0: Ersin'in arkasında bir kaleci değil. Ersin'in önünde ve Ersin'le en azından rekabet edebilecek bir kaleci olması lazım. Birbirlerini ki ittirsinler ve başarı grafikleri sahaya yansıyan kaleci iki tane olsun. O yüzden kaleciyi iyi seçmek lazım. Ama bizim tabii burada isim üretmekten daha ziyade üretilen isimler üzerinden hareket etmemiz lazım. Üretilen isimler de bence doğru adreslerden çıktığı için de ben açıkçası çok ikna oluyorum. Çünkü
1: hocam peki teknik sizce adam Ersin devam etmeli mi?
0: Etmeli. O zaman yani etmek istemiyorsa, planda yoksa, o zaman başka bir plana geçecek Beşiktaş. Ersin'i veriyorsa o zaman iki tane farklı kaleci alacak. Birini Türk olacak artık.
1: Peki kendi bünyesinden bir yerli kaleci var mı? Var geliştirebilir mi? Var Emre Bilgin mı? Var.
0: Tamam. Yani o şimdi Emre Bilgin'i görmedik. Emre Bilgin Ersin'in yerini doldurabilecek, o basamaklara çıkabilecek kalitede, yetenekte devamlı olacak mı? O bir soru işareti. Bugün İtalyan'a geldiği için de ona o kadar şans verip ona o kadar bekleme süresine, yani zamanı var mı? Çünkü herkesin büyük bir beklentisi var. Başarı istiyorlar. Şampiyonluk yarışında yolda yürüyen bir Beşiktaş'ı görmek istiyor taraftar, haklı olarak da. Ben eğer Ersin'in devam etmesinden yanayım. Yani devam etmeyeceklerse, başka bir plana geçeceklerse, o zaman ona göre bir yol almaları
1: bunu
0: lazım.
1: Bunu sorma sebebim şuydu. Yanlış anlamayın lütfen.
0: Estağfurullah.
1: Bir kaleci, yabancı kaleci özellikle transfer edecekse Beşiktaş, Ersin de artık gelinen noktada bir kalecinin arkasında beklemek istemeyebilir. Bu da sezon içerisinde bazı problemler yaratabilir gibi geliyor bana.
0: Yani bu görüşün çok değerli. Doğru da bir görüş seninki Furkan'cığım. Çünkü Ersin tarafından, Ersin'in gözüyle bakıldığın zaman da Ersin bunu kabul etmeyebilir. Yani veyahut da kabul edebilir. Bunu bir şey diyemezsin ama Ersin eğer böyle bir seçeneği düşünüyorsa, gitme taraftarıysa, bir önünde de Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif, daha iyi bir oynayabileceği seçenek bir takım varsa, o tabii kendi o şahsi kariyeriyle ilgili planlamasını ilgilendirir. O zaman dediğim gibi Beşiktaş takımı da, Beşiktaş teknik heyeti de farklı bir planın üzerinden yürümeye çalışacak.
1: Peki Ersin konusunda sizde var mıdır ek bir bilgi? Kartal Yiğit veya kaleci rotasyonu, işte Lucas Chevalier'i kiralamak istiyor Beşiktaş.
2: Kaleci olacak ama yani Chevalier'le ile ilgili evet geniş bir liste varmış kaleci konusu. Yani şunu söyleyeyim, Altay'la anlaşılmıştı. Yani
1: devre arası
2: bu sezon için, yeni sezon için tabii yani başkan el sıkışmıştı Altay'la. Eğer Sergen Hoca kalsaydı kesin ve kesin Altay gelecekti. Ama bu saatten sonra sanki Altay olmayacakmış gibi geliyor bana. Planlar değişecektir. Hoca değişti çünkü. Ben kalede de hocanın etkisinin olacağını düşünüyorum. Çünkü çok enteresan, ben yıllardır işte bu işin içindeyim. İki kaleci hocasıyla geliyor İtalyano.
1: Evet,
2: İki kendi kaleci hocası
1: ekibiyle geliyor. Zaten kalabalık bir ekiple geliyor.
2: Türk hoca falan istemiyor. Yok. İki kaleci hocasıyla geliyor. O iki kaleci hocasının kesinlikle tavsiyesi olacaktır.
1: Hatta ismini hatırlayamıyorum ama iki kaleci antrenöründen de birisi Fiorentina'da oyuncusuydu.
2: Oyuncusuymuş.
1: Futbolu bıraktıktan sonra ekibine giriyor İtalyano.
2: Yardım kondisyonerlerden de biri yanılmıyorsam. Yani yardımcı hocalarından biri de oyuncusuymuş. Yani çok kapsamlı bir teknik ekiple geliyor. Yani kaleci için şunu söyleyebilirim ama hemen böyle acil kaleci öncelik mi değil.
1: Ama Ersin bitiyor sözleşmesi 30 Haziran'da.
2: Yani Ersin'le görüşecekler. Ha, bak onu söyleyeyim. Ersin'le görüşecekler. Yani Ersin'i tutma planı var. Şartlar kabul olsa Ersin kalacak. Yani kampa Ersin'in gitme ihtimali var. İlk önce o işi bitirip ama ondan sonra da gerçi yani birinci kaleciyi alacaklar, onu söyleyeyim. Ama Fransız kaleci mi olur, başkası mı olur, İtalya'dan mı gelir, şu an itibariyle bir şey diyemiyorum. Kaleci olacak. Ersin'in de rapor, yani geçmiş rapor ve işte diğer antrenörlerin raporu, bir sezon daha en kötü ihtimal kalması ama Ersin'le de tek başına tabii ki olmayacak. İlla bir tane bir numara alacaklar.
1: Peki başka kimler gidebilir? Sanıyorum Salih Uçan'da da opsiyon vardı ama kullanılmadı.
2: Kullanılmayacak. Çoğu
1: yollar
2: gidecek,
1: ayrıldı,
2: onu söyleyeyim.
1: Haberleri vardı Salih Uçan'la ilgili olarak. Yani birçok yüz değişecek gibi görünüyor Beşiktaş'ta.
2: Kesinlikle öyle değişecek Furkan ama şöyle de bir gerçek var. Şimdi de
1: Mesela Mustafa Hekimoğlu'nun kiralanması düşünülüyor.
2: Doğru olabilir. Ben de olsam
1: Semih

0: takıma geri dönüyor.
1: Dönebilir. Emirhan tekrardan olabilir falan söylentileri başladı şimdi. İtalya'da oynadığı için olabilir.
0: Gökhan Sazdağ
1: yok gibi planlamada gönderilecek. Taylan'ın durumu bellidir. Büyük ihtimalle Taylan kendi gitmek istiyor. Sergen Hoca döneminde kesin
0: bence
1: ve kesin.
0: Bence teknik direktör değişikliği
1: Taylan sonra kalabilir.
0: Şüneyi değiştirebilir.
1: Çünkü bunu söylediğimde olmaz mı olmaz dediler. Sergen Hoca ile Taylan arasında çok iyi bir şey yoktu. Oynatmamasından dolayı gitmek istedi. Kulübe bildirdi.
0: Hocanın zaten kendi transfer etmediği birçok oyuncuyla
1: maalesef
0: çok
1: o şeyi yapamadı. Yani onu tutturamadı hoca. Ne bileyim yani şimdi çok da arkasından konuşmak gibi olmasın. İstemiyorum zaten de. Taylan'da kendisi kalacaktır. Ama en büyük sıkıntı, acı bir gerçek, birçok oyuncu kiradan geliyor. Şimdi ne olacak?
0: Evet, bunları, yabancılar.
1: Evet, yabancı hepsi.
0: Musrati, Onana,
1: onların hepsi gidecek zaten. Ya belki bir Joe Mario'yu böyle bir kampta belki bir şey olabilir ama onun dışındakiler
0: yani
1: hepsi gidecek.
0: Yani yeni kuralla çok zor gibi geliyor
1: bana. Çok zor ama.
0: Yanlış anlama, sana ters.
1: Yok, hayır. Tabii ki yani yine söylüyorum ben çok
0: sadece
1: zor.
0: Sadece mantık belki olarak diyorum. Yani matematik belki olarak 10+4'te
1: çok
0: yani Joao Mario veya işte Musrati ya da bir başka ismin çok yer bulabilmesi bana.
2: Ben Önder Özen'in o konuyla ilgili çalıştığını düşünüyorum kesinlikle.
1: Önder Hoca zaten karar verecek. Şey tabii, karar veremez ki Vincenzo. Yani onları bilmiyor ki ne yaptığını, ne ettiğini.
2: Kaçta onlu olduklarını aslında gelen teknik adamların da böyle bir sıkıntıları da var. Mesela gelmiş oldukları İtalya'dan böyle bir problemler yok.
0: Tabii,
2: şu kadar kural işte.
0: Doğru.
2: Yabancı
1: tabii
2: kuralı.
1: Canım, şimdi kural var. Işte
2: hepsini buna göre bir yeniden bir şifrelerle bir yapılanma yani, yapacaksın. Kolay bir şey değil.
1: Değil. Bir de şu var. Beşiktaş'ın önünde 23 Temmuz'da maç var.
0: Resmi maç hem
1: de. Resmi maç. Yani hem de çok
2: Avrupa,
1: hayati bir maç.
2: Avrupa
0: ikinci eleme turu.
1: İkinci eleme turu.
0: Ve ciddi rakipler bekliyor.
1: Ciddi rakipler
0: Beşiktaş.
1: Artı hocanın yani Sergen Hoca'dan farklı düşünen bir teknik adam var. Avrupa'yı belki daha çok düşünüyor adam.
0: Doğru. Ya
1: bak söylüyor da zaten.
0: Doğru. Ve hatta
1: Avrupa'yı
0: bence
1: daha çok
0: bu,
1: düşünüyor.
0: Bence bu İtalyano'yu değerli kılan noktalardan birisi.
1: Kesinlikle çok
0: Avrupa'ya
1: doğru.
0: Avrupa'ya daha çok önem verebilir.
1: Ben bak ben de istiyorum Avrupa'da 5 yaşın olmasını ya. Yani şimdi Galatasaray 4 sene şampiyon oldu değil mi? Üst üste şampiyon
0: Beşiktaş
1: oldu.
0: Son dönemde Avrupa'da çok kötü bir.
1: Avrupa'da yokuz ya. 5 yaş takımı Avrupa'da yok.
0: Bir önceki sezon lig etabında veda
1: zaten
0: etti.
1: Bitti.
0: Geçen sezon zaten konferanstan
1: gittin ya. Konferanstan gitti. Maç oynandı.
2: Her şeyden önce Beşiktaş bir kere Süper Lig'de şampiyonluk yarışında çok erken kopmaya başladı.
0: Evet.
1: Abi yani, tabii canım.
2: Bir kere bunu bir sezon sonuna kadar Trabzonspor'un en büyük avantajını Fatih Tekke'yle ve Sayın Başkan'la dün akşam yapmış olduğu toplantıda anlatmış oldukları işte bu geçmiş planlama, sezon planlaması, geçmişteki geçen sene Fatih Tekke'yle ortaya koydukları akılı çok güzel izah etti ve de bence Türk futbolunda belki yapılanma ile ilgili önemli noktalara değindi Fatih Tekke'yle beraber.
1: Abi,
2: bence bu çok değerliydi. Şimdiki yapılanma da Vincenzo ile beraber Vincenzo Italiano ve Önder ile beraber hakikaten iyi bir yapılanma yapacaklarını düşünüyorum açıkçası.
1: O şimdi
0: son yorumları alayım Beşiktaş'la ilgili.
1: Tamam, bir de şey vardı. Beşiktaş'ın haklı bir isyanı tekerlekli sandalye basketbol takımıyla ilgili. Said Kamara'nın bir olan şeyi engel puanı 2'ye çıkmış ve oyuncu oyun kuralları çerçevesinde değerlendirilemeyecek. Uğur Fara Genel Sekreter kapsamlı bir açıklama yaptı. Yani oyun finallere bir gün kala kurallar nasıl değişir? Bizim elimizi kolumuzu bağlıyorlar. Bunun takipçisi olacağız dedi. Hakikaten ben de buna inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey olur diye. Sen bir şey demiştin hani.
0: Kimler?
1: Basın toplantısıyla ilgili.
0: İtalyano'nun basın toplantısındaki evet, sizinle ilgili olan kısım. Bilmiyorum, o konuda bir açıklama yapmak ister misiniz? Hani varsa söylemek istediğiniz birkaç cümle size söz hakkı vermek isterim
1: ya,
0: tabii
1: kısa
0: ki.
1: Kısa bir şey söyleyeyim Furkan. Yani ben gençliğim, çocukluğum Beşiktaş'ta geçti. Benim
2: kaç sene oldu?
1: Abi ben 90 senesinde Beşiktaş muhabiri olarak göreve başladım.
0: Sene.
1: Evet. Onun öncesinde de
2: benim bıraktığım sene.
1: Doğru. Ben hatırlıyorum seni zaten abi. Onun öncesinde de benim tribünlerde gidip gelmişliğim var. Yani gece yaraları maçlara gitmişliğimiz var. Benim nüfus kaydım Beşiktaş Türk Ali Mahallesi.

0: Nüfus kaydıma bir baksınlar. Beşiktaş Türkali Mahallesi. Adım Kartal, soyadım Yiğit. Benim Beşiktaş'a karşı böyle bir saygısızlık yapma falan gibi bir düşüncem olamaz. Ben Beşiktaş'ın içindeyim ya. Ben Süleyman Seba terbiyesi almış bir insanım. Yani bana hakikaten üzüldüm. Çok üzüldüm. Yani burada saygısızca hakkı. Ha, doğru eleştirilere başımın üstünde yerim var. Ama saygısızca yapılan tepkiler falan olacak iş değil. Bir grup var böyle. Yani onlar da işte kendilerini biliyorlar
1: var, var.
0: Böyle.
1: Beşiktaş'ta gerçekten.
0: Yani bu çok üzüntü verici. Böyle bir grup var. Onu da söylemek.
1: Böyle bir sıkıntı ekibi. Var Beşiktaş'ta.
0: Sıkıntı var. Buna da yüz verenler var. Biliyorum yüz verenler var ama onların bakın bunlara yüz vermesinler. Bir rahat bıraksınlar kulübü. Başkan da bunların şeyini dikkate almasın. Yöneticiler bunları dikkate almasın. Gerçek Beşiktaşların sesi olsunlar. Eleştirilir olan gerçek Beşiktaşlara amenna. Bakın ben orada istem dışı bir harekette bulunmuş olabilirim. Farkında değil. Neymiş elimi koltuğa koymuşum falan. Bugüne kadar ki yapılan basın toplantılarındaki benim tavırlarımı sorduğum sorulara bir baksınlar. Ben bulacağım, göstereceğim. Başkana karşı sorduğum soruları nasıl sormuşum, hangi pozisyonda sormuşum. Ya 3 saate yakın bir şey olmuş, hava sıcak, elimi yanlışlıkla yani istem dışı bir şekilde böyle koymuşum. İnsanlar ona şey yapıyor. Yani bundan dolayı benim Beşiktaşlılığım gitmiş. Yani ben Beşiktaşlıyım ama aynı zamanda gazeteciyim. Bakın bunlar yanlış işler. Olan camia yolu. Beşiktaş büyüktür. Ben hep burada demişim de çıkarsınlar yayınlarda.
1: Artık Beşiktaş sosyal medyasının da sürekli artık, birilerine hedef göstermekten
0: vazgeçmeleri lazım. Burada ortak sevda Beşiktaş'tır.
1: Konuşuyoruz. Yarın bir gün başka bir isim de olabilir. Artık bu tip hadiselerden biraz kopması lazım.
0: Yani yanlış.
1: Kartal Yiğit'in de gazeteciliğini bir zahmet artık tartışmayalım. 36 yıl dile kolay Beşiktaş'ı takip eden bizzat Beşiktaş'ın içindeki isimlerden birisidir.
0: Yani
1: son cümlenizi
0: son
1: alayım.
0: Cümle, Furkan yani gençliğimiz dediğim gibi Fulya'da Şanakten'de oralar bomboştu. Toprak sahaydı oralar. Şeref stadında çocukluğum geçti benim. Top oynadım. Denize girdim. Orada Necdet abilerle işte Ziya abilerle falan büyüdük biz ya. Biz Beşiktaş'ın içinde insanlarız. Yani maalesef üzülerek söylüyorum. Daha benim geçmişimi bilmeyen insanlar, gencecik insanlar bunlara alet oluyor. Yapmasınlar olan yani Beşiktaş büyüktür. Hep söylemişimdir. Beşiktaş büyüktür ya. Biz Beşiktaş'tan büyük olamayız ki. Yani ben yapma. Eğer bir şey, bir sıkıntı varsa da yanlış anlaşıldıysam da kimse kusura bakmasınlar yani. Üstelik başkan da orada yoktu. Ben Beşiktaş başkanlık makamına nasıl saygısızlık yapabilirim ya? Sorduğum soru sor. Evet. Ben kendimde biraz hak gördüğüme inanıyorum. Sonlara doğru sormuş olduğum, soracağım soru benden önceki arkadaşlar sıra bende olmasına rağmen bana başkalarına söz verildi. Ben ona biraz içerledim. O yüzden soracağım soru da sorulduğu için biraz tepki gösterdim. Ve biz de ona göre sorarız ya. Ben de ona göre başka bir soru sorarım anlamında söyledim. Abi bakıyoruz yani. Oho! Neler olmuş yani çok da ben gerçek bildiğim insanlardan çok güzel mesajlar aldım. Onlar benim için değerli. Normal eleştirilere de başımın üstünde yeri var. Hakarete varanlara da şunu söyleyeyim. Kim ne dediyse Allah'a havale ediyorum. Bu kadar basit.
1: Peki.
0: Allah onlar ne dediyse aynısını Allah da onlara versin. Bu kadar basit.
1: Bu konuda da bir açıklama yapmak istiyordu Kartal abi de. Haklı olarak tabii ki. Birkaç dakikamız var ama çok kısa Cem Hocam. Galatasaray'da tabii ki Mauro Icardi konusu var ve bugün gelen haberlerse Galatasaray'ın yapmış olduğu bir yıllık yeni sözleşme teklifine Mauro Icardi'nin 2 yıl sözleşme istediği yönünde geri dönüş verdiği konuşuluyor ama sizce Galatasaray nasıl yaklaşır bu talebe?
2: Bence bir ortası bulunur Furkan. Yani Galatasaray Icardi'den bu sözleşme aşamasına gelmesi bir tarafların yakınlaşması olarak görüyorum ben açıkçası. Icardi Galatasaray için önemli. Bunu Galatasaray takımı başkanı, yöneticisi hepsi biliyor. Ben Icardi ile Galatasaray kulübünün bir orta yol bulacağını ve bunu da Okan Buruk'un da istediğini düşünüyorum açıkçası.
1: Kartal abi?
0: Ya Icardi eğer kafa olarak ben hazırım. Bu problemleri bu geçtiğim sezonki gibi fiziksel anlamda da sıkıntı yaşamıyorum diyecekse bence kalmalı. Yani çünkü elinizde sizin Icardi gibi bir santrafor var. O yüzden uzadıysa yani kestirip atılmadı. herhalde uygun şartlarda, mali yönü de var işin tabii, mali yönü o.

0: olduğu takdirde sanki böyle kalacakmış gibi gözüküyor.
1: Bu arada Galatasaray'da da bir sessizlik var. Yani transfer konusunda ama özellikle işte 10+4 yabancı
2: eli çok rahat
1: kuralı. Hazır bir tabii iskelet var.
2: Çok çok iyi bir şampiyon olmuş, yılların şampiyon olmuş ve yıllardan beri elinde oturmuş omurgası, oyunu sağlam bir teknik adamıyla beraber bir kadrosu var. Bu çok büyük bir avantaj. Kaldı ki Eylül ayına kadar yani lig başlayacak. Lig başladıktan sonra da aşağı yukarı bir hafta sonra, iki hafta sonra da ligler başlayacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak. Bu bir büyük bir avantaj. Yani transfer de o süre içerisinde Eylül'ün başına kadar sürdüğünü düşündüğün zaman transferin başlaması ve aşağı iki aylık, neredeyse 1,5-2 aylık bir süreç var.
1: En azından Dünya Kupası'nı bekleyebilir.
2: Tabii, en azından Dünya Kupası'nı bekleyebilir. Kendi oyuncu portföyünü daha gözden geçirebilir. Doğru. Daha iyi bir planlama yapabilir. Özetle bu transfere ihtiyacı olan büyük kulüplerin içerisindeki en avantajlı zamanı o elinde tuttuğu için de Galatasaray takımı.
1: Peki, süremizin sonuna gelmişiz. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Cem Pamiroğlu, Kartal Yiğit, ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Değerli izleyenler, transfer raporunu bu akşamlık noktalıyoruz. Programda yeniden görüşmek üzere. Mutlu akşamlar. Hoşçakalın.

0: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Bir Zamanlar Futbol'a hoş geldiniz. Kemal Belgin'le birlikte futbolun dününden bugününe yolculuğumuz devam ediyor. Her zaman olduğu gibi keyifli bir program hazırladık sizlere. Yine tekrar edelim, her zaman olduğu gibi o günleri yaşayanlar için sıcak bir tebessümle hatırlayacakları, anılarını tazeleyecekleri bir fırsat. O günleri yaşamayanlar için de yeni bilgiler edinmek, demek ki böyleymiş diyebilecekleri enteresan bilgilerle tanışma fırsatı sunacağız sizlere. Sunmaya çalışacağız en azından. Evet, hemen start verelim. Bir futbolcu, bir hikayeyle başlayalım. Bakalım size kimi hatırlatacağız. Eintracht Frankfurt'tan Alişen döneminde Fenerbahçe tarafından transfer edilen Nijeryalı bir oyuncu. Yaşı müsait olanlar hemen hatırlamışlardır. C.C. Okocha'dan bahsedeceğiz sizlere. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında Nijerya milli takımı altın kazanmıştı. Hemen o altın madalya kazandığı olimpiyat oyunlarından sonra Fenerbahçe C.C. Okocha'yı, İşte burada görüyorsunuz, 12 Temmuz 1996 imza töreni, Vefa Küçük var. Ertuğrul Ataylı mı abi yanındaki de?
1: Evet, sanki, evet, evet, evet Ertuğrul, mi? Evet.
0: Miami'den Frankfurt'a getirip ünlü yıldızı apar topar imza attırdı diye bir gazete manşeti ki haberde Gürcan.

0: Bilgiçin. Evet. JJ Okocha'nın Fenerbahçeli oluşu. Size JJ Okocha'dan bahsedeceğiz efendim. 4,5 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle alınıyor Okocha. Kendisine de 2 yıl için 3 milyon mark ödeniyor.
1: Evet, o civarlarda bir paraydı, evet. O zamanlar için iyi para ama.
0: İyi para. Okocha şöyle bir oyuncu, hani son derece başarılı bir serbest vuruş ustası, o konularda son derece iyiydi, adam eksiltebilen, Fenerbahçelilerin keyifle hatırladığı bir oyuncu. Bakalım Kemal Belgin nasıl hatırlıyor, neler söyleyecek o transfer sürecini de, JJ Okocha'nın futbolunu da. Elbette Kemal abinin ağzından dinlemek daha farklı olacaktır.
1: Tabii bir kere çok yüksek bir teknik kapasitesi vardı.
0: Evet.
1: Yani şöyle...
0: Bunlar da görüntüleri, az önceki fotoğrafın.
1: Adam yemek diye bir laf vardır şeyde, futbolda. Yani çalımla geçemeyeceği,
0: evet,
1: oyuncu yoktu. Tabii bunun yanı sıra yanında da Zafer var galiba, değil mi? Ertuğrul Ataylı'nın eski futbolcu. Evet, Zafer. Çok iyi çalım atan, çok iyi adam geçen, iyi de pas servisi yapabilen bir oyuncuydu. Tabii şöyle, sene 96. 96. Bugün 2016, demek ki 22 sene
0: 22
1: olmuş.
0: Futbol
1: 94'te Brezilya'nın şampiyonluğundan sonra artık daha değişik oynanmaya başlamıştı. Yani daha değişik derken şöyle, takım halinde oynayabilmek alışkanlığı yavaş yavaş bütün dünyayı sarmaya başlamıştı. Okocha biraz şahsi oynamayı seven, yapısı itibariyle, eğitimi itibariyle, aklına ne gelirse hepsini söyleyebilirsin. O tip bir oyuncuydu ama tabii ki Fenerbahçe'de faydalı oldu. Fenerbahçe'de goller attı, attırdı ama şampiyonluğu yok diye hatırlamıyorum. Sonra da zaten yine aklımda kaldığı kadarıyla sezon açılışında mı geç kalmıştı, gelmemişti, katılmamıştı, öyle bir şey olmuştu galiba. Dönemin başkanı Ali Şen de buna çok sinirlendi.
0: İki yıl sonra zaten 98'de Ali Şen'in geldiği dönem işte o kazandığı Paris Saint Germain'e satılıyor ki onu, o da çok yüksek bir para, 17 milyon dolar.
1: Onu Aziz Yıldırım sattı bildiğim kadarıyla.
0: Evet,
1: onun dönemine
0: Aziz Yıldırım'ın hemen... Yeni dönem, Ali Şen mi dedim ben?
1: 98'in de ortasında, Şubat'ta mı Aziz Yıldırım başkan oldu?
0: Evet.
1: Transferde de Okocha'yı.
0: Okocha'yı Paris Saint Germain'e iyi fiyat.
1: İyi fiyata 17,5 galiba, evet, milyon dolar, yanlış aklımda kalmıyorsa sattı. Hatta biraz da eleştiri aldı. Ya Okocha gibi adam satılır mı falan filan diye, ama yani şöyle.
0: Paris Saint Germain'de çok iyi oynamamıştı ama sonra Bolton'da bayağı 4-5 sene oynadı ve fena da oynamadı.
1: Tabii İngiltere'de biraz daha şey. Çünkü şöyle, İngiltere'de Okocha takım oyununun ötesinde başka bir futbolun kabullenilemeyeceğini anladığı için.
0: Biraz futbol stilini de değişti. Yani
1: Türkiye'de başladı, tamam. Hatta o zamanlar Fransa'da bile tamam. Yani. Ama İngiltere'de öyle bir şey yok. Takım halinde oynayacağız. Sen de savunma yapacaksın. Sen de kademe yapacaksın. Sen de kaçarak top almaya çalışacaksın. Hani durduğun yerde değil filan falan gibi bir geç de olsa bir eğitim sayesinde orada bayağı oynadı. Bildiğim kadar Dünya Kupası'nda da oynadı.
0: Evet. Evet.
1: Nijerya'da oynadı. Kaptanlık yaptı.
0: Doğru.
1: Goller attı.
0: İki kere Afrika'da yılın futbolcusu
1: seçildi.
0: BBC falan da bayağı onunla röportajlar yapmış.
1: Tabii,
0: hatırlıyorum.
1: Seçildi. Yani
0: şöyle, benim elimdeki notlarda 2 senede 63 maça çıkmış Fenerbahçe formasıyla. İşte o Uçen'in bol için falan şöyle görüntüsü, evet, var. Bu serbest vuruş golü Galatasaray'a attı. 63 maç 30 gol.
1: Tabii yarı. Yani aylı, 2 maçta bir gol
0: iki
1: atmış.
0: 2 maçta bir
1: daha
0: gol
1: ne
0: atmış.
1: Olacak? Tabii.
0: Yani asistleri, şimdi asisti yok elimde ama onlara da katacak olursak skora doğrudan etki eden.
1: Tabii.
0: Yani önemli bir oyuncu oldu aşikar.
1: Bir de enteresan bir şey vardır aklımda kaldığı kadarıyla, bilmiyorum. Pele'ye o dönemlerde şey yaptırdılardı. Yani kimler, yani senin mirasın, hani ünlü futbolcular işte, büyük yarar sağlayan oyuncular diye. Pele de o kadar güzel bir liste yapmış ki yüzün üzerinde isim.
0: Evet.
1: Beğen beğen al. O koça bunların arasındaydı.
0: Var, var.
1: Pele'nin listesindeydi. Ama yani sıralama diye bir şey yok yani.
0: Şöyle bir şeyi var. Almanya'ya gidiyor işte küçük yaşta. Orada bir akrabası antrenmanlara çıkıyor. Bu da oraya gidip geliyor. Yani futbola da tesadüfen başladım
1: tabii,
0: diyor.
1: Tabii. Hiç
0: çok
1: öyle
0: enteresan.
1: Bir şey yok yani.
0: Yani ben futbolcu olayım falan şeyi yok.
1: Yok, öyle bir şey yok.
0: Oraya gidiyor antrenmanlara. Ya beni de çıkartırlar mı diyor. Bir antrenmana çıkıyor. Diyorlar ki bu çocuk gelsin. Antrenmana çıktığı o gün, yani futbolculukla alakası yokken ilk antrenmana çıktığı günden 2 yıl sonra Eintracht Frankfurt'ta oynamaya başlıyor.
1: Tabii. Şu fotoğrafa bak şimdi. Erol Bulut şu anda Malatyaspor'un teknik direktörü.
0: Evet.
1: Kaleci Rüştü yorumcu. Uçe nerede bilmiyorum. Hök nerede bilmiyorum. Türkiye'nin gelmiş geçmiş Bülent Korkmaz Popescu'dan sonraki en iyi tandemi. İkisi beraber yani yarıştırırım. Kim birinci olur bilmem.
0: Evet.
1: Yanında şey var bizim, Boliç. Saffet. Değil mi?
0: Evet.
1: İlker bizim. Burada da çıkıyor ya programa.
0: Evet.
1: İlker Yağcıoğlu.
0: Kemalettin.
1: Tabii. Türkiye'de şöyle söyleyeyim. Ön libero kavramı içinde ilk oynayıp en başarılı olan oyunculardan biri.
0: Hakikaten öyle.
1: Tabii. O koça var orada. Tayfun Korkut.
0: O aradaki de Sabin İlye.
1: Sabin İlye, evet. Evet. Şimdi o Sabin İlye...
0: Tayfun Korkut Almanya'da iyi işler çıkartıyor.
1: Tayfun tabii.
0: Şimdi gittikten sonra da şeye... Stuttgart'a bayağı iyi takım.
1: Bak bu Sabin İlye var ya, çok enteresan. Biliyorsun abisi de şeyde oynadı, Galatasaray'da. Bu İlye'nin.
0: Hı hı. İlyan İlye.
1: He. Şimdi bu İlye'yi Fenerbahçe transfer etti. Haber geldi. Nerede, bir dışarıda oynanan bir özel maçta gol mü attı, ne yaptı, bir şey yaptı. Ondan sonra ben de dedim ki bu Sabin İlye Fenerbahçe'de oynayamaz. Hatta hiçbir yerde oynayamaz çünkü koşmasını bilmiyor dedim. Bak yazdığım yazıda o zaman Fanatik'te yazı yazıyorum. Biz zaten 3-4 ay yazdırdılar, daha fazla yazdırmadılar, kovulduk. Dediler ki abi ne yapıyorsun ya? Niye dedim, adam dediler hazırlık maçını Eintracht Frankfurt'a mı ne, 2 gol attı.
0: Olabilir, belki o koçayı aldılar diye.
1: Yanlış hatırlamıyorsam dedim ki bu oynamaz çünkü bu koşmasını bilmiyor dedim. Abi ne yapıyorsun ya dediler. Siz dedim yazıyı koyun, altında benim imzam var kardeşim dedim.
0: O kadar.
1: NTV'de o zaman program yapıyorum. Spor falan yok, NTV spor diyor. NTV var. Orada da söyledim, Alişan bağlandı. Telefona. Ne yapıyorsun sen dedi ya dedi, işte dedi adam Frankfurt'a gol attı. Dedim ki bak bir iddiaya girelim istersen. Binnesine istersen, oynarsa sen kazanırsın, oynamazsa ben kazanırım. Ama bu dedim koşmasını bilmiyor, oynayamaz dedim. Aynen böyle, Türkiye'de tek yazım söyleyen adam benim. Oynayamadan gitti. Hiçbir yerde de oynayamadı. Yani sadece Fenerbahçe değil. Çünkü adam arızalı. Ha abisi iyi topçuydu.
0: İyi topçu.
1: Şeydeki.
0: Onda sakatlık problemleri.
1: Sakatlıkları oldu. Ama o ito koşmasını bilmiyordu ve hiç oynayamadan gitti.
0: Evet.
1: Hiçbir yerde oynayamadı ha.
0: JJ Okocha'yı böylece hatırlamış oldu. Tribünler hatırlamış olduk. Tribünler çok severdi onu. Onu söyleyelim. Fenerbahçe taraftarının seveceği tarzda stili olan bir futbolcuydu.
1: Tabii.
0: İşte 63 maçta 30 gollük performansı da bunun göstergesi. Bir futbolcu bir hikayede Okocha'yı hatırladık. Geçelim bakalım. Geçmiş zaman olur ki de neyle buluşturacağız siz? İlhan Başkan, Allah rahmet eylesin, Türk futbolunun önemli değerlerinden biriydi. Türk futbolunda iz bırakan isimlerden biriydi. Şu gördüğünüz liste İlhan Cavcav'ın, bu en çok para alan 10 kişilik ama daha benim önümde liste devam ediyor. Bayağı uzun. Bayağı uzun. Nasıl bir transfer fabrikası diyoruz ya. Nasıl bir fabrika olduğunun göstergesi. Jeremy Real Madrid'e Gençler Birliği'nden satıyor 5 milyon.
1: 5 milyon. Kaç paraya alındı biliyor musun?
0: 150 bin.
1: 50 bin.
0: Öyle bir şeydi.
1: 50 bin. 50 bin. Harçlık olarak.
0: Ya. Yani hani onu düşünmek bence önemli.
1: Tabii.
0: 50 bin
1: düşünemiyoruz. 5 milyon Yalnız bunlar
0: 100 katı.
1: 5 milyon
0: bunu dolar. Euro'ya evirmişler listede. Dolar
1: herhalde bu. Dolar bu yalnız. 5 milyon dolara gitti.
0: Dolara mı?
1: Tabii.

0: 5 milyon dolara gitti Real Madrid'e. Ne olacak 50 bin dolara alıp 5 milyon dolara kulübü ihya edersin be.
1: Tarık Daşgün Fenerbahçe'ye.
0: Onlar
1: Mustafa Pek demek.
0: Eurolar dolar arkadaş.
1: Dolar değil mi bunlar? Evet. Ya da acaba doları euro olarak mı, dolar olan fiyatı euroya mı şey yaptılar listeyi? Ama euro olarak
0: zaman,
1: yapmak
0: o
1: için
0: o zaman daha büyük para oluyor Jeremy. Ama onu net ama biliyorum 5
1: olduğunu biliyor
0: milyon
1: musun?
0: Dolar.
1: O zaman bunları dolar olarak düşünelim.
0: Evet.
1: Tarık Daşgün, Mustafa Pekdemek Beşiktaş'a,
0: tabii.
1: Orhan Şan falan, Haminu vardı
0: tabii.
1: Lokomotif iyi oyuncuydu yalnız ha. Draman Haminu, Josip Skoko. O Avustralya asıllı
0: evet.
1: Sırp mıydı yanılmıyorsa. O da önemli bir orta saha oyuncusuydu. Wigan Athletic'e gitmişti. Aykut Demir şimdi hala oynuyor Giresun'da. Ümit Karan 2,5 Galatasaray'a gitmiş. Ahmet Çalı geliyor. Ali Eren Beşiktaş'a giden evet. Ama yani bunlar hani listenin üst sıralarındakiler. Daha yani rakam olarak Serkan Balcı, Jimmy Durmaz, Okan Koç, bizim yorumcular Gökhan Gönül, Süleyman Yula
0: tabii.
1: Deniz Barış, Ayman Abdülaziz, Frederik Risp Trabzon'a gitmişti. Tabii. Ali Tandoğan, John Moshe, Andre Kona.
0: Tabii.
1: Ya bunların hepsi Gençler Birliği'nin transfer edip ucuz rakamlara transfer edip
0: tabii beleşe transfer edip öyle de istersen ya daha güzel olur.
1: Enteresan bir iş yani. Gerçekten enteresan bir iş. Bir iki cümle rica ediyorum senden.
0: Vallahi
1: bazı oyuncular yani düşünsene.
0: Tabii.
1: Moshe yani Kocaeli Spor, Fenerbahçe ondan sonra bayağı bir oynadı
0: top
1: yani Türkiye'de.
0: Toprağı bol olsun biliyorsun. 3-4 sene evvel kaybettik.
1: Maalesef
0: genç
1: kansere yenik düştü.
0: Evet. Çok ya, önemli bir oyuncuydu Moshe.
1: Ya.
0: Moshe çok önemli bir oyuncuydu. Yani bunların,
1: Güney Afrika milli takımında da oynuyordu. Onun da kaptanlığını yaptı.
0: Abi tabii. Bunların içinde Gökhan Gönül
1: Gökhan
0: hala
1: Gönül
0: oynuyor.
1: Hala oynuyor. Evet. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en iyi sağ beklerinden biri.
0: Evet. Evet. Evet. Aynen öyle.
1: İşte Jeremy Real Madrid'e gitti. Oynadı. Oradan devam
0: tabii,
1: etti İngiltere'ye gitti.
0: Tabii.
1: Pek çok takıma, kulübe örnek olması gereken bir transfer bilinci aslında.
0: Bir de şu var. Mesela çok ucuza beleşe almışsın. Ne olur abi Gençler Birliği'nde oynar beleşi. Hayır, oyuncular büyük takımlarda da oynadılar. Hem
1: doğru.
0: De iyi oynadılar. Yani Jeremy Real Madrid'e gitti ya. Başka
1: abi
0: nereye
1: canım.
0: Gidecek yani? Moshe Fener'e geldi.
1: Tabii.
0: Yani Türkiye'de ne bileyim Ali Eren Beşiktaş'a gitti. Yani hani oyuncular
1: Gökhan öyle.
0: Gökhan Gönül yani, hala tabii. Yani oyuncular hani ya aldık
1: Serkan Balcı
0: Gençler
1: öyle.
0: Gençler Birliği'nde yani idare ediyor. Onun için aldılar değil.
1: Değil,
0: büyük
1: değil.
0: Takımlara giden bir sürü oyuncu
1: yani,
0: var burada.
1: Kariyerini aynı çizgide hatta daha da ileri
0: daha
1: taşıyarak
0: ileri.
1: Sürdüren oyuncular
0: tabii.
1: Var.
0: Tabii İlhan abinin gözlemcileri vardı. Allah rahmet eylesin. Biz de görüşürdük yani bizim Doğan Ersavaş Ankara'da kulakları çınlasın. Doğan'a denmiş ki yine geliyor bir tane haberin olsun. Kim diyormuş Doğan? Nereden söylesem tanımazsın ki kardeşim. Ne soruyorsun? Hakikaten. İşte Jeremy mesela. Jeremy söylüyor. İnan diyor ki kim o diyor abi diyor. İşte söyledik diyor tanımazsın diye diyor. Sonra Real Madrid aldı yani bir 5 milyon dolar para.
1: Ya.
0: Büyük para ha.
1: Tabii.
0: O zaman.
1: O zaman büyük para.
0: Yani keşke bugün bütün kulüpler Beşiktaş biraz burada İlhan Cavcav hani yolunda gibi tam değil ama sanki o yola girdi de birkaç metrede yürüdü 50 metre
1: evet.
0: Diyelim hadi yani. Ama diğer kulüplerimizde hala yok. Gidip keşfedeceksin.
1: Evet.
0: Bedava bulacaksın. Getireceksin. Eğiteceksin. Yükselteceksin. Bugünkü profesyonel futbolda işte 50 bin dolara getirdiğin Jeremy'yi 5 milyon dolara Real Madrid'e satacaksın
1: doğru.
0: Abi.
1: Doğru.
0: Yani bu bugün.
1: Yoksa 10 küsür milyonlara genç futbolcu bulmak değil. O zaten o fiyata geldiyse o zaten görülmüş
0: tabii.
1: Belli yani o futbolcu.
0: Bütün mesele bu. Ve bugünkü profesyonel futbol dünyası Ajax yapıyor bunu mesela Hollanda başta.
1: Portekizliler yapıyor.
0: Portekizli
1: Porto,
0: kıyamet gibi.
1: Porto inanılmaz yapıyor.
0: Kıyamet gibi bir adam çıkıyor. Ulan bu nereden çıktı diyorsun. 25 milyon euro bilmem Manchester United'e gidiyor. Attım. Yani bugünün şeyi bu. Bizimkiler hala nerede var abi? Kaç bonservis? İşte 15 milyon euro hemen alalım. Dur bir dakika ya.
1: İlhan Cavcav'ı rahmetle analım. Şu transfer listesi gerçekten enteresan bir transfer listesi yalnız. Yani üst üste koyduğunuz zaman da alt alta topladığınız zaman nasıl bir rakam çıkıyor toplamda? Onu bir düşünün yani.
0: Ender'cim, Türkiye'de borcu olmayan tek kulüptü Gençler Birliği. İlhan abinin zamanında.
1: Ama şimdi pek öyle değil.
0: Bilmiyorum
1: diyorlar.
0: Şimdi. İlhan abinin zamanında.
1: Yani şurada sadece 10 tanesinden 30 milyon doların üzerinde çıkıyor. Daha bu liste uzayıp gidiyor.
0: Yani bir de şimdi aldığın oyuncuya bizim 3 büyükler gibi senede 2,5 milyon avro ödemiyorsun. 500 bin, 400 bin avro ödüyorsun. Evet. Orada yani ölçü olsun diye rakamları böyle söylüyorum. İşte yani mesela burada biraz sonra bir kulübü yapacağız. Hı hı. Boyundan büyük işlere kalkarsan bitersin abi. Hele ki bu o sınıf için konuşuyorum.
1: Anladım. Peki bu şekilde hatırlamış olduk bu müthiş transferleri ve transfer fabrikası Gençler Birliği'nin Türk futboluna kazandırdığı isimleri. Hemen yeni bir bölüme gidelim. Biliyor muydunuz diyeceğiz ve bakalım size neyi anlatacağız? Şimdi hep iyi tarafını anlatıyoruz ama bu işin kötü tarafı da var. Yani madalyonun bir yüzünü gösterip mutlu mesut yaşanabilir. Fakat diğer yüzü de var geçmişte. O yüzü de inkar edemezsiniz. Hatta bir dönem sadece diğer yüzü vardı. Efendim biz dedik ki tamam, şaşalı galibiyetler, tarihe geçmiş skorlar, galibiyetler, onları işledik. Ama şeyi ihmal etmeyelim, bir yandan da Türk takımlarının farklı mağlubiyetleri, farklı yenilgileri var. Bu da bizim futbolumuzun gerçeği. Bunları da yaşadık. Nelermiş onlar, biliyor muydunuz diye soracağız size. Ve en farklı mağlubiyet, efendim en farklı mağlubiyet 62-63 sezonu UEFA Kupası, Roma 10, Altay 1.
0: Evet.
1: Bayağı sıkıntılı bir skor. Altay Roma maçı. Altaylılar alkışlandı. Centilmenliğini muhafaza eden 10 gol yemesine rağmen diye o dönemin gazetesinden yani 62 bu zamana 40-56 senelik.
0: O zaman şöyle Ender'cim, İtalyan futbolu da bayağı,
1: Roma'da Roma diyorsun.
0: İtalyan futbolu da İtalyan futboluydu yani o zamanlar. Can da orada bizim, Bartu da. Yani İtalyanlar, Arjantin'den gelenler, Brezilya'dan gelenler.
1: O maçı hatırlıyor musun abi sen?
0: Ya hatırlıyorum tabii de yani seyretmedim ama. Hmm. O zaman televizyon, menevizyon da yok. Gazeteden okuduklarımız kadarıyla. Yani o zaman İtalyan futbolu çok önemliydi. Yani.
1: Hemen 2 yıl sonra bu sefer bir Alman takımına Göztepe. 1860 Münih'e 9-1 yeniliyor.
0: Evet. Şimdi nerede 1860 düştülü bir anı sonra çıktı mı?
1: 1860 Münih'e en son Pereira düşürmüştü abi, biliyorsun.
0: Evet. Fener'in ünlü antrenörü.
1: Oradan da geçti bir Pereira.
0: Bravo, iyi hatırlattın.
1: Üçüncü en farklı skor Beşiktaş için. Liverpool mücadelesi 8-0'lık evet. Maç. Burada hemen ekrana geliyor. Sonra 75-76 Fenerbahçe'nin Benfica yenilgisi. Malum burada zaman zaman konuşuyoruz 75'teki.
0: Ben bu maçı
1: 7-0'lık
0: yerinde
1: maç
0: seyrettim. Yani bu mağlubiyet tamamen teknik direktör Didi'nin armağanıdır.
1: Onu anlattık değil mi?
0: Anlattım sebeplerini. Yani bilmiyorum, istiyorsan tekrardan anlatayım bir daha.
1: 7-0.
0: Evet, yani şöyle Bolu'yla Fener maç oynuyor buraya gelmeden evvel. O maçta Emin'le Nevruz libero, Emin stoper oynuyor. Ve Fener berabere kalıyor. Kaldıktan sonra şeye geldiler. Lizbon'a geldiler.
1: Eşbakay kaç yazmış bak.
0: Evet, Lizbon'a geldiler. Biz de biraz erken gittik. Bu Benfica'nın bir maçını seyredelim diye rahmetli İslam Çupi, ben, Coşkun Özer, Coşkun abi teknik direktör.
1: Allah rahmet eylesin.
0: Gittik böyle İstanbul'a göre yine Bolu gibi bir yerde maç oynadılar. O maçı da 5-0 mı ne kazandılar. Biz dönüşte hem İslam abi hem ben hem de Coşkun abi Milliyet'e yazı yazdık. Aman ha dikkat, o Benfica söylenildiği gibi düşüşte değil diye.
1: Öyle mi diyorlardı?
0: Öyle diyorlar. Diyorlardı, bitti Benfica. İşte Ösebiyorlar, mesela Kolunalar falan, Simoesler bıraktıktan sonra. Neyse tabii.
1: Vay, görüntülere bakın.
0: Geldi Fener kafilesi. Oradan öğrendik. Bu maçta da Nevruz libero, Emin stoper oynayacak.

0: Kimlerin yerine? Yılmaz Şen'in yerine. Düşünebiliyor musun? Yani hatta biz Didi'yle bir maçtan bir gece evvel, Berç tercümanıydı bizim arkadaşımız. Sohbet ederken dedik ki biz böyle böyle hani seyrettik, bak Coşkun Özer işte.
1: Aman.
0: Yani şey yok problem dedi. Yok problem dedi. Bizde dedi şahane Nevruz Emin dedik ya bu çocuklar. Ya bu mevkilerde hele Nevruz. Nevruz orta saha oyuncusu. Dedik yapma hoca dedik, yani bu Benfica maçına uymaz. İlk 15 dakika 3-0 oldu. Hatta Alparslan sol bek oynuyor. 3-0'dan sonra Alparslan maçı bıraktı. Yanından geçiyorlar, gidiyorlar. Alparslan hiç ilgilenmiyor bile. Ve o bir gol var. 6. gol galiba. Yahut 7.
1: Çoğu maç galiba.
0: Olabilir. Bir, evet. Ya 6. ya 7. gol. Bak. Bunlar da Benfica'da Şehu diye bir oyuncu vardı orta sahada. Söyledim iki parmağı yoktu şöyle.
1: Evet, evet anlatmıştım.
0: Göstermek gibi olmasın. Ona bir top attılar. Taç bayrağı var ya santrada hani sizde. Oraya kaleci eliyle bir top attı Fener. Maçı bırakmış zaten, oynamıyor kimse. Adam oradan topu alırken kaleci Yavuz çıktı oraya. Santraya, düşünebiliyor musun? Taç bayrağının oraya, delirmiş çocuk. Sen bir de topu çek, Yavuz oradan atletizm pistine kayarak götürdü götürdü boş kaleye attı geldi. Hiç unutmam onu.
1: Evet, 92-93'te bir 7 gollü yenilgisi daha var. Sigma Olomouc maçı Fenerbahçe'nin, evet. 7-1.
0: Golü Aykut attı, onu da söyleyeyim.
1: 72-73'te Galatasaray'ın Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Bayern Münih'e 6-0 yenildiği, evet, bir maç var. Ondan sonra 6-0'lar. Yine 2000-2001'de Beşiktaş'ın Leeds'i 6-0. Yine 2001-2002'de Werder Bremen'in Antalya Spor'u 6-0. 6-0'lar var ama yani en farklı yenilgi Roma 16-1.
0: Evet.
1: Bu Bayern Münih Galatasaray maçı. Bunu ne demiştik tarihini? 72-73 sezonu bu da, evet.
0: İşte Galatasaray'ın 3 sene üstte şampiyon olduğu sezonlar. Bilmiyorum 4'te tabii. Tabii. Demin takımı...
1: Müller 2 gol atmış bu maçta.
0: Tabii. Demin takımını gösterdiniz ya. Bak bak bak. Münih'ten kim yazmış bak. Bak kimler yazı yazmış bak.
1: Cihat Arman var. Fikret Kırcan var. Vay ki vay diyorsun değil mi? Cihat Arman Münih'ten yazıyor.
0: Türk futbolunun unutulmaz kalecisiyle unutulmaz sağ açığı kaptanı. Ve kaptan ikisi de Fenerbahçe'de. Yıllarca kaptanlık efsane isimler. Yani şöyle hani var ya sarı kanaryalar.
1: Bu arada altta İngiltere şampiyonu Ankara Gücü'nü 1-0 zor yendi. Aynı gün bir de o maç var.
0: He, evet evet. Bu yani ikisi de o efsane takımın biri kalecisi biri sağ açığı Fenerbahçe'de. Yani Kanarya var ya.
1: Evet.
0: Kanarya yakıştırması lakabını takılmasına çanak tutan iki tane oyuncu.
1: 72-73 sezonunun.
0: İşte baksana Uğur Muzaffer.
1: Gökmen
0: Göki tabi.
1: Mehmet'in yanında değil mi?
0: Evet evet. Metin Kurt rahmetli, Ekrem Aydın, bizim Bülent Ünder hala sağ, kaleci Yasin.
1: Evet.
0: Yani işte
1: o dönemin şampiyon takımı. Tabii 3 sene zaten Şampiyon Kulüpler Kupası'nda.
0: Tabi.
1: Böyle bir yenilgi. Evet, işin bu yönü de var dedik. Bunları size hatırlattık. Biliyor muydunuz diyerek hemen geçelim, geçmiş zaman olur ki de sizi dönemin müthiş performans sergileyen bir takımıyla tanıştıracağız. Bakalım hangi takım? Şimdi 90'lı yılların başı efendim. Bugünkü adıyla birinci ligden şampiyon olarak gelen bir takım var. Yeşil siyahlı bir takım, Kocaeli Spor. Teknik direktörü Güvenç Kurtar ve Kocaeli Spor 90'lı yılların başında şeye kadar, 2000'lerin başına kadar bir 10 yıl aşağı yukarı, 8-9 yıl diyelim, gerçekten Türk futbolunda çok önemli bir yer tuttu. İyi işler yaptı, iyi futbolcular, önemli futbolcuları diğer takımlara sattı. İki kez Türkiye Kupası'nı kazandı. Biri 96-97'de Trabzonspor'u finalde 1-1 ve 1-0'lık skorlarla geçerek, diğeri de 2001-2002'de Beşiktaş'a karşı Bursa'da oynanan

0: Finalde Beşiktaş'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup etmişti. İki kez Türkiye Kupası var. 92-93 sezonu da, 93 yılı benim de mesleğe başladığım yıl. Daha bebeğiz. Kocaeli Spor'u takip ederdim ben.
1: Bülent var bak, Saffet.
0: Onların ilk sezonu 4. bitirmişlerdi. Bayağı bir zamanda lider götürmüşlerdi ligi.
1: Ben hiç unutmam.
0: Yani bak şöyle bakıyorum. Kayseri Spor 7-2, Konya 5, Karşıyaka, Bakırköy 4, Aydın'a yine 4 gol. Yani bayağı 14 hafta lider gitmişler.
1: İlk yarının son maçıydı. İnönü'de Beşiktaş'la oynuyorlar. Hı hı. Liderlik maçı.
0: Yenmeye geliyoruz dediği o maç mı Güvenç Hoca'nın?
1: Tabii, liderlik maçı. Yani devre bitiyor ondan sonra. O maçı yanlış aklımda kalmadıysa Metin bizim Sarı Fırtına'nın offside'dan veyahut da icat edilmiş bir penaltıdan attığı golle kaybettilerdi. 2-1 mi 1-0 mu ne öyle bir şey. Hı. O Kocaeli Spor'un şampiyonluğa giden yoldaki atlama taşıydı o maç. Ama ne maç oynadılar, ne top oynadılar. Yani öyle yıllarca tartışması bitmemiş bir gol yiyerek maçı kaybettiler.
0: İşte Saffet Sancaklı kaptan.
1: Tabii, tabii.
0: Ergun. Şu yanındaki iyi golcüydü o çocukta. Kuzmanoviç falan var. Bülent Uygun.
1: Tabii tabii.
0: Ömeroviç kaleci.
1: Tabii.
0: Faruk var. Mirkoviç tabii. Var. Ya müthiş var. Bir takım.
1: Faruk Fener'e transfer oldu sonra Saffet'le beraber.
0: Evet, müthiş bir takım.
1: Evet. Yani
0: Bülent var. Tabii. Yani çok iyi bir takımları
1: Güvenç
0: var.
1: Güvenç Kurtar da teknik direktör.
0: Evet.
1: İşte diyorum yani o maçı alsa Kocaeli belki de şampiyon olacaktı. Ama şöyle bir yere gelmek istiyorum Kocaeli ile ilgili. Oyuncuları söyleriz. Ömer Üründür'le beraber Kocaeli'nde bir maça gittik.
0: Sene?
1: Vallahi yalan söylemeyeyim ama bundan 10 sene evvel, 12 sene evvel olabilir. 13
0: ha, daha yeni, görece yeni.
1: Tabii. İkinci ligdeler.
0: Evet.
1: Çok önemli bir maç oynuyorlar ikinci ligde. Bir takımla. Şimdi unuttum. Ömer dedi ki kalk gidelim be dedi. Şurası dedi. Kalktık gittik. Tabii biz maça geldik. Televizyoncular, mahalli televizyonlar var. Aa dediler kimler gelmiş? Yani ikinci lig maçı. İşte evet, abi röportaj olur dedim falan filan. Tam biz röportaj veriyoruz işte arkadaşlara. Aa dedi bir arkadaş. Başkan geliyor dedi. Aa öyle mi dedim. Başkanım dedi gitti dedi bak dedi kimler gelmiş dedi maça falan filan. Öyle mi hoş geldiniz filan dedi. Başkanmış. Konuştuk işte 5 dakika 10 dakika bilmiyorum. Artık maç başlayacak ayrıldık. Biz de röportaj yapan Kocaeli'li meslektaşlara şunu söyledim. Çok yanlış bir başkan seçmişsiniz. Yakında kulübünüz kapanırsa beni hatırlayın dedim. İnşallah sağdırlar. Benden genç çünkü röportajı yapan arkadaşlar. Bu başkanı nereden buldunuz? Bu başkandan kulübünüz yakında kapanırsa beni hatırlayın dedim. Hatta Ömer dedi ki abi yapma ya ben dedim biliyorsun.
0: Sen her zamanki gibi.
1: Ve sonra yanlış hatırlamıyorsam o başkan galiba tevkif edildi. Yani neden şimdi onu unuttum. Onlar uğraşacak halim yok. Ama bunu o Kocaeli mahalli televizyon herhalde mahalli gazete falan öyle şeyler o zamanlar daha çok vardı şimdi.
0: Var hala var.
1: Ha, var değil mi hala?
0: Tabii.
1: Bakın dedim kulübünüzün başına çok bir kapanırsa dedim beni hatırlayın çok üzüleceğiz dedim. Şimdi şuraya baksana abi Güvenç Kurtar topçuları sayıyorum. Kuzmanovski, Mirkoviç, Bülent, Zeki, benim aldım Saffet bizim. Tabii. Moşe orada oynadı.
0: Tabii.
1: Orada oynadı. Nuri orada oynadı. Serdar Topraktepe Beşiktaş'ta da oynadı biliyorsun. Faruk Fener'e geldi Saffet'le.
0: Mirkoviç iyi topçuydu evet. O da sonra.
1: Evet. Evren. Bizim ya, Evren.
0: Bizim Yorumcu Evren.
1: Evren. Sefa Sirmen başkanken belediye başkanı falan
0: da oldu. O en iyi dönemiydi galiba. Tabii.
1: Belediye başkanı falan da oldu. Ya şimdi Sefa Sirmen tamamen politikanın, siyasetin içine burun üstü dalınca ondan sonra bir daha dikiş tutturamadı Kocaeli Spor. Yani
0: Mustafa Hoca falan da gitti oraya. Bir ara böyle bir kontrolsüz harcamalar yaptılar. Hikmet Hoca orada bayağı şey yaptı.
1: Filan falan yani.
0: Ama en iyi dönemi herhalde Güvenç Hoca.
1: Ya bir kere şuydu. İstanbul'a bir saatlik yol.
0: Tabii.
1: Hep gazetelerde şeye çıkıyorsun. Yani iyi yer alıyorsun gazetelerde.
0: Buradan bu Beşiktaş'ı yenen Hikmet Karaman Hoca o zaman. Evet.

0: o arkadaşı.
1: Yanlış politikalar. Sadece evet. Tabii bir kişiye de indirgenemez. Bir süreçtir ama o ama.
0: Sonra bir daha toparlayamadılar.
1: Ya.
0: Maalesef.
1: Evet, iki Türkiye Kupası zaferi, Süper Lig'de 8-9 yıl çok iyi performans.
0: Tabii.
1: Maalesef sonrasında kalıcı olamadı.
0: Bir de Kocaeli 3 tane Kocaeli takımın spor. 3 tane takımın birleşmesinden oluştu. Doğan Spor'du galiba bir tanesi. Mesela bizim bu Yusuf var ya, Galatasaraylı. Hı hı. Onun babası Köylü Mustafa. Ne topçuydu be. Lakabı öyle. Hı hı. O üç kulübün birleşmesinden olmuştu Kocaeli. Yani yazık oldu, öyle diyeyim yani.
1: Aynen öyle, yazık oldu. Kocaeli'de iyi bir futbol temeli var. İyi seyirci var. Oradan yine Süper Lig'de göreceğimiz bir takım olmalı diye düşünüyorum
0: İnşallah.
1: Ben de. Yani böyle seyircisi olan şehir takımlarını Süper Lig'de görmek güzel. Yani ya lige renk katıyor, değer katıyor.
0: İstanbul takımı yahu, şimdi hele otobanlar yapıldıktan sonra
1: tabii
0: yarım
1: canım,
0: saatte
1: şuradan.
0: 40 dakikada yarım saatte Kocaeli'ye
1: şeye gitmekten daha kolay. Olimpiyata ya da
0: yarısı kadar. Yarısı kadar en az.
1: Evet. Peki. Evet, son bölüme gelelim yavaş yavaş. Unutulmaz anlarda sizi müthiş unutulmaz bir skorla tanıştıracağız. ...61 yıl öncesine götüreceğiz sizi. 17 Şubat 1957 tarih. Türk Milli Takımı, Türk Ordu Milli Takımı, Amerika Birleşik Devletleri Ordu Milli Takımı ile karşılaşacak. İnanılmaz bir skor çıkıyor ortaya. İnanılmaz bir skor. Nasıl bir Türk Ordu Milli Takımı?
0: Ya şu... Deminki gazeteyi verebilir mi arkadaşlar bir daha ekrana?
1: Gazeteyi hemen getirsin
0: lütfen
1: arkadaşlar.
0: Şimdi
1: basketbol skoru değil bir futbol rekoru diye çok güzel bir
0: şimdi burada şu var. Kalsın arkadaşlar ne olur. Şimdi burada en çok dikkat çeken, yani tabii skor müthiş. Gerçi Amerika'da o zaman futbol, yani topu görseler bomba diye karakola götürürler de. Hele askerler. Yani Mikro Mustafa diye bir adam.
1: Evet.
0: Rahmetli oldu 2 sene evvel, 2,5 sene evvel. O oynuyor ve 5 tane atıyor. Bu 19 içinde en fazla gol atan oyuncu. 5 tane atıyor. Fakat yani Beton Mustafa var oynayan milli takımın değişmez
1: şimdi
0: oyuncularından
1: oldu. 5 gol olduğu... Mikro Mustafa, 3 gol Kadri Aytaç atmış.
0: Tabii rahmetli Kadri.
1: 3 gol Sabahattin atmış. 3 gol de senin söylediğin Beton Mustafa atmış.
0: Tabii milli takımın değişmez oyuncuları.
1: 19-0 inanılmaz bir şey ya.
0: Milli takımın da sonra milli takım değişmez
1: evet,
0: oyuncuları.
1: Evet, evet.
0: Fakat burada en çok dikkat çeken Mustafa Mikro. Çünkü neden? Bu takımın atıyorum Mustafa hariç boy ortalaması 1.80 ise... Mustafa 1.57. Takım sahaya diziyor. Böyle bir arada bir tane çocuk.
1: 1.90'lık kaleciye iki kafa golü atmıştım tabii, diye anlatıyor
0: tabii,
1: ama rahmetli o
0: tabii.
1: Günü.
0: İşte TRT'dendi galiba bir gün gelmişler ya aramışlar. Neyse ya demişler sizle bir röportaj yapmak istiyoruz. Bu da şeyciydi biraz, at meraklısıydı, yarışçı. Biz de oturuyoruz böyle çay içiyoruz falan. Ya dedi işin yoksa gelsene dedi. Bizim Fenerbahçe'de bir kulüp var. Oraya dedi geliyorlar dedi. Sen de yanımda ol. Olur dedim gideriz. Ayıp ediyorsun dedim. Kalktık gittik. Baktık hakikaten TRT'den arkadaşlar geldi. Biz de oturuyoruz böyle çay içiyoruz falan. Ya dedi işin yoksa gelsene dedi. Bizim Fenerbahçe'de bir kulüp var. Oraya dedi geliyorlar dedi. Sen de yanımda ol. Olur dedim gideriz. Ayıp ediyorsun dedim. Kalktık gittik. Baktık hakikaten TRT'den arkadaşlar gelmiş. Oraya bir çimen böyle bir zeminin üzerine ısındayıp. O röportajı hiç unutmam.
1: Evet.
0: Yani...
1: Onu arkadaşlarımız
0: onun için o maçı en ilgi çekici yanı o boyla Mikro Mustafa'nın dediğin gibi iki tane kafa golü dair 5 gol atmasıydı. Amerikan
1: radyodan da verilmiş maç.
0: Tabii.
1: O Adana'da zaman, mı? Adana'da galiba.
0: Adana'da. O zaman Bursa'da işte Mensucat mıdır nedir oralarda.
1: Boyu küçük başardığı işler büyük tabii. Futbolcu Mikro Mustafa.
0: Tabii. Ondan sonra Fener transfer etti zaten.
1: Evet.
0: Fener'e geldi. Bayağı işte bayağı Can Bartu'ydu, Mustafa Can Şeref, Lefter Ergun meşhur forvet. Bir aralık işte geçen gün rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin Niyazi, Arnavut Niyazi sol açık veyahut. Yani o efsane takımın sağ açığı Mikro. Hiç unutmam, bir 4-0'lık Fener Galatasaray maçında da 10

0: 68'in köşesi var ya. Hı-hı. Cezası oradan kafayla Yüksel'e gol attı rahmetli Yüksel.
1: Kafayla.
0: Kafayla attı ya, olacak şey değil. Dur nereye gitti bak Şükrü Ersoy.
1: Bu kadro da ama enteresan bir kadro. Yani Kadri Aytaç'ın işte ve Tom Mustafa'nın bunun olduğu bu tabii. Bayağı bir kadrodan tabii. bahsediyoruz. Eskiden, askerliklerini yaparken tabii.
0: Eskiden bu ordu milli takımı profesyonel bir şeydi. Oyuncular. Hı. Şimdi bir şeydi, şimdi hiçbir şey değil herhalde. Yok galiba zaten.
1: Bilmiyorum ki öyle bir takım varmış.
0: Yani duymuyoruz bile, bilmiyoruz bile. Ama o zamanlar bizim ordu takımımızda işte kimi biliyorsan Fener'de Galatasaray'da Beton Mustafa senelerce A milli takımın sağ olsun.
1: Öyle bir şey ki tamam Amerika Birleşik Devletleri o dönemde futbolda şimdi bayağı bir mesafe aldılar. Tabii. O dönemde Kemal abinin bahsettiği gibi futbolda pek haşır neşir değiller. Fakat skor öyle bir skor oluyor ki 19-0. Yani adamlar sadece santra yapabiliyorlar.
0: Mikroya bak.
1: 19-0 olduğu için de haber ajansları vesaire işte Avrupa'daki dünyadaki buna yer verince Amerikalılar bayağı bozulmuş bu duruma.
0: Tabii.
1: Öyle anlatılıyor o dönem. Evet. Senede 1957 Amerika'nın tabii. böyle Türkiye'de.
0: Baba daha NATO'ya yeni girmişsin
1: ya. Amerika falan da. Zaten onun şerefine falan tabii, oynanan
0: NATO'ya
1: maçlar
0: NATO'ya yeni girmişsin 3-4 sene olmuş filan. Yani hani Türkiye kim ya? Hani Amerika.
1: O durumdalar tabii. O durumdalar. 19-0'lık maç bayağı bir refüze etmiş. İşte ajanslar, Avrupa ajansları falan da buna çok yer verince Amerika'da da bayağı bir sıkıntıya neden olmuş bu 19-0'lık skor.
0: Mesela Kadri, rahmetli Kadri 3, Beton Mustafa 3, bundan ikisi de o 3-1'lik meşhur Macar maçının kahramanlarından İstanbul'daki. Yani ya çok önemli o, ya o zaman ya milli takımda benim önümde bir fotoğraf var. Eğer bu ordu milli takımıysa ki öyle demiş arkadaşlar, altını okumadım. Ziya burada. Kaptan Ziya bizim Fener.
1: Yani ordu milli takımından geçen oyuncular.
0: Arap İsmail. Ondan sonra lakaplarıyla söylüyorum. Kızmayın ha. Sağır Zeki. Santr kaleci Manken Nihat. Geçen gün rastladım. Hala yürüyüş yapıyor Fenerbahçe'de. Yani düşünebiliyoruz. Ordu takımı deyince ne oyuncular oynuyor.
1: Adana'daki maçta da inanılmaz bir kalabalık olmuş.
0: Tabii.
1: Yani şöyle söyleyeyim. Tabii o dönemde her milli maç şimdiki gibi değil ki. Şimdi milli maçlarda belli maçlarda seyirci sıkıntıları oluyor. İşte son yıllarda Konya gibi, Antalya gibi, Eskişehir gibi şehirlerde o güzel milli takım atmosferini oluşturabildik ama ordu milli maçına tabii. tamamıyla dolu tribünler önünde oynayabilmek. Şimdi Ümit milli maçında falan biz yayınlıyoruz. Resmi maç yani kimse yok. 50 kişi 100 kişi falan oluyor.
0: Valla şimdi tabii sevgilenler futbol tamamen ticarete dönünce o eski heyecanını, zevkini,
1: o
0: forma,
1: doğallık
0: aşkını,
1: kayboldu.
0: O doğallık.
1: Şimdi sen az önce lakaplardan bahsettin evet. ya Kemal abi. Biz bunu bu programda yaptık.
0: Yaptık tabii.
1: Onu yaparken de şunu gördüm. Yani futbolda öyle lakaplar var ki hani diyorsunuz ama işte futbolun doğallığıymış tabii. o. Ve ne zaman ki o lakaplar herkesin kabul ettiği ortak tebessümle baktığı onlar da gitmeye başlamış. Futbolun o doğallığı falan kaybolmuş. Oralarda gitmiş.
0: Çok
1: şeyler,
0: önemli bir çok önemli bir yere değindin. Bir insana lakap takılıyorsa o bir şeyler yapıyor demek.
1: Değil mi?
0: Yani boş adam değildir. O bir şeyler yapıyordur. Ona bir lakap uygun görülmüştür. Mesela diyorum Manken Nihat, kaleci Galatasaray'ın. Beykoz'dan Galatasaray'a geldi. Fiziği müthiş. Fiziği vardı. Çok da güzel giyinirdi. Bizim rahmetli Foto abi Arif Işıldayan ona fotoğrafını çeker. Ya manken gibi herifsin sen de be kardeşim demiş. Oradan manken kaldı. Mesela Zeki, Santrfor Zeki, Fenerbahçe'ye transferi büyük olaylarla arabalı vapurla kaçırılmış falan filan. Ama kulakları iyi duymazdı. Bir şey söylerdi. Ha derdi. Öyle o da ismi taktılar. Sağır Zeki. Yani bunlar ama dediğim mesela Kambur Ahmet şurada fotoğrafta. Yani bir eğer bir değersen bir iş bir şey yapıyorsan lakap alırsın. Yoksa iyi bir şey dersen işte Kemal ne haber? Mesela ben top oynarken lakabım Tahta Kemal'di. Neden? Çok zayıftım. Önünden bak arkasını gör derlerdi o yüzden. yani bunlar bir şeydir. Ama şimdi dediğin gibi yok.
1: Yok.
0: Bana söyler misin Fener, Galatasaray, Beşiktaş takımında lakapları olan oyuncular? Üç büyükler ya. Beşer milyon, dörder milyon avro alıyorlar ya senede.
1: Yok.
0: Hatırlıyor musun ben?
1: Bir de bu lakaplar öyle kendi takım arkadaş.

0: Başkanın koyduğu lakaplar değil. Bütün futbol severler tarafından kabul görmüş, herkesin tabii ortak kullandığı lakap, söylediği lakap.
1: Aynen öyle.
0: Ne bileyim işte, en yakın hatırlayabiliriz, Şifo Mehmet der. Herkes için Şifo Mehmet de o mesela.
1: Evet abi.
0: Yani Şeytan Rıdvan. Şeytan Rıdvan da herkes için.
1: Tabii şimdi mesela Mustafa Beton. Niye Beton diye bir lafı yok, ismi yok Mustafa'nın. Takıldı niye? Kavuklu ordu, o askerdi zaten. Hı hı. Yani hakiki askerdi. Oradan böyle taş gibi böyle vurdu. Beton kalmış hani. Diyorsun geçemiyoruz herif abi. Beton gibi herif. Beton Mustafa diye kalmış. Mesela Kadir Aytaç, onun lakabını söyleyemeyiz. P ile başlar. Hmm. Anladın mı? Sahanın içinde Kadir Aytaç kendi başına bir fenomen abi. Yeah. Zekasıyla, futbol tekniğiyle, takımı ateşlemesiyle gol yerdi Galatasaray. Mesela Kadir'i 60 metre uzakta değil mi? Koşar koşar kaleden topu çıkarıp santraya getirirdi. Bir an evvel başlayalım diye. Bu lakaplar boşuna konmadı bu insanlara. Şimdi evet. Yok.
0: Yani yok, yok.
1: Hadi yabancıları boş ver. Benim yerli oyuncularımdan var mı Gökhan Gönül'ün, Caner'in, Volkan Demirel'in, Mehmet Topal'ın hiç lakabını duydunuz mu, Şener'in falan filan?
0: Ama yani o sempatiyle yaklaşımı, o doğallığı, o İyi niyetli,
1: Serdar Galatasaray'da var mı?
0: Kaybettik, kaçırdık onu biz. Evet. Yerlerde gitti o.
1: Var mı abi Selçuk?
0: Yani bilmiyorum işte, çok mu endüstrileşti bu iş? Bir yerlerde kaçırdık bir
1: şey. Orada bir şey de söyledin. Sırf kendi takım arkadaşları değil.
0: Tabii tabii.
1: Rakipler takardı.
0: Aynen öyle.
1: Lakapları. Mesela Tahta Bacak İsmet. Bahsettik burada, vefalı.
0: Evet. ağzına sağlık Kemal abi. Bu arada 41. program oldu bu.
1: 41 kere maşallah.
0: 41. programın sonuna geldik değerli maşallah izleyenler. Sizin tabii teveccühünüzle 41. programa ulaştı bu program. Pek çoklarının ya tarih, futbol tarihinden konuşmak bu ilgi çeker mi dediği bir yani programı 41 kere yapmak da önemli bir şey. Dediğin gibi
1: ne oluyor maşallah o zaman diyelim. 3 yok 4 sene mi oluyor? Kaç oluyor, ne oluyor?
0: Yani işte sene sadece şeylerde yapıyoruz tabii. Tabii. Sezon yazın içinde belli bölümlerde evet yapıyoruz. 3. yılı.
1: 3. yıl
0: programın.
1: Bir keşke nazarlık getirseydik 41 kere maşallah.
0: Belki arkadaşlar bir yerden çıkartırlar. Ekranın bir köşesine koyarlar. Ağzına sağlık Kemal abi.
1: Sağ ol.
0: Değerli izleyen sizlere de teşekkür ediyoruz. Bu programı buraya kadar, buralara kadar taşıdığınız için. İyi hafta sonları dileyelim efendim. Yeni programlarda buluşabilmek dileğiyle. Hoşçakalın.

Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaş. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.

0: to change to Rab. That's all he needs.
1: Colombo saatini kontrol ediyor. İlk düdük geliyor. Sezonun ilk İtalya derbisi başlıyor. Keyifli seyirler diliyoruz. Touch. Inter kullandı Bastoni. Dördüncü dakika Bastoni çeviriyor. Locatelli karşıladığı Nicola Barella dışarıya. Maçtaki ilk tehlikeli pozisyon. İlk atak, ilk şut. Nicola Barella ile Inter'den. Theon Kopmeiners. McKennie. İlk kez görmüş olabiliriz McKennie'yi. Kenan topu kazandırdı. Kenan aradan bıraktı. Ceza sahasında Pierre Kalulu vuramadı. Atak sürecek. Dušan Vlahović Acerbi. Juventus'un ilk atağı Dušan Vlahović'le sonuçlanıyor. İki futbolcu topun gerisinde. Manuel Locatelli bıraktı. Theon Kopmeiners gönderdi içeri. Kafayla müdahale Bastoni'den. McKennie. İndirdi göğsüyle. Kopmeiner sert orta. McKennie. Kayarak müdahale. Locatelli düzeltti. Kaldırıyor. Arka tarafa. Bremer. Ekstra pas. Kelly vurdu. Gol. Sürpriz golcüsüyle. İtalya derbisinde golü buluyor Juventus. Kelly. Kendini unutturdu. Bir duran top organizasyonu Juventus'tan. Bremer'den akıl almaz bir asist. Kelly tamamlıyor. Juventus 1, Inter 0. Hakan Yerden, Mkhitaryan sola, Bastoni, Alessandro Bastoni, Yerden Mkhitaryan, Mkhitaryan'dan Augusto. Augusto çekti sağına, çıkarttı dışarı. Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Skora denge getirdi Hakan! Mükemmel gol Hakan Çalhanoğlu'dan! Derbide beraberliği Hakan Çalhanoğlu ile buluyor Inter! Yine ip gibi itti top. Köşeyi alıyor Hakan. Lloyd Kelly hücuma katkı yapıyor yine. Bremer. Kenan geldi merkeze aldı topu. Kenan yıldız vurdu. Kenan! Kenan! Kenan! Olacak iş değil. Millilerimiz sahnede. Ne maç ama! Ne maç ama! Kenan yıldız. Görüyorum, artırıyorum diyor Kenan. Ne gol ama! İşte posterleri. Buranın ikonu. Sadece ayın oyuncusu değil. Kenan yıldız bu takımın her şeyi.
2: Önce Hakan sonra Kenan. Ya yani şov yapıyoruz resmen. İtalya'nın bu büyük derbisinde adeta şov yapıyoruz. Acayip gol ya.
1: İnanılmaz. Yani
2: çok inanılmaz. Korkusuz ya. Çok korkusuz bir oyuncu. En çok bu özelliğini seviyorum.
1: Bastoni. Hakan. Hakan çevre kontrolü. Derin oynadı. Turam'ı buldu. Henrik ve Mkhitaryan. Bu kez isabeti bulamıyor Interliler. Locatelli, Weston McKennie düzeltti, bıraktı yine Kenan'ı buldu Juventuslular. Topikin hücum ediyor Juventus, süratle getirdi Kenan topu. Kopmeiners'i, Kopmeiners kendi standartlarının altında kalmaya devam ediyor. Hakan düzeltti, Bastoni kaldırıyor, içeriye gönderiyor, Thuram çevirdi, Ejuan Boni yükseldi, Bremer, hata sürecek Inter'in, Hakan Çalhanoğlu! Hakan Çalhanoğlu! Mükemmel! Olağanüstü! Ne izliyoruz böyle? Hakan Çalhanoğlu! İnanılmaz! İnanılmaz Inter'i sırtlıyor! Inter'i taşıyor! Maçta tutuyor! Maçın flash ismi Hakan'la Kenan. Hakan'ın ikinci golü.
2: Erim daha iyi bir gün olamaz bence.
1: Daha iyi bir gün söyle. Inter taraftarı çıldırıyor. Di Marco. Dakika 76. Di Marco gönderdi içeri. Kafa vuruşu ve gol! Marcus Thuram! Inter şimdi de öne geçiyor. Geriden geldiler. Dengeyi sağladılar. 1-2. kez daha sağladılar ama bu kez affetmiyor. Christian Kivu'nun Inter'i öne geçiyor derbide. 5 gol var. Şimdi söz sırası Abi Turan'da. Kenan Kolombo düdüğünü çaldı, derin bir sessizlik. Kenan çevirdi, kafa vuruşu, gol! Şimdi de kardeş Thuram, Kefren Thuram. Millilerimiz düelloda, abi kardeş düelloda. İnanılmaz.
2: Nefis maç oluyor. Yalnız Bastoni, yani bu gol sana yazar. O yanlış faul. Hakan oyunda bu kadar üretemeyen Juventus'a böyle bir duran top imkanı verdi. Ve Juventus da bu fırsatı, bu teklifi geri çevirmiyor.
1: Kenan derinde aldı topu yine. Openda, sekti top Thuram. Jonathan David, Ancic deneyecek. Ancic, çok artık! Ancic! İnanılmaz bir gol daha! Tüm sezonun golleri bu maçtan çıktı. Ne maç ama! Bu kez de Juventus önde. 96-1'de. Ancic, altyapıdan çıkan bir Juventus ürünü. Daha önce gidenlere selam çıkıyor. Ancic, Tudor'un hamlesiydi. Tudor'un X faktörüydü. Attı golü.
2: Çirkin gol atmamaya yemin etmiş 22 insan. Bu nasıl iş ya? Gerçekten bu nasıl iş?
1: Yani, İnanılmaz.
2: Kariyer golünü attı.

0: Lautaro Martinez.
1: Napoli Inter'i konuk ediyor. Kazanan taraf lider olacak bugün eğer bir galip çıkarsa. Son onayları aldı Mariani. İlk düdük mücadeleye Napoli başlıyor. Aynı kalabalık altı pas. Sakar'ın ortası geldi. Arka direğe doğru yönelen top. Dışarıya gidiyor Bastoni'nin vuruşu. Boni bıraktı. Barella'dan Hakan'a. Hakan Çalhanoğlu dışarıya. Barella çok sinirlendi. Bir pas bekliyordu. Barella, Boni. Barella'dan Hakan'a. İşte o istediği pası alamıyor. Nicola Barella şut da dışarıya. Baskı. Şimdi Lautaro gol şansı. Boni'ye Milinkovic-Savic çıkardı. Tehlike geçmiş değil. Barella dönerek vurmayı denedi orada. Dışarıya gidiyor. Matteo Politano. Aradan Zambo topuk pası. Di Lorenzo yerde kaldı. Oyun devam ediyor.
2: Verdi.
1: Penaltıyı verdi. Penaltı kullanılacak. Kevin De Bruyne. Yan Sommer köşeyi bilse de çıkartamıyor. Kevin De Bruyne.
2: Gol sevinci.
1: Napoli 1-0 önde. Hakan kullandı. Bastoni bomboş direkten dışarıya. Alessandro Bastoni. Direğe de çarpan top out'a gidiyor. Barella. Boni şimdi tekrar Barella'yı düşündü. Top sekti. Hakan gelişine deniyor Milinkovic-Savic. Hakanji bıraktı Hakan'a. Hakan bir şut daha gelir mi? Pası tercih etti. Dumfries çevirdi. Martinez direğin yanından out. Lautaro Martinez. Bastoni. Bastoni ortasını yaptı. Kafa vuruşu Dumfries direkten dışarıya. İkinci kez direğe takılıyor Inter maçta. Önce Bastoni, ardından Dumfries. İki kafa vuruşu da direkten dışarıya gitti. Di Marco şimdi çevirdiği yere Lautaro Martinez vuramadı. Piotr Zielinski'den Hakan'a. Hakan dışarıya Hakan. Spinazzola pası McTominay'e doğru. Bomboş McTominay. Offside bayrağı kalkmadı. Scott McTominay.

0: şanslıyız. Scott McTominay tek vuruşta skoru 2-0'a getiriyor. Inter savunması nasıl bekliyordu? Çok merak içerisindeyim. Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Lautaro Martinez. Buongiorno müdahaleyi yaptı. Penaltı itirazları var. Evet, Napoli'nin 4 numarası Buongiorno müdahalesi var. Bütün stadyuma da izah etti Mariani. İlk penaltıda bu özelliği kullanmamıştı.
1: Bambaşka bir şey denemişti orada.
0: Derin bir nefes. Hakan Çalhanoğlu, Milinkovic-Savic ve top farklı köşelerde. İtalya'da 29. penaltı golü Hakan'ın. Napoli attığı 4. gol en sevdiği rakibin ağlarına bir gol daha bırakıyor. Şimdi fark 1'e indi. Maç nasıl değişecek? Neres'ten Zamboangissa'ya. Zamboangissa, Spinazzola boşandı. Zamboangissa kendisi gitti, açtı önünü. Zamboangissa! Üçü de buluyor Napoli. Zamboangissa yere bıraktı kendisini golden sonra. Boştaki Spinazzola'yı düşünmedi. Kendisi bitiriyor Zamboangissa.
1: Yani yine David Neres'e bir parantez açmak lazım. Saati 9 işini bugün nefis yaptı. Bu da bonusu.
0: 3-1. Serie A'nın 12. haftasında Milano derbisindeyiz. 1909'dan bu yana süren rekabetin 245. randevusunda Inter Milan'ı konuk ediyor. O bekleyiş sürüyor. İşaret geldi. Derbiye Inter'li oyuncuların dokunuşuyla başlıyoruz. Keyifli bir maç, keyifli seyirler dileriz. Federico Di Marco yaptı ortasını. Di Marco, Marcus Thuram vurdu kafayı. Mike Maignan köşeden uzandı. İki Fransız karşı karşıya bu pozisyonda. Marcus Thuram milli takımdan arkadaşı Maignan'ı geçemiyor. Arkadaşlarının içeriye yerleşmesini bekledi Federico Di Marco. Kullandı korneri. Kafa Pavlovic'ten yine. Rabiot, Sučić gözüyle düzeltti, vurdu. Alta gidiyor bu şut. Hakan Çalhanoğlu kesti içeriye. Acerbi direkten döndü. Hakan'ın ortasında Acerbi'nin kafa vuruşu direkte patlıyor. Inter gole çok yaklaştı. Hakan tekrar Barella'ya. Barella yaptı ortasını. Marcus Thuram indirdi kafayla. Lautaro önce Maignan, sonra direkt. Bir kez daha direğe geçemiyor Inter. Acerbi'nin ardından bu kez de Lautaro. Adrian Rabiot pasını aktardı Pulisic'e. Christian Pulisic Rabiot'la neredeyse çarpışacaklardı. Pulisic vuruyor. Asfaltta dışarıya. Bu kez iyi şans Milan adına. Pulisic'in şutu. Christian Kivu kenarda hayli heyecanlı. Bastoni'den Thuram'a pas. Marcus Thuram çekti. Kaleye baktı Thuram. Maignan'ın üzerine gidiyor bu şut. Leao bıraktı. Yusuf Fofana. Ondan Salemakers'e, dengesiz Inter savunması. Salemakers yerden vurdu. Sonrasında Pulisic. Jan Sommer'in sektirdiği topu Christian Pulisic tamamlıyor. Derbide ilk golü Milan buluyor. 1-0. Salemakers belki çok sert bir şut çıkartamadı ama Jan Sommer'den seken topu tamamlamak için doğru zamanda, doğru yerde Christian Pulisic. 1-0 önde Milan, Inter deplasmanında. Rabiot indirdi Salemakers'e. Aradan pas Yusuf Fofana kaleye. Jan Sommer

0: Barella. Thuram'a doğru orta. Marcus Thuram. Thuram içeride Boni'ye çevirmek istedi. Çok yüksek bir top. Inter'de bir sakatlık yaşıyor Marcus Thuram. Bir penaltı için kontrol de yapılıyor pozisyonda. Strahinja Pavlović burada penaltıya sebebiyet vermiş olabilir. Evet, Milan'ın 31 numaralı oyuncusu Pavlović faulü yapıyor. Inter 72'de penaltıyı kazanıyor. Strahinja Pavlović'e bir de sarı kart. Derbilerde Milan ağlarına 3 gol bırakmıştı. 4. olacak mı? İşaret verildi. Menyan kalesinde. Hakan derin bir nefes aldı. Hakan Çalhanoğlu vurdu, Mike Menyan. İkinci kez İtalya kariyerinde penaltı kaçırıyor Hakan Çalhanoğlu. Menyan uzandı.
1: Tuzağa düşürdü. Net tuzağa düşürdü Menyan. Yani açık bir şekilde kendi sonuna daha yakın konumlandı. Ve şutun oraya gelmesini bekledi ve çıkardı.
0: Korneri kullanacak Barella. Hakan da oyundan çıktıktan sonra orta içeriye, arka direkt Akanji. İstediği gibi vuramıyor Manuel Akanji. Mike Maignan. Sotsa son düdüğü çaldı. Dev derbiyi kazanan Milan oluyor. Deplasmanda Pulisic'in golüyle 1-0 galibiyete gidiyor Milan, ama en az golü atan Pulisic kadar Mike Maignan'ın da payı var bu galibiyette. Arkadaşları da ona koşuyor zaten. Hakan Çalhanoğlu'nun penaltısını çıkardı Mike Maignan.

0: done really well here. McTominay for Hoyland. He's got another one.
1: Tomini son kontrollerini yaptıktan sonra ilk düdüğü çaldı. Maça Napoli başlıyor. Keyifli bir maç. Keyifli seyirler diliyoruz. Messian ki bu görüntüde. Zielinski bu arada kazandırdı Lautaro'ya. Lautaro'dan Marcus Thuram. Marcus Thuram Bokeman'ın üzerine gitti. Pas Di Marco'ya. Di Marco'ya da gol! Federico Di Marco direğe de çarpan topağlarla buluşuyor. 5 büyük ligde en fazla gol katkısı veren savunma oyuncusu Di Marco bir kez daha sahnede. Marcus Thuram bıraktı. Di Marco dar açıdan golü buluyor. Inter 1-0 önde dakika 10.
2: Hoylund, Politano'dan Elif'e. Elif Elmas, Spinazzola ata destek verdi. Topla buluştu şimdi Spinazzola. Aradan Elif'e. Elif baktı içeriye, yerden çevirdi Elif. Gol!
1: Scott McTominay ağları sarsıyor. Napoli ilk organize atağında belki de golü buluyor. Ligin ilk devresinde uzaklardan müthiş atmıştı Inter'e golü Scott McTominay. Bu kez ceza sahası koşusuyla yine Inter ağlarını havalandırıyor. Skora da dengeyi getiriyor. Asist Elif Elmas'tan, gol Scott McTominay'den.
3: Bakar mısın McTominay'e?
1: McTominay baskıyı yaptı, topu da kazandı. Scott McTominay içeride, Hoylund kendisi vurdu Jans Omer.
3: İnisiyatif alarak yaptı bu baskıyı.
1: Pas Barella'ya. Nicolo Barella. Kavisi top. Thuram vurdu kafayı. Varnia Milinkovic-Savic üzerine de gelen topu kornere çeliyor. Hakan. Hakan'dan yeniden Barella'ya. Kapandı Napoli. En az 2 dakika daha devam edecek ilk devresi maçın. Jan Bisek çekti, vurdu. Köşede Milinkovic-Savic kontrolü sağlıyor. Savunma arkasına şimdi Hoylund. Iska gelince Hoylund pozisyonun içerisinde. Hoylund çaprazdan vurdu. Hoylund direğin dibinden dışarıya.
2: Jan Bisek sağ kanada. Luis Enrique. Mkhitaryan. Mkhitaryan önünde kaldı top. Sonrasında Thuram. Topukla pas. Di Marco vurdu. Savunmada Bokeman. Ardından Bastoni dışarıya.
4: Il numero 13 del Napoli commette fallo in...
1: Evet, faul yaptı. Amir Rahmani penaltıyı kazanacak Inter. Dakikalar 70'i gösterirken Rahmani'nin itirazları. Doveri gitti kenara, izledi. Penaltıyı veriyor. Kırmızı çıktı. Kulübe'ye mi?
3: Conte. Demin haklıydı kendi kendine bu tepkiyi verirken de artık tabii duramıyor.
1: İşaret verildi. Hakan geldi topa. Hakan Çalhanoğlu direğine çarpan topağlarla buluşuyor. Napoli'ye ligde 5. kez gol atıyor Hakan Çalhanoğlu. Yeniden önde Inter. Hakan'ın penaltıdan gelen golüyle. Hakan bu sezon 2. kez Varya Milinkovic-Savic'i penaltıdan avlıyor.
2: Spinazzola, McTominay araya girdi, Bastoni, seken top Di Lorenzo'dan Politano'ya şimdi. Politano ortayı yaptı, kafa vuruşu Bisek'ten gelmiyor. Lang çevirdi, McTominay!
1: Inter'in belası oldu Scott McTominay! Yeniden dengeliyor skoru 2-2. Scott McTominay 2-2 getiriyor Napoli'ye dakika 81. 10 dakika olmadı Hakan'ın penaltı golü üzerinden geçeli. McTominay ile yeniden eşitliği yakaladı Napoli. Takımın ona ne zaman ihtiyacı varsa bu adam sahnede.
2: Esposito. Sucic'ten Boni'ye doğru pas. Anjuan Boni. İki kişi arasında ayakta kaldı Boni. Top da oyunda. Boni'den pas. Mkhitaryan. Mkhitaryan vurdu, direkten döndü.
1: İşte bunu atsa maçın oyuncusu olurdu Enrique Mkhitaryan ama direği aşamıyor.
5: Lig'de ne Şampiyonlar Ligi'nde hiçbir maçı berabere bitmemişti Inter'in ama bu karşılaşma bitiyor. Son düdük geldi. Inter 2, Napoli 2.
6: Serie A'da haftanın maçı Giuseppe Meazza'da Inter'le Juventus karşı karşıya geliyor. Kenan Yıldız, Juventus'un yıldızı ekrandaydı. Ve iki kaptan Lautaro Martinez'e Locatelli maç öncesi ekrana yansıdı. Inter atakta. Thuram ceza sahasına ters bir dokunuş ve top ağlara gidiyor. Cambiasso topu kendi ağlarına yolladı. Şanssız bir an Juventus için. Bu golle Inter 17'de öne geçiyor. Juventus beraberlik arıyor. Top boşta kaldı ve Cambiasso dakikalar önce topu kendi ağlarına yollamıştı. Bu kez rakip kaleye gönderiyor. Skora dengeyi getiriyor Cambiasso. Öne geçmek istiyor Juventus. Kenan vurdu. Kaleci başarılı Sommer. Etkili geldi Inter. Karşı karşıya pozisyon. Son anda savunmanın müdahalesi. Bu vuruş Jelinski'den. Savunmada Bremer. Golü önleyen isim. Inter korneri kullandı. Kafa vuruşu kaleciden döndü. Bir şans daha. Çok ilginç bir an. Bu pozisyondan sonuç alamıyor. Inter. Önce kaleci Di Gregorio. Sonrasında top direkler arasında geldi gitti. Ağlarla buluşmadı. Dakika 42. Juventus'ta top kaybı. Kalulu ikinci sarı kartı görüyor burada. Federico Lapenna'dan. 10 kişi kalıyor Juventus. Kalulu ve Bastoni. İtirazları var Kalulu'nun ama Lapenna ikinci sarıyı çıkardı. Görüntüler ikinci yarıdan. Sommer'den döndü top. Büyük bir şans ama Juventus sonuç alamadı. Bir vuruş daha yine Sommer. Atağın devamı McKennie vurdu. Kaleci Sommer'de kaldı. Üst üste kurtarışlar. Yan Sommer'den

0: Orta Di Marco'dan nefis bir kafa ve Inter öne geçiyor. Esposito golü attı. Harika orta. Aynı güzellikte kafa vuruşu. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter bir kez daha öne geçti. Ama Juventus'un maçı bırakmaya niyeti yok. Şık bir golde Locatelli'den geliyor. 83'te 2-2'yi buluyor Locatelli ile Juventus. Son bölümler çok heyecanlı maçta. Di Marco bir şık orta daha. Kafa vuruşu Di Gregorio. Biseke gol şansı vermedi. Di Gregorio, Zielinski bu kez. Di Gregorio çaresiz kalıyor. Inter son anlarda öne geçiyor. Piotr Zielinski bu gol Inter'i öne taşıyor. Dördüncü gol şansı, savunmada müdahale. Inter Serie A'da haftanın maçında sahasında Juventus'u 3-2 ile geçiyor. Kritik bir 3 puanın sahibi oluyor.
1: Serie A'da haftanın, hatta belki de sezonun maçındayız. Milano derbisinde Milan San Siro'da Inter'i konuk ediyor. Doveri ilk düdüğünü çaldı. Mücadeleye Milan başlıyor. Basit bir hata Jan Sommer'den. Pulisic bıraktı Modric'e. Luka Modric vuruyor dışarıya. Dakika 3. Jan Sommer'den büyük hata. Cezayı kesemedi o hataya. Milan. Hatalı pas Leao'dan. Akanji bıraktı Esposito'ya doğru. Zielinski şimdi Mkhitaryan'a aktardı. 3-2 pozisyon var. Milanlılar savunmaya dönme çabasında. Mkhitaryan gitti. Mkhitaryan vurdu Menya'nın üzerine. Henrik Mkhitaryan'la gole çok yaklaşıyor Inter. Offside'da Mkhitaryan burada. Evet, offside'da. Yani yeniden izliyoruz pozisyonu. Leao. Yusuf Fofana bıraktı aradan Estupinyan'a. Estupinyan vurdu gol! Mkhitaryan kaçırdı. Dönüşünde Estupinyan atıyor. Milan 1-0 önde derbide. Pervis Estupinyan'la. İşte futbol. Her şey saniyeler içerisinde değişebiliyor. Neredeyse Mkhitaryan'la golü kutlayacaktı Inter. Saniyeler sonra sevinci yaşayan taraf Milan oluyor. Golün ismi Pervis Estupinyan. Luka Modric. Aradan Fofana'ya. Yusuf Fofana. Fofana içeride Pulisic'i düşündü. Yine ona geldi top ama. İyi bir vuruş gelmedi Yusuf Fofana'dan. Di Marco. İşaret geldi şimdi. Federico Di Marco kullanıyor korneri. Onun ortasında savunma karşıladı. Pulisic çıska geçiyor. Mkhitaryan bir fırsat daha Inter için. Zielinski bıraktı Barella'ya. Barella attı şutu Barella. Dışarıya gidiyor yandan. Barella'nın bu denemesi. Bise kapladı. Luis Enrique. Barella pas beklemişti. İçeriye bir orta. Koni de Winter vurdu kafayı. Ardından Fofana Pulisic'e. Christian Pulisic'ten arka arkaya çalımlar. 2-2 pozisyon. Christian Pulisic. Karşısında Mkhitaryan var. Rabiot'dan destek. Pulisic bıraktı Leao'ya. Rafa Leao dışarıya. Etkili geldi Milan. Modric'ten Yusuf Fofana'ya. Fofana. Arkasında Barella. Fofana kaybetmedi. Fofana vurdu. Sektiriyor Jan Sommer ama ikinci hamleyi de yapabildi İsviçreli file bekçisi. Estupinyan. Baskıyı yaptı Barella. Barella kazanmayı da başardı. Barella çevirdi içeriye. Boni'yi açtı. Mkhitaryan düzeltti bıraktı. Di Marco dışarıya. Neler kaçırıyor Inter. Marco yakın mesafeden dışarı gönderiyor. Bisek. Dumfries yaptı ortaya Dumfries. Boni'den kafa dışarıya. Anjuan Boni vurdu kafayı. Di Marco Kullanıyor korneri. Federico Di Marco'nun ortasında. Fükrük Meyan'dan önce davrandı, ardından bir korner daha. Devinter'in müdahalesi. Jelinski'de kaldı. Hemen pas Di Marco'ya. 4 Interli ceza sahasına koşuyor. Orta geldi. Dumfries göğsüne indirdi. Penaltı itirazları. Oyun sürecek yine. Sučić. Petar Sučić. Kapandı önü. Di Marco. Ondan yine Sučić'e. Petar Sučić. Kimse boşa çıkamadı Inter'de. Andy Diouf. Pavlović karşısında. Diouf'tan Piotr Jelinski. Sučić aldı yeniden. Petar Sučić ondan orta. Kafa. Kanji dışarıya. 90+5'te gole yaklaşıyor Inter. Çok etkili bir kafa gelmedi ama. Burada Ricci'nin pozisyonu. Meyan kullandı ve son düdük. Derbinin galibi Milan oluyor.
2: Sporun gündemi A-Spor'da belirleniyor.
3: Finali zorlayabilecek, sonuna kadar gidebilecek bazı ekipler de var.
4: Söylediği kritik bir ifade de var, bu çok önemli.
5: Gerçekçi bir ihtimal olarak gözükmüyor.
2: Muhabir bağlantıları, transfer haberleri.
6: Bu haftaki maçı en zor maçı olacak.
7: Senin caydırıcı kontratak oyuncuların var.
8: Önemli bir galibiyet elde etti.
9: Şişten geçti tabii.
10: Kırmızı kartı yapıştıracaksın.
2: Avrupa ve dünyada olup bitenler. Editör masası gündemi.
4: Bugün evinde kazanmak isteyecek.
11: Bunun zaten sürdürülebilir bir yanı yok.
12: Sağ içinde olan sağ içinde kalmalı.
13: Bence bunu paylaşmaması gerekirdi.
14: Taraftar bunu merak ediyor kardeşim.
15: Tamam. Getir şimdi sen beni oraya, ben bunu oynatırım.
16: Gündemdeki haberleri, gelişmeleri konuşacağız.
2: Spor gündemi hafta içi her gün 15'te A Spor'da.
17: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
18: İşte ekranda Stipe Miocic. Asgre tarihinin GOAT'u diyoruz. En iyisi diyoruz çünkü Asgre tarihinde tabii sayılar da bunu gösteriyor. En fazla kemer korumuş olan isim. Fabrice Verdum'u yenerek Asgre kemerini ilk olarak almıştı. Daha sonrasında Andre Alistair Overeem'e, Junior Dos Santos'a, Francis Ngannou'ya karşı korudu. İkinci kez kemeri Daniel Cormier'i kaybettikten sonra almayı başardı. Evet, Stipe Miocic, basketin en iyisi kafeste ve şimdi tarihin en iyisi geliyor MMA'de. Bones geliyor, John Jones geliyor. İşte ekranda John Bones Jones. Tarihin en iyisi diyoruz. Hafif asketi domine etmiş bir isim. Sonrasında askete çıkıp Silvigan'ı yenerek kemeri almış bir isim. Ve askete ilk kez kemer koruma karşılaşmasında olacak Shogun Hua'dan. Onunla karşılaşıp ilk şampiyonluğuna ulaşmıştı John Jones. Ve yıl 2011'di. Bu adam 13 yıldır şampiyon. Bu adamın bileğini kimse bükemedi. O yüzden tarihinden istiyoruz. Sayılara vurursak bu programın süresi yetmeyebilir onu anlatmaya hakikaten. 13 yıldır şampiyon. UFC'nin gelmiş geçmiş en genç şampiyonu. O kemeri aldığında 23 yaşındaydı. Sadece 23 yaşındaydı ve hala onun en genç şampiyonluk rekorunu kimse kıramadı. Bakalım neler olacak. 37 yaşında Jones, 42 yaşında Miocic. Aynı boydalar, 1.93 ama kanat açıklı olarak ciddi bir avantajı var John Jones'un. In the world, the challenger, Stipe

0: Julia, we've been over the rules. Protect yourself at all times. Follow my instructions. We will have a clean fight. Touch gloves and let's do this.
1: Evet, neyse ki eldivenler tokuşturuldu burada. Medya gününün ardından, basın toplantısının ardından eldivenleri tokuşmayı reddetmişti John Jones. Maç öncesi eldivenler tokuşturuluyor. Stipe Miocic, Aske tarihinin en iyisi ve MMA tarihinin en iyisi, UFC tarihinin en iyisi John Jones. Ve dev maç başlıyor. Aske şampiyonu kim olacak? Gezegenin en belalı adamı kim olacak? Bunun yanıtını alacağız bu karşılaşmada. Ready. 5 round'lık bir karşılaşma bu ama tabii ki 5 round'ı görecek miyiz? Bakalım. Hemen önüne doğru gelerek başladı John Jones ters kartta. Düz kartta Stipe Miocic. Sirigan'ı çok rahat bir şekilde yenmişti. Bir solla girişi yaptı ama hemen bir sağ kontra Stipe'den. Silahları çok fazla olan bir dövüşçü John Jones. Sirigan maçında Asiklet'e ne kadar yerleştiğini çok fazla görememiştik. Kısa sürdüğü için bakalım Stipe bu maçı uzatabilecek mi? Ağır siklette John Jones'u daha net bir şekilde görecek miyiz? Bir alçak tekme Stipe'den. Ufak adımlarla geliyor John Jones. İki tarafta fiziksel olarak iyi gözüküyor. Bir alçak tekme Jones. Karşılık Stipe'den ama aynı sertlikte değil. Sağ var. Tip kick canını acıttı Stipe'nin. Canını acıttı o tip kick Stipe'nin. Tam sapladı tekmeyi karnına Stipe'nin. John Jones canını yaktı daha maçın başında.
2: Belli ki ilk antrenman kampı yapan isimlerden biri zaten John Jones. Buna da çalışmış. Ters kartla başlamasının nedeni sol tekmeler ağırlıklı. Bir oyunu var gibi görünüyor Yücel. Bir taraftan da evet bir daha.
1: Evet, tek damlada gidiyor çok rahat bir şekilde. Stipe tabii güreşten gelen bir isim ama John Jones'un güreşine ne kadar karşı koyabilir? Ayağa kalkmasını engellemeye çalışıyor. Daha 1,5 dakika geride kalmış durumda. Garda yerleşiyor şimdi John Jones. Ya müthiş bir dövüş zekası tabii ki John Jones'un. Kariyerinde bunu hep gösterdi Stipe. Ayağa kalkabilecek mi? Güzel bir dirsek. 12'ye 6 dirseği vurur mu John Jones? Diskalifiye olduğu dirseği. Sol dirsekler geliyor. Daha önce bu maç öncesinde farklı bir 12'ye 6 dirsek atacağım. Buna çalışıyorum demişti ama Jones henüz o gelmedi. Şimdi nefis bir dirsek. Yani ground and pound'u zaten çok etkili John Jones'un. Burada bir sol dirsek daha denedi. Stipe'nin buradan kalkması lazım yoksa çok kötü olabilir.
2: Maçı burada bitirebilir John Jones gerçekten. O kadar avantajlı bir kanat açıklığı var ki dirseklerin 12-6'ya da ihtiyacı yok. Herhangi bir noktadan çok iyi atabiliyor.
1: En önemli silahlarından o dirsekler zaten John Jones'un.
2: Tabii yer kontrolü her zaman çok iyi bir isimdi ama tabii Gordon Ryan'la da bir kamp yapmış olmanın verdiği bir özgüven var şu anda John Jones'ta.
1: Game of Stevenson'da var. Dirsekler devam ediyor. Sert bir dirsek daha. Stipe ayağa kalkmayı başarabilmiş değil. Yani dizini yere koymayı başarabilmiş değil. Şimdi deniyor. Stipe arkayı kaptırabilir yalnız. Bunu yapmaya çalışırken zaten Jones izin vermedi. Bir dirsek daha. Bir dirsek daha John Jones'ten. Dirsekler devam ediyor. Yarım gardta bitirmeye gidiyor. John Jones Herb Dean yakından izliyor ama Stipe kendinde. Stipe kendinde şimdilik. Yine yarım gardta Jones. 1 dakika 45 saniye var ekranın tamamlanmasına. Yine bir tane dirsek daha. Stipe Miocic kontrol edemiyor. Yani bu adamın uzun kolları da işte o dirsekleri adeta yumruk haline getiriyor. Çok rahat atabiliyor bunları. 12'ye 6'lar yaklaştı.
2: Tabii 10 pound daha hafif sarsıldı John Jones. Bir 4,5-5 kiloya kadar daha hafif ama tabii tekniğiyle yerde çok iyi kontrol ediyor şu anda. Bir de ağırlığını taşıtıyor. Hani bu round'dan çıksa bile Stipe için oldukça yorucu bir round şu ana kadar.
1: Evet, dirsekler devam ediyor John Jones'tan. Yine bir hamle Stipe sol kalçası, sağ kalçası üzerinde çevirmeye çalışıyor pozisyonu ama Jones iyi yerleşmiş durumda. Yani güreşi süper. Daniel Cormier'i tabii yere almış, alabilmiş tek isim John Jones.
2: En azından gardını Stipe alabildi Yücel. Az önce yarım gardtan çok daha avantajlı da bir miktarda olsa kontrol etmeye şansı var şimdi Stipe'nin.
1: Evet, son 45 saniye ilk roundta

0: en tehlikeli pozisyonları John Jones'un gerçekten.
1: Arkayı verebilir burada Stipe. Dikkatli olmalı. Bacakları da geçmiş oldu John Jones. 30 saniye var. Kısa değil bu süre. 25 saniye.
0: Hemen köşesinin yanında bu arada. Gordon Ryan'dan da talimatları alıyor.
1: Yan kontrolde, saat kontrolde şimdi John Jones. Yukarıya doğru kayıyor. O garda kim girmekten uzaklaştı. Sağ kol orada izole olabilir ama çok fazla da bir süre kalmadı. Stipe bu roundu çıkaracak. Dirsekler devam ediyor. Rahat bırakmıyor aynı zamanda. Ve ilk roundu geride bırakıyoruz.
0: Yani muhtemelen ona 8'lik bir John Jones roundu izledik.
1: İşte bu ön tekme tam solar plexus'a saplanıyor. Ardından tek down harika zaten. Bir John Jones klasiği adeta. Sonra da dirsekten. Bu da John Jones klasiği tabii.
0: Yani gerçekten güzel. Tipik bir John Jones klasiği round izledik.
1: Kaldığı yerden devam ediyor. Jones aralar verse de. İkinci round başladı. Jones kafesin merkezinde. Stipe şimdi sol direkleri kilitleyerek geldi. O etkili boksunu kullanabilecek mi? Bir yerde bir etki yaratabilecek mi Jones karşısında? Tabii ki daha uzun bir süre var ama ilk round hiç istediği gibi değildi Stipe'nin.
0: Yani en büyük şansı orada gibi görünüyor. Çünkü yerde çok büyük bir dezavantajdaydı. Hayatta patlayıcı bir şekilde içeri boksa girmesi lazım. Bir şekilde sarsıp saygısını kazanması lazım John Jones'un.
1: İlk hareketi Jones'tan bekliyor. İşte eldivenlerden bahsetmemiştik. Az önce elleri açıp uzattığını gördünüz John Jones'un. Jones'un tabii en fazla tartışılan mevzularından biri göze attığı parmaklar. Attığı değil de uzatırken giren parmaklar diyelim. Yani yeni eldivenleri de beğenmemişti Jones. Dolayısıyla eski eldivenlerinde ona yaradığını düşünebiliriz.
0: İşte rakibi uzattım uzakta tutma şekli var. Kendine özgü tabii ki. O parmaklarını açarak yaparak yaptığı bir hareket olduğu için sürekli bu gibi göze parmak kazaları olabiliyor.
1: Bir fake geldi Jones'tan. Sağ ayıbıcık eminde bir açılma var. İşte görüyorsunuz Stipe Miocic'in. Rüzgarda geçti Jones. Ters guard çok iyi iş gördü aslında. Maçın başından beri John Jones'ta. Şimdi düz guard'da. Bir sol direkt. Stipe geliyor. Gövde ardından kafaya gitti Stipe. Bir sağ daha. Ama şunu anlıyoruz tabii ki. Stipe'nin hakikaten vuruşlarını seçmesi lazım. Öyle savrularak gidemez. Her an yeri görebilir çünkü.
0: Yani tekrar doğru pozisyona geri dönmesi lazım dediğin gibi Yücel. Çünkü herhangi bir ters pozisyonu yakalama anında dengesini bozup yere olabiliyor John Jones. Veya clinch de onun için tehlikeli olabilir. Yani evet, boks mesafesini koruması lazım.
1: Yani, evet, yine harika. Geldi. O tip kick yine geldi. Hakikaten müthiş atıyor bunları.
0: Ve acıttı canını gerçekten. Stipe de saklayamadı bu sefer.
1: Hep reaksiyon veriyor Stipe Miocic. Jones da bunun farkında. Bir köpek balığı gibi kan kokusunu alıyor John Jones.
0: Bu şekilde gövdeyi tekmelerle alıştırıp yüksek tekmede çıkabilir. Tıpkı DC'yi yaptığı gibi şu an onu kırıyor da olabilir John Jones.
1: Bekler geliyor Jones'tan. Stipe ilk hareketi ondan bekliyor ama kendisinin bir şeyler yapması lazım. Kontrayı bekliyor Stipe Miocic. Bacak içine bir alçak tekme. Yani Jones'u bu kadar rahat bırakamaz. Bırakmaması lazım Stipe'nin.
0: Yine gövdeye gitti Jones solla. Yani ters karttan yüksek tekme her an gelebilir John Jones'un.
1: Tekrar düz kartta. Şimdi bir sol denedi. Clinch'te yine gövdeye gidiyor. Jones nereye vurması gerektiğini çözmüş durumda daha ilk round'dan zaten.
0: Stipe artık reaktif moda geçti. Ondan bekliyor şu anda. Kendisi biraz basmaya çalışması lazım.
1: Ha, bu şekilde olamaz. Jones sazı eline alırsa istediğini çalar. Stipe'nin bir şeyler ortaya koyması lazım şimdi. İşte sağ geldi. Evet. 1 dakika 40 saniye var. İkinci roundu bitmesine. Bir alçak tekme. Ha, daha hareketli olmasını istedi köşesi Stipe'den de ama o hareketi de çok fazla veremiyor. Şimdi açıyı değiştirdi. Yana doğru adımladı. Son 1,5 dakikanın içindeyiz. Solu boşa gitti John Jones'un. Tekrar ters kartta John Jones. İki kartın müthiş oynuyor zaten. Jones. Ters kartta. Sağ eli biraz aşağıda işte Stipe'nin. Senin de dediğin gibi yüksek tekmeye açık aslında.

0: vuruş denemeleri ama vuruşları yumuşatıyor aynı zamanda savunmasıyla John Jones. İkinci roundu tamamlamak üzereyiz. Dönerek yine gövdeye gitti. Harika. Bir solda bir türlü yaklaşamıyor. Yani vuruşunu atacak kadar yaklaşamıyor. Stipemiyor John Jones'a. Bu durum değişecektir tabii ki. İkinci roundu tamamlıyoruz. Ben mutluyum Recep çünkü bu maçın uzamasını istiyordum.
1: Kesinlikle katılıyorum Yücel. Yani en azından gerçekten için, biraz daha rekabetçi bir maç görüyoruz. Seri Gun maçına göre.
2: Evet. Hey, listen, you're doing good. But you gotta listen to me.
0: You're letting, him, you're
2: letting him control the front end. Use that Klitschko. And you gotta fill the gaps when he goes back. You can't just let him go back. You throw one shot, he goes back, you're okay. You gotta take him down.
0: Evet, tek vuruş atıyorsun, geri çekiliyorsun. Böyle olmaz diyor. Köşe. Evet, seviye değiştirmesini istedi. Gövdeye vuruşlar etkili. Yani iki round'da aldı belki ama yerde en etkili performansını gösterdiğini söyleyebiliriz tabii ki John Jones'un. Ayakta da gövdeye vuruşlar tabii ki. Aynı zamanda. Üçüncü round. 5 kartlık bir şampiyonluk maçında gezegenin en belalı adamını bulmaya çalıştığımız bu maçta 3. round. Sol direkte başladı Jones. Bir sol direkte daha solu geldi. Bir sağ, bir sağ daha. Spe daha iştahlı bir şekilde gidiyor. Jones arkasını döndü, kaçtı. Kaçtı demeyelim tabii de.
1: Yani aslında en avantajlı, en güçlü olabilecek pozisyonlardan biri Stipe'nin bu. Olabildiğince kafesi kesip bu gibi boks eksenlerine girmesi lazım ama.
0: Ve buralardan da fark yaratmış bir dövüşçü zaten Stipe. Cormier maçı, Junior Dos Santos maçı, Verdun geriye doğru giderek de olsa o maç. Sağ iyiydi yalnız Stipe'den. Bir sol sağ denemesi daha. Yine uzaklaştı John Jones. Bir solda.
1: John Jones biraz daha soğutmak için maçı hemen yere çekmek isteyebilir.
0: Yani en net vuruşları bulduğu round oluyor bu Stipe'nin şu ana kadar. Bacak işine tekme, gövdeye tekme. Bunlar işlemeye devam ediyor. Ters karttayken özellikle çok iyi atıyor Jones. Bir sol dirsek geldi Jones'tan. Güzel. Şimdi bir sağ. Rüzgarda geçti tekrar. Yine bir diz denemesi. Sol direkleri ikiledi. Şimdi bir sol direk Jones. Altta nefis bir sağ. Sağ astı burada Stipe'yi. John Jones. Bir sağ denemesi daha. Şimdi mesafe kapandı. Yer almayı tercih edebilir burada Jones. Sağ direği buldu. Sağ astı Stipe'yi. Tekrar ayrıldılar. Stipe. Jones da zaten ağır siklete geçince ne değişti sorusuna. Artık daha sert vuruyorum dedi. Vuruş gücünün değiştiğini söylemişti. İşte az önce Stipe bunu hissetti muhtemelen. Tekrar ters kartta Jones. Evet, sağ direk geldi. Stipe gelmeye çalıştı yine. Gövdeye bir tekme, bacağı tekme.
1: Bu gövdeye aldığı yumruklar, tekmeler Stipe'nin maçı ilerledikçe onlar daha yorgunluk olarak geri dönecek.
0: Bir sağ sol denedi. Şimdi bir sağ. Güzel eskiyle çıktı oradan. John Jones.
1: Tabii John Jones'un yumruk alışı da çok iyileşmiş. Yani bu ağır siklette kilo da kesmeyince Stipe'nin yumruklarından çok şu ana kadar etkilenmedi.
0: Evet. Yani eliyle de omuzuyla da kesiyor biraz o vuruşları. Son iki dakikanın içindeyiz. Üçüncü roundda. Bir sol direkt daha. İşte biraz ayak kırıklığı gördük. O mesafeyi ayarlamakta sıkıntı yaşıyor Stipe. Şimdi klinca girmek gösterdi. Çıkıyor oradan John Jones. 42 yaşında ne kadar nefesi kalacak tabii ki. Stipe Miocic için bu da önemli olacak.
1: Yine gövdeyi tekme, yani Stipe gerçekten rahatsız bir durumdan.
0: Sağ geldi Stipe'den.

0: bir solda. Yuttu adeta. Bekledi. Doğru anda o solu uzattı Jones. Bir solda. Şimdi stipe geliyor. Öyleymiş o stipeden. Son dakikanın içindeyiz. Üçüncü altta. Jones'unu çok iyi araya koyuyor. Kolunu da çok iyi araya koyuyor. Stipe'nin bu saldırılarında. Yine gövdeye gitti Jones.
1: Dönerek gövdeye ve bitirecek mi? Bir sol geldi ardından sağ geldi John Jones. Döner tekmeyle yıktı. Stipe'nin Miocic'i ardından yumruklarla bitiriyor. Goat tarihin en iyisi Stipe Miocic'i de kolay gösterdi. Üçüncü rauntta bitiriyor. Miocic'i ağır siklette John Jones kemerini koruyor. Gezegenin en belalı adamı.
0: Evet, üçüncü rauntta teknik takata ulaşıyor John Jones. Tarihin en iyisini yeniyor. Hiçbir zayıflık göstermediği karşılaşma. Burada işte çok sert bir döner tekme. Bakalım, bu açı çok güzel. Of. Sağ ayağı da havada. Yani bunun fotoğrafı çekildiyse muazzam yalnız. Bakalım bu açıdan da.
2: Evet, John Jones'un highlightlarına girecek bir sahne gerçekten.
0: Yani Stipe Miocic ağır sikletin en iyisini tabii burada geçiyor. Yani artık ağır sikletin en iyisi de diyemeyiz herhalde. Resmi karar geliyor.
3: Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 4 minutes 29 seconds of round number 3. Declaring the winner by TKO and still the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Johnny Bond.
0: The greatest of all time. Evet, tarihin en iyisi John Jones. Stipe ile konuşulacak mı bakalım. John Jones da muhtemelen pazarlık yapıyor şu anda diye düşünüyorum ben. Thomas Bilal maçı geliyor gibi gözüküyor ufak ufukta. Ama oradan koparabileceğini koparmadan o maçı kabul etmeyecek John Jones.
2: Tam da dediğin gibi Yücel, ben de öyle bir imaj aldım. Yani Stipe de sormasak söylemeyecek yani, o kadar sessiz bir ikiliye giden. Yani gerçekten ilginç. John Jones çok ustaca, hani çok da o tarafa durmadan, Thomas Bilal'i de o kadar reklamını yapmadan konuyu da güzel cevaplayıp hemen lafı da hemen Donald Trump'a ve harika bir Hristiyan Amerikalı nasıl olduğuna getirdi.
0: Biliyoruz ki sizlerin de istediği maç oluyor gibi gözüküyor. John Jones, Thomas Bilal. Jones'u ağır siklette net olarak gördük ve bence çok iyi gözüktü. John Jones ağır final maçı da mükemmel olur.
4: Medyanın spor gündemi Az Spor ekranında masaya yatırılıyor.
5: Avrupa'da sıra dışı bir transfer üçgeni yaşandı. Hangi bölgelere, nerelerde, kimlere ihtiyaç var? Lider olarak son 16'ya yükseldi.
4: Maçlar, gündemdeki olaylar, spora dair tüm gelişmeler spor ajansında.
5: İlk kez Süper Kupa'na sahip olduk. Farklı değerlendireceğimiz bir mücadele. Öne çıkan gelişmeleri sizlerle paylaşacağız.
4: Spor ajansı hafta içi her gün 11'de Az Spor'da.

0: Almanya Bundesliga'da yeni sezon açılış haftası açılış maçı. Bayern Münih evinde Leipzig'i ağırlıyor. Bayernat'a ceza alanında tehlike, savunmanın müdahalesi yetersiz. Devamlı çaprazdan Michael Olise 1-0. Dar açıdan harika bir gol vuruşu Olize'den. İkinci golü arıyor Bayern Münih. Ceza alanında iyi paslaşma direğin yardımıyla top ağlarda. Luis Diaz 2-0. Dakika 32, fark 2'ye çıkıyor. Üst üste Bayern Münih atakları. Çapraz pozisyonda 6 pas önünde bir kez daha Michael Olise. Fark 3'e çıkıyor. Dakika 42. İlk yarı sonucu Bayern Münih 3, Leipzig 0. Allianz Arena'nın dışarıdan görüntüsü ekranlara geldi. Maçta ikinci yarı. Harry Kane 4-0. İkinci yarıda da Bayern Münih gollerine devam ediyor. Burada şık bir çalım. Devamında gol vuruşu. Luis Diaz'dan topuk bası. Harry Kane sağına çekti. Harry Kane 5-0. Bayern Münih Leipzig karşısında açılış haftasında farka koşuyor. Hızlı hücum. Harry Kane dar açıdan 6-0. Hat-trick yapıyor Harry Kane. Fark 6'ya çıkıyor. Ve mücadele Bayern Münih'in 6-0'lık üstünlüğüyle sona eriyor.
1: Bastian Dankert son kontrollerini yaptı. Düdüğü çaldı. Konuk Borussia Dortmund. Der Klassiker'e başlıyor. Formayı almış durumda Fransız oyuncu. İyi top. Nicholas Jackson. Joshua Kimmich vurdu. Kobel. Kimmich 4. dakikada şöyle bir yokladı ama Kobel yattı çıkardı bu topu. Harry Kane yine nerelerde görüyorsunuz Harry Kane. Derinde, epey derinde hem de yine çok klas. Harry Kane müthiş çıkardı takımı. Laimer geliyor. Laimer pası. Olise, Michael Olise çekti. Michael Olise vurdu. Dönen top Luis Diaz. Tehlike geçmişti. Luis Diaz yine Gregor Kobel. İki pozisyonda da geçit vermedi Kobel. Kimi yaptı ortayı. Bir kafa ve gol. 12. golü. Harry Kane. Gol, gol, gol. Harry Kane yine yaptı yapacağını. Durdurulamıyor. Derbide de Harry Kane'in imzası var. 22. dakikada 1-0. Şimdi Laimer. Laimer tekte. Luis Diaz'ı buldu. Luis Diaz kaldırdı. Olise'ye müthiş bir tek dokunuş.
2: Harika ya.
1: Olise'nin pası. Pavlović tekrar Olise. Gol pozisyonu attı mı? Hayır.
2: Direkt.
1: Şimdi karşı atak. Çabuk dönmeye çalışıyor Dortmund. Olise süper bir top attı. Luis Diaz gol pozisyonu. Luis Diaz son anda attı kendini savunma. Topun önüne akabinde Kimmich'in vuruşu da Kobel. Ryerson. Dakika 49. Ryerson kesti. Kafa vuruşu dışarıya. Mecha. En büyük tehlikesi Borussia Dortmund'un zaten ceza sahasına giremediklerinden ilk yarıda bahsetmiştik. Burada Mecha biraz daha iyi vurabilse belki de maça dengeyi getirecek. Oo, çok büyük hata. Adeyemi girdi araya. Giresi. Adeyemi gol pozisyonu kaçırdı bunu. Karim Adeyemi. Bayern savunmasında hiç beklenmedik bir hata. Maç başından beri hiç olmayan bir hata. Kimmich'in çok kötü topu. Adeyemi arada. Giresi. Adeyemi.
2: Kaydı.
1: Kayıyor. Basit bir hata. Boy. Upamecano topu Boy'un topuğuna doğru attı. Ama sonra hatasını telafi etti. Şimdi Harry Kane. Harry Kane yani oradan attığı pası görüyorsunuz. Hakikaten Zinedine Zidane mısın Eric?
2: Acayip bir şey gerçekten ya.
1: Luis Diaz indi sıfıra, çevirdi. Son vuruşu da Bellingham'a baskı yapan Olise yapıyor 2-0.
2: Gol Harry Kane'in.
1: Yani Harry Kane'in hiç yoktan var ettiği bir gol.
2: Ya farklı açılardan tekrar gösterilmesi gereken bir uzunluk.
1: Yani Zidane mısın be adam dedim ben, artık dayanamadım. Pozisyonun pozisyonla uzaktan yakından alakası yokken 60 metre çapraza ayağa bir pas attı Harry Kane. Michael Olise kendini attı önüne Bellingham'ın.

0: golü de attı Bayern. Sevinç görüntüde. Fabio Silva içeri doğru hareketlendi. Dortmund geliyor şimdi. Orta bir ayak ve gol! Oyuna girer girmez attı Julian Brandt. 10-15 saniye içinde attı golü Julian Brandt. Der Klassiker'de bitime daha bir 10 dakikamız var uzatmalarla. Julian Brandt'ın topa ilk dokunuşu gol oldu. Svensson, Fabio Silva, Fabio Silva terse çekti, Fabio Silva vuruş yapacak, yine Harry Kane, inanılmaz. Maxi Bayer baskıda, Neuer, Harry Kane, Harry Kane, şimdi Olise pası verdi, gol pozisyonu, Luis Diaz tereddüt etti ilk anda vuruşta harcadı pozisyonu, Harry Kane yani kitap yazıyor adeta. Ben Sabahini bu kadar diyor Bastian Dankert, bitiriyor maçı.
1: Maçı Leipzig Bayern Münih arasında karşılaşma başladı. Şimdi bir şut şansı dışarıya. Baumgartner. Şimdi Diomande çevirdi ve gol Bayern. İnanılmaz kaçtı. Antonio Nusa. Leipzig soldan geliyor. Nusa. Nusa'nın pası. Ceza sahası içi. Orta vuruşu gol. Romulo. Türkiye'de çok izledik bu gollerini. Türkiye'de çok önemli bir etki bıraktı. Geldi Bundesliga'ya. Bundesliga'da da atmaya devam ediyor. Koşu gösterdi Nusa. Ofsayt söz konusu değil, aldı. Nusa. Manuel Neuer mi? Nusa dışarıya. Neler kaçırıyor Leipzig. Bugün Nusa 23 dakikada 2 tane atabilirdi.
2: Raum yine orada.
1: Ama şimdi büyük bir hata. Beraberlik şansı olacak iş değil. Leipzig harika oynadığı maçta tek bir hataya teslim oldu. Gnabry de çok kötü oynadığı maçta tek bir hatada teslim aldı. Futbol böyle bir oyun.
2: Gnabry, Harry Kane bekledi arkadaşlarını. Şimdi buldu Diaz'ı. Diaz'ın
1: vuruşu Gulaçi. Savunmaya da çarptı ve çok zor bir top haline geldi ama Gulaçi'den iyi reaksiyon. Bayern golle beraber toparlandı, galibiyeti istiyor.
2: Olise
1: Gulaçi. Michael Olise etkisini hissettirmeye başladı. Ceza sahası için kimi attı çalımı. Son anda savunma.
2: Son 25 dakikaya giriyoruz. Maç gerçekten çok ortada.
1: Romulo, Manuel Neuer. Manuel Neuer. Dünya futbol tarihinin en özel kalecilerinden biri.
2: Dakika 67. Olise attı çalımı. Olise, Harry Kane. Savunma arkasına Diomande'yi kaçırma düşüncesi. Diomande
1: Neuer. Manuel Neuer de şov yapıyor, onu da söylemek lazım.
2: Ito yerden çok iyi yere.
1: Olise son anda Gulaçi.
2: Gulaçi izin vermiyor. Köşe vuruşunu kullanacak. Bayern, Olise yap.

0: 3'ünü attı Bayern. Ön direkte Jonathan Tah. Leipzig 1 Bayern 3.
1: Önce umutlandırdılar, sonra da utandırdılar biraz.
2: Bu arada Michael Olise topu oyunda tuttu. Michael Olise, Olise içeriye dört oldu. Pavlović, Pavlović Olise gelin yanıma diyor. Olise gelin yanıma diyor. Baktı, şimdi o da Pavlović'e gidiyor. Bayern ortalamayı buldu, 4. 70 gol. Ve Luis Diaz geliyor. Luis Diaz geliyor. Luis Diaz pası Musiala bıraktı. Olise! Olise! Olise! Olise! Daha Olise! 5-1! Leipzig parçalandı.
1: 5 dakikada 3 tane falan attılar değil mi? İstediklerinde çok rahatlar ya. Akıl almaz bir performans.
2: Leipzigliler bitir artık hoca şu maçı der gibi bakıyor maçın hakemine. Stegaman'a, Pavlović Neuer'e döndü. Hakem de maçı bitirdi, kırmadı. Leipzigliler'i. Leipzig 1, Bayern Münih 5.
3: Borussia Dortmund ve Bayern Münih Bundesliga'da 24. haftada karşı karşıya geliyorlar. Bayern bu maçı da kazandığı takdirde puan farkı 11'e çıkacak. Bitime 10 hafta, 10 maç kala. Hakem Jablonski işaretini verdi. Maç başlıyor. Bayern karşılaşmaya başlayan taraf. Olise. Olise çekti soluna. Olise baktı kaleye. Olise kaleciyi Kobel çıkarıyor. Michael Olise. Tekrar Gnabry'yi. Serge Gnabry bir şutta o denedi, savunmadan döndü. Şimdi Laimer. Laimer'den Luis Diaz'a. Önü kapandı, Luis Diaz geriye döndü. Pavlović, kimi şut şansı, kimi vurdu Kobel. Sabitzer de yakın. Svensson yaptı ortayı, Svensson kafa, gol! Schlotterbeck! Schlotterbeck golü attı, 1-0 önde Dortmund.
1: Tek bir zayıflıkları var bence. Ve oradan kaybediyorlar.
3: Kornerlerden olmadı ama korner gibi bir serbest vuruştan gol geldi Borussia Dortmund adına.
1: Ya, duran topları savunamıyorlar. Bu bir açık. Dortmund da bunları seviyor. İşte Tarbek çok daha fazla seviyor bu sevinci yapmayı.
3: Sabitzer. Virus'un topta ondan geldi. Hata geldi tahta. Şimdi Fabio Silva. Ortaya doğru Bayer. Kaleci Urbik. 2-0'a yaklaştı Borussia Dortmund. Büyük hata Bayern savunmasında. Jonathan Tahtan. Diaz. Kimi aldı. Şut şansı Kimi vurdu ama kolay bir top oldu Kovel için. Stanišić. Gnabry. Gnabry yerden tehlikeli noktaya. Arka direkte Upamecano vuramadı. Vuramadı, sonra da direğe vurdu ve sakatlık yaşıyor Upamecano. Kimmich. Sağda Stanišić. Stanišić yerden savunma ayak koydu. Kimmich iyi yere havalandırdı. Gnabry'yi indirdi. Harry Kane attı. Harry Kane bu fırsatı affetmez. Beraberlik golünü buluyor Bayern Münih. Az önce sinyalini vermişlerdi. Burada golü buldular. Gol Kane.

Karşılıklı pozisyonlar. Bayern golü buldu. Şimdi yine Dortmund geliyor. Kuto bıraktı. Fabio Silva yerden yolladı. Ön direk. Top dışarı gidiyor. Bayern'de bir pozisyon daha. Adeyemi. Güzel bir vücut çalımı attı. Upamecano'yu geçti. Adeyemi iyi taşıdı. Şimdi çevirdi. Fabio Silva vuramadı gelişini. Şut dışarı gitti. Yan Kuto. Çok iyi taşıdı Adeyemi. İyi hazırladı. Yan Kuto'nun vuruşu dışarı gidiyor. Çok yaklaştı Borussia Dortmund.

0: Olise'nin pası Stanišić, sıyrılmak üzereydi, yerde kalıyor ve penaltı kararı. Biraz bekledi, beyaz noktayı gösterdi Jablonski, penaltı kazanıyor Bayern. İşte Stanišić, Schlotterbeck maçın kahramanı olabilirdi. İlk yarıda attığı golle Dortmund adına, ama burada penaltı yaptırıyor. Harry Kane, Kobel doğru köşeye uzandı ama yetmedi. 30. golünü de attı Harry Kane. Bayern geriye düştüğü maçta öne geçiyor Signal Iduna Park'ta.
1: Kobel için korkunç bir hafta gerçekten. Hem o Atalanta maçındaki hatası ve sonucunda Dortmund'un Avrupa'ya vedası, hem eline gelen bu şansı değerlendiremeyerek bu penaltıyı çıkaramaması ve belki de Dortmund'un malum ilhamı olan Bundesliga'ya vedası.
0: Diaz, Luis Diaz az daha etkisiz kaldığı bir maçta gol atacaktı. Sabitzer, sağda Jan Couto, tekrar Marcel Sabitzer, Sabitzer'in ortası, bir vuruş, gol! Nefis bir gol attı Svensson! Dakika 83, skora bir kez daha denge geldi.
1: Nefis maç oluyor.
0: Setmedi Dortmund. Diaz güzel bıraktı. Musiala'dan sağa. Şimdi Olise. Olise'den ortaya, dışarı gitti. Luis Diaz yine pozisyona giren isim. Luis Diaz. Diaz. Diaz geldi. Luis Diaz Olise'yi buldu. Olise, Svensson ayak koydu. Olise çizgiye indi. Çevirdi Olise. Gelişine kemik, gol! Yine yanıt geldi. Yine yanıt geldi. Bu kez Bayern Münih'ten.
1: Ya hiç kaybetmeyecek gibiler. Ya gerçekten hiçbir zaman kaybetmeyecek gibi oynuyorlar. En azından bu ligde. Ya mesela 3-3 yap. Şunun garantisini veremezsin, ben puan aldım.
0: Hakikaten öyle. Çok dramatik. Dortmund için Bayern bir kez daha öne geçiyor. Svensson yıkıldı. Dortmundlar yıkıldı. Julian Brandt Svensson'a döndü. Svensson bir kez daha doldurdu. Yine Upamecano vurdu. Benzema yine almaya çalışıyor. Uzaklaştırdı savunma. Ve faul kararı, ardından da maçı bitiren düdük Sven Jablonski'den. Bayern Münih kazanıyor. Zirvede puan farkını 11'e yükseltiyor.

Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda.

0: burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
1: Torre kale sahasına doğru yaptı. Ortasını Vedat attı. Vedat Muriç attı. Çağırdık resmen. Golcü sahne alıyor.

0: Pompeo.
1: Sergi Darder bekletmeden Vedat kafa vuruşu, gol!

sol kanada doğru güzel pas. Şimdi net pozisyon, şut ve gol! Mallorca attı! Mallorca attı Vedat Muriç! Vedat Muriç offside'da değil, pas yine ortaya. Vedat Muriç, Vedat Muriç ceza sahası için çaprazdan gol!

Sergi Darder yaptı ortayı. Muriç tuttu.

şimdi Mallorca adına. Vedat Muriç'e doğru. Vedat Muriç. Rakibinin üzerine gitti. Çekti. Şut şansını buldu ve gol. Vedat Muriç attı yine.

Selçi Darder. Darder ortaladı. Şut geldi, gol! Her zamanki gibi Vedat Muriç.

şimdi Luvumbo. Luvumbo, Vedat Tankoş'u yine Luvumbo çevirdi. Vedat Muriç! Vedat Muriç! 40. dakika. Fark 2'ye çıkıyor. Moika orta, Morlanes yükseltti topu, Tenas çıktı, kaçırdı elinden Muriç. İlk yarı biterken taştan çıkardı yine ekmeğini Vedat Muriç. Çoğu zaman yaptığı gibi

0: Türk kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğimiz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvedir.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu sabah sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.
9: Genel izleyici için uygundur.

Dünyanın olimpiyat oyunlarından sonra en büyük ikinci spor organizasyonu olan Dünya Futbol Şampiyonası, en bilinen adıyla Dünya Kupası, 1930 yılında Uruguay'da yapıldı.

Dünya Kupası organizasyonunun başlamasında 1873-1956 yıllarında yaşayan ve tam 33 yılda en uzun süre başkanlık yapan Jules Rimet'in payı büyüktü. Nitekim katkılarından dolayı şampiyona verilen kupa Jules Rimet Kupası olarak adlandırıldı. Aslında Dünya Kupası fikri 1929'da FIFA'nın Barcelona'da düzenlediği toplantıda ortaya çıktı. FIFA 4 yılda bir Dünya Kupası yapılması fikrini toplantıda benimsedi. İşte burada yanıtını bekleyen soru ilk organizasyonun hangi tarihte ve nerede yapılacağıydı. Bu konuda fazla bir tartışma yaşanmadı. 1924 ve 1928'de Olimpiyat Oyunları çatısı altında düzenlenen futbol turnuvasında şampiyon olan Uruguay ev sahibi olması gerektiğini öne sürdü. FIFA da bu düşünceye haklı bulunca ilk Dünya Kupası'nın ev sahibi belli oldu. Ve tarih 13-30 Temmuz olarak belirlendi. Sıra turnuvanın

İlk Dünya Kupası organizasyonuna 13 ülke katıldı. Bu ülkeler hiçbir eleme maçı oynamadan FIFA tarafından davet edilenlerden turnuvaya katılmayı kabul eden 13 takımdı. O günlerde Avrupa ciddi bir mali sıkıntıyla mücadele ediyordu. Turnuvayı organize eden Uruguay'a uzun sürecek yolculuk ve masraflar sebebiyle pek çok Avrupa ülkesi katılmayı kabul etmedi. Buna karşın Belçika, Fransa, Romanya ve Yugoslavya takımları davete icabet ederek 3 haftalık bir deniz yolculuğuyla Uruguay'a ulaştı. 13 takım 4 gruba ayrıldı. Bir grupta 4 takım yer alırken diğerleri ise 3'er takımdan oluştu. Grubunu lider bitiren 4 takım yarı final oynamaya hak kazandı. 13 Temmuz 1930'da oynanan turnuvanın açılış maçında Fransa ile Meksika karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 19. dakikasında Dünya Kupaları tarihinin ilk golü Fransız Lucien Laurent tarafından atıldı. Meksika kalecisi Bonifacio ise kupa tarihinin gol yiyen ilk kalecisi oldu. Karşılaşmayı 4-1 kazanan Fransa, Dünya Kupası'nda ilk galibiyeti elde eden ülke unvanını aldı. Kupanın en gollü maçı 1. grupta Arjantin'in Meksika'yı 6-3 yendiği karşılaşmaydı. Arjantinli Stabile bu maçta hat-trick yaptı. İkinci grupta Yugoslavya Brezilya'yı 2-1 mağlup ederek kupanın dışında bıraktı. Gruplarını lider tamamlayan Arjantin, Yugoslavya, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay yarı final oynamaya hak kazandı. Yarı final maçları bir daha eşine az rastlanır skorlarla neticelendi. Arjantin Amerika Birleşik Devletleri'ni, Uruguay'da Yugoslavya'yı aynı skorlarla 6-1 yenerek ilk kez düzenlenen bu Dünya Kupası'nda finale yükseldi. 30 Temmuz 1930 tarihinde oynanan finalde Arjantin ilk yarıyı 2-1 önde kapatmasına rağmen skor avantajını ikinci yarıda kaybetti. Montevideo şehrinde 80 bin seyircinin izlediği maçta Uruguay ikinci yarıda bulduğu 3 golle maçı 4-2 kazandı ve adını tarihe kendi evinde düzenlediği ilk Dünya Kupası'nda şampiyon olarak yazdırdı. Tarihin ilk şampiyonluğu sonrası Uruguay'da bir gün resmi tatil ilan edildi. Bu turnuvada üçüncülük maçı oynanmadı. Finalde kaybeden Arjantin'in tesellisi ise 8 golle Dünya Kupası'nın ilk gol kralı unvanına Arjantin'in golcüsü Guillermo Stabile'nin ulaşması oldu. 18 maçın oynandığı kupada toplam 70 gol atıldı. Tamamı Montevideo'da oynanan turnuvada maçları yaklaşık 435 bin seyirci izledi. Takvimler 2 Aralık 1930'u gösteriyordu. Ali Samiye'nin kurucusu olduğu Galatasaray Kulübü büyük bir onuru yaşadı. Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Galatasaray Lisesi'ne yaptığı ziyaret sırasında bina içinde bulunan Galatasaray Kulübü Müzesi'ni de dolaştı. Galatasaray Lisesi içindeki müzede bulunan kupalar ve armağanlarla birer birer ilgilenen Atatürk, Galatasaraylıların ricaları sonucu üzerinde Galatasaray'a yazısı ve Gazi Mustafa Kemal imzası bulunan bir fotoğrafını 14-12-1930 tarihiyle kulübe armağan etti. Gazi Mustafa Kemal'in bu fotoğrafının büyütülmüş renkli kopyası Galatasaray Lisesi Müdüriyet Odası'nda, aslı ise güzel bir çerçeve içinde Galatasaray Kulübü Müzesi'nde bulunmaktadır. 1930'da Sport

Tarihine düşülen önemli bir nota Balkan oyunlarının başladığı yıl olmasıydı. Balkan ülkeleri arasında dostluk ve kardeşliği pekiştirmek ve geliştirmek, milletleri birbirine yaklaştırmak amacıyla düzenlenmesi planlanan Balkan oyunlarının temeli 1928 Amsterdam Olimpiyat Oyunları sırasında atıldı. Kurucuları Türkiye'den Burhan Felek, Yunanistan'dan Rino Poulos, Romanya'dan Borescu, Yugoslavya'dan Dobrin ve Bulgaristan'dan Kaçev'di. Amsterdam'da varılan anlaşma ve karar gereğince 1929 yılında Yunanlılar Atina'da deneme olarak bir organizasyon yaptı. 1930 yılından itibaren de Türkiye'nin katılmasıyla bu oyunlar resmen başladı. Kuruluş esası atletizme dayanan bu oyunlara daha sonra güreş, futbol, eskrim, yüzme, tenis, cross, basketbol, boks, yelken, motosiklet ve binicilik dalları da eklendi. İlk Balkan oyunları 5-12 Ekim tarihlerinde Atina'da yapıldı. Atletizm ve tenis dallarını içeren ilk Balkan oyunlarına Türkiye şu kafileyle katıldı. Kafile Başkanı Burhan Felek, yöneticiler Ahmet Fetkeri ve Servet Tek, antrenör Alexi Abraham. Kafilede bulunan atletler şöyleydi: Semih Türkdoğan, Mehmet Ali Aybar, Enver Aziz Göknil, Enis Dinç, Nejat Erge, Nail Moran, Ömer Besim Koşalay, Galatasaray'dan Haydar Ayşan, Fenerbahçe'den Haydar Olcay Noyan, Ziya Atlet, Beşiktaş'tan Mehmet Koşar, İstanbulspor'dan Veysi Emre. Tenisçilerse Sedat Erkoğlu, Fuat Subay, Fenerbahçe'den Vehram Şirinyan. Teniste altın, atletizmde 2 gümüş, 2 bronz.

İlk Balkan oyunlarında Türk sporcular tenis kortlarında büyük başarı elde etti. Sedat Erkoğlu, Vahram Şirinyan ekibi Bulgar, Yunan ve Rumen rakiplerini yenerek çift erkeklerde Balkan şampiyonu olup Türk tenisine ilk büyük organizasyon başarısını getirdi. Atletlerimiz ise 2 gümüş 2 bronz madalya kazandı. 100 metrede Semih Türkdoğan'la 4x100 metrede Semih Türkdoğan, Enver Aziz Gökdil, Enis Dinç ve Mehmet Ali Aybar'dan oluşan bayrak takımımız ikinci oldu ve gümüş madalya kazandı. 200 metrede Semih Türkdoğan ve Balkan bayrak yarışında Ömer Besim Koşalay, Ziya Atlet, Mehmet Ali Aybar ve Semih Türkdoğan'dan kurulu takımımız üçüncü olup bronz madalyaya ulaştı. Türkiye atletizmde takım halinde 5. oldu. Türkiye'ye ilk Yunan takımı 1930 yılında geldi. Kurtuluş Savaşımızın üzerinden 8 yıl geçtikten sonra ve Büyük Atatürk'ün girişimleriyle Balkan ülkeleri arasında bir yakınlaşma ortaya çıkarken Yunanistan'dan bir futbol takımı Türkiye'ye davet edildi. Bu bağlamda Selanik şampiyonu Aris 2 maç yapmak üzere İstanbul'a geldi. İki ülke arasında dostluk rüzgarları esiyordu ama Yunan mezaliminin yaraları henüz tam anlamıyla sarılamamıştı. Bu nedenle Aris'in İstanbul'da yapacağı maçlara ayrı bir önem veriliyordu. 24 Ekim 1930 günü Aris'in ilk rakibi Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli ekip bu maçta Rıza Nemlioğlu, Kadri Göktulga, Ziya Atabek, Cevat Seyit, Sadi Çoban, Reşat Nayır, Lütfü Boyer, Alaaddin Baydar, Zeki Rıza Sporel, Muzaffer Çizer ve Fikret Arıcan'dan oluşan bir kadro ile çıktı. Fenerbahçe, Zeki Rıza ve Fikret Arıcan'ın attığı gollerle sahadan 2-2 berabere ayrıldı. Aris ikinci maçında Galatasaray'la 26 Ekim 1930'da Taksim Stadı'nda karşılaştı. Galatasaray maça Avni Kurgay, Burhan Atak, Vahyi Oktay, Muammer, Nihat Bektik, Mithat Ertuğ, Celal Şefik, Kemal Faruki, Necdet, Latif Yalınlı ve Rebi Erkal kadrosuyla çıktı. Yunan

Takımı Aris'i perişan eden Galatasaray sahadan 5-1 galip ayrıldı. Sarı kırmızıların bu zaferi yurtta milli bir bayram sevinci oluşturdu. Futbolcular sevgi gösterileri altında Astungalip'te bulunan kulüp binasına getirildi. 1930'un en çarpıcı olaylarından biri, dünya futbol tarihine de konu olan yarım kalan bir maçtı. Savaş biteli henüz 8 yıl olmuştu. Suyun iki yakasında dostluk ateşinin filizlenmesi için de adımlar atılması gerekiyordu. Komşu iki ülkenin dostluğu pekiştirmek isteyen yöneticileri, bunun için en uygun etkinliğin bir futbol müsabakası olduğunu düşündüler. Maçın temeli 1930 yılı Ekim ayında Yunanistan Devlet Başkanı Venizelos'un tarihi Ankara ziyaretinde imzalanan Türk-Yunan Dostluk Anlaşması ile atıldı. Bir futbol maçı suyun iki yakasındaki dostluğun tesisi için bahaneydi. Türkiye'den İzmir ekibi Karşıyaka, Yunanistan'dan Sakız Adası ekibi Lai Lapas. Tarihler 7 Aralık 1930'u gösteriyordu. Karşıyaka futbol takımı 50 kişilik bir kafile halinde Körfez şirketinin Uşak vapuruyla İzmir'den hareket etti ve Sakız'da muazzam tezahüratlarla karşılandı. Sakızlılar iskeleyi Türk-Yunan bayraklarıyla süslemişti ve Zito, yaşasın Türkiye, hoş geldiniz İzmirliler diyorlardı. İzmirliler iskeleye çıktıktan sonra aynı samimi merasimle maç yapacakları Laps kulübüne gitti. Maç için 1500 kişilik bir kalabalık toplandı ancak yağmurun şiddetinden maç sadece 3 dakika devam etti ve iki tarafta hiçbir sayı yapmadan hakem maçı tatil etmeye mecbur kaldı. Tam 84 yıl sonra bu maçın kaldığı yerden oynanması için iki takım yöneticileri anlaştı. Ve 10 Mayıs'ta buluşma gerçekleşirken maç 65. dakikada yine yarım kaldı. Bu kez sorun hava muhalefeti değildi. Çünkü dostluğun devamı için bir maç daha yapılması ve karşılaşmanın İzmir'de tamamlanması konusunda anlaşıldı. İşte 1930'da başlayan bu maç hala bitmedi ama iki kulübün ortak dostluğu, onlara Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından verilen Fair Play Büyük Ödülünü kazandırdı. ...1929-1930 İstanbul Futbol Ligi 6 takım arasında çift devreli lig usulüyle oynandı. Yaptığı 10 maçın 8'ini kazanıp ikisinde berabere kalan Fenerbahçe 39 gol atıp 15 gol yerken hiç yenilmeden şampiyonluğu kazandı. Galatasaray 3 puan farkla ikinci, Beşiktaş 3. oldu. Fenerbahçe'nin yenilgisiz şampiyon kadrosunda Ziya Atabek, Alaaddin Baydar'la daha sonradan Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı da yapan Fikret Arıcan ve Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli golcülerden Zeki Rıza Sporel de vardı. Bandırma'nın Erikli köyünde 1900 yılında doğdu. 1930 yılında Er Meydanı Kırkpınar'da boy gösterdi. Yağlı güreşin efsane isimlerinden biri olacağı, aslında 1927'de Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen güreşlerde dönemin en ünlü güreşçisi, o zamanlar yağlı güreş yapan Çoban Mehmet'i yendiğinde ortaya çıktı. 1927 yılından itibaren hiç sırtı yere gelmedi, açık düşmedi. 1930 yılında olduğu gibi 1931, 1932, 1933 yıllarında üst üste 4 yıl Kırkpınar baş pehlivanlığını kazandı. Ailede pehlivanlığı sürdüren ender isimlerdendi. Ancak oğlu Hasan Acar da onun izinden giderek Kırkpınar baş pehlivanı oldu. Torunu Sabri Acar ise son yılların ünlü baş pehlivanlarındandı. Çok haysiyetti. Oğul

0: Onları için bile tarafsız, dürüst bir pehlivan olarak tanınan Bandırmalı Karali, 10 Ağustos 1981 tarihinde doğduğu köyünde hayata gözlerini yumdu. Maximilian Adolf Otto Siegfried Schimmeling, 28 Eylül 1905 tarihinde doğdu. 1919-1922 arasında iş idaresi öğrenimi gördü. 1928'de Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğinde Avrupa yarı ağır siklet ve Almanya ağır siklet şampiyonluğu unvanlarını elinde bulunduruyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nde yüzünün eski şampiyonlardan Jack Dempsey'e benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekti. 12 Haziran 1930'da boksu bırakan Gen Tunin'in yerine yeni şampiyonu belirlemek için New York kentinde yapılan karşılaşmada Amerikalı Jack Sharkey'i 4. roundda yenerek 20. yüzyılda dünya ağır siklet boks şampiyonluğu kazanan ilk Avrupalı boksör oldu. ...1930 yılı pek çok önemli organizasyon gibi Britanya İmparatorluğu oyunları adıyla başlayan, sonradan Commonwealth oyunları adını alan İngiliz Milletler Topluluğu oyunlarının başlama yılı oldu. 16-23 Ağustos 1930 tarihleri arasında Kanada'nın Ontario eyaletindeki Hamilton şehrinde gerçekleşen oyunlarda 6 branşta müsabakalar yapıldı. Atletizm, boks, güreş, kürek ve yüzme branşlarına yapılan yarışmalara 11 ülkeden 400 sporcu katıldı. Açılış töreni ve birçok etkinlik Doğu Hamilton'da yer alan Civic Stadyumu'nda gerçekleştirildi. Müsabakalar sonunda İngiltere toplam 60 madalyayla birinciliği kazanırken ev sahibi Kanada ikinci, Güney Afrika Cumhuriyeti de üçüncü oldu. İnsanlık tarihinin en büyük ve en kanlı savaşı, İkinci Dünya Savaşı, 1939-1945 yılları arasında yaşandı. Savaş, dünyadaki birçok ülkeyi ekonomik açıdan derin etkilemişti. Ülkeler oluşan ekonomik ve politik krizlerden sıyrılabilmek için uzun bir süre mücadele edeceklerdi. Ülkelerin bu kanlı savaşın yaralarını sarma süreci 1949 yılına kadar devam edecekti. Savaşın geride bırakıldığı yıl olan 1946 yılı muharebenin en derin izlerini taşıyan yıldı. Doğal olarak ülkeler sportif faaliyetlere savaş öncesi dönem kadar ne kaynak ayırabilirler ne de ilgi gösterebilirlerdi. İkinci Dünya Savaşı sadece cephede değil, cephe gerisindeki sivillerin de hayatını kaybettiği bir savaş olmuştu. Toplam 75 milyona, yani o zamanki dünya nüfusunun 40'ta birine yakın insan hayatını kaybetmişti. Savaşın yıkıcı etkisi sebebiyle ilki 1930 yılında Uruguay'da 13 ülkenin katılımıyla gerçekleşen, futbolda en önemli uluslararası turnuva olma özelliği taşıyan FIFA Dünya Kupası 1942 ve 1946 yıllarında yapılamadı. İkinci Dünya Savaşı sırasında FIFA kendini ayakta tutmak için mücadele etti ve savaş sona erdiğinde zamanlı bir turnuva planlayacak maddi veya manevi bir kaynağı olmamıştı. Nitekim savaşın yıkıcı etkileri sebebiyle hiçbir ülkede FIFA Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak durumda değildi. 1946'daki futbol adına en önemli uluslararası turnuva, Arjantin'in 10 Şubat 1946'da Brezilya'ya 2-0 yenerek şampiyon olduğu 1946 Güney Amerika şampiyonasıydı.
1: Bu ikinci dünya harbi ne olimpiyat yaptırdı ne dünya kupası yaptırdı. Şimdi mesela 34-38, 42, 46 bunlar olacak dünya kupasında. 4 senede bir yapılıyor ama yapılamıyor. Çünkü neden? Avrupa harbe girmiş. Almanya ile harp ediyor. Nerede güvenlik sağlayacağım?

arasında toplumun tüm kesimlerinin aynı amaçla işbirliği yapması etkili oldu. Almanya hariç birçok Avrupa ülkesinde 1946 yılında futbolda lig şampiyonluğu maçları oynandı. İşgal Almanya'sı 2. Dünya Savaşı sonrasında müttefik devletlerce kontrol ediliyordu. Amerikan, İngiliz, Sovyet ve Fransız güçlerinden oluşan müttefik tetkik yönetimi 1945'ten 1949'a değin ülkeyi idare etti. Bu sebeple ülkede 1949'a değin sportif faaliyetler gerçekleşmedi. Diğer yandan 1946'da İspanya'da La Liga şampiyonu Sevilla, İtalya Serie A şampiyonu Torino, Portekiz Süper Lig şampiyonu Belenenses, Fransa 1. Lig şampiyonu Lille olmuştu. İngiltere FA Cup'ta ise Derby County, Charlton Athletic'i 4-1 yenmeyi başararak şampiyonluğa ulaşan ekip olmuştu. İkinci Dünya Savaşı öncesinde ilk kez 1934'te Torino'da düzenlenen atletizm şampiyonaları birkaç istisna dışında hep 4 yılda bir gerçekleşti ve 3. Avrupa Atletizm Şampiyonası da 22 Ağustos-25 Ağustos 1946 tarihleri arasında Norveç'in Oslavice Stadyumunda düzenlendi. Bu şampiyona aynı zamanda bazı ilklere de sahne oluyordu. Tarihte ilk kez kadınlar ve erkekler bir arada yarışıyorlardı ve ilk defa İskandinavya'daki bir şehir şampiyonaya ev sahipliği yapıyordu. 20 ülkeden 353 atletin katıldığı şampiyonada atletler 20 farklı kategoride yarıştılar. En fazla madalya kazanan ülke turnuva sonunda İsveç olmuştu. 1946 yılı dünya basketbolunda çok önemli bir yıl olarak anılır. 1946-47 sezonu Amerika Birleşik Devletleri Profesyonel Basketbol Ligi'nin açılış sezonudur. O yıl 3 yıl sonra adını Ulusal Basketbol Birliği yani NBA olarak değişecek Amerika Basketbol Birliği kurulmuştur. Bugünkü adı olan National Basketball Association ismi de 1949 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kurulmuş bir diğer profesyonel lig olan National Basketball League ile birleşmesinden sonra alındı. Lig 1946-1947 sezonunda 11 takımla oynanmaya başladı ve Doğu-Batı Konferansı olarak ikiye bölündü. Warriors açılış sezonunda seriyi 4-1 kazanarak BAA şampiyonasına uzanan ekip oldu. Ama aynı zamanda basketbolun temellerinin atıldığı 1946 yılında imkansızlıklar sebebiyle de birçok problem yaşanıyordu. Basketbol maçları hokey takımlarıyla paylaşılan alanlarda oynanıyordu. Bu arenalarda basketbol müsabakaları öncesinde buzla kaplı alana ahşap basketbol tabanları koyuluyordu. 1946 yılının sonları, ülkelerin 2. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladıkları ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl oldu. Bunun sonucu ülkemizde ve Türk sporunda da hissedilmeye başlandı. Türkiye, savaşın dışında ve tarafsız kalmayı esas kabul etmiş ve savaş dönemlerinde izlediği dış politikayla sıcak savaşın getirebileceği yıkım ve sorunlardan uzak kalmıştır. Yine eskisi gibi yabancı takımlar, yabancı sporcular ülkemize gelmeye başlamış ve Türk sporcuları yurt dışı seyahatlerinin kapısını açmışlardı. Yabancı temaslara karşı büyük bir susamışlık vardı Türk spor severlerde. Bu nedenle yabancı temaslar pek büyük ilgi görmeye başladı. Bu ilgiden yararlanmak isteyen kulüplerimiz de yabancı temaslarına yoğunluk verdiler. Sporda heyecan dolu günler yeniden başladı. O yıl ilk olarak Türk atlet ve güreşçilerinden oluşan sporcu kafilemiz 1946 yılı Nisan ayında çeşitli karşılaşmalar yapmak üzere Mısır'a gitti. Atletlerimiz Kahire'de yapılan uluslararası yarışmalarda toplam 17 birincilik elde ederek güzel bir başarı sağladılar. Güreş ekibimiz de aynı dönem İskenderiye'de yapılan müsabakada Mısır takımını 5-2, Kahire'deki müsabakada ise 6-1 yenme başarısını gösterdi.

Hem güreşçilerimiz hem atletlerimiz Mısır'da iyi bir sınav vererek yurda döndüler. 1946 yılında Dublin'de yapılan Avrupa Boks Şampiyonası'na Türkiye 4 boksörle katıldı. Dublin'e giden boksörlerimizden ikisi büyük başarı gösterdiler. Vural İnan en teknik boksör seçilirken Halit Ergönül de 51 kiloda Avrupa karmasına seçildi. 51 kiloda dövüşen Halit Ergönül'ün karşısına İspanyol asıllı bir Meksikalı olan Gonzalez çıktı. Halit Ergönül az sayı bir farkla bu maçı güçlü ve tecrübeli rakibine kaptırmıştı ama boks dünyamızda şereflerin aynı zamanda en büyüğünü kazanmıştı. Avrupa karmasında yer alan ilk Türk boksörü unvanı. Amerika'nın en ünlü savaş gemilerinden biri olan Missouri zırhlısı o yıl Türkiye'ye gelmişti. Bu zırhlı aynı zamanda 2. Dünya Savaşı sonunda Japonya'nın kayıtsız şartsız teslim anlaşması imzaladığı gemiydi. Missouri'ye Akdeniz'de bulunan Amerikan 6. filosuna bağlı bazı gemiler de refakat etmişlerdi. Bu gemilerde Amerikalı denizciler de vardı. Türk sporcularıyla çeşitli dallarda sportif temaslar yapıldı. Amerikalı denizcilerle yapılan basketbol maçlarında İstanbul karmamız Missouri zırhlısı ve Providence gemisi takımını iki maçta da yenmişlerdi. Amerikalı sporcuların kendi aralarında oynadıkları beyzbol ve futbol maçları da kalabalık bir seyirci grubu tarafından ilgiyle takip edilmişti. Bu tarihten sonra da yabancı sporcuların İstanbul ziyaretleri ve bu gibi sportif temasları artarak devam edecekti. Aralarında başta Avusturya'nın dünyaca ünlü eski kalecisi Rudi Hedlund'le Fransa'nın eski birçok ünlü futbolcusunun yer aldığı Angoleme adlı profesyonel takım 1946 yılı Haziran ayı sonunda İstanbul'a gelerek maçlar oynadı. Galatasaray, Beşiktaş, Beyoğlu ve Türk profesyonel takımıyla yapılan maçlarda takımlarımız hiç de fena olmayan sonuçlarla sahadan ayrılmışlardı. Kadrosunda Macar milli takımının 8 oyuncusu bulunan Macaristan şampiyonu Uipes takımı da Eylül 1946 tarihinde İstanbul'a geldi. İlk maçını Şeref Stadı'nda Fenerbahçe ile oynayan Uipes takımı İstanbul'da oynadığı 5 maçtan 4'ünü kazanıp birinde berabere kalmış ve yenilgi almadan Macaristan'a dönmüştü. Ancak kaybedilen maçlarda da takımlarımızın ortaya koyduğu mücadeleci ruh görülmeye değerdi. 1946 yılı Türkiye basketbolu için de önemli bir yıl olarak tarihe geçmiştir. Kasım ayında Yunanistan'a yapılan seyahatte Türk basketboluna sınır kapıları tekrar açılmıştı. 1936 Berlin Olimpiyatlarından beri sandıkta naftalinde yatan ay yıldızlı formamız bu münasebette çıkarılmış ve tam 10 yıl 2 ay ve 26 günlük bir aradan sonra yeniden sahaları süslemişti. Basketbolcularımız bu Yunanistan seyahati sırasında 4'ü Atina'da, 2'si Selanik'te olmak üzere 6 karşılaşma yaptılar. Uzun bir süreden beri Amerikalılarla olan sıkı temasları sayesinde basketbolda önemli bir gelişme ve ilerleme kaydetmiş olan Yunanlılar karşısında Türk takımı gerçekten büyük bir varlık gösterdi. Başarılı maçlar çıkardı ve parlak galibiyetler elde etti. Türk sporunda 1946 yılının en önemli ve de mutlu olayı kuşkusuz güreşçilerimizin Avrupa şampiyonluğu kazanmaları oldu. Ekim ayı sonunda Stockholm'da yapılan Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası'nda Türk güreşçileri minderde fırtına gibi estiler. 62 kiloda Gazanfer Bilge, 67 kiloda Celal Atik, 73 kiloda Yaşar Doğu altın madalya, 57 kiloda Nasuh Akar ve 79 kiloda Mahmut Ceteres gümüş, 87 kiloda Muharrem Candaş'la ağır siklette de Mehmet Çoban bronz madalya kazanan güreşçilerimiz oldu. Güreşçilerimiz 8 sikletten 3'ü altın, 2'si gümüş, 2'si bronz olmak üzere tam 7 madalya kazanırken takım halinde de Avrupa şampiyonu unvanını da başkalarına kaptırmamışlardı. Türk takımı 15 puanla Avrupa şampiyonluğunu kazanırken bu şampiyonada büyük iddiası bulunan ev sahibi İsveç 13 puanla ikinciliği alabildi. Finlandiya takımı da

0: 9 puanla 3. olabildi.
1: 45'in Mayıs'ında Dünya Harbi sona erdikten sonra bu sportif faaliyetlerde giderek canlanmaya başladı. İlişkiler arttı. Tabii biz işte 48'de sevgili rahmetli Ruhsar Hakkı atletizmde bir madalya kazandık ama bizim tabii esas iddialı olduğumuz branş güreş. Greco-Romen de değil de serbestte ağırlıklı olarak. Bizim güreşçiler işte 46'da galiba Stockholm'da neydi öyle bir şeydi. Orada madalya kazandılar. Yani bekliyoruz biz güreş olduğu zaman. Bu ne zaman söyleyeyim? 70'li yıllarda V.P. Aktağ 72 mini olimpiyatlarında kazandığı bronz madalya uzun yıllar sonra bizi sevindirdi. Bir 25 sene falan Türk güreşçileri aşağı yukarı bütün dünyada minderleri rakiplerine dar etmişlerdir. İşte bu Stockholm'daki madalyada kazandığımız madalyada güreşte şöyle söyleyeyim 70'lere kadar falan aşağı yukarı ne oluyor 49-50 desek 20-22 sene Türk güreşinin dünyada saltanat kurduğu bir dönemdir o. Gerek olimpiyatlarda gerek dünya şampiyonalarında. Sonra bu çok önemli bir ayrıntıdır. Bütün dünya Türklerin güreşte başarılı olmamaları için güreşi çabuklaştırdılar kurallarını. Saniyesini, dakikasını azalttılar. Süresini yani müsabaka süresini azalttılar. Neden? Çünkü biz yağlı güreşten geliyorduk. Yağlı güreşte bir künde atarsın 1,5 saat altta yatan, üstte yatan öyle yatarlar. Hiç hareket etmezler. Onun için biz uzun süreli güreş yapmaya alışmış bir ülkeydik. Ama bu elde ettiğimiz güreşteki büyük başarılar birbirini peşini takip edince bu sefer uluslararası güreş şeyi güreş dakikalarını azalttı. 15 dakika bilmem işte 20 dakikadan 15, 15 dakikadan 10 dakikaya bilmem neden işte 3'er dakikalık bilmem bölümlere filan. O yüzden ne kadar çabuklaştırdılar biz o kadar geri gittik güreşte.
0: Bir Avrupa Şampiyonası tarihinde ilk kez Türk bayrakları birincilik direklerini süslerken yine ilk kez tam 4 kez İstiklal Marşımız çalındı. Yurtta da büyük sevinç hakimdi. 21 Kasım günü İtalya üzerinden yurda dönen güreşçilerimizi Galata Rıhtımı'nı ve tüm Karaköy'ü dolduran büyük bir halk kitlesi karşılamıştı. 1946 yılının sonları, İkinci Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya başladığı ve ulusların artık sosyal ve ekonomik krizleri atlatıp yavaş yavaş tekrar sportif faaliyetlere yöneldiği bir yıl olarak tarihe geçti. ...1985-86 sezonunda Türkiye 1. Futbol Ligi iki büyük takımın son maçın son dakikasına kadar süren çekişmeli yarışına sahne oldu. 36 maçın 22'sini kazanan 12'sinde berabere kalıp ikisini kaybeden Beşiktaş 56 puan ve averajla şampiyon olurken Galatasaray 20 galibiyet ve 16 beraberlikte namağlup olmasına rağmen ligi ikinci sırada bitirmişti. Ligde şampiyonluğu averajla Beşiktaş'a kaptıran Sarı Kırmızılar, Federasyon Kupası yarı finalinde de bir sürpriz sonucu Altay'a eğlenmişti. Aslında bu sürprize uğrayan sadece Galatasaray olmamıştı. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor da aynı akıbete uğrayarak kupa dışında kalmıştı. O sezon Futbol Federasyonu'nun kararıyla tek maç usulü oynanan kupa maçlarının kurbanı olduklarını söyleyen takımlardan Fenerbahçe daha ilk turda Sakaryaspor'a yenilerek kupaya veda etmişti. Aynı şekilde tek maç üzerinden oynanan final maçında Bursaspor İzmir temsilcisi Altay'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götürüyor. Bu kupa sayesinde Türkiye 1. Ligi'nde kalma hakkını kazanıyordu. ...1986 sezonunun Başbakanlık Kupası ise Türkiye 1. Futbol Ligi'ni ikinci tamamlayan Galatasaray'la Türkiye Kupası ikincisi Altay arasında oynandı. Galatasaray hem kendisini Federasyon Kupası'ndan eleyen

0: Malta'ya karşı bir rövanş duygusu besliyor, hem de bu kupayı 3. kez müzesine götürmek istiyordu. Nitekim 19 Mayıs stadındaki maç Erdal Keser'in 5 gollük müthiş performansına sahne olurken, Raşit Çetiner, Cevat Prekazi ve Erhan Unal'ın da attığı birer golle Galatasaray maçtan 8-1'lik galibiyet dahil olarak 1986 Başbakanlık Kupası'nı kazanıyordu. Türkiye futbol sezonunun son maçı, lig şampiyonu Beşiktaş'ın Federasyon Kupası sahibi Bursaspor'la Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanmak için oynayacağı final karşılaşması olacaktı. Yine Ankara 19 Mayıs'ta oynanan maçta normal süre iki takımın da birer golüyle 1-1 sona erdi ve maç uzatmaya gitti. Uzatma dakikalarının henüz başında Beşiktaş 93. dakikada Gökhan Keskin'in bulduğu golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak sezonun en büyük kupasını da kazanmış oldu.
1: Beşiktaş bu anlamlı kupanın sahibi oluyor. Kaptan Samet, Cumhurbaşkanı Kenan Evren'den kupayı alıyor. Gerek Beşiktaşlı taraftarlar, gerekse Beşiktaşlı futbolcular sevinç içinde.
0: Uzun bir süre başarıya hasret kalan Türk atletizmi 1986 yılında takım olarak olmasa da kişisel başarılarla gururumuzu kabartıyordu. Dönemin Yugoslavya'sının Ljubljana şehrinde düzenlenen Balkan oyunlarında Türkiye şampiyonu Mehmet Tersi ve 10.000 metrede şampiyon olan Necdet Ayaz'ın birincilikleriyle ülke içinde zor dönemden geçen Türk atletizmi yurt dışında bir nebze olsun rahat bir nefes alıyordu. Atletizm gibi uzak doğu sporlarında da uluslararası alanda boy gösterdiğimiz 1986 yılında Türk milli takımı 6. Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda 5 altın, 6 gümüş ve 4 bronz madalya kazanıyor ve takım halinde Avrupa ikincisi olma başarısını gösteriyordu. O yıl parkelerde de yeşil sahalardakine benzer bir çekişme yaşanıyor. Basketbol liginde playoff'a kalan 8 takım şampiyonluk için mücadele ediyordu. Çeyrek finalde Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 2 maçta da yenerek saf dışı bırakıyor. Efes Pilsen'se Tofaş'ı yine 2-0'la geçerek yarı finale yükseliyordu. Yarı finalde rakiplerini 3'er maç sonunda 2-1'lik üstünlükle geçen Galatasaray ve Efes takımı finalde karşılaşıyor. İlk maçı Efes 109-102'lik skorla kazanarak final turunda avantajlı duruma geçiyordu. Dönemin unutulmaz maçlarına ev sahipliği yapan Spor ve Sergi Sarayı'ndaki playoff maçlarının ikincisi, ilk maçtan 2 gün sonra yine aynı salonda oynanmış fakat bu sefer Galatasaray 90-86 kazandığı maç sonunda durumu eşitleyerek iddiasını canlandırmıştı. Taraftarların kısa deyimiyle Spor Sergi'deki 3. maça gelen basketbol izleyicileri müthiş bir finale tanıklık ederken Efes oyuncusu Emir Turam'ın kaydettiği 20 sayı galibiyete yetmiyor ve Galatasaray Michael Skors'un 20, Paul Dawkins'in 19 sayı kaydettiği karşılaşmayı 79-65 kazanarak kupaya uzanıyordu. Sarı kırmızılı takımın üst üste elde ettiği ikinci şampiyonluğun yanında takımın yıldızı Paul Dawkins de Türkiye Basketbol Ligi sayı kralı unvanını kazanıyordu. Finalde kozlarını paylaşan iki takımın rekabeti daha sonra Cumhurbaşkanlığı Kupası için devam edecek. Ancak bu sefer Efes şampiyon rakibini bir sayı farkla 101-100'lük skorla mağlup ederek kupayı müzesine götürecekti. 1986 yılı sonlarında Avustralya'dan yayılan bir haber sadece Türkiye'de değil tüm dünyada adeta bir bomba etkisi yaratacak. Başta spor dünyası olmak üzere tüm dünyanın dikkatini bir anda Türkiye-Avustralya-Bulgaristan hattına çekecekti. Dünyanın en büyük halterçilerinden biri ve birçok rekorun da sahibi olan Naim Süleymanoğlu, Avustralya'daki Türk konsolosluğuna sığınmış ve iltica talebinde bulunmuştu. Aynı sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti.

sene içinde Doğu Almanya'da 3 dünya rekoru kırarak Avrupa şampiyonu olan, Sofya'da 5 dünya rekoruna imza atan ve dünya şampiyonluğunu tam 40 kilo farkla kazanan Naim Süleymanoğlu, Melbourne'de de koparmada rekor kırarak yılın en iyi haltercisi seçilmişti. Ancak yıllardır vatanından uzakta yaşadığı hayatını artık Türkiye'de sürdürmek istiyor, sportif başarılarını Türk bayrağı altında kazanmak istiyordu. Bulgaristan'da yaşayan Türklere yapılan zulüm haberlerinin hat safhaya ulaştığı dönemde, daha önce birkaç kez Türkiye'ye gelme teşebbüsünde bulunan ancak başaramayan Naim için isminin Naum Şalamonov olarak değiştirilmesi bardağı taşıran son damla olmuştu. Ünlü halterci Avustralya'daki emniyet yetkililerine verdiği ifadesinde "Ben Türk'üm, asıl adım Naim, ana vatanıma iltica etmek istiyorum" diye konuşarak resmi başvurusunu yapmış ve artık geri sayım başlamıştı. Naim Süleymanoğlu'nun Türkiye'ye dönmek amacıyla konsolosluğa sığınması Bulgar yetkilileri çileden çıkarmış ve konuyu "Türk teröristler sporcumuzu kaçırdı" şeklinde dünyaya servis ederek durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlardı. Avustralya resmi makamlarının araştırmaları ve Türkiye ile yapılan görüşmeler sonucunda Naim 11 Aralık 1986'da ilk olarak Melbourne'den Londra'ya, bir sonraki günde dönemin başbakanı Turgut Özal tarafından yollanan özel uçakta Türkiye'ye getirildi. Atatürk Havalimanı'nda büyük törenlerle karşılanan şampiyon halterci, yıllar sonra kavuştuğu vatanında mutluluk gözyaşlarına engel olamıyor. Bu sırada Naim'in Bulgaristan'dan kaçmasına sebep olanlar da, Naim buradaki imkanlar sayesinde şampiyon oldu, Türkiye'de bu imkanları bulamaz ve 2 yıl içinde sönüp gider açıklamasını yapıyorlardı. Ancak zaman onlara haksız, Naim'i de şampiyon ilan edecekti. Dünya futbolunda 1986 yılı oldukça hareketli geçiyor. Sezonun UEFA Kupası finalinde İspanya'nın Real Madrid ve Batı Almanya'nın Köln takımları karşılaşıyordu. İlk ayağı Madrid'in Santiago Bernabeu stadında 85 bin seyirci önünde oynanan maçta ev sahibi Real Madrid maçı 5-1'lik skorla galip gelerek Alman temsilcisinin evine eli boş gönderiyordu. Berlin Olimpiyatları'nda oynanan rövanş karşılaşmasını Alman ekibi Köln 2-0 kazanmayı başarsa da, önceki maçı 5-1 önde bitiren İspanyollar toplamda 5-3'lük avantajla kupaya uzanan taraf oluyordu. 1986 yılı Dünya Futbol Arenası'nın en büyük organizasyonu olan Dünya Kupası'nın 13. dönemine de tanıklık eden yıldı. Kupaya ev sahipliği yapmak isteyen aday ülkelerin başvuruları sonrasında seçilen Kolombiya, ülkede yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle yerini Meksika'ya bırakmıştı. Bu değişiklikten sonra kupa, dünya spor tarihindeki yerini Meksika 86 olarak alacaktı. 31 Mayıs'ta İtalya ve Bulgaristan arasında oynanan maçla açılışı yapılan ve yenilenen formatıyla Meksika'nın kavurucu sıcağı altında oynanan 13. Dünya Kupası 29 Haziran'daki Arjantin-Batı Almanya maçıyla son bulacaktı. Meksika 86'ya belki de tek başına damga vuran Diego Armando Maradona, turnuvada gösterdiği performans dışında İngiltere'ye eliyle attığı gol nedeniyle hem Arjantin adına turnuvanın kahramanı hem de başta İngilizler olmak üzere diğer takımların kötü adamı olarak tarihe geçecektir. Yıllar sonra bugün bile hafızalarda yer eden çeyrek final maçında Arjantin turnuvanın favorilerinden İngiltere ile karşılaşıyordu. İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın ikinci yarısına Arjantin, İngiltere'ye göre daha hareketli başlıyor ve 51. dakikada Maradona rakip defansın ayağından havalanan topa İngiltere kalecisi Shilton'la beraber yükseliyor ve topu kafayla ağlara gönderiyordu. Tabii bu hakemin gördüğü.

Aslında Maradona topa kafasıyla değil, eliyle vurmuş, ancak karşılaşmanın hakemi pozisyondaki detayı fark etmeyerek golü vermişti. İngiliz oyuncuların itirazları fayda etmiyor ve Arjantin ikinci yarının başlarında 1-0 öne geçiyordu. Tartışmalı pozisyondan sadece 3 dakika sonra Kupa'nın yıldızı Maradona, sonradan 100 yılın golü olarak anılacak olan kendisinin ve takımının ikinci golüne imza attı. Orta sahadan aldığı topla İngiliz oyuncuların neredeyse yarısını çalımlayarak kaleye giden Arjantinli, son olarak kaleci Shilton'u da çalımlayıp golünü tabelaya yazdırıyor ve Arjantin'i 2-0 öne geçiriyordu. Gary Lineker'in 80. dakikada kaydettiği golle maç 2-1 sona eriyor ve bu sonuçta Arjantin İngiltere'yi kupadan eliyordu. İngiltere eledikten sonra yarı finalde Belçika'yı da 2-0'la geçen Arjantin, final maçında Federal Almanya'yı 3-2 mağlup ederek bu tarihi kupayı müzesine götürmeyi başardı. ...1986 yılında tenis dünyası bir önceki yıl profesyonel kariyerinde yükselmeye başlayan ve tüm otoritelerin dikkatini çeken genç Alman tenisçi Boris Becker'in üst üste ikinci Wimbledon zaferine tanık oluyordu. Aynı zamanda 26 yaşındaki Ivan Lendl'ın hem Fransa hem de Amerika Açık tenis turnuvasındaki şampiyonlukları tenis severlere mücadele dolu bir yılı geçirmişti. Kadınlarda Martina Navratilova üst üste 5. toplamda ise 7. kez Wimbledon şampiyonluğunu kazanırken bu yılki başarılarına bir de Amerika Açık zaferi ekliyordu. Fransa Açık tenis turnuvasının galibi ise yaklaşık olarak her yıl Wimbledon'ı finalde Martina Navratilova'ya kaptıran, ancak Çek tenisçiye Fransa'da bu durumun tam tersini yaşatan Amerikalı Chris Evert oluyordu. ...1986 yılı sonunda boksun yeni parlamaya başlayan yıldızı Mike Tyson, Jamaikalı rakibi Trevor Berbick'i 2. roundda teknik nakavtla mağlup ederek 20 yaşında dünyanın en genç ağır siklet boks şampiyonu unvanını aldı. 32 yaşındaki rakibinin karşısında daha dinç ve hırslı görünen Tyson, ilk roundda ard arda bulduğu yumruklarla Berbick'in tahmininden daha zorlu bir rakip olduğunu kanıtlamak ister gibiydi. Nitekim genç Tyson, ikinci roundun henüz ilk saniyelerinde sıralı yumruklarla şampiyon Berbick'i yere indirmeyi başarmıştı. Ancak rakibi henüz pes etmiyor, hemen ayağa kalkarak dövüşe devam ediyordu. İkinci round, ilk rounda göre daha sakin başlasa da Tyson çok geçmeden rakibini tekrar yere seriyor ve Berbick bu kez tam 3 denemesinde de yerden kalkamayınca karşılaşmanın hakemi genç boksçuyu teknik nakavtla galip ilan ediyordu. Mike Tyson bu maç sonunda sadece dönemin en güçlü boksörünü mağlup etmekte kalmıyor, boks tarihinin en genç ağır siklet şampiyonu unvanını da elde ediyordu. Dünya basketbolu da 1986 yılında zor elde edilebilecek bir başarıya tanık oldu. Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi NBA'de daha önce sadece bir kez başarılan Quadruple Double San Antonio Spurs forması giyen Alvin Robertson tarafından gerçekleştirildi. Dört ayrı kategoride çift taneye ulaşma anlamına gelen Quadruple Double Robertson tarafından 20 sayı, 11 rebound, 10 asist ve 10 top çalmayla başarılmıştı. Phoenix Suns'ı 120-114 yendikleri maçta Robertson hem takımının galibiyetinde büyük rol oynamış hem de bu başarılı istatistikleriyle dünya basketbol tarihine geçmişti. 20 points, 10 assists, 10 rebounds and 10 steals. Alvin Robertson has his first quadruple double tonight.

0: Spor'da öne çıkan başlıklar, gündemin getirdikleri son dakika gelişmeler, ayrıntılı analizler ve özel dosyalar gün ortasında.
1: Gündeme dair tüm gelişmeleri sizinle paylaşacağız.
2: Gün ortasında gelişmelerle karşınızdayız.
3: Haberlerimizi de sizlere aktaracağız.
4: Sopalarda gol!
0: Gün ortası hafta içi her gün 14'te A Spor'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

0: spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. İbrahim Yavuz ve Caner İş Beğendiren stüdyoda konuklarım. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
2: Hoş bulduk. Merhabalar.
0: Nasılsınız, iyi misiniz?
1: Çok teşekkür ederiz. Gayet iyiyiz. Sen sormalı.
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İki saatesi kısayız bugün ama çok dolu bir gündemimiz var ve farkında mısınız bilmiyorum ama gün olarak artık Dünya Kupası tarihine giriş yaptık sayılır. Yani
1: doğru.
0: Artık neredeyse başladı, hatta başladı neredeyse demeyelim. Belki bizim maçımıza daha var ama Dünya Kupası heyecanı başladı diyebiliriz. Kim bilir kilometrelerce ötede ne heyecanlar yaşanıyor. Elimizden geldiğince bu gecede konuşmaya ve size yansıtmaya çalışacağız. Bir şöyle Dünya Kupası diyelim istiyorum. Hazır mısınız? Hazır mısın Caner?
2: Şu çok özür dilerim. Şu görsel bile değil mi? Yani çok insanı güzel. Heyecanlandırıyor.
1: Evet.
0: En son yine bu tarz bir hatırlatacaktır rejideki arkadaşlarım. Euro 2024'te de böyle rengarenk bir görsel vardı. Değil mi? Evet, bize böyle iyi geliyordu o görselde. Biz zaten son sayfada bir bölüm yapıyorduk bunun için özellikle. Yine aynı şekilde 2022'de de tabii benim burada ne kadar eski olduğum ortaya çıkıyor. 2022'de Katar'dayken de yine böyle rengarenk Dünya Kupası'na özel programımız vardı. Seviyoruz bunları. O renk de bize renk kattı yani. Havaya soktu iyice. Haklısın İbrahim'imiz.
2: Yani ben güzel. De ne kadar eski olduğumu o zaman söyleyeyim. 1990'ı hatırlıyorum Dünya Kupası'nı.
0: Yani çok. Ben de 2002'yi hatırlıyorum. En hatırlanası olanı mesela. Ya çok güzel. 90'ı tabii ki yoktu. Bilemem.
2: O yüzden ben de oradan ne kadar eski olduğumu hatırlıyorum.
0: Yani evet, o zaman yoktum ama şimdi unutamayacağımız bir 2026 olsun. Tabii.
1: Fakat zaman ne acımasız değil mi? Yine bir Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle
0: evet.
1: Dünya Kupası başlayacak ve yine 11 Haziran.
0: 11 miydi?
1: Aynen öyle. 11 Haziran 2010. Ve şimdi yine 11 Haziran 2026.
0: Şeyi konuştuk tam 16 yıl sonra. Geçenlerde 2010'u aynı şekilde başladığını ama 11 Haziran detayını bilmiyordu.
1: Çok enteresan bir tesadüf. Yani zamanın bu kadar hızlı akması bile çok ilginç. Yani dün gibi hatırlıyorum o maçı. Daha sonra Erzurumspor'a transfer olan Şabalala muhteşem bir gol atmıştı o karşılaşmada. Rafa Márquez yine Meksika tarafının golünü kaydetmişti.
2: Yani gollere kadar
1: tabii.
2: Şahane, nefis.
1: Ya açılış tabii. Maçları ayrıdır ya. Açılış maçları böyle şölen havasında geçer ya. Açılış maçlarına ben böyle bir özel ilgi gösteririm
0: Katar'da
1: aslında.
0: Katar'da Ekvador muydu ilk maç?
1: Yok şey... Ekvador'da Valencia yapmış. Evet, iki gol atmıştı evet. Valencia. Doğru.
0: Ener Valencia, evet gol attı. Kimle oynamıştı Ekvador? Katar'la. Evet, açılış evet, maçında evet. Katar'la Ekvador
1: doğru,
0: oynamıştı.
1: Ekvador.
0: Onu hatırlıyorum.
1: Valencia'nın gol attığını hatırladım. 2018'de açılış maçı kim neydi onu hatırlamaya çalışıyorum bir yandan.
0: Oho, rekordalar yani artık. Yani o kadar
1: ya, muhakkak şimdi biraz düşünsek hafızamızı zorlasak buluruz ama. 2002'yi net hatırlıyorum. Fransa-Senegal maçıydı. Senegal sürpriz yapmıştı mesela. Pape Bouba Diop atmıştı o maçta golü. O da çok enteresan bir jenerasyondu.
0: Sizce en iyi Dünya Kupası böyle hani Türkiye'nin tabii ki üçüncü olduğu bizim için 2002 bambaşka da böyle en keyifli, en akılda kalan Dünya Kupası sizin gördüklerinizden hangisiydi?
1: Ya Almanya 2006 güzeldi esasında. Keyifli bir Dünya Kupasıydı. Ya tabii şimdi 2002 ile ayrı bir bağ kuruyoruz. Sonuçta
0: 2002'den sonra demek lazım zaten.
1: Evet, 2002'den sonra.
2: Ya benim de 2014'e kadar ki yani yaşımın yettiği bütün Dünya Kupalarının hatta o dönemki aslında oyunla da biraz doğru orantılı gidiyor. Çünkü o dönem çok fazla yıldız oyuncuyu içinde barındırıyordu. Yani bu oyunun oyuncu anlamında uğradığı değişim yani oyunun atletizmini çok ön plana çıkarmaları, yıldız oyuncuları bu anlamda biraz daha yok etmeleri bu konuda biraz daha hani

0: Şimdi eskiden Dünya Kupası'da işte senin biraz önce ya bahsettiğin bu görselle alakalı hadise direkt işte Arjantin Brezilya değil mi? Yani
1: Evet.
0: herkesin hafızasında ve yani birbirinden yetenekli özel oyuncular hani savunmasından en uç hatta kadar. Şimdi baktığında o anlamda ciddi şeye uğradı oyun. Yani tamam eyvallah oyun hızlandı, değerli ama yani 2014'ten sonraki süreç biraz daha seyir zevki açısından sanki problemli gibi geliyor.
1: Şimdi ne var burada? Hemen söyleyelim. Tabii ki Dünya Kupası organizasyonlarının logoları. Ben bunlardan ziyade maskotları daha çok beğeniyorum ve ilgileniyorum ama logolar da akılda kalıcı gerçekten. Size böyle en güzel gelen hangisi seçecek olsanız bu logolardan paylaşılmış böyle 30'dan bu yana.
2: Estetik açıdan değil mi?
1: Evet. Şöyle bir dakika bakalım. İçinde de basın toplantısı başlıyor bu arada. O yüzden çabuk seçin.
2: Kore, Japonya güzel.
1: Güzel.
2: South Africa 2010 güzel. Yani...
0: Ya ben bir tane yani 98'de Fransa'daydım o tarihte evde de hala şey durur onun nedir o logonun
1: ben de onun zaten şey maskotu diyecektim o horoz değil mi o kuş
0: evet,
1: kuş horoz
0: o olduğu için
1: çok güzel
0: yani
1: değil
0: ben
1: mi
0: direkt bakınca onu gördüm yani.
1: Dünya Kupası planı programı belli olduğundan beri kamp yeri hava şartları aşırı evet. sıcaklar konuşuluyor özellikle hani bu noktada bizim seçemeyecek olmamız sonradan gideceğimiz belli olduğu için kamp yerimiz Arizona'da olması oyuncuların hani biraz daha iklim şartlarında zorlu bir kamp dönemi olacağı hep konuşuluyordu. Onlara da soruldu. Şimdi bir futbolcu bakış açısıyla ne kadar etkiler bu sıcak havalar oyuncuları?
0: Ya bir kere sıcak havalar çok net bir şekilde oyuncuların en çok rahatsız olacağı hem antrenman yaparken hem de evet. maç oynarken bir kere buradan yani hemen hemen her oyuncu onun problemini yaşayacak diye net bir
1: Tabii.
0: şekilde söyleyebiliriz. Yani bu çok talep ettikleri bir durum değil. Aslında biraz hazırlık maçlarıyla ilgili de benzer sorular soruldu. Yani
1: evet.
0: işte oyuncu değişikliği üzerinde aslında biraz ve o yorgunluk üzerinde yaşadıkları problemleri de anlattılar. O anlamda çok sağlıklı bir basın toplantısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü şey önemlidir. Yani hazırlık maçı ile ilgili sorulan soruda teknik anlamda neden bir şeylerin eksik olduğunu da aslında Kerem orada şahane anlattı. Yani çok fazla oyuncu değiştirme hadisesi ister istemez oyun ritmi konusunda problem yaşatabiliyor.
1: Birlikte oynama alışkanlığı.
0: Evet yani işte bir seyahatten sonra oraya gittiler havanın sıcak olması falan derken anca yavaş yavaş uyum sağlıyoruz gibi bir yorum yaptı. Çok da sağlıklı anlattığını düşünüyorum. Yani.
1: Sen ne düşünüyorsun canım?
2: Ya oldukça pozitif izlenimler verdiler. Her iki oyuncumuz da güzel de konuştular zaten. Takım içerisinde de her şeyin aslında olumlu gittiğini görüyoruz. Tabii ki bu ümit ediyoruz ki oyunumuza da yansır ama az önce söylemiş olduğumuz bu mesafe durumu ister istemez biraz tabii handikap yaratıyor. Ben bununla alakalı hatta bir iki gün önce bir haber de görmüştüm. Yabancı basında nerede gördüğümü tam hatırlamıyorum ama Dünya Kupası'nda en çok seyahat edecek ülkelerden biriyiz. Bir kere öncelikli olarak İstanbul'dan önce Miami'ye
1: evet.
2: uçtuk
1: evet.
2: Venezuela maçı için. Venezuela'dan kamp yaptığımız Arizona'ya ki grubumuzdaki yer alacak 3 takımın tamamı Kaliforniya eyaletinde konaklıyor. Biz Arizona'dayız. Arizona'dan ilk maçımızı Vancouver'a Kanada'ya oynamak için gideceğiz. Tekrar Arizona'ya dönüş. Sonra Inglewood ve Santa Clara'ya tekrardan Kaliforniya.
1: 4000 kilometre.
2: Tabii.
1: Evet.
2: Toplamda İstanbul'dan buraya gelmesiyle birlikte grup maçları sadece grup maçlarını kapsayarak 20 binleri buluyormuş
1: evet.
2: bu arada. Ve turnuvada en az seyahat edecek olan takım da bizim grubumuzda yer alan Paraguay. San Jose'de konaklıyorlar. Kaliforniya eyaletinde ve gruptaki ilk maç haricinde sadece ilk maç bir 40 dakikalık bir uçak yolculuğu diğer iki maça otobüs yolculuğuyla gideceklermiş. Yani bizim maçımız ve üçüncü maç Avustralya ile oynayacakları karşılaşmaya otobüs yolculuğuyla. Ya yani tabii bunu ne kadar olumlu bir unsura çevirebilirler bu da tabii bunu da tartışırız ama açıkçası o mesafeler biraz bizim aleyhimize gibi görünüyor ama ümit ediyorum tabii ki bir şekilde lehimize çeviririz bu handikaplı durumu diye temenni ediyorum.
1: Şimdi takıma bakış açısıyla ilgili de sorular soruldu. Şu Dark Horse kavramı var ya.
2: Evet.
1: Hani bizim milli takımımıza da o ifade çok kullanılıyor. Orkun Kökçü de cevap verdi ona. Evet çok normal bizi böyle görmeleri. Ne demek? Tabii ne yapacağı belli olmayan kapalı kutu takımlara genelde deniyor futbolda. Biz de kaliteliyiz dedi ve bizim de ne yapacağımız belli olmaz dedi. Ve bizim genelde turnuvalarda kaderimiz bu. Böyle oluyor. Hani hiç şans verilmeyen bir noktada bir anda sıyrılabiliyoruz. Şu anda da böyle bir takımımız gerçekten.
0: Yani en son organizasyonu hatırlayalım, Dünya Kupası'nı değil mi? Benzer bir durum yani, aslında oyuncular da hep bundan bahsediyorlardı. Her grup maçından sonra, ilk gruptan çıktıktan sonra ya gideriz oradan sonra döneriz Türkiye'ye diye düşünüyorduk derken kazanılan maç ve genel olarak aslında bizim en büyük problemimiz bu. Yani bütün organizasyonlar aslında sürekli katılamama hadisesinin temel sebebinin bu çok fazla performansının dalgalanması ve tam anlamıyla öngöremiyorsun. Bakıyorsun aslında en son Avrupa Şampiyonası'nı hatırlıyorum. Yani şahane bir organizasyon. Bir önceki, özür dilerim, Şenol Güneş zamanını hatırlıyorum. Değil mi? O özellikle Merihlerin, Çağlarların, işte Burak Yılmaz'ın da orada olduğu. Yani tam jenerasyon anlamında daha genç ve Avrupa'da önemli takımlarda süre alan oyuncular. Bu organizasyonda zirve yaparız. Yani şahane bir organizasyon olur diye düşündüğümüz dönemi hatırlayalım. Büyük hayal kırıklığı yaşadık. İşte bizim temel sorunlarımızdan biri aslında. Önce bunu halletmemiz lazım ki Montella bu anlamda buralara gelmiş son zamanlarda en sağlıklı teknik direktör diye düşünüyorum. Şeyi unutmayalım, yani ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Hem Orkun'un hem Kerem'in işin teknik tarafıyla alakalı, Montella'nın analizleriyle alakalı aslında oyuncular sıkılırlar bu toplantı hadiselerinden, evet, analizden. Ama sahada bunun karşılığını almaları onlar için de ne kadar önemli. Ya bunların çok değerli olduğunu düşünüyorum. Yani adım adım milli takım hem sürekli turnuvalara katılan hem de bu kapalı kutu, ya bunlar ne yapardan artık ziyade, ya bu güçlü organizasyonu olan bir ülke ve bundan sonraki her organizasyonda en iyi oynayabilecek kalitede oyunculara sahip ülke olarak alınması gerekiyor diye düşünüyorum.
1: Bakın demiş Burak Bey, tam olarak farkında değiliz hala. Turnuvadaki en kaliteli kadrolardan birine sahibiz. Avrupa Şampiyonası Dünya Kupası'ndan daha zor ve biz tecrübesiz halimizde çeyrek final yaptık. Benim hedefim derece, bu yorumda burada dursun, hatırlatırım demiş. Dursun, kayıtlara geçti, okudum Burak Bey. Selman Bey de demiş ki Arizona, Kaliforniya, Santa Clara, Florida falan. Ne kadar da havalı isimler. İnşallah alacağımız skorlar da havalı olur demiş. Tabii ki temennimiz bu. Evet, tabii bir yandan hani çok kapalı kutu diyoruz da eskisine göre çok daha üst düzey takımlarda oynayan oyuncularımız var. Basın toplantısında söyledikleri gibi 2 senedir çok iyi bir, 2-3 senedir çok iyi bir arkadaşlık oluştu takımda dediler. Aslında onun arka planında bir de şu var. Avrupa Şampiyonası örneğinin üzerine geldi aklıma, söylemek istiyorum. Bir de tecrübe kattı çok fazla takıma. Yani aşağı yukarı aynı oyuncular. Hem o dostluk gelişti. Çünkü özellikle iyi sonuçlar, başarı geldiğinde daha da kenetlenmiş olursunuz. Bir yandan da tecrübeyle birlikte tabii o dostluk şu anda Dünya Kupası'na taşındı. Bence izleyicimiz haklı, artısı olacak. Yani talihsizlikler, sakatlıklar vesaire olmazsa tabii.
2: Ve tabii çok önemli bir kırılım. Yani yıldız oyuncularımızın birçoğu şu anda hepsi genç. Evet. Arda Güler, Kenan Yıldız gibi. Şu anda mesela kabuk değiştiren milli takımlar var. Mesela örnek verelim, Hırvatistan milli takımı. Şimdi o takımlar için belki turnuva biraz daha sancılı geçebilir. Şimdi kaliteli bir kadromuz olduğu gerçeği, evet, kuşkusuz, ama tabii turnuva psikolojisi burada bence en önemli unsur. Şimdi 2002 Dünya Kupası ve 2008 Avrupa Şampiyonası'ndan örnek vereceğim ben turnuva psikolojisine dair. Şimdi 2002'de gruptaki ilk maçımızı Brezilya ile oynadık. Kaybettik. Akabinde Costa Rica ile oynadık. Berabere kaldık ve Çin'i yenip gruptan çıkmıştık. 2008'de yine ilk maçımızı grubun en güçlü takımı Portekiz ile oynadık. Evet. Kaybettik. Bir sonraki maçımız İsviçre'yi yenip daha sonrasında Çek Cumhuriyeti'ni yenip yine gruptan çıkmıştık. Şimdi turnuva psikolojisi gereği turnuvayı grubun en güçlü takımıyla oynayarak açmak mı daha psikolojik açıdan daha mühim? Mesela yani ilk maçı kaybettikten sonra toparlanıp silkelenmek adına çok daha önemli. Yoksa şimdi yani kağıt üstünde mesela baktığımızda şu anda kolaydan zora gidecekmişiz gibi, doğru, görünüyor. Yani Avustralya, Paraguay, Amerika Birleşik Devletleri. O işte o turnuva psikolojisini yönetebilmek de bence çok önemli.
0: Bence Montella işin bu tarafıyla hayatta ilgilenmez yani. Ama hiç, yani onu biz her ilgileniyoruz tek çünkü tek bize hep böyle anlattıkları için o işte biz ilgileniriz. Montella o işte ilgilenmez. Yani kolaydan zayıfa, zayıftan daha hiç o işlerle ilgilenmez. Çünkü o şunu çok iyi biliyor. Belirleyici olanın bu oyuncu yaptığı tekrar analiz olduğunu çok iyi biliyor. Yani bu taraftan bizi çünkü genelde hep bu düşünceyle biraz iyi de bir şey değil bu yani. Biraz da zehirliyorlar diye düşünüyorum. Oyuncuları da aslında o baskıdan kurtarmak lazım diye düşünüyorum. Bir organizasyondayız. Yani şahane değil mi? Yani bizim artık tamamen düşünmemiz gereken oradan keyif almak.
1: Geri sayım başladı.
2: Evet, bizim
1: açılış
2: için
1: Meksika, Güney Afrika.
2: Bizim için özel bir turnuva olacak. Çünkü 24 yıl sonra katılıyoruz. Evet. Doğal olarak, öncelikli olarak gözlerimiz A milli futbol takımımızda olacak. Temenni ediyoruz. Güzel bir derece elde ederiz. Ümit ediyoruz tabii ki.

0: Günümüz şampiyonluktan yana bu zamana kadar 22 Dünya Kupası düzenlendi ve 22 Dünya Kupası'nda da kupayı kazanan ülkelerin başlarında hep kendi milletlerinden hocalar vardı. İlk kez bir ilki başarırız diye ümit ediyorum. Belki bir yabancı teknik adamla, niye olmasın diye bakalım.
1: İbrahim Yavuz.
2: Şöyle, biraz önce senin söylediğin çok değerli. Yani organizasyonlara oyuncuların milli takım sayısını çoğaltarak gitmek çok önemlidir. Yani burada deneyim çok belirleyici oluyor ve genç oyuncuların o milli takımda oynama sayısının yükselmesi bu anlamda çok ciddi avantajımız olur diye düşünüyorum. Yani artılarımızı, eksiklerimizi çok iyi analiz edebilecek bir teknik direktöre sahibiz. Ben bu organizasyonla ilgili bizim adımıza çok belirleyici olacak hadisenin işin savunma organizasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani tek başına geri dörtlü ile ilgili değil, takımın savunma bütünüyle alakalı, takım savunması ile alakalı, evet bu önemlidir. Ama burada bizim adımıza bunun çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Özellikle Amerika maçı bu anlamda hani denk kuvvetler açısından hani çok konuşuluyor. Benzer oyun anlayışına sahip olduğumuzu düşünüyorum. Ya umarım bizim adımıza, biraz önce tam kapatırken evet, söylediğim hadise. Ben biraz daha işin eğlenme, keyif alma kısmındayım. Çünkü onun çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Ki biz çok fazla bu işi duygularıyla halletmeye çalışan bir ülkeyiz. Hani işin eğlence tarafı bize çok pozitif anlamda yansıyor. Umarım oyuncular da bu duygularla bu organizasyonda olur.
1: Kim bilir ne renkli anlara tanıklık edeceğiz.
0: Futbolun küresel fuarı denir zaten Dünya Kupası için. Yani evet. 4 yılda bir düzenlenen bir turnuva olması bir yana bir gelenekselliği var 1930'dan bu yana. Dolayısıyla Dünya Kupaları hep heyecanla beklenir. Bu bağlamda bakalım, ümit ediyoruz. Güzel, renkli bir turnuva olur. Bizim açımızdan da sonu güzel bir başarıyla tamamlanır diye ümit ediyoruz elbette.
1: İnşallah öyle olur. Tabii özel programlarımız, özel yayınlarımız hep olacak. Şimdi günün, geride kalan günün en önemli gelişmelerinden biri. Tabii ki beklenen ama hala resmi olarak da açıklanmadı. Ama bir tek resmi açıklama bekleniyor. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Aziz Yıldırım'ın başkanlığa seçilmesinin ardından zaten beklenendi bu. Hem başkan hem yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını da aldı. Şimdi bir soralım. Hem Aziz Yıldırım dönemi hem Aykut Kocaman dönemi size neler hissettiriyor? Ne beklentileriniz var? Neler öngörüyorsunuz? Caner, seninle başlayalım.
0: Şimdi şöyle, psikolojide çok güzel bir kavram var. Rosy retrospection deniliyor. Buna nostalji kavramı deniyor. Bu nostalji kavramı esasında şu anda şöyle tanımlayalım. İnsanlar geçmişte yaşadıkları güzel anıları daha parlak ve daha berrak biçimde hatırlama eğiliminde bulunuyorlar. Esasında Fenerbahçe taraftarlarında biraz bunun izlerini daha yoğun biçimde görüyoruz. Çünkü tabii 2014'ten bu yana Süper Lig'de şampiyon olamayan bir Fenerbahçe var ve Fenerbahçeli taraftarlar esasında kongrede sadece başkanını seçmedi. Dolayısıyla güçlü duygularla başarılı dönemlere olan özlemi ve Aziz Başkan'ın aynı zamanda kendilerini güçlü hissettirdiği yıllara duyduğu özlemi seçtirdi. Tabii şu ayrımı yapmakta fayda var. Yani özlemle heyecan elbette aynı şeyler değil. Çünkü isme duyulan güven başka. Burada geleceğe dair heyecanlar başka. Şöyle tabii dürüst olalım. Tabii ki burada Sayın Aziz Yıldırım'a karşı bir güvensizlik içinde olduğunu düşünmüyorum Fenerbahçeli taraftarların, ama Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman isimleri taraftarı açıkçası çok da heyecanlandırmadı. Yani elbette Aykut Kocaman Fenerbahçe açısından Fenerbahçe için çok çok önemli bir değerdir. Ama mesela 2 sene önce Sayın Aziz Yıldırım Sayın Ali Koç'la başkanlık yarışına girdiği dönemde şöyle bir ifadesi olmuştu. Artık eskilerden kurtulalım, yeni teknik adamlarla, işte Jose Mourinho gibi figürlerle yola devam edelim minvalinde bir açıklaması olmuştu. Şimdi bugün geldiğimiz nokta itibariyle üzerinden 2 yıl geçti ve tabii ki Jose Mourinho geldi, olmadı. Arkasından Tedesco geldi Fenerbahçe'de, yine Fenerbahçe istediğini bulamadı. Şimdi tekrardan bir öze dönüş projesi adı altında. Şimdi Aykut Kocaman'la yola devam edilecek gibi görülüyor. Çok kısa süre içerisinde de Aykut Kocaman'ın açıklanması bekleniyor. Şimdi bu durumda esasında Sayın Aziz Yıldırım kendi tezini de çürütmüş oluyor. Şimdi burada taraftarın beklentisi tam olarak karşılanmıyor. Şimdi bu durumda ne olacak? İlk etapta gözler tabii ki transfere çevrilecek. Transferde Fenerbahçe'nin öncelikli rotası hangi isimler olacak? Ne gibi bir yol haritası belirlenecek?

0: Ve Sayın Aziz Yıldırım geçmişten bugüne, yani bıraktığı günden bu yana, 2018'den bu yana kendisini ne kadar güncellemiş olacak? Çünkü Sayın Aziz Yıldırım bıraktığı dönemde Fenerbahçe'de bir nasıl derler, bir tek adam durumu söz konusuydu. Yani Sayın Aziz Yıldırım her şeye müdahale ediyordu, değil mi? Fakat şimdi gelinen nokta itibariyle o günden bugüne çok şey değişti günümüz futbolunda. Sayın Aziz Yıldırım yine her şeyin içinde mi olacak? Yoksa işte Aykut Kocaman açıklandıktan sonra, işte Sayın Oğuz Çetin de işte o oluşan o futbol komitesine mi tamamen emanet edilecek futbolla alakalı bütün projeler? Bu açıkçası şu anda taraftarın merak ettiği unsurların başında geliyor. Bakalım yani, şimdi öncelikli olarak Aykut Kocaman'ın ismi açıklandıktan sonra ne gibi transferler yapılacak, ne gibi bir planlama, ne gibi bir yol haritası çizilecek, hepimiz bunu merak ediyoruz. Ama tabii ki günün sonunda baktığımızda seçimden sonra, şimdi kongre sonra, seçimlerden sonra taraftarlar da ikiye bölünmüş durumda. Yani Sayın Hakan Safi tarafına yönelen kongre üyeleri şu anda Sayın Aziz Yıldırım'a karşı bir soru işaretiyle bakıyorlar. Evet, elbette yani Aziz Yıldırım ismi elbette Fenerbahçe'ye bir başarı vaat ediyor ama günün sonunda geçmişten alınan bir takım dersler de var.
1: Evet, tabii kıyaslanacak, konuşulacak, tabii anlatılacak elbette. İbrahim Yavuz, sen ne düşünüyorsun?
2: Ya şöyle, şimdi Caner'in aslında o Aziz Yıldırım'ın bir önceki aday olduğu dönem Jose Mourinho'yu işaret etmesi, bugün Aykut Kocaman'la devam etmesi aslında bir şey anlatıyor bize. Ya ben onu tamamen şuradan yorumluyorum. Bir senem var, tekrar seçime gideceğim ve bu süreçte ben tanımadığım insanlarla yola devam etmem ve geçmişte ne kadar başarı elde ettiğim, beraber dostum, arkadaşım, bilgisine, birikine inandım, insanları bir araya getireyim ve bizde taraftarda genelde bu tarz davranışların hemen karşılığı oluyor. Çünkü geçmişe bir özlem hadisesi var ya, ben tabii Caner'in söylediği gibi o şeyi söyleyemem. Çok şahane bir şey.
3: Yok, estağfurullah.
2: Türkçesini söyleyeyim, geçmişe bizim duyduğumuz
3: nostalji etkisi diyelim.
2: Yani bizim öyle bir durumumuz var şimdi. Ya, anlıyorum ama yani şeyi de unutmamak lazım. Yani geçmişte başarılar önemlidir ama o dönemki davranışları unutmayalım. Yani Aziz Yıldırım'a talip olurken şampiyonlukları satın alıyorsun. Şeyi almıyorsun mesela, Zico ile şahane bir sezondan sonra kardeşiyle yaşanan o hadiseden Zico'nun gönderilmesi ve o güçlü organizasyondan sürdürülebilir şampiyonluklar çıkmadı. Şahane Ersun Yanal şampiyonluğu ve oyunundan sonra o dönemi hatırlayalım.
1: Evet.
2: Ersun Hoca'dan ayrıldıktan sonra ne olacak bu iş? Hani oyuncularla oluyor, teknik direktör dediğiniz hadise o kadar da önemli değil dediniz. Aynı organizasyonu güçlenmiş şekilde İsmail Kartal'a teslim ettiniz. O iş öyle olmuyormuş değil mi? Yani Ersun Yanal'ın bıraktığı güçlü oyun devam edilemiyor. Yani olumlu ve olumsuz davranışı kulüp başkanı açısından içinde barındıran bir durum. Gelelim Aykut Kocaman tarafına. Onun da geçmişte yaptıkları çok kıymetli. Ama ciddi ara verdi. Şeyi unutmamak lazım. Yani oyuncu davranışları değişiyor. Oyun değişiyor. Yani 6 sene önce temas ettiğin oyuncu davranışlarıyla bugün oyuncu davranışları farklı. Sahanın kenarında değilsin. İstediğin kadar git maç izle ki ben şunu görmedim. Yani siz gördüyseniz beni düzeltebilirsiniz. Ben Aykut Kocaman'ın hiçbir organizasyonda görmedim, uluslararası organizasyonda görmedim. Yani bu maça gitmekle bu iş öyle olmuyor. Yani mesela yurt dışında hoca maç izliyordu, yetmiyor tek başına. Ya oyun değişiyor ya. Tabii. Mesela oyunun değişimiyle alakalı çok önemli teknik direktörlerin seminerleri oluyor değil mi yurt dışında? Mesela oralarda görmedik hocayı. Bu çok önemlidir yani. Ve sahada deneyimlemiyorsunuz. Şimdi işin diğer tarafına gelelim. O hocayı bence zorlayacak. Diğer taraf tabii ki teknik, bu arada teknik direktör unutur mu? Unutur. Unutmaz tabii ki ama bu ciddi içinde handikabı barındırır bir teknik direktör için. Diğer hadise, Alex'le Aykut Kocaman'ın bir problemi vardı değil mi? Mesela o dönemi hatırlayalım. Melike, o dönem futbolda 10 numara diye bir pozisyon vardı. Yani 10 numara pozisyonu neydi? 10 numara pozisyonunda oynayan oyunculara oyun sınırsız özgürlük veriyordu. Yani diyordu ki biz sizin becerinize muhtacız. İşin takım savunması kısmında hiçbir şey yapmasanız da problem değil. Biz bir fazla koşarak o işi hallederiz deniyordu. Aslında Aykut Kocaman bu anlamda oyunun değişimi konusunda öngörülü bir insanmış. O gün reddetti onu. Dedi ki Alex de olsan işin takım savunması kısmına katkı sağlamıyorsan yoksun benim organizasyonumda dedi. O gün evet herkes itiraz etti ama bugün gelinen futbola baktığında aslında o değişimi öngörmüş Aykut Kocaman, önemlidir. Şimdi gelelim teslim ettiğiniz Fenerbahçe organizasyonuna. Elinizde Talişka var. Hemen yok Talişka Fenerbahçe organizasyonunda, hemen silebilirsiniz. Talişka'ya acil bir...

0: takım bulması lazım Fenerbahçe'nin. Yeni sözleşmeli oyuncusu değil mi? Geçen seneye.
1: Evet.
0: Benzer durumu Asensio'da yaşama ihtimali çok yüksek. Çünkü Asensio'da özellikle sakatlık sonrası süreçte işin takım savunması kısmında ciddi problem yaşadı. Şimdi Aykut Kocaman'a teslim oldunuz ama Aykut Kocaman'ın oynattığı oyunlarda iki tane şu an elinde istatistik anlamda en yüksek oyuncu Aykut Kocaman oyunlarında yeterli olmaz. Hoca buna itiraz eder. Şuna dersen şunu, yani çok katılmam. Ya hoca değişime uğramıştır dersen o zaman kendini de inkar eder teknik direktör olarak. Çünkü bak çok uzun zaman önce çok önemli bir şeyi öngörmüş teknik direktör olarak. Oyunun değişimini öngörmüş. Bugün o konuda da ciddi problemler yaşar diye düşünüyorum. Yani aslında Fenerbahçe dışarıdan baktığında Aziz Yıldırım'ın tamamen talip olduğu düşünce şuydu. Bir senem var ve bir seneyi bildiğim insanlarla geçireceğim. Evet. Yani ben şöyle yorumluyorum. Galatasaray'ı bu anlamda gerçekten çok ciddi avantajlı görüyorum. Çünkü Galatasaray Fenerbahçe'nin bugün kurmak istediği kadro oyuncu tekrarını 4 sene önce kurdu ve
1: devam ediyor.
0: Evet,
1: yani
0: devam ettiriyor.
1: O başarı getiriyor.
0: Aynı teknik direktörle, ki bu çok önemlidir. Yani oyuncularla teknik direktörün tekrar antrenman sayısını düşünebiliyor musun? Okan Buruk'la oyuncuların yaptığı antrenman tekrarı. Ki dünyanın her yerinde en belirleyici olan hadisenin bu olduğu.
2: Ana omurgayı sürekli muhafaza edebiliyor
0: çok
2: Galatasaray.
0: Önemli. O da çok hata
1: başarı
0: yaptı.
1: Başarı gelmese de bu arada neticesinde iyi bir şeyi ortaya çıkarıyor. Bunun örneklerini görüyoruz. İşte Arteta mesela, hani sabır.
2: Tabii kesinlikle.
0: Arteta ile ilgili aslında bize öyle güzel mesajlar var ki almak istemiyoruz. Öyle bir derdimiz yok. Alsak, bir tane ben röportajını dinledim Arteta'nın. Ya o kadar güzel şeyler söylüyor ki aslında bize de mesaj veriyor. Ya bu iş öyle, sizin anlattığınız gibi en iyi oyuncuları bir araya getirdik. Teknik direktörü de bulduk. Aldık bu işi götürürüz de olmadığını en şahane anlatan, aslında genel olarak performansa baktığında net bir şekilde, ama maalesef bizim öyle bir derdimiz.
2: Şimdi Aykut Hoca'nın 2017-18 yerleri geldi.
1: Evet, ekrana geldi bakın performansı Aykut Kocaman'ın. Bunlar şimdi Fenerbahçe'deki performansı.
2: Takım...
1: Birazdan diğer takımlara da bakacağız. 2010-2011'den 11-12, 12-13 ve 17-18'deki maç başı puan ortalaması, maç başı gol ortalamaları ekranda. Şöyle bir hemen söyleyelim, bizi ekrandan değil de radyodan dinleyenler için de 2010-2011'de maç başı puan ortalaması 2.39, maç başı gol ortalaması 2.47. 2011-2012'de maç başı puan ortalaması 2, maç başı gol ortalaması 1.79. 2012-2013'te 1.79 maç başı puan ortalaması, maç başı gol ortalaması 1.64 ve 2017-2018 son sezonu 2.10 maç başı puan ortalaması var. 2.29'lukta bir gol ortalaması var maç başına. Caner bir şey söylüyordu.
2: Şimdi 2010-2011 sezonu zaten çok istisnai bir performanstı. Ligin ikinci devresinde bir muazzam bir seri yakalamıştı Fenerbahçe. 18 maçta 17 galibiyet elde etmişti. Oraya zaten aşinayız. 11-12 sezonu süper final vardı. 12-13 sezonu burada baktığımızda puan ortalaması ve gol ortalaması en düşük sezon gibi görülüyor. Evet. Ama tabii Avrupa'da önemli bir derecesi vardı Fenerbahçe'nin o sezon. Onu da atlamamak lazım. Burada tabii en son hafızamızda yer eden 17-18 sezonu. Tabii o döneme dair çok fazla eleştirilen unsurlar var. Örnek verelim, işte o dönem 4-4-2 oynatıyordu Aykut Hoca. Çift çapalı Josef Souza ve Mehmet Topallı bir orta saha. Evet, çift ön liberolu bir orta saha vardı. Ve Giuliano'yu ikinci forvet gibi kullanıyordu. Yani yanındaki oyuncu ya Fernandao oluyordu ya Soldado oluyordu. Giuliano'yu o topsuz koşularından dolayı, yani topsuz oyunundan dolayı orada bir ikinci bir forvet gibi, sahte dokuz gibi daha çok kullanıyordu. Az önce Alex örneği vermişken aklıma şey geldi. Allah rahmet eylesin. Christoph Daum'un Tuncay Şanlı ile olan anısı, şey demiş ya, Tuncay Şanlı'yı çekmiş yanına, demiş ya demiş bu Alex hiç koşmuyor diye, böyle Alex'i bana diyor şikayet ediyor diyor Tuncay Şanlısın. Tamam demiş hocam, onun yerine de ben koşarım diyor. Yani o şekilde.
0: Situation savunma tabii kısmında yani.
2: Alex tabii çok özel bir oyuncuydu, ne olursa olsun hani tabii ki her futbolcunun kendine göre ufak tefek defektleri olabilir ama Alex her zaman şapkadan tavşan çıkaran çok çok çok özel bir oyuncuydu. Şimdi şuna bağlayacağım. O dönemki 4-4-2 oyun planı ve o dönem oynatmaya çalıştığı oyundan pay biçerek bugün Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'de nasıl bir rol belirleyeceği ya da bugünkü mevcut rotasyondaki oyuncuları nasıl değerlendireceği mühim. Mesela Asensio'yu belki o dönem Giuliano'yu kullandığı gibi mi kullanacak, yoksa Giuliano, Asensio ya da

0: Lewandowski olabilir. Belki şu anda en çok konuşulan oyuncuların başında Giresi geliyor.
1: Evet, şu anda
0: en muhtemel isimlerin başında Giresi şu anda. E tabi Giresi gibi bir oyuncu gelirse onun yanındaki oyuncu nasıl bir rolde olacağı açıkçası hepimizin merak ettiği konuların başında. Yani şu anda baktığımızda bu puan ortalamalarına çok da yani olumsuz gibi görünse de çok da olumsuz bir durum yok aslında. Biraz hocaya da arka çıkmış olalım böyle.
1: İbrahim Yavuz ne düşünüyor?
2: İstatistik
1: birazdan çok, diğer takımlara da bakacağız.
2: İstatistik çok önemlidir ama bunun hiçbir karşılığı yok. Buradan hiçbir şey okuyamazsın yani. Ne o dönem Aykut Kocaman, o dönemki Aykut.
1: Şu andaki takımlar.
2: Ne oyun. Ya bu evet yani bizim çok sevdiğimiz bir durumdur. İstatistik kıymetlidir ama doğru okursak, doğru zamanda okursak. Bunun üzerine çok ciddi zaman gitmiş. Yani oyun ciddi değişime uğramış ve aslında en önemli hadise şudur. Aykut Kocaman ya da Ersun Yanal için de o dönem geçerli. Onlar bir oyun mirasıyla o takımı aldılar. Oyuncu tekrarıyla aldılar. Bugün Aykut Kocaman da ciddi anlamda bir bilinmeze geliyor. Fenerbahçe Skriniar'ın dışındaki diğer stoperini bilmiyor. Santraforunu bilmiyor. Bilmiyor. Şimdi bu kadar oyuncu bilinmezliği içerisinde bir de bildikten sonra tekrara muhtaç. Aslında şeyde seçim öncesi çok değerli şeyler söyledi Aykut Kocaman. Dedi ki ya bir önceki senede benzer yerde benzer şeyleri söyledim. Siz transferden bahsettiniz. Geçtiğimiz sezon yapılan transferleri hatırlayın. Bugün aynı şeyi talep ediyoruz dedi. Yani ihtiyacımız olan yapılan transferler değil tek başına. Onlarla sürdürülebilir tekrar güçlü oyun. Ancak o şekilde o problemi çözebiliriz. Mümkün değil dedi. Yani ben aslında Fenerbahçe başkanı olsam bugün böyle bir göreve gelmiş olsaydım Fenerbahçe'yi çok seviyorsam şunu yapardım. Asla bir senelik plan yapmazdım. Şöyle bir planlama yapardım. Derdim ki taraftara da bunu çok rahat anlatabilirdim. Hiç de problem değil. Hele hele ismim Aziz Yıldırım'sa. Ben bir senede bu işi halledemem. Dünyanın hiçbir yerinde bir senede yeni bir takımı hedefe götürecek teknik direktör yok. Bunu da yapan hiçbir takım yok. Ben bu sene yarışın içerisinde olacak bir takım kuruyorum. Teknik direktörle beraber Aykut Kocaman'sa da aynı şeyi söylerim. Ben ona bir sonraki sezon tam anlamıyla sağlıklı geri bildirim alacak bir takım kuruyorum. Ben başkan olurum, olmam problem değil. Bu mirası devam ettirmek zorundayız. Başka türlü Galatasaray'ı yakalayamayız demesi gerekiyor. Çünkü evet taraftar bu benim söylediğimi asla kabul etmez diyorsun ama senin taraftarın 12 senedir senin söylediğini kabul etmediği için şampiyon olamıyor. E bu kulüpleri de taraftar yönetmiyor. Evet taraftar çok değerlidir varlıkları ama onlar bilmezler. Planlamayı bilmez, para harcamayı bilmez. Taraftar talep eder. Lewandowski'yi getir, Muriç gelsin, Muriç'i getir, diğeri gelsin. Bitmez ki onun talepleri.
0: Tabii
2: işte orada direnç gösterdiği de bence hemen, kıymetli.
1: Hemen isterseniz Konya Başakşehir performanslarına da bir bakalım. Onun için de bir performans grafiği hazırladı arkadaşlarımız. İşte maç sayısı, yine maç başı gol ortalaması ve maç başı puan ortalaması. Konya Spor'da 18-19-19-20'deki 43 maçta 0.90 maç başı gol ortalaması ve 1.07 maç başı puan ortalaması var Başakşehir'de. 2020-2021, 2021-2022 sezonunda 27 maçta 0.88 maç başı gol ortalaması, 1.11'de maç başı puan ortalaması var. İbrahim Yavuz, bu sefer seninle başlayayım.
2: Yani yine aynı benzer şeyleri söyleyeceğim. Yani bu istatistikler tamamen yanıltır. O dönemle bu dönem ciddi bir değişim var ve yani hocanın bu süreçle alakalı o dönem sahip olduğu kadro ve onlarla ilgili ortaya çıkardığı oyunu hatırladığımda yani o süreç de onun adına pek hayırlı olmamıştı. Yani hadi buradan okuyayım, yani bu istatistikten okuyayım, onun adına çok hayırlı bir dönem geçmemişti. Şimdi ondan sonraki süreçte mesela şöyle diyorlar, ya hoca dinlenmeyi seçti. Bir takım çalıştırmayı seçmedi. Evet tabii ki Aykut Kocaman'a o dönemde birileri talip olabilirdi. Bunda bir anormallik yok ama bu tam anlamıyla Aykut Kocaman'ın, ya ben mesela Klopp bunu tercih etti dedi ki, mesela Guardiola da benzer ifadeyi kullandı. Dedi ki uzun süre takım çalıştırmayı düşünmüyorum. Çok yoğun bir çalışma döneminden çıktım. Biraz aileme zaman ayırmam lazım. Kendimi yenilemem lazım dedi. Bu anlaşılabilir bir durum ama Aykut Hoca Başakşehir'den ayrılırken böyle bir ifade kullanmadı. İstediği ona uygun takımlar çıkmadığı için ara verdi. O dönem hatta sitem de etmişti, hatırlıyorum bir televizyon tabii programında. Ya bu kadar isim geçti, kimse beni davet etmedi dedi, değil mi?
1: Evet.
2: Yani aslında Aykut Hoca'nın o bahsettikleri gibi planlı bir bekleme gibi bir durumu yoktu.
0: Tabii.
2: Şimdi onların hepsinin önemli olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişte insanların yaptığını, yani bu yorum şöyle değerlendirilmemeli. Ne demek? Aykut Kocaman bilmiyor mu? Ya da Aykut Kocaman'ın geçmişte yaptıkları da

0: çok değerli. Ama geçmiş ya. Hani yeni şeyler söylemek lazım diyor ya, evet, artık değil mi? Yani yeni şeyler söylemen lazım, bir şeyler üretmen lazım. Zaten genel sorunun o ya, bir şey üretemiyorsun, sürekli geçmişe dönüyorsun. Çünkü yeni söyleyeceğin bir şey yok. Üreteceğin bir şey yok, üretmemişsin. Ya,
1: bu dönemde Sayın Ali Koç belki Aykut Hoca'ya gitmiş olsaydı, İsmail Kartal yerine belki Aykut Hoca'yı da izliyor olabilir.
0: Eğer böyle bir teklif olsaydı değerlendirecektim tabii, diyor yani.
1: Ya bu puan ortalaması, evet, yanıltır. Çünkü Fenerbahçe gibi bu kadar hani ligin dominant takımlarından birini çalıştırdıktan sonra Konyaspor'da ve Başakşehir'deki puan ortalamaları muhakkak yanıltır. Biz şimdi tamamen hep transfer üzerine okuyoruz, durumu değerlendiriyoruz. Tabii ki taraftarın da beklentisi elbette bu kadar kaliteli isimler gelmesi yönünde, ama şöyle bir gerçeği de göz ardı etmememiz lazım. Şu an Fenerbahçe yabancı oyuncu sayısında en handikaplı takım konumunda. Yani kiradan dönecek olan oyuncuları da eklersek toplamda işte 6 oyuncu daha gelecek. Toplamda 20'ye tekabül eden bir sayı var şu anda Fenerbahçe'nin elinde yabancı sayısı. Ve şunu da özellikle izleyicilerimizle ve dinleyenlerimizle paylaşalım. Önümüzdeki hafta, yani yakın zamanda, Sayın Aziz Yıldırım federasyonla bir görüşme gerçekleştirecek bu konuya binaen. Yani bu yabancı sayısıyla alakalı.
0: Yapmasınlar mesela Caner. Niye yapıyorlar
2: ki? Mesela, yapacaklar.
0: Ya şöyle oluyor mu Melike? Bilmiyorum. Yani mesela biz okuldayken şöyle bir şey yapıyor mu öğretmenler mesela? X bir konuyla alakalı şu tarihte sınavımız var bize deyip ondan sonra değil. Biz şöyle bir şey talep edebiliyor muyuz? Ya biz şu an hazır değiliz buna. Şunu bir iki ay erteleyelim diyebiliyor musun? Ya bu dün çıkmadı ya bu kural.
2: Belliydi en başta.
0: Sana söylediler değil mi? Dediler ki bak, oyuncularla sözleşmeni buna göre yap şu tarihten itibaren. Bu bence var ya, bunu söylemek bile ayıp yani. Ki bu kadar genç nüfusu kalabalık olan bir ülkede, bu kadar geçmişte altyapısıyla, yani Galatasaray'ın UEFA Kupası'nı kazandığı dönem en fazla Türk'ün olduğu.
2: Şimdi Trabzonspor transfer yaptı o kadar. Ve bütün planlamasını da bu kurala göre yaptı mesela. Yani çok erken açtı transfer sezonunu. Bu böyle belliydi. Hep şu oluyor, bu sonradan değişince bu sefer planlamasını farklı yapan takımlar sorun yaşıyor. O zaman ben başka bir şey, başka bir formül bulurdum diyor yani. O yüzden de haksızlık bence. En başından belli olması lazım.
0: Ya, ya burada asla taviz vermeyeceksin yani.
2: Öyle
0: asla yani. Ben bilmem, ben sana söyledim. Sen ona göre yapacaksın planlamanı. Göztepe'den bir kere duydun mu şikayet ya? Var mı Göztepe'den, ya bu kurala itiraz ediyoruz, bulamıyoruz yer, biz başka ülkelerden geldik, teknik direktörümüz yabancı, idarecimiz yabancı, ya sizin buralarda da bulamadık Türk. Ya biz de böyle bir şey yaptık diyor mu, itiraz ediyor mu? Bak, senin beğenmediğin, alt liglere gönderdiğin Arda Kurtolan'ı aldılar. Dediler ki siz bu çocuğu eğitemediniz, geliştiremediniz. Bak biz bunu alacağız, oynatacağız bir sistemin içerisinde. Bak bugün Galatasaray'da, Fenerbahçe'de talip değil mi? Onlar şikayet etmiyor. Şimdi gözünün önünde bu varken niye sürekli bir şeye itiraz eden bir kalabalık var? Aklım mantığım almıyor bunu yani.
2: Ben de aynı taraftayım ama Caner'in dediği gibi görüş bir tek Aziz Yıldırım tarafı da değil herhalde. Yine görüşülecektir.
1: Ya muhakkak tabii, şimdi Galatasaray ve Trabzonspor kadro planlamasını bu doğrultuda yaptı. Ertuğrul Başkan dün buradaki yayında da ifade etti zaten. Bütün kadro planlamamız bu doğrultuda ilerledi diye. Şimdi Sayın Aziz Yıldırım'ın burada bence öne süreceği, yani en azından kendisini savunacağı nokta şu olacak. Biz sonuçta yeni gelmiş bir yönetimiz, yeni geldik göreve ve dolayısıyla buna müdahil olma gibi bir durumumuz, yani ya da buna müdahale etme gibi bir şansımız yoktu diyerek bir herhalde esneme talep edecek diye tahmin ediyorum.
0: Ben hemen Hacı Osman olsayım, başkan olsam şöyle derim, gelmeseydiniz o zaman, bu kural belliydi, siz de aday olurken biliyordunuz, o zaman başkanım gelmeseydiniz derim ben olsam yani. Ya öyle derim yani, hani bu kural belli ya. Ya ve şuna da şaşırıyorum Melike, şöyle bir yorum dinliyorum. Yarışamayız Avrupa ile deniyor mesela. Ya bak, niye bizim bu hafıza konusunda problemimiz var? 88-89 Galatasaray'ın kupa galip şampiyon, kupa işte şimdinin Şampiyonlar Ligi neyse, yarı final. En fazla Türklerin olduğu organizasyon, Türk oyuncuların. Gel UEFA Kupası'na.
2: Zaten yani yine milli takımın da kadrosu büyük ölçüde UEFA Kupası kadrosuydu.
0: Şimdi biz niye bunu unutuyoruz da sürekli yabancı serbest olmazsa biz onlarla yarışmıyorsun yabancı serbest olduktan sonra.
2: Bu arada dediğine katılıyorum ama buna da şöyle bir cevap veriyorlar. Yine bizim burada söylediklerimizle biraz doğru orantılı. O zaman ile bu zaman aynı değil cevabı
0: neden
2: veriyorlar.
0: Tamam, neden? Sen ne var o zamanla, ben o zamanı
2: daha yarışılabilir bir Avrupa vardı gözle bakalım.

0: Bu arada bence yani daha efsane isimler vardı.
1: Tam onu diyecektim. Çok daha iyi oyuncular vardı
0: orada. Ama futbol biraz daha hani belki bugünden farklı. Bugün daha takım konuşuyoruz. Böyle yıldız isimler bize böyle güzel maçlar izleten tek tek saydığımız isimlerden ziyade belli başlı takımlar ve onların oyununu konuşuyoruz. O zaman biraz daha yıldızlar karması konuşuyor.
1: Doğru.
0: Tabii öyle bir fark var ama bu yerli yabancı olarak etkiliyor mu? Onu ben değil. Tabii siz daha iyi yorumlarsınız.
1: Ya işte Figo, Zidane gibi bireysel kalitelerden ziyade şu an mesela Vitinha gibi daha çok böyle takım oyuncuları daha çok öne çıkıyor tabii bu dönemde. Yani futbol elbette değişiyor, her dönemde değişiyor. Şimdi konumuz, ana konumuz Dünya Kupası olduğu için ve sıcağı sıcağına futbolun mesela sürekli kurallarının değişmesi ve sürekli güncellenmesini sağlayan unsurlar var. Mesela az önce 2006 Dünya Kupası'ndan bahsediyorduk. Meşhur İngiltere-Almanya maçında Lampard'ın içeri girip verilmeyen bir golü var. Mesela o bence bence değil tabii ki de, yani VAR'ın çıkmasındaki ana unsurlardan biridir o Lampard'ın verilmeyen golü. Belki de o gün mesela o pozisyon gol olmuş olsaydı şu an belki de VAR diye bir şey hayatımızda olmayacaktı ya da birkaç yıl sonra olacaktı, bilemiyoruz. O gün 2006 yılında Lampard'ın verilmeyen golü neticesinde
0: 2010 mu?
2: 2006. Caner'le bu 2006. Konuda bence şey yapma Melike. Yani Caner Caner altı diyorsa ben hayatta
1: çünkü estağfurullah,
2: hafıza konusunda
0: İngiltere Almanya.
2: İçeride
0: İngiltere, 2010 diyor.
2: 2010. Geçmiş, 2010 mu? Geçmişle ilgili ya acayip
1: olabilir.
2: Şeyler,
1: acayip
0: ufak şeyler çok yanılır ama.
1: Ufak tefek tamam. Yanılgılar oluyor evet. Biz yayından evet. Önce
2: biraz sohbet biraz ettik. O da bayağı yani geçmişe dair.
0: Evet
2: yani.
0: Öyle.
1: Ya,
0: evet.
1: 2000'li yılların başını o dönemki futbol tabii net hatırlıyorum. İsimleri falan da iyi biliyorum.
0: Bazen
1: bayağı bir zaman zaman oluyor tabii. Turnuvaları karıştırabiliyoruz.
2: Yani Melike aslında tam tersi. Yani geçmişte daha zordu oralarda o şekilde yarışmak. Çok daha kaliteli bireysel yetenekler çok belirleyici oluyordu. Aslında şu an daha kolay. Yani atletizm çok belirleyici oluyor ya. Yani sen atletik oyuncuları beceriyle armanladığında şu an orayla yarışman çok daha kolay. Tabii. Yani konunun yerli yabancıyla hiçbir alakası yok. Yok ettim bak, eğer o dönemde bahsettiğimiz başarının geldiği dönemde yabancıyı serbest bıraksaydın birçok oyuncuyu tanımayabilirdin Türkiye'de. Var, doğru. Verelim o şansı. Biz mecbur o şekilde veriyoruz. Yoksa öteki türlü var mı Türkiye'de planlı altyapıdan çıkan oyuncu? Bak hep çaresizlikten transfer yasağı gelmiş, oyuncular tanıyoruz. Ya da içeride bir sorun olmuş, biz oyuncuları tanıyoruz. Planlamayla hiç oyuncu görmüyoruz. Anca bu şekilde onu ortadan kaldırırız.
0: Valla ikinizin de aslında paralel söyledikleri doğru ama öyle görünüyor ki kulüplerin, özellikle Avrupa'da mücadele eden kulüplerin hep bu görüşü olacak. Bunun için bir adım atmasalar bile yine görüş bu yabancı kuralıyla ilgili olacak. Bakalım, ben beklemiyorum bir değişiklik olacağını. Ama geçmişte o örnekleri var. Sezonun ortasında bile kararların değiştiğini
2: gördük. O yüzden zaten
0: gördük.
2: Onu talep ediyorlar.
0: Yani. Evet, bekliyorlar yani öyle olduğu ve yaşandığı için. Şimdi biraz izleyicilerimizin de yorumlarına bakayım. Aykut Kocaman'ın hem Fenerbahçe hem Başakşehir ve Konyaspor karnelerini paylaştık sizinle. Biraz bununla ilgili neler düşünüyorsunuz? Ona bakmak istiyorum. Burak Bey demiş ki Aykut Kocaman'ın yanına Volkan Demirel, Selçuk Şahin ve Kart gibi isimler gelirse Fenerbahçe'nin başında Aykut Kocaman liderliğinde bir teknik adamlar ekibi mi göreceğiz, yoksa bu isimler yardımcı hoca olarak görev tanımlarına uygun şekilde mi çalışacak diye bir soru gelmiş. Furkan Bey diyor ki Aziz Yıldırım ve yönetimi hem Fenerbahçe'nin hem de ezeli rakibi Galatasaray'ın 100. yılında şampiyonluk yaşamış bir yönetimdir. Şimdi de 120. yılında Aykut Kocaman liderliğinde 20. şampiyonluğu hayırlı olsun demiş. Yani beklentisi olumlu Furkan Bey'in Aykut Kocaman döneminden, bunu söylüyor. 10+4 kuralıyla ilgili Aykut Bey'in yorumu var. Kesinlikle değişecek bu kulüpleri, özellikle Avrupa'da mücadele eden takımlarımızı ciddi şekilde mali anlamda engelliyor. 12+4 veya 12+2 olabilir. Çünkü kaliteli genç oyuncu almak istediğin zaman oyuncu gelmiyor. Premier Lig istiyor, kolay değil.
2: Ya gelmesin ya. Gelmesinler, onlar yokken de oynadık ya. Ya şu Icardi'nin geçen gün videosunu izledim. Ya hakikaten sinirlendim ya. Diyor ki ya biz geldikten sonra Dünya Kupası'na gitti diyor. Ya sen gelmeden önce Galatasaray'ın UEFA Süper Kupası vardı. Seninle konunun ne alakası var? Toplasan 2 sene oynamışsın zaten. Alacak vereceğe girsen senin Galatasaray'a borcun var. Evet. Nasıl bunu birileri uyarmıyor bu konuda? Hani nereye geldiklerinin de farkında değiller. Hangi ülkede oynadıklarının da farkında değiller. Yok öyle bir şey ya. Yapmışız işte, söylüyorum ya. Yok mu şey diye yani 88, 89, 2000, 2001, 99,

0: 1999 diye yok mu sayacağız yani o tarihleri? Yakın tarihe mi gideceğiz yani? Öyle mi yapalım yani? Yapmışız ya bunu. İnanamıyorum ya, hani onlar birileri bir şey söylüyor ve ciddi bir kalabalıkta ikna oluyor yani.
1: Ya bin bir çabayla böyle Avrupa'ya oyuncu ihraç edip sonra ihraç ettiğimiz oyuncuları 1-2 yıl içerisinde tekrardan buraya geri almaya çalışma çabası belki de futbol evet, severleri rahatsız ediyor olabilir. Yani şu anda ana gündemimizde olan oyuncular tabii Can Uzun'u konuşuyoruz, Aral Şimşir'i konuşuyoruz ve tamamen yerli ihtimalleri üzerine. Yani hep Avrupa'da oynayan yerli oyuncular. Hani Kenan Yıldız'ın bugün gelme ihtimali olsa Kenan Yıldız da olacak mesela gündemimizde, ya da Arda Güler de olacak. Hani onların öyle bir dönme ihtimali yok.
0: Yani yok mudur ya? Ya ben çok fazla 3. ligde, 2. ligde maç izlediğim için söylüyorum. Ya olmama şansı. Mesela bu Kerem Aktürkoğlu nereden geldi? Erzincan'dan gelmedi mi?
1: Doğru, Erzincan'dan geldi.
2: Evet.
0: Çağlar Söyüncü nereden geldi? Zeki Çelik nereden geldi? Bunlar hep 2. liglerden, 3. liglerden geldi. Yok sayıyorsun orayı sırf işte Icardi'ye şu haliyle 5 milyon vermek için o çocukları yok sayıyorsun yani. Var olmama şansı yok. Bu ülkede o çocuklar var.
2: Icardi dedin. Şimdi sürede azalıyor. Icardi konusunda konuşalım biraz. Icardi diyor ki bir yetmez bana 2 yıl kontrat yapın. Öyle olursa kalırım. İş paradan, puldan, oynama garantisinden 2 yıllık sözleşmelere geldi. Biraz da bunu konuşalım. İzleyicilerimiz de görüşlerini yazsın. Hala Icardi kalmalı diyen bir yoğunluk da var. Icardi hikayesi bitti, bitmeli diyen de var ama henüz bitmiş değil anladığımız kadarıyla. İşin içinde talepler varken Galatasaray 1 yıl derken Icardi 2 diyorsa hala bir ihtimal var diye düşünüyorum.
1: Ben şöyle söyleyeyim. Sayın Dursun Özbek haricinde benim bildiğim kadarıyla söyleyeyim bunu. Galatasaray tarafında esasında Icardi ile genel çoğunluk devam etmek istemiyor tabii ki. Sayın Dursun Özbek de burada aslında bir ahde vefa örneği göstererek Icardi'nin Galatasaray camiası için çok değerli bir isim olduğunu ve hani devam etmesi halinde de işte belirli ölçüde belki şans bulamaz ama en azından arka planda A takımda önemli bir rolü sahip olur düşüncesi var. Ama tabii şimdi burada Galatasaray taraftarları bu düşünce çok da tatmin etmiyor. Sonuçta Icardi'nin aldığı maaş ortada. Yani bu kadar yüksek maaşların konuşulduğu bir ortamda oynamayan bir oyuncuya bunu vermek ve şu anda 10 artı 4'ü konuştuğumuz bir senaryoda bu kontenjanı Icardi ile doldurmak çok da sağlıklı görünmüyor. Çünkü Galatasaray yönetiminin ve teknik heyetinin aslında Icardi'ye vermek istediği mesaj da şu. Şimdi Victor Osimhen var. Seninle devam etsek bile senin önüne bir oyuncu daha zaten alacağız. Bir 9 numara daha gelecek.
2: Evet,
1: ya burada tamam. Üçüncü oyuncu pozisyonuna düşmüş oluyorsun ve Icardi bu durumu ne kadar kabul eder?
2: Üçüncü oyuncu konumuna da düşmez Caner.
1: Yok. Ama işte istikrarlı bir durum söz konusu değil. Yani Icardi'den ne kadar verim alacaksınız? Yani Osimhen'in Afrika Uluslar Kupası'na gittiği dönemde bile yeterince verim alamadınız Icardi'den.
0: Ben canlı izledim. Bak son Kasımpaşa maçını gittim stadyumda. Hatta telefonumda da videosu var. Isınma videosu. Ya ısınmadı oyuncu doğru düzgün. Oturdu topun üstüne. Yani fiziksel olarak o kadar tükenmiş ki ısınmada koşması, enerjisi maçla ilgili bir problem yaşayacağını düşündüğü için ve soyunma odasına girerken hani son oyuncuların sprint atıp soyunma odasına formalarına girme hadisesinde de artık %40'ların falan üstüne çıkmamış. Yani fiziksel anlamda tükenmiş bir oyuncunun neyine talip oluyoruz biz? Ben anlamıyorum. Yani bunun parayla falan bir karşılığı yok. Geçmişte yaptıkları eyvallah çok kıymetlidir, çok değerlidir. Ama vermiş ya Galatasaray sana, senin verdiğinin fazlasını vermiş. Vermiş Galatasaray. Sen evet bir şey yapmışsın, almışsın. Ama şimdi ben seni mesela tutayım takımda. Sen rol model misin bu anlamda arkadaşların antrenmana çıkma anlamında? Değilsin. Fiziksel olarak hazır olma
2: yani
0: anlamında.
2: Benim ölüm yeter be falan mı diyor.
1: Yani ya, ilk iki sezonu zaten çok özeldi. Bunu hiç tartışamayız Mauro Icardi konusunda ama.
0: Atamadı yani. Çözdü mü işini senin Şampiyonlar Ligi'nde Osimhen'in olmadığı yerde? Ligde bile çözemedi bir ara sonlara doğru.
1: Tabii tabii.
0: Ya bu işin özü antrenmandır. Fiziksel olarak hazır değilsen geçmişte yaptıklarına teşekkür ederler. Yani şu an Türkiye'de Galatasaray'ın Icardi ile ilgili Icardi'ye verdiği teklif bile normalde yani büyük olay olması lazım. Yani büyük bir kalabalık şöyle demesi lazım. Arkadaş siz ne yapıyorsunuz ya? Tam bir sezondur henüz kilolarını dahi verememiş bir oyuncuya siz bu parayı net maaş olarak teklif mi ettiniz gerçekten demesi gerekirken biz hala Icardi'den mi haber bekliyoruz şu an yani? Hani kendisi bize onay mı verecek? Ben evet sizle fedakarlık yapıp bu maaşı çalışacağım.

0: çalışacağım diyecek. Ben bilmiyorum yani.
1: Icardi'nin çok olağanüstü bir fedakarlık göstermesi lazım maaş konusunda. Bir de benim kafamda belirlediğim rol sanki böyle bir futbolcu yardımcı antrenörmüş gibi bir durumu olması lazım ki devam edilmesi bence sağlıklı olur, ama diğer belirtmiş olduğumuz unsurlar hiçbir şekilde sağlıklı görünmüyor. Yani Galatasaray'ın hem Şampiyonlar Ligi'nde hem yeniden ligde şampiyonluk hedefiyle yola çıktığı bir sezonda Icardi'nin şu anki mevcut fiziksel durumuyla Galatasaray'da devam ettiği bir senaryo pek sağlıklı görünmüyor ve kaldığı müddetçe bu defa sürekli cepten götürmeye başlayacak. Ya bence her güzel hikaye mutlaka bir yerde son bulmalı düşüncesindeyim ben. Ya Icardi de bence Galatasaray taraftarının sevgisini daha fazla yitirmeden, saygısını da yitirmeden yollara ayrılırsa bence kendisi açısından da daha sağlıklı olur. Çünkü kalırsa kaldığı senaryoda fiziksel olarak her geçen gün geriye gidiş bu defa bana Selçuk İnan'ın Galatasaray'daki son dönemini hatırlatır.
2: Hatta Caner şöyle söyleyeyim, normalde olması gereken şu. Sezon bitti ya, bak parayı falan bir tarafa bırakıyorum. Icardi'nin yapması gereken neydi biliyor musun? Bak, ben yaklaşık bir senedir dinleniyorum. Tatildeyim, seyahatteyim, Arjantin, Milano, Madrid. O arkadaşlarım burada şampiyonlukla ilgili mücadele verirken kar, kış, kıyamet. Ben o ara Madrid, Milano bayağı bir gezdim. Ve bu camia da bana maaşımı ödedi. Ya benim bu camiaya borcum var bu süreçte. Ben Japonya'ya gitmiyorum, tatile falan hiçbir yere gitmiyorum. Ben buradayım, çok arkadaşlarımın gerisindeyim. Ben önce fiziksel anlamda bu işi halletmem gerekiyor. Zaten burada ciddi bir kalabalık sana zorla para vermek için bekliyor ya. Yani seni burada tutmak için ciddi bir kalabalık bekliyor. Ya onu görsem gerçekten şöyle yorum yapardım. Ya saygı duyuyorum bu davranışına. Yani çok önemlidir. Bir mahcubiyeti var oyuncunun fiziksel olarak yetersizliğe ilgili. Ya ilk giden hala hala ülkede yok, gitti. İlk milli aralarda mesela en çok çalışması gerekiyor. Bir bakıyorum mesela milli aralarda hani şey geldi ya, hazır değildi. Mesela bir şey bekliyorum. Icardi milli arada işte ekstra antrenmanlarla hazırlanıyor. Bir bakıyorum Icardi valizle ilk stadı terk eden oyuncu.
1: Tabii tabii.
3: Yarım mesela saat sonra. Onun yanında Torreira da babasının rahatsızlığına rağmen erkenden geri döndü.
2: Ya şimdi zaten şeyi unutmasınlar, bu atan tutan hadisesi var ya, hani atanın iyi olursa tutanın iyi olur, şey şampiyon olursun. O Torreira'ya çok büyük haksızlık olur yani. Atanı tutanı git canlı izle Torreira'yı bir statta da bak bakalım, o iş sadece atanla tutanla mı oluyormuş onun. Ya bir akşam eve gittiğinde bir Torreira'yı yakınları bir arasın sorsun bakalım, hani o atan tutan hadisesi. Ya canı çıkıyor yani, bu kadar özveriyle çalışmaya, bütün her şeyini vermeye çalışan bir oyuncuyu. Şimdi orada biraz haksızlık oluyor yani, bence taraftarların biraz da buradan bakması lazım. Diğer bu takım bir oyuncudan ibaret değil yani, bak bütün bir organizasyon etkilenir etkilenmeme şansı yok yani.
1: Bu arada böyle karşılaştırıp yarıştırır gibi olmasın ama Galatasaray'da bu 2000'li yılların başında Batista vardı abi, hatırlarsın. Batista'nın mesela annesi rahmetli olmuştu. O mesela çok önemli bir maç vardı akabinde, mesela haftasında gitmemişti ülkesine. Yani o maçta oynamıştı ve daha sonra gitmişti. Ya bu gibi fedakarlıklar da mesela şimdi Galatasaray taraftarların hafızasında. Şimdi Icardi 2 sezon önce çok uzun bir süre esasında takımla birlikte olmadı ve sürekli sosyal medyada hep Arjantin'de olduğu görüntüler, o pozlar ortaya çıkınca da tabii taraftar da buna haklı olarak tepki gösterdi. Sezon ortasında belki hani diyelim sakatsınız ama sakatken bile taraftar en azından sizin takımla birlikte olmanızı talep ediyor. Yani o aidiyet, o birliktelik durumu var ya söz konusu. Bunu talep ettiği için doğal olarak taraftar tabii bunu hatırlıyor. Yani benim Icardi konusundaki düşüncelerim bu şekilde. Tabii burada Galatasaray yönetimi ve Sayın Başkan ilerleyen günlerde bir görüşme gerçekleştirecekler menajeriyle de. Tabii genel çoğunluğun en azından devam etmek istemediği yönünde fikri olduğunu da altını çizelim.
2: Okan'ın düşüncesi neydi bununla ilgili? Bir Kasımpaşa maçından sonra hatırlıyorum. Yani benim hatırladığım şu, yanlış varsa hani düzeltin. Devam edilmesi gerektiğini söyledi benim hatırladığım Icardi.
3: Bence orada Okan Hoca da aynı bakış açısında, yani yine o vefa kısmında ama işin tabii teknik kısmında.
2: Sen Saint-Julien maçında vefa yetmiyor değil mi mesela? Osimhen yok Saint-Julien maçında, Icardi ile oynadın. Hiç böyle vefa bizim işimizi görmedi orada. Mesela kaybettik Saint-Julien'i. Mesela vefa demediler ya, bu adam bu kadar gol attı hani biraz da. Değil mi? Yok yani bu
1: ya şimdi ekranda mesela Old Trafford'daki Manchester United maçı dönüyor. Şimdi o zamanlardaki Icardi'nin fiziksel durumuyla şu anki önceki, arasında evet. Ya dağlar kadar fark var. İlk iki sezonu bambaşkaydı bu arada. Yani ilk iki sezon tamamen zirveydi. Sonra

0: kademe kademe yavaş yavaş düşüş. Bence mesela o Galatasaray'ın son şampiyonluk maçında yaptığı asist var ya, muazzam bir finaldir bence Icardi için. O son attırdığı, Kaan Ayhan'a evet, attırdığı gol muhteşem bir finaldir.
1: Orada
0: bence
1: biraz da şeyi sorgulamak lazım. O iki tane savunma oyuncusu da, yani bir de genelde
0: tabii, tabii
1: yani altyapılarda öğretilen şeydir. Bir oyuncunun sakın arkasından dolanma topa sahip olmadan. Zaten farkında olmadan döndüğü an seni geçmiş olur yani. Orada iki Antalyalı oyuncunun da takım, zaten evet, oradan anlıyorsun Antalyaspor'un neden küme düştüğünü yani.
2: Evet, orada bir de tabii hatası da var ciddi anlamda. Ama ya Icardi farkı bence de o asisti yaptığı için büyük bir mutluluk da duydu. Orada onu finalize edebilir.
0: Biraz Veda'nın sanki
2: gol dağıtmak istiyor tabii bir.
0: Sinyallerini şeyde de gördük esasında. Şampiyonluk kutlamasında da. Şimdi evet, en son kaptanları onurlandırırken en son Icardi çıktı. Neden
2: ama
0: Icardi?
2: Orada, ama orada Icardi çıkar ya.
0: Ya muhakkak öyle. Yani,
2: yani ben de onu
0: orada
2: düşündüm.
0: Orada solistler hep en sona saklanıyor muhakkak.
2: Yani şimdi tabii ki Osimhen de
1: var
2: çok kıymetli
1: ya. Çok ciddi bir
2: yani,
1: var
2: yani. Icardi yani. Şimdi bunu ben bir kere daha söylemiştim. Hatta birkaç kere söyledim. Ya Osimhen dünyada sayılı diyoruz hani isimlerden biri, ama şimdi bir girdiğinizde kariyerinizdeki kupalara bakıyorsunuz. Henüz Osimhen o noktada değil. Yetenek ve kapasite olarak evet. Ama Icardi zamanında müzesine götürmüş bu kupaları, bu başarıları var. Hani o yüzden Icardi'nin dünyadaki karşılığı çok daha yukarıda şu anda.
1: Zaten belki oyunculuk özellikleri olarak mesela bitiricilik konusunda özellikle Osimhen'le falan asla kıyaslamıyorsun. Onun çok fazla önünde. Zaten buradaki insanların itiraz ettiği konu şu. Ya elimizde böyle bir cevher var ve biz kullanamıyoruz bu oyuncuyu. Ama kullanamama temel sebebi bence orada öz eleştiri yapması lazım Okan Buruk'un. Şunu demesi lazım. Çünkü çapraz bağ sakatlığı yaşayan, bunu bilen, şu an bizi izleyen arkadaşlarım çok daha iyi anlayacak bu sürecin aslında. Çapraz bağ sakatlığı yaşadıktan sonraki Icardi'nin geçirdiği süreci hatırlayalım. Icardi'nin bugün bu kiloları ile ilgili yaşadığı sorunun temel sebebi oydu. Bak, rehabilitasyon olmazsa olmaz. Bak, rehabilitasyon, dinlenme, beslenme. Yani o süreci, bu süreci kusursuz geçirmezsen sakatlık sürecini, geri dönme şansın çok zor. Hatırlayalım o dönem. Milano'da gördük, Arjantin'de gördük, İstanbul'da gördük. Ve bu kadar seyahat eden bir insanın o dönemi rehabilite anlamında iyi geçirme şansı yoktu. Yani aslında birilerinin o gün Icardi ile ilgili şu yorumu yapması lazımdı. Bu oyuncu hazır olma şansı yok. Çünkü kaçırıyor rehabilite dönemini. Yaşı da ilerledi. Çapraz bağ sakatlığı dediğiniz hadise öyle kas sakatlığına benzemez. Geri dönüş konusunda çok zorlar. Öyle de bir derdi yoktu. Yine sizle alakalı bir durum. Öngöremediğiniz oyuncu elinizden kayıp gitti. Yazık değil mi? Bu potansiyelde bir oyuncudan Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde faydalanamadı ve koca kalabalık bizi şeye ikna etmeye çalışıyor. Galatasaray son 16'ya kalarak şahane bir iş yaptı. Bu oyuncularla her yere gidebilirsin yani. O potansiyelin var ama iyi antrene edilirse.
0: Ya bir de şimdi Icardi gibi oyuncularla yolları ayırırken şu da çok kıymetli. Sonuçta Icardi buradan gittiği gün şunu da söyleyebilmesi lazım. Mesela ülkesinin yerel basınına hayatımın en güzel günlerini Galatasaray'da yaşadım demesi bile çok kıymetli. Ya da yarın bir gün Galatasaray bir Arjantinli futbolcuya talip olduğunda Icardi'nin vereceği olumlu referans da çok kıymetli. Tabii. Şimdi bu dengeleri de göz ardı etmeden burada bir planlama yapmak gerekiyor doğal olarak.
2: Mesela Quaresma Rafa Silva'ya söylemiş bunu. Hatta Beşiktaş'ta sorun yaşadığı zaman söylemiş. Bak hani dünyanın en iyi taraftarlarından birine sahip bir takımdasın, yapma diye söylemiş mesela. Dinlememiş tabii, o ayrı ama. Ama böyle bir şey.
0: Ya her şey bir yana. Ya Icardi'nin golcülüğüne tabii ki kuşkusuz, kalitesine söyleyecek laf yok. Zaten hani veda edilmeli derken ki bizim yorumumuz, fikrimiz bu yönde, ama ya sıradan bir veda da yakışmaz böylesine bir süperstara. Yani emeklerin için teşekkürler yazıp sıradan bir Instagram, bir Twitter postuyla vedalaşmak yakışmaz. Görkemli, ihtişamlı bir veda ister tabii Icardi gibi bir yıldız.
2: Çapraz bağ gerçekten o sakatlık çok düşürüyor. Futbolcuların kariyerinde bir çöküş. Bak Enes Ünal hatırlatması, Burak Bey'den gelmiş. O. Aynen, dönülmesi çok zor diye. Osimhen'de beslemediğimiz maçlarda yokları oynadı demiş Selman Bey. Messi değil ki. Ne demiş, bir dakika, yokları oynadı. Bu durumda ben yine Osimhen'i suç aramam. Messi değil ki topu santradan alıp 6 kişi çalımlayıp boş kaleye yuvarlasın. Forvet'e top getireceksin, o da atacak. Icardi %20 performansla 15 gol attı. Bir de buradan bakın demiş. Emre Aydın da diyor ki, Melike Hanım

0: Icardi sanki bana cevap veriyor gibi. Icardi bitmiş haliyle bu sezon 16 gol 3 asistle oynadı. Hangi 3 büyük takımda var böylesi sorar mısınız? Emre Bey siz güvenç kurtar mısınız gizli? O da onun cevaplar bunlar. Icardi sadece geçmişiyle Galatasaray'da kalmayı hak etmiyor. Kalması gerektiği için kalmalı. Sadece bu sezon kazandırdığı maçlara bakın lütfen. Tek başına kaç puan kazandırdı?
1: Icardi mi kazandırmış bu sene?
0: Yazmış.
1: Kazandırmış Icardi.
0: Yani kazandırdığı maçlar var tabii ki ama bu sezon için en kötü sezon.
1: Bu sezondan bahsediyoruz yani değil mi? Geçmişe bir şey demiyorum. Bu sezondan bahsediyor arkadaşım.
0: Genelde yazmış.
1: Genel.
0: Yani bu sezon demiyor. Bakayım bu sezon mu? Bu sezon demiş.
1: Bu sezon dedi. Bu sezon evet, yani ben görmedim açıkçası yani.
0: Milli arada bile tatile gitti. Magazin programları gezdi. Osimhen'in evet değil mi? Şeyde İtalya'da mı? Magazin programı Arjantin'de.
1: Arjantin'de.
0: Magazin programına gitti. Osimhen'in kolu kırıktı. En ihtiyacımız olduğu zaman çalışmak yerine tatil yaptı. Milli oyunculardan daha sonra geldi. Bir iki antrenmanla Trabzon maçına çıktı ve kaybettik. Icardi tatili daha çok seviyor, çalışmayı sevmiyor demiş.
1: Şahane. Dediğimiz.
0: Sami Bey, Icardi Galatasaray'da olmayanları neden bu kadar ilgilendiriyor ki demiş. Başkan kalmasını istiyor, taraftar kalsın diyor. Bıraksınlar adamın yakasını demiş. Sami Bey de sezon başı antrenmanında formunu yakalar. 40 yaşındaki Lewandowski için Metiye düzenler, Icardi'ye laf ediyor. Şimdi 40 yaşındaki Lewandowski bu yaşta, Icardi kaçlıydı?
1: 34'lü şey.
0: Falan herhalde benden küçük.
2: 33 yaşında.
0: Yani şu anki haliyle Icardi'ye... Yani bilmiyorum. Siz devamını siz getirin bence.
2: Dzeko da mesela fizik olarak çok iyi durumdaydı, evet. Fenerbahçe'deyken. Yani o kadar eleştirilen Edin Dzeko ya da Dušan Tadić olağanüstü performans gösterdiler. Onlar da çok eleştirildi tabii tempo açısından.
1: Onların
2: ama
1: yapamaması anlaşılabilir bir durum.
2: Tabii.
1: Çaba sarf ediyor, bir mücadele ediyor. Antrenmana çıkıyor, maçlarda var. Yani mücadele ediyor ama bu taraftaki problem zaten öyle bir derdi yok. Yani öyle bir derdi olmadığı için devam etme diyoruz. Yoksa çabası olsa kim itiraz edebilir orada bir çaba görse? Yok ki öyle bir çaba.
0: Murat Bey demiş ki futbolda duygusallığa yer yok ama istisnalar hariç. Icardi istisnadır. Yaşayan, oynayan efsanedir. Bir nesli Galatasaraylı yapan kişidir. Icardi kalmalı ve futbolu Galatasaray'da
1: dediği
0: bırakmalı. Ben taraftarım, kalmasını isterim. Oynatmak, oynatabilmek teknik yetenişi. Futbolu Galatasaray'da bırakmalı demek 93'lüymüş değil mi Icardi? Yani fazla iddialı oldu.
1: Efsane dediği de 2 sene yani. Şimdi orada mesela efsanedir.
0: Bence efsane artık Galatasaray.
1: Galatasaray'da efsane.
0: Bence oldu.
1: Ya şey ne o zaman? Bülent Korkmaz ne?
0: O da o başka ev. Şimdi Hacı'nın efsane rekorunu öyle kırdı ama.
1: Hacı ne?
0: Tamam da hani.
1: Ya Hacı'nın kırdığı, Hacı'nın elinde UEFA kupası var, süper kupa var. 4 sene şampiyonluk var. Öyle efsane herkese söylenir mi efsane ya?
2: Ama rakamlarda birçok yabancı oyuncu ya, geçti yani Drogba'ları.
0: Yani bir
1: ya o zaman olmuştur. o zaman yılda
0: olmuştur artık ya. Olmamıştır.
2: Of. 2 sezon üst üste gol kralı oldu. Bir de Süper Lig'de
1: ya Talişka depar atmadan 30 golü buldu Türkiye'de.
0: İlk yani sezon Valencia.
1: Biliyorsun ya yani hani. En-Nesyri neler dediler, o da aynı istatistikle oynamadı mı yani?
0: Sürem doldu yoksa bu tartışma. Icardi Galatasaray'ın efsanesi midir değil midir? Bence biz bunu bir sonraki programda böyle bu işi yine tartışırız. Çok teşekkür ediyorum İbrahim Yavuz. Çok teşekkür ederim.
2: Ben teşekkür ederim.
0: Biraz kısa bir yayın oldu ama yine gece saat 00'da birlikteyiz. Son sayfada şimdilik hoşçakalın.

ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası

0: takımlar Santiago Bernabeu çimlerine geliyor. İnanılmaz bir atmosfer var değerli izleyenler.
1: Carreras. Vinicius Junior Kunde karşısında. Vinicius gözler hakimde penaltı. Lamine Yamal penaltı yaptırarak başlıyor.
2: İnanılmaz.
0: Futbol. İşte futbol iddialı demeçleriyle. Maç öncesinde tansiyonu yükselten Lamine Yamal penaltı yaptırıyor 3. dakika. Ve şimdi VAR'a gidiyor hakem. Şimdi izledim. Penaltı iptal. Penaltı iptal. Devam ediyoruz 0-0'dan. Kubarsi havalandırdı. Ferran orada. Militao. Lewandowski'nin sakatlığında Ferran Torres ileride. Bu arada Arda dokundu. Mbappe'de kaldı top. Mbappe! Arda Güler asist. Mbappe gol. Bir kez daha bu senaryo. Arda'nın baskısı asiste dönüşüyor. Yakın, çok yakın işareti. Sotogrado'dan Hansi Flick. Loja da takip ediyor. Xabi Alonso saha kenarında. Ve offside mı? Offside mı? Offside! Offside!
1: Bellingham. Jude Bellingham aradan nefis top. Mbappe karşı karşıya kaldı. Kylian Mbappe attı golü. Bu kez olacak mı? Evet, ortaya koşuyor yardımcı hakem. Kylian Mbappe sanırım bu kez attı. Biraz temkinliyiz artık ama Mbappe Real Madrid'i nihayet öne geçiriyor gibi bir senedir deniyor bunu Mbappe. El Clasico'da ilk sahada galiba sonunda offside'a takılmadan attı golü. Tchouameni. Tchouameni havalandırdı. Özün'e doğru indi top. Özün Şezli. İkinci gole yine yaklaştı Real Madrid. Eric Garcia atağa katıldı. Pasını verdi. Ferran Torres boş kaldı. Ferran Courtois. Ayak içi. Courtois.
2: Bu da Eric Garcia'nın zekası.
1: Bellingham çıktı o kalabalıktan. Bellingham yatarak müdahale geliyor ama top Pedri'den geldi. Mbappe'de kaldı. Offside yok. Mbappe bekledi. Vinicius boş. Vinicius kontrol. Arda koşu yaptı. Vinicius ayak içi. Şezli. Vinicius özür diliyor Arda'dan. Valverde. Şimdi yalnız Arda.
2: Camavinga merkez üçlü başlamıştı ama kısa bir süre sonra
1: Arda kaybetti topu. Valde. Valde'den pas. Marcus Rashford çevirdi ortaya. Vuruş Fermin Lopez. Fermin Lopez 1-1. 38. dakika Fermin atıyor. Her şey Real Madrid'in istediği gibi giderken Arda'nın kaybettiği top. 1-1'e geliyor skor.
2: Yani topu çıkarken kimin ayağında olsun desen Real Madrid'in Arda Güler der herhalde. Xabi Alonso ama burada öyle bir yerde kaybetti ki Arda. Gerçekten de Barcelona işler çok kötü giderken evet, bir anda maça girmiş oldu.
1: Vinicius Junior. Top hareketli. Vinicius sıyrıldı. Soluyla çevirmek istedi. Arkaya doğru açılan top. Kafa vuruşu. Bellingham kale boş gol. Jude Bellingham.
0: Muazzam bir asistin ardından atıyor Jude Bellingham. Real Madrid adeta geri döndüğü maç. Doğru zamanda saklamış kendisini. 2-1.
2: İngilizler El Clasico'ya damga vuruyor. İlk asist Bellingham, ikinci asist Rashford, üçüncü gol Bellingham. El Clasico oldu mu? Bu adam bir şekilde kendini skor tabelasına yazıyor.
1: Vinicius şu hareketler kurtardı De Jong'dan. Vinicius bir anda uzadı yine. Vinicius şov yapıyor. Vinicius çevirdi çok iyi noktaya. Arda kontrol. Arda nefis pas. Mbappe ceza alanı bıraktı. Jude Bellingham kaleci Mbappe.
2: Offside.
1: Offside.
2: Bıraksa Bellingham atar mıydı acaba? Ben onu düşündüm.

0: reji Real Madrid baskısını çok net bir şekilde görebiliyoruz.
1: Balde, Rashford, Camavinga. Camavinga çok şık. Bellingham sıyrıldı rakibinden. Bellingham ceza alanı. Son çizgi çevirdi. Eric Garcia'dan mı çıktı? El oynama itirazı var. Evet, korner. Penaltı yok diyor hakem. Önce korner bekliyordu. İşte burada tekrar izleyelim.
0: Yani... Penaltı gibi duruyor. Ben vücudundan mı sekti şimdi de penaltı gibi duruyor.
1: Çağıracaklar mı hakemi? Ve evet, izleyecek. Fotoğrafı izleyecek. Ve penaltıyı veriyor Soto Grado. Real Madrid penaltı kazanıyor ikinci yarının başında. İşaret geldi. Şezni kalede. Kylian Mbappe geliyor. Mbappe Şezni inanılmaz çıkarttı. Şezni'den acayip bir kurtarış. Kötü bir penaltı değil. Şezni nefis kurtarıyor. Ve ayaklar da çizgide.
0: Ya maçın içerisinde sürekli bir hikaye var ya. Çok acayip gerçekten.
1: Kaybetti pasını verirken Valverde. Valverde savunma arkasına Brahim Diaz sarktı, bayrak kalkmadı. Brahim cezalını çevirdi yerden. Jude Bellingham sıyrıldı. Bellingham ama ilk top offside. İlk top offside. Pedri gitti. Artık son şans. Pedri sıyrıldı Camavinga'dan. Açtı yandan Pedri ve Tchouameni'yi indiriyor.
0: Kırmızı görecek bu sefer herhalde.
1: Sarı, evet. Ve ikinci sarı kırmızı. Pedri atıldı. İşte Pedri'nin ikinci sarısı. Carvajal sakin olun, yavaş olun diyor. Ve Real Madrid kazanıyor. Real Madrid 2, Barcelona 1. El Clasico'nun sonucu. Liga'da dev bir maç, Barcelona ve Atletico Madrid karşı karşıya geliyor. Ve şimdi bir kez daha Camp Nou'da karşı karşıya geliyor. İki ekip maç başladı. Atletico Madrid karşılaşmaya başlayan taraf. Martin. Top Lewandowski'ye geldi. Şimdi Rafinha. Rafinha dışarıya vuruyor. Rafinha'ya ilk anda gitmedi. Diğer topu da alamadı Rafinha. Şimdi yine çıkma şansı. Bayana savunma arkasına kaçtı. Alex Bayana gidiyor. Bayana karşı karşıya. Alex Bayana topu alardı ama offside. Offside bayrağı Bayana için. İzleniyor şu anda pozisyon.
2: Gol geldi.
1: De Burgos golü verdi. Golü verdi Atletico Madrid. Biraz gecikmeli olarak gole seviniyor. Alex Bayana ile öne geçiyor Atletico Camp Nou'da. O yüksek savunma çizgisinin arkasına sızdılar. Alex Bayana golü attı. İlk golü bu sezon ve takımını deplasmanda öne taşıyor. Pedri. Pedri. Şimdi Pedri'den iyi top geldi. Rafinha attı çalımı. Rafinha! Bu kez Barcelona savunma arkasına sızdı. Rafinha skoru birbirine getiriyor.
0: Pasta Pedri'den geldi. Ya bu iki adamın olmadığı bir Barcelona'yı değerlendirmek futbol değerlendirmek değil. Doğru zamanda doğru pas. Rafinha'nın bu çok yaptığı bir şey. Normalde kenarda konumlanıyor ama içeri gelip bu anları bekliyor. Çok doğru koşu. Tertemiz gol.
1: Şimdi yine savunma arkasına. Yine Bayana hareketlendi. Bir hata Bayana. Geçemedi Juan Garcia'yı. Eric Garcia. Olmo. Olmo. Şık hareket Olmo. Olmo. Yerde kaldı ve penaltıyı veriyor hakem.

0: golü kaçırıyor. Lamine Yamal. Hansko bir kez daha karşısında, Yamal'dan Kunde'ye doğru. Tekrar Yamal. Yamal, iyi top geldi kafa ama kaleci Oblak. Müthiş bir kurtarış geldi Jan Oblak'tan. Balde. Balde. Balde. Yine taşıyor topu Balde. Ceza sahasına girdi Balde. Dar açıdan vurdu Oblak. Şimdi Julian Alvarez. Geriden çıkmış gibiydi Julian Alvarez. Kaleyi düşündü ama Joan Garcia'da top. Yamal şimdi. Geçti Ansko'yu. Lamine Yamal. Yamal gidiyor. Yamal. Yamal. Üst üste çalımlar. Rafinha'yı buldu. Rafinha dışarıya vuruyor. Gallagher. Gallagher boş alana doğru yolluyor. Julian Alvarez. İçeride Baena da var. Julian. Julian verdi pası. Çok kötü bir vuruş. Giuliano Simeone. Pedri. Pedri. Olmo. Lewandowski'ye doğru. Olmo aldı. Dani Olmo gol.
1: Nereden geldiler?
0: Dani Olmo. 2-1'e getiriyor skoru Olmo.
1: Ya oradan adım adım inanılmaz geldi Barcelona. İnanılmaz geldi.
0: Golü attı, sakatlandı, yerde kaldı Olmo. Takım arkadaşları da o yüzden sevinçle devam edemediler ama tribünler şimdi golün sevincini yaşıyor. Savunma arkasına doğru şimdi. Almada kurtuldu, Almada karşı karşıya kalabilir. Almada, Almada bir çalım daha. Garcia yerdeydi, dışarı vurdu Almada. Şimdi Casado. Sol tarafı gördü Rashford'u. Marcus Rashford. Ferran Torres içeride. Rashford da girdi ceza sahasına. Rashford çekti. Marcus Rashford oblak. Korner. Rashford. Ondan Balde'ye. Balde ortaya çevirdi. Ferran Torres. İşi bitiriyor Ferran Torres. 3-1. Bu kez fişi çeken Ferran Torres. Barcelona Atletico Madrid'i deviriyor.
2: Neyse, Hansi Flick gülüyor.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
2: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
3: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
4: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
2: Akakçe. En ucuzu bulmak içindir.
4: Akakçe.
5: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde

0: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
1: Jilet, erkek için en iyisi.
0: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
2: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
0: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek. Türk Telekom'la gol

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVMU GO'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMU.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Parafın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
3: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
5: Bir reklam.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
1: Reklam.
7: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
10: Sen ne ister ister ol.
6: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve detaylı bilgi bankkart mobilde bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: A-Spor Radyo.
3: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.
11: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü, Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Heper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir.
3: Güzellikler dünyası.
1: Parafın katkılarıyla.

0: Mağazalardan indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten

0: A-Spor Radyo.
1: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
2: Uluslararası Marka Değerlendirme Kuruluşu Brand Finance, 2026 yılına ilişkin Türkiye'nin en güçlü ve en değerli markaları raporunu hazırladı. Türk Hava Yolları, 2 milyar 884 milyon dolarlık marka değeriyle son yıllarda olduğu gibi yine ilk sırada yer aldı.
1: Vakıf Faktöring, ekonomi haberlerini sundu.

0: Spor Radyo.
1: Sabah Spor'una, Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Herkese günaydın, güzel bir gün diliyorum hepinize öncelikle. 3 saat boyunca buradayız programımızda. Gündemdeki tüm gelişmelere bakacağız. Bugün Dünya Kupası başlıyor biliyorsunuz, oynanacak olan tek maçla birlikte. O konuya da geleceğiz ama önce bir ligimizle başlayalım. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Seçimli genel kurulda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Aziz Yıldırım ve yöneticilere Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yeni teknik direktörü Aykut Kocamanoğlu resmi açıklamanın da kısa bir süre içerisinde yapılmasını bekliyoruz.
2: Başkanlar ve yönetimler...
3: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor. Hakan Safi ile yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını alan Aziz Yıldırım, kulüp binasındaki törenin ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Aykut Kocaman isminde karar kılındı. Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamla seçimden önce anlaşmıştı. İki aydır yoğun şekilde Fenerbahçe'ye çalışan Aykut Kocaman teknik ekibini de büyük oranda genişletti. Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Webo gibi isimlerin tecrübeli teknik adamla birlikte çalışması bekleniyor. Aykut Kocaman transfer görüşmeleri dahil olmak üzere Samandıra'nın tüm planlamasıyla ilgili yaşanan gelişmelerden haberdar. Sarı Lacivertliler 3. kez göreve gelecek Kocaman yönetiminde 25 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak.

0: yaylasında devam edecek yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da tamamlanacak.
1: Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli golcü Serhu Girasi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini noktalamak için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'da forma giyen Serhu Girasi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi bonservis ve ödeme planı için Borussia Dortmund'la büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği bir profesyonel Girasi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Gineli forvetle yapılacak görüşme sonrası transferin noktalanması hedefleniyor. Temmuz 2024'te 18 milyon euro bonservisle Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon 46 maçta forma giyerken 22 gol 4 asist yaptı. Serhu Girasi'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vefat eden eski Fenerbahçe yöneticisi Köksal Özbek son yolculuğuna uğurlandı.
2: Vefat eden Fenerbahçe kulübünün eski yöneticilerinden Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticilerle Özbey'in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşma yapan Aziz Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı.
3: Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili bir kardeşimdi, dostumdu, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı. İnşallah cennette beraber buluşuruz. Allah'ım eylesin Köksal kardeş. Allah yolunu açık etsin. Bu camiye seni unutmayacak.
2: Köksal Özbek, Kızıl Toprak Zühtüpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini söyledi. Osimhen konusuyla ilgili de Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok diyor.
2: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon bitimiyle Japonya'ya tatile gidip dönen Arjantinli yıldız bir kez daha tatile çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi süreciyle bizzat ilgilenirken yıldız futbolcu sarı kırmızılıların ilk teklifine soğuk bakıyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuya 4+1 milyon euro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken Mauro Icardi cephesi ise 2 sezonluk bir kontrat talep ediyor. Sarı Kırmızılılar daha önce bu teklifi revize etmeyi düşünmezken bir sezonluk kontrat üzerinden 4+1 milyon euronun biraz artırılması da masaya yatırıldı. Başkan Özbek, Arjantinli yıldız tarafının talebi olan 2 sezonluk kontrat vermeye sıcak bakmıyor. Icardi sürecinin Temmuz ayına kadar sürebileceği belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek takımdaki oyuncularla ilgili açıklamalarda bulundu ve uzun soluklu anlaşmaların takım için olumlu olduğunu söyledi.
4: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Sabah gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Mauro Icardi'nin geleceği, Osimhen'e gelen teklifler ve teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme konularına açıklık getirdi. Mauro Icardi ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Galatasaray Başkanı, Icardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. Icardi'nin Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptı.

0: yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor dedi.
1: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Transferde en büyük riski hangi oyuncu için aldığınız sorusuna yanıt veren Dursun Özbek, biz hiçbir transferi macera olsun diye yapmıyoruz. Sportif katkı, karakter, mali yapı ve takım dengesini birlikte değerlendirip ilerliyoruz. Bu açıdan bakınca Osimhen herkesin imkansız dediği ama bizim detaylı bir şekilde hesapladığımız, planladığımız bir transferdi. Yaptığı katkıyı da hepimiz görüyoruz. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Özbek, "Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Sözleşme konusunda bir sorun yok, uzatacağız. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk Galatasaray tarihine şimdiden önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum. Galatasaray'ı çok iyi tanıyor, baskıyı yönetiyor ve en önemlisi Galatasaray'ın kazanma ruhunu sahaya çok başarılı bir şekilde yansıtıyor" dedi.
2: Beşiktaş kulübü Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier'in transferi için Fransız kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
0: Beşiktaş kaleci transferi için düğmeye bastı. Bu mevki için rotasını Fransa'ya çeviren siyah beyazlılar, Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 24 yaşındaki file bekçisi için Fransız kulübüyle ön görüşme yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede taraflar kiralama formülü üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Paris Saint Germain, Fransız kalecinin şu an için bonservisiyle satılmasını istese de Beşiktaş yönetimi bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Vincenzo Italiano'nun geriden oyun kurabilen ve modern oyun yapısına uyum sağlayan bir kaleci olması sebebiyle Şövalye'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2025 yılında Lille'den Paris Saint Germain'e transfer olan Şövalye için İngiliz ekibi Tottenham'ın da devrede olduğu ve benzer şekilde oyuncunun şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geçen sezon Paris Saint Germain'de 26 maça çıkan Şövalye'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
2: Beşiktaş İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatavu'yu transfer listesine ekledi.
3: Beşiktaş kanat mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda eksik bölgeleri kuvvetlendirmek isteyen siyah beyazlılar yeni yabancı kuralına uygun isimler üzerinde mesai harcıyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda takip ettiği oyunculardan birinin Leicester City'de forma giyen 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatavu olduğu öğrenildi. Yönetim 10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kontenjanına da uyan Fatavu'nun durumunu değerlendiriyor. Teknik ekibinde her iki kanatta oynayabilen Ganalı kanatla ilgili raporları takip ettiği ve transfer için henüz resmi bir girişimin bulunmadığı belirtildi. 30 Haziran 2029'a kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan Fatavu, İngiliz ekibinde geçen sezon 43'ü ilk 11 olmak üzere 44 maçta 9 gol 7 asist üretti. Gana milli takımının 2026 Dünya Kupası nihai kadrosunda da yer alan Fatavu, ülkesi adına ise 28 müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.
2: Beşiktaş, Leandro Trossard'ın transferi için de Arsenal'la resmi bir temas kurdu. Siyah beyazların başkanı Serdal Adalı 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Arsenal'la görüştü. Transferde öncelikle hedeflerinden biri olan futbolcu Arsenal tarafından satış listesine koyulmuş durumda. Ada ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan Belçikalı Yıldız geçen sezon Arsenal formasıyla toplam 50 müsabakada 8 gol 10 asist kaydetti. Trabzonspor'da yeni sezon öncesi titizlikle hazırlanan transfer planlaması.

0: teknik ekibinde elini rahatlattı.
1: Trabzonspor'da transfer çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Trendyol Süper Lig'in dışında Avrupa Kupalarında da mücadele edecek olması sebebiyle alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Bordo Mavililer kamp dönemine hazır şekilde girmek istiyor. Transferin hızlı takımı olan Trabzonspor'da yerli oyuncu havuzu da genişlemeye devam ediyor. Sol kanatta 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu, ön libero'da 30 yaşındaki Melih Kabasakal ve savunma hattında ise 32 yaşındaki Samet Akaydın'ın transferi teknik ekibinde elini rahatlattı. Bu durum 10+4 kuralının uygulanacağı gelecek sezonda olası rotasyon ve sakatlık problemlerine karşı önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda oluşan çeşitlilikten memnun olduğu, yönetimin ise daha fazla yerli oyuncu transferi için mesaiye devam ettiği belirtildi.
0: Günün gazete manşetleri bölümümüze geçiyoruz. Seçtik 5 gazete sizler için. Bakalım hemen haberlerde neler var. Leao ismini görüyorum. Fotomaç gazetesindeki başka gazetelerde de var. Bakacağız detaylarına. Fotomaçla başlayalım. Galatasaray Portekiz'i sol kanadın transferinde oldukça ısrarcı gözüküyor. Arap kulüplerinin uçuk tekliflerini geri çevirdi Rafael Leao. Milan'dan ayrılmak istediğini bir kez daha yineledi. Ünlü gazeteci Buçu Laba da Galatasaray'ın Leao'yu yakından izlediğini duyurdu. Vedat ve Girasi Fenerbahçe için konuştuğumuz isimler. Başkan Aziz Yıldırım forvet hattı için Mallorca'dan 32 yaşındaki Vedat Muriç ve Dortmund'dan 30 yaşındaki Girasi ile anlaşma sağladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın anlaştığı teknik direktör Aykut Kocaman'la ilgili resmi açıklamanın bugün ya da yarın yapılması bekleniyor. Geçtik Fanatik gazetesine. Fener'de Diaz seferi. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi transfer operasyonuna yıldız hamleleriyle başlıyor. Sarı lacivertliler Real Madrid'de gözden çıkarılan Brahim Diaz için resmi temaslara hazırlanırken, Florentino Perez ve Aziz Yıldırım arasındaki görüşmenin transfer sürecine yön vermesi bekleniyor. Aslan'da gündem Leao demiştik. Buradaki kısma da bakalım. Sarı Kırmızılılar piyasa değeri düşen Portekizli Yıldız'ı uygun şartlarda kadroya katmanın hesaplarını yapıyor. Olası Barış Alper Yılmaz satışı da transferin finansmanında önemli bir rol oynayabilir. Beşiktaş için Pavlidis konusu var. Birkaç gün önce de aslında bu futbolcuya değinmiştik ama yüksek maliyetlerden bahsediyorduk. Yönetim 20 milyon euroluk teklifin ardından transferi bitirmek için hala bastırıyor. Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor. Sonu bizim olsun. Futbolun kalbi bugün Amerika, Kanada ve Meksika'da atmaya başlıyor. Milyarlarca insanın nefesini tutarak takip ettiği FIFA 2026 Dünya Kupası'nın perdesi de bugün oynanacak mücadeleyle birlikte başlıyor millilerimizde. Tam gaz devam. Gruptan çıkmak ilk hedef, ardındansa tüm dünyaya gücünü göstermek. Turnuvanın açılış maçında gözler ev sahibi Meksika'nın üzerinde olacak. Futbol şöleni de bugün başlayacak. Milliyet gazetesindeyiz. Anlatmak zor, yaşamak gerek. Hakan Çalhanoğlu 2002 Dünya Kupası'nı 8 yaşında bir çocuk olarak televizyondan izlediğini ifade etti. Şimdi sahadayım, hem de kaptan olarak. Bu anlatmakla olmaz, yaşamak gerek. O zaman bizim dualarımız kabul oldu. İnşallah şimdiki gençlerimiz de bize dua edecekler dedi. Kartal finale uçtu. Beşiktaş Gain playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti. Finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Takvim gazetesindeyiz. Bu sayfa Dünya Kupası'na ayrılmış bir bölüm. Haydi çocuklar sallayın dünyayı başlığıyla birlikte. Bugünün maçı Meksiko ev sahipliğinde oynanacak biliyorsunuz. Güney Afrika'yla saat 22'de başlayacak. Seyirci rekoru ABD'de kırıldı. Dünya Kupası'nda 22 organizasyonu 43.936.730 kişi izledi. Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45.577 oldu. ABD'de 1994'te düzenlenen turnuvada 3.587.538 kişi tarafından yerinde izlendi ve tarihe geçti. Gelelim bize. İşte grubumuz

0: ve tüm fikstür. Amerika Birleşik Devletleri saatiyle tabii ki farklı, ülkemiz için farklı. İlk mücadelemiz Avustralya'ya karşı olacak. Pazar günü oynayacağız değerli izleyenler. Bakalım şöyle. Tam 48 ülkenin yer alacağı tarihin en büyük katılımlı Dünya Kupası'nda toplam 16 statta 104 mücadele oynanacak. D grubunda yer alan milliler ilk maçında pazar 7'de Avustralya ile karşılaşacak. 20 Haziran'da Paraguay, 25 Haziran'da ise ev sahibi ABD'nin önüne çıkacak. Kalplerimiz bizim çocuklarla atacak. Şimdi grupta bizden önce oynanacak bir maç daha var. O da 13 Haziran Cumartesi günü Amerika Birleşik Devletleri Paraguay arasında oynanacak. Yine bu maçın sonucu da gruptaki durumumuzu yakından etkileyebilir. Hürriyet'teyiz. Burada da Dünya Kupası'nı görüyoruz. Rakiplere oranla bizim takımımız daha yetenekli, daha istikrarlı ve daha istekli gözüküyor. A milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun açıklamaları. Avustralya maçı için Valenzuela hakem olacak bu mücadelede. Sağ tarafa da şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum sizler için. Ebilal Tore Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye doğru. Geçen sezon Kartal'da kiralık oynayan Malili Kanarya radara girmiş durumda. Aziz Yıldırım başkanlığında yönetim Ebilal'i transfer etmek istiyor. Öyle de bir iddia söz konusu. Gazete manşetlerine baktık değerli izleyenler. Zaten daha detaylandıracağız ama bir sonraki saatimizde, şimdi haberlerimizde sırada Dünya Kupası var. Az önce de bahsettik zaten. Dünya Kupası bugün başlıyor. Bugün saat 22'de oynanacak olan Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle birlikte kupa maçları start alacak.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Mexico City Stadyumu, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Day Day isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: Dünya Kupası'nda milli takımımızla devam ediyoruz. Açıklamalara bakacağız. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü konuştu.
2: İyiyim. Sakatlığım yok. Çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde

0: şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
1: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
2: Milli futbol takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Avustralya-Türkiye maçını Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Vancouver'da 14 Haziran Pazar günü saat 07'de başlayacak müsabaka Valenzuela'nın

0: yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak. A milli futbol takımımızın kaptanı Hakan Çalhanoğlu açıklamalarda bulundu. Hedefinin Dünya Kupası'nı kazanmak olduğunu söyledi.
1: Duygusal bir insanım. Her zaman hayalimde olan, hedeflerimde olan tabii ki milli takımla kupayı kaldırmak. Ben her zaman hedefimi yüksek tutarım. Bugün de öyle. Dünya Kupası'na gideceğiz ama hedefim tabii ki final. Hedefim Dünya Kupası'nı getirmek. Bu başarıyı elde etmek. Her zaman hedefimi her zaman yüksek tutuyorum. Bu her zaman benim kariyerimde öyleydi. Olmayınca da tabii ki üzülüyorum. Çünkü örnek aldığımız futbolcular var tabii ki. Mesela Ronaldo, Messi gibi isimler kaç yıldır hep kupa alma peşinde. Biz de onlardan tabii görerek bakarak bize de o mentalite gücü geliyor. Ama milli takım başarısı her zaman tabii ki farklı bir yerde kalacak gibi gözüküyor. O yüzden hep milli takımla inşallah kupa kaldırmak nasip olur diye hedefindeyim. Hiçbir zaman rakibinizi küçümsemeyeceksiniz. Futbolda maalesef bu böyle. Onlar bizden düşük gözükse bile her zaman tehlikeli olabiliyorlar. Çünkü genelde hep kapanan takım ortaya çıkıyor. O bizi zorluyor. Ki bunu yaşadık. O yüzden iyi hazırlamamız gerekiyor. Yani o zamana geldiğimizde bakacağız tabii ki de. Tabii ki hedefimiz lider çıkmak gruptan. Yani hocanın gelmesi tabii ki takıma iyi geldi. Kendi düşünceleriyle, kendi taktiksel anlamda takıma verdiği şeyler çok önemli. Biz zaten adım adım gelişmeye başladık. Ben her zaman demiştim zaten sabırlı olmamız gerekiyor diye. Adım adım atacağız, ilerleyeceğiz. Sonunda da tabii ki dediğim ortaya çıktı. Biz biliyorsunuz Türk milleti olarak, yani Türk insanları olarak biraz sabırsızız. O yüzden her zaman böyle yavaş yavaş adımlar atarak merdivenlere çıkmaya başardık. Uluslar Ligi'nde de A grubundan çıktık. O da bir başarı, güzel bir başarı. Zaten bizim yerimiz orada olması lazım. Hani bizim yerimiz orası olması lazım. Şimdi de 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katıldık. Yani demek bu demektir ki iyi yoldayız. Hocanın da tabii ki bunda katkısı çok. Herkesle iyi anlaşıyor. Herkese aynı yaklaşıyor. Dengeyi sağlamayabiliyor. Bazen kötü olduğunda tabii ki sesi biraz yükseliyor. Bunu siz fazla pek görmüyorsunuz ama yani abi kardeş gibi bir şeyimiz var yani hocayla. Bir bağlantımız var. Kaptanlık sürece bana devredildiğinde çok heyecanlıydım. Başarabilir miyim, yapabilir miyim diye soru işaretleri tabii ki oldu aklımda. Ama dediğim gibi herkes sağ olsun bu konuda da bana yardımcı oluyorlar. Ben de elimden geldiği kadarıyla kendimden gelen her şeyi yapmaya hazırım zaten. Çoğu kişi bana diyor işte yaşı geldi, çok sakatlanıyor. Halbuki çok sakatlanan oyuncular var. Ben 32 yaşına girdim ve hala en yüksek seviyede oynuyorum. Arada bir öyle sakatlıklar oluyor tabii ki çünkü tempomuz yüksek. Ama fitim yani ben kendimi yaşlı olarak görmüyorum. Hala gencim, daha önümde çok yıllar var.
0: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu Arizona'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
2: Hedefimiz belli ama adım adım gitmek lazım. İşte az kaldı. İlk maçımız Avusturya maçı, oradan galibiyetle başlayıp gruptan lider çıkmanın ne kadar avantajlı olduğunu hepimiz biliyoruz. Onun için Cenab-ı Allah nasip edecek inşallah. Gruptan da lider çıkıp ondan sonra yolumuz daha da açılıyor, devam edeceğiz. Ya sıcakım, nem yok. Bugün işte güneş de battı, hava da güzel esiyor. Terlemeden sonuç alamıyorsun. Onun için elbette ki çocuklar sıkı çalışıyorlar. Ama baktığın zaman şimdi bu da tam antrenman havası yani.
0: A milli

0: Takımın eski futbolcularından Fatih Songo'ya Aspor muhabiri Çağlayan Aktürk'ün sorularını yanıtladı. Milli takımımızın Dünya Kupası macerasını değerlendirdi.
1: Tekrardan Dünya Kupası'na katılmamız bayağı bir şey, umut verici oldu. Hem heveslendirir bizi tabii ki de. Hiç olmazsa gururumuz yani Türkiye'miz. Vallahi Allah'ın izniyle inşallah bir iyi bir sonuçla bir Dünya Kupası oynarlar yani. 23 sene oldu yani, o zaman iyi bir turnuva geçirdik milli takımdan. Yanılmazsam 3. mi ne olmuştuk o zaman büyük bir şeyle grup devletlerin arasında. Fransa, Brezilya. Şimdiki farkımız milli takımdan varsa vallahi tam bir büyük bir fark görmüyorum ben yani. Yani o zamanki oyuncular o zamana göre kaliteliydi. Şimdikiler de şimdiki zamana göre kaliteli. Yani farkı Dünya Kupası'nda belli olacak. Şenol Hoca benim hatırladığım kadarıyla disiplinliydi. Dürüst antrenördü. Yani istediği oyunu yani oyunculara yani iyi yansıtan bir antrenördü. Ya benim gözümde Şenol Hoca şeydi yani. Türkiye çapında gelmiş geçmiş en büyüklerinden. Çünkü zaten o da başarısından belli yani. Türkiye'yi Şenol Hoca'dan başka kimse üçüncü yapamadı şu an Dünya Kupası'nda.
0: Eski Fransız futbolcu Lilian Thuram milli takımın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirdi. Türkiye turnuvada çok ileriye gidebilir dedi.
2: Türkiye geçmişte Dünya Kupası'nda üçüncü olarak ne kadar ileriye gidebileceğini gösterdi. Bu durum milli takımdaki oyuncular arasında üçüncü sıradan daha ileriye gidebileceğine dair bir inancın oluşmasını sağlar. Türkiye için bence başarının bir sırrı yok. İyi bir takım olduğunuz sürece turnuvada çok daha ileriye gidebilirsiniz. Çocuklarım İtalya'da oynadığı için Hakan Çalhanoğlu'nu iyi tanıyorum. Çok güçlü bir futbolcu ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Türkiye'nin kadrosunda Real Madridli Arda Güler ve Juventus'un en iyisi olarak gösterilen Kenan Yıldız da var. Rakip savunmacılara çok problemler çıkarabilecek oyuncuların olması sebebiyle Türkiye'nin turnuvada çok çok ileri gitmesini umuyorum. Fransa milli takımı da son yıllarda iyi bir jenerasyon yakaladı. Fransa iyi bir takım ama yine de dikkatli olmalı. Çok iyi oyunculara sahip olmak Dünya Kupası'nı kesin kazanacağınız anlamına gelmez.
0: Milli futbol takımımızı 2026 Dünya Kupası'nda zorlu bir seyahat programı bekliyor. Milliler grupta en fazla mesafe kat edecek takım olacak.
3: Milli takım 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sadece sahada değil, yollarda da zorlu bir sınav verecek. D grubunda mücadele edecek milliler Arizona'da kamp yapıyor. Ay Yıldızlılar grup etabında toplam 7200 kilometre yol kat edecek. Bu mesafeyle Türkiye, D grubunun en fazla seyahat eden takımı olacak. Millilerle aynı grupta yer alan Paraguay ise sadece 1030 kilometre yol yapacak. San Francisco'da kamp kuracak Güney Amerika temsilcisi, Türkiye ve Avustralya maçlarına otobüsle giderken tek uzun seyahatini Los Angeles'taki ABD karşılaşması için gerçekleştirecek. Grubun diğer takımlarından Avustralya 5100 kilometre, ev sahibi ABD ise 3400 kilometre yol kat edecek. Turnuva genelinde ise en fazla seyahat edecek takım 10110 kilometre ile Curaçao olacak. 7200 kilometrelik programıyla D grubunun en çok yolculuk yapan ekibi olacak Türkiye, 48 takımlı turnuvada en fazla seyahat edecek takımlar listesinde ise 9. sırada yer alacak.
0: Daha başlamadan mesafelerden saat farkına birçok konuda eleştiriye maruz kalan FIFA Dünya Kupası'nda bilet fiyatları da tepki çekiyor.
4: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının biletleri el yakıyor. Dev organizasyon daha başlamadan yolculuk süreleri, mesafeler ve saat farkları gibi birçok konuda tartışmalara sebep olurken bilet fiyatları da bu konuların arasına dahil oldu. 11 Haziran'da başlayacak grup maçlarının fiyatları 2022 yılında Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'na göre 5 kat daha fazla. Final biletlerinin bu kıyaslamada 10 kata kadar artış göstermesi de tepki çeken konular arasında yer alıyor. Bu alanda şimdiden tarihi

0: En pahalı Dünya Kupası unvanını elde eden turnuvanın açılış maçını izlemek isteyenler 560 ile 2735 dolar arasında ücret ödemek durumunda. 2022 Katar'daki açılış maçında ise biletler 55 ile 618 dolar arasındaydı. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları ortalama 400 dolar civarındayken 4 yıl önce bu ortalama 100 dolar bile değildi. New Jersey'de oynanacak finalin en ucuz bileti Katar'daki 2022 finaline göre 10 kat daha pahalı. Dev maçın en ucuz bileti 2030, en pahalısı ise 6370 dolara satılıyor.
1: 2026 Dünya Kupası öncesi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki skandallar da büyük tepki çekti.
2: Futbol severlerin 4 yıldır heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına artık sadece saatler kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin imza attığı skandal kararlar büyük yankı uyandırdı. Daha maçlar başlamadan yapılan bu ayrımcılık tepkileri de beraberinde getirdi. Orta Doğu'da yaşanan siyasi krizin faturası özellikle İranlı futbolculara yansıdı. Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G grubunda yer alan İran, ABD ile vize krizi yaşadı. Kafile uzun süre konsoloslukta bekletilmekle kalmadı, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları onaylanmadı. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin'in ülkeye giriş öncesi 7 saat sorgulanması ABD'de yaşanan bir diğer kriz oldu. Bu olumsuz durumlardan nasibini alan sadece takımlar olmadı. FIFA tarafından turnuvaya davet edilen Somalili hakem Omar Artan da ABD'ye alınmadı. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. ABD'ye iniş yaptıktan sonra güvenlik kontrolüne takılan ülkelerden biri de Senegal oldu. Senegal kafilesi daha terminale dahi girmeden uçaktan inerken büyük bir şokla karşılaştı. Merdivenin başında bekleyen güvenlik görevlileri uçaktan indikleri esnada futbolcuları tek tek durdurup detaylı bir aramadan geçirdi. Kafilede yer alanlar önce bir sandalyeye oturtuldu ve ayakkabıları çıkarıldı. Sonra ayağa kaldırılıp X-ray cihazıyla bütün vücutları tarandı. Güvenlikler bununla da yetinmeyip çantaların iç yüzlerini dışına çevirtti. Özbekistan milli takımı da hem ülkeye girişte hem sonrasında kötü muamele gören ülkelerden biri oldu. New York'ta Hollanda ile oynayacakları maç için stada gelen Özbekistan milli takımı önce tek tek X-ray cihazından geçirildi. Sonra teknik ekip, futbolcular ve görevlilerin çantaları ortada bir yerde toplatıldı ve polis köpekleri tarafından yapılan kontrollerin ardından içeri girebildiler. Belçika milli takımının dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne de ABD'ye girişinde sınır güvenlik görevlilerinin detaylı aramalarına maruz kalan isimler arasındaydı. Sandalyeye oturtulan De Bruyne detaylı bir X-ray taramasından geçirildi. ABD'de benzer sıkıntıları İsviçre milli takım futbolcusu Brille Mbolo da yaşadı. Kamerun asıllı oyuncuya vize vermeyen ABD, ülke federasyonunun başvurusu sonrası yapılan incelemeler sonucu günler sonra oyuncuya ülkeye giriş izni verdi. Yine 90 gün vizesiz ABD'ye giriş hakları olan İskoç taraftarların vizeleri de günler kala iptal edildi.
1: Dünya Kupası'nda görev yapmak için yola çıkan ancak ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem ülkesine geri döndü ve Somali'de kahramanlar gibi karşılandı.
0: FIFA tarafından Dünya Kupası'na davet edilerek ülkesinin tarihine geçen Somalili hakem Omar Abdülkadir Artan'ın sevinci yarım kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yola çıkan 34 yaşındaki hakem Miami Havalimanı'nda durduruldu. 11 saat boyunca sorguya çekilen başarılı hakemin ülkeye girişine izin verilmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından FIFA bir açıklama yayınlayarak vize konusu ev sahibi hükümetlere aittir. Bu nedenle Sayın Artan Dünya Kupası'nda maç yönetemeyecektir bilgisini paylaştı. Gelişme üzerine İstanbul üzerinden ülkesine dönen Omar Abdülkadir Artan, FIFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim.

0: Her şeye rağmen moralim iyi. Kariyerimde karşıma çıkacak yeni zorluklara odaklandım dedi. Genç hakem Somali'nin başkenti Mogadişu'da ise adeta bir kahraman gibi karşılandı. Spor Bakanı ile Savunma Bakanı'nın bizzat karşıladığı artan bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum ifadelerinin ardından havalimanından ayrıldı. Somali, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin seyahat yasağı listesinde yer alıyor. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.
1: Manchester United kulübü sözleşmeleri sona eren 3 futbolcuyla yolların ayrıldığını açıkladı. Hangi oyuncular bunlar? Haberde bakalım.
2: Premier Lig ekibi Manchester United 3 ayrılık birden açıkladı. Sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Bir kere kırmızı, her zaman kırmızı ifadeleri kullanılan açıklamada 3 oyuncuya da teşekkür edildi ve kariyerlerinde başarılar dilendi. Brezilyalı savunmacı Casemiro 4 sezon görev yaptığı Manchester United'da 160 maça çıktı ve 26 gol kaydetti. Hollandalı stoper Tyrell Malacia ise 2022 yılından bu yana bulunduğu kulüpte sakatlıkları nedeniyle 50 kez ilk 11'de forma giyebildi. İlk olarak Manchester City altyapısında oynayan Jadon Sancho, 2017'de 20 milyon euroya Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu 4 yıl sonra yeniden Manchester'a dönse de bu kez adresi United olmuştu. Premier Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
3: Spor'un radyosu A-Spor Radyo.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İşkur'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
8: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
9: Yoksa sorun değil.
8: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
10: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. COBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla COBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
11: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
12: Ne istersen Neon1.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti

0: sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen en paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: canlılar turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: yanında. 86 milyon artı Türkcell millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: Bizim çocuklar sahada, ülken hep yanlarında.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
8: Sen ne istersen o.
9: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle suna. Üstelik büyük ekranda suna. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
10: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Hayır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın güzeli.

0: kurallarını sunar.
1: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
3: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV

0: maksadına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bay farkını deneyimlemek, sorularınızı anında yanıt almak için sizi CV Energy Plus Bay'lerimize davet ediyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Energy'yi arayabilirsiniz.
1: CV Energy güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir reklam.
3: Kredisiz, faizsiz ev ve araç sahibi olmak için emlak katılım şubelerine bekleriz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
4: Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de. İş Bankası.

0: Spor Radyo.
1: Tekrar hoş geldiniz. Saatlerimiz 9'u gösteriyor. İkinci saate giriş yapıyoruz. Haberler, gazete manşetleri ve bir de bağlantımız olacak bu saat içerisinde. Galatasaray'la başlayalım. Durumu çok merak edilen iki oyuncu var. Hücum hattında tahmin edersiniz. Mauro Icardi ve Victor Osimhen. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu iki oyuncunun durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerimiz devam ediyor dedi. Victor Osimhen'i de satmak gibi bir düşüncemiz yok diyor.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sabah gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Mauro Icardi'nin geleceği, Osimhen'e gelen teklifler ve teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme konularına açıklık getirdi. Mauro Icardi ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Galatasaray Başkanı, Icardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. Icardi'nin Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor dedi.
3: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
2: Transferde en büyük riski hangi oyuncu için aldığınız sorusuna yanıt veren Dursun Özbek, biz hiçbir transferi macera olsun diye yapmıyoruz. Sportif katkı, karakter, mali yapı ve takım dengesini birlikte değerlendirip ilerliyoruz. Bu açıdan bakınca Osimhen herkesin imkansız dediği ama bizim detaylı bir şekilde hesapladığımız, planladığımız bir transferdi. Yaptığı katkıyı da hepimiz görüyoruz. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Özbek, "Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Sözleşme konusunda bir sorun yok, uzatacağız. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk Galatasaray tarihine şimdiden önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum. Galatasaray'ı çok iyi tanıyor, baskıyı yönetiyor ve en önemlisi Galatasaray'ın kazanma ruhunu sahaya çok başarılı bir şekilde yansıtıyor dedi.
1: Galatasaray'ın bir yıllık yeni sözleşme teklif ettiği Mauro Icardi 2 sezonluk mukavele istedi.
4: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon bitimiyle Japonya'ya tatile gidip dönen Arjantinli yıldız bir kez daha tatile çıktı. Galatasaray Başkanı

0: Dursun Özbek, Mauro Icardi süreciyle bizzat ilgilenirken yıldız futbolcu sarı kırmızılıların ilk teklifine soğuk bakıyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuya 4+1 milyon euro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken Mauro Icardi cephesi ise 2 sezonluk bir kontrat talep ediyor. Sarı kırmızılılar daha önce bu teklifi revize etmeyi düşünmezken bir sezonluk kontrat üzerinden 4+1 milyon euronun biraz artırılması da masaya yatırıldı. Başkan Özbek, Arjantinli yıldız tarafının talebi olan 2 sezonluk kontrat vermeye sıcak bakmıyor. Icardi sürecinin Temmuz ayına kadar sürebileceği belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
1: Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu mazbatalarını aldı. Genel Kurup'ta kulüp tarihinin en yüksek oyuyla 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'yla yeni ve önceki yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Aziz Yıldırım ve yöneticilere Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi. Fenerbahçe Kulübü'nün yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu. Resmi açıklamanın da yakın bir süre içerisinde yapılması bekleniyor.
2: Başkanlar ve yönetimler...
3: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor. Hakan Safi ile yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını alan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki törenin ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Aykut Kocaman isminde karar kılındı. Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamla seçimden önce anlaşmıştı. 2 aydır yoğun şekilde Fenerbahçe'ye çalışan Aykut Kocaman teknik ekibini de büyük oranda genişletti. Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Webo gibi isimlerin tecrübeli teknik adamla birlikte çalışması bekleniyor. Aykut Kocaman transfer görüşmeleri dahil olmak üzere Samandıra'nın tüm planlamasıyla ilgili yaşanan gelişmelerden haberdar. Sarı lacivertliler 3. kez göreve gelecek Kocaman yönetiminde 25 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak. Topuk Yaylası'nda devam edecek yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da tamamlanacak.
1: Fenerbahçe, Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli golcü oyuncu Serhu Gires ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini noktalamak için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'da forma giyen Serhu Gires'i kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi bonservis ve ödeme planı için Dortmund'la büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği bir profesyonel Gires ile bir görüşme gerçekleştirecek. Gineli forvetle yapılacak görüşme sonrası transferin noktalanması hedefleniyor. Temmuz 2014'te 18 milyon euro bonservisle Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon 46 maçta forma giyerken 22 gol 4 asist yaptı. Serhu Gires'in 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vefat eden eski Fenerbahçe yöneticisi Köksal Özbek son yolculuğuna uğurlandı.
0: Vefat eden Fenerbahçe kulübünün eski yöneticilerinden Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticilerle Özbey'in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşma yapan Aziz Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı.
4: Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili bir kardeşimdi, dostumdu, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı. İnşallah cennette

0: beraber buluşuyoruz. Allah rahmet eylesin Köksal kardeş. Allah yolunu açık etsin. Bu camiye seni unutmayacak.
1: Köksal Özbek, Kızıl Toprak Zühtüpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
2: Sırada gazete manşetleri bölümümüz var değerli izleyenler. Günün gazete manşetlerinde Galatasaray'a ve Fenerbahçe'ye bakalım. İlk gazetemiz foto maç olacak. 3. sayfayla başlayalım. Golcüler hazır. Fenerbahçe'nin yeni sezondaki forvet hattı netleşiyor. Vedat Muriç'i 15 milyon euroya Mallorca'dan alan Kanarya, Borussia Dortmund'dan Giresi ile de anlaşma sağladı. Fenerbahçe'nin efsane ismi 8 yıl sonra geri döndü. 2. Yıldırım dönemi. Fenerbahçe'de 17.245 oyla başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. 2. Aziz Yıldırım dönemi dün itibariyle artık resmen başladı. İlk toplantı da dün gerçekleştirildi. Sarı Lacivertli Kulüp'te yeni yönetim de görev dağılımı da netleşmeye başladı. 8 yıl sonra kulüpte başkan Aziz Yıldırım tam 8 yıl sonra yeniden kulüp binasına geldi. 3 Haziran 2018'deki seçimlerin ardından 10 Haziran 2026'da kulüp binasına dönen Aziz Yıldırım'ı kulüp çalışanları ve yöneticiler karşıladı. Ve yeniden Kocaman, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu. Aykut Kocaman'la her konuda anlaşma sağlayan başkan Aziz Yıldırım'ın resmi açıklamayı da yapması bekleniyor. Volkan Demirel'e özel görev. Sarı lacivertlilerde Volkan Demirel'de dönüş yapmaya hazırlanıyor. Demirel'in Samandıra'da önemli bir görev üstleneceği belirtildi. Fenerbahçe'nin efsane isminin daha çok idari görevde yer alacağı vurgulandı. Fanatik gazetesine geldik. Yine mazbata töreniyle ilgili detaylar var burada. Brahim Diaz'ı görüyorum. Bu bölüme bakalım. Fenerbahçe Faslı Yıldız'ı kadrosuna katma operasyonu için düğmeye basıyor. Sarı lacivertliler Real Madrid'e ilk resmi teklifi kısa süre içerisinde yapacak. Brahim Diaz'ın piyasa değeri yaklaşık 30 milyon euro ancak Real Madrid'in bir yıl sözleşmesi kalan ve kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki oyuncu için daha düşük bir rakamı kabul edebileceği öğrenildi. Paris FC'nin de gözü N'Golo Kante'de. Kulüp Kante için Fenerbahçe'nin kapısını çalabilir. Vedat Muriç ile anlaşma tamam. Kosovalı forvet yuvaya dönmek için artık gün sayıyor. Aziz Yıldırım daha önce Muriç ile sıkışmıştı. Yönetim Mallorca ile yapılan pazarlıklarda da mutlu sona ulaştı. İspanyol ekibiyle 15 milyon euro anlaşma sağlandı. Bonservis 3 yıla yayılan taksitlerle ödenecek. Golcü oyuncu önümüzdeki günlerde sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a gelecek. Sabah gazetesindeyiz. Şöyle bir bakıyorum hızlıca. Can Uzun var ilk bölümde. Canlı kuşatma. Galatasaray'ın Can Uzun ısrarı devam ediyor. Hem Frankfurt hem de genç oyuncunun ailesiyle görüşülüyor. Okan Buruk da 20 yaşındaki 10 numarayı markaşa aldı. Girasi de imzaya geliyor. Kanarya yeni sezonda hücum hattını tamamen değiştiriyor. Borussia Dortmund'a 35 milyon euro ödeyecek olan Fenerbahçe Gineli golcüyle 3 yıllık anlaşma sağladı. Fotomaç gazetesine gelelim. Leao'ya yakın takip. Aslan'da Rafael Leao'nun durumu da yakından takip ediliyor. Portekizli sol kanat oyuncusu Milan'dan ayrılmak istediğini yinelerken Galatasaray'ın girişimlerini hızlandırması da planlanıyor. Okan Buruk'un oyuncuyu beğendiğinden bahsetmiş Fotomaç gazetesi. Van Dijk'ı görüyoruz. Sarı Kırmızılar savunma hattının yeni liderini buldu. Galatasaray Liverpool'un dünyaca ünlü stoperi Virgil van Dijk'ı listenin ilk sırasına yazdı. 34 yaşındaki Hollandalı yıldızla kurulan temasların hız kazandığı ve görüşmelerin süreceği vurgulandı. Gözler John Duran'a çevrildi. Forvet'e takviye düşünen Aslan'da gözler John Duran'da. Parçalı forma giymek isteyen Kolombiyalı yıldızla ilgili son kararı teknik direktör Buruk verecek. Milliyet'e geldik. İlk icraatı Aykut Kocaman. Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi dün mazbatalarını aldı. Sarı lacivertli kulübün patronunun ilk faaliyeti ise Kocaman'ı teknik direktör olarak takımın başına getirmek olacak. Yıldırım her konuda anlaşma sağladığı tecrübeli çalıştırıcıyı önümüzdeki günlerde açıklayacak. Gazete manşetlerindeki bu bölümde Galatasaray'a Fenerbahçe'ye baktıktan sonra Beşiktaş'la ilgili haberleri sizlere aktaralım. Beşiktaş, Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier için Fransız kulübüyle resmi görüşmelere başladı.
3: Beşiktaş kaleci transferi için düğmeye bastı. Bu mevki için rotasını Fransa'ya çeviren siyah beyazlılar, Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 24 yaşındaki file bekçisi için Fransız kulübüyle ön görüşme yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede taraflar kiralama formülü üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Paris Saint Germain, Fransız kalecinin şu an için bonservisiyle satılmasını istese de Beşiktaş yönetimi bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Vincenzo Italiano'nun geriden oyun kurabilen ve modern oyun yapısına uyum sağlayan bir kaleci olması sebebiyle Şövalye'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2025 yılında Lille'den Paris Saint Germain'e transfer olan Şövalye için İngiliz ekibi Tottenham'ın da devrede olduğu ve benzer şekilde oyuncunun şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geçen sezon Paris Saint Germain'de 26 maça çıkan Şövalye'nin sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
2: Beşiktaş İngiliz ekibi Leicester City'de oynayan Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatavu'yu transfer listesine ekledi.
4: Beşiktaş kanat mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda eksik bölgeleri kuvvetlendirmek isteyen siyah beyazlılar yeni yabancı kuralına uygun isimler üzerinde mesai harcıyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda takip ettiği oyunculardan birinin Leicester City'de forma giyen 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdul Fatavu olduğu öğrenildi. Yönetim 10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kontenjanına da uyan Fatavu'nun durumunu değerlendiriyor. Teknik ekibinde her iki kanatta oynayabilen Ganalı kanatla ilgili raporları takip ettiği ve transfer için henüz resmi bir girişimin bulunmadığı belirtildi. 30 Haziran 2029'a kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan Fatavu, İngiliz ekibinde geçen sezon 43'ü ilk 11 olmak üzere 44 maçta 9 gol 7 asist üretti. Gana milli takımının 2026 Dünya Kupası nihai kadrosunda da yer alan Fatavu, ülkesi adına ise 28 müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.
2: Beşiktaş, Leandro Trossard için Arsenal'la resmi transfer görüşmelerine başladı. Siyah beyazların başkanı Serdal Adal 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu için Arsenal'la görüştü. Transferde öncelikle hedeflerinden biri olan futbolcu Arsenal tarafından satış listesine koyulmuş durumda. Ada ekibiyle 2027 yılına kadar kontratı bulunan Belçikalı Yıldız, geçen sezon Arsenal formasıyla toplam 50 müsabakada 8 gol 10 asist kaydetti. Trabzonspor Kulübü'nde yeni sezon öncesinde titizlikle hazırlanan transfer planlaması teknik ekibinde elini rahatlattı.
5: Trabzonspor'da transfer çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Trendyol Süper Lig'in dışında Avrupa Kupalarında da mücadele edecek olması sebebiyle alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Bordo Mavililer kamp dönemine hazır şekilde girmek istiyor. Transferin hızlı takımı olan Trabzonspor'da yerli oyuncu havuzu da genişlemeye devam ediyor. Sol kanatta 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu, ön libero'da 30 yaşındaki Melih Kabasakal ve savunma hattında ise 32 yaşındaki Samet Akaydın'ın transferi teknik ekibinde elini rahatlattı. Bu durum 10+4 kuralının uygulanacağı gelecek sezonda olası rotasyon ve sakatlık problemlerine karşı önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda oluşan çeşitlilikten memnun olduğu, yönetimin ise daha fazla yerli oyuncu transferi için mesaiye devam ettiği belirtildi.
2: Günün gazete manşetlerine tekrar dönelim. Beşiktaş'a ve Trabzonspor'a bakalım beraber.

0: Ver.
1: Fanatik'te Trossard var, bahsetmiştik az önce. Oyuncunun kararını Dünya Kupası sonrasında vereceği söylenmiş burada. Pavlidis'te Kos, Orkun Kökçü. Siyah beyazların kadrosuna katmayı istediği Pavlidis'le ilgili yeni bir gelişme var. Yunan forvet için eski takım arkadaşı olan Orkun Kökçü devreye girdi. Milli futbolcunun 27 yaşındaki santrforla yakın temasta olduğu da gelen bilgiler arasında. Ersin için bir Suudi kancası var. Beşiktaş'ta sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ile ilgili yeni bir gelişme var. Suudi Arabistan ekiplerinden El Ittifak'ın 25 yaşındaki kaleciyi renklerine bağlamak istediği öğrenildi. Ancak genç eldivenin Avrupa'dan gelecek teklifler doğrultusunda hareket edeceği ya da Karakartal'da kalmak istediği öğrenildi. Devam ettik. Foto maçtayız. Orkun işi bitirdi. Uzun zamandır Yunan golcü Pavlidis'i takip eden Beşiktaş mutlu sona artık yakın. Az önce bahsettiğimiz haberin benzeri aslında. Transferi bitirmek için Orkun Kökçü de devreye girmiş durumda. Kendisine, oyuncuya yani, Beşiktaş'ı detaylı bir şekilde anlatıyor. Siyah beyazlar devlerin yakın takibindeki milli yıldıza kancayı taktı. Şimşire teklif. Bir yerli oyuncu transfer etmeyi planlayan Beşiktaş yönetimi Midland'da forma giyen Aral Şimşir'i listenin en üst sırasına yazdı. Kartal'ın 9 milyon euro teklifte bulunduğu 23 yaşındaki oyuncu için Danimarka temsilcisi minimum 15 milyon euro talep ediyor. Caprile talebi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Serie A temsilcisi Cagliari'de forma giyen 24 yaşındaki kaleci Elia Caprile'yi takımda görmek istediği öne sürüldü. Salih Uçan'la da yollar ayrıldı. Tecrübeli futbolcunun sözleşmesinde yer alan opsiyon şartları karşılanmadı. Vincenzo Italiano'nun planları arasında bulunmuyor 32 yaşındaki orta saha. Devam ettik. Milliyete gelelim. Vlahovic'i kafaya taktı. Golcü transferi için ciddi bir bütçe ayıran Başkan Serdal Adalı, Dušan Vlahovic'i Beşiktaş'a kazandırmanın yollarını arıyor. 10 milyon euroya yaklaşan imza parası ve 10 milyon euro düzeyinde yıllık ücret isteyen Sırp golcünün indirim yapması halinde transferin önünde de bir engel kalmayacak. Şövalye demiştik. Çok zor bir ihtimal olarak bakmış Milliyet gazetesi Paris Saint Germain forması giyen oyuncuya. Kaleci adaylarından biri demiştik. Şövalye bir sezon başına 40 milyon euro bonservis Lille'den transfer etmişti. Sezona iyi başladı 24 yaşında oyuncu. Sonrasında kaleyi Safonov'a kaptırdı ve gözden düştü. Takvim gazetesine geldik. Vlahovic tekrar burada da var. Kartal'ın Juventus'la yaptığı yeni kontrat görüşmelerinde anlaşma sağlayamayan 26 yaşındaki forvetin menajeriyle temas kurup teklif yaptığı öğrenildi. Salih'le yollar ayrıldı demiştik. Kartal'ı finale Dotson uçurdu. Finalde Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Günün son gazetesi Foto Maç 5 olacak. Onana olmazsa yine yabancı. Trabzonspor Onana ve Manu ile anlaştı. 30 yaşındaki kalecinin cevabı bekleniyor. Onana gelmezse yine aynı kalite ve tecrübede yabancı bir eldiven transfer edilecek. Trabzonspor 25 yaşındaki hücum oyuncusu için harekete geçti. Yeboa sürprizi. Dış basındaki habere göre Bordo Maviller Venezia forması giyen Yeboa için temas kurdu. Ekvadorlu futbolcu forvet arkası ve her iki kanatta da görev alabiliyor. Stigankovic'in yoğun baskı, taraftarlar 28 yaşındaki sağ kanadın sosyal medya hesaplarına Come to Trabzonspor yorumları yağdırıyor. Ukrayna basınında en iyi teklifi Bordo Mavillerin yaptığını da yazdı. Çam Kızıl Yıldız'da kiralıktan dönen isimler nedeniyle yabancı kontenjanı önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkıyor. İlk olarak Çam Kızıl Yıldız'a kiralandı. Yeni transferlere yer açabilmek için bazı isimlerle daha yollar ayrılacak yakın bir süre içerisinde.

Manşetleri bitiriyoruz. Haberlerimize Dünya Kupası ile devam edeceğiz. Artık beklediğimiz gün geldi çattı. Dünya Kupası bugün oynanacak tek maçla birlikte.

0: saatte start alıyor. Meksika ile Güney Afrika A grubunun ilk mücadelesi olarak ve turnuvanın da ilk maçı, açılış maçı olarak bu akşam Türkiye saatiyle saat 22'de karşı karşıya gelecek.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Meksiko City Stadyumu 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Day Day isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA, bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: Amili futbol takımımızdan oyunculardan Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu. Kerem, sakatlığımı çok şükür atlattım dedi.
2: İyiyim. Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor, bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları, pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
3: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konumda daha da yükselmek istiyoruz.
1: Amine futbol takımımızın Dünya Kupası'nda Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Avustralya-Türkiye maçını Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela ile yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Vancouver'da 14 Haziran Pazar günü saat 7'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Urego ve Tulio Moreno üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak. Amine futbol takımımızı 2026 Dünya Kupası'nda zorlu bir seyahat programı bekliyor ve millilerimiz grupta en fazla mesafe kat edecek takım.
4: Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye! Türkiye!
0: Amilli takım 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sadece sahada değil, yollarda da zorlu bir sınav verecek. D grubunda mücadele edecek milliler Arizona'da kamp yapıyor. Ay Yıldızlılar grup etabında toplam 7200 kilometre yol kat edecek. Bu mesafeyle Türkiye, D grubunun en fazla seyahat eden takımı olacak. Millilerle aynı grupta yer alan Paraguay ise sadece 1030 kilometre yol yapacak. San Francisco'da kamp kuracak Güney Amerika temsilcisi, Türkiye ve Avustralya maçlarına otobüsle giderken tek uzun seyahatini Los Angeles'taki ABD karşılaşması için gerçekleştirecek. Grubun diğer takımlarından Avustralya 5100 kilometre, ev sahibi ABD ise 3400 kilometre yol kat edecek. Turnuva genelinde ise en fazla seyahat edecek takım 10110 kilometre ile Curaçao olacak. 7200 kilometrelik programıyla D grubunun en çok yolculuk yapan ekibi olacak Türkiye, 48 takımlı turnuvada en fazla seyahat edecek takımlar listesinde ise 9. sırada yer alacak.

0: 2026 Dünya Kupası daha başlamadan aylar, haftalar öncesinden birçok konuda eleştirilere maruz kaldı. Şimdi en çok eleştiri alan konuysa bilet fiyatları.
1: Get ready. 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının biletleri el yakıyor. Dev organizasyon daha başlamadan yolculuk süreleri, mesafeler ve saat farkları gibi birçok konuda tartışmalara sebep olurken bilet fiyatları da bu konuların arasına dahil oldu. 11 Haziran'da başlayacak grup maçlarının fiyatları 2022 yılında Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'na göre 5 kat daha fazla. Final biletlerinin bu kıyaslamada 10 kata kadar artış göstermesi de tepki çeken konular arasında yer alıyor. Bu alanda şimdiden tarihin en pahalı Dünya Kupası unvanını elde eden turnuvanın açılış maçını izlemek isteyenler 560 ile 2735 dolar arasında ücret ödemek durumunda. 2022 Katar'daki açılış maçında ise biletler 55 ile 618 dolar arasındaydı. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları ortalama 400 dolar civarındayken 4 yıl önce bu ortalama 100 dolar bile değildi. New Jersey'de oynanacak finalin en ucuz bileti Katar'daki 2022 finaline göre 10 kat daha pahalı. Dev maçın en ucuz bileti 2030, en pahalısı ise 6370 dolara satılıyor.
0: Evet değerli izleyenler, haberde de detaylıca izledik. Zaten aslında Dünya Kupası'nı konuştuğumuz neredeyse her programda da bu konulardan bahsediyoruz. Özellikle mesafe, ki milli takımımız için oldukça yorucu seyahatler de olacak. Taraftarlar için de aynı şekilde. Bu konuları konuşacağız. Bir şöyle dönelim. Hüseyin Özkök bizleri bekliyor. Teams bağlantımızda bugünkü konuğumuz olacak. Hoş geldiniz, nasılsınız?
2: Merhaba Demet, hoş bulduk. İyi sabahlar diliyorum. İyiyim, çok teşekkür ederim. Geri sayım sürüyor. Güzel. İşte bugün Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar buradayım. Pazartesi İstanbul'a geleceğim. Salı sabahı da erkenden mesela işte San Francisco yoluna düşeceğiz. Ve milli takımımızın işte Paraguay karşılaşmasını izlemek üzere. Bu arada akreditasyonum da maç için onaylandı.
0: Güzel.
2: O da güzel oldu. Dolayısıyla önümüzde artık hiçbir engel kalmadı. Tabii ki sınırda neler olacak onu bilemiyorum.
0: Tabii sadece gitmek bir yolculuk, bir yorucu süreç değil. Aynı zamanda oraya 14, gidebilmeyi planlamak evet. Da çok gerçekten yorucu ve keyifli de bir iş aynı zamanda.
2: Yani şimdi, 14 saat yol gideceğiz. Bir tane içeriye girme sorunlar var biliyorsun.
0: Evet.
2: Hakemin başına gelenleri görüyorsun.
0: Evet, evet.
2: Gerçi Türklere herhangi bir sorun çıkmıyor. Yani bizim gazeteci arkadaşlarımızın çoğu oradalar.
0: Evet,
2: herhangi bir sorun çıkmadı. Türklere karşı herhangi bir sorun yok.
0: Peki şimdi haberde de birçok konuya baktık. Dünya Kupası öncesi bu skandal kararlara da bir alanımızda yer verelim istiyorum. Dünya Kupası da bugün itibariyle artık başlıyor. Nasıl bir ilk maç, açılış maçı bekliyoruz?
2: Demek Dünya Kupası bugün başlıyor. Gerçekten dev bir organizasyon. Zaten dev bir organizasyondu hep bizim için Dünya Kupası. Şimdi iyice devasa hale geldi 48 takımın katılımı ve 3 ülkedeki devasa coğrafyayla. Açılış maçları genelde güzel, zevkli olur. Takımlar galibiyet için oynarlar. Bütün dünya çünkü bu açılış maçını seyrettiği için, başka da maç olmadığı için dolayısıyla ilgi çeken maçlar olur. Tabii açılış töreni olur ki şimdi bu açılış töreni de çok büyük bir açılış töreni olacak. Böyle 1,5 saat, 2 saat önceden başlayacak deniyor törenler. Dolayısıyla bunu akşamleyin saat 22'de göreceğiz.
0: Evet.
2: Şimdi ben Demet seninle ve Ezgi ile aylar boyu konuştuğumuz Dünya Kupası haberlerinden böyle bir derleme yaptım.
0: Güzel.
2: Dünyada en çok hangi konular konuşuldu?
0: Tamam.
2: Dünya Kupası ile ilgili. Ama ondan önce işte sana ben bugün konuları gönderdikten sonra geceliğin Infantino'nun basın toplantısı vardı. Son 2-3 senedir hiç basın toplantısı yapmamıştı Infantino, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
0: Hı hı.
2: Dün akşam bir basın toplantısı yaptı ve o basın toplantısında gazetecilerin de sorularını cevapladı. Kendisi yaptığı girişte 3 ana konuya değindi. Birisi İran meselesi, ikincisi biletlerin pahalılığı meselesi ve hakem Omar Artan skandalı. Hepsi için çok güzel cevapları vardı. Hiçbiri yapışmamış ona. Teflon usulü. Hepsine bir cevap buldu. Hakikaten gerçekten iyi bir siyasetçi olurmuş. Her şeye cevabı var. İran konusunda işte İran'ın katılmasına çok

0: istediğini, onları Antalya'daki kamp sırasında ziyaret ettiğini ve mutlaka gelmelisiniz dediğini, davet ettiğini söyledi ve İran'ın sonunda Dünya Kupası'na katılmayı kabul ettiğini söyledi. Ama Meksika'daki durumu hiç üstünde durmuyor yani. İran, evet. Meksika'dan gidip gelecek Amerika'ya, ondan hiç bahsetmiyor. Onu bir geçiştiriyor. Diğer yandan biletlerin pahalılığı konusu. Biletlerin pahalılığı konusunda da hiçbir eleştiriyi kabul etmediğini söylüyor. Ve bu kazanılan paraları FIFA tarafından dünya futbolundaki yardıma ihtiyaç duyan ülkelere harcandığını söylüyor. Dolayısıyla bu paraların hani tırnak içinde bizim tabirimizde hayırlı işlere gittiğini söylüyor. Öyle bir cevabı var buna da. Yani bilet fiyatları normal diyor. Diğer yandan da Omar Artan konusundaki tutumunu hakikaten çok yadırgadım. O kadar rahat cevap verdi ki, ya işte öyle başına bir şey geldi maalesef. Ama bu böyle şeyleri de abartmamak lazım. Bağırıp çağırmak bir şey kazandırmaz. Bazen de olayları sakin karşılamak lazım. Evet, üzücü bir durum. Ama yapacak bir şey yok. Çünkü ülkelerin kanunları, kuralları her zaman daha üsttedir. Dolayısıyla bizim burada fazla yapacak bir şeyimiz yok ama biz elimizden geleni yaptık deyip işin içinden çıktı. Üç ana başlıkta. Hı-hı. Bir de İngiliz gazetecinin sorusu vardı. Hiç utanmıyor musunuz bunlardan diye? Bu şeylerden, olanlardan. Kontrolü kaybettiğinizi düşünmüyor musunuz? Dedim, ona da verdiği cevap çok şaşırdı. Dedi ki 2035 yılında İngiltere'de Kadınlar Dünya Kupası yapılacak. Biz size oraya giriş kurallarını dikte etsek İngiltere'ye iyi mi olur dedi. Bunu kabul edecek misiniz dedi. Öyle bir cevap verdi. Yani soruya soruyla cevap verdi gazetecinin sorusuna. Hı hı. Yani bu şekilde dün akşamki basın toplantısı uzun sürdü biraz ama ben hani böyle başlıkları toparladım.
1: İyi yaptınız, teşekkürler.
0: Şimdi diğer yandan
1: en çok konuşulanlar.
0: Aylar boyu konuştuğumuz konular işte vize ve İran konusu. Bahsettiğim o çok konuştuk onu gerçekten. Vize sorunları yaşandı. İran'ın katılıp katılmayacağı aylar boyu tartışıldı. İkinci konu sıcak hava durumu, kötü hava koşulları. İşte dün mesela İngiltere Costa Rica hazırlık maçı vardı Orlando'da. Şiddetli yağış nedeniyle maç bir saat geç başladı. Saha göl içindeydi. Hatta İngiliz gazeteciler paylaşımlar yapmışlar. Hakikaten sahayı su kaplamış ama sonradan yağmur durunca su çekilmiş drenajla ve maç oynanabilmiş. Sıcak hava ve diğer hava koşulları, bilet fiyatları, işte bilet fiyatları malum, aylarca konuştuk. En çok konuşulan konulardan biri, dinamik fiyat uyguladı FIFA bu turnuvada. Yani dinamik fiyat ne? Havayolu firmalarının uyguladığı, yani aldıkça pahalanan bilet, yani satıldıkça pahalanan bilet şeklinde böyle bir durum ortaya çıktı ama onu da savunuyor Infantino. İşte 48 takımlı format tabii ki çok tartışıldı.
1: Evet.
0: 48 takımın çok fazla olduğu söylendi, eleştirildi. Çok geniş coğrafya olması gerçekten o da en çok konuşulan konulardan biri. İşte biraz önce milli takımımızın kat edeceği mesafeleri duyduk haberimizde. Dolayısıyla bazı takımlar çok fazla mesafe kat edecekler. Demet, Vancouver'la Mexico City arasında havadan 4000 kilometre var. Yani düşünsene böyle bir coğrafyayı. Katar'da en uzak iki stat arasında 50 kilometre vardı. Şimdi burada 4000 kilometre var en uzak iki stat arasında. Bu da artı çok konuşulan konulardan biri. Tabii ki futbolla ilgili olarak da işte futboldaki yeni uygulamalar ve teknolojilerin bu Dünya Kupası'nda uygulanacak olması tabii ki konuşuldu. Bunlar daha hafif konulardı diğerlerine göre. Bir de statlara girişlerde işte güvenlik önlemleri, yok stada su şişesi girecek girmeyecek tartışmaları oldu son, hatırlarsın konuşmuştuk üstüne. Bu şekilde tartışmalar yaşandı aylar boyunca ama geldi Dünya Kupası, kapıya dayandı. Bugünden itibaren işte seyretmeye başlayacağız. Bakalım nasıl bir Dünya Kupası bekliyor bizi, onu da hep beraber izleyerek göreceğiz.
1: Peki, devam edelim konu başlıklarımız üzerinden. Kanada'dan Omar Artan'a anlamlı bir davet var.
0: Şimdi bu Omar Artan bütün dünyayı üzdü gerçekten, Somali hakem.
1: Evet.
0: Amerikalı yetkililerin dediğine göre işte terör bağlantısı varmış. Terör, Somali'deki terör organizasyonlarıyla ilişkisi olduğu tespit edilmiş. Onun için stok bulmamış. Bir de ortaya çıktı ki adamı 11 saat beklettikleri gibi bir de tek kişilik hücreye koymuşlar. Kanada bu bağlamda bir davet yaptı ama şimdi bütün hakemler Miami'de kamp yapıyor. O adam biraz tek başına gidip Kanada'da ne yapacak yani? Orada eğitimler yapılıyor, toplantılar yapılıyor hakemlerle. Hani en çok online yapılabilirdi ama o ülkesine döndü, Somali'ye.

0: ve bir sonraki Dünya Kupası'nda yer almayı mutlaka başaracağını söyledi. FIFA'da ona herhalde bir jest yapıp 2030 Dünya Kupası'nda kendisine görev verir. Kanada'dan böyle bir davet geldi. Hı hı. Ama yapacak bir şey yok. Bence Dünya Kupası tarihinin en büyük skandallarından biri bu hakemin. FIFA'nın evet. kendi düzenlediği Dünya Kupası'nda maç yönetemeyecek olması ve ülkeye girememesi hakikaten ben affedemiyorum gerçekten. Hani Infantino Donald Trump'la ilişkilerin çok iyi olduğunu söylüyor, dünyaya gösteriyor ama bunu da bir şekilde halletmeleri gerekirdi. Çok önceden düşünmeleri gerekirdi böyle durumlar. Çünkü Somali ile ilgili Trump'ın zaten çok sert açıklamaları vardı daha önce.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bunu da düşünüp önceden bir önlem alınabilirdi diye düşünüyorum.
1: Bence de. Eski FIFA Başkanı Blatter'den Infantino'ya ağır eleştiriler var.
0: Evet. İşte eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'de Gianni Infantino'yu kendi yerine geçmişti. Ağır eleştirilerde bulundu İngiliz basınına. Bu Omar Artan olayın konusunda çok sert eleştirdi ve benim biraz önce söylediklerimden o da bahsediyor. İşte bunun önlemi çoktan alınabilirdi ve bu hakem gönderilmezdi diye. İşte bilet fiyatlarını eleştiriyor, FIFA'nın uyguladığı dinamik fiyat politikasını. Infantino için her şeyin para olduğunu ve kendisinin sadece siyasetçilerle ilişki kurduğunu ve siyasetin dünya futbolunu yönetmeye başladığını söylüyor. Bayağı bir sallamış yani tırnak içinde Infantino'ya ki onlar da biliyorsun vatandaş, ikisi de İsviçre vatandaşı. Kendi vatandaşına bayağı sallamış işte
1: Blatter. Bu bilet fiyatları bu ikinci elden çok acayip fahiş fiyatlara satılmaya başlandı.
0: Felaket,
1: bu arada
0: felaket. Ben geçen gün girdim FIFA sitesine, orada hani kendi aldığı biletleri satışa çıkanların planına baktım. Yani bayağı böyle 3-5 bin dolarlar evet, falan evet. böyle millet uçmuş gitmiş.
1: Peki devam ediyorum. FIFA açıkladı, isteyenler stat scoreboardlarından selam gönderecekler ama 79 dolar karşılığında.
0: Bu da işin eğlenceli kısmı. Bu da oldum bari.
1: Evet.
0: Şimdi statlardaki scoreboardlarda FIFA para kazanmanın başka bir yolunu buldu. İşte maçlardan önce isteyen insanlar 79 dolar ödeyerek oradan selam falan gönderecekler. Ben en çok neyi bekliyorum?
1: Yani el falan sallamak gibi mi sadece?
0: Yok, oradan mesaj yayınlayacak yani.
1: Anladım,
0: işte
1: tamam.
0: Sevgilim seni çok seviyorum işte aileme sevgiler falan gibi. Ama ben en çok neyi bekliyorum biliyor musun?
1: Neyi?
0: Evlilik teklifi.
1: Ha evet, olabilir.
0: Olabilir değil mi?
1: Evlilik ucuza teklifi, kapatmış oluyorlar hani, o zaman 79 evet, dolara olmaz.
0: 79 dolara bütün dünyanın izlediği bir evlilik teklifi neden olmasın? olabilir çünkü futbol startlarında zaman zaman rastlıyoruz evlilik tekliflerine. Bu da birilerinin aklına kesin gelecektir diye düşünüyorum. Bu da işte para kazanmanın başka bir yolu FIFA tarafından. Evet. Artık dünya futbolu tamamen para üzerine kurulu bir hal aldı. Özellikle de bu Amerika'daki Dünya Kupası tamamen paraya odaklı bir Dünya Kupası. İşte bilet evet. fiyatlarından başla. Yok işte New York'tan New Jersey'ye 100 dolara tren bileti falan, otopark ücretlerinin fahişliği. Fanzone'un fiyatlarının fahişliği falan çok acayip.
1: Yani şimdi başlamadan zaten bu kadar konuşuyorsak ben turnuva içerisinde neler yaşayacağız tahmin edemiyorum.
0: Evet evet. Geçen yayınımızda dedim ya, demek bir tortu kalacak bu Dünya Kupası bittikten sonra. O evet. tortuda hakikaten kim bilir neler olacak ve neler okuyacağız, duyacağız, izleyeceğiz sosyal medyada. Çok merak içindeyim.
1: Peki devam edelim değerli izleyenler. Los Angeles SoFi Stadında grev tehdidi de devam ediyor.
0: Evet, şimdi ben sana yine bu konularla ilgili gönderdikten sonra bu SoFi Stadındaki grevin artık tehdit olmaktan çıktığını ve stat işletmecisiyle sendikanın anlaştığı haberini gördüm.
1: Evet.
0: Ama daha tam imzalanmamış ama sözlü olarak anlaşmaya varılmış. Orada 2000 civarında stadyumda işte catering hizmeti veren insanlar uğradıkları şeye, davranışlara, işte polisin baskısına maruz kalmalarına ve işte ücretlerine isyan ederek bir grev tehdidi oluşturmuşlardı ve sendikayı yetkilendirmişlerdi %98 oy oranıyla yaptıkları oylamada. Şimdi sendika stad işletmecisiyle anlaşmış, hatta maddi olarak bir de ICE polisinin filan karışması durumunda yine greve gidebilecekleri şeyi de konmuş anlaşma maddelerine. Sadece imzaya kalmış iş. Yani bizim de bizim için de önemli bu stat biliyorsun. Milli takımımız Amerika Birleşik

0: Evet, maçını bu statta oynayacak, Los Angeles'ta. Dolayısıyla bu bağlamda da önemliydi. Ama sorunu son anda da olsa çözmüş görünüyorlar.
1: Peki şu Dünya Kupası konularını bitirmeden bir de İran milli takımını da sormak isterim. O milli takımla ilgili son bir bilgi var mı ya da nasıl bir planlama yapıldı biliyor musunuz?
0: Şimdi İran milli takımı normalde biliyorsun maçlara bir gün öncesinden gidilmesi gerekiyor. Yani bu
1: Evet.
0: UEFA'nın turnuvalarında, FIFA'nın turnuvalarında, bizim lig maçlarımızda dahi mutlaka, yani Ziraat Türkiye Kupası'nda dahi 24 saat öncesinden en az o maçın oynanacağı şehre gitmek ve en uzak 40 kilometre mesafede olmak gerekiyor. Dolayısıyla şimdi İran'ın durumu bambaşka bir hal aldı. İran maç günü gidecek. Los Angeles'a, iki maçı Los Angeles'ta, birisi Seattle'da, orada maçını oynayacak ve maç bittikten sonra tekrar Meksika'ya, kamp yerine dönecek. Yani maalesef olmaması gereken durumlar, ama FIFA bunu halletmeyi de başaramadı.
1: Evet.
0: Ve İran'a Amerika'da kamp yapmayı başartamadı Amerikan yönetimine. Ama ben hep söyledim, İran bu Dünya Kupası'na katılması önemli. Çünkü dünyanın gözü İran maçlarında olacak ve onlar da en azından kendi propagandalarını yapmak imkanına kavuşacaklar. Katlanacaklar, yapacak bir şey yok maalesef.
1: Evet. Peki bir tane daha konumuz var. Real Madrid'den garip Julian Alvarez teklifi.
0: Evet, şimdi onun hikayesi çok ilginç Demet. Aslında Real Madrid Michael Olise'yi istiyormuş Bayern Münih'ten. Ve Bayern Münih'te bayağı bir görüşmeler yapmışlar. Fakat son noktayı Bayern Münih onursal başkanı Uli Hoeneß koymuş. 150 milyon teklif etmiş. İstediğiniz kadar para teklif edin. Michael Olise satılık değil demişler ve Real Madrid'i göndermişler. Şimdi bu arada Barcelona'da Julian Alvarez'e teklif yapmıştı, ama onların yaptıkları teklif böyle 150 milyon bandında değildi. 120 falandı yanlış hatırlamıyorsam. Real Madrid'de bu durumda Michael Olise olmayınca 150 milyonluk Julian Alvarez'e Atletico Madrid'e bir teklif yapmış. Ki bunun da gerçek bir teklif olmadığı, aslında Barcelona alamasın diye yapıldığı söyleniyor Julian Alvarez'i. Dolayısıyla böyle bir garip durum söz konusu. Okuduğum kadarıyla medyada zaten Atletico Madrid Julian Alvarez'i vermeyi düşünmüyor. Herhalde 200 milyondan aşağı falan vermez. Çünkü zaten büyük para vererek almıştı bu oyuncuyu, biliyorsun. Şimdi niye versin para kazanmadan? Böyle bir Real Madrid'de durum söz konusu, ki bu arada Jose Mourinho da işte Real Madrid'in başına geçiyor.
1: Evet, Benfica'da açıkladı resmen ayrıldığını.
0: Evet, resmen açıkladı. Hatta kendisi hoca bile buldu. Onu açıkladı.
1: Bu
0: Ama
1: kaosu biraz
0: Real Madrid,
1: toparlamaya yardımcı olur mu sizce Real Madrid'de? Takım içindeki durumu.
0: şimdi tabii ki Jose Mourinho disiplinli bir hoca soyunma odasında. Hani sahadaki davranışları, işte maç taktikleri falan, onları bir kenara koyarsak, diğer yandan oyuncularına hakim bir teknik direktör. Dolayısıyla herhalde Perez
1: Evet.
0: de Real Madrid başkanı, geçmiş yıllarda beraber çalıştıkları için, onun bu hünerini bildiği için diyeyim, tekrar onu getirmek istedi ve soyunma odasını toparlamak istedi. Çünkü işte geçen sene
1: Evet.
0: skandal üstüne skandal yaşandı, biliyorsun.
1: Doğru. Peki, sürede bitti. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Daha bağlantı
0: Ben
1: yapar
0: teşekkür
1: mıyız
0: ederim.
1: bilmiyorum. Belki denk geliriz.
0: Cumartesi günü Ezgi ile yayınımız var.
1: Evet.
0: Seninle herhalde bu Amerika öncesi son yayınımız oldu.
1: Evet. İyi
0: Çok
1: yolculuklar şimdiden.
0: teşekkürler.
1: Hoşça kalın.
0: Görüşmek üzere. Herkese selamlar.
1: Bağlantımızı bitiriyoruz. Bu saat dilimizin de sonuna geldik. Şimdi bir ara vakti. Saat 10'da tekrar beraberiz.
2: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
1: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
2: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
0: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.

0: keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
2: Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
3: Jilet, erkek için en iyisi.
2: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yer.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: kalsın. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün. 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası, parafın katkılarıyla.
2: Reklam. Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak Katılım. Gücüne güven.

0: Pet'te bulacaksın.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
0: Ne istersen Neon1.
2: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.

0: ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.

0: çek hesaba. İyi ki de öyle yapmışsın. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
1: Finansal özgürlük budur işte.
2: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım. Reklam.
3: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
4: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
3: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.
5: Spor Radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: Spor programıyla tekrar üçüncü kez karşınızdayız değerli izleyenler. Programımızın son saat dilimine başlıyoruz. Yaklaşık bir saat boyunca burada olacağız. Saffet İşler bana eşlik edecek. Hem milli takımımızdan hem de tabii Trendyol Süper Lig ekiplerinden haberlerimiz var. Dünya Kupası da bugün oynanacak tek maçla Meksika-Güney Afrika maçıyla birlikte başlayacak. Millilerimizin basın toplantısından da görüntüler ve açıklamalar var. Şöyle süremizin sonlarına doğru bir bölüm ayırdık milli takımımıza, orada konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız? İyi yayınlar diliyorum.
1: Vallahi teşekkür ediyorum, iyiyim, yaramaz bir şey yok.
0: Güzel. Evet. Gündem yoğun. Şimdi Dünya Kupası da hareketli olacak aynı zamanda. Takımlardan da yine tabii Fenerbahçe için transfer, Galatasaray için de aynı şekilde bunlara değineceğiz. Ama nasıl geçiyor haftanız, geçtiğimiz hafta, bu hafta neler yaptınız? Biraz
1: vallahi
0: böyle sohbetle başlayalım.
1: Geçtiğimiz hafta çok güzel bir olay oldu. Benle ilgili Bulgaristan'a davet edildim.
0: Güzel.
1: Bulgaristan'ın CSKA Sofia 1948 takımının başkanı Stevomir Magdanov davet etti. Başkan, kulüp başkanı.
0: Güzel.
1: Misafir etti bizi, sağ olsun. Buradan ona selamlar söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir ortam oluştu. Keyifli. Ben de uzun zamandır gitmiyordum Bulgaristan hakikaten.
0: Ben hiç gitmedim, nasıldı?
1: Vallahi tavsiye ederim ya, çok güzeldi. Çok, bir kere çok keyifli, huzurlu. Avrupa Birliği'nden sonra yani bayağı böyle şartlar çok güzel, insanlar çok mutlu, keyifli. Yani gerçekten güzel bir ortam vardı. CSKA 1948 futbol takımı da UEFA oynayacak. Başkanla işte bayağı sohbet ettik. O da Beşiktaş sempatisi.
0: Ya,
1: acayip Beşiktaşlı. Ondan hatta İstanbul'a da gelecek. Başkanla da görüştüreceğim onu, Serdar Başkan'la. Böyle güzel bir anımız oldu. Buradan da kendilerine çok selam söylüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bizi misafir ettiler, ağırladılar.
0: Güzel. Sizin için de keyifli geçmiş belli ki.
1: Evet,
0: şimdi
1: evet.
0: Konularımıza başlayalım isterseniz.
1: Evet,
0: Fenerbahçe'nin gündemiyle başlayacağız değerli izleyenler. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldılar. Artık resmi olarak başkan ve yönetim kurulu üyeleri var.
1: Atışlar başlıyor.
0: Evet, birazdan teknik direktör konusuna geleceğim ama böyle ilk hareketliliğin nerede yaşanmasını bekliyorsunuz?
1: Şu an ilk hareket Aykut Kocaman olayı.
0: Evet.
1: Çünkü doğrusu da bu. Yani transferi yaparken hoca olmalı. Zaten hocanın Aykut Hoca olduğunu daha önceden herkes konuştu bunu.
0: Evet, Aziz ama böyle da net olarak açıklamamıştı Aziz Yıldırım.
1: Ya şimdi biraz böyle bir heyecan oldu insanlarda. Yani gerçek olan şudur. Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'ye hakikaten katkı sağlayacağını düşünüyorum. Bir de ekip kuruldu Oğuz Çetinler'le beraber futbol aklı olarak. Ya doğrusu bu aslında. Benim programlarda da hep söylemek istediklerim buydu. Biz Türk futbolcu, eski futbolcularına hiç güvenmiyoruz. Yani değer vermiyoruz. Bundan dolayı da bir türlü yani taşlar yerine oturmuyor. Yapılan transferlerde çok hatalar yapılıyor. Ya şimdi bilinçli bir şey olduğu zaman mutlaka doğru işler yapılıyor. O doğru işlerin içinde o zaman hedeflere daha yakın oluyorsunuz. Şimdi baktığınız zaman Fenerbahçe büyük paralar harcayarak bir sürü 7 sene Ali Koç dönemi, arkasından işte Saadettin Saran dönemi.
0: Evet.
1: Yani bir türlü oturmadı rayına. Ben umuyorum bu sene Aykut Hoca ile beraber ekibi de olursa iyi şeyler olacağını düşünüyorum tabii.

0: Peki bir haberimizi ekranlara getirelim o halde. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman oldu değerli izleyenler, ama resmi açıklama henüz yapılmadı. Bugün veya yarın da bu konunun resmiyete kavuşmasını bekliyoruz.
1: Başkanlar ve yönetimler...
2: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor. Hakan Safi ile yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını alan Aziz Yıldırım, kulüp binasındaki törenin ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Aykut Kocaman isminde karar kılındı. Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamla seçimden önce anlaşmıştı. İki aydır yoğun şekilde Fenerbahçe'ye çalışan Aykut Kocaman teknik ekibini de büyük oranda genişletti. Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Webo gibi isimlerin tecrübeli teknik adamla birlikte çalışması bekleniyor. Aykut Kocaman transfer görüşmeleri dahil olmak üzere Samandıra'nın tüm planlaması ile ilgili yaşanan gelişmelerden haberdar. Sarı lacivertliler 3. kez göreve gelecek Kocaman yönetiminde 25 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak. Topuk Yaylası'nda devam edecek yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da tamamlanacak.
0: Evet değerli izleyenler, Aykut Kocaman Fenerbahçe'yi çalıştıracak bu sezon. Aziz Yıldırım adaylığı döneminde aslında zaman zaman Aykut Hoca'dan bahsetmişti, ama az önce de konuştuk, böyle resmi olarak söylememişti. Biraz da tepkilerden de çekinmiş olabilir mi? Çünkü uzun süredir takım çalıştırmamış oluşu biraz dezavantaj gibi duruyor.
3: Ya öyle görünse de bir kere şunu söyleyeyim. Aykut Hoca başka bir iş yapıyor mu? Hayır. Futbolun içinden çıkmadı. Hep futbolun içinde vardı.
0: Evet.
3: Maçları seyrediyor, Avrupa maçlarına gidiyor. Yani burada hani unutulacak bir ortam yok. Çünkü
0: tabii bu 9-6 bir iş değil aslında. Yani antrenörlük.
3: Şimdi, biz şimdi futbolun içinden gelmişiz. Kalkıp da başka bir iş yapmadığımız için hep futbolla içindeyiz. Ya bizim mümkün değildi, başka türlü bir şey yapamazsınız. Şimdi Aykut Hoca'nın da sürekli futbolun içinde, yani ben aslında şunu söyleyeceğim. Ortalığı karıştırmak için bunlara söylenmesine gerek yok. Aykut Hoca disiplini, işini iyi bilen bir insan. Kalkıp da burada başka bahaneler aramaya gerek yok. Yani biz yabancılara verdiğimiz değerin yarısını biz Türk hocalara versek yeterli. Aykut Hoca da bunu başaracak kapasiteye sahip. Bir de ekip kuruldu. Evet. Oğuz Çetin'le beraber bir futbol aklı kuruldu. Yani burada en az hatayla gideceğini düşünüyorum. Yapılan transferler, yani şu anda hani %100 net olan transfer yok gibi, daha imzalanan
0: resmiyet
3: bir şey yok.
0: Yok şu an.
3: Resmiyet
0: evet,
3: yok ama görüşmeler var. Şimdi hocayla beraber, Aykut Hoca'nın yani imza atmasıyla beraber olay çok daha çabuklaşacak diye düşünüyorum transferlerde. Hı hı. Aziz Yıldırım da Aykut Hoca'ya güveniyor ama camianın tepkisi olacağını çok düşünmüyorum. Yani Aykut Hoca hem futbolculuk döneminde hem de futbolculuktan sonraki hocalıkta, yani dürüst çalışan bir insan.
0: Evet.
3: Hiç kimseye de kalkıp da ona buna laf edip bir karalama olayı olmayan bir insan.
0: Bir de böyle çok belli ki Fenerbahçe'ye yürekten bağlı. Yani kesinlikle, biz de konuk ettiğimizde tabii, burada eğer tabii bir takım çalıştırırsam o ya milli takım olur ya da Fenerbahçe olur demiş.
3: Güzel, ne güzel düşünmüş. Yani bunu söylemesi de çok güzel bir şey. Fenerbahçe camiasını ne kadar sevdiğini gösteriyor. Yani burada yıllardır takım çalıştırmıyor. İşte en son işte Konya'yı falan çalıştırdı biliyorsun. Evet. Yani hiçbir yere gitmedi. Neden? Huzurlu bir ortam arıyor. Bir de kendi bulunduğu takımı daha çok seviyor, daha çok istiyor. Orada olmak istiyor, başarılı olmak istiyor. Yani Aykut Hoca'nın Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını ben yani düşünüyorum. Hiç öyle aklımdan kötü şeyler de geçmiyor açıkçası.
0: En son Başakşehir'i çalıştırmıştı zaten. 21-22'de de görevden ayrılmıştı. Öncesinde Konyaspor ve ondan önce zaten Fenerbahçe vardı. Aykut Hoca da böyle dikkatimi çeken noktalardan biri de çok sakin biri oluşu. Röportajlarında özellikle çok böyle sükunet içerisinde açıklamalarını yapar.
3: Ama neden bu? İnsanın kendine olan özgüveni. Hı hı. Bir de hatasız, yani hata yapmadan kendini bilerek ne gerekiyorsa onu söylüyor. Yani öyle hani farklı şeylerin peşinde koşmuyor.
0: Yani bu sakinliğe ihtiyacı var Fenerbahçe.
3: Var tabii, kesinlikle. Şimdi ben Aziz Yıldırım'ın kulüp başkanı olması bütün camiayı bir araya getirecek demiştim geçen programımda. Çünkü Aziz Yıldırım yani tecrübeli, Fenerbahçe'ye ne yaptığını bilen bir başkan olarak geliyor. Çünkü bu kadar büyük hataların yapıldığı yerde artık gözlem yapa yapa bu hataları düşünmeyecekler diye düşünüyorum. İşte akıl hocaları da şimdi Oğuz Çetin'den olsun, Aykut Kocaman olsun, hep beraber çok derli toplu bir hareket yapacaklar. Burada peki, bir tek bir şey daha söyleyeceğim. İşte tam buraya Aykut Hoca, işte Oğuzcular gelmişken akademinin değerini yukarıya çıkartmaları gerekiyor. Bizim Türkiye'nin bütün kulüpler bazında söylüyorum. Tabii bu söylemimiz belki çok kale alınmıyor ama çok önemli bir konu. Bizim eğer ki futbol takımları akademilerden futbolcu almadığı sürece borç batağından kurtulamayacak. Yani onun için de hani bizlere söylemek istiyorum bunu, evet. Çünkü programlarda ya biz de oralardan geldik.
0: Zaten bir vurgu yapıyorsunuz bu konuya, biliyorum.
3: Yani çünkü değer vermek lazım. Şimdi atıyorum Beşiktaş şimdi 5 tane oyuncu alacak, 7 tane oyuncu alacak. 50'şer milyon euro. Nasıl vereceksin hepsini birden? Borçlanacaksın.
0: Evet, borçlanacak.
3: Başkan da gemileri yaktı yani.
0: Öyle gözüküyor. Peki şimdi Beşiktaş'ta konuşuruz onu. Evet. Fenerbahçe için Aykut Kocaman'la ilgili şunu sormak istiyorum. Son yıllardaki teknik direktörleri de biraz değerlendirdiğimizde, Mourinho sonrasında Tedesco. Aykut Hoca A takım için soruyorum. Yani neyi farklı yapmalı bu isimlerden, ya da bunu daha farklı yapar ve başarılı olur dediğiniz bir şey var mı? Hani transferdeki belki fikirleri olur, kadroyla ilgili düzenlemeleri olabilir.
3: Şimdi Fenerbahçe'nin öncelikle neye ihtiyacı olduğunu görecek. Aykut Hoca şimdiye kadar dersine çalışmışsın.
0: Muhtemelen.
3: Ona göre transferleri yapıp, yani ben Aykut Hoca'nın takımın fiziksel olarak, futbolda en büyük olay fiziksel olduğunu biliyor. Ama futbolun içinde maçı kazandıracak oyuncu lazım. Yani kilidi açacak anahtar oyuncular lazım.
0: Evet.
3: Onları da kimleri alabileceğini biliyorlar. Yani çünkü bu iş böyle bir kere de geldim hemen onu alayım olmuyor yani. Bütün kulüpleri geziyorsunuz, Avrupa'yı geziyorsunuz, ona göre transfer listesini hazırlıyorsunuz. Onun için Aykut Hoca'nın, yani kesinlikle şunu söyleyeyim, hem camianın içinden biri, en az hatayla gider. Hata yapmaz mı insan? Yapar. Herkes hata yapıyor. Ama Aykut Hoca'nın en aza indireceğini, minimuma indireceğini düşünüyorum. Yapılacak transferlerde de işte onun için Aykut Hoca'nın açıklanması lazım bugün yarın.
0: Evet,
3: çünkü
0: resmi olarak.
3: Doğru. Resmi olarak açıklanması lazım. Şimdi önümüzde o kadar çok hemen bilgiler geliyor ki, yani bir oyuncu söylüyorsunuz, hemen açıyorsunuz, oyuncuyu izliyorsunuz.
0: Tabii.
3: Yani bundan daha kolay bir şey yok. Onun için Aykut Hoca yani çok hata yapacağını düşünmüyorum. İnşallah bugün yarın açıklansa, yani takıma da hiç olmazsa oyuncu anlamında kimleri alıp kimleri vereceklerini, ona göre daha iyi olur. Fenerbahçe'nin takım içindeki zaten bir birlikteliğini sağlaması lazım. Çünkü Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan yerler belli.
0: Evet.
3: Şu ana kadar belli. Mesela Gendüz'ün yaşadığı bir soyunma odası olayı vardı mesela. İşte bunlar yaşanmamalı bir daha. Hatırlıyorsunuz değil mi?
0: Hatırlıyorum. Siz de detaylıca anlatmıştınız. Evet. Başka bir yayınımızda hatırladım şimdi. Şimdi oyunculara o zaman bir gelelim. Girassi'den bahsetmek istiyorum biraz. Biz de aktarmıştık sizlere. Gineli bir oyuncu. İleri uç için, forvet bölgesi için düşünülen oyunculardan biri. 30 yaşında. Yani oyuncuyla aslında anlaşıldığına dair haberler var. Dortmund'da forma giyiyordu daha önce. Ondan önce Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olmuştu. Bir görüşme daha gerçekleştirilecek ve bu oyuncuyla da artık resmi olarak anlaşılması bekleniyor. Nasıl bir oyuncu, Fenerbahçe'ye neler katar? Çünkü daha önce de geçtiğimiz yılda gündeme gelmişti Giresi, hatırlıyorum.
3: Çok iyi bir oyuncu. Ben de izledim oyuncuyu. Gerçekten Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak bir oyuncu. Çünkü Fenerbahçe'nin bu saatten sonra, yani şimdi Şerifi gibi oyuncu alamaz.
0: Evet.
3: Sonucu etkileyecek
0: oyuncu alamaz. Risk almaması gerekiyor artık.
3: Alacak. Yani burada şimdi bu oyuncunun neler yaptığını herkes biliyor zaten. Oynadığı takım belli. Yani burada yapılacak transfer daha bir tanesi bu.
0: Tabii.
3: Daha 3-4 tane oyuncu var. Net alınacak oyuncu var. Zaten Necat Müriç'le ilgili biliyorsunuz, santrfor konusunda hem o yani onu da
0: evet, onunla da anlaşıldı. Zaten onu direkt söylemişti.
3: Tabii,
0: Aziz Yıldırım.
3: Direkt söylemişti. Şimdi Aziz Yıldırım'ın burada bakış açısı şu. Yani net oynayacak oyuncuyla irtibattalar yani.
0: Evet.
3: Yani o da tabii danıştığı insanlar var.
0: Şerif'le ilgili bazı eleştirileri vardı.
3: Aziz Yıldırım haklı olarak eleştiri o. Belki Şerif yani daha sonra belki faydalı olabilir. Ama şu anda Fenerbahçe'ye cevap verecek oyuncu mu? Değil.
0: Değil. Ya şimdi zaten Girassi gelirse, Vedat Muriç de gelirse bir de Şerif oluyor. Üç
3: tane forvet, santrafor var. Üçü de etkili. Evet. Yani ihtiyaç olduğu an Şerif'i de üçüncü zaman isim. Zaman oynayacak tabii. Üçüncü isim olarak kalacak. Alternatif oyuncu, sakatlıklarda olacak bir şeyler. Ya olduğu zaman bunların hepsi faydalanacak. Tabii. Ama o iki oyun, Vedat Muriç'le beraber alınacak olan santrafor, takıma her zaman katkı sağlar.
0: Birbirinden ne kadar farklı kararlar değil mi? Geçtiğimiz yılın ikinci döneminde Şerif ilk ve tek santrfordu.
3: Evet.
0: Ama şimdi iki oyuncu transferiyle birlikte son düşünülecek isim olacak belki de.
3: Ama şimdi baktığınızda zaten takımın maçı kazandıracak oyuncuya ihtiyacı var. Yani hani genç oyuncu, biraz önce söyledik, genç oyuncuya ihtiyacımız var. Evet, ama Türk oyuncuya ihtiyacımız var genç.
0: Evet.
3: Bizim Avrupa'dan genç oyuncu getirdiğimiz zaman onun mutlaka Fenerbahçe'ye katkı sağlayacak oyuncu olmalı, genç olsa bile.
0: Şöyle iddialar var Aykut Kocaman için, Şerif'i kanatlarda da kullanmayı planlayabilir belki bu yıl diye.
3: Doğru. Şerif'i yani şöyle forvet oynayan bir oyuncu, hı hı, belki kanatta daha faydalı olacak. Santrfor mevkisinde mesela çok
0: olabilir,
3: etkili olmadı.
0: Denenebilir.
3: Kanatta belki faydalı olacak.
0: Şimdi kanat için de bir transfer planlanıyor ya belki.
3: Da burada
0: orada daha yararlı da
3: Kerem'le
0: olabilir.
3: Alakalı bir şey söyleyeceğim. Yani Kerem'in bir türlü kanat mevkisinde mi oynayacak, santrafor mu oynayacak konusu.
0: Kanat.
3: Ama kanatta şimdi bizim bildiğimiz kanat neydi? Topu getirip orta bizim yapar. Değil mi? Yani kanat dediğimiz.
0: Evet. Şimdi siz öyle deyince aklım. Buyurun.
3: Şimdi bizim kanatlar mümkün olduğu kadar, şimdi Kerem'in Benfica'da oynadığı zamanlar oradaki santraforla farklı bir diyalogla oyun içeri girerek oynayan bir oyuncuydu. Yani ikiye birlerle, hatta gol pozisyonları, gol bölgelerinde etkili olan bir oyuncuydu. Şimdi Kerem'den ne bekliyoruz? Kanattan topu al, getir, orta yap. Ama Kerem öyle bir oyuncu değil ki. Kerem öyle bir oyuncu değil. Kerem'e defans arkasına atılan toplarda koşacak veya orta sahada 18 üzerinde 10 numarayla, 9 numarayla, yani santraforla ve 10 numara oynayan oyuncuyla 2'ye 1'lerle gol pozisyonu üretme amacıyla olmalı. Şimdi Kerem'den bu kanat oyuncusu mutlaka Fenerbahçe alacak, ben öyle düşünüyorum.
0: Yani alır ama bence ben yine Kerem'in as oyunculardan, 11 oyuncularından biri olacağını düşünüyorum.
3: Ama işte bak, Kerem iyi oyuncu, kötü oyuncu değil. Hı-hı. Ama Kerem'i oynatacak hoca lazım. Bakalım Aykut Hoca eğer gelirse, hı-hı, yani Kerem'le ilgili neler yapacak, ben merak ediyorum.
0: Ben de
3: yani.
0: Bir de Kerem'in hücumdaki santrfor oyuncusuyla anlaşabilmesi bence çok
3: tabii
0: önemli.
3: Tabii işte onun biraz önce anlattığım
0: gibi. Skor performansıyla alakalı
3: kesinlikle
0: olarak.
3: Kesinlikle. Yani o santraforla anlaştığı zaman, hı-hı, çok güzel işler yapıyor. Yani kaç tane gol attı şeyde Benfica'da.
0: Evet.
3: Yani 12 tane gol attı. 12
0: tabii
3: tane...
0: hem Galatasaray'da hem Benfica'da. Yani skor anlamında çok iyiydi ki Fenerbahçe'ye gelirken de Fenerbahçe skor satın alıyor aslında, evet, Kerem'le birlikte demiştik.
3: Evet. Icardi ile nasıl anlaşıyordu Galatasaray'da?
0: Evet, evet.
3: Şimdi burada bir hata var. Şimdi Mourinho'da, Tedesco'da Kerem'i kullanamadılar. Yani ben o anlamda Aykut'un daha farklı düşündüğünü tahmin ediyorum. Aykut Hoca Kerem'den faydalanır eğer oyun sistemini bir şekilde sahaya yansıttığı zaman, hı hı, Kerem'den de faydalanacağını düşünüyorum.
0: Diğer kanat oyuncuları ile ilgili ne söylersiniz? Mesela Musaba transfer edildi. Ya geldiği Musab... an çok hızlı bir etki yaptı ama Tedesco sonrasında onu biraz daha kulübeye aldı.
3: Ya Tedesco bir türlü Mourinho gibi istikrar kuramadı. Hı hı. Sürekli istikrarsız bir kadro, sürekli değişik bir kadro. Belki o da moral motivasyon olarak çöktü ama şu anda Fenerbahçe'de alternatif oyuncu olarak da oynayabilir. Aykut Hoca ile beraber belki bir çıkış yakalar, kanat, hı-hı, oyuncusu olarak da oynayabilir. Ama Fenerbahçe takımının futbolcusu nihayetinde. Yani iyi işler yapar o da, yani kötü bir oyuncu değil. Aslında alınan oyuncu hani değerlendirilmediği zaman, hı-hı, aslında kendi moral motivasyonunu bozup oynamıyor. Veya çıktığı zaman sahaya hep oyundan çıkan benim. Ya yani veyahut da evet, oynamayan hoca tarafından oynatılmıyor. Alınan transferi futbolcu niye direkt oynamak için geldi? Hı hı. Ama olmadı.
0: Olmadı. Şimdi biraz da sizden gelen sorulara bakacağım. Mehmet Bey'in Kerem'le ilgili yaptığı bir yorum var. Kerem Aktürkoğlu bu sezon Girasi ve Vedat'la performans olarak geçen sezonun bence üzerine çıkar. Geçen sezon çok yalnız kaldığını düşünüyorum. Santrfor tipi oyuncularla oynayamadı demiş. Katılıyoruz. Zaten bahsettik az önce bundan da.
3: Zaten şöyle bir şey var. Yani Kerem sürekli santrfor değişikliklerinden dolayı da bir de birbirine alışamadı oyuncular. Hı hı. Yani Kerem her hafta forvet değişiyordu.
0: Evet, ne yapsın?
3: Ondan
0: bu arada hak vermek lazım. Aykut Hoca ile ilgili de bir yorum var. Aykut Kocaman dönemlerinde Fenerbahçe her zaman şampiyonluğa oynadı. Son çalıştığı sezon içeride taraftar desteği olsa da yine şampiyon olabilirdi demiş.
3: Aykut Hoca disiplin.

0: Bir hoca başarılı olacak, ben inanıyorum Aykut Hoca'ya.
1: Peki Fenerbahçe'yi noktalayacağım, ekleyeceğiniz bir şey var mıdır?
0: Valla başarılar diliyoruz. Yani Aykut Hoca'nın özellikle açıklanmasını biz de bekliyoruz. Evet. Gerçekten sevdiğimiz bir arkadaşımız. İnşallah başarılı olur. Çünkü Türk hocaların başarılı olmaya ihtiyacı var.
1: Kesinlikle. Gelelim Galatasaray'a. Galatasaray'a da bir haberle devam edelim. Merak edilen iki isim, Mauro Icardi ve Victor Osimhen. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu iki oyuncunun son durumuyla ilgili bir açıklamada bulundu.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sabah gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalar yaptı. Özbek, Mauro Icardi'nin geleceği, Osimhen'e gelen teklifler ve teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme konularına açıklık getirdi. Mauro Icardi ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Galatasaray Başkanı, Icardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. Icardi'nin Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor dedi.
3: Ahmet Kutucu girdi ceza alanına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
2: Transferde en büyük riski hangi oyuncu için aldığınız sorusuna yanıt veren Dursun Özbek, biz hiçbir transferi macera olsun diye yapmıyoruz. Sportif katkı, karakter, mali yapı ve takım dengesini birlikte değerlendirip ilerliyoruz. Bu açıdan bakınca Osimhen herkesin imkansız dediği ama bizim detaylı bir şekilde hesapladığımız, planladığımız bir transferdi. Yaptığı katkıyı da hepimiz görüyoruz. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Özbek, "Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Sözleşme konusunda bir sorun yok, uzatacağız. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk Galatasaray tarihine şimdiden önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum. Galatasaray'ı çok iyi tanıyor, baskıyı yönetiyor ve en önemlisi Galatasaray'ın kazanma ruhunu sahaya çok başarılı bir şekilde yansıtıyor," dedi.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamalarına baktık birlikte değerli izleyenler. En çok konuşulan bu iki oyuncuyu biz bir daha burada konuşalım. Çünkü her gün yer veriyoruz Icardi konusuna. Icardi ile sözleşme görüşmeleri hala devam ediyor dedi. Buradan anladığımız, Icardi'nin menajeri henüz net bir yanıt vermedi belli ki.
0: Yani verilen rakam tabii ki Icardi'yi mutlu etmedi. Etmeyince de tabii bir türlü anlaşma yoluna gidilmedi. Yani aslında şimdi olay buraya kadar geldi. Yani bu saatten sonra da çok tatlı olacağını düşünmüyorum. Çünkü şimdiye kadar bu iş çoktan biterdi. Yani iki tarafta da sıkıntı var. Hem kulüp tarafında hem futbolcu tarafında. Yani böyle bir ortamda bu futbolcunun anlatsa bile ne kadar sana verimli olur yani. İp kopmuş bir kere. O ipin tekrar düğüm atıp bağlanması ne kadar tutar yani. Tutmaz yani bence.
1: Kendisi bilmiyorum, devam etmek istiyor mu acaba? Osimhen'in durumuna göre de değişebilir.
0: Ya şimdi bir kere Osimhen kaldığı sürece Icardi'nin direkt oynaması zor. Icardi alternatif oyuncu olarak düşünülecek. Ha, Icardi kötü futbolculuğundan kaynaklı.
1: Osimhen zaten gitse bile diyorsunuz yeni bir santrafor
0: alınmak Icardi zorunda. Çünkü Icardi şey değil, hani böyle net oynayan bir oyuncu değil. Sakatlıktan sonra bir türlü toparlayıp da kendine gelemedi. Yani kötü futbolcu mu? Hayır. Icardi gol vuruşlarında çok etkili bir oyuncu. Evet. Ama maalesef şu anda Galatasaray'a katkı sağlayacak pozisyonda değil.
1: Evet.
0: Ve onun için de sıkıntılı bir durum var şu anda.
1: Dursun Özbek taraftarla olan bağından bahsetmiş mesela. Taraftarla özel bir bağ olan bir karakter bizim için diyor.
0: Tamam da bu sahada onun yani ne kadar verimli olacağını göstermiyor ki.
1: Tabii.
0: Ya o taraftarın sevgiseli olması çok güzel bir şey. Duygusu güzel. Şimdi bunun karşılığında bu kadar sevgiye Icardi'nin cevap vermesi lazım. Icardi nerede cevap verecek? Sahada.
1: Evet.
0: Ya kalkıp çıkıp sahada oynasın, bir şeyler yapsın.
1: Peki buradan ayrılırsa kariyer adına nasıl bir süreç onu bekliyor sizce?
0: Yani buradan ayrılırsa
1: Avrupa'dan bazı kulüplerin istediği yönünde haberler var.
0: Ya şimdi Avrupa'da oynayan

0: kullanmak için Icardi'nin yeniden bir dizayn edilmesi lazım. Yani fiziksel olarak bir kere kendini toparlayıp yukarıya taşıması lazım. Avrupa'da bu şekilde oynayamaz ki. Şu anda hazır değil ki.
1: Evet.
0: Yani şu anda tatil dönemine girdi. Evet, tatilden tatile gidiyor. İki tatili birden yaptı yani.
1: Şu anda bence teklifler vardır diye düşünüyorum. Ya da menajerinin görüştüğü bazı kulüpler olabilir. O tekliflere bakıp Galatasaray'ınkiyle kıyaslayıp en doğru kararı bir süre sonra verebilir. Ama ne kadar bir
0: ama
1: süre
0: Avrupa
1: bilmiyorum.
0: Ama Avrupa takımları Galatasaray'ın verdiği parayı vermez.
1: Zor.
0: Zor. Yani bu şekilde. Çünkü ikinci devre randıman alamamış bir futbolcudan kalkıp da büyük paralar verilmez.
1: Ama bence böyle iyi bir takımda, yani belki şampiyonla oynamayabilir ama iyi bir takımda, Avrupa'nın 5 büyük liginde şöyle gerçekten ilk santrfor olarak oynayabileceği bir kulüp bulursa bence kabul edebilir.
0: Ama bak şimdi
1: oynamak istiyor, her, onu görüyoruz.
0: Ama oynamak istiyor ama kendisinde o fiziksel yeterlilik yok ki. Avrupa'da bak sert oyun oynanıyor, temaslı oyun oynanıyor.
1: Evet.
0: Bir sakatlıktan sonra bir daha sakatlanırsa ne olacak? O yani onun için Icardi'nin önce kendini toparlaması lazım. Yani tatillerden değil de gidip antrenman yapıp kendini toparlaması lazım.
1: İyi de bu oyuncu şampiyon yaptığında da Galatasaray'ı, çok iyi oynadığında da zaten hep tatile çıkıyordu, sürekli tatile çıkıyordu.
0: Bak ama o zaman bir sakatlık geçirmedi çünkü çok büyük bir sakatlık geçirdi. Bundan dolayı diyorum, o sakatlıktan sonra kendini toparlayamadı zaten.
1: Evet.
0: Fiziksel olarak kendini toparlasa Icardi çok büyük topçu, çok büyük golcü. Yani kimse onu inkar edemez. Ama kendini bir türlü toparlayıp da sahaya yansıtamadı.
1: Evet. Osimhen'e de gelelim. Osimhen'i satmak gibi bir düşüncemiz yok dedi Dursun Özbek şu anda.
0: Açık ve net söyledi.
1: Bir fiyat skalası var. 150 milyon euro. Onun o civarda ya da üzerine çıkan bir takım olursa belki satabilirler ama bu rakamın altına çok fazla inmek istemediklerini biliyoruz. Son olarak bir Atletico Madrid iddiası gündeme geldi. 120'ler konuşuldu ama satmayı düşünmüyoruz dedi.
0: Yani Galatasaray şimdi Avrupa'da oynayacak. Yani burada iyi bir santrafor olmazsa başarılı olamaz.
1: Evet.
0: Şimdi burada Galatasaray kendi elindeki hazır pişmiş yemeği başkasına vermek istemez yani. Şimdi böyle bir
1: nereye oyuncu kadar ama tutabilecek şimdi oyuncu da?
0: Ya tamam da bu sene vermeyi planlıyorsa o zaman şimdiye kadar çoktan verirdi. Bence Osimhen'i vermeyecek yani. Ne kadar zorlasa da vermeyecek.
1: Biraz da Osimhen'in
0: kararı da. Çünkü bir santrafor daha nasıl alacak?
1: Osimhen'i satarsa eğer öyle yüksek bir maliyete bulur herhalde.
0: Ya bulunur, mutlaka bulunur tabii. Bulunmayacak bir şey değil. Ama 150 milyon veren varsa hakikaten ben Galatasaray başkanı olsam ben veririm yani.
1: 150'ye zaten bence de verirler. Peki şimdi hücum hattını konuşmaya devam edelim. Biraz da gazetelere bakalım değerli izleyenler. Bugün Sabah gazetesinde şöyle 17. sayfaydı yanlış hatırlamıyorsam. Aynen. Çağdaş Alıcan'ın bir haberi var burada. Can Uzun'la ilgili. Bunu bir size aktarayım ben hızlıca. Canlı kuşatma demiş başlık olarak. Galatasaray Can Uzun ısrarı devam ediyor. Hem Frankfurt hem de genç oyuncunun ailesiyle görüşmeler yapılıyor. Okan Buruk da 20 yaşındaki 10 numarayı şu anda markaja aldı. Haberin içeriğine de bir göz gezdiriyorum hızlıca. Yine Mauro Icardi'nin de durumuna göre tabii hareket edilecek. Ondan bahsedilmiş. 10+4 kuralına göre planlarını yapmaya devam ediyor Galatasaray. Milli takımın genç yıldızı Can Uzun için Frankfurt'la görüşmeler hızlandı. Kapıyı 50 milyon eurodan açan ancak Dünya Kupası'ndan sonra görüşelim mesajını ileten Alman ekibine 35 milyon euroluk bir öneri sunuldu. İkna çabaları var. 50 milyon da yüksek bir
0: çok
1: rakam.
0: Yüksek
1: evet.
0: Para, çok yüksek.
1: 50'den 35'e inerler mi emin değilim. Can'ın kararı ne acaba onu da merak ediyorum ama tabii Dünya Kupası olduğu için oyuncular pek bir açıklama yapmaz bu dönemde.
0: Şimdi orada çıkış yapan oyuncuların fiyatı daha da yükselecek.
1: Tabii. Şimdi yani 50 diyorlar. Can orada bir şov yaparsa 70'e çıkar belli ki Frankfurt.
0: Çıkar. Kesinlikle. Yani Dünya Kupası şu anda vitrin. O vitrinde iyi oynayan oyuncular, üste çıkan oyuncular mutlaka fiyatları ikiye katlayacak.
1: Evet.
0: Yani 35'e 70 isteyecek yani. O zor yani. Bu Dünya Kupası'nda şu transfer dönemi, ya bir de Avrupa Şampiyonası oynayacak Galatasaray. Yani bu transferler nasıl olacak ben bilmiyorum yani bu kadar.
1: Yani şimdi alacak oyuncuların fiyatını yükselmesi bir yana eldeki oyuncuları tutmak da zorlaşabilir.
0: Tabii.
1: Barış yani en çok çıkış yapmasını beklediğimiz oyunculardan biri Dünya Kupası.

0: Valla Barış'la Osimhen Galatasaray'dan giderse Galatasaray zaten toparlaması güç olur. Yani iki tane çok kuvvetli, fiziksel olarak rakibi yoran, rakibe baskı yapan oyuncular ikisi de yani mümkün değil yani.
1: Evet. Can'ın mesela ailesine vurgu yapılmış bu haber içerisinde. Ailesiyle görüşmeler yapılıyormuş. Can'ın da bir fotoğrafı çıkmıştı hatırlarsınız Galatasaray formasıyla.
0: Evet, evet.
1: Oradan
0: evet.
1: Sonra başladı zaten sanırım değil mi?
0: Evet. Ama Can da iyi oyuncu.
1: Çocukken
0: yani...
1: formayla fotoğraf çekilmemeli bence çocuklar artık.
0: Ama nereden bilecek ya? İnsan bilemez ya,
1: çok
0: ki.
1: Çok
0: yani.
1: Haklısınız ama sürekli her oyuncunun önüne çıktı bu durum. Şimdi, farkındaysanız.
0: Bizim oynadığımız zamanlarda bu kadar formayı hani böyle şey storyler yoktu.
1: Ha, anladım.
0: Biz şimdi
1: satın almak bu kadar ulaşılabilir değildi.
0: Ulaşılabilir değildi. Ama herkes bir takım tutuyordu. Hı hı. O resim bir de hani şimdi telefonla resim çekiyorsun her yerde.
1: Evet.
0: O zamanlar onlar da yoktu. Fotoğraf makinesi mi çekeceksin? Her yerinde fotoğraf makinesi gezdiremiyorsun tabii. Tabii. Ama böyle işte denk gelmiş. Yani o bir resim almış o zaman. Böyle bir şey var tabii ki.
1: Peki Galatasaray'ı da bitirip Beşiktaş'a geçeceğim değerli izleyenler. En çok gündemdeki konuları konuşmaya çalışıyoruz. Çünkü gerçekten çok fazla konu var ve bizim de süremiz kısıtlı maalesef. Öne çıkanları konuşuyoruz. Zaten bizden sonra spor gündemi, spor ajansı programında daha da detaylandırılıyor. Şimdi Beşiktaş'ta da kaleci konusuyla başlamak isterim. Ersin'i de konuşuruz ama gündemdeki isim Lucas Chovalier şu anda. Paris Saint Germain kulübüyle görüşmelerin başladığı haberini sizlerle paylaşmıştık. 24 yaşında oyuncu, bir kiralama teklifi gerçekleşebilir. Ama Ersin'in durumu ne? Bu belirsiz. Aslında hoca gelince, yeni hoca gelince onunla görüşüp Ersin bir karar verecek diye aktarmıştık izleyenlerimize. Bilmiyorum İtalyan'la ne karar verdi ama.
0: Ya ben şu taraftayım. Gelen hoca bir kere çok kıymetli gerçekten. Doğru bir transfer. Yani yönetimi tebrik etmek lazım bu anlamda. Hocanın düşüncesiyle tabii ki bir kaleciye ihtiyacı var mı Beşiktaş'ın? Var tabii. Lucas Chovalier'de Beşiktaş için olumlu bir kaleci. Ama yani bu kaleci alınıyor diye öteki kaleciyi Ersin'i gönderme planı olmamalı bence.
1: Yani evet bence de ama Ersin gitmek istiyor bence. Bana öyle geldi.
0: Ya Ersin tabii ki çok kırıldı.
1: Takımın da Ersin'le devam edip etmek istemediği konusunda benim seyrettiklerim
0: var. Ya taraftar bir türlü Ersin'i kabullenemedi.
1: Evet, bir de şöyle bir konuşma geçmişti. Önümüzdeki yılda Ersin'le devam edilebilir, başarılı bir kaleci. Ama en ufak bir hatasında tekrar taraftar ona yüklenecek. Yani.
0: %100
1: Türk oyuncu aynen. Olunca
0: ya
1: böyle
0: şimdi. Şimdi hata bekleniyor yani zaten. Taraftar bir türlü Ersin'deki o enerjiyi bir şey yapamadı. Yani karşılıklı olarak kabullenemediler bir türlü. Ersin bu sene eline gelen her şeyi yaptı. Bence Ersin'i tutup öteki kaleciyle beraber Ersin'in takımda kalması lazım. Ama Ersin kalmayacaksa da o zaman alternatif kaleci bulmak zorunda Beşiktaş.
1: Ersin'le ilgili bir haber okumuştum. Fanatik'teydi. Suudi Arabistan'dan bir kulübün Ersin'le yakından ilgilendiği haberleri vardı ama bilmiyorum soğuk bakıyor denmiş haber içerisinde.
0: Avrupa'dan da böyle bir şey var dediler. Evet Arabistan'dan da var dediler ama sanmıyorum Ersin Arabistan'a falan gitmez de yani Türkiye içinde de bir takım olabilir belki Ersin için. Ama yani şimdi Beşiktaş'ın şu anda bir kaleci almak zorunda. Bir kaleci de Ersin diye düşündüğü için hani Ersin'in ya ben bütün olay ne biliyor musunuz? Taraftarın Ersin'i bir türlü kabullenememiş olması. Ben bilmiyorum sebep ne tabii.
1: Neden acaba?
0: İşte geçmişte ilk gençlik dönemlerinde hatalı goller oldu falan filan. Bundan dolayı bir türlü kabullenemediler. Yani Ersin hani önünde iyi oyuncular olması lazım.
1: Evet.
0: Şimdi sadece Ersin'e yüklenmek doğru
1: işte
0: değil.
1: Transferle
0: yani.
1: Gelince biraz daha farklı oluyor ama o kulübün eski
0: zaman.
1: Oyuncularından biriyseniz ve çocukluğunuz orada geçmişse her hatanız akılda kalıyor maalesef.
0: Evet,
1: ve bu da önünüze
0: unutulmuyor.
1: Geliyor.
0: Önünüze çıkıyor tabii ki. Yani Beşiktaş ilk önce hani hem kaleciden hem de bir kere santrafor olayı var. Yani Beşiktaş'ta bir kere santrafor konusu var. Kanat yani en az 7 tane oyuncu konuşuluyor şu anda.
1: Evet, 6 yabancı bir Türk dedi Önder Özen.
0: Tabii şimdi hoca da bu işin içinde artık yani alacağı oyuncuları hoca da biliyor. Yani gördüğü, bildiği oyuncuları istiyorlar. Tabii burada rakamlar da çok önemli biliyorsunuz. Yani camiada net bir şekilde şu var. 7 tane oyuncu, alınması gereken oyuncuları alacağız diyor. Başkan zaten evet, kesinlikle diyor, transferi yapacağız diyor. Ama tabii borçlanılacak yine, yani her zamanki gibi borç yükü yine katlayarak devam edecek.
1: Şimdi 6 yabancı bir Türk olabilir dendi. Bir Türk oyuncu söyleyeyim, Aral Şimşir.
0: Evet.
1: Bugün gündemdeydi. Bence bugün de konuşulacak konulardan biri. 23 yaşında. Başarılı da bir oyuncu. Midland forması giyiyor. 15 milyon euroluk bir talep söz konusu olabilirmiş.
0: Ne bence dersiniz? Aral Şimşir Beşiktaş takımına çok faydalı olacağını düşünüyorum.
1: Lille'de oyuncuyu istiyor diyorlar.
0: İyi bir futbolcu. Yani ona her zaman kapı açık Avrupa'da. Çünkü yetenekleri çok, özellikleri olan bir oyuncu. Beşiktaş'a da çok büyük katkı sağlar. Şimdi öyle güçlü oyuncuların gelmesi takıma, hem taraftara hem camiaya büyük bir heyecan verecek. Şimdi baktığınız zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzon bu kadar transferler yaparken Beşiktaş'ın geride kalması camiayı küstürür yani. Evet. O konuda şimdi Sayın Serdar Adalı Başkanımız şey yapıyor. Yani kesinlikle şartlar ne olursa olsun transferleri yapacağız diyor yani. Bir kere hoca da bilinçli hoca. Gelen hoca taraftara da takıma da bir heyecan verecek yapıya sahip.
1: Evet.
0: Disiplinli bir hoca.
1: Evet, öyle gözüküyor. Yani, takıntılı futbola dedi.
0: Yani kesinlikle. Özen. Bir kere 24 saat futbol düşünen bir yapısı var.
1: Güzel.
0: Ondan dolayı Beşiktaş bu konuda şanslı diye düşünüyorum. Ama oyuncu transferleri çok önemli. Ya yani başkan şartlar ne olursa olsun, yani 7 tane oyuncu alınacak diye söylediler. Yani.
1: Birkaç oyuncudan daha bahsedelim. Evet. Leandro Trossard, Arsenal'la evet, resmi temasların kurulduğu haberi geldi.
0: Evet.
1: 31 yaşında oyuncu, 1.72 boyunda, sol kanat mevkiinde görev alabiliyor özellikle. Bir görüşmeler var şu anda.
0: Var var. Trossard'la ilgili kesinlikle var. Hatta dün biz bir görüşme yaptık. Kanada 2 tane kanat oyuncusu düşünülüyor aslında. İki kanat oyuncusu oldu mu? Yani 5 yaş için önemli tabii biliyorsunuz. Evet. Kanat oyuncusu yok. Bir tarafta Cengiz oynuyordu. Kiralıktı, gitti. Yani yeterli, zaten yeterli.
1: Černý.
0: Olarak Černý vardı bir tarafta da.
1: Ebilal Tore. Ben Ebilal Tore ile ilgili bugün Fenerbahçe iddiası okudum.
0: Evet, ben
1: çok
0: de duydum.
1: Çok da ilgimi çekti bu haber. Merak da ettim açıkçası. Çok detaylı bir haber değildi ama Fenerbahçe'nin istediğini söylüyordu haber içerisinde.
0: Haber çıktı, evet evet, onunla ilgili bir haber çıktı Fenerbahçe'ye, ama tabii ki Beşiktaş'ta kiralık oynadı yani. Evet. Onun için Beşiktaş'ın şu anda iki tane, şimdi Beşiktaş'ın bir kere alacağı oyuncular şu: iki tane kanat oyuncusu, bir santrafor, bir stoper, bir orta saha, bir iki tane de bek, yani sol bek, evet, mutlaka alınmak zorunda. Yani 6-7 oyuncu mutlaka olması gereken oyuncular. Burada tabii yani iyi oyuncu, kaliteli oyuncu almazsanız gene sıkıntı yaşar. Çünkü bakın Trabzon çok iyi transfer politikası izliyor.
1: Evet.
0: Şimdi Fenerbahçe, Galatasaray'da üst düzey oyuncularla sürekli temasta. Şimdi Beşiktaş burada eğer iyi oyuncu almazsa o zaman sıkıntı büyük olur. Yani.
1: Yeni sezon hazırlıklarıyla ilgili bir bilgilendirme var mı?
0: Kamp,
1: yani kamp vesaire ya da başlama.
0: Yakın dönem zaman. Kampı aşağı yukarı ay sonu Haziran'ın 26'sı 27'si gibi.
1: Evet, 26-28 sanırım bir şey başlayacaklar çalışmalara.
0: Var. Evet, kampa girecekler ama
1: Temmuz'un ilk haftaları önce, yani kampta geçecek.
0: Kesinlikle,
1: muhtemelen.
0: Kesinlikle. Zaten öyle olması lazım. Ayın evet, 22'sinde mi 23'ünde mi maç var yani.
1: Evet, doğru.
0: Ama transferleri bitirip gitmek lazım. Dünya Kupası'nın işte olması bütün alt üst ediyor transferleri de. Çünkü Dünya Kupası'nda oynayan oyuncular var. Hı hı. Onların takıma katılması ve tatil yapıp gelmesi gibi bir sıkıntı da var yani bu arada.
1: Tabii doğru, onların gelişi bayağı bir...
0: Çünkü hiç kimse tatile gitmeden Dünya Kupası'na gitti.
1: Yani ne zaman döneceğimiz belirli değil yani değil. Aslında şimdi.
0: Evet.
1: Temmuz'un ortaları sonlarında da yani
0: şey
1: görebiliriz Türkiye'ye. Belli olmaz. Ama grupların işte bitiş tarihi Haziran'ın sonuna denk geliyor.
0: Haziran sonu, evet. Aynen. Ama işte Haziran sonuna gelecek, dinlenecek. Bir de aşırı seyahatler var. Yollar uzak,
1: uzun,
0: evet, gidiş gelişler kötü. Yani bugün İran'ı duydum. İran'ın bir yerden bir yere gitmesi
1: çok
0: yani,
1: uzun.
0: çok uzun süreli saatler var yani.
1: Grubumuzda da en uzun mesafe kat edecek takım da biziz, bizim kendi grubumuz.
0: Evet, biz de aynı şekilde.
1: Zorlu yolculuklar var. O zaman mini takıma da geçtik zaten. Geçelim, konuşmaya başlayalım. Dünya Kupası bugün itibariyle başlıyor değerli izleyenler. Bu akşam saat 22'de Meksika ile Güney Afrika takımları karşı karşıya gelecek. Turnuvanın da açılış mücadelesi olacak aynı zamanda. Azteca Stadı'ndaydı yanlış hatırlamıyorsam. Böyle açılış evet, maçları da hep böyle coşkuyla,
0: çok heyecanlı olur,
1: keyifli geçer.
0: Bir de iyi maç olur yani.
1: Bana da öyle geliyor. Şimdi A grubunda Meksika, Güney Kore, Güney Afrika ve Çekya yer alıyor. Şimdi Güney Afrika deyince aklıma sadece Vuvuzela geliyor maalesef 2010'da. O ses benim kafamdan hiç gitmemişti. Evet, maçı izlemek de zordu. Yani evet, belki biraz can sıkıcı bir ses ama bir ruh kattıkları kesin. Hakikaten bence ya, Dünya Kupası'na.
0: Ya olacak işte, değil mi yani?
1: İlginç bir şeydi. Bazı arkadaşlarım da var biliyor musunuz evlerinde. Hakikaten evet mi? Ya o zaman almışlar 2010'da. Hala duruyor ama mümkünse kimse çalmasın yani.
0: Ama nasıl bir ses ya.
1: Evet, çok acayip. Şimdi bakalım, bilmiyorum bu maçın sonucu ama ne olur ama.
0: Meksika yani temaslı oynayan, mücadele eden, tempolu oynayan bir takım yani. Evet. Zor maç, kolay yani maç
1: Güney
0: değil.
1: Güney Afrika biraz zayıf halka gibi. Öyle görünüyor aslında grupta ama. Bilmiyorum, belli de olmaz şimdi.
0: Belli olmaz ama işte fiziksel olarak Meksika sanki daha
1: tabii bir de gibi. Ev sahibi olmasının evet, da avantajını muhtemelen kullanacak. Taraftar gibi. Ev sahibi bastı, ağırlığı.
0: Normal o olur, artı olacak o da ona evet, yani. Stat, evet. Peki. Olacak.
1: Şimdi bizim milli takımımıza geçelim. Süre bitmeden girmek istediğim bir haber var. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu basın toplantısında. Millilerimiz neler söylemiş bir bakalım. Sonra buradayız.
2: İyiyim. Sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor, bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları, pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
3: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğin gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konumda daha da yükselmek istiyoruz.
1: Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün açıklamalarına baktık. Kerem sakatlığımı çok şükür atlattım dedi. Vincenzo Montella da zaten onu riske etmemek için hazırlık maçlarında oynatmamıştı. İyi ki de öyle olmuş. Umarım ilk maçımızda güzel bir performans sergiler kendisi.
0: Vallahi milli takım için şunu söyleyeyim. Her teknik hoca böyle bir milli takımla çalışmak istiyor. Bir kere muhteşem bir takım var. Yani burada hoca desteklerini verecek, taktik çalışmalarını yapacak. Futbolcu her şeyi yapacak kapasiteye sahip şu anda. Yani ben bu futbolcuların başarısız olması tesadüf olur. İyi bir takımımız var. Çok iyi bir kadromuz var. Ben bu kadrodan gerçekten çeyrek finali bekliyorum. Ya en az çeyrek final olmalı.
1: İnşallah.
0: Bu kadar iyi bir kadroya sahibiz çünkü.
1: Tabii.
0: Bir tek burada üzüldüğüm konu ya Aral Şimşir'i kadroda olmaması. Hakikaten.
1: Evet, o biraz eleştirildi. Yani, hatta bir bilgilendirme paylaşıldı. Bunu aktarayım izleyenlerimize. Milli takımımızın 26 kişilik Dünya Kupası kadrosunda yer almayan ancak kafileye birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne seyahat eden Aral Şimşir ve Demir Ege Tıknaz bugün sabah saatlerinde Arizona'daki milli takım kampından da ayrılacaklar. Bu bilgilendirmeyi de yapalım. Ekstra olarak 2 kişi götürülmüştü çünkü sakatlık durumları şey vesaire bu konuyla ilgili. Ama
0: yani işte burada tabii hocanın kararı ama Aral Şimşir konusu hakikaten bence üzücü bir konu.
1: Genç yani, bir oyuncu.
0: Yetenekli bir oyuncu, özellikleri olan bir oyuncu. Takıma da faydalı olacağını düşündüğümüz bir oyuncu. Neden böyle bir düşünceye sahip oldular ben anlamış değilim yani.
1: Ya şimdi birçok turnuvada görev alabilir dediğim gibi bence yaşı genç bir oyuncu. Biraz da o milli takım havasını birlikte oynayan oyuncu grubunu bozmak istememiş olabilir. Oynayabileceği birçok turnuva olacak zaten şimdi Eylül ayında Uluslar Ligi maçları var.
0: Tabii ki ama şunu söyleyeyim yani böyle yetenekli oyuncuya ihtiyacınız var.
1: Haklısınız.
0: Rakip kapandığı zaman o anahtar olarak kullanacağınız bir oyuncuya sahipsiniz.
1: Belki tecrübe odaklı bakmış olabilir mi bu duruma?
0: Ya ben futbolun şimdi Arda Güler ne kadar tecrübeli?
1: Tecrübeli ya. Yani Avrupa tecrübesi.
0: İşte yani gitmeden önce var mıydı?
1: Ya tabii ki başlamadan yani, önce kimse.
0: Ama gene ne yaptılar? Göz ardı etmediler. Direkt aldılar, değil mi? Hı hı. Şimdi futbolcunun yetenekleri, özelliklerini ortaya koyduğu zaman o futbolcunun tecrübesine bakmayacaksın. Oyun zekası tecrübeyi kapatır.
1: Evet.
0: O anlamda milli takımın başarılı olacağını evet çok net ümit ediyorum ben. Ama bazen de işte bunlar oluyor yani. Yapacak bir şey yok. İnşallah.
1: En çok hangi maçta zorlanacağımızı düşünüyorsunuz?
0: Vallahi ben en çok Amerika maçında biraz zorlanırız diye.
1: Ev sahibi olduğu için.
0: Ev sahibi olduğu için.
1: Bana da öyle geliyor.
0: Rakip çünkü temaslı oyun oynuyor çok fazla. Bir şey hataları şu, Amerika'nın çok oyuna çıkarken top kaptırıyor. Çok pas hatası yapıyor.
1: Yani evet, hazırlık maçlarında
0: gördüğümüz kadarıyla eğer o topları kapıp da çok çabuk rakip sahaya gidersek golü buluruz yani.
1: Şimdi hazırlık maçlarında da teknik direktör Pochettino çok farklı 11'ler tercih etti Amerika Birleşik Devletleri'nde. Şu da önemli. Takım en son Gold Cup'ta yani 7 Temmuz 2025'te resmi bir maça çıktı. Ev sahibi olduğu için direkt katıldılar Dünya Kupası'na ve bir yıl önce resmi bir maç oynadılar.
0: Çok ara vermişler.
1: O arada hep hazırlık maçları var. Bu belki bilmiyorum avantaj olabilir.
0: Avantaj olabilir. Ben şimdi zaten takım beraber olmadığını gösteriyor zaten. Sağ içinde o kadar çok pas hataları var ki birbirini tanımıyor gibi oynuyor.
1: İşte bu bizde çok fazla var.
0: Evet.
1: O birlik, beraberlik ve burada da aynı takımda oynayan birçok oyuncunun
0: çok,
1: olması.
0: Kesinlikle herkes birbirini iyi tanıyor.
1: Evet, evet.
0: İşte burada işi çözeriz diye düşünüyorum. O gelen pozisyonları da değerlendirirsek çok beklenmedik bir olay olur. Yani ben hani Amerika zor maç olacak gibi görünüyor ama biz onların hataları eğer önde baskıyla oynarsak hataya zorlarız. Rakip çünkü önden baskıya gitti. Ben seyrettim çünkü maçını. Önde baskı yediği zaman çok hata yapıyor. O hatayı değerlendiririz.
1: Onlar ilk maçlarını Paraguay ile oynayacaklar. Paraguay'ı
0: da
1: çok küçümsememek lazım.
0: Tabii
1: çok fiziksel bir takım.
0: Çok kuvvetli.
1: Evet.
0: İkili mücadelelerde falan çok üst düzey kuvvetli yani. Ama dediğim gibi Amerika'yı önde baskıyla oynarsak hataya zorlarız. O hataya zorladığımız zaman da kaptığımız topla gol yaparız yani.
1: Amerika Paraguay maçının gruptaki ilk iki sırayı çok derinden etkileyeceğini düşünüyorum.
0: Evet, ben de aynı fikirdeyim. Çünkü Paraguay da iyi takım. Fiziksel olarak iyi takımlar. Ama hani dediğim gibi işte bu nereye geliyor biliyor musunuz?
1: Son cümlenizi alacağım.
0: Bizim takımımızın üst düzey bir fiziksel yeterliliği varsa sahada da rakibi hataya zorladığın sürece maçı kazanırız.
1: Bakalım inşallah. Az süre kaldı. Pazar
0: başarılar olsun.
1: Göreceğiz. Teşekkür ederim, ağzınıza
0: ben
1: sağlık.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Noktalıyoruz Sabah Spor programını. Hoşça kalın. Size de güzel bir hafta, güzel bir gün diliyorum.
4: Yaşasın spor. Aspor Radyo. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
5: Birikim yapmak yetmiyor.
6: Değerlendirmek de lazım.
5: Piyasaları takip et.
6: Bunu al, şunu sat.
5: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
9: Tatil Budur hissi.
10: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVMU GO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVMU.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Paraf'ın katkılarıyla.
4: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi.
3: Güzellikler dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
5: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2.130.000 TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600.000 TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
1: Reklam.
2: Spor Radyo.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
5: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
3: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Reklam.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Spor Radyo.
1: İyi günler, Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Ben Koray Baloğlu. Gelişmelerle karşınızdayız. İlk saat diliminde haberleri aktaracağız. Ardından konuklarımızla birlikte diğer saat dilimi itibariyle de gündemi değerlendireceğimizi söyleyelim. Spor Ajansı'na bugün Beşiktaş'la başlıyoruz. Çünkü siyah beyazlar transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun da göreve getirilmesiyle birlikte Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hızlı bir şekilde sürüyor. Siyah beyazlarda transfer düşünülen bölgelerden birisi kale pozisyonu. Burası için de Beşiktaş Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier transferi için Fransız kulübüyle görüşmelere başladı.
2: Beşiktaş kaleci transferi için düğmeye bastı. Bu mevki için rotasını Fransa'ya çeviren siyah beyazlılar, Paris Saint Germain forması giyen Lucas Chevalier'i kadrosuna katmak için resmi temaslara başladı. Yeni teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, 24 yaşındaki file bekçisi için Fransız kulübüyle ön görüşme yaptı. Gerçekleştirilen görüşmede taraflar kiralama formülü üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Paris Saint Germain, Fransız kalecinin şu an için bonservisiyle satılmasını istese de Beşiktaş yönetimi bu transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek için yoğun mesai harcıyor. Vincenzo Italiano'nun geriden oyun kurabilen ve modern oyun yapısına uyum sağlayan bir kaleci olması sebebiyle Şövalye'yi kadrosunda görmek istediği belirtildi. 2025 yılında Lille'den Paris Saint Germain'e transfer olan Chevalier için İngiliz ekibi Tottenham'ın da devrede olduğu ve benzer şekilde oyuncunun şartlarını araştırdığı ifade edildi. Geçen sezon Paris Saint Germain'de 26 maça çıkan Chevalier'in sözleşmesi 2030 yılına kadar devam ediyor.
1: Kale pozisyonu için Paris Saint Germain'den Lucas Chevalier'i söyledik. Kanat içinde siyah beyazlar Leicester City forması giyen Abdül Fatavu'yu transfer listesine ekledi.
3: Beşiktaş kanat mevkisine takviye yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Vincenzo Italiano'nun talepleri doğrultusunda eksik bölgeleri kuvvetlendirmek isteyen siyah beyazlılar yeni yabancı kuralına uygun isimler üzerinde mesai harcıyor. Beşiktaş'ın bu doğrultuda takip ettiği oyunculardan birinin Leicester City'de forma giyen 22 yaşındaki Ganalı kanat oyuncusu Abdül Fatavu olduğu öğrenildi. Yönetim 10+4 yabancı kuralındaki genç oyuncu kontenjanına da uyan Fatavu'nun durumunu değerlendiriyor. Teknik ekibinde her iki kanatta oynayabilen Ganalı kanatla ilgili raporları takip ettiği ve transfer için henüz resmi bir girişimin bulunmadığı belirtildi. 30 Haziran 2029'a kadar Leicester City ile sözleşmesi bulunan Fatavu, İngiliz ekibinde geçen sezon 43'ü ilk 11 olmak üzere 44 maçta 9 gol 7 asist üretti. Gana milli takımının 2026 Dünya Kupası nihai kadrosunda da yer alan Fatavu, ülkesi adına ise 28 müsabakada 3 kez fileleri havalandırdı.
1: Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen Beşiktaş Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta'yı gündemine aldı santrfor bölgesi için. Beşiktaş Jean-Philippe Mateta'yı yakından takip ediyor. Santrfor bölgesine takviye yapmak isteyen siyah beyazlarda teknik direktör Vincenzo Italiano Crystal Palace forması giyen Fransız golcü için onay verdi. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon çıktığı 50 maçta 16 gol 3 asist kaydetti.

0: Fenerbahçe ile devam ediyoruz. Sarı lacivertlerde Başkan Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri mazbatalarını aldı. Seçimli genel kurulda kulüp tarihinin en yüksek oyuyla 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'yla yeni ve önceki yönetim kurulu üyelerinin hazır bulunduğu mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi. Aziz Yıldırım ve yöneticilere Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu tarafından mazbataları takdim edildi. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Aykut Kocaman olduğu resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
1: Başkanlar ve yönetimler...
2: Fenerbahçe'de Aykut Kocaman dönemi başlıyor. Hakan Safi ile yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını alan Aziz Yıldırım kulüp binasındaki törenin ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Aykut Kocaman isminde karar kılındı. Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamla seçimden önce anlaşmıştı. İki aydır yoğun şekilde Fenerbahçe'ye çalışan Aykut Kocaman teknik ekibini de büyük oranda genişletti. Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Webo gibi isimlerin tecrübeli teknik adamla birlikte çalışması bekleniyor. Aykut Kocaman transfer görüşmeleri dahil olmak üzere Samandıra'nın tüm planlamasıyla ilgili yaşanan gelişmelerden haberdar. Sarı lacivertliler 3. kez göreve gelecek Kocaman yönetiminde 25 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak. Topuk Yaylası'nda devam edecek yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da tamamlanacak.
0: Fenerbahçe Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli golcü Serhu Girassi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini noktalamak için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'da forma giyen Serhu Girassi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi bonservis ve ödeme planı için Borussia Dortmund'la büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın görevlendiği bir profesyonel Girassi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Gineli santrforla yapılacak görüşme sonrası transferin noktalanması hedefleniyor. Temmuz 2024'te 18 milyon euro bonservisle Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olan 30 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezon 46 maçta forma giyerken 22 gol 4 asist yaptı. Serhu Girassi'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vefat eden Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Köksal Özbek son yolculuğuna uğurlandı.
3: Vefat eden Fenerbahçe kulübünün eski yöneticilerinden Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticilerle Özbey'in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşma yapan Aziz Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı.
4: Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili bir kardeşimdi, dostumdu, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı. İnşallah cennette beraber buluşuruz. Allah'ım eylesin Köksal kardeş. Allah yolunu açık etsin. Bu camiye seni unutmayacak.
3: Köksal Özbek, Kızıl Toprak Zühtüpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
0: Köksal Özbek ve ailesine, başta ailesi olmak üzere tüm Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyoruz bir kez daha biz de. Galatasaray'la yayına devam ediyoruz. Sarı Kırmızılıların Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi ile sözleşme görüşmelerinin devam ettiğini açıkladı. Dursun Özbek, Victor Osimhen'i satmak gibi bir düşüncelerinin de olmadığını belirtti.
5: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sabah gazetesine verdiği röportajda önemli açıklamalar.

0: yaptı. Özbek Mauro Icardi'nin geleceği, Osimhen'e gelen teklifler ve teknik direktör Okan Buruk'la yeni sözleşme konularına açıklık getirdi. Mauro Icardi ile görüşmelerin devam ettiğini belirten Galatasaray Başkanı, Icardi sadece çok önemli bir futbolcu değil, Galatasaray taraftarıyla özel bağ kurmuş bir karakter. Kendisiyle ilişkimiz son derece iyi. Biz hiçbir oyuncumuzla ilişkimize sadece sözleşme penceresinden bakmayız. Icardi'nin Galatasaray'a kattığı değer ortada. Kendisine bir teklif yaptık. Süreç karşılıklı saygı ve kulübümüzün maddi ve sportif menfaatleri çerçevesinde yürütülüyor dedi.
1: Ahmet Kutucu girdi cezalığına. Mauro Icardi! Mauro Icardi! Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu oluyor.
0: Transferde en büyük riski hangi oyuncu için aldığınız sorusuna yanıt veren Dursun Özbek, biz hiçbir transferi macera olsun diye yapmıyoruz. Sportif katkı, karakter, mali yapı ve takım dengesini birlikte değerlendirip ilerliyoruz. Bu açıdan bakınca Osimhen herkesin imkansız dediği ama bizim detaylı bir şekilde hesapladığımız, planladığımız bir transferdi. Yaptığı katkıyı da hepimiz görüyoruz. Osimhen dünya çapında bir oyuncu ve burada mutlu. Bizim Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok ifadelerini kullandı. Okan Buruk'un Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Özbek, "Biz Okan hocamızdan son derece memnunuz. Sözleşme konusunda bir sorun yok, uzatacağız. Başarı, uyum ve karşılıklı güven olduğu sürece Galatasaray'da uzun soluklu birlikteliklerin çok değerli olduğuna inanıyorum. Okan Buruk Galatasaray tarihine şimdiden önemli izler bırakmış bir kardeşimiz. Ben bu başarılı dönemin bu sene kazanacağımız şampiyonlukla bir rekora da ulaşacağına inanıyorum. Galatasaray'ı çok iyi tanıyor, baskıyı yönetiyor ve en önemlisi Galatasaray'ın kazanma ruhunu sahaya çok başarılı bir şekilde yansıtıyor," dedi.
2: Galatasaray'ın bir yıllık kontrat önerdiği Mauro Icardi, sarı kırmızılı kulüpten 2 yıllık sözleşme istedi.
3: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon bitimiyle Japonya'ya tatile gidip dönen Arjantinli yıldız bir kez daha tatile çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi süreciyle bizzat ilgilenirken, yıldız futbolcu sarı kırmızılıların ilk teklifine soğuk bakıyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuya 4+1 milyon euro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken, Mauro Icardi cephesi ise 2 sezonluk bir kontrat talep ediyor. Sarı kırmızılılar daha önce bu teklifi revize etmeyi düşünmezken bir sezonluk kontrat üzerinden 4+1 milyon euronun biraz artırılması da masaya yatırıldı. Başkan Özbek, Arjantinli yıldız tarafının talebi olan 2 sezonluk kontrat vermeye sıcak bakmıyor. Icardi sürecinin Temmuz ayına kadar sürebileceği belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
2: Trabzonspor'da yeni sezon öncesi titizlikle hazırlanan transfer planlaması teknik ekibinde elini rahatlattı. Bordo Mavililer'de yerli oyuncu havuzu da genişlemeye devam ediyor.
4: Trabzonspor'da transfer çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Trendyol Süper Lig'in dışında Avrupa Kupalarında da mücadele edecek olması sebebiyle alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Bordo Mavililer, kamp dönemine hazır şekilde girmek istiyor. Transferin hızlı takımı olan Trabzonspor'da yerli oyuncu havuzu da genişlemeye devam ediyor. Sol kanatta 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu, ön libero'da 30 yaşındaki Melih Kabasakal ve savunma hattında ise 32 yaşındaki Samet Akaydın'ın transferi teknik ekibinde elini rahatlattı. Bu durum 10+4 kuralının uygulanacağı gelecek sezonda olası rotasyon ve sakatlık problemlerine karşı önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda oluşan çeşitlilikten memnun olduğu, yönetimin ise daha fazla yerli oyuncu transferi için mesaiye devam ettiği belirtildi.
2: Şimdi haberleri bir yandan aktarıyoruz, bir yandan da dijital basının gündemine bakalım. Hangi haberler bugün ön plana çıkmış, onları da inceleyelim hep birlikte dilerseniz.

0: Gazete başlıklarını, dijital basının başlıklarını ekrana yansıtacağız. SporX internet sitesiyle başlıyoruz. Spor sitesi biliyorsunuz. Bakalım bunlar, bugün pek çok haber var tabii ki SporX'te. Arkadaşlarımızın seçtiği haber Osimhen'le ilgili olan kısmı yine manşetine taşımış SporX ve 120 milyon euroya red başlıklı haber. Galatasaray Victor Osimhen için Atletico'dan gelen önemli teklifi kabul etmedi demiş. Detayı ne kısaca? Galatasaraylı Osimhen'in adı Avrupa devleriyle anılmaya devam ediyor. Onlardan birisi de Atletico Madrid. İspanyol temsilcisi 120 milyon euro önerirken sarı kırmızılılar bu teklifi reddetti demiş haberde. Bir diğer haberimiz dijital basında Fotomaç gazetesinden ve Icardi ile ilgili. Fotomaç gazetesi şöyle diyor: Mauro Icardi geleceğiyle ilgili açıklama. Mauro Icardi'nin geleceğiyle ilgili açıklama menajeri Pino'dan geldi. Brezilya basınına konuşan Pino, neden 3 aydır River Plate, Racing, Newell's konuşuluyor anlamıyorum. Hiç kimseyle konuşmadık. Mauro'nun Arjantin'de oynamak gibi bir düşüncesi yok demiş. Transfer iddialarını bu şekilde yanıtlamış Icardi'nin menajeri Pino, ki az önce söylemiştik Galatasaray 1 yıllık sözleşme teklif etti. Icardi 2 yıllık kontrat istiyor Icardi cephesi diye. Dijital basında öne çıkan bir başka habere hemen göz gezdireceğiz. O da Spor Arena'dan. Burada da Aziz Yıldırım Florentino Perez'le görüşecek. Fenerbahçe istiyor demiş. Kimi istiyor? Bakalım Fenerbahçe haberin detayı şu şekilde. Aziz Yıldırım Real Madrid Başkanı Florentino Perez'le görüşecek. Yıldırım Fenerbahçe taraftarını heyecanlandıracak yıldız hamlelerinden biri olarak gördüğü Brahim Diaz için düğmeye bastı. Real Madrid 1 yıl sözleşmesi kalan ve kadroda düşünülmeyen 26 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak demiş haber. Dijital basının gündeminde olan bir başka haber Fanatik gazetesinden geliyor. O da Beşiktaş'la ilgili. Arsenal'dan Beşiktaş'a beklediği yanıt geldi. Transfer için sıcak temas başlığı var. Detay şu şekilde: Beşiktaş'ın 2 yıldır markajı aldığı Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a ilgisi sürüyor. Arsenal, Trossard'ı renklerine bağlamak isteyen siyah beyazlara Dünya Kupası sonrası görüşelim cevabını verdi. 31 yaşındaki futbolcunun sözleşmesi 2027'de sona eriyor. Bu konuyu da birazdan konuşacağız. Dijital basınından seçtiğimiz haberler bu şekildeydi. Şimdi milli takımla devam ediyoruz. A milli futbol takımımızın Dünya Kupası'nda oynayacağı ilk karşılaşma Avustralya mücadelesi biliyorsunuz. Bu karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Maçını Venezuela'lı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Vancouver'da 14 Haziran Pazar günü saat 7'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Jorge Urrego ve Tulio Moreno üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak. A milli futbol takımımızın iki değerli oyuncusu Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısında soruları yanıtladı.
1: İyiyim. Bir sakatlığım yok. Çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenilenin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük.

0: büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
1: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
2: A milli takımın eski oyuncularından Fatih Sonkaya, A-Spor muhabiri Çağlayan Aktürk'ün sorularını yanıtladı. Sonkaya, Ay Yıldızların yeniden Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmasının umut verici olduğunu söyledi.
3: Tekrardan Dünya Kupası'na katılmamız bayağı bir şey, umut verici oldu. Hem heveslendirir bizi tabii ki de. Çok masa gururumuz yani Türkiye'miz. Vallahi Allah'ın izniyle inşallah bir iyi bir sonuçla bir Dünya Kupası oynarlar yani. 23 sene oldu yani, o zaman iyi bir turnuva geçirdik milli takımdan. Yanılmazsam 3. mü ne olmuştuk o zaman? Büyük bir şeyle grup devletlerin arasında Fransa, Brezilya. Şimdiki farkımız milli takımdan varsa vallahi tam bir büyük bir fark görmüyorum ben yani. Yani o zamanki oyuncuların o zamana göre kaliteliydi. Şimdikiler de şimdiki zamana göre kaliteli. Yani farkı Dünya Kupası'nda belli olacak. Şenol Hoca benim hatırladığım kadarıyla disiplinliydi. Dürüst antrenördü. Yani istediği oyunu yani oyunculara yani iyi yansıtan bir antrenördü. Ya benim gözümde Şenol Hoca şeydi yani. Türkiye çapında gelmiş geçmiş en büyüklerinden. Çünkü zaten o da başarısından belli yani. Türkiye'yi Şenol Hoca'dan başka kimse üçüncü yapamadı şu an Dünya Kupası'nda.
2: Eski Fransız futbolcu Lilian Thuram Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirdi.
4: Türkiye geçmişte Dünya Kupası'nda üçüncü olarak ne kadar ileriye gidebileceğini gösterdi. Bu durum milli takımdaki oyuncular arasında üçüncü sıradan daha ileriye gidebileceğine dair bir inancın oluşmasını sağlar. Türkiye için bence başarının bir sırrı yok. İyi bir takım olduğunuz sürece turnuvada çok daha ileriye gidebilirsiniz. Çocuklarım İtalya'da oynadığı için Hakan Çalhanoğlu'nu iyi tanıyorum. Çok güçlü bir futbolcu ve dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri. Türkiye'nin kadrosunda Real Madridli Arda Güler ve Juventus'un en iyisi olarak gösterilen Kenan Yıldız da var. Rakip savunmacılara çok problemler çıkarabilecek oyuncuların olması sebebiyle Türkiye'nin turnuvada çok çok ileri gitmesini umuyorum. Fransa milli takımı da son yıllarda iyi bir jenerasyon yakaladı. Fransa iyi bir takım ama yine de dikkatli olmalı. Çok iyi oyunculara sahip olmak, Dünya Kupası'nı kesin kazanacağınız anlamı gelmez.
2: 2026 Dünya Kupası'nın heyecanı bu akşam saat 22'de oynanacak ev sahibi Meksika'nın Güney Afrika'yı konuk edeceği karşılaşmayla birlikte başlıyor.
5: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Meksiko City Stadyumu, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Day Day isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: Dünya Kupası heyecanı bugün başlıyor dedik, sahaya döneceğiz ama Dünya Kupası öncesi özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı bazı güvenlik uygulamaları çok ciddi şekilde tepki gördü ve skandal olarak değerlendirildi.
2: Futbol severlerin 4 yıldır heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına artık sadece saatler kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin imza attığı skandal kararlar büyük yankı uyandırdı. Daha maçlar başlamadan yapılan bu ayrımcılık tepkileri de beraberinde getirdi. Orta Doğu'da yaşanan siyasi krizin faturası özellikle İran'da.

0: futbolculara yansıdı. Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G grubunda yer alan İran, ABD ile vize krizi yaşadı. Kafile uzun süre konsoloslukta bekletilmekle kalmadı, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları onaylanmadı. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin'in ülkeye giriş öncesi 7 saat sorgulanması, ABD'de yaşanan bir diğer kriz oldu. Bu olumsuz durumlardan nasibini alan sadece takımlar olmadı. FIFA tarafından turnuvaya davet edilen Somalili hakem Omar Artan da ABD'ye alınmadı. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. ABD'ye iniş yaptıktan sonra güvenlik kontrolüne takılan ülkelerden biri de Senegal oldu. Senegal kafilesi daha terminale dahi girmeden uçaktan inerken büyük bir şokla karşılaştı. Merdivenin başında bekleyen güvenlik görevlileri uçaktan indikleri esnada futbolcuları tek tek durdurup detaylı bir aramadan geçirdi. Kafilede yer alanlar önce bir sandalyeye oturtuldu ve ayakkabıları çıkarıldı. Sonra ayağa kaldırılıp X-ray cihazıyla bütün vücutları tarandı. Güvenlikler bununla da yetinmeyip çantaların iç yüzlerini dışına çevirtti. Özbekistan milli takımı da hem ülkeye girişte hem sonrasında kötü muamele gören ülkelerden biri oldu. New York'ta Hollanda ile oynayacakları maç için stada gelen Özbekistan milli takımı önce tek tek X-ray cihazından geçirildi. Sonra teknik ekip, futbolcular ve görevlilerin çantaları ortada bir yerde toplatıldı ve polis köpekleri tarafından yapılan kontrollerin ardından içeri girebildiler. Belçika milli takımının dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne de ABD'ye girişinde sınır güvenlik görevlilerinin detaylı aramalarına maruz kalan isimler arasındaydı. Sandalyeye oturtulan De Bruyne detaylı bir X-ray taramasından geçirildi. ABD'de benzer sıkıntıları İsviçre milli takım futbolcusu Brille Mbolo da yaşadı. Kamerun asıllı oyuncuya vize vermeyen ABD, ülke federasyonunun başvurusu sonrası yapılan incelemeler sonucu günler sonra oyuncuya ülkeye giriş izni verdi. Yine 90 gün vizesiz ABD'ye giriş hakları olan İskoç taraftarların vizeleri de günler kala iptal edildi.
1: Tabii bir yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uygulamaları, diğer yandan saat farkı, uçuş mesafeleri derken bununla sınırlı kalmadı tepkiler. Bir başka tartışılan konuysa Dünya Kupası'ndaki bilet fiyatları.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının biletleri el yakıyor. Dev organizasyon daha başlamadan yolculuk süreleri, mesafeler ve saat farkları gibi birçok konuda tartışmalara sebep olurken bilet fiyatları da bu konuların arasına dahil oldu. 11 Haziran'da başlayacak grup maçlarının fiyatları 2022 yılında Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'na göre 5 kat daha fazla. Final biletlerinin bu kıyaslamada 10 kata kadar artış göstermesi de tepki çeken konular arasında yer alıyor. Bu alanda şimdiden tarihin en pahalı Dünya Kupası unvanını elde eden turnuvanın açılış maçını izlemek isteyenler 560 ile 2735 dolar arasında ücret ödemek durumunda. 2022 Katar'daki açılış maçındaysa biletler 55 ile 618 dolar arasındaydı. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları ortalama 400 dolar civarındayken 4 yıl önce bu ortalama 100 dolar bile değildi. New Jersey'de oynanacak finalin en ucuz bileti Katar'daki 2022 finaline göre 10 kat daha pahalı. Dev maçın en ucuz bileti 2030, en pahalısı ise 6370 dolara satılıyor.
1: FIFA Başkanı Infantino 2026 Dünya Kupası öncesi basın mensuplarına açıklamalar yaptı ve bu az önce bahsettiğimiz ve ekrana getirdiğimiz haberlerdeki eleştirilere de yanıt verdi.
2: Dünya futbolunun patronu Gianni Infantino, Dünya Kupası'na saatler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi. FIFA Başkanı, daha başlamadan özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla ilgili birçok eleştiriye maruz kalan Dünya Kupası'nın ev sahibi seçimiyle ilgili bir pişmanlık duymadığını belirtti. Ortaya çıkan sorunların bazen Meksika, bazen Amerika Birleşik Devletleri, bazen de Kanada'dan kaynaklandığını söyleyen Infantino, "Hiçbir şeyden pişman değilim. Son 30 yıldır etkinlikler organize ediyorum. Bu büyüklükteki bir etkinlik için bunlar

0: normaldir ifadelerini kullandı. FIFA'nın davetine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmayan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın başına gelenleri talihsizlik olarak nitelendiren Infantino, "Her şeyi çözmeye çalışıyoruz ama her şeyi biz kontrol etmiyoruz. İngiltere, Almanya veya İsviçre'ye de vizesiz giremezsiniz. Dünya Kupası'na akredite olmuş 300 bin kişi var ve bunların çoğu Amerika Birleşik Devletleri dışından. Bazen hemen bağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etki yapar," dedi. FIFA Başkanı, Amerika Birleşik Devletleri ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini Meksika'ya taşıyan İran konusunda ise şunları söyledi. "İnsanlar İran'ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara söz verdim. Otobüsle Tahran'a gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse de bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise, gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz," oldu. İşte futbolun ruhu budur. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol, insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili. Infantino, yüksek bilet fiyatları nedeniyle futbol severlerin turnuva dışında kaldığı eleştirilerine ise, "Eğer biletleri daha ucuza satarsak kara borsaya düşerdi. O zaman da para futbola değil, kara borsa faaliyetlerini organize edenlere giderdi," şeklinde yanıt verdi. Real Madrid Julian Alvarez için Atletico Madrid'e önerilen 150 milyon euroluk teklifin reddedildiğini açıkladı.
1: Atletico Madrid Julian Alvarez'i bırakmak istemiyor. Real Madrid 26 yaşındaki golcü için ezeli rakibine ilettiği 150 milyon euroluk teklifin kabul edilmediğini açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid Julian Alvarez için 500 milyon euro olduğu iddia edilen serbest kalma bedelini talep ediyor. Real Madrid başkanlığına yeniden seçilen Florentino Perez seçim vaadi olarak yıldız bir oyuncu transferine 150 milyon euroluk bütçe ayırdığını duyurmuştu. 79 yaşındaki yöneticinin hedefindeki isimlerin Paris Saint-Germain'in genç yıldızı João Neves veya Bayern Münih'in başarılı kanat oyuncusu Michael Olise olduğu iddia ediliyordu. Ancak Real Madrid'den gelen açıklama herkesi şaşırttı. İspanyol yöneticinin Julian Alvarez için yaptığı resmi teklifi Barcelona'nın Arjantinli santrforu almaması için yaptığı öne sürüldü.

0: Alvarez bu sezon Atletico Madrid formasını giydiği 49 maçta 20 gol 9 asist üretti.
1: Benfica Jose Mourinho'nun ayrılığını ve yeni adresini resmen açıklamıştı. Jose Mourinho artık Real Madrid'in teknik direktörü olacak. Deneyimli teknik adam da bir mesajla veda etti Benfica'ya ve futbolcularına.
2: Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılığı ve yeni adresi ikinci kez resmiyet kazanırken Portekiz'de teknik adam da veda mesajı yayımladı. Benfica'dan yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörün 15 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olacağı belirtildi. Kırmızı beyazlı kulüp ayrılık açıklamasının ardından 48 yaşındaki Portekizli antrenör Marco Silva ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Jose Mourinho ise Benfica'nın yeni teknik direktörünün belli olmasının ardından eski takımına veda etti. Yazısına kulüp başkanı Rui Costa'ya teşekkür ederek başlayan Portekizli antrenör, oyuncularına ithafense kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan sonsuza dek benim oyuncumdur ifadelerini kullandı. Real Madrid Kulübü Başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçiminde güven oyunu aldıktan sonra yeni teknik direktörün Mourinho olacağını açıklamıştı. 61 yaşındaki teknik adamın Real Madrid'le kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
1: Manchester United sözleşmesi biten 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı.
3: Premier Lig ekibi Manchester United 3 ayrılık birden açıkladı. Sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Bir kere kırmızı, her zaman kırmızı ifadeleri kullanılan açıklamada 3 oyuncuya da teşekkür edildi ve kariyerlerinde başarılar dilendi. Brezilyalı savunmacı Casemiro 4 sezon görev yaptığı Manchester United'da 160 maça çıktı ve 26 gol kaydetti. Hollandalı stoper Tyrell Malacia

0: Valencia ise 2022 yılından bu yana bulunduğu kulüpte sakatlıkları nedeniyle 50 kez ilk 11'de forma giyebildi. İlk olarak Manchester City altyapısında oynayan Jadon Sancho 2017'de 20 milyon euroya Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu 4 yıl sonra yeniden Manchester'a dönse de bu kez adresi United olmuştu. Premier Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Manchester United Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
1: Tottenham 12 yıl önce kulübe katılan Ben Davies'in sözleşmesini yenilerken Bissouma'yla yollarını ayırdı.
0: Tottenham Ben Davies'le yola devam etme kararı alırken sözleşmesi sona eren Yves Bissouma'yla yollar ayrıldı. Premier Lig ekibi kulüpte 12 yıldır forma giyen Ben Davies'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 33 yaşındaki Galli defans oyuncusu için kulübümüze inanılmaz hizmetler vermiş bir isim ifadeleri kullanıldı. Ben Davies bu sezon oynadığı 5 maçta 1 gol kaydetti. Takıma veda eden Yves Bissouma ise 2022 yılının yaz transfer döneminde Brighton'dan 25 milyon pound karşılığında transfer edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki Malili orta sahaya katkılarından dolayı teşekkür edildi. Bissouma yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 11 karşılaşmada forma giyebildi.
1: Futbolda sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör hareketliliği yaşanıyor. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da yeni teknik adamlar bir bir açıklanıyor. Gelin son duruma yakından bakalım.
2: Avrupa'da teknik direktör trafiği başladı. 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüpler yeni teknik adamlarını açıklamaya devam ediyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lorient, Olivia Pantoloni'den boş olan göreve Alexandre Dujon'un getirildiğini duyurdu. Dujon sonrası Angers'de boş olan teknik direktörlük koltuğuna ise Stefan Gili oturdu. Serie A ekibi Atalanta'da teknik direktör Raffaele Palladino'nun görevine son verildi. İtalyan ekibi Fiorentina'da Paolo Vanoli ile yolların ayrılmasının ardından Fabio Grosso ile sözleşme imzaladı. La Liga ekibi Osasuna ise Alessio Lisci yerine Luis Miguel Ramis'i takımın başına getirdi.
1: 2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak için playoff oynamayı garantileyen milli takımımız Malta deplasmanında aldığı galibiyette grubu ikinci sırada tamamladı.
2: A Milli Kadın Futbol Takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. maçında Malta'ya konuk oldu. A Yıldızlılar grubun son maçı olarak oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Alexandra Gat'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ece Türkoğlu ve Selengül Altın Kulağ'ın golleriyle maçı 3-0 kazanan milli takımımız puanını 13'e yükseltti. Playoff oynamayı daha önce garantileyen Türkiye'nin eleme playofflarındaki ilk rakibi 18 Haziran'da İsviçre'de yapılacak kura çekiminde belli olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk maçlar 5 ve 13 Ekim tarihlerinde yapılacak.
1: Basketbolla devam ediyoruz. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff yarı final serisinde Beşiktaş son maçta dün Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etmeyi başardı. 80-71 rakibini yenen Beşiktaş Gain finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu. Beşiktaş Gain ve Bahçeşehir Koleji playoff yarı final 5. maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar evinde oynadığı karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı ve seriyi 3-2 kazandı. Dušan Olimpijević'in öğrencileri üst üste ikinci kez adını final serisine yazdırdı. Final serisi geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gain arasında oynanacak. İlk maç 13 Haziran Cumartesi, ikinci maç 15 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 3. ve 4. maçlar Beşiktaş'ın sahasında oynanacak. Alperen Şengün dün bu karşılaşmayı da yerinde takip etmişti. Milli basketbolcumuza Bahçeşehir Üniversitesi tarafından Türkiye'ye değer katanlar ödülü takdim edildi. 3. sıradan seçildi ve hakları takas yoluyla

0: Bahçeşehir Üniversitesi'nin geleneksel hale gelen Türkiye'ye Değer Katanlar Ödülü'nün bu yılki sahibi milli basketbolcu Alperen Şengün oldu.
1: Kısa sürede oyun zekası, pas yeteneği, post oyunları ve saha görüşüyle öne çıkan milli oyuncumuz, pivot pozisyonuna getirdiği yaratıcı oyun tarzı.
0: İki kez All-Star'a seçilme başarısı gösteren milli basketbolcuyu törende öğrenciler ve Bahçeşehir Koleji basketbol takımının altyapı sporcuları karşıladı. Alperen Şengün ödülünü Bahçeşehir Koleji Spor Kulübü Başkanı Begüm Yücel'den aldı. Rektör Profesör Doktor Esra Atipoğlu milli oyuncuya çiçek verirken Hüseyin Yücel ise tören sonunda Alperen'e imzalı Beşiktaş forması hediye etti.
2: Tek amacım gerçekten bu ülkeye güzel bir örnek olabilmek, gençlere güzel bir örnek olabilmek. Umarım inşallah daha çok gençleri NBA'de görebilmek gerçekten hayallerimden biri. Dediğim gibi ben ülkemize en iyi şekilde, en düzgün şekilde tabii ki de yanlış hatalarımız olacak ama bunlardan ders çıkarıp oldu da öğreniyoruz. O yüzden dediğim gibi en iyi şekilde örnek olup en iyi şekilde bu ülkeyi temsil etmek benim orada en büyük gururum, en büyük görevim.
0: Alperen Şengün ödül töreni sonrasında Bahçeşehir Mütevelli Heyeti Başkanı Hüseyin Yücel'in davetlisi olarak Gazi Osman Paşa Yalısı'ndaki seçkinler sergisini gezdi. Yücel, milli basketbolcuya Ala ve İhlas surelerinin yer aldığı hat eserini hediye etti.
3: Spor Ajansı'nın ilk bölümünün sonuna geldik. Birazdan konuklarımız Şenol Usta Ömer ve Yusuf Tokaç'la birlikte karşınızda olacağız ve gündemdeki haberleri hem masaya yatıracağız hem de üzerine sohbet edeceğiz. Birazdan buradayız.

0: Ben Jacques Camhi. Türkiye'deki ilk ikili wingsuit uçuşunu gerçekleştirmek için Base Jump sporunun duayeni Miles Dasher ile birlikte Kemaliye'deyiz. Burası sürekli değişen bir yer. Beni en çok etkileyen yanı da bu. Mevsimler, sıcaklık, toprak, su, yıldızlar. Güneşin değdiği her yer sürekli bir değişim içinde. Dokunduğum bu taş, yukarıdan baktığımda mekanın şekli. Duyduğum bu ses çok eski ama bir o kadar da yeni.
1: This is what impressed me the most about Kemaliye here in Turkey. When we planned for Jack's first jump in his home country, we just knew instantly that this is the right place. It was part of the geography here, the rocks, combined with the vibe we felt from the local people.
0: Yıllar önce her şeyi bırakıp bu sporun peşinden gitmeye karar verdiğimde, cebimde uçak biletleri, kafamda ise bir sürü plan vardı. O zamanki ben ve şu an arasında büyük bir değişim var. Miles'ı tanımak, ondan bu sporu öğrenmek, sürekli yeni hedefler koymak ve her geçen gün daha iyisini yapmak.
1: Now his wings are spreading him to fly back home to his roots. As I'm honored to be invited by Jack to share his first jumps in his homeland, super proud to see him flourish in the sky as a fellow jumper and as a good friend.
0: Şimdi düşündüğümde verdiğim bu kararların beni hayata sıkı sıkıya bağladığını söyleyebilirim. Amerika'daki 5 yılın ardından Türkiye'ye dönmek ve artık burada, kendi ülkemde bu spora devam etmek. Özlediğim birçok şeyi tekrar bulmak. Ve o ilk atlayış. Kalp atışlarım hızlanır, vücudumun tüm ritmi değişir. Şimdi kanatlanma zamanı. Dünyadaki her şey gerçekliğini kaybeder. Bir anda zaman durur. Sonra ise özgürlük. O adımı attım ve kendime güveniyorum. Ve artık uçuyorum.

0: was nice. Yeah, Jacques. Bring it home, brother.
1: Yeah, go for the hay.
2: Doğayla iç içeyim, her şey gerçek. Ama aslında her şey yepyeni. Ben yeni bir insanım. Artık hayallerimin sınırı yok.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sunar.
5: Türkiye, enflasyonla mücadele programından taviz vermeden işsizliği 36 aydır tek hanede tutmayı başarırken piyasanın acil ihtiyaç duyduğu eleman profili de netleşti. İşkur'un verilerine göre bu yılın ilk 5 ayında açık iş sayısı 900 bin sınırına dayanırken en fazla talep güvenlik görevlisi, garson ve reyon görevlisi gibi meslek gruplarında toplandı.
4: Vakıf Leasing ekonomiden notları sundu.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
7: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
8: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
7: Akakçe.
9: Hemen bakıyorum hayatım.
7: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
9: Akakçe.
10: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Reklam. A Spor Radyo. Bir reklam.
12: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.
9: Reklam.
13: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
14: Seni ister ister ol.
15: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
16: Ne istersen Neon 1.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVMU GO ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMU.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Aspor Radyo.
1: Tokaç hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Çelal Usta Ömer yine bizimle birlikte. Hocam hoş geldin.
3: Hoş bulduk, sağ ol. Günaydın herkese.
1: Teşekkür ediyoruz. Erkenci sabah insanı mısın, akşam insanı mı?
3: Bugün sabah erkenden kalktık ya, saat 8'de kantarlı mantarlı falan.
1: Ama işler vardı diyorsun.
3: İşler vardı, yoğunluk.
2: Hastane işleri. Eyvah hocam. Yaş geliyor.
3: Bu yaştan yok. Sonra doktorlar iyi arkadaşımız oldu.
1: Hayır ya, kontrol iyidir her zaman hocam, önemli. Önemli bir şey yok ama, değil mi?
3: Yok. Allah şükür herhalde.
1: İyi. Allah iyilik versin. Dünya Kupası hepimiz başlıyor. Akşam iyice kendine gelirsin zaten.
3: Vallahi öyle ya.

0: üzerinde demiyorum.
1: Yani ben geçtiğimiz yıl Türkiye'de oynanan futbolu gördükten sonra Dünya Kupası'na keyif alacağımızı düşünüyorum. Bir de çok iyi takımlar var. Bir de sürpriz takımlar var. Ya hepsi bence güzel işler yapacak şu anda. Dünyanın en önemli yıldızları da bu turnuvada olacak zaten.
0: Evet.
1: Koray. İyi takımlar var. Şimdi bir Fransa'yı, bir İspanya'yı izlemek keyif veriyor. Ya. Onlar farklı bir seviyedeler çünkü. Sürpriz takımlar çıkabiliyor. Güney Afrika'dan çıkabiliyor. Amerika'dan şimdi Brezilya'yı. Mesela çok merak ediyorum. Ancelotti'den sonra Dünya Kupası'nda ne yapacak? Yani önemli bir marka Ancelotti. Gittiği her yerde başarılı oluyor. Yani mukavelesini de uzatmışlar 2030'a kadar, daha Dünya Kupası şey olmadan. Demek ki güzel bir şeyler olacak yani. Yani en azından saatleri biraz daha uygun olursa bizim için daha iyi olacak da maalesef bizimkilerin saati, bizim takım yani bizim çocukların saati bizi biraz sabah uyandıracak.
0: Biz yine daha iyiyiz şu anda. Sabah 7 bence iyi başlangıç. Orada akşam oynanacak çünkü. Şöyle bir şey var. Turnuvada tabii mesafeler çok uzun. Uçuş süreleri var. Bir de mesela bazı araştırmalar var. İklim krizinin de bu turnuvayı etkileyebileceğini düşünüyorlar. Yani sıcaklıklardan dolayı. Hatta şöyle, Birleşmiş Milletler destekli bilimsel analizler yapılmış. Bunlar turnuvadaki maçların yaklaşık yarısında futbolcu performansını olumsuz etkileyebilecek düzeyde sıcaklık riski bulunduğunu ortaya koyuyormuş. FIFA da hatta bunun için yine önlemler almış.
2: Özel maçlarda belliydi zaten, çok sıcaktı.
0: Hem bu iklim krizinin işte bir sahaya yansıması olabilir diyorlar. Bu da son dönemde biliyorsunuz bayağı zaten dünya çapında şey. Hatta
1: krizi olacaksa her iki takım olacak. Bir takım için olmayacak.
0: Yok, futbolcu sağlığını etkileme açısından konuşuluyor. Mesela şimdi Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çevre Sözleşmesi kapsamında COP31 diye bir organizasyon var. Mesela Türkiye Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ev sahibi yapacak Antalya'da bu sene. Mesela orada işte rakibimiz Avustralya'da katılacak mesela oraya. Orada da mesela iklim krizine dair neler yapılabilir, böyle şeyler tartışılıyor. Ciddi anlamda Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporlar içerisinde futbolcu sağlığını bu turnuvada etkileyebilir diyorlar.
1: O zaman FIFA sınıfta kaldı demektir. Böyle bir organizasyon ilk defa, kötü bir organizasyon yapıyor demektir bu. Meksika, Kanada, Amerika, yani ne alakası var? Böyle bir Dünya Kupası'nı o zaman daha kompakt olan bir yerde yapabilirler.
2: Eyaletler uzak birbirine, Kanada'ya gidiyorsun. Ondan sonra oksijen...
1: Hani sen bırak, Amerika'nın içinde uzak zaten. İşte orası yani, da ayrı bir
0: mesela
1: şey.
0: Mesela 49 maçta aşırı sıcaklık riski en az %50 seviyesindeymiş.
1: Yani ya Katar'da yani oynandıktan sonra bunlar bence sorun olmaz. Bir sene önce Katar'da 40 derecelere falan geliyordu sıcaklıklar yani.
2: Ama özel maçlarda belli etti kendini yani.
0: Kışa alındı zaten. Klimalı stadyumlar yapıldı.
2: Evet, bir doğru. Doğru.
0: Biz o yüzden gece oynayacağımız için bence ilk etapta şanslıyız. Bizim maçlarımız hep akşam.
1: Ben o açıdan demedim. Bizim Türkiye'de seyretmek Türkiye açısından biraz şey olacak.
0: Zorlayabilir.
1: Yani Türk halkı tabii ki sabahın 7'sinde kalkacak, maçı seyredecek. Milli takımımızı izleyecek yani.
0: Doğru. Dün milli takım oyuncularımız Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü basın toplantısına katıldı. Orada da soruları yanıtladılar. Dilerseniz o basın toplantısını bir izleyelim. Ardından milli takımımızı konuşarak spor ajansına başlayacağız.
3: İyiyim. Bir sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenilenin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor, bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamız ile konuştuk, hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da

0: konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları, pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
1: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğin gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
2: Orkun ve Kerem'in açıklamalarını ekrana getirdik. Milli takımımız hazırlıklarını sürdürüyor. Pazar günü saat sabah 7'de Avustralya ile karşı karşıya geleceğiz. Bugün Dünya Kupası başlıyor. Saat 22'de Meksika Güney Afrika'yı ağırlayacak, açılış yapılacak. Ardından biz pazarı bekliyoruz. Şu an bizim için daha henüz başlamadı. Ama bu gruptaki şansımızı yüksek görüyoruz değil mi turnuva öncesi?
3: Yavaş yavaş artık Dünya Kupası'nın havasına girmemiz lazım. Lokal spor şeylerinden, aktivitelerinden biraz Dünya Kupası'na gitmekte fayda var.
2: Doğru.
3: Yani
2: biz de o yüzden Dünya Kupası'yı başladık zaten.
3: Tebrik ediyorum Koray'cığım seni. Yani bu güzel bir başlangıç çünkü 3 gün kaldı şurada. Biz daha Dünya Kupası'nı doğru dürüst buralarda konuşamadık.
2: Yine konuşacağız. Yok Osimhen'e teklif var mı yok mu vesaire.
3: Biz onları Fenerbahçe, konuşmayacağız Aykut yani. Hocam, artık yani onları konuşmayalım.
2: Birazdan program içinde biraz.

0: Birazdan konuşacağız, öyle söyleyeyim.
1: Yani şu, ya bu Dünya Kupası gerçekten bizim için çok kıymetli olacağını düşünüyorum. 2002'de de çok iyi bir kadromuz vardı. O kadro başarılı işler yaptı. Çok iyi işlere imza attılar. Çok iyi işler çıkardılar orada. Ve yani o çocukları hala işte iki gün önce birçoğunu bir televizyon kanalında konuşurken de gördük. İyi bir arkadaşlık yakalayınca bu işler çok kolay beceriyorsun. Neden? Bak şimdi kim çıkarsa çıksın televizyona. Biz diyor 200 senedir yani Montella geldikten bir sene iki sene sonra hemen 200 senedir ya buraya gelmek için diye hepimiz can atıyoruz. Eskiden milli takıma gitmek insanlar için, oyuncular için bir ızdırap diye. Ya bizim dönemimizde gittiğin zaman hep yenilme duygusuyla gittiğin için o kötü bir şeydi. Ama şimdi gidiyor bir arkadaşlık ortamı var diyor. Orada birbirlerini iyi tanıdıkları için aynı yaş grubu hemen hemen birbirinden çok da farklı değil yani böyle kademe kademe gidiyor. Her yaş grubundan en azından birbirine yakın yaşlardan 8-9 kişi var. O önemli bir şey. Hı hı. Bu arkadaşlık bağını güçlendirdiğin zaman zaten çok yetenekli bir takımımız var. Ya inan her mevkide çok önemli oyuncularımız var. Alternatifine de dahil edersek. Hep diyorduk ya Montella bu işe 4-6-0'la başladı. Adamın da günahını almamak lazım. Elinde santrofor olsaydı büyük bir ihtimalle santroforla oynayacaktı Koray. Ki en son günlerde gördüğümüz gibi Deniz Gül'den bayağı faydalanmaya başladı. Yani direkt santrofor olarak kullanmaya başladı. Zaten o da bir santrofor oyuncu olduğu için. Evet, çocukta oynadığı maçlarda başarılı oluyor. Abi bizim en temel eksikliğimiz zaten o bölgede göründü. Biz Kerem'i orada mesela hoca önde savunma yapabilen, baskı yapabilen bir oyuncu olarak hep algıladık. Türk halkı olarak yani veya kamuoyu olarak öyle diyelim veya hocanın düşüncesi olarak. Çünkü öyle oynattığı için biz de o izlenimi aldık. Artık Kerem Aktürkoğlu'nun da bir golcü kimliğine bürünmesi gerekir. Ki alternatifi de orada Deniz Gül var. Oynadığı maçlarda, zor maçlarda gol yapabilen bir oyuncu Koray. Onun için takımımızın bekten başlıyorsun ta uç noktaya kadar. Her mevkide şu anda oynadıkları liglerde çok başarılı oyuncular var. Şimdi Uğurcan'a baktığın zaman ben Avrupa'nın en formda kalecisi olarak görüyorum. Şimdi Zeki Çelik İtalya'da en iyi sağ beklerden bir tanesi. Ferdi zaten söylememe gerek yok. Premier Lig'in en iyi oyuncusu yani. Mevki itibariyle değil. Yılın 11'ine seçim. Merih Demiral zaten milli takım için her şeyini veren kanına. Böyle hissettiren bir oyuncu biliyor musun? Yani arkadaşlarını da oyuna katabilen bir oyuncu yani hırsı, oyun gücü her şeyle evet. Belli ediyor. Abdülkerim herkese Galatasaray'ın en formda oyuncusu. Onların arkasında bir Ozan var. Almanya'da iyi oynayan oyuncu. Şimdi Samet var Rize Spor'da oynuyor. Çağlar başarısı olsa da
0: Trabzon'a gitti Samet'te.
1: Yani Samet de Trabzon'a gitti. Şimdi bakıyorsun orta sahada Orkun var, İsmail var, Hakan var, Arda var. Gerekirse Can Uzun, gerekirse Yunus'u kullanıyorsun. Kenan göz bebeğimiz, Barış Alper öyle hakeza önemli bir oyuncu. Kerem santrofor oynadığı zaman milli takımda başarılı oluyor. Deniz Gün öyle. Arda zaten turnuva herhalde Kenan'la ikisi damga vurur gibi geliyor bana. Hı hı. Yani çok önemli oyuncularımız var. Takım oyununda iyi oynamaya başladılar. Mesela son bir sene bunu seviye olarak da yukarı çıkardılar. Ondan önceki seneler mesela ilk başladığı dönemlerde oyun kötü olmasına rağmen skor almasını beceriyorduk. Ama şu anda hem oyun olarak hem de skor olarak iyi durumdayız. Evet. Yani ikisini birlikte bizim milli takımımız çok iyi yapabiliyor. Bu da önemli bir unsur bizim milli takımımız açısından. İnşallah bizim çocuklar en son dönerler diye düşünüyorum yani. Biraz abartıyorum ama abartmakta da fayda var. Yani bunu
2: öyle istediğin için yani.
1: Yok öyle istediğim için yani öyle o veriler var elimizde. Yani eğer bazı şeyler şansımız doğru giderse ki belli bir noktada galiba İspanya'yla karşılaşacağız finale gelmeden önce. Eğer bu grubu geçip bir tur atlayıp ondan sonraki turda öyle bir hesaplar yapılır.
0: Olabilir.
1: Benden yapmadım.
0: Erken şu an onları konuşmak için.
1: Ama olsun yani biz bu takımla beraber biz İspanya'ya burada çok kötü yenildik ama gittik İspanya'daki maçta çok da güzel bir oyun çıkardık yani ama her şeyden önce ben bizim milli takımımıza tüm kademelerine yani teknik ekibe, futbolculara, federasyon

0: televizyonumuza. Hepsine canın gönlünden başarılar diliyorum. İnşallah Allah hepimizin gönlüne göre bir şeyler, bir yere kadar gitmeyi nasip eder.
1: İnşallah diyelim. Yusuf İnşallah. Hocam.
2: Vallahi Şenol Hocam her şeyi anlattı. Şimdi ama ben ekstra olarak şunu söyleyebilirim.
1: Bir konu açayım istiyorsanız onun üzerinden gidelim. Hı hı. Deniz Gül Center Force'uz oynuyoruz biz. Ama Deniz Gül son iki hazırlık maçında ilk 11'de başladı. Hı hı. İleri uçta. Montella hocam acaba herkese...
0: Center Force oynuyoruz başlama Ukrayna'ya. Ben sana bir abi tavsiyesi evet. söyleyeyim. Neden? 4-6-0'da eğer Barış Alper, Kenan, buna ben Yunus'u da dahil ediyorum, Arda'yı da dahil ediyorum, en son dönemlerde Can Uzun'u da dahil ediyorum. 4-6-0'da Kerem, şu oyuncuları saydığım oyuncuların oynadığı takımlardaki gol katısına bakarsan bunların hepsi birer gizli santrofor. 4-6-0'ın asıl önemli püf noktası bu oyuncuların orta saha dahil Hakan Çalhanoğlu, evet. Orkun Kökçü. Bak bunların hepsi skorer oyuncular. 4-6-0'da yani öndeki 6 kişinin ne oynadığı belli olmayabilir. Nasıl bir golcü oldu? Onun için bunlar çok golcü oldukları için hocanın da tercihi mecbur da olsa bunları kullanmak oluyor. Aslında bu hücum zenginliğini rakibi santroforsuz görünerek vurmanın en büyük özelliğidir. Doğru kullanıldığı zaman ki hoca bunu son dönemlerde çok doğru kullanıyor.
1: Evet. Ya klasik bir 9 numarasız oynuyoruz öyle diyeyim o zaman.
0: Bravo, çok güzel.
1: Deniz Gül ama son iki
0: yeni
1: maçta...
0: bir şey başlatalım, akım başlatalım.
2: Ama şöyle yani eskiden hani bir Tanju abi vardı. Tam bir santrafor. Daha doğrusu tam bir golcüydü. 18'in içine getirdiğin zaman son vuruşları çok iyi olan bir
0: o ekstra bir kralı. Ekstra bir golcü.
2: Ekstra bir golcü. Şimdi
0: uzağa gitme, senin takımında Feyyaz vardı ya.
2: Feyyaz abi zaten kralı. O da ayrı. Feyyaz abi es geçmeyelim inşallah.
0: Bizim Aykut, dinlemiyordur şimdi. Aykut kocaman orada
2: Aykut,
0: öyle.
2: Aykut hoca var. Feyyaz abi var. Bir sürü sayabiliriz de. Şunu söylemek istiyorum. Onlar gibi son vuruşu olan, hani gizli santrforlar da olsa, onlar gibi son vuruşları olmayan futbolculardan bahsediyoruz. Hani tipik bir forvet tarzında bir golcümüz olsa çok çok ekstra olurdu. O da ayrı bir konu. Yani stoperlerin arkasına koşu yapabilecek o kadar adam var ki bizde. Kenan, dediğin gibi Şenol Hocam. İşte Barış, Kerem, Deniz Gül, bunlar arasında en iyi son vuruşu olan bana göre futbolcuların başında geliyor. Onun oynama şansı şu an diğerlerine göre daha az. Ne olursa olsun. Çünkü daha öncesinden vermiş olduğu işte Kerem'in olsun, Kenan'ı saymıyorum artık. Barış da forvet oynadığı, gizli forvet oynadığı zamanlarda göstermiş oldukları performanslardan dolayı önceki maçlarda ya da milli takım buraya gelmelerinde önemli bir rol oynadıkları için her zaman onları kullanacaklar diye
1: son iki hazırlık maçında Deniz Gül neden 11 başladı sizce?
2: Bakıyorlar yani, deniyorlar.
0: Kerem sakattı.
2: Kerem sakattı.
0: Hoca hep
2: Kenan. Kenan da sakattı. Evet. Ondan dolayı Şenol Hocam'ın dediği gibi.
1: Eksiklerden dolayı.
2: Eksiklerden diyorsun. Dolayı.
1: Yani sürpriz yapar mı diyorum Montella.
0: Ama işte hoca da orası için onu alıştırmaya başladı. Hatta kendi röportajında da Montella şunu dedi. Biz Deniz Gül'ü adım adım ileriye doğru taşımaya çalışıyoruz. Hı hı. Yani şu adım adım demek, çocuk kendi takımında süre alıyor ama sonradan oyuna giriyor. Daha bir 11 oyuncusu olmadı ama yetenekli bir oyuncu. Mesela son maçta attığı bir kafa golü var.
1: Evet.
0: Tam bir santrofor golü yani. Tam bir santrofor golü.
2: Nereye koşacağını, ne yapacağını çok
0: yani havaya çıkıyor, topun geldiği tarafa, kalecinin ters ayakta yakalandığı bir durumda. Diğer tarafa kafayla topu çok rahat bırakabiliyor.
2: Sıkışılan zamanlarda herhalde artık tam anlamıyla beraber oynayamadılar ya çok öncesinde.
0: Kerem hazır olmasa düşünebilir. Kerem'in sakatlığı yeni geçti. Yani Deniz Gül de bu takımda sırıtacak bir oyuncu değil. Yani değil artık bu vasıflarını şey yaptı. Yerine getirdi yani pozitif yönde vasıflarını kazandı. Santrofor özelliğinde.
2: Onun en büyük avantajı da kanatlarımızın iyi olması.
0: Bravo.
2: Orta sahamızın da iyi olması. Deniz Gül'ün de milli takımda başarısını
0: şimdi Can Uzun şimdi son dönemlerde çok çıkış yapan bir oyuncu.
2: Evet.
0: Can Uzun bizim milli takımlara Kore ilk geldiği dönemlerde direkt santrofor geliyordu alt yaş gruplarına. Yani hep santrofor oynuyordu. Ama şu anda işte o da bizim dediğimiz tabirde 4-6-0'ın görünmeyen santrofor tiplemesi yani. Veya kanat veya orta saha kullanabileceğim birçok mevki var. Yani bizim avantajımız ön alandaki oyuncularımızın mevkisi kanat görünse de orta saha görünse de gol atma özellikleri yüksek derecede becerileri çok yüksek olduğu için biz gol sıkıntısı çekmiyoruz. Dikkat edin. Yani biz de ilk zamanlar hani bir santrofor yok mu, hocaya çok baskı yaptık ama adam bulamadı yani. Hak vermek de lazım. Ama bulamamasına rağmen takım içerisinden bu oyunu üretti. Bu oyundan da çok fazla gol buldu yani. Bizim bakma başlarımızın hepsi gollü falan geçiyor.
2: Evet evet.
1: Doğru.
2: Ama attığımız gollerden sonra da çok çabuk gol yemeye potansiyelimiz
0: ya
2: olduğu
0: o kırılmamızı bir halledersek zaten evet. Bu Dünya Kupası için zaten
2: en büyük problemimiz aslında.
0: Turnuvalarda gol yemeyeceksin. Avrupa şampiyonalarında gol yemeyeceksin.
2: Evet.
0: Yani Avrupa liglerinde gol yemeyeceksin. Yani kendi liginden buraları ayrı tutacaksın Koray. Turnuvalarda önce 0-0'la başlayacaksın. Hiç kimse de seni eleştirmeyecek burada. Ama ligde 0-0'la oynarsan eleştiremezsin.
2: Eleştirirler doğru.
0: Ama burası turnuva, her bir puanın kıymeti var. Gruptan çıkmak için.
2: Ama ilk maçın çok büyük kıymeti var Şenol Hocam. Ya. İlk maçı kesinlikle %100 almamız lazım. Doğru. Daha zorlu maçlar çıkacak arkasından çünkü. Grubun en favorisiz takımı diyelim.
0: Yusuf kardeşim bak şunu söyleyeyim. %100 kazanmamız lazım diye bir şey yok. Kazanmak için elimizden geleni yapabiliriz. Yani... Ama ne? Ondan alacağım bir puan bile rakibin gene 2 puanını düşürecek. Ya her şeyi kazanacağın diye bir kaydı yok. Önemli olan ne burada? İyi bir strateji belirlemek. Tabii ki bizim bir takım yenmek için oynayacak. Ama yenmesek afa içerisinde olmamamız gerekir yani.
2: Benim söylemek istediğim şuydu. Gruptaki en zayıf kadro olarak düşünülen Avustralya'dan bahsediyorum.
0: Ama işte,
2: işte değil aslında. İşte
0: düşünüldüğü gibi Avustralya zayıf bir takım değil. Heh, onu bilsinler.
2: Şimdi herkes diyor grubun favorisi. Aslında grubun favorisi yok bana göre yani. Ne olursa olsun.
0: Şimdi Amerika'yı izleyince insanlar...
2: Amerika'yı izleyince Paraguay da çok sert bir takım. Yani. Ona baktım mesela. İnanılmaz sert oynuyorlar. Avustralya da çok koşan, mücadele eden bir takım. Ama diğerlerine göre teknik kapasitesi ya da böyle kişisel becerisi daha alt seviyelerde olan bir Avustralya'dan bahsettiğimiz için bana göre %100 kazanmamız gereken bir maç dedim.
0: Katılıyorum
2: ama...
0: Katılıyorum ben sana. Yani bana kalsa 3-3 yapalım.
2: Tabii
0: yani.
2: Tabii inşallah. Hani bu Amerika'yı hani diyelim ki puan kaybettik.
1: Amerika benim... Gözümü korkuttu.
2: Korkuttu. Maçları.
0: Ya hücum olarak iyiler ama savunmada bizim hücumcular savunmada, o savunma arkasına atacağımız toplarda onları eğer doğru dürüst bir strateji yaparsak ki yapıyoruz bunu son dönemde. Hücum olarak çok iyiler ama savunmada çok berbatlar, o savunmasından faydalanırsak çok güzel işler yaparız orada.
1: Bizim en güçlü yanımız hücum özelliğimiz değil mi? Size göre
0: kesinlikle %100. Yani %100 hücumda çok iyiyiz. Orta sahada da çok iyiyiz. Şimdi orta sahada Hakan Çalhanoğlu hani son 2-3 senedir yani ondan öncesinde biraz Hakan'a insanlar benim gözümde hiçbir zaman Hakan şaibeli olmadı. Yani öyle kötü görülmedi. Her zaman görevini yapmaya
2: yani
0: çalıştı.
2: Yani Inter'de farklı şeyde farklı gibi muhabbetleri yani, oldu. Olmadı
0: bravo.
2: Aslında. Evet.
0: Ben öyle hiç bakmadım Hakan'a. Hakan ne görev verildiyse en üst düzeyde yapmaya çalıştı. Şu anda tam lider pozisyonunda, tam bir lider karakterde bir oyuncu. Ya tam karakter sahaya koyabilen
1: bizde
0: takım kaptanı
1: var. Sürekli çünkü orta saha oyuncuları ne yazık ki öyle bir şey vardı ama bence zamanla kırıldı insanlar. En azından bu noktada eleştirenler de öğrenmeye başladı. Yani bilmemek ayıp değil, öğrenmek ayıp.
0: Ya bravo işte bak, gol ve harika asist. Bir şey söyledin.
1: Gol ve asist. Bakıyor orta saha oyuncusu, ya bu kadar gol asist ne olur? Açıyorsun Luka Modrić'in mesela evet. Bakıyorsun Real Madrid kariyerine. Zannedersin sürekli çift taneli gol asisti var. Yani gol ve asist yapmadığında kötü oynadı diye direkt yapıştırıyorlardı etiketi üstüne ama bence zamanla bir de genç arkadaşlar artık modern futbolda daha iyi takip ediyor, özellikle bilinçli takip edenler de bunu sadece gol ve asistten
2: çok iyi bir örnek anladılar. Yani. Modrić'le aslında Hakan'a
1: tabii canım
2: yani çok güzel bir örnek.
1: Skor katkısı
2: evet.
1: Yoksa kötü orta saha diye bir ara sürekli ona sarmıştı herkes.
0: Ama şimdi bakıyorsun bizim skor katkısı verecek orta saha oyuncularımız da oldu. Yani Orkun şu anda Beşiktaş'ın geçen sene içerisinde en başarılı oyuncusuydu. Milli takımda zaten bizim Dünya Kupası'na gittiğimiz golü o attı. Evet. Sayılır. Son anda Kerem değdi mi değmedi mi tam hala
2: yani.
0: Hala şey nedir o şahit.
2: Değmese gol olur muydu onu tartışıyorlar. Gol oluyordu yani.
0: Yani sonuçta Orkun attı. Orkun bir de çok iyi oynuyor. Milli takımda İsmail var orada. Arda var orada. Can Uzun var. Yunus var. Forvet arkası. Yunus'u unuttuk bak. Yunus Galatasaray'da son haftalarda çok skor yapıyor. Direkt gole gidiyor. Yani bunlar santrafor bizim için o kadar önemli bir
2: gol
0: unsur olduğumuz.
2: Gol katkısı veren böyle bir orta saha kanat herhalde son zamanlarda
0: bravo.
2: Görmemişizdir, bravo. Duymamışızdır.
1: Bak çok mesela doğru. Biraz daha açayım konuyu da madem üstünden gidelim. 2012-2013 sezonu Luka Modrić Real Madrid'de 53 maçı var hocam. 4 gol 3 asist. sezonu tamamlamış. 4 golü

0: asist burada mesela direkt kötü oyuncusun şeye gelir. Bir sonraki sezon 2 gol 9 asist. Hı-hı. Asist sayısı biraz daha fazla. Hı-hı. 2014-15 1 gol 4 asist, 3 gol 4 asist, 3 gol 1 asist, 1 gol 3 asist.
1: Hep böyle.
0: Tabii yani normalde burada olsa yerden yere vurulurdu. Ama dediğim gibi bu biraz değişmeye ama başladı. Şimdi onu söyleye.
2: Luka Modrić'te Hakan Çalhanoğlu bir tutmamıştı. Karakterler farklı. Luka Modrić şimdi sahada koşmadı, ayak basmadığı bir yer yok. Onun da katkıları çok farklı oluyor. Bak Luka Modrić skor yaratan bir oyuncu değildir. Luka Modrić organizasyon yapabilir. Çok koşar, rakipten çok top kazanır. Hiç durmaz. 40 yaşına geldi hala koşuyor. 50 yaşına kadar koşar tabii. Belki de. Stiller farklı ama Hakan öyle değil. Hakan'ı biliyorsunuz ilk futbola başladığı zaman sol tarafta oynuyordu. Sonra 10 numara oldu.
0: Doğru.
2: Şimdi en son dönemlerde geldi 6-8'e evrilmeye bak. Hem o çocuk her mevkide çok rahat oynuyor. Demek ki çok yetenekli bir oyuncu. Luka Modrić onu mesela
0: önde kalsa bu kadar yukarı çıkar mıydı?
2: Ama yani ben Hakan'ın Avrupa'da oynadığı kulüplerde oynadığı maçlarda hep skor yapıyor. Hakan'ın abi. Hakan Frik'ten gol atıyor uzaktan.
0: 10 numaradan 8'e evrildi şimdi böyle.
2: Daha mesela. Çok gol atıyor burada.
0: Tabii.
2: Bak Inter'den çok gol atan oyunculardan bir tanesi. Penaltı, frikik, uzaktan şut. Geriden geldiğin zaman oyunu daha çok force edebilirsin bir oyuncu olarak. Neden biliyor musun Koray? Hep onu deriz biz. Yani ekstra sürpriz oyuncular hep geriden gelen oyunculardır. Markasız gelirsin. Şimdi Hakan boşta kalan topları, rakipten dönen topları çok iyi kazanabilen, onu hissedebilen bir oyuncu. Onun için Hakan'ın özellikleri çok farklı. Bir de topu yakaladığı zaman ceza alan dışında net vuruşları var. Öyle lanetayım ben vurayım benden gitsin diye bir vuruş yapan bir oyuncu değil. Ya direkt isabetli gol vuruşu yapabilen bir oyuncu.
0: Çok denemiyor ama.
2: Denemiyor çünkü denediği gol oluyor.
0: Geçen şeyi Melih Demiral'ın YouTube kanalında Demikest diye bir podcast yapıyorlar. Milli takım oyuncularımızı yani kendi takım arkadaşlarını çıkarıyor. İzlediniz mi hiç onu? Hakan Çalhanoğlu'nu çıkardığı bölümde de mesela Melih sürekli vur diyorum ben ona diyor. Hakan abi sürekli vur diyorum ama diyor denemiyor dedi. Hakan Çalhanoğlu dedi ki söz dedi bu sefer daha çok deneyeceğim dedi. Melih'e kalsa diyor maç başlamadan vur diyor. Maç içinde vur diyor. Devre arası vur diyor. Yani
2: ama
0: her
2: Melih onu şimdi Hakan'ı tam arkadan izlediği için daha yeni pozisyonu. Hakan da kendisinden emin olmadığı zaman uzaktan şut atmıyor. Hakan'ın çünkü asist özelliği de çok yüksek.
0: Tabii.
2: Onu da düşünmek
1: lazım.
2: Eğer orta saha oyuncusu bak Yusuf çok şimdi, iyi orta saha oyuncusuydu. Ben çok beğenirdim
0: hocam
2: onu.
0: Hocam çok yetenekliydi.
2: Evet çok yetenekli bir orta saha oyuncuları. Gol atmazsa, asist yapmazsa ki ben Luka Modrić'i bunun dışında bunun gibi bazı oyuncular var tutarım. Ceza alanına girecek abi. Büyük takım oyuncusu, büyük futbolcu, rakip ceza alanına orta saha oyuncuları girmiyorsa fazla bir şey yapmıyor demektir. Yani Modrić girer. Ama Modrić'e gelmeden orada çok lüks oyuncular var. Onlar zaten
1: ben şimdi ondan bahsedeceğim işte. Şimdi çok doğru bir yere söyledin. Temas ettin için olacağım. Oynadığı dönemde hani bu şeylere baktığın zaman hani 1 gol 3 asist işte 2 gol 9 asist 3 gol 5 asist falan hani çok daha fazla beklenti olması gerekiyor Modrić'ten o kaliteden fakat
2: Modrić oynadığı... Toni Kroos öbürü kimdi orta sahadaki?
1: Real Madrid'den mi?
2: Ha şey
1: şey mi?
2: Onların bak ilk başladığı orta saha Toni Kroos, Modrić. Bir de şey vardı.
0: Xabi Alonso mu?
1: Xabi Alonso yoktu.
2: Xabi Alonso yoktu. Sonrasında. Onun sonrasında.
0: Xabi Alonso gitti. Kroos geldi zaten.
1: Kroos vardı.
2: Şey yapmış vardı. Vardı ya. Şu anda şeyde oynuyor. Premier Lig'de
0: Casemiro.
2: Casemiro. Manchester United'da oynuyordu.
0: Onda ayrılmış yollar onun adı.
1: Casemiro ile.
2: Ya ondan United. Sonra geldi Valverde geldi. O orta sahaya çok fazla mesela o orta saha 7-8 sene devam etti Real Madrid'de. Çok uzun bir süre. Bu önemli bir başarı.
1: Şeyde yani o zaman oynadığı dönemde Hakan'la kıyaslama yapıyoruz ya şimdi pozisyonla icabı. Şuan hocam.
2: Onu da Dünya Kupası'nda seyredeceğiz 40 yaşında.
1: Seyredeceğiz tekrardan. Hani o zamanlar kim vardı Koray? Perisic vardı. Rakitic vardı. Brozovic vardı. Mesela düşünüyorum o zamanlarda. Kalinic vardı. Çok iyi adamlar vardı. Ona çok şey gelmiyordu. Sağına atıyordu. Sonra bütün o geçiş bölgelerindeki evet. Hani geriden oyun kurmaları çok iyi. Bütün toplar onlarda kalıyordu. Geriden oyun kurmalarda en iyisini zaten Luka Modrić'le beraber yapıyorlardı. Oyun kurmada, yönlendirmede, liderlik konusunda bütün hepsini kullanıyordu. Perisic, Brozovic, Kalinic, Pjanic işte bir sürü adamlar vardı orada. Onlar tamamlıyordu.

0: kadar yetenekli bizde var mı şu an? Onlar kalitesinde. Var mı şu an?
1: Var tabii ya.
0: Var, var. Ama
1: bizim orta saha çok iyi mesela.
0: İşte şey olarak mesela forvet hattı olarak onların bizden daha iyidir. Ama kanatlar bizler de çok iyi. Yani Kenan'la beraber Barış olsun, Arda olsun, şu anda işte Kerem olsun. Fakat dediğim gibi ön plana çıkmış.
1: Yıllarca gol attı ya şey Santofor Arabistan'a giden. Neydi? Kim? Real Madrid'de.
2: Benzema.
1: Benzema. Dünya gol atıyordu ya, kanatları gol atıyor.
0: O ben şeydeki
1: atıyordu.
0: Milli takımdan bahsettim ben. Şeydeki Hırvatistan'da.
1: Ha, Hırvatistan'da.
0: Milli diyorsun. Takımdan bahsettim ben. Ha, biz, ha, milli takımdan. Yola çıkarak.
1: Onların milli takımı çok iyi. Her turnuvada varlar ya.
0: Yani. Yani dediğim gibi Hakan çok önemli bir faktör, fakat hazırlık maçında da seyrettik en son.
1: Başarı nereden geliyor? Bak, Hırvatistan'ı dedin de dün hatta bizim kanaldaydı galiba. Hocaları da çok uzun süredir takımın başında ve aynı oyuncu kadrosuyla uzun yıllardan beri devam ediyorlar. Hiç değişiklik yok. Şu anda bizim
0: hangi
1: milli
0: takım?
1: Takımımız
0: Hırvatistan.
1: Şu anda bizim milli takım da o yolda gidiyor yani. Yaklaşık 4-5 senedir hemen hemen aynı kadro. Çok evet. Az oyuncu girebiliyor içeriye.
0: Bir de güzel bir arkadaşlık ortamı var. Güzel evet. Bir aile ortamı kuruldu. Şunu söyleyeceğim. Hazırlık maçlarını biz hep diyoruz ya, hani favori biziz. Genel anlamda konuşuyoruz. Hep artılarımızdan bahsettik. Eksilerimiz olarak da hazırlık maçı da dahil. Ona da çok dikkat ettim ben. Şenol Hocam, Koray. Geçiş bölgelerinde çok sıkıntı yaşıyoruz. Hani defanstan çıkmalarla ileride kanatlardan 18 içinde çoğalmalar. Aradaki o boşluk çok kötü.
1: Niye başarısız olduk?
0: Başarısız oluyoruz.
1: Yok, şu son dönemlerdekinden bahsediyorsun değil mi?
0: Yeni. Kalabalık tutamıyoruz ona.
1: Ama şu son dönemlerde Hakan oynamıyordu, sakat.
0: Hakan oynamıyordu ya. İşte oraya da getireceğim.
1: Hakan bu işi biliyorsun, savunmadan aldığı topları, geçiş hücumlarını en iyi yapabilen oyuncu çünkü. Ters top kullanabilen, savunma arkası pas atabilen.
0: İşte Modric de aynısı. Olmadığı dönemlerde bravo. Sıkıntı yaşıyordu. Bravo. Hakan olmadığı dönemlerde de milli takım sıkıntı yaşıyor. Oraya getireceğim zaten. Orada Hakan oynadığı zaman o geçiş bölgelerini, Modric oynadığı zaman Hırvatistan'da ya da Real Madrid'de o geçiş bölgelerini kesinlikle kapatıyorlardı. İşte liderlik vasfı budur yani.
2: Evet. Favoriniz kim Dünya Kupası'nda?
1: Vallahi benim iki tane favorim var. Ben Fransa ve İspanya diyorum. Hangisi kazanır? İkisi de muhteşem. Ama şöyle bir şey var. Ya bu Portekiz'in son dönemlerdeki orta sahası falan yani çok farklı bir şey. Orada tabii bir Cristiano Ronaldo var şimdi. O oynar mı, oynamaz mı onu bilmiyoruz ama.
0: Oynamasa daha iyi herhalde.
1: Yani onu yani ben
0: öyle
1: oynar
0: bir görüntüsü var.
1: Şimdi onun için
2: oynamaz
1: dedim.
2: Herhalde artık.
0: Oynamaz herhalde.
1: Çok iyi bir orta sahası oldu. Şimdi yani şeyin de öyle. İspanya'nın da öyle. Fransa'nın da öyle. Yani bakıyorsun. Kadroya giremeyenlere bakıyorsun. Ya onlarla beraber başka bir milli takım kurarsın.
0: Bir orta
1: İspanya
0: sahası,
1: Fransa'da.
0: Şeyin Portekiz'in Vitinha, João Neves, birisi daha vardı. Böyle bir orta saha yok.
2: Bruno Fernandes
0: böyle bir orta saha yok. Muhteşem.
1: Enzo Fernandes hangi ülkede oynuyordu? O
2: Arjantin
1: değil mi? O.
0: Ya benim favorim de Portekiz. Söylüyorum Portekiz İspanya.
1: Yani Vitinha, Bruno Fernandes, Neves böyle bir orta saha şey şimdi aynısı şeyde var. İspanya'da da var, Fransa'da da var. Fransa'nın orta sahasında kimler giremedi oraya ya?
0: Şey de seyredip sen olacağım yani Brezilya'yı. İşte
1: ben Brezilya'yı tam seyretmediğim için Arjantin'dekisini çok
0: seyrettim ben.
1: Ben seyretmediğim için yorum yapmıyorum.
0: Yani gerçi maçta. Hazırlık maçlarında belli olmuyor da. Hani Messi'ye de çok en sonki maçta İzlanda maçında 3
1: sonra 70'te falan 2
0: dakika
1: geldi.
0: Sonra gol attı penaltıdan. Müthiş bir pasardı ama şeyi de katıyorum. Fransa, İspanya ve
2: Fransa şeyi nasıl yönetecek tabii şimdi? Real Madrid'de işte Tchouaméni, Mbappé'li krizler, onlar nasıl gelecek milli takım oyuncular? Bir de ya şimdi sayacağım mesela, biz diyoruz yani işte çok yetenekli oyuncularımız evet. Ki hakikaten yetenekliler ama bu adamların kadrosu acayip bir seviye.
1: Ya
2: hocam
1: şey...
2: bak şimdi Allah aşkına forvet attığını sayıyorum sadece sana. Barcola, Paris Saint Germain, Ryan Cherki, City, Dembele, Paris Saint Germain, Désiré Doué, Paris Saint Germain, Mateta'yı geçiyorum.
1: Olise.
2: Mbappé, Real Madrid, Olise. Marcus
1: onu Turan. Diyorum sana başka bir seviye Fransa.
2: Bu nedir ya?
1: Ya? Orta sahasını say.
0: Vallahi bir şey söyleyeyim.
2: Valla orta saha N'Golo Kante, Manu Kone Roma'dan, Adrien Rabiot,
1: evet.
2: Tchouaméni Real Madrid, Zaire Emery Paris Saint-Germain, Akleuş Monaco'dan. Yani hayır ama şu
1: hücum hattı,
2: kim oynayacak hücum hattında ya. Mesela bir de bunu bu süreci eğer idare edebilirlerse yani örnek veriyorum şimdi Dembele, Mbappe, Olize'yi seçsen kenarda Cherki kalacak, Doué kalacak.
1: Cherki'yi orta saha oynatacak büyük bir ihtimalle. Bak Cherki'yi orta saha oynatacak.

0: Yani orada şarkısı zaten milli takımın şarkı. City şu anda organize eden oyuncu.
1: Başım. Olise şarkı. Müthiş sezon geçirdi.
0: Olise sağ tarafta oynar. Dembele zaten yine Desire Doué sol tarafta oynar.
2: Desire Doué muhteşem
1: oynar. Dembele ne olacak?
0: Dembele bekleyecek, sonradan görev geldiği zaman girecek.
1: Bunun bir de Ballon d'Or ödüllü adam yani.
0: Ama işte öyle bir takım yani. Şimdi i̇şte şimdi Olise var, Desire Doué var. Sen
2: hocam Dembele'yi her türlü oynatacağını düşünüyorum ben.
0: Oraya Yusuf zor işi ya.
2: Ya adam
0: balon. Sen Olise'yi mi kesecek yani?
2: Kesecek tabi.
0: Olise'yi.
2: Evet.
0: Olise şu anda Dünya Kupası'nın yıldızı olur Yusuf. Olise.
2: Tamam
0: Olise.
2: Şu an
0: Olise'yi şu anda kesebilecek bir hoca tanımıyorum.
2: Ben de Dembele'yi
0: hiçbir hoca
2: kesecek
0: tanımıyorum.
2: Bir hoca da tanımıyorum.
0: Vallahi yok.
2: İkisi arasında gidip gelirsin.
0: Şöyle. Dembele zaman zaman oynayacak. Burası onlar için uzun bir turnuva olur diye düşünüyorum. Yani orada başlangıç olarak Olise'yi kesip Dembele ile. Mbappe. Mbappe'yi oynar. Mi? Yok.
2: Bir olur. Şey söyleyeyim mi sana hocam? Koray, benim en çok beğendiğim orada Desire Doué. Müthiş oynuyor.
0: Ha Desire Doué bak şu. Desire Doué yaşı genç olduğu için onu daha sonra kullanabilir. Çünkü niye biliyor musun? Daha o 19-20 yani onu da Luis'ler iki
2: yani
0: çıkarıyor.
2: Fransa'nın yani. Derdi böyle bu olsun şey yani.
0: Dert, böyle güzel dertli bir,
2: dertli bir takım
0: olsa. Böyle bir takımım olsa da ben de böyle düşünsem.
1: Örnek veriyorum, Mbappe kalkıyor tabela, oh diyor adam ya, Mbappe çıkıyor, hop kenarda bir bakıyor Dembele giriyor. Al birini.
0: Şey giriyor, Paris'e giriyor.
2: Defanstakileri sayar mısın? Koray, defansta kim vardı?
1: Lucas Digne var, Digne Everton'dan. Var. Evet. Gusto Chelsea'den, Lucas Hernandez. Paris Saint Germain, Theo Hernandez. El Hilal'den çağırıldı.
0: Theo Hernandez zaten bir uçak, sol bekten uçak gibi. Sağ bek şey.
1: Konate var, Kunde var.
0: Kunde, Barcelona'nın sağ beki. Uçuyor.
2: Yani şunları görünce diyorsun var, ki Crystal Fransa Palace, birinci Saliba, yani bizim tercihimiz olur.
1: Pamecano, Bayern Münih.
2: Değil mi? Yani tercihimiz birinci Fransa olur.
0: İkinci Fransa takımını kursalar bile o bile burada yani derece yapar.
2: Ben de istiyorum. Fransa
1: iki tane takımla katılsa diyorsun. Buray.
0: Yani söylüyorum yani inan sen ne diyorsun?
2: Saydıktan sonra değiştirin.
0: Sayıyorsun kim oynayacak diyorsun.
2: Fransa'yı değiştir. Evet. Fransa,
1: Fransa
2: Portekiz,
1: Fransa
2: İspanya
1: iki ile yani finale kalır diyorsun.
0: Yok finale kalmaz. Şimdi burada bak şimdi İspanya falan var ya. İspanya da öyle bir takım.
1: Hala İspanya çok iyi bir takım. Fransa'nın takım olmuş mu onu bilmiyorum ama yetenek olarak yetenek çok olarak özel işte oyuncuları
2: çok
1: var.
2: Özel
1: ayrı.
2: Var. Ya üçü arasında Fransa, Portekiz, İspanya arasında herhalde.
0: Ama sürprizler için girebilir bu araya.
2: Evet belli olmaz. Yani ama ben seyrettiğim kadarıyla yok gibi ya sanki başka sürpriz.
0: Öyle deme. 8'de 8 yapmış bir İngiltere var.
2: İngiltere.
0: Bak 8'de 8 yapmış. 8'de 7 yapmış bir Norveç var yanılmıyorsam.
1: Norveç'te
0: santroforları Haaland,
1: Sherlock.
0: Yani
2: belirli yere kadar giderler de oradan sonra takılırlar diye düşünüyorum onlara.
0: Yani bir Brezilya, yani Arjantin şey ne yapar bilmiyoruz.
2: Arjantin bir şey yapamaz. Seyrettim iki defa falan. Çok zor.
0: Arjantin'e bir şey yapamaz.
2: Messi olmayınca dedi, çok sıkıntı yaşıyorlar.
0: Messi olacak ama.
2: Olacak ama 38-39 yaşında ne kadar katkı verecek artık.
0: Ya o orada biraz oynasa bile.
2: Orada durması değil bile yeter aslında.
0: Herkes koştu. Son Dünya Kupası'nı nasıl aldılar işte. Herkes Allah koştu. Messi gol attı.
2: Bitirdi. Vallahi 4 sene.
1: Arjantin, Arjantin'dir.
2: Arjantin'dir tabii.
1: Keyifle izlenecek takımlardan birisi.
0: Onların da iyi takımı var yani bakma sen. Arjantin takımı.
2: İyi takımları var.
0: Takım olarak ben seyretmedim ama şimdi isimlere bakıyorsun. Savunmasında, orta sahasında iyi oyuncular var yani. Hepsi şeyde.
2: Bir de hazırlık maçlarını seyrettik ya.
0: Kalecileri de iyi bir kere.
2: Onlar bir seviye değil yani hazırlık maçlarında bir şey yapmıyor. Kimse ayağını sokmuyor. Sakatlık olmasın diye. Girmiyorlar çok fazla. Maçlar başladı mı çok farklı olacak.
1: Evet.
0: Yani bizi onlar aslında o kadar ilgilenmiyor. Keşke bizim takımımız iyi olsun. Bizim takımımız gidebildiği kadar gitsin. Yani en azından Haziran Temmuz'un sonlarına doğru sonunda dönelim oradan. Yani neden olmasın? Yani bir yarı finale kadar gideriz inşallah.
2: Bizim en büyük handikapımız bana göre çünkü diğerlerine göre daha yumuşağız. Yumuşak bir takımız. Ben yok, öyle düşünüyorum. Çoğu sert takım.
1: Bizde en mesela şöyle orta sahada yani mesela İsmail değil mi? En kesici oyuncumuz o. Mesela bir tane daha öyle oyuncu ister miyim? Kesici
0: yok falan. Canım yeter. İsmail, Orkun,
2: yok,
0: Hakan.
2: Orkun'la ikisi var.
1: Allah var korusun. İsmail cezalı olsa veya hafif bir sakatlansa vesaire bir şey olsa.
2: Kesicimiz yok. Kesicimiz
0: şey var. Dortmund'lu bizim.
1: Salih
0: var. Var. 4 tane 6-8 oynayabilecek oyuncu var. Şimdi bakıyorsun.
1: Kaan Berkiz orada kalırsa.
0: Aa bak bravo Kaan, unuttuk onu. Hoca Kaan'ı aldı. Kaan'ı sıkışınca orada yani savunmacı güçlü takımlara karşı kullanabilecek bir evet oyuncu. E şimdi bakıyorsun Arda'sı var, Can Uzun'u var. Efendim sana söyleyeyim Yunus var. bunlar da yani forvet arkası oynuyor.
2: Ama kesici olarak Salih ile...
0: Şimdi ben en son mesela Oğuz'a...
2: İsmail bir de Kaan yani. Var.
1: Ama tane Kaan da uzun zamandır orada oynamıyor.
0: Şimdi bak bizim kanatlarımız da çok güçlü. Beklerimize yardım çok rahat gelebilir. Şimdi Oğuz Aydın Fenerbahçe'de bu kadar harap oldu çocuk. Son milli maça bakıyorum. Can Uzun'la birlikte sahanın en iyisi. Savunmaya yardım ediyor. Ucumda gidiyor.
2: Çok kaliteli
0: attığı
2: oyuncu.
0: Paslara bakıyorsun. Ortaya demiyorum. Pas evet. Atıyor ya gidiyor sıfıra. Tık geriye gelene çıkarıyor. Gol de yaptırdı. Savunmaya da Barış Alper de öyle. Savunmaya çok iyi yardım yapıyor. Kerem inanılmaz ön alan presi yapıyor. Yani biz sertleştirmek istediğimiz zaman sertleşebilecek bir takımız. Kolay bunu unutma.
2: Bir de Hakan olmazsa Orkun orayı şey yapar. Diyelim ki Hakan yok.
0: Tabii canım.
2: Bir Orkun var dersin ki derler toparlar
0: bravo,
2: dersin.
0: Bravo Yusuf.
2: Ama İsmail olmazsa sıkıntı yaşayabiliriz. O kesicilik pozisyonunda diye düşünüyorum ben.
1: Evet. İlk maç Avustralya maçı, dikkat etmemiz bir karşılaşma olduğunu söylemiştik. Hı-hı. Onu da hatırlatmış olalım. Kim böyle bir parlama patlama bekliyorsunuz milli takımda, ön plana kim çıkar?
2: Vallahi
1: mesela 2002 Dünya Kupası'nda İlhan Mansız. 2002 Dünya Kupası deyince evet, akla gelen ilk isimlerden biri İlhan Mansız.
0: Ya, İlhan Mansız kritik gol attığı için o turnuvanın bana göre yani Rüştü çok ön plana tamam. çıktı. Savunmamız çok ön plana çıktı. Hı-hı. Bunu unutmayalım. Çünkü ta yarı finale kadar çıkmışın. İki tane bak dünyada böyle çok az örnek var. İki Brezilya maçı oynamışız. Bir gruptan çıkarken bir de yarı final maçını oynamışız.
2: İkisi de çok iyi oynadı bir de.
0: Bravo. Müthiş çok oynamış. İyi oynadığımız iki tane maç. Bir de Brezilya'nın takımına bakıyorsun o zamanki.
1: Şu en iyi oyuncular var.
0: Bir sağ de... bek, Cafu, sol bek, Roberto Carlos düşünsene.
2: İleride
0: ya.
2: Rivaldo vardı şey var, Ronaldo var.
0: Evet.
1: Yani tarihin en iyi Brezilyalarından biri.
2: Bir tanesiydi.
0: Kesinlikle öyle.
2: Müthiş oynamıştık. Bana göre gene şey olur herhalde diye düşünüyorum ya. Arda'yla bir de Ferdi'nin durumu ne? Sakatlığı falan vardı herhalde. Ferdi'nin var mı öyle bir şey?
1: Oynayabilecek duruma geldi diye.
2: Geldiyse biliyorum. Eğer iyi bir durumdaysa Ferdi çok fark yaratacak bana göre. Kenan'la Arda
0: hep
2: Ferdi.
0: Yaratıyor zaten.
2: Barış da olabilir. Ya gel belli değil yani.
1: Brezilya'nın kadrosunu sayayım mı o günkü?
2: Heh say.
1: Üçüncü diye bizi iten kadro yarı finaldeki.
0: Taferel miydi kaleci?
1: Taferel yok. Marcos Reis var. Taferel değil. Cafu, Lucio.
0: Lucio.
1: Roque Junior. Jose Edmilson. Roberto Carlos, Gilberto Silva, Cleverson, Edilson, Ronaldo, Rivaldo, Belletti, Denilson ve Luizao oyuna girmiş sonradan.
0: Ronaldo, Rivaldo ya.
1: İkisi... Ronaldo, Rivaldo.
0: Böyle bir şey yok
1: Roberto
0: ya,
1: Carlos,
0: şey
1: Cafu.
0: Rivaldo'nun ayağından top almak var ya imkansız gibi bir
2: birer
0: şey.
2: Birer gol atmışlardı Rivaldo ile Ronaldo iki maçta da herhalde.
1: Rivaldo deyince de aklıma Barcelona'da Fenerbahçe yaptığı gol geliyor.
2: Kimin?
1: Rivaldo'nun.
2: O Robaşa da mı?
1: Tabii canım maç 0-0 bitti o. Dedik yok bir frikik vardı ya.
2: He frikikten attı.
1: Barajın olduğu yer değil de açık tarafa vurdu böyle. Allah ne verdiyse bir şey yapamadı.
2: Taliska'nın 3 gömlek üstü işte.
0: Ne 3 ya?
2: 5 gömlek.
1: Taliska görse
0: Rivaldo'dan
1: fotoğraf çektirirsin.
0: Rivaldo'dan top almak var ya ya zor bir şey ya. Çok.
1: Dünyanın en iyi Talişkası diyebiliriz.
2: Dünyanın en iyi Talişkası. Çok güzel söyledin.
0: Bir de ama, uzun bacaklı abi gidiyor, çekiyor, çalım atıyor, gol atıyor. Her şeyi yapıyor ya.
2: Hasan Şaş da gol atmıştı değil mi? Çok güzel bir gol atmıştı.
0: Evet.
1: Orada. 2-1 yenildiğimiz maçta kim var biliyor musunuz?
2: Gene
1: orada
2: aynı.
1: Arada. Yine Cafu, Lucio, Roque Junior, Edmilson, Roberto Carlos, Gilberto Silva dedik. Ronaldinho var.
2: Oo Ronaldinho var. Ben onu söyleyeceğim.
1: Paulista
2: var.
1: Juninho Paulista, Ronaldo Rivaldo. Ama
2: Juninho mu?
1: Juninho Paulista.
2: He Paulista.
1: O ilk ismi Juninho.
0: Ya o Juninho. Turnuvanın var ya iki tane treni vardı ya. Birisi sağ taraf üçlü oynuyorlardı o turnu. 3-5-2 oynuyorlardı. Sağda Cafu, solda Roberto Carlos ya tren gibi gidip geliyordu ikisi ya. Bizim ya böyle o... bir şey yok. Dünyanın en iyi kenar oyuncularıydı. Bak yemin
2: ona
0: ediyorum.
2: Ona karşı çok iyi oynamıştı. Ben hiç
0: Avrupa'da da ikisi çok iyi oynadı. Roberto evet. Carlos düşünsene Real Madrid'de dünyanın en iyi futbolcularından bir bek oynayarak girmiş bir adam ya. 10 küsur sene oynadı. Cafu'da yanılmıyorsam İtalya'da çok uzun bir süre top oynadı.
1: İlhan
0: ya.
1: Üstünden şöyle atıp çalım atmıştı hatırlıyor musunuz? Biz bayağı şov yaptık
2: şeyle ya.
1: Dünya evet. Kupası'nda yani.
2: Müthişti ya. Oynadı. Çok iyi top oynadık orada.
0: Evet, harika. Yani harika maçlar çıkardık.
2: Şey, ama şimdi rakipler de öyle değil.
1: Aşırtarak genç kardeşler için söyleyeyim. Roberto Carlos dünyanın en iyi sol beklerinden birisi. Hala öyle geçiyor yani. İlhan Mansız şöyle topu aldı. İki ayağıyla sıkıştırıp aşırtarak üstünden inanılmaz jeneriklik bir çalım attı mesela. Ya bu kadar bir rahatlık olamaz. Sanki olamaz. Sürekli Brezilya ile oynuyormuşuzcasına.
2: Roberto Carlos

0: nasıl yaptı bir de? Yani?
1: Başkası görse eli ayağı titrer, o kadar rahat. Şimdi bir de şöyle bir durum var. Rakiplerimizin bütün rezili olsun, o zamanlar kimler vardı başka?
2: Costa Rica, Çin vardı.
1: Costa Rica, Çin vardı. Bazılarını da sayabilirsin. Hani Brezilya'yı zaten sayarsın ama kendi grubunda Paraguay'a sorsan bizim takımdan, milli takımdan bir sürü adam sayar. Ama sen Paraguay'dan sayamazsın.
0: O turnuvada mesela erken elenen Fransa mıydı, Almanya mıydı?
2: Fransa gruptan elendi. Çıkamadı. Evet. Senegal çıktı işte. Bu turnuvada da Fransa Senegal yine karşılaşacak bu arada. 2002'nin rövanşı olarak bakılıyor. Hem değerli böyle bazı maçlar var.
0: O turnuvada Almanya da kötü şey yaptı galiba. Oynamıştı.
2: Yok, Almanya
0: yarı finale çıkamadı.
2: Finale çıktı diye.
0: Brezilya kimle oynadı?
2: Almanya'yla.
0: Öyle mi?
2: Tabii.
0: Ha, o zaman bir Brezilya, sonraki Almanya turnuva olmuştu tahmin ediyorum.
2: Bir sonraki turnuva olabilir. Hatta Oliver Kahn çok iyiydi orada da Almanya'da.
0: Ya da 98 mi? Çünkü bir dönemden sonra Almanlar aynı öyle oldu. İlk turda elendi, ondan sonra Almanya'da.
2: Bir yerden 98 sonra olabilir koptu.
0: 98 o.
2: Doğru söylüyorsun. Bir yerden sonra koptular. Diye hatırlıyorum.
0: Çünkü Almanya'da da kopmuşlardı. Alman ligine de yansımıştı. Daha sonra çok köklü bir karar almışlardı. Evet. Löw'ü getirmişlerdi. Löw geldikten sonra bayağı bir çıkış yaptılar.
1: Benim söyleyeceğim şu.
2: 2-0 orada finali kaybetmişler Brezilya'ya.
1: Kaç? 2002'de. 98 mi?
2: Evet. 2 golde Ronaldo.
1: Ronaldo atmış. Ronaldo şeyi söylüyorum yani zaten. Takımlara sorsanız şimdi bizim takımdan bir sürü futbolcu sayarlar. Kenan'ı, %100. Arda'yı, işte belki Barış Alper'i,
2: Hakan
1: Çalhanoğlu'nu. Kim var başka? İşte Merih var. Zeki var belki şeyden. Bir, olabilir. Tabii. Ferdi var Brighton'dan falan. Sayarlar. Ama Amerika'dan sayamazsın şu an.
0: Yo, Amerika'da
2: Kuruş hiç falan var yine ya.
1: Çok zor ya. Yani sayabileceğin adam Paraguay'dan sayamazsın. Şu Avustralya'dan
0: Juventus'da
1: sayamazsın.
0: Juventus'ta olan oynuyor.
2: McKennie
0: oynuyor.
1: Onlar için biz de bir Brezilya'yız herhalde 2002 dönemi gibi yani. Öyle düşün.
0: Onlar da çok agresif pres yapabilen bir takım en olanda. Hocaları var ya, Pochettino ya. İyi hoca. Bak, Tottenham'dan yani gittikten sonra Tottenham hala toparlayamadı kendini.
2: Balogun var. Monaco'dan.
1: Yani ama çok sayamazsın diyorum.
0: Onların
1: işte
0: savunması o kadar sayarsın. İyi değil işte yani. Bizim en
1: forvet kanatları da vallahi çok ekstra değil.
2: Ben şeyi daha böyle
1: bir tane şey var.
2: Senegal maçını izledim ben.
1: Amerika'da
2: beğendim
1: olan.
2: Yani. Çok rahat ilk yarı gülü oynayan Senegal'i mesela.
0: İkinci yarı ne oldu? Evet. Çabuk 3-2 oldu.
2: Ama şey yaptılar. O değişiklik yaptılar ya, biraz onunla etkisi vardı. Amerika,
1: bayağı değiştirdiler.
2: Senegal maçı. Hı.
1: 3-2 miydi?
2: Evet.
0: Yani biz bu grupta ben favori olduğumuzu düşünüyorum Koray. Yani karşılaştırdığımız zaman, oyuncuları birebir eşleştirdiğimiz zaman bile bizim yani bizim grubumuz onların çoğundan daha iyi yani. Mevki olarak da daha iyi. Ha biz kompak oyunu da becermeye başladık, iyi oynamaya başladık, evet. Son yıllar yani son bir buçuk senedir, iki senedir. Takım iyi savunma yapıyor. Geçiş oyunlarını işte biz Hakan Çalhanoğlu olduğu zaman, yani geçiş hücumlarını, savunmasını demiyorum. Ha savunmaya geçişlerde de biz artık iyi olduk.
1: Yani çok çabuk geri gelebiliyoruz.
0: Çok
1: yani
0: çabuk geri koşabiliyoruz. Tabii. Şimdi Arda eski Arda değil, Arda çok iyi oldu. Arda top kaybı yok.
1: Bu ara sinirli
0: Arda
1: biraz.
0: Kaybetti.
1: Bu ara çok sinirli.
0: O, ama olacak ya, futbolcu sinirli biraz olacak, sinirli. Agresif olacak, dövüşken agresif olacak evet. Zaman zaman. Bunlar önemli şeylerdir.
2: Bir ara veriyoruz, ardından devam edeceğiz.
3: A Spor Radyo. Reklam. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A Spor Radyo. Sporun Radyosu.
5: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.

0: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan çiftçiyi topraklandırma kanunu kabul edildi. Güzellikler
2: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
5: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETS.tur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
4: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
5: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun.
6: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
7: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
8: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek,

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TV bu Go'yla her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar tvbu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır.

0: Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işiniz,
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.
3: 1965 yılı, Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Hepper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir. Güzellikler
2: dünyası. Parafın katkılarıyla.

0: mesaj attı.
1: Evet.
0: Olise'yi kimse kesemez dedi. O benden beraber aynı şeyi düşünüyor.
1: Dembele kesebilir. Ben
0: buradan selam olsun.
1: Tabiye selam olsun. Ya o inanılmaz zor ya Didier Deschamps'ın işi.
0: Olise'yi tabii ki kimse kesemez.
1: Dembele, Mbappe, Olise üçlüsünü aynı anda oynatacak
0: olur, bir formül olmaz olur mı? Olur işte onu diyorum. O Desire Doué'yi mesela şey yapabilir.
1: Gençliğini vermiş
0: genç,
1: olur.
0: Ben, bu hocalık böyle bir şeydir. En kolay kimi görürsen onu unutursun. Ne yapacağım bu kadar elinde
1: en,
0: zengin.
1: Sesi en az çıkan kimse.
0: Yani şu ama inandığın için onlara inandığın için oynatmasın. Yoksa öyle hoca olarak duygusallık bu işte asla olmaz.
1: Arıza çıkar mı takımda peki?
0: Hayır hayır. Onların hepsi birbirine saygı duyan oyuncular. Yani orada kim oynarsa oynasın birbirine saygı duyar. Hocanın tercihidir. Bir maç onu oynatır.
1: Kavga
0: ikinci maç. İşte
1: ve
0: Fenerbahçe'de de kavga çıktı. Tedesco gibi bir hocayla çalışırsan kavga çıkar. E şimdi Real Madrid'de neydi hocaları? Ale eski oyuncuları.
1: Arbeloa.
0: Arbeloa orayı demek ki ha şu. Ama başkanın bir açıklaması var. Ona en çok bayıldım. Perez'in. Soyunma odasında olan olayı kim dışarıya sızdırdı? Bu ilk defa olmuyor. İşte bu bak. Yıllardan beri tecrübe böyle bir şey. Bak her meslek dalında bu iş böyledir şey Koray. Sen şimdi burada moderatörlük yapıyorsun, şunu yapıyorsun bunu. Olur zaman zaman kırgınlığın olur, şu olur. Futbolculuk böyledir. Meslek hayatta böyledir. Ya biz de oynadık bu topu. Soyunma odasında kavganın olmadığı bir soyunma odası olmaz. Bunlar gayet normaldir. Neden? Nabız 200'e vuruyor. Antrenmanda da vuruyor, maçta da vuruyor. Normal, sağlıklı düşünemeyebilirsin. Bak bunu bundan anlamak lazım. Eğer nabzın 200'e vurdu, adrenalin tepe yaptığı noktada soyunma odasına girerse, arkadaşın sana bir espri yapsa bile ters algılayabilirsin. Orada olursun ya, ben devamlı kavga ettiğim arkadaşım vardı. Bir kavga ederiz, bir ayrılırdık. Büyük kavga. Ya bu soyunma odasında bunlar olur. Orayı yöneteceksin. Her kavga edeni böyle şey yapmayacaksın. Şimdi ben Tedesco'yla oradaki bir oyuncunun yaptıklarını duyuyorum. Boğazına sarılmış falan diyorlar. Böyle bir soyunma odası olamaz. Ha, olsa bile onu dışarıya yansıtmayacaksın. Orada çözeceksin. Orada bitireceksin. Olur
1: ama
0: ya.
1: Yansımadı çok Fenerbahçe'de bu.
0: İyi ki yansımadı ya.
1: Real Madrid'de bayağı ortaya çıktı.
0: Ya orada çıktı çünkü orası flash oldu. Başkan da olaya el koydu.
1: Ciddi,
0: yani o olay dışarı yansımasaydı.
2: Başkan da hata yaptı orada da neyse.
0: Yok başkan o açıklamayı yapması son derece doğru. Niye bu dışarı yansıyor? Demek ki orada bir sıkıntı var. Dışarıya yansıyorsa problem var. İçerideki sıkıntı olur onu çözersin ya. Onlar önemli değil ki ya. Ya şimdi iş hayatında düşünelim bir yerde iş yerinde çalışıyorsun. Aynı odada 4-5 kişisin. Zaman zaman işle ilgili bir şey olur. Kavga edersin bilmem ne olursun. Sonra düzelirsin. Bu işte böyledir. Yani hiçbir futbolcu birbirine kavga ederek uzun süre kalmaz yani. Sonuçta arkadaş. Onları düzeltebilirsin. Bunlar olağan şeylerdi. Onların zaman zaman olması da arkadaşlığı daha çok dostluğu pekiştirir. Bunu unutmamak lazım.
1: Evet.
2: Bunları çok yaşadık yani.
0: Yani
2: hocalarımızla da yaşadık kulübe şeyde soyunma odasında. Hoca arkadaşlarımızla.
0: Ya olur bunlar ya.
2: Yani futbolla ilgili tartışıyorsan sıkıntı yok da. Ama fiili olarak birbirine zarar veriyorsan o zaman başka şeyler girer devreye zaten. Sıkıntı büyük olur.
1: Şimdi Fenerbahçe'yi konuşuyorduk tabii. Hı-hı. Aykut Kocaman tercihi.
2: Hocam Şenol bir şeyler hocam söylüyordu ama
1: ölecek.
2: Hocam onu başka yere geldi.
1: Levent abinin mesajıyla şey yaptık. Oradan.
0: Ben onu sorma bana şey yaptım. Yani şu.
1: Hayırlı olsun diyeceksin sen.
0: Yani Fenerbahçe için en doğrusu neyse onu Sayın Başkan Öz Yıldırım seçecektir. Demin neden Perez'den bahsettim? 23 yıl falan oldu herhalde yanılmıyorsam geçen
1: gün. O da Mourinho'yu tercih etti.
0: Ya bak şimdi Real Madrid'e Mourinho olur. Real Madrid'i Mourinho yönetebilir. Çünkü oraya konsantre olmak zorunda. Çok pahalı bir takım. Yani Şampiyonlar Ligi'ni en çok kazanan takım.
2: Aklıma bir soru geldi.
0: Dünyanın en büyük takımı. Bak şimdi sor. Hiç
2: sorayım
0: sorun,
2: mı?
0: Sor.
2: O krizi yönetebilir mi peki Aykut Hoca? Öyle bir durum olsa.
0: Aykut krizi var ya Mourinho'dan daha iyi yönet.
2: O zaman süper daha ne olsun.
0: Aykut'un çünkü Aykut Kocaman'ın ilişkileri çok düzeylidir. Oyuncusuna çok değer verir. Çok saygı duyar. Ama hiçbir oyuncu onun olduğu yerde saygısızlık yapmaz. Ha Bu yapmayacağı anlamına gelmez. Gelmiyor. Olabilir.
2: Ama yönetebiliyor.
0: Yapar, yani. Yönetir.

0: onu barıştırır. Bu İsmail Kartal dönem, bir bak İsmail Kartal'ın da hakkını yememek lazım. Onun döneminde de bazı şeyler oldu. Hiç duyuldu mu?
1: Duyulmadı. Peki.
0: Kendisi bunları yönetebildi. Ha, Aykut Kocaman bunu zaten yönetmekte en önemli noktası. Aykut Kocaman oyuncu ilişkileri çok iyidir. Mesafeyi iyi koyar. Öyle bir kriz çıksa bile onu anında orada çözebilecek bir kabiliyeti var. Zaten Fenerbahçe'de biz burada Koray 2 senedir anlatıyoruz işte Fenerbahçe'nin bu yabancı hocalarından çektiğin. E şimdi Mourinho krizi yönetemez mi? Krizin kralını yönetir. Evet. Ama istemedi ki adam. Krizi kendisi çıkardı.
1: Kendi çıkarmaktan başka kriz çıkmıyor ki.
0: Bravo. Hep krizi kendisi çıkardı. Mourinho'nun olduğu yerde hiçbir oyuncu kriz çıkarma şansı yok. Mourinho kendi başına kriz çıkardı. Sevmedi burayı çünkü. Sevse, konsantre olsaydı biz farklı bir Mourinho burada izleyebilirdik. Ya insanlar diyecek ki sen Mourinho'yu ben oynattığı futboldan dolayı eleştirdim. Aldığı kararlardan dolayı eleştirdim. Verdiği demeçlerden dolayı eleştirdim. Çünkü isteseydi sezon başı Portekiz'e takımı deniz kenarına getirip güneşin altında burası çok sıcak tek antrenman yapacağım. Oyuncu yorulacak. Sen bilmiyor musun sezon başı bu oyuncuların fiziksel olarak bir noktaya kadar taşıman gerektiğini? Hepimizden iyi biliyor. Bunu bilerek yapıyorsan olmuyor işte. Mourinho Real Madrid'de öyle bir şey yapma şansı yok. Çok pahalı bir kadro, çok pahalı bir takım, dünyanın en gözde takımı. E sen burada artık senin eline uzun yıllardan sonra, bak son 12 senesi kayıp Mourinho'nun.
1: Ama Real Madrid'e gidebiliyor.
0: Real Madrid'e gider.
1: İşte gidebiliyor.
0: Onun ismi gider.
1: İsmi gidiyor işte.
0: Onun ismi gider ve orada bunun kullanacağı en son şanslardan bir tanesi. Ya Premier Lig'de gitti, en son Manchester'da falan şurada burada bayağı işler yapamadı yani. E baktığımız zaman Mourinho tercihi çok doğru. Ben Aykut Hoca'nın hayırlı olsun diyorum eğer sen dün yönetim kurulu kararı aldıysa.
2: Ha biz haberi öyle verdik zaten.
0: Verdiniz mi? İyi yaptınız. Evet. Doğru bir karar vermişsiniz.
2: Senden şey yapmaya çalışmıyorum yani.
0: Yok haber... yani ben sizin bildiğinizi tahmin ediyorum zaten. Herkes biliyor zaten.
2: Biliyor zaten belli. Başkan da.
1: Yani... Yardımcıları belli mi peki? Tam %100. O Volkan Demirel ya da Selçuk
0: Sancı. Bizim eski programı Aykut Hoca'yla yaptığımız programı gösterir.
2: Program. Yardımcılar konusunda da tabii pek çok isim geçiyor. Selçuk Şahin, Dirkkayt, Vebo gibi isimlerin beraber çalışması bekleniyor Aykut Hoca'yla birlikte.
1: Daha o kesin değil ama. Değil mi?
2: Resmi açıklamayı bekliyoruz ama büyük ihtimalle olacaklar. Olacak. Konuşulan o. Değil mi?
0: Konuşulanların hepsine inanmayın.
2: Olmayacak mı?
0: Onların en son kararını Aykut Hoca verir. Birçok isim olduğunu düşünüyorum. Sizin de bahsettim. Ben basından okuyorum.
2: Şenol Usta Ömer olur mu?
0: Yok asla. Öyle bir şey yok. Yani biz antrenör konusunu bir tarafa koyduk.
2: Bıraktınız artık.
0: Antrenör konusunda öyle şeyimiz yok ama bir yöneticilik pozisyonu olursa yani sen beni niye sorgulamaya başladın şimdi ya?
2: Hocam gazetecilik bu.
0: Şimdi öyle
2: ya,
0: bir şey
2: sağ
0: yok.
2: Gösterip biz şimdi sol şey yap.
1: Olabilir Aykut, yani niye olmasın?
2: Olur mu
1: diye.
2: Olur niye olmasın
0: Aykut
2: canım?
0: Aykut Hoca'nın söylenen isimlerden birilerini muhakkak düşünüyordur, ediyordur. Yani bir isimler çıkıyorsa boşuna çıkmıyordur Koray. Baktığın zaman Aykut Hoca da sonuçta eğer buraya geliyorsa başkandan oturacaktır. Bir arada bunların kararını alacaklardır. Hangisi faydalı, hangisi faydasız. Bu iş zaten konuşarak, tartışarak bir noktaya gelinir. Yani insan çalışmak istediği insanlarla çalışır. Onu kimse kimsenin elinden almaz ama buralarda sadece Aykut Kocaman için geçerli değil. Yani diğer hocalar için de yönetimde biz isimler önerir. O isimler konusunda eğer hocanın da mutabık kaldığı bir isimse neden olmasın? Kulübe faydası olacaksa da buna zaten Aykut Hoca değil, hangi hocadan bahsedersen bahset buna evet derler yani. Kulübün menfaati açısından bunlar olan şeylerdir. Onun için yani o isimleri tahmin ediyorum hoca göreve geldikten sonra başkanla konuşup belirleyip açıklarlar. Yani bu isimlerden hangisi olursa olsun.
1: Oğuz sonuçta Hoca yok mu?
0: Yani oraya gelmeye gerek yok Koray. Önemli evet. Olan Aykut Hoca'nın orada çalışıp çalışmayacağı. Aykut Hoca bu işleri daha önce yapmış, başarılı olmuş bir teknik adam. Herkes Aykut Hoca'nın son senesinden bahsediyor. Ya arkadaş, bir arkadaş birine vurmak istiyorsan en kötülerini bulursun. Herkes birine vurabilir bir yerden.
2: Doğru.
0: Ama insanlar bir şeyin de iyi tarafını araştırmalı, bulmalı. İyi yönlerini de ortaya çıkarmalı.

0: E şimdi biz 2 senedir ya Tedesco ile Fenerbahçe çalıştı ya. Burada en son Galatasaray maçında gitmeden önceki hafta ya çıkardığı kadroya bir baktım. Ya hala arayış içerisinde olur mu ya? Bir sezon sonu gelmiş. Hala bir arayış olur mu ya? Ya bunu defalarca söyledim ya. Levent'i 2 defa sağ bek oynattı. Sol ayaklı Levent'i sağ bek oynattı.
1: Ben de tartıştım bunu.
0: Daha iyi anlasınlar, anlasın bizi dinleyen izleyiciler diye. Ya Mert Müldür milli takımın sağ beki kulübede oturuyor. Ya böyle bir anlayıştan ne üretebilirsin? Hiçbir şey üretemezsin. Onun için ne oldu? Zeki Murat Göl'e geldi. Son 3 maçta herkesin mevkisinde oynattı. Gayet de iyi oynadı. Demek ki doğru planlamayı yaparsan, doğru oyuncuları seçip doğru 11'e koyarsan, ya Fenerbahçe gibi zaten kalitesi yüksek oyuncuların netice almaması gibi bir durum söz konusu olamaz.
1: Evet. Oğuz Hoca da var değil mi bu arada?
0: Oğuz Hoca yani futbol direktörü gibi bir şey
1: oldu. Bir şey oldu orada. Anladım. Çok şey Koray, ben de bir iki şey söyleyeyim.
2: Tabii.
0: Çok şey söyle Yusuf.
1: Çok şey söyleyeyim. Peki yani konumuz herhalde daha farklı.
0: Sen de iyi orta saha oyuncusuydun. Hiç alım atarsın.
1: Şimdi Fenerbahçe'de o kadar çok sıkıntı vardı ki ya Şenol Hocam ya. O kadar çok Tedesco'nun anlatılacak o kadar çok sorunları vardı ki ben burada söyledim, bombaladılar bizi.
0: Bravo, çok ben, güzel bir şeye temas ettin, araya bir şey girip. Fenerbahçe kongre üyelerinin Aziz Yıldırım'a teveccüh göstermesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi de buydu. Hı. Bir otorite boşluğu var. Hı. Bir boşluk var, bunu doldurabilecek aklı selim düşünen Fenerbahçe kongre üyelerinin hepsinin teveccühü birçoğunun teveccühü Aziz Yıldırım oldu. Çünkü çok büyük bir oy aldı.
1: Şimdi,
0: bravo.
1: Şeyde bence Fenerbahçe'nin en büyük sorunlarından bir tanesi zaten futbol aklının olmayışı. Futbol aklı yoktu. Futbol aklı olsaydı devre arası 2 tane forveti gönderip işte o pozisyonlara gelmezdi. Hani konuyu tam böyle eskilere götürmek istemiyorum ama Aykut Hoca'ya da hayırlı olsun diyelim bu arada. İnşallah başarılı olurlar. Ekip olarak da çünkü çok ciddi transferler yapıp çok uzun yıllardır ama doğru planlama yapılmıyor. Beşiktaş'ta da bunu gördük.
0: Bravo.
1: Konuşacağımız çok şey var aslında.
0: Birbirine benziyorlar.
1: Birbirine çok benziyorlar. Yani yönetmek farklı bir şey. Paran olmaz. Beşiktaş'ta hem para yok hem yönetilemedi. O ayrı bir konu. Çok ciddi paralar. Ha, 130 milyon eurolar konuşuldu sezon başından beri şimdiye kadar ama para yok değil, aslında var. Ama Fenerbahçe kadar yok. Fenerbahçe'nin harcamış olduğu paralar yani akıl kârı değil.
0: Bak sana,
1: bu kadar para harcayınca bu kadar başarısız olmak imkanı yok yani. Burada
0: söylediğine
1: bir
0: paralel bir şey söyleyeyim. Devre arası yanılmıyorsam 110-120 milyon euro harcandı. Elindeki santroforları kaybettin. Santroforsuz kaldın. Bu kadar planlamanın yanlış olduğu, organizasyonun yanlış olduğu başka bir yer olamaz.
1: Ya Kante'yi getiriyorsun. Örnek mesela planlama konusunda İsmail'i kesiyorsun. Örnek. Bunlar hepsi yanlış işler. Yani çok paraları niye veriyorsun bu kadar çok? Gerek yok. Dışarı atacak demek o kadar para varmış ama futbol aklı yok. İki taraftan da bahsediyorum. Eğer o futbol aklı olan birisi kim yapacak transferleri bilmiyoruz ama Fenerbahçe'de Aykut Hoca ile beraber doğru planlamaları yapmaları lazım. Çok iyi bir forvet, çok iyi bir sol bek. Çok, o kadar bariz belli ki. Çok iyi bir stoper, kaleci kalıyor herhalde. Hani eksik olan kısımlar belli zaten. Aykut Hoca herhalde bunları açacaktır. Ama oraya kendi sistemine uygun futbolcuları en ucuz fiyatlarla kaliteleri yükselterek, hani kaliteli futbolcuları Kante gibi 36 yaşına gelmiş adamı 40 milyon euro değil de hani ileride de satabilecek planlamayla beraber hani 2 tane 3 tane doğru adım, 2 tane 3 tane de yanına ileride satabilecekleri futbolcularla beraber mix ederek almaları gerektiğini düşünüyorum. Yani bir Fenerbahçe'de olsa.
0: Şu anda öyle... Fenerbahçe'nin bir sene sonra alıp satabileceği oyuncu düşünecek vakti yok.
1: İşte şu anda Fenerbahçe'nin konuşuyoruz yani.
0: Hayır, şu anda Fenerbahçe'nin çok iyi yönetilmeye ihtiyacı vardı. Onun için Aziz Bey'i tercih edildi. Fenerbahçe'de yönetim olarak iyi yönetilirse, seçtiğin hocada takımı iyi yönetirse, o zaman Fenerbahçe'de bazı işler düzlüğe çıkabilir. Ayrıca alacağı oyuncular, planlama, her şey tıkır tıkır yolunda giderse, ki gideceği yönünde hiçbir kuşkum yok, eksiklerin tamamı tespit edilmiştir. O eksik yerlerin ilk başlangıç noktasını bütün kamuoyunun da bildiği gibi 2 tane santrofor büyük bir ihtimalle akşama sabah Sayın Başkan Aziz Bey açıklar onu diye tahmin ediyorum. Diğer eksik yerlerin hepsi tespit edildi, alternatifleriyle birlikte. Hı-hı.

0: Bunların hepsi yavaş yavaş sezon açılışına kadar takıma katılacaklardır. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın. Çünkü planlama çok doğru gidiyor.
1: Evet. Şu an planlama Aykut Hoca ile başlayarak doğru gittiğine.
0: Oğuz Çetin de bunun başında
1: Oğuz Hoca
0: var.
1: Var. Evet, Oğuz Çetin de var.
2: Transfere çevrildi gözler doğal olarak Fenerbahçe'de. Girassi konuşuluyor. Dortmund'da forma giyen.
0: Aziz Bey'in en güzel yaptığı şey çok sabırlı ve sakin gitmesi. Öyle agresif bir şekilde ona buna değil, en doğru seçimi en doğru zamanda yapıp transfer edileceği konusunda hiç kimsenin bir kuşkusu olmasın. Hiç her mevki için inanılmaz derecede alternatifler var. Yani ama hücumu anlamında konuşulan isimler tabii ki büyük bir ihtimalle bugün yarın belki de açıklanabilir.
2: Brahim Diaz konuşuluyor hocam.
0: Şu anda acaba Brahim Diaz'ın Fenerbahçe'nin o tip bir oyuncuya ihtiyacı var mı? Brahim Diaz'ın ne oynadığını biliyorsunuz.
2: Evet.
0: Ne oynuyor?
2: Sağ kanat.
0: Ağırlık. En çok nerede oynuyor? Orta sahada oynuyor. Şimdi orta sahada bu kadar kalabalık varken acil mi? Sol bekte oynadığı maçlar
1: onu
0: var.
1: Onu alırlar, sağ kanat alırlar.
0: Sağ bekte oynadığı hocam. Maçlar var. Hücumda çok yönlü bir oyuncu. Ha, Brahim Diaz'ı kim istemez eğer şartlar uygunsa? Kullanabilirsin. Kanatta, orta sahada da, bekte de. Her yerde kullanılabilecek bir oyuncu.
1: Ben çok beğeniyorum onu.
0: Ama şu, onu beğenmeyen evet. Yusuf bir tane zannetmiyorum.
1: Sağ kanat olarak
0: bir
1: yani. Evet,
0: spor adamı olsun.
1: Yani olabilir, bilmiyorum.
0: Yani da. Adamın aynı Kante gibi 90 dakika sahada hiç durmayan bir oyuncu yani. Evet. Her mevkide kullanabileceğim bir oyuncu.
1: O Girassi de çok iyi adam. Dortmund'da.
0: Yani şu anda
1: ikisi beraber gelirse
0: elzem görünen santroforları yani. Santroforlar bittikten sonra geri kalan zaten yavaş yavaş hallolacak diye düşünüyorum.
2: Brahim Diaz 105 maç sağ kanat oynamış. 151 maç 10 numara bölgesinde oynamış.
0: Ya, 10 numarası daha çok.
2: Ama herhalde sağ kanat için düşünüyor Fenerbahçe. Nene'nin yerine diye düşünüyorum ben.
0: Yani şu anda Brahim Diaz o kadar ön planda olduğunu düşünmüyorum. Ama şartlar uygun olursa, maliyeti uygun olursa belki olabilir, o düşüncedeyim. Çünkü şu anda acil bir Brahim Diaz'a ihtiyaç yok.
2: Evet.
0: Yani diğer eksiklerini giderdikten sonra, yani aynı hatayı yapmaz diye düşünüyorum çünkü. Şimdi geçen sene eksiğin neydi? Stoperdi. Eksiğin neydi? Santrafor'da gittiğini iki tane ortası aldı Fenerbahçe'de. Şimdi eksiğin ne, bir bakıyorsun savunmada eksiğin var. Forvet'te bayağı eksiğin var. Bir tane kanat zaten olabilecek, bir kanat olacak diye düşünüyorum. Kanat bir tane olacak. Orada bir şey yok. Base yok yani. Olmama gibi bir durumu yok. Ha bu Brahim Diaz mı olur, bir başkası mı olur? Onu ilerleyen haftalarda göreceğiz. Şimdi savunmada stopere ihtiyacım var. Sol bek şimdi bir türlü tutturamadın. Yani orada iyi bir sol bek bulursan neden almayacaksın? Bunu zaten Aykut Kocaman bizim programa çıktığı zaman da hatırla.
2: Evet.
0: Yani sevgili Önder Bey'in sormuştu ona ne lazım, bir stoper, sol bek, işte forvet falan. Hı-hı. Ha bir de kanat falan demişti yani. Ha sağ tarafta şimdi çok iyi bir Semedo var. Ama geçen seneki performansına bakarsan bir de Dünya Kupası'na gitti. Ne zaman döneceği belli değil. Sonuna kadar giderse senin Avrupa maçların var. Yetişmiyorsun. Ha orada bir Mert Müldür alternatif var tabii, bu organizasyonlar. Planlı bir şekilde devam edecek. Stoper'de birçok açığım var. Belki Şık'ın yarın sakatlığı ne kadar doğru bilmiyorsun. Yani önce savunmayı, önce santroforları, sonra savunmayı güçlendirmek lazım. En son kenarlara gelmek lazım. Doğru planlama bu olduğunu düşünüyorum.
1: Kaleci kalıyor o zaman Ederson.
0: Başkanın Aziz Bey'in demecine bakarsak, yani şimdi Aziz Bey burada bize beraber yaptığımız programla dedi. Oturup konuşacağız dedi Ederson'la dedi. Ederson'un sıkıntısı ne, derdi ne dedi. Peki Ederson'un maliyeti yüksek, Ederson'u o maliyette başka bir takıma satarsak biz hangi bir kaleci alacağız diyor. Bakıyorsun maliyetler 15-20'ye çıkıyor diyor.
2: Tabii.
0: Şimdi Ederson kötü kaleci mi Brezilya'nın takımının? Şimdi maçları başlayacak. Şenol adam hocam, orada oynayacak.
1: O konsantrasyon kaybı yaşadı bence o.
0: Bravo.
1: O şimdi sağ tarafta
0: kötü kaleci
1: Levent
0: değil yani. Şimdi kötü goller yedi. Biz de eleştirdik ama konsantre olmadığı için eleştiriyorsun.
1: Evet,
0: aferin.
2: Yusuf, nasıl başlayacağı doğru. Çok önemli ama.
0: Ama şimdi Dünya Kupası'nı iyi oynarsa?
2: Hala Dünya Kupası'nda istediği kadar iyi oynasın. Sonuçta ligde geldi. Bu futbolda söyleyeyim var mıdır vardır.
0: Bir tane başkanın elinden, söylemi çok önemli.
2: Bir tane elinden kaçırsa zaten
0: hiç önemli değil. Kredi. Bak başkanın söylemi çok önemli. Başkan eğer onunla konuşup belli bir noktaya gelirse Aziz Bey'in inandırıcılık yönü çok yüksektir. O artık elinden falan da top kaçırmaz. Bunu unutma.
1: Çok iyi kaleci zaten.
0: O geçen seneki düşüşünün nedeni takım da ya bir de şöyle bakalım bak. Buraya atlamayalım. Kuray geçen sene Ederson'un önünde oynayan 4 tane oyuncu üst üste 2 maç üst üste oynamadı. Her maç değişik savunmacılarla oynadı. Bu da bir uyumsuzluktur. O da bakıyor ki ya ben kimle oynadığım belli değil. Sağ bek bir hafta değişiyor, sol bek değişiyor, stoperler değişiyor. Hepsi değişiyor. Bir bakıyorsun komple değişiyor. Kaleci de uyum sağlaması için sürekli aynı oyuncularla oynamak lazım. O da bir uyum sürecinde sıkıntı yaratır. Belki de Ederson'un sıkıntısı budur. Oturup konuşacağız dedi Aziz Bey. Konuştuktan sonra da bence kaleci sorununu büyük bir ihtimalle çözerler diye düşünüyorum.
2: Evet.
1: Ama o zaman oynadığı zaman Manchester City'de mesela Guardiola vardı. Kim vardı? Akanji vardı. Ruben Dias var. Tabii şimdi önündekilerde işte Leven sağ tarafta oynarsa
0: Stones vardı, Ake işte, vardı.
1: Tabii çok genç kardeşimiz. O da inşallah ileride iyi olur. Onun haricinde Osterwold oynarsa ya da Brown oynarsa o da öndekilere giriyor. Konsantrasyon kaybı yaşaması çok normal bir şey. O da kendini düzeltirse o da çok ekstra bir transfer olmuş olur. Gelecek sezon Fenerbahçe adına diye düşünüyorum ben.
2: Evet.
0: Galatasaray'ın içerideki oyuncuları da belli bir seviyeye getirmek lazım. Sen baktığın zaman kadronun içinde çok önemli oyuncular var. Şu anda milli takımda oynayan bir İsmail Yüksek var küstürülmüş. Bir Oğuz Aydın var küstürülmüş. İrfan Can var kahveci küstürülmüş. Bunlar milli takım oyuncuları ya.
2: Cengiz Ünder.
0: Cengiz.
2: Belki kullanır belli mi olur?
0: Yok Cengiz'i artık bundan sonra yani Beşiktaş'a da gidip başarılı olmayınca. Tabii burada bir sıkıntı oldu yani. Cengiz'in artık verebileceği bir şeyin olduğunu düşünmüyorum ben. Yani birçok oyuncu var zaten Fenerbahçe'de. Bu Aziz Bey'in istediği transferleri yapmak için de içeriği boşaltmak lazım.
2: Evet.
0: İçerideki yabancı sayısını düşürmeden boşaltamazsın. Hı-hı. Üstelik bu 10 artı 4 kuralı hala devam edecekse yani bir başvuru yapacak diye düşünüyorum. Galatasaray yaptı, Aziz Bey de yapacak diye düşünüyorum. Eğer böyle devam ederse 10 artı 4'te Arçı Burak'ın Sıdıkı Şerif ve Nene bu üçü de bundan faydalanıyor. Ancak bunların yerine aynı 23 yaş altı oyuncu bulunabilirse bunlardan vazgeçilebilir.
2: Evet. Galatasaray'a geçiyoruz. Galatasaray'da tabii transfer süreci biraz daha yavaş ilerliyor. Şu an gözler Icardi'nin üzerinde. Galatasaray'ın bir yıllık yeni sözleşme teklif etti. Icardi'nin de 2 senelik kontrat istediği konuşuluyor. Şu an geri dönmüş değil Galatasaray'ın sunduğu öneriye. Sizce bu hikaye nasıl devam edecek?
1: Şimdi Icardi'nin başarıları zaten tartışılmaz. O 3 sene, bu 4. sezonda 4 sene üstü ilk 3 senesinde Icardi'nin inanılmaz bir katkısı vardı. Hatta çoğu dediğimiz gibi yeni nesli Galatasaray'la yapanların başında gelen bir Icardi'den bahsediyoruz biz. Çok başarılı, çok iyi bir forvet. Son vuruşları çok iyi olan. İşte onun her türlü konuşulduğu bir pozisyondan bahsediyoruz. Hani hem aile yaşantısı hem futbol yaşantısı her şeye rağmen çok başarılı bir Icardi'den bahsediyoruz ama son sezona gelecek olursak herkes Icardi artık eskisi gibi değil. Bir sürü şeyden bahsettiler. Fakat ona rağmen herhalde 13 gol mü attı? Kaç gol attı? Tabii. Çok ciddi bir gol katkısı oldu. Hani herkes diyor gene 2-0'dan 3-0'dan sonra atıyordu. Hani sonradan girdiği zamanlarda. Fakat Icardi ne olursa olsun Icardi'dir. Icardi eskisi gibi olmasa bile şu saatten sonra 2 sezon istemesinin baş sebebi yani bir sezon sonra belki gittiği yerde eğer performansı iyi olmazsa alacağı para çok çok daha düşeceği için 2 sezonluk bir planlama yapıyor kendi kafasında. Zannediyorum Galatasaray'da ahde vefa olarak gördüğü için şu anda istediği paralar hani 4-5 milyon euroları şu an Avrupa'ya gitse belki de hiçbir takım hiçbir kulüp vermeyecek kendisine. Onu da bilemiyorum. Arabistan hariç. Onu bilemem. Fakat Osimhen'in olduğu yerde Icardi'nin ikinci plana düşmesi kendisi açısından da bir sıkıntı yarattığını düşünüyorum. Icardi'ye bir ahde vefa yapılabilir. O verilen teklifi kabul etmeyişinin en büyük sebebi 2 sezon olmayışı. Başka hiçbir şey değil. Çünkü artık futbolu burada bırakıp hani köyüne dön muhabbeti var ya artık futbolu bırakacağını düşünüyorum o şekilde. Ama gösterdiği performansla atmış olduğu goller arasında da fark vardı. Icardi'nin. Hani girmiş olduğu maçlarda, bazı maçlarda Barış Alper'i forvet oynattı hoca. Hani Osimhen'in olmadığı zamanlarda örnek verebiliriz. Kendisinin oyun almadığı ve işte yakın çekimlerde ne kadar sinirli olduğu, hani neden ben oynamıyorum muhabbetiyle hocayla arasındaki problemler bile ön plana çıktı diye konuşuldu. Fakat şu anda benim düşüncem, Icardi'nin 2 senelik olmadığı zaman imza atacağını düşünmüyorum. Benim kendi şahsi düşüncem. Onu yapmaya çalışıyor. Futbolu burada bırakmayı düşünüyor. Ama ileriki planlamada Osimhen'in yerine hani Icardi set oyunu olmadığı zaman geçiş oyunlarında hani rakibin ileri çıktığı zamanlarda defansı onların stoperlerin arkasında koşu yapacak bir durumu da yok artık. Ancak Galatasaray set oyunlarında hani oyunu rakip alanına yıktığı anlarda Icardi artık tam anlamıyla iş yapar. Ama dediğim gibi Icardi olur ya da olmaz yine bir forvet alacağını diye duydum. Bilmiyorum olur mu olmaz mı Icardi'ye rağmen. Icardi şu anda olsa da olur benim düşüncem Galatasaray için. Olmasa da olur mantığıyla yaklaşıyorum ben.
2: Hocam siz?
0: Ya Icardi demek gol demek ya.
1: Evet.
0: Yani Icardi tam bir golcü. Yani hiç bunu tartışmaya bile gerek yok. Haklı nedenleri var çünkü. Her iki tarafın da haklı nedenleri var şimdi. Icardi, Osimhen olduğu sürece oynamayacağını biliyor. Oynamayacağını bile bile tekrar Galatasaray'la sözleşme imzalar mı? Soru bu.
1: O yüzden iki sene atmaya çalışıyor işte.
0: Ama iki sene atsan ne olacak? Osimhen eğer burada kalmaya devam ederse oynamayacağı kesin. Ancak Türkiye Ligi'nde zaman zaman forma şansı bulacak. Bunu Icardi kabul eder mi? O, tabii ki o tamamen onun problemi, onun sorunu. Ya biz onun aklının niyetini okuyamayız. Ya aynı şartlarda bir takım bulup gider mi? Ya bence oynayacağı bir takımı tercih eder diye düşünüyorum. Galatasaray ne kadar ücret ödediğini de bilmiyorsun. Büyük bir ihtimalle eski aldığından çok aşağı bir ücret teklif edilmiştir. Yani onun için işte basında da çıkıyor Galatasaray forvet arayışlarında olduğuna dair.
1: 4 artı 2 gibi geldi bana ya. Yani 4 milyon artı 2 de herhalde almış olduğu o
0: pozisyon. Bir sene önce bir sene 10 milyonlardan falan bahsediyordum. Bir anda oraya düşünce. Yani. Bir de oynama garantisi ister adam. Yani tamam bekledi, mukavelesi vardı. Osimhen geldi. Yani ben onun zor bir denklem. Onu Galatasaray ve Icardi arasında. Allah kolaylık versin onların ikisine de. Hem Icardi'ye hem Galatasaray'a. Onun için Koray burada yorum yapmak.
1: Yani oynamayacağını
0: bize bu kadar benim yorummuş o kadar yani şu. Ya Icardi kalıp yedek kalmayı bekleyecek. Böyle anlaşacak. Ya da başka bir takıma gidecek. Yani evet. Yani onun duygularını bilemeyiz. Galatasaray'ın talebini de bilemeyiz.
1: Ya onun için para mı birinci planda, oynamak mı? Ona göre işte o. Ona göre,
0: her futbolcu için yani. Nedir Yusuf?
1: Oynamaktır.
0: Bitti.
1: Oynamaktır.
0: Galatasaray neden Galatasaray yönetimi Icardi ile sözleşme yapmak istiyor? Galatasaray'da futbolcudan öte bir şey Icardi. Yani tribünler için bir fenomen.
1: Evet, evet.
0: Yani onun şarkısını çalıyor. O çocuklar onun şarkısını söylüyor. Evet. Onun hareketini yapıyor. Yani Galatasaray yönetiminin de zorlandığı konu bu, Koray.
2: Doğru. Beşiktaş'a geçeceğiz. Beşiktaş'ta da bir kaleci arayışı var bir yandan. Paris Saint-Germain kalecisi Lucas Chevalier gündemdeki isim. Beşiktaş'ta kaleci takviyesi.
0: Paris Saint-Germain vermez diye düşünüyorum o kaleciyi. Çünkü geçen sene 40 milyona falan mı ne aldı onu galiba?
1: 60 herhalde bildiğim kadarıyla.
0: Yani bayağı bir yüklü parayı aldı ama geldi bu diğer çocuk oynadı.
2: Doğru.
0: Yani o da sonuçta iyi bir kaleci.
1: Ama sakatlık geçirdi herhalde Şenol Hocam. Sakatlıktan sonra
0: Şevalye'nin de çok kötü goller yedi sezon başında herhalde. Yani. Bir kaleci de bir kaptı formayı bırakmadı.
2: Kaleci takviyesi de şart mı sizce Beşiktaş'ta?
0: Lüzenike de böyle bir adam yani. Formayı birisine verdim, öbürüne bir daha geri vermiyor yani. Kalk eden oynuyor. Yani.
1: Oynuyor çok.
2: Doğru.
0: Kaleci Yusuf'a sor. Ben Beşiktaş'ta yani kesin şart olduğu konusunda bir fikrim var. Bir düşüncem var.
2: Ersin'le devam eder miydiniz siz olsanız, yoksa bu seviyede bir kaleci takviyesi yapar mıydınız?
1: Yok, Ersin'le devam etmezdim. Neden?
0: Ersin'le devam edersin şöyle, de bir oyuncu daha alırım diyorsun. İkisini birlikte tutarım.
1: Şöyle devam etmezdim. İlk 11 olarak devam etmezdim. İlk 11 olarak. Neden? Çünkü ilk 11'de yiyebileceği bir tane hatalı golden sonra tekrardan başkanın üzerine çok büyük sıkıntılar hani olacaktır diye. Bu geçmiş dönemden kaynaklı. Başkan da herhalde bunu şey yapmaz. Sayın Başkan Serdar Adalı alamaz bu şeyi üzerine artık bu saatten sonra. Çünkü yenilen Tamam, Akbodu geldi,

0: işte Murillo geldi, performansı yükseldi. Hatta bir Vázquez geldi, kaleci. Performansı yükseldi ama yemiş olduğu gollerden sonra, hatalı olarak yemiş olduğu gollerden sonra bunu şey yapamaz, hani bu riski alamaz diye düşünüyorum ben. He, takım içinde olur mu? Kalır. Fakat iyi bir seviyede bir kaleci olması gerektiğine ben kesinlikle inanıyorum. He, bu arada hani sol stoper alınacak, sol bek alınacak, defans hattı güçlenecek.
1: Hala stoper mi alınacak Beşiktaş'a ya?
0: Halen stoper konuşuyor. Halen ya, sol kanat, halen forvet.
1: Ama
0: bir
1: yani
0: sürü şeyler.
1: Beşiktaş'ta bu yani, kadar stoper varken yani.
0: Ya stoper varken de mesela Jalo vardı, benim çok beğendiğim. Sergen Hoca bir oynatıyordu, iki oynatmıyordu mesela.
1: Kalmadı mı şu anda kulüpte?
0: Duruyor, halen duruyor.
1: Şey,
0: kiralıktan dönenler var.
2: Udokai var.
0: Udokai var. Udokai oynaması bana göre imkansız olanlardan bir tanesi. Oynamaması gerektiğine inandığım. Osterwolde'nin bir çeşidi ama daha az seviyede. Osterwolde onun bir üstü ama ikisinde beğendiğim tarafı yok tam anlamıyla. Bir çabuklukları var. Onun harici oyun zekaları yok mesela. Beşiktaş'ta kimler geldi? Fenerbahçe'de kimler geldi? Şenol Hocam, stoperler olarak konuşulduğu zaman bunlar olacağını düşünmüyorum. Kaleci olarak Ersin kalabilir ama Ersin'in işte bir yabancı kaleciyle ilgili, Şevaylar'la ilgili bir teklif var diye konuşuldu. Olur mu olmaz, belki kiralık getirilme konusunda. Ben kesinlikle alınması gerektiğine inanıyorum. Ne olursa olsun Ersin kalsa bile. Onun haricinde zaten hani atanla tutanın iyi olmak zorunda. Bu kesin. Forvet Ohla olmayacak, alacaklar. Sol kanat alacaklar.
1: Ohla
0: yani
1: olur.
0: Takımı yeniden kuracaklar.
1: Ohla olur da bir tane daha santrofor alması gerekiyor. O çünkü geldiğinden beri bayağı başarılı işler yaptı. Ha, daha üst düzey bir tane santrofor alırsın, ikisininle birlikte hangisi ise onu oynattırsın o zaman.
0: İtalyanın modelinde oh olmuyor büyük bir ihtimalle. Şöyle olmuyor. Hani onun stilinde bir futbolcu olmadığını, oynattığı oyundan ve tarzındaki futbolcularından dolayı inceledik, baktık da o yüzden söylüyorum. Oh çok iyi. Çok
1: nasıl
0: iyi
1: ayrı. Santrofor istiyormuş?
0: Mesela daha böyle hareketli, oh böyle bazen durağan oynayan, bazen hareketli olan o daha böyle Vlahovic konuşuluyor yani. Olur olmaz bilmiyorum ama son vuruşları çok daha iyi olan ve daha lider bir oyuncu pozisyonunda istiyor.
1: Sen tarifine göre çok fazla bir şey istiyorsun Yusuf. İşte, o tariften herkes almak ister ama onların da maliyeti çok yüksek oluyor. O senin dediğin hepsi bir arada olduğu zaman
0: zaten maliyeti
1: hem duvar olacak,
0: alamayız zaten.
1: Hem pivot santrofor olacak, hem savunma arkası, o zaman farklı bir boyuta gidiyor işler. Çok pahalı oluyor o zaman.
0: Ya İtalyano'nun gelmesinde zaten bunların baş sebebi yok muydu? Ben bunları istiyorum, bana bunları alacaksanız ben geleyim muhabbeti dönmüştür mutlaka.
1: Tabii ki.
0: Hoca olarak ben de gitsem, ben de şu anki başarısız bir Beşiktaş'ta, Avrupa'da özellikle, tekrardan oradaki lobiyi oluşturabilmek için İtalyano'ya getirin. Çok önemli bir hamle. Devamını getiremezsen yanarsın.
1: Bak Beşiktaş'ın kadrosu, ben hep söylüyorum bunu, İnsanların anlattıkları kadar kötü bir kadro değil. Bak bunu net söylüyorum. Bir iki tane ya veya üç dört tane, fazla abartmaya gerek yok, İyi bir takviyeyle, skor kazanabilecek bir takviyeyle, bunu gerek savunmada gerek hücumda iyi bir organizasyon yaparsan gerçekten iyi bir kadrosu var. Şimdi sen bakıyorsun, saydığın stoperlerin içerisinde devralası alınan şey kaç para? 20 milyon?
0: Agbadu.
1: Agbadu.
0: 18,5 herhalde.
1: Şimdi bu adam kötü futbolcu mu? Yok. Dalo.
0: Jalo
1: iyi futbolcu. Futbolcu. Emirhan var orada, topçu. İyi stoper. Sen bakma takım yolu. Sen şimdi orta sahan güçlü olur. Kanatların, Beşiktaş'ın bana göre iki tane kanat bekine ihtiyacı var. Ha bu şey iyi.
0: Murillo iyi.
1: Murillo iyi. Sen iyi olursa şimdi bir Rıdvan alternatif, bir tane daha orada birisini alırsan, ki Rıdvan son dönemlerde iyi oynadı. Ya hücumda biraz daha zenginleşip topu tutabilirse Beşiktaş artık rakipten o kadar hücum yemez. Orta sahada iyi oyuncular var Beşiktaş'ta ya.
0: Şenol Hocam, kreatif oyuncu yok Beşiktaş'ta.
1: Orkun
0: şimdi bir Asensio yok, bir işte kim yok?
1: Muçi var. Muçi istemediler, sattı. Trabzon aldı, kreatif
0: işte
1: oyuncu oldu.
0: O takımda Muçi istemedi hocam mesela, o takımda. Muçi o takımda kalmalıydı. Ha, sezon başı planlamasını bilemem ama o takımda kalmalıydı diye düşünüyorum ben. Neyse geçti gitti onlar ama bu saatten sonra yıllardır süre gelen süreçte bir sol kanat alamadı Beşiktaş. Sol kanat yok. Hani orijin bir sol kanat.
1: Yani gelen hani
0: El Bilal vardı, o da orijin değil. Orijin değil. Cerni var, çok iyi bir, çok beğendiğim. Çok beğendiğim bir adam ama o da aile yaşantısı, her bir sıkıntılar falan oldu.
1: İşte iyi
0: kafayı
1: bir takım planlaması olursa diyorum, bu oyuncular belki performansını yukarı çıkarabilirler.
0: Benim düşüncem stoper olarak, sol bek olarak, kaleci olarak, ön libero, Endide de çok yumuşak mesela. Sol kanat olarak, forvet olarak en az 6 tane ilk 11 oyuncusunun olması gerektiğini anlıyorum. En az 6 tane. Sadece ilk 11. Ve ilk 11'in haricinde şu anki kadrodan hepsinin gitmesi değil de hepsinin kulübeye dönmesiyle beraber, kulübenin zenginleşmesiyle beraber o zaman kafayı oynarsınız. Tekrardan Beşiktaş diyorum ama parayı gözden çıkaracaklar artık. İtalyan'a geldiğine göre bunu yapacaklar artık. Şenol Hoca mecbur.
1: Her sene aynı oluyor.
0: Her sene aynı oluyor ama bu sefer 4 tane kupa kazanmış bir hocadan bahsediyoruz şu an. İtalya'da 3 sene üst üste Seri D'den C'ye, B'ye, A'ya üst üste şampiyon olmuş. Sonrasında İtalya kupasını almış. İşte ciddi rakiplerin önünde. Ve 2 sezonda işte Konferans Ligi olsun, İtalya'da olsun finale yükselmiş, alamamış. Yani hep bir amacı var.
1: Ha, demek ki hoca bazı oyuncular üzerine etki yapabilir. O zaman belki de bu kadar fazla transfer istemez. Elindeki mevcut oyuncuları performans olarak yukarı çekerse daha iyi bir takım yaratabilir.
0: Kesinlikle. Bir de şu olabilir. Hani para konusunda İtalya'dan bir sürü futbolcusu var. Çok iyi futbolcular var. Nazır'ın geçtiği futbolcuları da herhalde 2-3 tanesini belki anlaşmıştır. Açıklamıyorlardır. Onları da getirebilir. Bildiği oyuncuları da getirdiği zaman onun sisteminde çok iyi şeyler olacağını düşünüyorum ben yani. Hem parasal hem de oyunsal anlamda.
2: Evet. Trabzonspor'a geçelim. Bordo Mavililer'de de Türk oyuncu havuzu genişliyor hocam. Son yapılan transferlerle birlikte Trabzonspor çok hızlı götürdü işi.
1: Vallahi transferin bence şampiyonu Trabzonspor. Daha transfer sezonu 22 Haziran'da açıklanmadan önce yani 8 tane yanılmıyorsam oyuncu transfer ettiler ve hala 2 tane başkanlıkta geçen bizim burada program burada çıktığı yayında da söyledi. Daha 2-3 tane de alacağız diyor. Neden alıyor? Geçen sene kulübesi kuvvetli olsaydı şampiyonluk adaylarından bir tanesiydi zaten. Belki de o düşüş kırılma olduğu dönemde, Galatasaray'ın kırılmaları yaşadığı dönemde, Fenerbahçe'nin kırılmaları yaşadığı dönemde ön plana çıkabilirdi kulübesi güçlü olsaydı. Birçok sakatlıklar vardı. Ha şimdi önümüzdeki sene ne olacak? Trabzonspor'un kulübesi de güçlenecek. Zaten geçen sene çok iyi transferler yaptılar. Şimdi bu gelen transferlerde eğer takıma uyum sağlarsa o zaman başka bir seviyedeki Trabzonspor'u gelecek sene izleyeceğiz diye düşünüyorum. Gerçekten Sayın Ertuğrul Doğan, Zeyhat Kafkas, Fatih Tekke bunlar yönetim kurulu gayet güzel bir anlaşma içerisindeler. İyi bir uyum içerisindeler. İşte bizim hep örnek verdiğimiz işte Galatasaray'da da bu iş böyle olduğu için bu noktaya geldi. Orada da Sayın Dursun Özbek yönetim kurulu ve Okan Buruk'la iyi bir bağ kurdular. Ha ilk zamanlar evet bazı transferlerde yanlış oldu ama yanlış olan transferlerin hepsi de bayağı bir transfer ismiydi yani. İsim olarak çok güçlü karakterlerdi. Şimdi Trabzonspor bunun tersini yapıyor. Genç, dinamik. Şimdi aralarına tecrübelileri bu sene almaya başladı. İşte kim aldılar? Bizim orta saha şeyi
2: Melih Kabasak.
1: Melih Kabasak fena bir performansı göstermedi. İşte diğer
0: Gençler Birliği'nden gelen
1: Ukraynalı yaldılar. O şey sol taraf oynuyor.
0: Sol tarafı. Metan neydi?
2: Metan Mimaroğlu.
1: Metan sol tarafı.
2: Samet Akaydın.
0: Samet Akaydın.
1: Yani evet Samet'i de bir alternatif olarak aldılar. O Ukraynalı hücum orta saha hücum falan oynayan bir oyuncu 32 yaşında oldu. Tecrübeliyi de araya katmaya başladılar. Çünkü baktılar ki doğrusu da zaten. Bu kadar evet. Genç bir kadroyla bir yere gidemezsin. Bir kere Trabzonspor'un çok üst stoperleri var. Bunu bir tarafa koyalım. Yani Batakov, Savic en son aldıkları Vayvu'ya bayıldım yani böyle bir oyuncuyu devre arasında bulup almak şahane bir şey. Sabek Pina çok iyi oyuncu. Çok başarılı bir oyuncu. Yani baktım Mustafa Eskelilaç.
0: Çok beğendiğim bir oyuncu.
1: Şimdi biz onu burada biliyorsun yılın sol bek hemen hemen 7-8 kişiydik hemen hemen onu seçtik hepimiz. Bir Montella seçmedi onu. O da sakat falan dediler ama o kadar da sakat olduğunu düşünmüyorum. Herkes seçti onu, Montella seçmedi yani. Orada da yani Montella'nın bana göre yaptığı tek hata oydu. Mustafa Eskelilaş ve Trabzonspor'dan ve ligin en başarılı sol beklerinden başta geliyor. Sen bunu da al yani o kadar oyuncu aldıktan sonra. Bunu da alsaydı çok daha iyi yapar diye düşünüyorum. Evet. Trabzonspor'da şimdi Augusto, Onaçu, Muçi.
0: Augusta gitti
1: en fazla
0: herhalde.
1: Gol katkısı yapan oyuncu ya. Bunların toplamı 50 gole yakın katkı yapmıştır bu üçü.
0: Bu üçü sadece 24 tane.

0: tane mi ne yaptı? 23
1: Yok,
0: tane.
1: Ligde bahsediyoruz. Yani
0: ha, ligde, ligde. Ya, toplamda.
1: 13-15 tane var. Yani 10 açı bir de eksik maç oynadı biliyorsun. Afrika Kupası sakatlık makatlık. 29 maç aynı Osimhen gibi.
2: Evet.
1: Bir de tam oynasa kaç maç yapardı? Yani bence iyi yolda gidiyorlar. Doğru işler yapıyorlar. Planlamayı doğru yapıyorlar. Neye karşı? Şimdi Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin gelirlerine bakıyorsun. Beşiktaş da hatta daha üstü. Başkan ne diyor? Biz diyor türbünden zarar ediyoruz diyor. Nasıl yarışacaksın? Yarışman için sana türbün desteği de lazım. Hem maddi destek lazım. Hem manevi destek lazım Koray. İkisinin bir arada olması lazım. Başkan diyor ki maddi destek gelmiyor türbünden. O zaman daha birlikte olmak lazım. Yani Galatasaray'ı bu yaptığı doğru işler. Şimdi Fenerbahçe de iyi olduğu zaman böyle oluyor. Beşiktaş da saha takım sahada iyi oynadığı zaman türbün desteği geliyor. Trabzonspor'da bunu da başarırsa seneye başka bir seviyede Trabzonspor izleriz diye düşünüyorum.
2: Evet. Şimdi yarışmamıza geçelim mi?
1: Ne yarışması ya?
2: Kim bilir?
1: Şey Melike'nin programında vardı. Şimdi bir de buraya
0: bilir var ya burada. Bir de Saviola'yı aldılar. Unutmayalım da Trabzon Saviola diye bir oyuncu aldılar.
1: Evet. Solbek.
0: Değil mi?
1: Solbek.
0: O da genç çocuk. Yani çok iyi işler yapıyorlar ya.
2: Evet.
0: Tebrik ediyoruz onları.
2: Kim bilir diyelim o zaman.
1: Ya Yusuf da Trabzon.
2: Yusuf hocam sen de Trabzonspor'da oynadın.
0: Tabi ben şimdi Fatih Hoca da benim takım arkadaşım. Çok severim. Futbol aklı dediğimiz gibi demin çok iyi ilerliyor Trabzonspor'da. Çok uzatmadan söyleyeyim. Aslında Fenerbahçe için de söylediğim oydu. Hani bir de kim aldı bir tane en son? Solak şeyden Almanya'dan ne o işti? Malinkovic mi?
2: Kimi diyorsun hocam? Malinovski.
0: Malinovski hep onu karıştırıyorum. O da çok iyi adam mesela. Onların yanına gençleri işte serpiştiriyorlar.
2: Evet. Kim bilir de o zaman ilk sorumuzu alalım.
0: Gelsin bakalım.
2: Dünya Kupası A grubunda hangi ülke yer almamaktadır? Sorumuz bu. Bugün Dünya Kupası başlıyor. A grubuyla birlikte.
1: Çalışmadığım yerden geldi. Daha Dünya Kupası'na konsantre olamadım Koray.
2: Olamadım hocam. Başlasın hele bir bakarız diyorsun.
1: Yani
2: normal ben de yani
1: ezberimizde yok. Bu soruyu kim sordu bize?
2: İsmail.
1: İsmail sorular. Başka bir şey bulamadım sevgili kardeşim. Seni sevdiğimi biliyorsun. Yani bize böyle işin içinden çalışmadığımız yerden soru soruyorsun. A grubunda
2: İsmail
1: hangi
2: diyor ki böyle gıcık sorular sorarım diyor.
1: Hangi grup? A grubundan hangi takımlar var?
2: A grubu şimdi bugün
1: hangi
2: başlıyor.
1: Takımlar vardı biz onun yok diyelim mesela.
2: Şimdi bugün
0: ben
2: başlıyor
0: biliyorum
2: bir dakika.
0: Hocam.
2: Sen cevabı biliyor musun?
0: Biliyorum gibi.
2: Tamam bir dakika ben şimdi ipucu vereyim sana biraz. Şimdi bugün başlıyor.
1: Evet.
2: A grubu.
1: Bugün Meksika şey maçı var. Güney Amerika maçı var.
0: Güney Afrika.
2: Güney Afrika.
1: Buradan yola çıktı mı buluyorsun?
2: Evet zaten iki tanesi gitti hocam. Sağ
1: evet.
2: Şu an yani.
0: Hocam Japonya'yı sen söyle.
2: Sana çok iyi çok iyi ipucu verdim hocam.
1: Tamam da yine burada bir şey oldu. Japonya evet Asya, Çekya Avrupa.
2: Yani.
1: Japonya bu grupta yoktur bence.
2: Japonya yoktur diyorsun. Hocam sen?
0: Hocam Avrupa'da... Japonya diyorsa ben Çeke diyeyim. O Çeke
1: yok sen hocam. Bildiğini söyle. Yani beni şaşırtma.
2: Söyleyebilirsin ya. Aynısı
1: ben attım ya. Ben attım bildiğimden değil. Yani ben şöyle. Avrupa takımı olabilir çünkü Avrupa'dan daha çok ülke katıldığı Asya'dan.
2: Evet.
1: Ben o açıdan.
2: Sen Japonya dedin. Siz...
0: Ben de Çeke diyorum.
2: Çeke diyorsunuz. Cevap gelsin bakalım. Kim bilmiş? Japonya.
0: Bravo hocam.
1: Mantık şöyle. Avrupa'dan çok takım katılıyor. Asya'dan o kadar.
2: Bu grupta Güney Kore var bu arada. Onu söyleyeyim.
0: Hocam Güney Kore maçları vardı.
2: Şöyle ben hemen baktım aslında. Meksika Güney Afrika maçıyla bugün açılacak. Dünya Kupası saat 22'de sabah 5'te Güney Kore Çekya maçı var yine A grubunda.
1: Onlara bol şanslar sabah gidin.
2: Sabah biz orada 5'te
0: Japonya,
2: kalkamayacağız.
0: Japonya Güney Kore'yle özel maç yapmıştı oradan dedim. Ben Japonya diye söyleyecektim ama sen söyleyince dedim Çekas.
1: Ben bak bilmiyordum ama
2: evet.
1: Koray gidiş yolunu doğru gösterdi şimdi. Her biliyorsun
2: diğer
1: bütün kıtalardan geçiyorsun ya.
0: Evet evet.
1: Takımlar.
2: Leandro Trossard hangi kulüpte forma giymemiştir? Transfer gündeminde çok yer alıyor. A şıkkı Loewen, B şıkkı Genk, C şıkkı Cercle Bruges, D şıkkı Westerlo.
1: Şu anda Arsenal'da oynamıyor mu?
2: Evet Arsenal'da. Beşiktaş'la adı anılıyor. Beşiktaş ilgileniyor da. Bunların hepsi Belçika kulübü. Zaten oyuncu da.
1: Westerlo.
2: attı. Westerlo diyorsun.
1: Çünkü
2: sen hocam,
1: o bizim şey Hasan Çetinkaya'nın takımı o, değil mi?
2: Evet. Siz?
0: Vallahi düşünüyorum da.
2: Boholt altyapısından ilk olarak bu takımlardan birine transfer oluyor. Sonra
1: Rozat
2: da
1: hangi ülke vatandaşı?
0: Belçika. Altyapıdan geliyor hepsi bunlar.
2: Evet.
0: Ben de A diyeyim ya.
2: A diyorsun.
0: Leuven diyeyim.
2: Cevaba bakalım hangisiymiş? Serk Lebruş. Boholt altyapısından ilk hiç olarak Genk'in altyapısına transfer oluyor. Trossard. Sonra Westerlo. Attık. Sonra da Leuven'le gidiyor. Son soruya bakalım. Serhu Girassi Almanya'da ilk hangi takıma transfer olmuştur? Frankfurt mu, Köln mü, Stuttgart mı, Dortmund mu?
1: Bak.
2: 2016'da Lille'den bu takıma 3.8 milyon euro transfer.
1: Frankfurt'ta ilk transfer oldu.
2: Frankfurt mu diyorsun
1: Köln
2: hocam?
1: Stuttgart, Dortmund ondan sonrası çünkü.
2: Siz ne diyorsunuz?
0: Hepsinde mi oynadı? Şu an zaten
1: oynadı.
0: Da.
1: Oynadı, hepsinde oynadı.
2: Rica ediyoruz. Süremiz de bir azaldı, bitmek üzere.
0: Stuttgart diyorum ben.
2: Stuttgart diyorsunuz. Siz Frankfurt diyorsunuz. Cevap geliyor. Cevabımız Köln. 2016'da Lille'den Köln'e 3.8 milyon euroya transfer oldu.
1: Sıralamayı söylesin.
2: Sıralamayı sonra söyleyelim. Süre bitti çünkü. Teşekkür ediyorum hocam. Ağzına sağlık.
1: Size sen de sağ olasın Kuray'cığım. Güzel oldu. Boş ver. Geçirdik. Bak,
2: sonra söyleyecekmiş sana. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: A-Spor Radyo. Sporun Radyosu.
6: Eşimin o çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Buraya şuraya bakıyorum, bulamıyorum.
7: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
8: Akakçe. Hemen bakıyorum hayatım.
6: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
8: Akakçe.
9: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
10: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Dünyası. Parafın katkılarıyla.
1: Tarihte bugün 11 Haziran 1930 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
0: Güzellikler dünyası. Parafın katkılarıyla.
2: Bir reklam.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo.
5: Reklam.
6: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.
7: Bizim çocuklar sahada. Ülker hep yanlarında.
8: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
2: Aspor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Bir reklam. Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Aspor Radyo.
1: Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Ben Demet Gedik. Gün ortası bülteniyle de karşınızdayım.

0: Hakan Safi ile yarıştığı seçimi kazanarak mazbatasını alan Aziz Yıldırım, kulüp binasındaki törenin ardından yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda Aykut Kocaman isminde karar kılındı. Aziz Yıldırım tecrübeli teknik adamla seçimden önce anlaşmıştı. İki aydır yoğun şekilde Fenerbahçe'ye çalışan Aykut Kocaman teknik ekibini de büyük oranda genişletti. Selçuk Şahin, Dirk Kuyt ve Webo gibi isimlerin tecrübeli teknik adamla birlikte çalışması bekleniyor. Aykut Kocaman transfer görüşmeleri dahil olmak üzere Samandıra'nın tüm planlaması ile ilgili yaşanan gelişmelerden haberdar. Selçuk Hacivertliler 3. kez göreve gelecek Kocaman yönetiminde 25 Haziran'da Samandıra'da topbaşı yapacak. Topuk Yaylası'nda devam edecek yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da tamamlanacak.
1: Fenerbahçe Kulübü Borussia Dortmund'da forma giyen Gineli golcü oyuncu Serhu Girasi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım yönetimi ilk transferini noktalamak için geri sayıma geçti. Sarı lacivertliler Borussia Dortmund'da forma giyen Serhu Girasi'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe yönetimi bonservis ve ödeme planı için Borussia Dortmund'la büyük oranda anlaşma sağladı. Başkan Aziz Yıldırım'ın görevlendirdiği bir profesyonel Girasi ile bir görüşme gerçekleştirecek. Gineli forvetle yapılacak görüşme sonrası transferin noktalanması hedefleniyor. Temmuz 2024'te 18 milyon euro bonservisle Stuttgart'tan Dortmund'a transfer olan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezon 46 maçta forma giyerken 22 gol 4 asist yaptı. Serhu Girasi'nin 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Vefat eden eski Fenerbahçe yöneticisi Köksal Özbek son yolculuğuna uğurlandı.
2: Vefat eden Fenerbahçe Kulübü'nün eski yöneticilerinden Köksal Özbek için tören düzenlendi. Lefter Küçük Andonyadis tesislerinde düzenlenen törene Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticilerle Özbey'in ailesi ve sevenleri katıldı. Törende konuşma yapan Aziz Yıldırım gözyaşlarına hakim olamadı.
3: Fenerbahçe'de yaptığımız bütün eserlerin her şeyin altında onun da imzası vardı. Sevgili bir kardeşimdi, dostumdu, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı. İnşallah cennette beraber buluşuruz. Allah rahmet eylesin Köksal kardeş. Allah yolunu açık etsin. Bu camiye seni unutmayacak.
2: Köksal Özbek, Kızıl Toprak Zühtüpaşa Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
1: Galatasaray'ın gündemiyle devam edeceğiz. Gündemde merak edilen isim kuşkusuz Mauro Icardi. Galatasaray Mauro Icardi'ye bir yıllık teklifte bulunmuştu. Icardi de iki sezonluk mukavele istedi.
2: Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Sezon bitimiyle Japonya'ya tatile gidip dönen Arjantinli yıldız bir kez daha tatile çıktı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi süreciyle bizzat ilgilenirken, yıldız futbolcu Sarı Kırmızılıların ilk teklifine soğuk bakıyor. Galatasaray tecrübeli oyuncuya 4+1 milyon euro yıllık ücretten bir sezonluk sözleşme önerirken, Mauro Icardi cephesi ise 2 sezonluk bir kontrat talep ediyor. Sarı Kırmızılılar daha önce bu teklifi revize etmeyi düşünmezken bir sezonluk kontrat üzerinden 4+1 milyon euronun biraz artırılması da masaya yatırıldı. Başkan Özbek, Arjantinli yıldız tarafının talebi olan 2 sezonluk kontrat vermeye sıcak bakmıyor. Icardi sürecinin Temmuz ayına kadar sürebileceği belirtiliyor. Geride bıraktığımız sezonda Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Mauro Icardi 16 gol ve 3 asistlik skor katkısı verdi.
1: Beşiktaş Kulübü Belçikalı kanat oyuncusu Leandro Trossard transferi için Arsenal'la resmi temas kurdu.
4: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok

Bölge için alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen siyah beyazlar önceliği sol kanat bölgesine verirken bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı. İngiliz kulübü tarafından satış listesine koyulan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal'la Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol atıp 10 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Londra ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi santrfor arayışı da devam ediyor. Siyah beyazların gündemine gelen isimlerden biri de Filip Mateta oldu. Beşiktaş yönetimi teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlar Avrupa'da forma giyen birçok golcüyü yakından takip ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta oldu. Beşiktaş'ın değerlendirdiği santrfor adayları arasında yer alan Fransız golcü, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Siyah beyaz yönetimin hücum hattına tecrübeli ve fark yaratabilecek bir golcü kazandırmak istediği, Mateta'nın da teknik heyetin belirlediği kriterlere uygun isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi oyuncunun durumunu yakından takip ederken şu aşamada resmi bir girişim bulunmuyor. 28 yaşındaki Fransız santrfor geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 39'unda ilk 11'de sahaya çıkan Mateta, 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. 1.92'lik santrfor Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle takımına kupayı getiren isim oldu. Transfer çalışmalarını farklı alternatifler üzerinde sürdüren Beşiktaş'ın santrfor operasyonunda şartların oluşması halinde Mateta için somut adımlar atabileceği ifade ediliyor. Beşiktaş Kulübü Teknik Direktör

0: Beşiktaş Kulübü Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun önümüzdeki yıl planlamalarında yer almayan Salih Uçan'la
1: sözleşmesinde yer alan opsiyon şartlarının karşılanmadığını belirterek oyuncuyla yollarını ayırdı. Bu kararın alınmasında sözleşme detaylarının yanı sıra teknik eğitim planlaması da belirleyici oldu. Bir yıllık kontrat uzatma opsiyonu kullanılmayan tecrübeli orta saha oyuncusunun Vincenzo Italiano'nun takım kurgusu ve oyun şablonu içinde de yer almadığı ifade edildi. Siyah beyazlı takımda birer Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa kaldıran Salih Uçan geçen sezon 23 maçta 1 gol 1 asist üretti. Salih 4 sezon giydiği Beşiktaş formasıyla toplamda 80'i ilk 11'de olmak üzere 136 müsabakada 10 gol 14 asistlik performans sergiledi.
0: Trabzonspor, Andre Onana'nın yeniden kiralanması konusu olumlu ilerlerse B planını yaptı. Bordo Maviler olumsuz bir durum olması halinde de kadrosunu üst düzey yabancı bir kaleci alacak.
1: İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kalması yönünde başlattığı girişimlerde önemli aşama kaydedildi. İngiliz kulübü Manchester United'la yapılan kiralama görüşmelerinde taraflar arasında ciddi bir pürüz yaşanmadığı ve transferin finansal çerçevesi konusunda ortak noktada buluşulduğu belirtildi. Onana'nın sözleşme süresi, maaş ve başarı bonusları dahil olmak üzere talep ettiği tüm şartlara olumlu yanıt verildiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi 30 yaşındaki kaleciden gelecek yanıtı bekliyor. Andre Onana transferinde süreç olumlu ilerlese de Bordo Mavili yönetim işi şansa bırakmıyor. Buna göre Onana olmazsa yönetim Trabzonspor listesindeki diğer isimlere yönelecek. Bordo Mavililerin kaledeki kalite standartını düşürmemek adına her halükarda aynı tecrübe ve kalitede üst düzey bir yabancı kaleci alacağı belirtildi.
2: Şatka vurdu Onana!
0: Trabzonspor kulübünde yeni sezon öncesi titizlikle hazırlanan transfer planlaması teknik heyetinde elini rahatlattı.
3: Trabzonspor'da transfer çalışmaları planlandığı şekilde ilerliyor. Trendyol Süper Lig'in dışında Avrupa kupalarında da mücadele edecek olması sebebiyle alternatifli bir kadro kurmayı hedefleyen Bordo Mavililer kamp dönemine hazır şekilde girmek istiyor. Transferin hızlı takımı olan Trabzonspor'da yerli oyuncu havuzu da genişlemeye devam ediyor. Sol kanatta 31 yaşındaki Metehan Mimaroğlu, ön libero'da 30 yaşındaki Melih Kabasakal ve savunma hattında ise 32 yaşındaki Samet Akaydın'ın transferi teknik ekibinde elini rahatlattı. Bu durum 10+4 kuralının uygulanacağı gelecek sezonda olası rotasyon ve sakatlık problemlerine karşı önemli bir avantaj olarak değerlendiriliyor. Teknik direktör Fatih Tekke'nin kadroda oluşan çeşitlilikten memnun olduğu, yönetimin ise daha fazla yerli oyuncu transferi için mesaiye devam ettiği belirtildi.
0: Kasımpaşa Kulübü, Fransa 3. Lig ekibi Sochaux'dan Nelson Mendes'i kadrosuna kattı. Kasımpaşa orta sahasını Nelson Mendes'le güçlendirdi. Lacivert beyazlı kulüp Mendes'le sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeşil burun adalı 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon formasını giydiği Fransa 3. Lig ekibi Sochaux'da oynadığı 31 maçta 5 gol ve 2 asist üretti. Kayseri Spor Kulübü'nde teknik direktörlük görevini Atilla Gerin getirildi. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da teknik direktörlük görevine Atilla Gerin getirildi. Sarı Kırmızılar 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Eyüp Spor'u çalıştıran Atilla Gerin, takımın başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 1.2 puan ortalaması elde etti. Amili futbol takımımızla devam edelim. Yapılan açıklamalar var. Basın toplantısına götüreceğiz sizleri. Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü konuştu.
4: İyiyim. Bir sakatlığım yok. Çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu anı beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenilenin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
5: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğim gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konumda daha da yükselmek istiyoruz.
0: A milli futbol takımımızın Avustralya ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu. Avustralya-Türkiye maçını Venezuelalı hakem Jesus Valenzuela yönetecek. FIFA'dan yapılan açıklamaya göre Vancouver'da 14 Haziran Pazar günü saat 7'de başlayacak müsabakada Valenzuela'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Urrego ve Moreno üstlenecek. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Peru'dan Kevin Ortega olacak. Amiri futbol takımımızı 2026 Dünya Kupası'nda zorlu bir seyahat programı bekliyor. Milliler grupta en fazla mesafe kat edecek grup.
6: Türkiye! Amirli takım 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sadece sahada değil, yollarda da zorlu bir sınav verecek. D grubunda mücadele edecek milliler Arizona'da kamp yapıyor. Ay Yıldızlılar grup etabında toplam 7200 kilometre yol kat edecek. Bu mesafeyle Türkiye, D grubunun en fazla seyahat eden takımı olacak. Millilerle aynı grupta yer alan Paraguay ise sadece 1030 kilometre yol yapacak. San Francisco'da kamp kuracak Güney Amerika temsilcisi, Türkiye ve Avustralya maçlarına otobüsle giderken tek uzun seyahatini Los Angeles'taki ABD karşılaşması için gerçekleştirecek. Grubun diğer takımlarından Avustralya 5100 kilometre, ev sahibi ABD ise 3400 kilometre yol kat edecek. Turnuva genelinde ise en fazla seyahat edecek takım 10110 kilometre ile kura sahibi olacak. 7200 kilometrelik programıyla D grubunun en çok yolculuk yapan ekibi olacak Türkiye, 48 takımlı turnuvada en fazla seyahat edecek takımlar listesinde ise 9. sırada yer alacak.
0: Ve beklenen gün geldi değerli izleyenler. Dünya Kupası bugün oynanacak tek maçla birlikte start alıyor. A grubunda Meksika ile Güney Afrika saatler 22'yi gösterdiğinde karşı karşıya gelecek.
6: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Meksiko City Stadyumu 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Day Day isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: Dünya Kupası'nın açılış maçı olan Meksika-Güney Afrika mücadelesi bugün oynanacak. Karşılaşma öncesinde de teknik direktörler açıklamalarda bulundu. Beklentilere bakalım.
2: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 50 yıllık futbol hayatımda evimdeki Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Futbolculuk kariyerimde de Azteca Stadında Dünya Kupası maçına çıktım. O zaman Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Bir futbolcu olarak o dönem hissettiklerimi şimdi oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Öğrencilerime de uzun zaman hatırlanacak bir başarı yakalayabileceğimiz fikrini aşılamak istiyorum. Umarım 1986'daki gibi iyi bir başlangıç yaparız.

0: Turnuvayı 80 binden fazla taraftarın önünde açmanın getirdiği baskıya hazırız. Konu sadece futbol değil, duygusal dengenizi korumak da önemli. Maçın 90 dakika sürdüğünü unutmamalıyız. Her türlü senaryo için hazırlıklarımızı yaptık.
1: 48 takımla düzenlenecek bu turnuva biraz fazla büyük bir organizasyon. Ayrıca seyahat mesafeleri çok uzak. 40 yıl önce Dünya Kupası yine buradaydı ama sadece Meksika'daydı. Bu turnuva öncekilere göre daha yorucu olacak. Yapacak bir şey yok. Modern zamanlara alışmamız gerekiyor. Sportif tarafa gelince Meksika çok formda ve grubun en iyi takımı. Bizim için zor olacak. 5 yıl önce bu takım hiçbir şeydi. Bomboş statları oynuyorduk. Ama zamanla insanların heyecanı arttı ve tribünleri doldurduk. Ve şimdi beklentiler yükseldi. Bazıları Dünya Kupası'nı kazanacağımızı düşünse bile gerçekçi olmak lazım. Yine de onların sevgisini ve desteğini 14 bin kilometre uzaktan hissedebiliyoruz.
2: FIFA Başkanı Infantino Dünya Kupası öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
3: Dünya futbolunun patronu Gianni Infantino Dünya Kupası'na saatler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi. FIFA Başkanı daha başlamadan özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla ilgili birçok eleştiriye maruz kalan Dünya Kupası'nın ev sahibi seçimiyle ilgili bir pişmanlık duymadığını belirtti. Ortaya çıkan sorunların bazen Meksika, bazen Amerika Birleşik Devletleri, bazen de Kanada'dan kaynaklandığını söyleyen Infantino, "Hiçbir şeyden pişman değilim. Son 30 yıldır etkinlikler organize ediyorum. Bu büyüklükteki bir etkinlik için bunlar normaldir" ifadelerini kullandı. FIFA'nın davetine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmayan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın başına gelenleri talihsizlik olarak nitelendiren Infantino, "Her şeyi çözmeye çalışıyoruz ama her şeyi biz kontrol etmiyoruz. İngiltere, Almanya veya İsviçre'ye de vizesiz giremezsiniz. Dünya Kupası'na akredite olmuş 300 bin kişi var ve bunların çoğu Amerika Birleşik Devletleri dışından. Bazen hemen bağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etki yapar" dedi. FIFA Başkanı Amerika Birleşik Devletleri ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini Meksika'ya taşıyan İran konusunda ise şunları söyledi. "İnsanlar İran'ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara söz verdim. Otobüsle Tahran'a gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse de bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz" oldu. İşte futbolun ruhu budur. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili. Infantino, yüksek bilet fiyatları nedeniyle futbol severlerin turnuva dışında kaldığı eleştirilerine ise, "Eğer biletleri daha ucuza satarsak kara borsaya düşerdi. O zaman da para futbola değil, kara borsa faaliyetlerini organize edenlere giderdi" şeklinde yanıt verdi.
2: 2026 Dünya Kupası öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki skandallar dikkat çekti.
4: Futbol severlerin 4 yıldır heyecanla beklediği 2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına artık sadece saatler kalırken Amerika Birleşik Devletleri'nin imza attığı skandal kararlar büyük yankı uyandırdı. Daha maçlar başlamadan yapılan bu ayrımcılık tepkileri de beraberinde getirdi. Orta Doğu'da yaşanan siyasi krizin faturası özellikle İranlı futbolculara yansıdı. Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile G grubunda yer alan İran, ABD ile vize krizi yaşadı. Kafile uzun süre konsoloslukta bekletilmekle kalmadı, takımın idari ve teknik kadrosunda bulunan 13 kişinin vize başvuruları onaylanmadı. Irak milli takım oyuncusu Ayman Hüseyin'in ülkeye giriş öncesi 7 saat sorgulanması ABD'de yaşanan bir diğer kriz oldu. Bu olumsuz durumlardan nasibini alan sadece takımlar olmadı. FIFA tarafından turnuvaya davet edilen Somalili hakem Omar Artan da ABD'ye alınmadı. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen deneyimli isim, aynı zamanda Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu. ABD'ye iniş yaptıktan sonra güvenlik kontrolüne takılan ülkelerden biri de Senegal oldu. Senegal kafilesi daha terminale dahi girmeden uçaktan inerken büyük bir şokla karşılaştı. Merdivenin başında bekleyen güvenlik görevlileri uçaktan indikleri esnada futbolcuları tek tek durdurup detaylı

0: hali bir aramadan geçirdi. Kafilede yaralanlar önce bir sandalyeye oturtuldu ve ayakkabıları çıkarıldı. Sonra ayağa kaldırılıp X-ray cihazıyla bütün vücutları tarandı. Güvenlikler bununla da yetinmeyip çantaların iç yüzlerini dışına çevirtti. Özbekistan milli takımı da hem ülkeye girişte hem sonrasında kötü muamele gören ülkelerden biri oldu. New York'ta Hollanda ile oynayacakları maç için stada gelen Özbekistan milli takımı önce tek tek X-ray cihazından geçirildi. Sonra teknik ekip, futbolcular ve görevlilerin çantaları ortada bir yerde toplatıldı ve polis köpekleri tarafından yapılan kontrollerin ardından içeri girebildiler. Belçika milli takımının dünyaca ünlü yıldızı Kevin De Bruyne de ABD'ye girişinde sınır güvenlik görevlilerinin detaylı aramalarına maruz kalan isimler arasındaydı. Sandalyeye oturtulan De Bruyne detaylı bir X-ray taramasından geçirildi. ABD'de benzer sıkıntıları İsviçre milli takım futbolcusu Brille Embolo da yaşadı. Kamerun asıllı oyuncuya vize vermeyen ABD, ülke federasyonunun başvurusu sonrası yapılan incelemeler sonucu günler sonra oyuncuya ülkeye giriş izni verdi. Yine 90 gün vizesiz ABD'ye giriş hakları olan İskoç taraftarların vizeleri de günler kala iptal edildi.
1: Dünya Kupası'nda görev yapmak için yola çıkan ancak ABD'ye girişi reddedilen Somalili hakem İstanbul üzerinden tekrar ülkesine geri döndü ve Somali'de de kahramanlar gibi karşılandı.
2: FIFA tarafından Dünya Kupası'na davet edilerek ülkesinin tarihine geçen Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın sevinci yarım kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yola çıkan 34 yaşındaki hakem Miami Havalimanı'nda durduruldu. 11 saat boyunca sorguya çekilen başarılı hakemin ülkeye girişine izin verilmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından FIFA bir açıklama yayınlayarak vize konusu ev sahibi hükümetlere aittir. Bu nedenle Sayın Artan Dünya Kupası'nda maç yönetemeyecektir bilgisini paylaştı. Gelişme üzerine İstanbul üzerinden ülkesine dönen Omar Abdülkadir Artan, FIFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her şeye rağmen moralim iyi. Kariyerimde karşıma çıkacak yeni zorluklara odaklandım dedi. Genç hakem Somali'nin başkenti Mogadişu'da ise adeta bir kahraman gibi karşılandı. Spor Bakanı ile Savunma Bakanı'nın bizzat karşıladığı Artan, bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum ifadelerinin ardından havalimanından ayrıldı. Somali, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin seyahat yasağı listesinde yer alıyor. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.
1: 2026 Dünya Kupası daha başlamadan uzak mesafelerden saat farkına birçok eleştiriye maruz kaldı. Şimdilerde ise fahiş fiyatlar konuşuluyor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının biletleri el yakıyor. Dev organizasyon daha başlamadan yolculuk süreleri, mesafeler ve saat farkları gibi birçok konuda tartışmalara sebep olurken bilet fiyatları da bu konuların arasına dahil oldu. 11 Haziran'da başlayacak grup maçlarının fiyatları 2022 yılında Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası'na göre 5 kat daha fazla. Final biletlerinin bu kıyaslamada 10 kata kadar artış göstermesi de tepki çeken konular arasında yer alıyor. Bu alanda şimdiden tarihin en pahalı Dünya Kupası unvanını elde eden turnuvanın açılış maçını izlemek isteyenler 560 ile 2735 dolar arasında ücret ödemek durumunda. 2022 Katar'daki açılış maçında ise biletler 55 ile 618 dolar arasındaydı. 2026 Dünya Kupası'nda grup maçları ortalama 400 dolar civarındayken 4 yıl önce bu ortalama 100 dolar bile değildi. New Jersey'de oynanacak finalin en ucuz bileti Katar'daki 2022 finaline göre 10 kat daha pahalı. Dev maçın en ucuz bileti 2030, en pahalısı ise 6370 dolara satılıyor.
1: Amerika'dan Avrupa'ya dönüş yapalım. Avrupa'daki kulüplerin gündemine bakacağız biraz da. Real Madrid, Julen Alvarez için Atletico Madrid'e önerilen 150 milyon euroluk teklifin reddedildiğini duyurdu.
0: Atletico Madrid Julian Alvarez'i bırakmak

istemiyor. Real Madrid 26 yaşındaki golcü için ezeli rakibine ilettiği 150 milyon euroluk teklifin kabul edilmediğini açıkladı. İspanyol basınında yer alan haberlere göre Atletico Madrid Julian Alvarez için 500 milyon euro olduğu iddia edilen serbest kalma bedelini talep ediyor. Real Madrid başkanlığına yeniden seçilen Florentino Perez seçim vaadi olarak yıldız bir oyuncu transferine 150 milyon euroluk bütçe ayırdığını duyurmuştu. 79 yaşındaki yöneticinin hedefindeki isimlerin Paris Saint-Germain'in genç yıldızı João Neves veya Bayern Münih'in başarılı kanat oyuncusu Michael Olise olduğu iddia ediliyordu. Ancak Real Madrid'den gelen açıklama herkesi şaşırttı. İspanyol yöneticinin Julian Alvarez için yaptığı resmi teklifi Barcelona'nın Arjantinli santrforu almaması için yaptığı öne

0: Benfica kulübü Jose Mourinho'nun ayrılığını ve yeni adresini resmen açıkladı. Mourinho da Lisbon ekibine veda etti.
1: Jose Mourinho'nun Benfica'dan ayrılığı ve yeni adresi ikinci kez resmiyet kazanırken Portekizli teknik adam da veda mesajı yayımladı. Benfica'dan yapılan açıklamada tecrübeli teknik direktörün 15 milyon euro serbest kalma bedeli karşılığında Real Madrid'e transfer olacağı belirtildi. Kırmızı beyazlı kulüp ayrılık açıklamasının ardından 48 yaşındaki Portekizli antrenör Marco Silva ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu. Jose Mourinho ise Benfica'nın yeni teknik direktörünün belli olmasının ardından eski takımına veda etti. Yazısına kulüp başkanı Rui Costa'ya teşekkür ederek başlayan Portekizli antrenör, oyuncularına ithafense "Kalıcı bir bağ kurduk. Bir gün benim oyuncum olan, sonsuza dek benim oyuncumdur" ifadelerini kullandı. Real Madrid kulübü başkanı Florentino Perez, geçtiğimiz günlerde yapılan başkanlık seçiminde güven oyunu aldıktan sonra yeni teknik direktörün Mourinho olacağını açıklamıştı. 61 yaşındaki teknik adamın Real Madrid'le kısa süre içinde sözleşme imzalaması bekleniyor.
0: Manchester United kulübü sözleşmeleri sona eren 3 futbolcusuyla yollarına ayrıldığını açıkladı.
2: Premier Lig ekibi Manchester United 3 ayrılık birden açıkladı. Sözleşmeleri sona eren Casemiro, Jadon Sancho ve Tyrell Malacia ile yolların ayrıldığı duyuruldu. Bir kere kırmızı, her zaman kırmızı ifadeleri kullanılan açıklamada 3 oyuncuya da teşekkür edildi ve kariyerlerinde başarılar dilendi. Brezilyalı savunmacı Casemiro 4 sezon görev yaptığı Manchester United'da 160 maça çıktı ve 26 gol kaydetti. Hollandalı stoper Tyrell Malacia ise 2022 yılından bu yana bulunduğu kulüpte sakatlıkları nedeniyle 50 kez ilk 11'de forma giyebildi. İlk olarak Manchester City altyapısında oynayan Jadon Sancho, 2017'de 20 milyon euroya Borussia Dortmund'a imza atmıştı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu 4 yıl sonra yeniden Manchester'a dönse de bu kez adresi United olmuştu. Premier Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek.
0: Tottenham kulübü tam 12 yıl önce takıma katılan Ben Davies'in sözleşmesini yeniledi. Yves Bissouma'nın da takımdan ayrıldığını açıkladı.
2: Tottenham Ben Davies'le yola devam etme kararı alırken sözleşmesi sona eren Yves Bissouma'yla yollar ayrıldı. Premier Lig ekibi kulüpte 12 yıldır forma giyen Ben Davies'in sözleşmesini 1 yıl uzattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamada 33 yaşındaki Galli defans oyuncusu için "kulübümüze inanılmaz hizmetler vermiş bir isim" ifadeleri kullanıldı. Ben Davies bu sezon oynadığı 5 maçta 1 gol kaydetti. Takıma veda eden Yves Bissouma ise 2022 yılının yaz transfer döneminde Brighton'dan 25 milyon pound karşılığında transfer edilmişti. Kulüpten yapılan açıklamada 29 yaşındaki Malili orta sahaya katkılarından dolayı teşekkür edildi. Bissouma yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 11 karşılaşmada forma giyebildi.
0: Futbolda sezonun sona ermesiyle birlikte teknik direktör hareketliliği de başlamış oldu. Son yapılan değişiklikler ve yeni teknik direktörlere bakalım şimdi.
1: Avrupa'da teknik direktör trafiği başladı. 2025-2026 sezonunun tamamlanmasının ardından kulüpler yeni teknik adamlarını açıklamaya devam ediyor. Fransa Lig 1 ekiplerinden Lorient, Olivia Pantoloni'den boş olan göreve Alexandre Dujon'un getirildiğini duyurdu. Dujon sonrası Angers'de boş olan teknik direktörlük koltuğuna ise Stefan Gili oturdu. Serie A ekibi Atalanta'da teknik direktör Raffaele Palladino'nun görevine son verildi. İtalyan ekibi Fiorentina'da Paolo Vanoli ile yolların ayrılmasının ardından Fabio Grosso ile sözleşme imzaladı. La Liga ekibi Osasuna ise Alessio Lisci yerine Luis Miguel Ramis'i takımın başına getirdi.
0: Basketbolla devam edelim. Beşiktaş Gain Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff yarı final serisi 5. ve son maçında Bahçeşehir Koleji'ni mağlup etti ve adını finale yazdırdı. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu. Beşiktaş Gein ve Bahçeşehir Koleji playoff yarı final 5. maçında karşı karşıya geldi. Siyah beyazlar evinde oynadığı karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı ve seriyi 3-2 kazandı. Dušan Olimpijević'in öğrencileri üst üste ikinci kez adını final serisine yazdırdı. Final serisi geçen sezon olduğu gibi Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş Gein arasında oynanacak. İlk maç 13 Haziran Cumartesi, ikinci maç 15 Haziran Pazartesi günü Fenerbahçe'nin evinde oynanacak. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 3. ve 4. maçlar Beşiktaş'ın evinde oynanacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde final eşleşmesi belli oldu dedik. Cumartesi başlayacak seri ve ilk maçta da Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gein'i ağırlayacak. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playofflarında yarı final heyecanı yerini finallere bırakıyor. Son maça giden ve büyük heyecana sahne olan ikinci yarı final serisinde Beşiktaş Gein evinde Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek final biletini aldı. Böylelikle Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı bir kez daha Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gein oldu. İki ekip, ikisi playoff finali, ikisi Türkiye Kupası finali ve biri Cumhurbaşkanlığı Kupası finali olmak üzere 5. kez üst üste finalde karşılaşacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyonluğa ulaşacağı seride saha avantajı normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko'da olacak. Cumartesi Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayacak ve bütün maçların 20'de oynanacağı serinin programı şu şekilde. 15 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gein, 17 Haziran Çarşamba Beşiktaş Gein Fenerbahçe Beko. İlk 3 maçta şampiyon belli olmazsa 19 Haziran'da 4. yine belli olmazsa 21 Haziran'da serinin 5. ve son maçı oynanacak.
3: Yunanistan basketbolunda da işler kızışmaya başladı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos evinde Olympiakos'u 2 uzatmada da yendi ve seride durumları karıştırdı.
0: Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 4. maçında Panathinaikos başkent Atina'da Olympiakos'u konuk etti. Baş antrenörlüğün Ergin Ataman'ın yaptığı Yeşil Beyazlar ezeli rakibi karşısında maça daha istikrarlı ve dirençli bir oyunla başladı. Ancak ilk iki periyodu geride kapatan Olympiakos devre arasından sonra başka bir kimlikle sahaya çıktı. Konuk ekip son çeyreğe 4 sayı önde girerken Panathinaikos'un direnmesiyle maç uzatmaya gitti. Çekişmeli geçen dakikaların sonunda maçı 93-86 kazanan Pana seriyi 2-2'ye getirdi. Ev sahibi takımda Kendrick Nunn 23 sayıyla öne çıkarken Olympiakos'un Fransızlı yıldızı Evan Fournier 26 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Kazanan takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı 13 Haziran Cumartesi akşamı Olympiakos'un evi Pire'de oynanacak.
3: NBA finallerinde de heyecan giderek artarken tarihin en etkileyici geri dönüşlerinden birine sahne oldu.
0: Dünya ünlü sanatçıların da park eden takip ettiği NBA final serisinin 4. maçı New York'ta Madison Square Garden'da oynandı. Seride 2-1 önde olan New York Knicks tarihin en müthiş geri dönüşlerinden birine imza attığı maçta San Antonio Spurs'u ağırladı. Deplasmanda 20 bin Knicks taraflarının önünde maçı hızlı başlayan Spurs ilk periyodu 19 sayı önde kapattı. Siyah beyazlar ilk bölümde buldukları 14 isabetli 3 sayılık atışla playoff rekoru kırdı. Ritmini bozmayan ve ikinci periyotta farkı 29 sayıya kadar çıkaran konuk ekip seriye 2-2 eşitlik

0: getirecek olmanın rahatlığıyla son dakikalara giriş yaptı. Ancak Knicks üst üste bulduğu sayılarla salonun havasını bir anda değiştirdi. Farkı önce tek haneye düşüren ev sahibi ekip, bitime 1 dakika 22 saniye kala Jalen Brunson'un hamlesiyle öne geçerek kara bulutları dağıtıp salonda güneş açtırdı. Spurs şoku atlatmak için faul atışlarını sayıya çevirse de, New Yorklular bu kez OG Anunoby'nin sihirli dokunuşlarıyla maçı 107-106 kazanmayı başardı. Knicks 29 sayılık tarihi geri dönüşle NBA tarihinin geriden gelme rekoruna imza attı. Önceki rekor 2008'de Lakers'a karşı 24 sayıdan dönen Boston Celtics'e aitti. Jalen Brunson'un 36, OG Anunoby'nin de 33 sayıyla yıldızlaştığı tarihi galibiyetle birlikte Knicks seriyi 3-1'e getirerek farkı 2'ye çıkardı. Spurs tarafında Wembanyama 24 sayı, 13 rebound ve 3 blokla oynadı. Dallin Harper 21, De'Aaron Fox ve Devin Vassell 18'er sayı üretti. NBA final serisinin 5. maçı cumartesi gecesi San Antonio'nun sahasında oynanacak. Son şampiyonluğunu 1973 yılında yaşayan New York Knicks, Texas'tan galip çıkarsa 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmiş olacak.
1: ...2027 Kadınlar Dünya Kupası'na katılmak için playoff oynamayı garantileyen amili takımımız Malta deplasmanında aldığı galibiyetle grubunu da ikinci sırada tamamladı.
2: Amili kadın futbol takımı 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri B Ligi 2. gruptaki 6. maçında Malta'ya konuk oldu. Ay Yıldızlılar grubun son maçı olarak oynanan karşılaşmanın 7. dakikasında Alexandra Gatt'ın kendi kalesine attığı golle öne geçti. Ece Türkoğlu ve Selengül Altın Kulağ'ın golleriyle maçı 3-0 kazanan milli takımımız puanını 13'e yükseltti. Playoff oynamayı daha önce garantileyen Türkiye'nin eleme playofflarındaki ilk rakibi 18 Haziran'da İsviçre'de yapılacak kura çekiminde belli olacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak ilk maçlar 5 ve 13 Ekim tarihlerinde yapılacak.
1: Bu haberle birlikte gün ortası bültenini noktalıyoruz. Hoşçakalın.
3: Spor Radyo. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
5: A Spor Radyo. Sporun radyosu.
6: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
7: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Reklam.
3: A Spor Radyo. Güzellikler
8: dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.
9: Tarihte bugün. 11 Haziran 1930, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kurulmasına ilişkin kanun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1945, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tartışmalara neden olan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu kabul edildi.
10: Güzellikler dünyası,
8: Paraf'ın katkılarıyla. Reklam.
11: Lacivert dergi aile dosyasıyla raflarda. Aile küçük ümmet modelidir. Peygamber ocağı olarak aileyi görmek, babasız büyümek ve evlatsız kalmak arasında Hazreti Muhammed. Evde pişen yemek aidiyet hissi verir. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Haziran sayısında.

0: Sonlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. TVBu Go. Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.

0: kurallarını sunar.
1: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler. Şansa kalmaz işiniz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
3: Arçelik Futbol Bayramı'nı kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le Futbol Bayramı'na tam kadro hazır olun. Reklam.
4: A-Spor Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Hürmüz Boğazı kaynaklı arz riskleri ve küresel petrol stoklarındaki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisini dikkate alarak, bu yıl için ortalama petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti. Gelecek yıl için ortalama varil fiyatı tahminini Brent petrolde 79,39 dolar, WTI için ise 74,39 dolar olarak belirledi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu.

Spor gündemine hoş geldiniz. Mutlu günler değerli izleyenler. Transfer sezonu devam ediyor ve tabii ki teknik adamını arayan takımlar, yeni oyuncularını arayan takımlar derken transferle ilgili konuşacağımız fazlasıyla şey olacak ama bugün 11 Haziran yani Dünya Kupası'nın başlangıç tarihi. 4 yıldır bu tarihi bekliyoruz ve milli takımımızın da 24 yıl sonra boy göstereceği turnuvada bugün start verilecek ve Meksika Güney Afrika maçı ile birlikte heyecan Meksika'da başlayacak. Sonrasında Kanada ve Birleşik Devletler'de yaşanmaya devam edecek. Biz de turnuva boyunca tabii ki Aspor ekranlarında hem milli takımla ilgili gelişmeleri hem de turnuva ile ilgili tüm gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün dünya futbolu açısından önemli bir gün. Bunda tabii ki Dünya

0: ön direğe kes, gözü kapalı direkt buluşurdu. Direkt koşardı topa. Yani güzel tabii de. Ya bakalım. Vallahi,
1: Ömer'cim Fenerbahçe'de, şimdi sana şöyle söyleyeyim. Her sene seçim aslında kolay değil. Kulübe bir nebze zarar veren bir olay bu. Yani
2: bu yıl da yaşandı.
1: Yaşandı. Şimdi tekrar önümüzdeki sene bir seçim daha yaşanacak. Hı-hı. Onun için yani Fenerbahçe'nin artık bu dakikadan sonra bu kadar beklentiler sonucunda Fenerbahçe'nin yeni seçilen yönetimiyle birlikte hedefler doğrultusunda bir ve bir araya gelip ondan sonra ilk hedef şampiyon olmak olacak Fenerbahçe'de. Olamadığı takdirde yeniden bir kaos ortamı da var ki biz seçim ortamı daha. Seçim insanlar da bıktı yani.
3: Doğru.
1: Şimdi bazı şeylerin önüne geçiyor seçim. Neyin önüne geçiyor? Şimdi 13. seneye girilmiş olacak şampiyonluk beklentisi var. Bu beklentinin yarattığı stres var.
0: Tabii. Kolay
1: stres
0: değil
1: hocam ya. Stres bütün camiaya yayılıyor. Hem gelen yönetimler ne kadar ne olursa olsun Fenerbahçe başkanlığı her türlü sorunla baş edebilme gücü verse de başkana ve yönetimine, dolayısıyla onun destek verdiği teknik direktör ve ekibine, kolay değil yani. Çünkü ne olursa olsun bizim ülkemizde, bizim dinamiklerimizde skorlarla yaşıyorsun.
0: Tamam.
1: Olası kötü skorlarda bütün eski defterler karışıyor. Hepsi bir arada gün yüzüne çıkıyor. Şimdi böyle olduktan sonra skora oynamak bana göre dünyanın en büyük yanlışı. Takım performansa odaklı sahaya çıktığında zaten Fenerbahçe takımı. Sana sınıf atlatacak oyunculardan kurulu bir takımsın sen. Bu takım performansı oynadığı zaman zaten skor aldedir, eder. Şampiyonluk yolunda da en büyük adaylardan birisindir. Ama skora oynadığın zaman işin rengi değişiyor. Onun verdiği baskı da geliyor üstüne. İşin şampiyonluk baskısı, yeni görev almışsın onun baskısı, içerideki genç oyunculara olan baskı. Otomatikmen sen takım olup performans vereceğine skora oynadığında olmuyor. Bir şeyi çok istersen, hele futbolda öyle değil midir
0: hocam?
1: Bir şeyi istediğinde tam tersi olur, tam tersine gider. Onun için hırsın da mantığını geçmemesi lazım. Yani kolay değil. Ama kolayı zoru kolaylaştıracak bir planlamayla bu sene artık hedefe yürümesi lazım Fenerbahçe'nin. Yoksa gene sıkıntılı süreç başlar. O çünkü taraftarların o birikmiş olan stresi günah keçisi arıyor. Orada da ilk hedef ne oluyor? Önce yakalarsa o maç bazında gol kaçıran oyuncu, ama esas hedef teknik direktör. Ondan sonra teknik direktörden sonra yönetime yansıyor. Kolay bir süreç değil ama büyük kulüplerin büyük duruşları olur. Onun için kolay ayağa kalkmasını bilirler. Zaten şimdi rakibinin kaybettiği puanlara rağmen sen de puan kaybederek bu sene şampiyonluğu hediye ettin. Şimdi böyle bir yapı içerisinde taraftarların aradığı son birkaç başkanla birlikte Fenerbahçe her zaman söylediğim gibi bir enkaz yaşadı yani. O enkazdan sonra kurtulup heybetli bir duruş arıyordu. İki başkan adayı da heybetli duruşa sahipti. Şimdi ikisinden birisi seçildi. Bundan sonra artık Fenerbahçe takımı her şeyden önemlisi ayrışmayı bırakıp, adamcılığı bırakıp, işte Ali Başkancı, Saadettin Başkancı, Aziz Başkancı, Hakan Başkancı değil, Fenerbahçeli olacak herkes. Ve hedefe yürüyecek. Bu şekilde hedefe yürüyen Fenerbahçe'de şampiyonluğun en büyük adayıdır.
3: Şimdi Aziz Yıldırım ve ekibi mazbatalarını aldı. Aykut Kocaman'ın artık açıklanması bekleniyor. Biz Aykut Kocaman tercihini konuşalım Okan. Çünkü uzun dönemdir zaten Aziz Yıldırım'ın başkan olması halinde göreve Aykut Kocaman'ı getireceği konuşuluyordu. Ve artık resmi olmak üzere.
0: Hayırlı olsun diyelim. Yani sonuçta ülkemizin önemli güzide camialarından bir tanesi, büyük camialarından bir tanesi. 13 senenin, bu seneyle beraber 13 senenin şampiyonluğu olamamasının gerginliği, stresi kolay değildir. Şimdi hocam çok güzel yerlere değindi. Çok önemli vurgularda bulundu. Şimdi oyun ve skor diyor. Bak bu çok önemli. Şampiyon olursun olmazsın. O sahada oyun, skoru bir kenara koyun. Eğer o oyun olmadığı takdirde taraftarı mutlu edemez. Futbol nedir? Futbol bir

0: Şölendir. Futbol talep edilen bir oyundur. Talep eden kim? Taraftar. Kimi mutlu tatmin etmek istiyorsun? Taraftarı tatmin etmen gerekiyor değil mi sevgili Ömer abi? İşte burada da senin o oyunu oynaman gerekiyor. Yani yapacağın çok basit hamlelerle şampiyonluğu yaşarsın ve şampiyonluğu verirsin. Geçen sene devre arası en basiti. Fenerbahçe çok yıllardır hataları yapıyor mu? Yapıyor. Ama artık yani kör gözün parmağı deriz ya. Elindeki şampiyonluğu aldın, Galatasaray'a verdin. Galatasaray sana al şampiyon ol diyor, sen al Galatasaray şampiyon ol diyorsun. Yani böyle bir aralarında şey geçindi, diyalog geçindi. Sen o devre arası iyi transferler yapmış olsaydın, iki tane santrafor veyahut da bir santrafor, bir kanat almış olsaydın büyük ihtimal şampiyon ol. Çok basit ya. Ana temel bu yani. Ana problem buydu. Bunu 20 milyon Fenerbahçeli gördü ama sevgili Saadettin Saran göremedi. Yani bu acayip bir şekilde benim böyle garipsediğim ve kabul edemediğim bir durum. Sonuçta futbolda belli oluyor yani, belli oluyor. Adamlar getiriyor defans, bekler, orta saha, muazzam bir orta saha kurgusuna kanatların var. Ama buradaki oyuncun yetersiz. Nasıl onu görüp de yetersiz olduğunu orayı doldurmadın? Değil mi? İnsanlar bunu kabullenemiyor. Şimdi bir de bak hoca diyor oyun. O oyunu oynarsan hem skor da alırsın hem hedefe de gidersin. Hedefe de gidemediğin takdirde de taraftarlar ya kardeşim bizimkiler bu sene eze eze oynadı. Ama rakip de oynadı. Bir şekil kazandı. Bir şekil şampiyon oldu filan gibilerinden böyle bir tatmin edersin. Ama Fenerbahçe'de borsa gibi inişli çıkışlı abi. Bir anda iniyor bir anda çıkıyor. Bir anda iniyor bir sirkülasyon bir devamlılık yok. O devamlılık saha içerisinde güçlü oyun dediğimiz oyun olmuş olsa yani farklı şeyler konuşulurdu. Yani gerginlik ne oluyor biliyor musun? O oynanan oyun, tatmin etmeyen oyun bu sefer taraftara sirayet ediyor. Gerginlik bu sefer o taraftarın gerilmesi, stres yaşaması, 13 senelik bir gerginlik, stres döneminin yaşaması. Bu sefer taraftara, futbolculara sirayet ediyor. Bu sefer istediğin oyun çıkmıyor ortada. Oyun da çıkmadı mı problemler yaşıyorsun. Adamcılık mesela dedi hoca, çok güzel bir şey söyledi. Ayrışma, adamcılık bunlar olmaması gereken şeyler. Ama işte bunların olmaması için de ne biliyor musun? Yine aynı yere geliyor. Sağ içine giriyoruz. Yeşil zemine basacaksın. O yeşil zemin en önemlisi. Orada güçlü, kuvvetli, hedefe giden bir takımı, taraftarını mutlu eden, büyük camiaların istediği, kabullendirdiği oyunu rakibe kabullendiren bir oyun sergilediğin zaman bu defa ayrışmada hiçbir şey olmaz. Çünkü bekleyen var abi. Hep pusuda bekleyen olur. Muhalif olur. Bu her yerde. İktidarda da olur. Siyasette de, futbolda da. Her dalda, her branşta olur bu. Bekleyen pusuda bekleyen olur yani. Ya başarısı olsun da. Ama işte onları susturmak istiyorsan Aziz Yıldırım yapacağı tek şey babacığım. Gidecek baba bir santrafor, baba bir stoper, baba bir kanat aldığı takdirde Türkiye'nin en kaliteli, en güçlü orta sahasına sahipsin. Beklerin iyi. Bak dün Samedov Ronaldo'ya muazzam bir pas attı. Bek, sağ bek çok iyi. Solda Osterwold'da açtı Buran var. Bir de şey var. Karagümrük'ten aldıkları oyuncu aklıma geldi. Levent var. Stoperleri Skriniar'ın yanında bir iyi stoper aldığın zaman. O zaman bak bakayım neler oluyor. Neler yaşanıyor, yaşatılıyor. Sorumluluk alabilecek oyuncu derim ben ona. Hep böyle liderlik vasfı. Yani bunları yaptığı takdirde Fenerbahçe yine o yarışın içinde, yine o şampiyonluk hedefi içerisinde ve o oyunu oynayabileceğini düşünüyorum. Aykut Hoca geldi. 6 senedir çalışmıyor deniliyor. Onun eleştirileri yapılıyor. Ama o 6 sene içerisinde de Aykut Hoca muhakkak kendisini geliştirmiştir. Yani bir hazırlamıştır, beklemiştir. Yani bu fırsatın geleceğini bekleyerek ona göre hamlelerini yaptığını düşünüyorum. Bakacağız. İlerleyen günlerde göreceğiz. Hayırlısı olsun diyelim sevgilim Ömer. Kolay bir süreçti. Zaman gösterecek bunlar hepsini.
1: Şimdi Okan'a ek bir şeyler söyleyeceğim. Ne yazık ki hatalarında inat eden yönetimler ve teknik direktörler Fenerbahçe'ye bugüne kadar ağır bedeller ödettiler. Oysa Fenerbahçe her zamanki gibi şampiyon olduğu zamanki gibi kazanmaya odaklı ruhunu ortaya koyduğu zaman zaten şampiyonluğun en büyük adayı yakalar o zaman şampiyon.
0: Tabii tabii.
1: Ama olmuyor. Onun için Fenerbahçe kültürünü ve camiayı iyi bilen neden açıklanmadığını hala manasız da buluyorum. Gene söylüyorum, Fenerbahçe kültürünü ve camiayı iyi bilen Aykut Kocaman gözüken şu andaki en idealdir. Neden? Çünkü Fenerbahçe kulübünün aidiyet duygusunu en iyi bilenlerden biri odur. Gelen yabancı oyuncuya da efendime söyleyeyim bunu anlatır. Onları bu konuya adapte eder. Aynı zamanda Aykut'un disiplini ve sistemli bir takım kurgusu vardır. Ben her zaman yerli hocadan yanayım. Çünkü o formaya hizmet etmiş arkadaşlarımız ama şu şartla kendilerini geliştirdikten sonra kendisini bu konuda geliştirmeyen arkadaşlarımız erken süre olarak kariyerlerini erken bitiriyorlar.

0: Ama şimdi Aykut onlardan biri değil yani. Taraftarın belli kesimlerinde de karşılığı olan bir çocuktur Aykut Kocaman. E şimdi onun için bunun tartışılması ki halk dilinde şu şekilde bir algı var. İşte Aykut Kocaman ismi camiayı böler. Niye böler? E hepiniz destek verin de bölmesin. Onun için ben diyorum ki baskı ortamında çalışmaya alışık bir hoca. Ne? Yaşanan 3 Temmuz olayında teknik direktör Aykut Kocaman'dı.
1: Bir o baskıya da alışık. Hocam. Haber merkezimize gidelim ve Erdem Akbaş'a merhabalar diyelim. Erdem'le konuyu konuşuyoruz zaten. Aykut Kocaman konusunu Erdem de aktarıyor günlerdir ve artık açıklanmak üzere. Erdem hoş geldin yayınımıza.
2: Çok Ömer Saraç, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Aykut Kocaman'ın imzası çok yakın görünüyor. Dün de konuştuk seninle. Yeni gelişmeler varsa senden alalım bu konuda Erdem. Bir de tabii taraftar transferi de çok merakla bekliyor. Girasi, Vedat, Nuriç. Bunları da konuşuyoruz ama bu isimler dışında da imzaya yakın isimler var mı? İsimler varsa sen de tabii ki onları da almak isteriz.
2: Elbette Ömer Saraç. Sıcak bilgiden başlayalım. Bugün Fenerbahçe Başkanı Sayın Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'la bir araya gelecek. Bendeki istihbarat bu şekilde. İki ismin bugün bir araya gelmesini bekliyorum. Bu görüşmenin ardından da Aykut Kocaman isminin resmen açıklanması bekleniyor artık. Ben Cuma günü demiştim dünkü yayınımızda. Yine tekrar edeyim. Cuma günü ben Sayın Aykut Kocaman'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olarak açıklanmasını bekliyorum. Zaten bu süreci çok öncesinde konuşmaya başlamıştık. Bana sürpriz bir durum yok açıkçası. Aykut Kocaman Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacak. Dünkü mazbata töreni sonrası yapılan yönetim kurulu toplantısında da Aykut Hoca isminde karar kılındığını söylemiştim. Bugün de Fenerbahçe Başkanı teknik direktör adayı, hatta ben teknik direktörü diyeceğim artık. Zafer Hocama da katılıyorum bu anlamda. Bu durumu daha fazla uzatmanın bence anlamı yok. Aykut Hoca ile bir araya gelecek. Bu toplantıda neler konuşulacak? Teknik ekipte kimler alacak? Hangi isimler yer alacak? Kaç kişilik bir ekip olacak? Oraya aday isimler var. Güçlü bir teknik heyet kurmak istiyor Sayın Aykut Kocaman. Kalabalık bir teknik heyet olacak. Bugün bu konu konuşulacak. Transferler, gidecek oyuncular, kadro yapılanması, hedeflenen oyun gibi Fenerbahçe'nin yol haritasına dair önemli bir görüşme yapılacağını bugün söyleyebiliriz Sayın Aziz Yıldırım ile Aykut Kocaman arasında. Ardından da ben yarın bu açıklamayı bekliyorum Ömer Saraç. Tabii transfer tarafına da ben buradan geçeyim istersen. Sergi Girasi ile alakalı hala devam eden görüşmeler var. Dün Fener Sayın Aziz Yıldırım adına bir profesyonelin Giresi ile görüştüğünü söylemiştik. Hala aynı noktadayım. Bu transferi bitirmek istiyor Aziz Yıldırım. Kulüp tarafıyla çok fazla pürüz olmasa da oyuncunun kafasında bazı soru işaretleri var. O soru işaretleri de gideriliyor. Teknik direktör de belli olduktan sonra Giresi transferi ile alakalı artık sonuca doğru gittiğimizi göreceğiz. Vedat Muriç'e geleceğim. Aykut Kocaman'dan sonra Fenerbahçe'nin resmi hesaplarından yapılacak ikinci açıklamanın da Vedat Muriç olacağını söyleyelim. Vedat transferinde herhangi bir pürüz yok. Oyuncu ve kulübüyle de anlaşma sağlandı. Artık Vedat Muriç Fenerbahçe'ye tekrar dönmeye hazırlanıyor. Zaten Türkiye'de çok fazla dostu var Vedat Muriç'in. Bu anlamda yabancılık çekeceği de bir durum yok. Nerede yaşayacağı, hangi evde konaklayacağı gibi tüm detaylar halledildi. Vedat Fenerbahçe için hazır, Fenerbahçe'ye gelecek. Başka transferler de olacak. Stopere iki takviye bekliyorum ben Sayın Aziz Yıldırım'dan. Biri yerli, biri yabancı, iki takviye beklediğimizi söyleyelim. Bu yönde arayışlar da var. İsimlerle alakalı var detaylar ama biraz somutlaşmasını bekliyorum Ömer. Onları elbette paylaşacağız. Ve sağ öne de bir transfer arayışı olacak. Sağ öne ofansif bir kanat oyuncusu almak istiyor. Tabii ki bugünkü görüşmede bunlar da konuşulacak. Takımı çok bozmadan önemli takviyelerle güçlendirmek istiyor Sayın Aziz Yıldırım, futbol aklı Oğuz Çetin. Bence Sayın Aykut Kocaman da zaten bu düşüncede. Aslında çok paralel bir şekilde bu ekip aynı şeyleri düşünüyor. Bu ne kadar organizasyona yansıyacak bunu hep beraber göreceğiz ama fikirlerin uyuştuğu, hemen hemen aynı düşüncede olan teknik direktör, İşte futbol operasyonundan sorumlu isim Oğuz Çetin ve Başkan Aziz Yıldırım. Yani bu isimler zaten yıllardır beraberler, birbirlerinin ne düşündüğünü çok iyi bilen bir ekip. Bu anlamda şu anki planlamaya dair de hedefler belirlenmiş durumda. İhtiyaçlar belirlendi. Hangi isimlere gideceğiz zaten konuşuyoruz. Önce Aykut Kocaman,

0: Daha sonra Vedat Muriç bekliyorum ben. Ardından diğer forvet transferi Giresi ile alakalı da açıklamayı olabildiği kadar hızlı yapmak isteyecektir. Çünkü şu var ki 25 Haziran'da sezonu açıyor Fenerbahçe. Kampa kadar transferleri çok büyük kısmını yetiştirmiş olmak istiyor Fenerbahçe yönetimi. Sayın Aziz Yıldırım zaten kendisi de bunu söylemişti. Bu sözünü yerine getirip Fenerbahçe'yi Şampiyonlar Ligi ön elemesinden tur atlayan bir takım haline getirmek istediğini söyledi Sayın Aziz Yıldırım. Hep beraber göreceğiz, takip edeceğiz. Bugün için sıcak olan konu Aykut Kocaman ile Sayın Aziz Yıldırım'ın bir araya gelecek olması Ömer Saraç.
1: Şimdi Erdem tabii haliyle gelenleri konuşuyoruz, merak da ediyor taraftar, bizler de öyle ama gidecek olanlar mutlaka ayrılıklar da yaşanacak tabii ki. Sezon biterken sen de haberleştirmiştin, Nene ile ilgili bir Wolfsburg ilgisi vardı, Bundesliga kulüplerinin ilgisi vardı, Archie Brown ile ilgili Premier Lig'den gelen teklif vardı, evet. Eğer yanlış hatırlamıyorsam.
0: Nottingham Forest'tan haberleştirmiştik onu, evet.
1: Yani Nene olsun, Archie Brown olsun ya da başka oyuncular olsun, gelen teklifler var mı ya da ayrılığa yakın bulduğun isimler var mı? Bunları da tabii konuşmak gerekiyor.
0: Ben Nene'nin gönderileceğini düşünmüyorum. Yani çok iyi bir teklif gelmesi lazım. Çünkü 10 artı 4'teki artı 4 kuralına uyuyor Nene ve çok negatif düşünceleri de olmadığını duydum Sayın Aykut Kocaman'ın. Oyuncunun verileri de ortada Nene'nin. Bu anlamda ben artı 4 kontenjanında tutulacaktır. Sıdiki Şerif tutulacaktır bu kontenjanda. Archie Brown'la alakalı teklifin boyutu, nasıl bir teklif var? O rakam aslında burada birazcık da belki yönetimi cezbedebilir. Teknik heyet bu konuda nasıl bir rapor verecek onu göreceğiz. Archie Brown'da bir soru işareti bırakalım ama orada gelecek, yani gelen teklifteki rakamı öğrenemedim ben. Şu an Fenerbahçe'de resmi teklif gelen tek oyuncu Archie Brown. Bu sebeple o rakamı öğrenemedim. Öğrenirsem haberleştiririz elbette ama oyuncuyu bırakmak da öyle kolay olmamalı. Çünkü yerine doldurmak da sol bek, o yaşta bir oyuncu bulabilmek, kaliteli bir oyuncu bulmak kolay değil. Bunlar zaman gösterecek. Osterwolde'de ben ayrılık ihtimalini bekliyorum. Osterwolde'de artık Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor. Bu anlamda Osterwolde'de bir ayrılık yaşanabilir. Ama Sıdıkı Şerif, Nene gibi isimlerin ben takımda kalacağını tahmin ediyorum. Archie Brown'daki durumu izleyeceğiz hep beraber. Onun dışında zaten çok fazla yabancısı var. Ben oynayan yabancılardan daha çok oynamayan yabancıların gönderilmesine odaklanılacağını düşünüyorum. Çünkü orası çok ayrı bir mesai. Oynayan oyuncularla yabancılardan belki Anthony Musaba burada ayrılık ihtimali olan oyunculardan bir tanesi olabilir. Ama onun dışında da oynayan yabancı oyuncuları çok fazla göndermek istemiyor mevcut futbol aklı da. Hatta Asensio, Şikriniar gibi oyuncular asla gönderilmeyecek. Kante'nin durumunu bilmiyorum. Kante Gündüz'ün durumunu bilmiyorum. Dünya Kupası'nda görmemiz lazım. Çok erken bazı şeyleri konuşmak için. Ama hali hazırda şöyle bir plan var. Kiralıkta yer alan oyuncuları göndermek için çok yoğun bir planlama var Ömer Saraç.
1: Peki Erdem, gelişmeler oldukça zaten biz de sohbete seninle devam ederiz. Ağzına sağlık diyelim. İyi yayınlar. Teşekkürler. Zafer Hocam, şimdi Erdem de söyledi, Aykut Kocaman, Muriç ilk beklenen imzalar dedi. Zaten Aykut Kocaman'ı konuşuyoruz ama dilersen santrafor transferinde konuşmaya başlayalım.
2: Tabii ihtiyaç doğrultusunda bir transfer olacak ki, yani şimdi bütün futbol severlerin söylediği tek şey, tek doğru, Fenerbahçe'nin santraforsuz sezon geçirmediği. Onun için santrafor ihtiyacı muhakkak. Vedat Muriç bu beklentilere cevap verebilir mi? Verebilir. Bizim ligimizin dinamiklerini bilen bir santrfor. Ama tek başına yeter mi? Bana göre bir santrfor daha alacaklarını düşünüyorum.
3: Çünkü o da Girassi zaten.
2: Girassi.
3: Şu anda konuştuğumuz isim o.
2: Evet, ikisi olur. Çünkü Fenerbahçe bilhassa iç sahada önde agresif baskılı bir oyun sergileyeceğinden dolayı bu iki profilde Fenerbahçe'nin arananı olur.
4: Hatta Aykut Hoca nasıl oynatır hocam sana göre?
2: Ya şimdi şöyle bir
4: nasıl
2: algı
4: bir
2: var.
4: Nasıl bir oyun formasyonu? Yani senin kafanda nasıl bir oyun sergileyecek? Ne düşünüyorsun Aykut, mesela? Aykut Çok hocam, merak ediyorum.
2: Gayet mantıklı olarak topun daha fazla kendisinde kalmasını isteyen bir teknik direktördür. Doğru. Bu şöyle bir yanlış algıya yönlendiriliyor. İşte Aykut Hoca işte hücum futbolu oynamaz. Hücum futbolu diye bir şey de yok yani. Takım halinde gidiyorsun, takım halinde geliyorsun. Ataktan sonra topu kaptırdıktan sonra savunmaya başlıyorsun. Tabii. O da savunma en önde başlıyor.
4: Yani o baskıyı, o coşkuyu top rakipteyken, top mesela ikinci topları, onları bunları, oradaki o mücadeleyi falan ön alanda oyunu rakibe kabullendirecek mi? Yani bir o oyunu oynatır mı sence?
2: Oynatır. Şöyle Fenerbahçe'nin tekrardan yarışmacı

0: kimliği yakalamasına sebep olur Aykut. O şey vardır onda.
1: İki senedir var ama Fenerbahçe üç senedir, iki senedir zaten o yarışmacı kimliğini devam ettiriyor. Yani o yarışın bak, içinde son haftalarda işte Santafor birkaç
0: ettiriyor, kekeme ettiriyor.
1: Evet evet.
0: Şimdi tabii ki devamlı büyük takımlarda takım bazen olur. Oyunsal anlamda geriye düştüğünde İstikrar. Bireysel performanslar öne çıkar. Ama Fenerbahçe genelde bireysel performanslarla evet. gitti. Fenerbahçe'nin bir kurgusu yoktu. Ezberlenen bir oyunu yoktu.
1: Evet.
0: O yüzden en azından onu yakalar Aykut Kocaman'la birlikte. Yani şimdi Fenerbahçe, ben de demin de dedim ya, sahaya çıkan oyuncu o formanın ağırlığıyla, o formaya sadece yeterini, ruhunu koyduğu zaman zaten Fenerbahçe şampiyonluk yolunun en büyük adayı oluyor. Büyük takım refleksi denen bu. Aykut en azından onu bilir.
1: Ama yeterli değil şimdi, hocam o.
0: Bak o yeterli değil hocam. Biliyor musun bak. Şimdi futbolda yetenek bir yere kadar mı?
1: Tabii.
0: Yani karakter lazım. O karakter deyince de millet yanlış.
1: Tabii ya, aynen farklı yere. Aynen futbol, yani, futbol karakteri. Karakter. Bravo hocam. Orada farklı bir
0: ha, bir
1: şey
0: de ne var? Disiplin. Şimdi. Disiplin karakteri getiriyor. Şimdi Fenerbahçe takımı zaten kendine sınıf atlatan oyunculardan kurulu bir takım olduğu için, takım olmak çok ayrı bir şey. Transferlerle takım olunmuyor.
1: Tabii.
0: O takım olgusunu yaratabilme ruhu da var. O bilgisi de var Aykut Hoca'nın. Yani bakma sen, Fenerbahçe taraftarlarının belli bir kesiminde çok büyük kredisi de var Aykut Hoca'nın. Bu bir avantajdır. Çünkü neden? Yeniden bir yapılacak stoper ve santrfor takviyeleri yeniden bir takım kurulma olgusu yaratmasın. Zaten mevcut iyi olan takıma eksik olan bölgelere takviye oluyor. Şimdi böyle bir takımla ondan sonra bu gelecek oyuncularla çabuk uyum sağladıktan sonra isyan.
1: Evet.
0: Takım oyuncularda bir isyan olursa ondan sonra bu Fenerbahçelilik ruhunu ondan sonra karakterini sergileyebilirse, Aykut Hoca da bunun müsebbibi olursa, o yaratılan tablonun altına Aykut Hoca imzasını atarsa zaten her şey yolunda gider. Ha, her zaman söylüyorum, bu bir risktir. Büyük takım o şeyinde şu vardır camialarda. Bu beklentiler, bak her zaman söylüyorum, olası bütün yapılan iyi şeyler unutulur. Ondan sonra olumsuzluklar ortaya çıkar. Onun için skorları ben çok önemsiyorum. İlk başta, şimdi sezon Fenerbahçe için de biraz erken açılacak rakibinden değil mi, Galatasaray'dan erken açılıyor.
2: 25 Haziran.
0: 25 Haziran. Şimdi bu
2: genelde zaten şampiyon takımı geç açar.
0: Onun için çok fazla transfer yapılmaması avantaj diye düşünüyorum Fenerbahçe'de. Niye? Gelecek birkaç tane oyuncu var olan takıma zaten çabuk uyum sağlarlar. Ondan sonra takımdaşlık çok önemlidir. Futbolcuların birbirini sevmesi gerekmiyor. Ama takım için ortak misyon, ortak vizyon, o algı onların kafasına yerleştirildiği zaman o zaman zaten takım oluyorsun, çıkıyorsun.
1: Aynen öyle.
0: Sen birazcık kımıldadığın zaman, birazcık kendisi olabildiği zaman Fenerbahçeli futbolcu zaten rakibini rahat yeniyor. Anadolu takımlarını rahat geçiyor. Derbilerde de zaten onların skoru belli olmuyor. Onun için böyle bir baskılı ortamın ve o baskılı ortamda çalışmanın yaşanmışlığı var Aykut Hoca'da. Bu da Aykut Hoca için bir avantajdır. Şimdi açıklanmış gibi söylüyoruz ama henüz açıklanan bir şey de yok yani. Öyle değil mi? Ama bizim yani, futbolumuz içerisinde.
2: Bugün yarın zaten Cuma günü bekleniyor. Yarın muhtemelen açıklanır.
0: Bizim futbolumuz içerisinde adamlığın, asaletin, zerafetin kitabını yazanların başında Aykut Kocaman gelir.
1: Bak hocam çok güzel.
0: Onun için dedi. Aykut Kocaman eğer ki var olan bizim coğrafyamızdaki futbol sistemi eğer ona hakkını vermezse, o ona rağmen doğru bildiklerinden ve adamlığından zerre kadar sapmaz, şaşmaz ve takımını hedefleri doğrultusunda götürür. Bu avantajdır. Yabancı gelen teknik direktörün kalitesi ne olursa olsun bu olguyu yaratabilmesi için süreç lazımdır.
1: Mourinho geldi.
0: Evet, kolaydır.
1: Mourinho hocalarından bir tanesi.
0: Tabii.
1: Ne oldu?
0: Olmadı.
1: Örnek verebiliriz mesela. Neler yaptı, neler yaşattı.
0: Tabii.
1: Neler söyledi, ne izlenim bıraktı. Değil mi hocam?
2: Yani Real Madrid'e gitti.
1: İşte o, ama Türkiye'de olmadı. Tabii, olabilir. Tabii. Del Bosque'de Beşiktaş'a geldikten sonra dünya şampiyonu.
2: Biz adamın işte, hocanın lafı yani her şeker toprakta.
1: Bravo, yani. Bravo.
0: Ama biz adamın zaten kariyerini,
1: olduğunu söylemiyor.
0: Efendim, teknik direktörünü tartışmadık ki. bizim coğrafyamıza uyamadığını, Fenerbahçe'nin geleneklerine, göreneklerine, DNA'sına uygun bir anlayış, fikirler yaratmadığını, futbolun dışında her şeyle uğraştığını, sahaya bir türlü inmediğini söyledi. Yani
2: burada da işte hocam, madem konu buradan açıldı, bence Aykut Kocaman'la ilgili önemli olan nokta şu. Mourinho geldiğinde de bunu çok söyledik ama Fenerbahçeli taraftarlar tepki gösterdi ki bence sonra taraftar da camia da pişman oldu biraz. Şundan pişman oldu. Şimdi Mourinho geldi, hatırlıyor musun basın toplantısını? Hep böyle rakiple ilgili açıklamalar, işte Türkiye'de evet. zaten bize izin vermiyorlar, şampiyonluğa izin verilmeyen bir yerdeyim, ben bunu değiştireceğim evet. falan gibi. Şimdi Aykut Kocaman da daha önceki süreçlere, ben hocanın zaten artık çok daha tecrübeli olduğunu ve değineceğini düşünmüyorum ama yani beyaz bir sayfa açarak başlarsa geçmişi konuşmadan bence Fenerbahçe camiası içine daha ideal olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli geriye bakarak Fenerbahçe geleceğini kaçırıyor uzun zamandır.
0: Zaten
2: Mourinho'da da yaşanan bence buydu en başından sonuna kadar.
1: Geçmişe bakarsan geleceğinle ilgili bir adım atamazsın ki. Biz de yaşadık bunu. Şimdi Fenerbahçe'de en büyük problem ne biliyor musun? Kadro istikrarı ve oyun istikrarı. Şimdi hocalar geldi. Çok önemli teknik adamlar geldi. Şimdi bakıyorsun sağ bek kim var? Samedo. Bana göre çok iyi bir sağ bek. Yanına Şikrin yer muhteşem bir stoper. Bir
0: gerçek tane, performansını sergilemeyen Samedo.
1: İşte,
0: ama yanına, var potansiyel.
1: Yanına iyi bir stoper alacaksın. Sol beklerin zaten iyi. Orta saha muazzam. Saymayayım isimleri. Yani kimi tutarsan al koy 11'e muazzam işler yapar. Kante, Asensio, Gendouzi, İsmail,
0: Talisca.
1: Sağ tarafa bir tane iyi kanatta santrafor aldığın zaman problem çözülüyor. İşte burada büyük iş kime düşüyor? Abi o malzemeyi verdiğin zaman açtı kim? Aykut Hoca güzel yemekler, lezzetli yemekler, lezzetli oyun oynatacaksın sen orada. Oynattığı zaman da taraftar memnun olur, şampiyonuna gidersin, şampiyon da olur. Bu kadar basit yani. Çok fazla süslü cümleler, parfüm kokulu kelimeler kullanıp yani lafı evveli bir uzatmaya gerek yok. Bu kadar basit ya. Amerika'yı keşfetmiyorsun ki, Da Vinci'nin şifresini çözmüyorsun ki. Abi bu kadar basit. Eldeki kadroya bakacaksın. Nereleri eksik? Buraları. Gideceksin ama o eksik bölgeler hocanın dediği gibi isyan eden, sorumluluk alan ve bölgesinin becerili, yetenekli oyuncuları aldığın zaman bak bakayım o zaman neler çıkıyor, neler yaşatıyorsun, neler yansıtıyorsun. Yaşatırsın abi, önemli olan şimdi, bu. Futbolcuya da bir de neyi aşılayacaksın biliyor musun sevgili Ömer? Yani yetenekli oyuncu tamam, bireysel olarak bazı maçlarda devreye girer, oyunu çözer. Olur bu sezon içerisinde, sezon boyunda çok oluyor. Yani bir takımın içerisinde iki tane, üç tane oyuncu oyun istediğin gibi olmuyor. İstediğin oyunu sergileyemiyor çünkü sana rakip müdahale etmiyor. Ama iki tane oyuncu abi muazzam bireysel yetenekleriyle bir anda tabela yapıyor, değiştiriyor oyunu, skoru değiştiriyor. İşte oyunculara da neyi aşılayacaksın? İşte hocanın dediği gibi o isyan eden oyunu, taraftarın beklentisini karşılayan oyunu, o mücadeleyi, coşkulu, tempolu, devamlı aksiyon, atak olan bir oyunu sergilediğin zaman taraftar umutlanır. O umutlanan taraftarı gören futbolcular da daha cesaret, yürekli olur. Tabii ama canım. Gerginlik oyun olarak dedim ya, istikrarsız bir oyun. Taraftarı da geriyor, o taraftarın gerginliği de oyuncuyu da geriyor. Kesinlikle. Bu kadar basit. Kesinlikle. Babacım ya. Abi. İşi fazla uzatmaya, veleveye, gevelemeye gerek yok. Al Vedat Muriç'le Girosi'yi santrafora. Bir tane sağ kanat adam geçen, çok özellikle bir tane de Şikrinyar'ın yanına. Baba net, bu şeydeki Akan Jemen'e mi konuşuluyor galiba? Çok,
2: konuşuluyor.
1: Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Muazzam bir stoper. Alabilirlerse var ya, ben sana bir şey söyleyeyim. Ligin en iyi stoperine. Muazzam bir stoper. Al. Otur abi, yazsan otur, ne yiyorsan ne içiyorsan oturla hocam da keyifli bir şekilde maç izle. Bu kadar basit abi.
0: Kiraz.
1: Param var, alıyorsun, alım gücün var. Ya Amerika'yı bak ya, bu zor değil arkadaşlar. Bak bir takım kurmak hakikaten, hele Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi alım imkanı, gücü ve albenisi olan camialarda çok basit. Çünkü Anadolu takımlarıyla makas açıldı. İçeride dışarıda bunların hepsini yenebilecek potansiyelli bir takım kurmak o kadar zor değil. Kurduğun takdirde içeride de büyük takımları yani dışarıda yenil, yine şampiyonsun. Ama sen içeride de dışarıda da yenemiyorsun. İçeride Anadolu takımlara puan kaybediyorsun. Ben onları değersiz ve küçümsetmiyorum. Ben de oralardan geldim. Yaşadığım için söylüyorum bunu. Beni tehdit eden, devamlı oyun olarak, psikolojik olarak o baskıyı, o isyanı kuran bir takım olduğu zaman belli bir zamandan sonra lanet olsun bitse de gitsek diyorsun ya. Kabulleniyorsun galip gelememeyi. İşte o kabullendirecek, oyunu oynatabilecek oyuncu profillere ihtiyacım var.
2: Bu yüzden de bence Sergio Girassi ile Vedat Nur için tercih edileceğini düşünüyorum. Çünkü İşte Kasımpaşa maçı, Karagümrük maçı, Antalya Spor maçı, o topu içeriye Fenerbahçe santraforları yuvarlayamadı yani.
1: İkisinden biri olmuş olsaydı devre arası Fenerbahçe şampiyonu. İkisinden biri olmuş. Evet. Ya Fenerbahçe, bak Beşiktaş'ın aldığı Agbatu ile Oğuz almış olsaydı devre arası yine şampiyondu. Ben sana net söyleyeyim. Ya bu kadar basit abi ya, ben bunu anlamıyorum ya. Bunu göremeyen bir yönetim, bir teknik adam kusura bakmasın. Yani hoca istemiş ama yönetim almamış. Yönetim istemiş ama hoca istememiş. Bıraksın kardeşim. Bunlar orada ucuz kim yetki, karar verici benim, başkan benim. Alacağım, bu eksiklik var. Saadettin Saran gidip alacaktı. Hoca mı istemiyormuş? Hocam sen bir otur kenarına. Ben buraya bir tane Vedat Muriç veyahut da

0: Veyahut da Charlotte getiriyorum diyeceksin ya. Kusura bakma abi ya. Şerefi getirdin, daha genç senin o takım. O tür oyuncuları, Vedat'ı getirsin, Gress'i getirsin, koyarsın araya, skoru alırsın, serpiştirsin. Oyuncu o oyunun içerisinde havaya girmiş bir takımlı güven kazanır, o da goller atmaya başlar, çıkış yakalamaya başlar. Ama sen üreten, bir anda bütün sorumluluğu
1: söylüyor. Üreten takıma koyarsan o yavaş yavaş beslenir, kendi tabii, de büyür.
0: Kendi de
1: ama büyür. Ondan üretmeyi beklersen tek başına olmaz. O genç oyuncu bizim, baskı bilmem ne şu bu.
0: Bravo, baskı dediği gibi bizim lig kaos ligi ya. Anadolu takımları bir kapatıyor merkezi. Orada bak insanlar ne zannediyor biliyor musun? Santrafor sadece stoperlerle mücadele ediyor zannediyor. Yok kardeşim, tabii önünde de iki tane önlü bero var. Tabii. Öne gitsen tak önlü böyle basıyor. Arkayı dönsen ensende zaten dar alanda stoperler nefes aldırmıyor. Hissediyorsun burada, nefesini hissediyorsun ya.
1: Ya
0: bunları yaşat.
1: Kısacası ne biliyor musun Ömerciğim? Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var abiciğim. Fenerbahçe'nin kazanmaya ihtiyacı var. Onun için Fenerbahçe formasının anlamını hissetmekle yükümlü olduğunu teknik direktör ve oyuncular bilecek. Teknik direktör oyuncularına bunu hissettirecek. Buna ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Yani muhteşem taraftar ambiyansıyla birlikte inançlı özverili bir takım sahaya çıktığını düşün. Sen Fenerbahçe takımısın ya. Artı bir puan da çıkıyor büyükler sahaya. Onlar savunma yaptırıyor. Savunma yapmıyorlar. E sen ne yapacaksın bu detayları bir araya getirdiğin zaman? Ondan sonra işini kolay.
0: Çok güzel bir şey söyle. Savunma yaptırıyor dediği gibi. Ama bazı teknik adamlar sana savunma yaptırıyor Anadolu takımlarına karşı.
1: Olmaz.
0: Ya ben Anadolu takımında oynadım. Bak örnek verdim defalarca. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon. Bunlar kazanmak zorunda. Hocanın dediği gibi. Hepsi kazanmak zorunda. Hedefi. Sonuçta o yarışın içerisinde o amblemler varsa kardeşim, bunların ilk iddiası şampiyonluktur. Sonra oyun. Ya zaten o oyunu oynarsan şampiyonluğa gidersin. Savunma yaptıran teknik adamlar var. Ve savunma yaptırtırtan teknik adamlar var rakibe. Abi bakıyorsun Fenerbahçe'de. Şimdi hoca çok doğru yerlerde. Sen rakibe o savunmayı yaptırtacaksın kardeşim. Yaptırtırmazsan bu sefer oyuncuya güven geliyor. Senin üstüne gelip seni tehdit etmeye başlıyor.
1: Canlandırırsın rakibi.
0: Canlandırırsın dediği gibi. Sorumluluk alıyor adam. Hadi bunlar da bir şey yok. Basmıyor etmiyor. Bir de o ya çok basit. Bak bakıyorum mesela. Yani ya neyse girmeyeyim oralara. Çok giriyor. Şimdi... Bak. Girmek istemiyorum ya.
1: Okan'ın bir girecek yerler var. Senin söylediklerine ek bir şey söyleyeceğim bak. Fenerbahçe takımın kendi sahasında çaresiz bulunması alışılmış bir şey değil.
0: Tabii canım ya.
1: Çaresiz Fenerbahçe olmaz abi. Fenerbahçe'nin oyuncusu çare üretir. Fenerbahçe'nin teknik direktörü fikirleriyle sonradan oyuna müdahale etmesiyle ön plana çıkar.
2: Şöyle bir şey var hocam, zaten artık Fenerbahçe taraftarı da çok geçmişi dinlemek istemiyor. Yani geçmişte yaşananlar yaşandı. Bundan sonra Fenerbahçe taraftarı ne görecek pozitif anlamda, Fenerbahçe taraftarı bunu merak ediyor.
0: Geçmişe bakmayacaksın. Ama geçmişten dersleri alıp ona göre bir takım veyahut da ona göre o hataları yapmamak için oralara da arada bir bakacaksın. Mesela neler ben, yapılmış. Ben senin söylediğine %100 katılıyorum. Doğru bir yere değindin. Bak ama işte burada yapılacak çok basit işler var baba. Çok fazla böyle yani evelip gevelip yani yok şu bu filan değil. Yapacağı tek şey Aziz Yıldırım. Al iki santraforu, sağ kanat bir tane. Greenwood ismi geçiyor. Sana bir şey söyleyeyim mi? Lige gelsin. Bak iki sene sonra o adam var ya 70-80 milyon dolara el öptürerek satarsın. Ya muhteşem bir şu anda bu tarz oyunculara gidiyor.
2: 50 milyon Beşiktaş dolar değeri mesela. Ama lige gelsin Fenerbahçe taraftarı illallah
0: derler. Osimhen yani. Kaç paraya geldi?
1: Yani.
0: Hocam son bir cümle söyleyeceğim. Söyle. Lütfen sana 75. Pas. 75'e geldi. Geçen sene Galatasaray'ın şampiyonlukta en büyük pay sahibi kim? Tabii ki de teknik direktör futbolcular taraflarında var ama sahada oynayan, mücadele eden ve arkadaşlarını oynatan bir oyuncu değil mi? Şampiyonlar Ligi'nde attı, Şampiyonlar Ligi'ne götürdü. Forma satışları, bu sene şampiyon oldu, yine Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. Yine forma satışları. Maliyetini çıkarttı mı adam? Çıkarttı. Çok şimdi ya. Sattığın her para kar senin için. İşte bu tür oyuncular zaten 22-23 yaşında, 24 yaşında seni hedefe taşıyabilecek kaliteli oyuncular aldığın zaman zaten o oyuncu 1-2 sene içerisinde seni o hedefte tuttuğu takdirde oralara götürdüğü zaman bütün maliyetini çıkartıyor. Ama abi bilmiyorum, bizdeki futbol akılları var ya, bazen ekranda bir bakıyorum ya şu şöyle olması gerekiyor, bu böyle, ben şöyle yapardım, şöyle olurdu, böyle olurdu, ama oraya gittiği zaman abi bakıyorsun ağzını bıçak açmıyor.
1: Dilsiz böyle, oluyor.
0: Bravo, dilsiz oluyor ve var ya 3 maymun saklanarak hareketler yapıyorlar. Ama alıyorlar paraları babacığım. Olan kime oluyor? Taraftara. Dolduruyorlar bagajı. Hadi güle güle.
1: Kısacası Fenerbahçe'de var ya, sahada öyle dağınık, dirençsiz, üretemeyen görüntü çizen Fenerbahçe değil de sahada olması gereken tabloyu gösteren Fenerbahçe şampiyon olur.

0: Yani onun için olması gereken tabloyu sergileyecek Fenerbahçe. Yolu yok.
1: Bunu da iyi oyuncularla sergilersin. İyi teknik şimdi, direktörle iyi oyunla.
0: Aziz Başkan kulübün efsane başkanıdır. Ki bu seçimdeki rakibi Sayın Hakan Safi de zaten efsane başkanım diye hep hitap etti.
2: Tabii.
0: Şimdi bunun teveccühünü gösteren kongre üyelerinin karşısında artık sorumluluk büyüdü.
1: Tabii.
0: Şimdi bu sene artık öyle bahane falan yok. Yok, hakem şöyle oldu. Bak, Fenerbahçe büyüdükçe saldırı mekanizması güçleniyor. Sen onlarla mücadele edeceksin. Gerektiğinde masaya yumruğunu vuracaksın. Senin artık bu dakikadan sonra heybetli duruşa ihtiyacın var. Onu göstereceksin. Bugüne kadar en fazla mağduriyete uğramış takımdır Fenerbahçe yani. Camı kurşunlanan takım var ya. Hakem açısına girme. Hakemlere girmiyoruz Okan. Daha lig başlamadı.
1: Tamam. Anladım, tamam.
0: Ben hep şunu söylüyorum. Eğer ki Fenerbahçe takımı olması gereken tabloyu gösterirse sahada şampiyon olur. Ve inan ki sadece Fenerbahçe camiası değil, Türk futbolu da rahatlayacak şimdi.
1: Tabii canım.
0: Artık Fenerbahçe şampiyon olunca.
1: Az Yıldırım'ın en büyük avantajı ligi biliyor, dinamikleri biliyor. Ligin içerisinde dönen dolapları, o masa başındaki hikayeleri filan, bir hakemler grupları filan, onların hepsinin farkında var. Hakikaten bu ligimiz öyle hakem gruplaşma, takımlarda da futbolcu gruplaşmalar olur hakem. Onların hepsini bilen bir başkan. Ha, o da çok büyük bir sorumluluğun altına girdi. Kolay değil şu anda yani. Karşısında öyle bir rakip vardı. Anlaştığı oyunculara bakıyorsun, hakikaten çıkıyor yani. Sözde Hakan Çalhanoğlu ile %100 anlaşılmış. Ben onu duydum. Net bir şekilde gelmek istemiş oyuncu. Parada da yani. Net bir şekilde onu yakın çevrelerinden duydum. Greenwood deniliyor. Onunla da anlaşılmış deniyor. Bir de diğer birkaç tane daha oyuncu. Bunlar gelmiş olsa bu sefer daha farklı şeyler de olabilirdi. Şimdi insanlar diyecek ya, başkan geldin, bak bu kadar iddialı bir başkan, rakibim vardı. Bu rekabetin karşılığını vermen gerekiyor gibilerinden beklenti içerisine giren bir taraftar, bir camia var. İşte bu beklentileri de karşılayacak kim? Az Yıldırım. En azından futbol aklı olan, futbolu bilen, çevresindeki insanlara güvenen ve beraber uzun yıllardır yol yürüdüğü insanlarla beraber bu ortamın içerisinde, o geniş havuzun içerisinde, fanusun içerisinde önemli hamleler yapacaktır. Yapması da gerekiyor. Yani efsane başkan deniliyor. O efsane başkan tabii ki de yani bu sene şampiyon olsa da olmasa da, başarısız olsa da hiçbir şekilde de ona yani şey olmaz. Neydi onun ismi? Önüne geçmez başarısızlığı. Ama onun taçlandırması için bu sene Az Yıldırım'ın daha çok çalışması gerekiyor. Daha çok o içerisinde olması gerekiyor. Her anlamda.
0: Şimdi değil mi hocam? Ceza sahasına kadar getirmişken lafı ben orada golü atayım.
1: Tabii.
0: Fenerbahçe'nin her türlü sorunla mücadelesinin gerçek kahramanı Aziz Yıldırım'dır. Bunu herkes kabul ediyor. Bunu kimse inkar edemez. O bu, evet, bu kulübe çok
1: büyük başkan hocam ya. Ama Aziz Yıldırım hakikaten büyük.
0: Yeni ve genç jenerasyon artık neye bakıyor biliyor musun? Futbolda geçmişinden yaşayamadığın gibi.
1: Tabii, tabii.
0: Şimdi ona kimse bakmaz abi. Bakar, takım olmuş muyuz? Takım formanın içine ruhunu koyuyor mu? İnanç, mücadele, özveri var mı? Bütün bunlar bir araya gelmiş. Sen rakiplerini kolayca, Anadolu takımlarını kolayca geçip derbilerde rahat galibiyetler alıyorsan o zaman ancak ikna olur bu camia. Kolay bir şey değildi. Zor bir şey yani. Yani onun için Fenerbahçe şimdi, camiası bütün bunların bir araya gelebilmesi için önce artık bırakacak başkancılığı, adamcılığı.
3: Yani mesela başkan çok sakin bir başlangıç yaptı. Bence önceki seçimlerden de ders çıkarmış. Gayet sakin kalaraktan, ki karşısındaki adayı da Hakan Safi de daha böyle agresif bir tavırla, agresif derken yani
1: iddialı.
3: Daha proje, daha iddialı. Tabii zaten öyle olmak durumundaydı.
1: Tabii, aynen öyle.
3: Ama Aziz Başkan sakin kaldı. Şimdi bakıyorum seçimden sonraki sürece. İşte muhtemelen yarın teknik adam açıklanacak. Arka planda görüşmeler devam ediyor. Vedat Muriş, Girasi, ki seçim döneminden önce de isimler konuşuluyordu ama başkan bunlarla da ilgili açıklama yapmadı. Yani çıktığı her mecrada bence çok hem doyurucu hem de tadında olması gerektiği kadar bravo açıklamalar yaptı.
1: Ben de öyle.
3: O yüzden sakin bir hani başkan profili görüyorum şu anda ve bence Fenerbahçe'de de her şeyin olumlu gittiğine
1: onu neden yaptı?
3: Delalet diye düşünüyorum şu an.
1: Onu neden yaptı? Bana göre yani o vücut dilini falan söylediklerinin %100 altına imza atarım. Aynı tespitte bulundum ben de. Onun sebebi, hocama bırakacağım sonra, seçeceğini biliyordu. Çok fazla iddialı girmedi. Tabii seçeceğini biliyordu. Çok fazla iddialı, rakibi gibi iddialı konuşmalar ve hatta hamleler yapmadı. Yani onun o güveni yaşadığı için diye düşünüyorum.
0: Şimdi kurumsal aklıyla aynı zamanda gerektiğinde masaya yumruğunu vurabilecek bir karakter olduğunu Hakan Safi de gösterdi. Hatta ben şunu söyledim. Genç Aziz Yıldırım geliyor Fenerbahçe'ye dedim. Gelecekte Hakan Safi'nin Fenerbahçe'de bir karşılık bulacağına inanıyorum ben.
1: Zaten önümüzdeki sezon başarısı olursa Fenerbahçe, ki yine girer diye düşünüyorum, Hakan Safi %100 başkan olur gibime geliyor, ya, değil
0: tabii,
1: mi hocam?
0: Tabii. Şimdi şimdi öyle ya da böyle kadro yapın iyi olsa da Fenerbahçe'de bir çürümüşlük olduğu bir gerçeği var. Şimdi bütün bu enkazı temizleyip de ondan sonra takımı ve camianın beklentilerini karşılayan bir yolculuğa çıkarmak çok kolay değil. Bu, evet, bilgi de ister, bu ligi tanımayı da ister, bu heybetli duruş da ister, bu gerektiğinde masaya yumruğu vurmak da ister. Zaten camianın nasıl ki yıllardır böyle duruşu olan bir santifor ihtiyacı varsa, duruşu olan heybetli bir başkan profiline de ihtiyacı vardı. Bu iki başkan da bu özelliği taşıyan başkandı. Onun için Fenerbahçelerin bir nebze içi rahatlamıştı. Bu iki başkan da bizim her türlü şartlarda, olumsuzluklarda hakkımızı çatır çatır savunur. Ve bu iki başkan da çatır çatır o sahada mücadele edecek takım yaratır.
1: Tabii.
0: Bu algı yaratıldı Fenerbahçe'de. Bu ikna oldu camia, kongre üyeleri. Bundan sonraki süreç tabii Aykut Hoca da bundan sonra daha cesaretli, daha yaratıcı, biraz daha enerjik olarak ondan sonra bir an evvel uyumlu, harmonisi iyi bir takım yaratarak bu şampiyonluk yolunda güçlü bir organizasyonla ondan sonra işleri çekip çevirebilen, olaylara zaten objektif bakabilen bir insan, ikna kabiliyeti olan bir insan, o da çok fazla hislerine mağlup olmadan şampiyonluk yolunda Fenerbahçe'yi götürmesi lazım.
3: Yani ben Aykut Kocaman'ın da Aziz Yıldırım'ın da dediğim gibi geçmiş döneme göre daha sakin ve daha farklı konuda camiaya liderlik yapacağını düşünüyorum.
1: Bir de onlar konuşulan... da onun farkında. Tabii. Bilincinde, çünkü niye bilincinde, artık büyük bir sorumluluk aldılar ikisi de. Aziz Yıldırım da aldı hocam, az önce söyledi, rakibi çok güçlü rakipti yani, hem maddi hem manevi anlamda. Öyle bir şartlar sundu ki camiasına, camiası iştahlandı, ciddi de oy aldı. Bakma Aziz Yıldırım karşısında son dönemlerde başarısız olan ve başarısız olan bir başkanın yönetim kurulunda olan bir adamla karşı Aziz Yıldırım'a karşı çıkıyorsun ve orada iyi bir oy aldın. Aziz Yıldırım da bunun bilincinde. Asıl ne biliyor musun, bak, basit bir iş bu aslında. Futbol mesela yönetmek ve futbolcu transfer etmek, az önce dedim ya, yani büyük takımlarda talep ediliyorsun, talep etmek için de gidiyorsun, paran da var, her türlü oyuncu getiriyor. Futbol takımında futbolcuyu kardeşim değerli kılan, hep söylerim, oyundur, oyun sistemidir, teknik direktördür. Ama iyi oyuncuları yakaladığın zaman o oyuncuların duygularına dokunup sorumluluk vereceksin, bir de iyi çalıştıracaksın, bir oyun formasyonu. Ben şunu demiyorum, 90 dakika basın işte rakip sahada oynuyor. Tabii ki de onu hiçbir takım gerçekleştiremez. Anatomik yapısı yetmez, fiziksel yapısı yetmez, yeterli kalmaz. Yani onu yapabilecek, o tempoyu sağlayabilecek bir insan vücudu bilmiyorum var mıdır yok mudur. Ben yaşamadım, görmedim yani. Karşılıklı bir sürü takıma da, futbolculara karşı oynadım. Hiçbirinde bu tarz profilde, anatomik yapıda futbolcu görmedim, takım görmedim. Yapacağı tek şey işte az önce saydığım profillerde oyuncu, Aykut Hoca da oyunculara o sorumluluğu verecek. Sahada çıkacak, oynayacak abi, bu kadar basit yani.
3: Peki, biz de bir araya gidelim değerli izleyenler. Saat başına yeniden karşınızda olacağız.
2: Borussia Dortmund atakta, Girassi vurdu kafayı, durum 1-0.
4: A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.
5: O çok istediği kahve makinesini almam lazım. En ucuzunu arıyorum. Oraya, buraya, şuraya bakıyorum. Bulamıyorum.
6: Hayatım, Akakçe'ye baktın mı?
5: Akakçe.
7: Hemen bakıyorum hayatım.
5: Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe.
8: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
9: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
10: ol. Umran Oto Ekspertiz. O Spor Radyo. Sporun Radyosu.
11: Boyunca golleri istediğin yerden

0: Tivimugo.com'lular turnuvada futbola doyuyor. Tivimugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar Tivimugo.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A Spor Radyo. Bir reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Avrupa yolunda 86 milyon artı Türksel millilerin yanında. Haydi milliler.
1: Sonunda zaferi görmek istiyoruz.
2: Bir reklam. Yaşasın spor. A-Spor Radyo. Reklam.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Mekan indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: Reklam.
4: A Spor Radyo.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spora dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: sonra ne fark eder? Yine de senden vazgeçme. Aldığım nefesin bir de kendini görseydin benim yüzümden. İnan ki senden vazgeçmem. Başımda dersin vallahi bana. Ben o dertten vazgeçmem.
1: Baksın dünya ne fark eder? Yine de senden vazgeçmem. Aldığım nefesin bir de kendini görseydin benim gözümden.

Spor'un radyosu A-Spor Radyo'yu YouTube üzerinden kesintisiz dinleyebilirsiniz. Turkuaz Radyolar kanalına abone olun. Spor'a dair son dakika gelişmelerinden haberdar olun.

0: gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Galatasaray'ı konuşmaya başlayacağız ki Galatasaray tabii şu anda en sakin giden takımlardan bir tanesi. Yani Fenerbahçe'nin sonuçta bir seçim gündemi vardı. Transfer gündemi var. Teknik adam açıklanacak. Beşiktaş'ta İtalyano geldi. Trabzonspor'da transferler devam ediyor ama Galatasaray şu ana kadar sessiz kalan noktada ama son şampiyon ve son 4 yılın şampiyonu tabii ki o sessizlik aslında biraz normal ama bu sessizlik nasıl yani nasıl bozulabilir bunu konuşacağız. Hangi isimlerle bozulabilir bunu konuşacağız. Çok fazla isim çıkmasa da şu ana kadar. Şimdi Zafer Hocam öncelikle iç transfer daha merak edilen bir noktada Galatasaray'da. Çünkü Mauro Icardi kalacak mı gidecek mi? Bu sorunun cevabına göre Galatasaray'ın da transfer politikasının şekilleneceğini düşünüyoruz.
1: Bu dakikadan sonra Mauro Icardi gitti.
0: Bu dakikadan oldu hocam.
2: Tamam. Konuşmuş.
3: Bu saate kadar.
2: İçeride konuşmuş.
0: Bu saate kadar. 59'dan oldu onu merak ediyorum.
2: Az önce konuştuk içeride de ondan dolayı söylüyor.
1: Ona bir teklif sunulmuş. Olumlu olumsuz döner. Yönetimle masaya oturursun. Ki bak en fazla Icardi'yi savunanlardan biriyim ben. Onun kredisinin çabuk tüketilmemesi gerektiğini söyleyen benim. Ona rağmen bu saate kadar sen yönetimin o teklifine olumlu olumsuz bir saygı gösterip dönmüyorsan demek ki çareyi başka yerlerde arıyorsundur. Çaresiz kalıp da ben Galatasaray'da kalayıma gelirsen bu camia seni kabul etmez. Bu iş uzarsa sıkıntı olur. Bugüne kadar bak havayı yakalamak o kadar zordur ki bazen haftalar bazen aylarca uğraşırsın havayı yakalayabilmek için. Ama bir saniyede hava bozulur. Icardi'nin bu davranışı sana bu camianın büyük saygınlığı var. Sen iki sene

0: Bu şekilde zaten senin izinleri fazla kullandığın var. Ve takım arkadaşlarında öyle bir arkadaşlık ruhu doğmuş ki Icardi'nin bu şekilde fazla izin kullanmasında filan kimse sesini çıkarmıyor, saygı duyuyor. Seni lider vasıflı oyuncu olarak görüyor. Ki santrforlar böyledir Ömerciğim. Takımda hemen hemen en disiplinsiz adam santrfordur. Niye biliyor musun? Ama o gol atar, sana puan kazandırır, sana para kazandırır. Arkadaşları tarafından da biraz bir hoşgörüye sahiptir. Biraz daha opsiyonlu davranırlar ona. Ama sen ameliyatından sonra Allah düşmana vermesin. Yakaladığın geç forma girdin. Hatta forma dahi giremedin. Eleştirildin. Ama buna rağmen attığın goller senin golcülüğünün ispatıdır. Ama bu demek değil ki sen birebir korakor mücadelelerde ayakta kalabilecek Icardi görüntüsü vermiyorsun. Bu görüntüyü veren Icardi Galatasaray'da istediği parayı da alır. Zaten Galatasaray ona istediği parayı da sunar. Bugün Icardi çaresiz kalıp son maçta çizgi kenarındaki yaptığı hareketle bir sezon boyunca gündeme geliyorsa burada bir yanlış vardır. Sen Icardi olarak her maç onu evet golcü gol atmaya başladıkça morallenir, kabul gördüğünü hissettikçe daha fazla performans verir, daha fazla gol atar. Ama sen şimdi girdiğin maçlarda arkadaşlarımızın çıkardığı istatistiğe göre çok fazla maça etkide edememişsin attığın gollerle. Şimdi bunu herkes artık takip ediyor. Her ne kadar sana olan saygının çabuk tüketilmemesini söylesem de davranış biçimleriyle bundan sonraki Galatasaray takımının sana karşı olan tutumunu sen belirleyeceksin. Geç cevap vermesi de bana göre olumsuzluktur. Galatasaray da bunun çaresini arıyordur. Belli ki Icardi de bu kadar cevap vermediğine göre o da başka yerlerde başka çareler arıyordur.
1: Icardi'nin bu arada menajeri Arjantin basınına bir demeç verdi. Dedi ki hani Arjantin'de oynamayacak. İşte River yazılıyor, Newell's yazılıyor ama Arjantin'de oynayacağını nereden çıkardınız? Onun böyle bir kararı yok şeklinde de bir demeci var.
0: Ucu açık. Arjantin'de oynamayacak da Galatasaray'da da kalacak demiyor.
2: Var, Avrupa'da da piyasası vardır. Onu isteyenler olur. Yani.
0: Bak Okan'ım santrfor.
1: Söz konusu Mauro Icardi olunca.
0: Tabii. Her yerde bak santrfor profilinin her yerde karşılığı vardır. Her takım ister. Sonuçta futbol niye oynanıyor? Tabelayı değiştirmek için. Adam da tabelayı değiştiriyor. Ama tabelayı değiştiren Icardi ile sıradan Icardi arasında fark vardır. Icardi, ben demiyorum ona diğer arkadaş Torreira gibi, Lemina gibi korokorlarda, düellolarda ayakta kal, parçala rakibi, al topu git, alan kat et demiyoruz ki. Sen zaten ceza sahası içinin profesörüsün. Sen orada eğitici diğer santrforların örnek alacağı gollerine devam et diyoruz. Biz başka bir şey demiyoruz. Sen bunu göstermeden mukavele talep edersen bu birazcık olmaz. Hani dedik ya demin geçmişin geleceğini bağlamıyor diye.
2: Tamam.
0: Bugünkü performansına bakar herkes. Ona rağmen sana olan saygıdan dolayı Galatasaray takımı mukavele sunuyor sana. Azdır çoktur fark etmez sunuyor. Sen de dersin ki ya benim hizmetlerim belli. Az daha ben burada gönlüm burada ama düşünce bazında da kafam rahat olması için şu rakama gelebilir miyiz? Bir ortası bulunur kalırsın. Yani uzatmanın ne faydası var? İzni uzatıyorsun bilmem ne. Şimdi mukavele beklentisini uzat olmuyor böyle. Böyle olduğu zaman bak kulüpler futbolcuya dayalı düzen olmaz. Takım duruşu olur. Sen standardını belirleyeceksin ki Galatasaray takımı standardını belirlemiş bir takım. Oyuncu standart belirleyemez Galatasaray'da. Bir Barış Alper gerçeği yaşandı burada. Şimdi Icardi gerçeği yaşanmaya başladı. Barış Alper çabuk çözüldü. Sorun haline gelmedi. Icardi de bunu çabucak çözmeli. Eğer burada kalmak istiyorsa. Ha, istemiyorsa da kendi bilir artık. Yapacak bir şey yok. Ya dünyada da artık santrfor sayısı bayağı bir şey.
2: Kıtlık var.
0: Yani elle tutulacak kadar sayabiliyoruz yani Haaland'ını, şuyunu, Martinez'ini
1: yani ama
0: Cirasiler,
1: yani anlıyorum yani Icardi ikonik bir karakter Galatasaraylı taraftarlar için ama bilmiyorum Okan sen ne düşünüyorsun? Ben teknik heyetin çok da hani devam etme arzusu olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
0: Net olsunlar o zaman Okan'ım devam et.
2: Çok güzel yerden

0: geldin. Karşı karşıya bıraktın, atayım mı?
1: Tabii.
0: Teşekkür ederim.
1: Okan, benden laf almak isterken lütfen parmağını şöyle yap.
0: Ama sen bitirdikten sonra Ömer pası bana attı. Karşı karşıya kaldım.
1: Tamam, artık kaleciyle
0: karşı karşıyayım.
1: At golü.
0: Bir saniye hocam lütfen. Şimdi bak, tabii ki de işin ironisini de yapıyoruz da onu da anlamak gerekiyor. Hep yıllardır ön plandaydın. Şimdi ikinci plana atıldığın zaman ve geçmişinle yaşadığın takdirde psikolojik bende etkileniyorsun.
1: Tabii.
0: Yani çok önemli bir golcü. Hocam zaten özelliklerini anlattı. Ceza sahasının için profesörü oralarda nerelere nasıl gideceğini, nerede duracağını ve vuruş stiliyle, gol vuruşuyla muazzam işler yapıyor. Yıllardır o zaman bunları yaptığı için oralarda bulundu. Yani burada çok güzel bir yere değinin. Hoca beni ne kadar istiyor? Şimdi empati kurarak bu yorumu yapıyorum. Icardi'nin yerine koyuyorum. Hoca beni ne kadar istiyor? Hoca geçmiş dönemlerde bana tanıdığı toleransı tanır mı? Ben geçmiş dönemlerdeki performansımı tekrar sergileyebilir miyim? Sergilersem yine hoca bana o toleransı tanır mı? Hoca beni ne kadar istiyor? Bu da çok önemli. Ben mesela Okan Hoca'nın yerinde olsam, Icardi mesela gidip farklı bir yabancı bir santrofora yöneleceğin, acabalarla yaşayacağını, elinde bildiğin bir santroforla bireysel olarak bir görüşme gerçekleştirip o oyuncunun ne kadar profesyonel olup ne kadar istediği, senin o oyuncuyu ne kadar ikna edeceğin ve senin oyun planlarında ve antrenman sisteminle planlarıyla ilgili ne kadar disiplin anlamında sana sadık kalacağı anlamında bir konuşma gerçekleşirse, ben orada çok güzel ve çok sağlıklı bir ortam gelişip sonuç çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Bu önemli detay. Sonuçta Icardi çok büyük bir futbolcu ama oyuncu da kardeşim şunu diyor ya ben Mario Icardi'yim. Yıllardır en üst seviyelerde oynadım. En üst seviyelerde takımlarda goller attım ve en üst seviyelerdeki takımlara goller attım. Şampiyonluklar yaşattırdım attığım gollerle. Ama işte hoca yarım ağızla beni istiyor. İşte bana sunulan teklifler, hocanın vücut dili, konuşma dili veyahut hocanın o ara bu dönemlerde onunla telefonla ne kadar trafiğe takıldığı ve gerçeği detaylandırılırsa, konuşulursa burada daha sağlıklı bir sonuç çıkacağını düşünüyorum ama yani oyuncu da şunu diyor ya beni diyor eskisi kadar istemiyorlar gibi bir düşünce içerisinde olabilir. Bu da onu ne yapıyor bu sefer abi? Biraz daha yani diğer alternatiflere doğru yönelmeye sebep oluyor. Neden oluyor?
1: Bizim
0: ama şunu söyleyeyim. Bir saniye hocam lütfen. De. Ben seni dinliyorum lütfen hocam. Bir saniye. Bir saniye.
1: İzin alınca tamam. Tamam. Devam et.
2: Ben karışmıyorum.
1: Devam et.
0: Abi Icardi eğer ben oynayacağım diyorsa işin özeti kısası ben oynayacağım hocam. Ben tatillerde geçmiş dönemlerdeki gibi işte tedavilerimi bilmem nelerimi işte onları bunları bahaneleri bir yana koyup artık ben burada her şeyimle fokuslanıp ne gerekiyorsa yapacağım diyorsa o zaman Icardi'ye anında uzatacaksın sözleşmeyi atacaksın.
2: Bedelkarlık yapacak. Hem sağ içinde hem sağ dışında.
0: Şimdi onun en büyük dezavantajlarından bir tanesi kusura bakmasın önünde Osimhen var. Yani Osman olmamış olsa bu tavrı Galatasaray ve Icardi sergiler miydi? Bir de o açıdan bakmak lazım. O pencereyi açıp
2: farklı bir hikaye
0: o,
2: olurdu.
0: Tabii o pencereden bakmak doğru, gerekiyor. Ama doğru. Şu anda kozlar kimin elinde? Yönetimin ve teknik direktörün elinde. Icardi'nin değil. Icardi de ona göre bunları değerlendirip bir karar vermesi gerekiyor. Ama ben şunu izlenimini alıyorum. Yani bu bir hissiyat olarak ya bir yorum veya şey bir bilgi veya da bir haber değil. Hissiyat olarak yorum yapmak istiyorum. Icardi'yi Okan Hoca'nın çok fazla istediğini düşünmüyorum. İstediğini Okan Hoca Icardi kalacak çünkü son 4 senenin şampiyon teknik direktörü. Şampiyonlar Ligi'nde geçen sene önemli takımlara karşı galibiyetler ve hedeflere kadar ulaşmış bir teknik takımın teknik direktörü dese ben Icardi ile anlaşmanızı istiyorum. Şartlar ne olursa olsun gidin anlaşın dese şu ana kadar bu problemler, bu konular konuşulmazdı. Ama demek ki Okan Hoca'nın da kafasında soru işaretleri var. Evet. Ne var? Geçmişte yaşananlar var işte. Yani onlar. Saha içindeki performansı
2: ne var.
0: Var
2: şu var.
0: Ailevi performansı,
2: yani problemleri. Osimhen yoksa ben Icardi'ye güvenip ne kadar yol gidebilirim?
0: Bravo. Yani. O var. Ama bakacağız, göreceğiz. Ama benim aldığım bilgi, bu bilgi Hoca John Duran'ı çok istiyormuş. Alternatif rotasyonu takımda.
2: Evet. İlginç olur gerçekten.
1: Bir, şöyle bir gerçek var ama. Güçlü olur. Ayakta kalır. Karakter koyarsa o zaman topunu oynar ve devam eder Icardi. Şimdi böyle de bir gerçek de var.
0: Ama bunu inandırması ama, gerekiyor teknik direktörü yönetim hocam.
1: Tabii işte. Ne çok önemli detaylar zaten. Onlar ikna eder onu. Şimdi bizim
0: Icardi'nin ikna
1: Türkçemizde şöyle bir laf vardır. Geçti bor üstten virgül borun
0: boru pazarı bolu pazarı mı?
1: Bolu pazarı. Bor un. Ha, bor diye bir ilçe var. Niğde'nin Bor ilçesi. Geçti borun pazarı Süreşen Niğde'ye diye. Geciktikçe geçer borun pazarı Icardi'ye. Olmaz. Sen diyeceksin ki ikna edeceksin abi. Geleceksin teknik direktörünü, Okan'ı ve yönetimini ikna

0: edeceksin. Ben diyeceksin bahane üretmeden efendime söyleyeyim topumu oynarım. Devam ederim. Ayakta kalırım. Rakibimle değil oyunla mücadele ederim. Karakter koyarım sahaya derse herkes ikna olur. Mukavele de imzalar. Ama geçmişin hatırına mukavele diye bir şey kalmadı futbolda.
1: Bugün peki, var bu. Şunu konuşalım hocam. Şimdi Sayın Başkan dedi ki Osimhen'i satmak gibi bir niyetimiz yok ama Osimhen'e de teklif geleceği konuşuluyor. Hem de bayağı yüksek teklifler gelebileceği konuşuluyor. Ama orada tabii muhtemelen Osimhen'i almak isteyen kulüpler için en büyük sıkıntı Osimhen'in Galatasaray'da kazandığı ücret.
0: Vermez abi ki. O aldığı ücretle mutlu, burada mutlu, taraftarla
1: şu
0: uyum yakaladı.
1: Hocam. Diyelim ki 120 milyon euroluk bir teklif geldi. Sence satmaz mı Galatasaray?
0: Hemen satar. Satar abi. Bu iş böyle. Güzel hizmetini verdi. Sen faydalandığın oyuncudan sat. 120 büyük para.
1: Tabii ki.
0: Şimdi hem de kar ediyorsun. Hem faydalanıyorsun. Adam sana performans veriyor.
1: 2 sene üstüne şampiyonluk.
0: Bir de, tabii şampiyon yapıyor seni. Ondan sonra bir de üstüne para kazanıyorsun. Vallahi omuzlarda götürürüm nereye gidecekse yani. Hangi kulübe gidecekse. Onun için ya Galatasaray olay ne biliyor musun aslında? Şimdi Okan'ı biz sahadaki oyunla performansla, şunla bunla yapılan transferlerle ki hiçbir takım bugüne kadar %100 transfer isabeti sağlamamış eleştiriyoruz. Hayır abi şunu konuşalım. Hiçbir takımın önemsemediği sistem denen bir şey var. Okan onu kurdu Galatasaray'da 4 senedir. Şimdi o sisteme bağlı oyuncularla
1: birlikte. Bu arada hocam ilginç bir son dakika gelişmesi. Omar Artan değerli izleyenler hepinizin bildiği üzere Birleşik Devletler'e girememişti. Vize sorunu yaşamıştı Afrikalı hakem, Somalili evet. hakem ve UEFA Süper Kupa finalini Omar Artan'a verdi. Biraz da tabii böylelikle gönlünün alınmasına yönelik bir görevlendirme ve Süper Kupa finalini kıta dışından bir hakem, bir Afrikalı Somalili Omar Artan yönetecek. Bunu da bir son dakika olarak aktarmış olalım. İlginç olacak gerçekten UEFA Süper Kupa finalinde. Omar Artan görev alacak diyelim. Bunu da konuşuruz tabii ki ama Emre Kaplan hazır haber merkezimizde. Emre'ye bir dönelim. Merhaba diyelim. Emre hoş geldin yayınımıza.
2: Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun Ömer.
1: Teşekkürler. Galatasaray sessiz gidiyor şu ana kadar. Ben de az önce açılışta onu söyledim. Yani Beşiktaş'ta hoca transferi, Fenerbahçe'de işte Aykut Kocaman açıklanacak, isimler konuşuluyor. Trabzonspor'da transferler var ama son şampiyon dedim şu an için sessiz. Ama anlaşılır tabii ki. Yani sonuçta son 4 senenin şampiyonu Galatasaray, geçen yılın şampiyonu. O yüzden transfer biraz ağır ilerleyebilir. Dünya Kupası yılındayız. Onu da tabii hesaba katmak lazım ama yine de çıkan isimler de var. Onlardan bir tanesini soracağım sana. Rafael Leao'yu soracağım. Ki Dursun Özbek'te bir Alman efsane Oliver Kahn görüşmesi gerçekleşti. Bunu da yine senden dinlemek isteriz. Tabii bunun dışında da mutlaka önemli gelişmeler vardır Galatasaray'da. Onları da Emre senden anlamaya başlayalım.
2: Ömer dediğin gibi Galatasaray biraz daha şu anda sessiz bir durum içerisinde transferle ilgili ve yine senin dediğin gibi bunun çok anlaşılabilir olacağını şöyle söyleyebiliriz. Biraz daha rakiplerine göre oturmuş ve önümüzdeki sezonda devam etmesini düşündüğü bir kadrosu var Galatasaray'ın. Belli noktalara spesifik hamleler yapılması düşünülüyor. Bir de tabii yabancı kuralı ile ilgili durumda Galatasaray adına bağlayıcı. Çünkü şu an zaten Galatasaray'ın elinde Mauro Icardi'yi de dahil ettiğimiz takdirde zaten 10 oyunculuk o yabancı kontenjanı dolu vaziyette bir ayrılık gerçekleşmesi gerekiyor ki Galatasaray oraya önemli bir hamle yapsın ya da onun dışında yerli oyuncularla ilgili de zaten şu an Galatasaray'ın en sıcak şekilde görüştüğü isim Can Uzun. Bunu daha önce de haberleştirmiştik. Galatasaray Okan Hoca'nın belki de şu anda bu transfer döneminde en çok istediği isimlerin başında geliyor Can. Bazı temaslar kuruldu hem kulübüyle hem oyuncu tarafıyla. Oyuncu tarafıyla ilgili durumun pozitif seyrettiğini söyleyebilirim. Menajeri aslında Türkiye'ye çok sıcak bakmıyor ama oyuncunun kendisi ve ailesi Türkiye'ye Galatasaray'a gelmeye bir hayli pozitif yaklaşıyorlar. Ama beklenti, Frankfurt'un beklentisi, bonservis anlamındaki beklentisi biraz yüksek. Galatasaray'ın da orada çıkmayı planladığı maksimum rakamın 35 milyon euro civarında olduğunu söyleyebilirim. Belli bonuslar buna eklenebilir ama Dursun Özbey'in kafasındaki rakam Can Uzun için belirlediği 35 milyon euro dolayında bu iş biraz daha Dünya Kupası'nın sonuna kalacak gibi gözüküyor. Tabii hem oyuncu tarafı hem kulüp tarafı, Frankfurt tarafı da Can'ın nasıl bir turnuva geçireceğini takip edip ona göre belki yeni teklifler alabileceklerini düşünüyorlar. Önemli bir potansiyel. Galatasaray'da çok yakından takip ediyor. Dediğim gibi bazı temaslar var. Galatasaray adına tabii transferin henüz çok net bir şekilde başlamamasının bir diğer sebebi de bir seçim gerçekleşti. Tabii ki yani Fenerbahçe'de iki adaylı çok daha gündemi meşgul eden bir seçim oldu ama Galatasaray'ın da yine bir kongre süreci vardı. Başkan her ne kadar tek aday olarak girse de yönetiminde bazı değişiklikler yaptı ve şimdi futbolun daha çok icracısı olan sportif AŞ ile ilgili de atamalar yapılacak. Orayla ilgili de bazı tartışmalar var. Ona da açıklık getirelim. Özellikle son iki sezondur sportif AŞ'de tabii ki farklı başkan vekilleri var ama futbol konusundaki icracı olan isim Sayın Abdullah Kavukçu'ydu. Okan Buruk'la birlikte Kemerburgaz'ın tek patronu diyebileceğimiz konumda olan bir isimdi. Şimdi orada bir farklılık olabilir. Yeni bir isim eklenebilir. Özellikle de Eray Yazgan ismi Galatasaray'da geçtiğimiz dönemde genel sekreterdi yönetim kurulunda Sayın Eray Yazgan. Aslında sportif AŞ'de de görevi vardı ama fiili olarak çok fazla Kemerburgaz'da bulunan bir isim değildi. Bir yeni bir atama ve yeni bir görevlendirme bu noktada gerçekleşebilir. Bununla ilgili bazı tartışmalar olduğu söyleniyor. Ben açıkçası şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Konunun muhatabı olan iki tarafla da konuştuğumda bu konuyla ilgili herhangi bir problemleri olmadığını söylüyorlar. Ama tabii ki Sayın Abdullah Kavukçu'nun da orada devam eden bir düzeni var. Son iki sezondur başarılı da olmuş, sonuç da almış bir düzen olduğu için kendisi de görevini sürdürmek istiyor aynı şekilde. Eray Bey'in ise zaten çok fazla futbolla içli dışlı olacağı, futbolcularla çok içli dışlı olacağı bir göreve çok sıcak bakmadığını da net olarak bildiğimizi söyleyelim. Yine gündemdeki isimlere dönelim çünkü bunu açıklamamız gerekiyordu. Durum yani bundan sonra yaşanacak süreci ilgilendiren bir konu. Orada kimlerin görev alacağı, kimlerin bu işleri yürüteceği Galatasaray'dan hem transfer hem futbolla ilgili. O yüzden bu arada bir parantez açarak anlatma gereği duydum. Galatasaray adına Mauro Icardi konusu şu anda bağlayıcı durumda. Galatasaray teklifini yaptı. Yaklaşık 2 hafta oldu Sayın Başkan. Mauro Icardi'nin menajerine teklifini sundu. Icardi düşünmek için süre istemişti. Tatilini sürdürüyor. Henüz Galatasaray'a bir yanıt vermedi. Devam edip etmeyeceğine dair. Bugün Arjantin basınına konuştu menajeri ve Arjantin'e dönmeyle ilgili Mauro Icardi'nin herhangi bir düşüncesi olmadığını söyledi. Orada çünkü özellikle River Plate ile ilgili çok fazla haber çıkıyor ama Mauro Icardi'nin şu anda öyle bir düşüncesi olmadığını ifade etti. Galatasaray Icardi'den gelecek yanıtı hala bekliyor. Onun vereceği yanıta göre planlama da değişebilir. Çünkü bir yedek forvet alınması söz konusu şu anda. Icardi'nin kaldığı olası bir kalış senaryosu. Ben çok buna ihtimal vermiyorum ama yine de kağıt üstünde böyle bir ihtimal olduğu için dillendirmek gerekiyor. Kaldığı senaryoda planlama farklı olabilir. Ama düşünce tabii ki Icardi'nin ayrılığı üzerine şu anda planlama yapılıyor. Bir yedek forvet düşüncesi var. Yanı sıra Galatasaray'da bu sene bu yaz döneminde tıpkı aslında kış döneminde de bahsettiğimiz gibi orta saha transferinden çok fazla bahsedeceğiz ve eğer Galatasaray bu yaz ciddi bir bonservis harcayacaksa bunu harcayacağı yer orta saha. Burada Turam ismi çok ön plana çıkıyor. Okan Hoca'nın yine çok istediği isimlerin başında geliyor. Juventus yeni bir yapılanmaya gidiyor. Oyuncuyu elden çıkarmaya sıcaklar. Rakamsal anlamda da Galatasaray'la arada çok büyük farklar olmadığını söyleyeyim. 40-45 milyon euro civarında bir Turam için düşüncesi var Galatasaray'ın ve bu rakamları aslında anlaşılabilir gibi gözüküyor ama oyuncunun vereceği karar burada belirleyici. Çünkü burada Turam'ın da çok kariyerinin bu aşamasında Türkiye'ye gelme konusunda biraz kafasında soru işaretleri olduğunu söyleyebilirim. Yanı sıra yine heyecan verici isimlerden bir tanesi Camavinga. Real Madrid'de Jose Mourinho'nun yeniden göreve gelmesiyle birlikte biraz gözden çıkan isimlerden bir tanesi haline geldi. Galatasaray durumunu takip ediyor. Bonservisi çok yüksek. Yani 80 milyon eurolar konuşuluyor. Bu çok ödenmesi ihtimal dahilinde olan bir durum değil. Yani evet Galatasaray geçen sene Osimhen için benzer bir rakam ödedi ama sürekli bu seviyede transfer yapmayacak tabii ki Galatasaray. Ama Camavinga konusunda satın alma opsiyonuyla bir kiralama süreci Galatasaray adına ihtimal olarak gözüküyor. Yani buradan Galatasaray tarafından bakıldığında böyle bir ihtimalin olduğu düşünülüyor ve başkanın da en çok istediği isimlerin başında geldiğini söyleyebilirim. Biraz işte Icardi konusundan bahsettik. Diğer olası transferler de teklif gelmesi ya da oyuncuların ayrılması halinde gerçekleşebilecek durumlar. Gabriel Saray için mesela bazı teklifler var. 30 milyon eurolara çıkarsa bu rakamlar Galatasaray Saray'la yolları ayırabilir. Bugün işte Napoli ile ilgili iddialar ortaya çıktı. İngiltere'den Aston Villa'nın takip ettiğini biliyoruz Gabriel Saray'ı ve bu takımlardan gelebilecek olası bir teklifin 30 milyon euroyu bulması halinde Saray'la yollar ayrılabilir. Zaten dediğimiz gibi orta sahaya kesinlikle bir transfer düşünüyor Galatasaray yönetimi. Turam olabilir, Kamavinga olabilir, benzer profilde oyuncular olabilir ve yanı sıra bir 10 numarada burada zaten ön plana çıkan isim Can Uzun olarak gözüküyor. Davinson Sanchez için, son olarak onu da anlatarak bitireyim. Davinson Sanchez için de

0: Onun bir ilgisi vardı. Henüz teklife dönüşmedi. Resmi bir teklif gelmesi bekleniyor. Orada da 20 milyon eurolar dolayında bir teklif gelirse Sanchez'in ayrılığına onay verebilir Galatasaray ve bu sefer de tabii ki stoper için bir hamle yapılması düşünülebilir.
1: Emre, Leao konusu vardı dediğim gibi gündemde. Bilmiyorum hala sıcaklığını tabii konuyan bir konu mu. Bir de dediğim gibi Oliver Kahn, Dursun Özbek görüşmesi. Dursun Başkan dedi ki gelecekte de bazı projelerde işbirliğimiz olabilir. Bu da tabii ilgi çekici oldu.
0: Ya tabii, yani isim çok büyük, çok önemli bir futbol adamı. Futbolculuk döneminde, şu anda Dünya Kupası başlıyor, tam hafızalarımızda çok taze Oliver Kahn'ın 2002 Dünya Kupası performansı. Sonrasında da Bayern Münih'te önemli görevler üstlendi. Biraz karşı taraftan gelen talep üzerine bu görüşmenin gerçekleştiğini söyleyelim. Yani bu bir nezaket görüşmesi. Bundan sonra hangi alanlarda işbirliği yapılabilir, birlikte neler yapılabilir içerikli bir görüşme gerçekleşti. Başkan da zaten senin de ifade ettiğin gibi ilerleyen dönemde bazı işbirlikleri olabileceğini söyledi. Yani bu Avrupa futbolundaki network'ü de biraz genişletebilmek, Galatasaray markasıyla yan yana getirebilmek önemli isimleri düşüncesiyle yapılmış bir görüşme. Leao konusu, özür dilerim. İlk bölümde de pası atarken sormuştun, oraya atladım. Çünkü yani Galatasaray'ın aslında çok da istekli olduğu bir konu değil Rafael Leao konusu ki geçtiğimiz günlerde Sayın Abdullah Kavukçu bizzat basın mensuplarıyla gerçekleştirdiği sohbette, yani şu an bizim elimizde zaten Barış var, Sané var, Yunus var, çok önemli kanat oyuncularımız var, Leao çok önemli bir ihtiyaç değil bizim için şeklinde bir yaklaşımı vardı. Menajeri, özellikle George Gardner'in burada biraz istekli olduğunu biliyoruz Galatasaray'a getirme konusunda oyuncuyu. Türk takımlarıyla da sık sık anılıyor. Bir dönem Fenerbahçe'yle de adı anılmıştı. Ama Galatasaray'ın şu anda çok istekli olduğu, çok üstünde durduğu bir transfer mi dersen Leao, çok öyle olmadığını söyleyebilirim. Çünkü çok yüksek maliyetleri var ve son iki sezondaki performansı bundan sonrası için biraz soru işaretleri de barındırıyor gibi gözüküyor bu taraftan.
1: Emre, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Uzun uzun dinledik Galatasaray'daki gelişmeleri senden. Biz de stüdyoda sohbete devam edeceğiz. Vallahi hocam çok isim var. Ama Emre, orta sahaya Galatasaray'ın yüksek bir maliyetle oyuncu transfer etme ihtimalinin kuvvetli olduğunu söyledi. Geçen yıl devre arasında da orta saha konuşuluyordu. Biz biraz santrafor konusunu konuştuk tabii. Konu Icardi olunca o konu belirsiz ama Galatasaray da yine bu sezon belki henüz başlamadı ama gövdeli transferler yapacak tabii ki.
2: Yapacak, çünkü hedef büyüttü Galatasaray şimdi. Bu sene Şampiyonlar Ligi'nde 16. oldu. Önümüzdeki sene hedef daha yukarılar dediği zaman sen eksik bölgelere kaliteli takviye yapman lazım. Şimdi tamam, bizim ligimizi belki Galatasaray ile Fenerbahçe kopup diğerlerinden götürüyor. Ama Avrupa arenasına çıktığımız zaman seviye farkı ortaya çıkıyor. Bu seviye farkını kapatabilme adına her ne kadar belli bir oyun kültürü yaratsa da Okan Hoca Galatasaray'da, hala Avrupa için yeterli olamıyorsun. Olamayabiliyorsun. Ha, büyük maçlarda tamam. Ama ben diyorum ki öyle nadir maçlarda aldığın puanlarla değil, orada da bir istikrar, istikrarlı skorlar alabilecek Galatasaray yaratması lazım yani. Onun için ya başarmak için bir kere cesaretli olmak şart. Şimdi bu dakikadan sonra sen olası işte Sara'nın ya da başka bir oyuncunun gitmesi pozisyonunda paradını alacaksın. Oraya kaliteli takviyeleri yapacaksın. Yani şimdi bizim oyuncu grubumuz çok fazla yerli oyuncu kalmasa da ligimizin, bizim coğrafyamızda oyun şey maç sayısının çok olduğundan hep konuşuluyor. Ya Avrupalı hep böyle oynuyor. Sen ona göre temponu belirleyeceksin. Ona göre antrenman planlamasını yapacaksın. Artık yavaş yavaş bu rakamlar dolaşıyorsa Avrupa seviyesine ulaşmak zorundayız biz. Onun için de yani bir kere Galatasaray'ın aslında en önemli artılarından birisi ne biliyor musun? Kendisine gram faydası olmayan, ondan sonra böyle medya yıldızı olan oyunculardan falan çabuk vazgeçebiliyor. Bu olumlu bir şeydir yani. Verimliyse, beni büyütebilecek oyuncuysa benimle devam eder. Olmuyorsa hadi güle güle. Yani bu bence çok olumlu bir planlama. Onun için sahada böyle çatır çatır oynayan, her türlü şartlarda şampiyon olacak kadro kurmak istiyorsa Galatasaray, onun planlamasını yapacak. Burada Icardi'nin geç cevap vermesi ayak bağı olur. Şimdi olası Osimhen ne oldu? Bu bayağı bir maç kaçırdı bu sene değil mi?
3: Tabii.
2: Sakatlıktan dolayı.
1: İşte o yüzden zaten bence Okan Buruk Icardi'ye güvenme konusunda bu yıla bakarak
2: tedirgin değil mi?
1: Evet, tedirgindir abi, diye tahmin ediyorum yani.
2: Bak ya, bu tedirginliği Okan sakinliğe, ondan sonra cesarete, ardından da sevince dönüştürebilmesi için o kalitede Icardi'ye yakın golcü kalitesi veya o Sümen'le uyum sağlayabilecek bir golcü transferi şart Galatasaray'a. Şimdi böyle yani, gerçek bu.
3: Şimdi hoca çok güzel bir şey söyledi. Okan Hoca dedi müthiş bir sistem kurdu dedi. Tebrik ederim, doğru, katılıyorum. Ama Dursun Özbek de Abdullah Kavukçu inanılmaz derecede de imkanlar sundu. Bak, muazzam kadro kurdular. O kadroyu iyi değerlendiren bir teknik direktör. Yani bu ekip işidir. Ya burada Dursun Özbek, Abdullah Kavukçu, Sané, Osimhen, arka tarafa gelmeyeyim daha. Yani neler neler önüne sundular, bu imkanları al, değerlendir, bir takım oluştur. Okan Hoca da iyi bir takım oluşturdu. Şimdi bana sorsan Okan, desen sen Galatasaray kulübün yöneticisi, yani futbol aklı olsan ne yapardın diye sorsan, soruyorsan sor istersen mi? Diyelim ki sordun. Ne yapardın biliyor musun? Baba, elime kağıt kalem alırım. Tamam mı? Sağ bek Salah, Sanchez, Abdülkerim, Singo, sol tarafta Jakobs, Eren. Orta sahada Torreira, Lemina, önlerine Sara, sağ tarafta Sané, Yunus, Barış, ön tarafta Osimhen. Bir kere bakarım abi, muhteşem bir 11'im var değil mi? Çok iyi bir kadrom var. Ligin üstünde bir kadrom. Hakikaten yani bireysel olarak her bölgenin çok karakterli, isyan eden, mücadele eden ve problem üreten, şey yapan oyuncu topluluğu var. Rakiplerimin eksikliklerine bakarım. Onlar daha yerlerini doldurması bayağı bir mesafe, maddi manevi anlamında zaman alacaktır. Şimdi beklerim. Giderim, benim şu anda olmazsa olmazım neresi babacığım? 10 numara, 8-10 numara. Yani orada bir Şinerler, bir Osimhen, İlkay'la Saray katkısı sağlayamadı. Bir izi bırakamadı. Giderim oraya, bir tane bütçemin büyük bir bölümünü alırım oraya, bir tane 8-10 numara. Yani sadece 10 numara değil, 8 de oynayabilir. Yani o tabir var. 8-10 numara bir oyuncuyu koyarım abi, sağında Sané, solunda Barış, önde Osimhen, arka tarafta işte Torreira, Lemina, İlkay'ı zaman zaman orada oynatırsın, ön tarafa alırsın, Kaan, Mahan, orada bir rotasyon oluşturabilirsin. Yani öyle bir potansiyelli bir oyuncu topluluğun var. Beklerin, sağ beklerin, sol beklerin, stoperlerin harika. Beklerim ondan sonra. Fırsat transferi denilen bir dönem var. Major liglerin çok üst seviyeli, çok kaliteli oyuncular bekler. Oradan teklifler, oradan buradan istediği teklifler gelmediği zaman 5'e alacağın oyuncu çok üst seviyeli, çok kaliteli oyuncular bu sefer sana gelmek için 3 milyonu da kabul eder, 2 milyonu da. Acele edecek bir durumu yok Galatasaray'ın, panik yapacak bir durumu yok. Ondan dolayı çok fazla böyle acele etmiyorlar, hareketlilik olacağını düşünmüyorum Galatasaray camiasının. Bunlar büyük bir avantaj bir takım içerisinde. İşte bir o takım futbol aklı oluştururken hep söyleriz kardeşim, adım adım önemli bölgelere, çok fazla paraları onlara bunlara bakmadan gideceksin, alacaksın. Yani 10 tane adam alacağını 3 tane al. 3-5 tane adam alacağını 2 tane al. Bu takımı yavaş yavaş oluştur. 2 sene, 1 sene veyahut da 3 transfer, 4 transfer dönemi sonra istediğin gibi hareket edersin ve bütün kozlar, bütün imkanlar, şartlar senin elinde olur. Bu şartları senin oluşturman gerekiyor. Ama maalesef hep söylerim, bizim futbol akıllarımız hep yanlış yaptığı için, diğer camialarla ilgili söylüyorum bunu. Yanlış yaptığı için abi ne oluyor? İşte panik transferler, acele transferlerle hatalar yapıyor. Hatalarla sonra ne oluyor? Olan taraftarları, camialar oluyor. Galatasaray'da da burada yapılması gereken en önemli şey 8 numara. Ben futbol haklı olsam 8-10 numarayı giderim abi. Hiçbir göz ardı etmeden parasını verir, iyi bir oyuncu getiririm. Ondan sonra diğer bölgelere de nereye ihtiyacın varsa, yerli, yabancı fark etmiyor. Zaten sana gelmek için can atacak. Senin en büyük vitrinin bir kere Şampiyonlar Ligi avantajın var. Çıkacaksın direkt, tabii, gruplara evet. Gideceksin abi. Futbolcu oralarda kendini gösterecek. Tekrar o majör liglerin çok üst seviyeli, kaliteli oyuncuları dediğim oyuncular oralarda kendini gösterebilmek için İstediği takımlardan teklif gelmediği zaman sana gelmek için talep edecek, sana can atacak. Bu avantajları değerlendirecek. Ondan dolayı yani burada Abdullah Kavukçu da, gerçekten sevgili Dursun Özbek de yani önemli transferler yaptı. Önemli oyuncular aldı. Okan Hoca'nın önüne hakikaten muazzam bir malzeme bıraktı. O malzemeyi de değerlendirdi Okan Hoca. Rakipleri hata yaptı. Transferlerde hata yaptı. Kadro seçimlerinde, teknik direktör seçimlerinde, oyuncu tercihlerinde hata yaparsan bu sefer ne olur? Diğer rakibin ön plana çıkar. Bu avantajları senin dezavantajlarını avantaja çevirir. Yani bunlar çok önemli detaylar. Futbol hep söylerim kolay bir iş aslında, da bakıyorum abi ekranlara çıkıyorlar.
1: Zor olan kolayı yapmak.
3: Tabii canım, bravo, ama zor olan kolayı yapmak da aslında o zor olanı kolaya çevirecek çok önemli futbol akılları var. Onlara o fırsat verilmiyor. Ekranlara çıkıyorlar, anlatıyorlar çok güzel tatlı cümlelerle. Ben hep söylerim yani süslü parfüm kokulu cümleler, kelimeler belki kullanmayı bilmiyorum. Kelime daracım çok fazla geniş değil ama onlar öyle bir anlatıyor ki şöyle olması gerekiyor, böyle yapılırsa daha... Ama oraya gidiyorsun abi, niye yapamıyorsun? Yapamıyorsan kardeşim, o diyelim ki sana o imkanlar sunulmuyor. O zaman bırakacaksın, gideceksin, kendini rezil etmeyeceksin. Ve hatta farklı rollere, farklı yollara girmeyeceksin. Farklı yollara girersen bu sefer

0: çıkamazsın.
1: Çıkamıyorsun. Onun dışında o yollarda kendi menfaatlerine göre hareket ediyorsun. Kendi bagajını dolduruyorsun, olan kulüpler oluyor. Adam diyor bir sene gidiyor kardeşim, iki sene. Dolduruyor bagajını, bana ne diyor, kaybolup gidiyor. İndiriyor 5-10 milyonu, bana ne diyor, kaybolup gidiyor. No, olan kim oluyor? Taraftarı oluyor. Ailesinden, çalığından, çocuğundan her türlü fedakarlığı yapan o cefakar taraftarlar oluyor. Ve Galatasaray takımı o yüzden çok fazla panik, stres yapılacak bir durumu yok Galatasaray camiasının. Onlar da bunun bilincinde. Yoksa Galatasaray taraftarını görmüyorsun. Geçen devre arası bakıyorum abi. İşte transfer tekleri, hoca istifa tekleri, bilmem başkan istifa tekleri. Ya kardeşim ya lütfen. En insan ya. Adamlar kimleri getirdiler ya. Hangi oyuncu istediyseniz aldı getirdi. Çok önemli majörlüklerin çok önemli. Sağ beki, Bayern Münih'in sağ bekini alıyorsun. Yedek tutuyor, yedek oynuyor.
2: Tabii Saça
1: yani
2: Boy.
1: Yani düşün Saça Boy yedek yani. Doğru. Adamlar getiriyor. O yüzden yani Okan Hoca'yı tamam tebrik ediyoruz, alkışlıyoruz da. Ben hocaya da bakarım ama hocaya ne sunuluyor, nasıl malzemeler veriliyor. Asıl oraya bakarım. O malzemeleri değerlendiremiyorsa kardeşim ben sorunun, problemin onda olup onu eleştiririm. Ama sen o malzemeyi de iyi değerlendirsen, ne defa şampiyonlar, hatta Şampiyonlar Ligi'nde çok önemli takımlara karşı skorlar alıp galibiyetler aldığın zaman seni de alkışlarım. O yüzden Galatasaray bu işleri iyi yapıyor. Kim ne derse desin, iyi takım kuruyor, iyi kadro, iyi transferler. Ne oldu? Hedefe gidiyor, yapacak bir şey yok. Yani burada Beşiktaş'ın da, Fenerbahçe'nin de, Trabzonspor'un da, bak Trabzonspor tenzih ediyorum. Çok güzel yapılanma, planlama, futbol aklılarıyla beraber hoca, başkan, bir de scout ekibi muazzam işler yapıyor. Hem performans hem para kazanıyor. Hem de oyuncuları da beraber hedefe doğru gidiyorlar. Yani burada Beşiktaş ve Fenerbahçe çok büyük hatalar yapıyor. İnşallah rakiplerinin yaptığı pozitif anlamda güzel şeylerden ders çıkartıp siz de bunlara doğru yapın, bunlara yönelin. Yoksa başka türlü yarışamazsınız. O makas açılıp gidiyor. O makası kapatmak sizin elinde. Diyorlar ya makas açıldı. Arkadaşlar tabii ki de makas açıldı ama makası kapatmak senin elinde. Alım gücün, param var. Git babacığım 7 tane oyuncu alacağına, 2. 3. bölgeye çok kaliteli oyuncular al. Bak bakayım o makas nasıl daralıyor. Ama sen ne yapıyorsun? 21 tane, 15 tane, 25 tane oyuncu alıyorsun. Hala bakıyorsun abi 8 tane, 9 tane oyuncuya ihtiyacım var. İşte bunun sebepleri, nedenleri futbolu bilmemezlik, oyuncu profillerini bilmemezlik, camiayı bilmemezlik veyahut da ne kadar çok sirkülasyon, transfer sirkülasyonu oluyorsa bagajınızı doldurmaktır yani. Bunu kim üstüne alınıyorsa, kim yapıyorsa yazıklar olsun. Ne söyleyeyim abi? Söylenecek çok şey var. Galatasaray takımı da ben tekrar ediyorum. Bak tekrarla söylüyorum. Dursun Özbey'in, Abdullah Kavukçu'nun, Okan Buruk'un yerinde olsam kardeşim bana bir tane Schneider veyahut da Mertens bulun. Osimhen'in arkasına, Sané'nin yanına, Barış'ın yanına. Orada o bağlantıları onları oynatabilecek. Yeri geldiği zaman Osimhen'le beraber çift forvet olabilecek. Aksiyon yaratabilecek oralarda. Mantaj dediğimiz toplarda toptan önce karar verip toptan önce hareket edecek, düşünecek oyuncu profilinde bir oyuncu bulun derim. Ben sana söyleyeyim, yan gelip yatsın abi, otursun.
2: İşte o yüzden Can Uzun'a talip Galatasaray. Şimdi ama bu. Can Uzun transferi zor bir transfer bence. Doğru. Çünkü maliyeti, Dünya Kupası da var. Yani Frankfurt sonuçta
1: Can Uzun'un en büyük handikabı Arda Güler gibi bir oyuncu var.
3: Galatasaray'daki aslında en büyük avantaj ne biliyor musun? Yerli oyuncu sayısının fazla olması. Bu oyuncular giydiği formanın anlamını diğer oyunculara hissettiriyor Galatasaray'da. Bu yerli duruşu yapabiliyor Galatasaray. Hem de o yerli oyuncular derinin karşılığını veren bir duruş da sergileyebiliyor Galatasaray'da. Bu büyük bir avantaj. Şimdi rakibin direneceği belli Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor'a. O zaman doğru pozisyonlarda oynayacak fizikselliği yüksek oyuncularla takviye yaptığın zaman Avrupa arenasında da o zaman boy göstermen daha rahat olur senin. Şimdi onun için bir masanın devrilebilmesi için dört ayağının da kırılması mı lazım?
1: Evet. Yok, bir tanesi de kırılsa
3: çıkıyor. Evet, seni tebrik ederim. Yani bir üç ay, dördüncü ayak kırıl. Bak üç ayağı sağlam olsa, dördüncü ayak kırılsa da ondan sonra anlamsızdır abi o masa artık.
1: Tabii
3: devrilir. Şimdi Galatasaray, Okan Buruk ne yaptı? Yarattığı kurguyu Lemine ile destekledi. Torreira biraz daha özgür oldu. Sara biraz daha özgür oldu. Daha ofansif aksiyonlar yaratmaya başladı. Şimdi hakikaten Mertens'ten sonra ileri yaşına rağmen verdiği performansa rağmen Mertens'in boşluğu da doldurulamadı. 6-8 oynayan, onu becerebilen, hatta sahte santifor olan İlkay da ilaç olamadı. Şimdi Galatasaray'ın o bölgeye ihtiyacı var. Ön bölgedeki oyuncuları zaten delici oyuncular Galatasaray'ın. Onun için Galatasaray eğer bu sene eksik olduğu yerlerde, şimdi kanatta tamam Yunus Barış da, maç temposu yoğunluğunu düşündüğün zaman Kanada'da takviye lazım Galatasaray takımına. E şimdi olası Salah'a gittiği zaman Salah'ı tamam Galatasaray'da evet belki derine koşu atabilen, defans arkası koşu yapabilen bir oyuncu olmamasına rağmen sol açık oynadı ama oradaki verimliliği çok verimsiz olması çok normaldi ama sağ taraftaki pozisyonu aldığın zaman takıma inanılmaz faydası olan bir adam. Onun olası takımdan ayrılışı bana göre eksikliktir Galatasaray'da. Oraya takviye yapılması gerekir. Onun için Galatasaray hedef büyütmesine rağmen gerekli yerlere ihtiyaç dahilinde transferleri yapamazsa o zaman kabus görmek olası. Çünkü bu sene yaşadı. Galatasaray oyunsal anlamda çok düştüğü maçlar oldu. Sadece Osimhen'e dayalı bir sisteme geçen Galatasaray gördük. Galatasaray takımının orta sahasının ne kadar güçlü olduğunu söylerken orta sahada kaybolan Galatasaray
1: i̇şte hocam en büyük problemi bir 8-10 numara.
3: İşte, Lemines, Torreira ikisi idare ediyor. Şimdi oraya da takviye bak. Tamam. Sara görünmeyen bir adam belki ama her geçen gün performansını artıran daha fazla fayda veren bir oyuncu. E bunların ayrılması ihtimalini tabii ki Okan Hoca bunların hepsini düşünüyordur da. Ondan sonra ama sonuçta Galatasaray'da gerçeklerle yüzleşmek olmalı ilk iş. O da ne? Forvet arkasındaki Mertens hem hücum organizasyonunu yaratan hem savunmayı ilk başlatan adam. Eksikliği Yunus'la o bölgeyi takviye etmeye çalışılıyor. Beceriyor mu? Beceriyor. Kendini devamlı geliştiren bir Yunus var ama kanatta daha verimli olan bir Yunus var. Sané'nin ne yaptığı bana göre Sané Galatasaray takımında tamam apoleti vardır ama yani bir gram böyle 30 küsür maçta 40 küsür maçta 2 maç oynayacaksa bana gitsin abi bak Alman milli takımında oynuyor iyi gitsin başka takım abi. Galatasaray takımının her biraz maçta performansa ihtiyacı
0: var. Hafif vitesle geçirdi.
3: Olmuyor işte öyle olmaz.
0: Biraz.
3: Niye o zaman söylüyoruz sahada çatır çatır oynayıp da ondan sonra her türlü şartlarda şampiyon olacak takım ama diye niye söylüyoruz?
0: Ön plana çıktı Kadıköy'deki derbi, Dolmabahçe'deki derbi yani büyük maçlarında büyük oyuncusu olduğunu gösterdi.
3: Performans veriyor. Oyun anlayışı da gelişmeye başladı. Hakikaten atak sonlandırmadıktan sonra geldi sağ beke kadar defansına da yardım etti tamam. Ama süreklilik abi süreklilik. Ne diyoruz teknik direktöre? Futbol süreci yönetmektir diyoruz. Bir sezonu yönetme adına her şey olabilmelisin diyoruz. Psikolog, abi, arkadaş, metodolog her şey olmalısın diyoruz. Ya futbolcu da performans verecek abi. Forma rekabeti denen bir şey var ya. Şimdi ben performans sergiledim tamam. İki maç kredim oldu. Ama o iki maç kötü oldum. Üçüncü maçta kötü. Okan var kulübede. Abi vereceğim formaya o zaman ona. Futbolun bir de adaleti var. Futbolcu neyi gözlemler teknik direktöründe biliyor musun? Dürüst mü, adaletli mi? Dürüst olacaksın, adaletli olacaksın. Adaletli forma dağıtacaksın. Bunlar detaydır. Bunlar takımın performansını ve havasını etkileyen detaylar. Bu detaylar önemli detaylar. Yani Galatasaray, Fener, bu büyük takımlar kendi DNA'larına, tarihine, ruhuna uygun olan transferler yapacak. Öyle bu adam iyi diye almayacak. Bak Galatasaray delici tamam kanatlardan çok aksiyon yarattığı için Sané doğru bir profil. Ben yanlış demiyorum ama abi iki maç performans veriyor 10 maç yatarsan olmuyor bu. Sen şimdi ya senin direnen rakipleri önüne agresif ve çabuk skor almaya çalışan bir Galatasaray var. Erken gol bulamadın. Ne yapacaksın? Üreteceksin. Üretmek lazım. Üreteceksin sen Sané olarak. Orada ne yapacaksın? Takımına kimlik kazandıran aksiyonlarda bulunacaksın sen. Sané'ysen. Sen Asensio'ysan. Bak ne yapıyor Osimhen? Devamlı maçın içerisinde mükemmel gol vuruşları olmamasına rağmen dünyanın en iyi santrforlarından biri diye hep adlandırıyoruz. Çünkü niye? Maçın hep içinde. Hep coşkulu. Hep takımına kimlik kazandırma derdinde. Böyle adam lazım. Böyle futbolcularla taraftarlar coşku buluyor. Sen taraftarına coşkuyu bulduğun zaman büyük bir ambiyans yarattığı zaman zaten gelen takımları sürklese ediyorsun. Bitiriyorsun.
1: Bak o piramit var ya piramit. dediğimiz Galatasaray'da Osimhen, Barış, Sané ve hatta Yunus fark etme. Oraya bir tane abi.
2: Geri üçlü.
1: Bir tane oraya, bir tane

0: doğru bir oyuncu yakalasınlar, ben yine şampiyonluğun en güçlü adayı Galatasaray olacağını söylerim. Yani bir tane o üçlüyü alttaki çizgiyi oluşturacak. Yani o piramidi sağda Sané, solda performans. Bak Sané'nin de, Barış'ın da, Osimhen'in de performansını artır. Soruyorum, prime bir Schneider, prime bir Mertens olmuş olsa Osimhen kaç hanelere, Sané kaç asistlere ve hatta Barış kaç gole, kaç asiste çıkabilirdi? İddia ediyorum yani en azından 3-5 gole daha minimum adam başı katkı sağlarlar, etki sağlarlardı. Orada en büyük handikaplarından bir tanesi. Oradaki oyuncu bağlayıcı oyuncudur. Bir de sağın solun çok iyisi ön tarafın. O oyunculara o bağlantıları yapacaksın. Zaten sağdan geldiği zaman Osimhen o koşulları yapıyor. İkinci forvet olarak ilk ay girmiyordu. İşte buradaki problem, hep söylüyorum ya, ben futbolla aklı olsaydım direkt o bölgeye, olmazsa olmaz kardeşim. Paraya maraya bakmam, bütçeye bakmam, gider getirdim mesela. Çünkü orada o bölgedeki oyuncu zaman zaman sana 9 numara, zaman zaman sana 10 numara, zaman zaman sana 8 numara kimliğine bürünüyor. İşte o doğru oyuncu işte. Bu doğru oyuncunun etrafını doldurursan o doğru oyuncunun da performansını artırsın, etrafının da performansını artırsın. Buradaki en büyük handikaplardan bir tanesi de orada Galatasaray o problemi yaşadı. Torreira Lemina çok iyi oyuncu. Bölgelerinde pozisyon almasına agresif yeri geliyor. İkinci forvet olarak oralarda zaten oyun ön alanda oynanıyor. Oralarda bulunuyor. Oyunun gidişatından dolayı oralarda bulunuyor. Geçiş oyunu oynamıyor Galatasaray. Ama işte onların yükünü de hafifletecek. Yani gitgellerini de hafifletecek oradaki oyuncu. Bu sefer Torreira'nın işin aslı görevi oralarda dönen toplar, sarkan toplar, ikinci toplar, oyun kurma sağa sola veyahut önündeki bağlantıyı sağlamak, yanında Lemina'da. Bak onların da performansı arttı. Çünkü İlkay'ın eksikliği, Yunus o bölgenin oyuncusunun olmaması.
1: Lemina geçen sene devre arasına geldi. Torreira hemen 4-5 tane gole katkı verdi.
0: Tabii tabii hocam. Onun da performansını arttırır. Bir de onun önüne de o tarz bir profil kaldığı zaman çok çok daha iyi bir şeyler sergilemeye başlatırsın, izletmeye başlatırsın. Galatasaray bunu yapacak. Ben net söylüyorum, bak tekrar ediyorum. Ben Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdullah Kavukçu'nun yanında olsam babacım derim, gidin bana bir tane herhangi bir, gideceğim bir 8-10. Başka bir şeye ihtiyaçları yok. Bak başka bir şey. Ha zamanla tabii ki de o fırsat transferi dedim ya dönem. 5'e olacak oyuncu 3'e alırsın. Çünkü biz de yaşadık bunu. Konya'dan, Kayseri'den, Manisa'dan, örnek mesela Diyarbakır'dan haber bekliyorsun. Adamlar alacak ama adamların ilk seçenekleri farklı kulüplerin. İlk seçenekleri farklı. O seçenekler bir gerçekleşiyor. Bu sefer ne oluyor biliyor musun? Onları alınca, beklenti içerisinde olduğun takımlardan teklif gelmeyince bu sefer bir alttaki takımlara gidiyorsun. Şimdi az önce dedim ya, majör liglerin çok önemli oyuncuları. Şu anda beklenti içerisinde olan oyuncular var. Bir bakmışsın abi, öyle bir fırsatlar gelişir ki yani inanamaz, şaşırırsın ya. Aa, bu oyuncu da mı geldi dersin. Örnek Osimhen. Herkes şaşırdı. Anladın mı? Yani bunlar gerçekleşme olasılığı çok yüksek. Ya Galatasaray'ın yerinde olsam az önce söylediğim gibi koyarım oraya bir tane doğru bir oyuncu. Ondan sonra otururum Okan Hoca, başlasın kamp abi. Başladığı dönemde zaten senin bir iskelet veya omurga değil, senin tamamıyla bir vücudun var. Derler ya omurga, iskelet falan. Senin artık tamamıyla bir vücudun var. Yani forvetin ligin üstünde, kanatlar bak şimdi dediğim gibi oraya bir koyduğun zaman sen seyret sana neler yapıyor. Sola biten Barış neler yapıyor. Arkada Torreira bak bakayım nasıl bir şeye bürünüyor, yani seviyelere geliyor. Arkada zaten Sanchez, Abdülkerim, Salah, sol tarafta Jakob Seren. Uğurcan kalede. Bekle babacım ondan sonra. Bak bakayım ondan sonra ne oluyor biliyor musun? Sana haberler gelmeye başlıyor. Örnek Okan İnyo. Anladın mı? Bunlar hemen ya işte menajer bak bakayım şuraya diyor, işte diyor bu takımda iyi oyuncular, kaliteli oyuncular, beklediğimiz yerden gelmedi, Şampiyonlar Ligi ya, oradan bir yoklasana. Hemen haberler göndermeye başlıyorlar baba. Hemen bir bakıyorsun Dursun Özbey'in, Abdullah Kavukçu'nun, Okan Buruk'un mesajları. Ya Okan Hoca işte Okan İnyo var, anladın mı? Ömer İnyo var, Zafer İnyo var, anladın mı? Aralara koşu yapan. Hakikaten bu arada bir espri yapayım, ironik atayım diyorum da bunlar yaşanan olan şeyler. Bak Beşiktaş 16, 17, 18 yıllarında sevgili Umut Güner'le Fikret Orman bunları yapıyordu. Takımı şimdi oluşturuyordu. Bir bakıyorsun abi Adriano tak Caner'in önüne. Bir bakıyorsun abi Pepe Marcelo'nun önüne. Bir bakıyorsun abi ön tarafa Talisca, şaşırıyor insan. Ama niye, oturmuş bir vücudum var, iskeletin omurganda yok. Ondan dolayı bu hareketleri tabii ki de onlar düşünüyordur. Şimdi biz söylüyoruz ama ben olsam, şimdi Okan desen yani yetki, kara, her şey senin elinde, ne yapardın? Zın koyardım baba. 50 mi 60 mı? Al gel. Ondan sonra otur babacığım. Peşin satan gibi bekle.
2: Transfer de yapmayacak Galatasaray.
0: Ya yapar yapmaz değil. Kırışık o zaman ya. Yapmak için sana niye, bir şey az önce 10 milyonluk oyuncu 3 milyona gelmek için can atıyor.
1: Bir virgül koyalım hocam. Devam edeceğiz.
3: Reklama mı girdi? Evet, araya gidiyoruz. Saat başında karşınızdayız.
4: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
1: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
2: Her gün kazandırır.
1: Lazım olduğunda hemen çekerim. Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
0: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşpos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşpos oluyor. Posum cepte, linkle tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşpos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.
1: Spor Radyo. Reklam.
2: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
3: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
4: Ne istersen Neon 1.
5: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen ol.
6: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
1: Reklam.
7: Aspor Radyo.

0: indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim, alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart.

0: Spor gündemi devam ediyor değerli izleyenler. Bu saate Beşiktaş'la başlayacağız. Beşiktaş teknik adamını buldu. Vincenzo Italiano Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü oldu ve gözler de artık transferde. Tabii ki konuklarıma soracağım ama yine bir haber masamıza, merkezimize gidelim. Efecan Öztaş'a merhaba diyelim. Efecan hoş geldin yayınımıza.
1: Teşekkürler Ömer Saraç. Sana ve konuklarına yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Efecan, Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandıran bir dönem açıkçası. Italiano geldi. Italiano'dan sonra tabii ki teknik direktör belli olduktan sonra transferlerin artık yavaş yavaş gelmesini bekliyor Beşiktaş taraftarı. Vlahovic gibi, Trossard gibi, Mateta gibi konuşulan çok önemli isimler var. Taraftarın mutlu olduğu, konuşulmasından bile mutlu olduğu isimler var. Tabii sadece bu isimler mi var, başka ek isimler var mı? Sana da şimdi sormak isterim. Beşiktaş'ın transfer gündemini ve gelecek günlerdeki gelişmeleri, neler yaşanabilir, senden dinlemeye başlayalım.
1: Evet Ömer Saraç, senin de söylediğin gibi Beşiktaş'ın gündeminde dünya yıldızları var, önemli isimler var. 5 büyük ligde önemli işler yapmış, önemli takımlarda oynamış isimler var. Taraftarlar da haliyle heyecanlanıyorlar. Sayın Başkan Serdar Adalı bu yaz transfer döneminde Beşiktaş tarihinin en yüksek bonservis bedellerinin ödendiği bir yaz transfer dönemini geçirmeyi hedefliyor. Onu söyleyebilirim. Büyük bir çalışma var arka planda. Sayın Önder Özen de önümüzdeki hafta bir İtalya çıkarması yapacak. Bunu söyleyebilirim. İtalya'da görüşülmesi beklenen iki oyuncu var. Özellikle Vincenzo Italiano'nun istediği ve planlarına dahil ettiği isimler bunlar. Önümüzdeki hafta ilk İtalya görüşmesi başlayacak. Siyah beyaz ekip de ardından İngiltere'ye gidilmesini bekliyorum. Siyah beyaz yetkililer artık yavaş yavaş yurt dışı çıkarmasını artık oyuncularla ve kulüpleriyle yüz yüze yapmaya başlayacaklar. Tabii bizler de dillendiriyoruz ama kaleci konusunda Şövalye Beşiktaş'ın öncelikli hedeflerinden biri. Fenerbahçe seçimi olduğu için aslında bu isim oldukça arka planda ilerliyordu. Fenerbahçe seçimlerinde Sayın Hakan Safi'nin de ilgilendiği isimlerden biriymiş Şövalye. Beşiktaşlı yetkililer de önerildi geçtiğimiz hafta. Bu hafta içerisinde Şövalye ile Paris Saint-Germain konusunda bir görüşme daha yapılmasını bekliyoruz. İlk görüşme Paris Saint-Germain

0: Yüksek bir bonserviste geldiği için ve Fransa milli takımının da hani havuzunda olan bir kaleciden bahsediyoruz sonuçta. Kiralık olarak Beşiktaş'ın kadrosuna katmasını ben de çok beklemiyordum açıkçası, ama bonservis bedeli, senin ulaştığın bir bilgi var mı? Paris Saint Germain'in yani muhtemelen yüksek bir bonservis bedeli istiyorsa gerek, ama ben kendi adıma zor görüyorum transferi. Ama tabii isim önemli bir isim, çok önemli bir isim, heyecanlandıran bir isim. Evet, çok heyecanlandıran bir isim.
1: Evet, kendisi için Paris Saint Germain kulübü 25 milyon euro istiyor. Ve son iki satıştan da pay istiyorlar. Bunu söyleyebilirim. Önemli bir isim. Tecrübeli kaleci diyebiliriz genç yaşına rağmen. Önemli işler yapmış bir kaleci. Siyah beyazlı ekipte zaten kalesinde Vincenzo Italiano'nun hedefinde şu detaya önem veriyor. Kaleden oyunu başlatacağı için Vincenzo Italiano ayağı iyi kalecilere odaklanıyorlar. Şövalye de ayağının oldukça iyi olduğunu söyleyebiliriz. Geriden oyun kurulumunda siyah beyaz ekibin aslında vazgeçilmez olarak gördüğü isimlerden bir tanesi. Hemen ardından da geçeceğim bir diğer isimse yine kendisinin aslında biraz benzeri gibi gördüğümüz bir kaleci. Mamardaşvili. Kendisi de Beşiktaş kulübünün yetkililerinin beğendiği, önem verdiği ve aslında görüşme yaptığı isim. Onu da aslında bunun son dakika gelişmesi olarak söyleyebilirim. Mamardaşvili Beşiktaş yönetiminin görüştüğü isimlerden bir tanesi. Ama onda da şöyle bir detay söz konusu. Kendisinin menajeri ve temsilcisi diyebiliriz. İstanbul ihtimalini çok düşük görüyorlar. Sayın Başkan Serdar Dalı kendisini çok istiyor Mamardaşvili'yi. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde de aslında kendisiyle bir Beşiktaş'ın flörtü olmuştu. Ama an itibariyle Ersin'in durumunun belirsizliği ve orada herhangi bir kalecinin olmayışıyla beraber siyah beyaz ekip en net kaleci adaylarına gidiyor. Yani kaleci bölgesi öncelik, sol bek öncelik ve sol kanat öncelik. Bu üç mevkiye Beşiktaş yönetimi hazırlık maçlarına dahil ve kamp, yurt dışı kamp dönemi dahil bu üç bölgeyi yetiştirmek istiyor ve Avrupa ön elemesinde oynatmak istiyor bu üç mevkideki oyuncuları. Onlardan biri de Mamardaşvili. Beşiktaş yönetimi bir görüşme gerçekleştirdi ama oyuncu tarafı an itibariyle çok sıcak bakmıyor Türkiye'ye. Onu belirtebilirim Ömer Saraç. Beşiktaş yönetimi gemileri yakmış diyebiliriz. An itibariyle tüm dünya üzerinde etki yaratacak oyuncuları araştırıyorlar. Beşiktaş taraftarını heyecanlandıracak isimlere gitmeye çalışıyorlar. Onlardan biri de Şövalye ve Mamardaşvili. Zaten hem forvet hattında hem kale hattında bu isimler, çıkan isimler oldukça yıldız ve önemli isimler diyebiliriz Ömer Saraç. Tabii senin sorun varsa alabilirim ama teker teker de ilerleyebilirim. Sen nasıl söylersin?
0: Şöyle, lütfen sen kendi akışından devam et ama akışın bittikten sonra eğer değinmezsen. Italiano Bologna'dan geldiği için çok fazla isim yazılıyor. Bologna'dan bir oyuncu gelecek mi? Beşiktaş'ın listesinde var mı diye onu da soracağım ama Efecan sen tabii kendi akışından dediğim gibi devam edebilirsin. Bologna konusunu da en son konuşuruz.
1: Evet, tabii ben Bologna'dan başlayayım isterseniz.
0: Lütfen.
1: Beşiktaş öncelikle orada Bologna'da bir kanat oyuncusuna gitti. Rolf. İngiliz oyuncu. Kendisi zaten önemli işler yapmış bir isimdi. Ve Orsolini. Orsolini'yi Bologna kulübü kesinlikle ve kesinlikle bırakmıyor. Onun altını çizmek istiyorum. Yani transfer ihtimali oldukça düşük. Rov'da da kendisi Türkiye'yi düşünmüyor. O yüzden Beşiktaş'ın Bologna'dan bir kanat transferi yapma ihtimali oldukça düşük. Ama 6 numara pozisyonunda ya da stoper hattında bir transfer olabilir. Özellikle o bölgede stoper hattında zaten benim akışımda da olan isimlerden biriydi. Lusumi ismi geçiyor. Siyah beyazlı yetkililer Lusumi ile ilgili de bir ön görüşme gerçekleştirdi. Vincenzo Italiano'nun stoper hattında görmek istediği isimlerden bir tanesi eski öğrencisi Lusumi. Siyah beyazlı yetkililerde bir görüşme gerçekleştirdi ama tabii Dünya Kupası bir süreci var. Diğer takımlar da İtalyan kulüpleri de bu oyuncu ile ilgileniyor. Milan kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında bulunuyor. Orada bir beklemeyi almış diyebiliriz Lusumi Beşiktaş'ı. Milan'la görüşmeleri olumsuz geçerse siyah beyazlı yetkililerle bir görüşme daha yapmasını bekliyoruz Lusumi'nin. Ama bu transferde oldukça zor. Talipleri çok ama siyah beyazlı yetkililer de Lusumi'den gelecek yanıtı bekliyor an itibariyle. Onu söyleyebilirim. Stoper hattında ismi çıkan en net adaylardan bir tanesi Bologna'dan özellikle Lusumi ismi ön plana çıkıyor. Yerli adaylar da var orada. Ahmetcan Kaplan ve Adil Demirbağ ismi siyah beyazlı yetkililerin ilgilendiği isimler. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. Zaten Adil Demirbağ yakın bir zamanda İstanbul'dan teklif bekliyordu ama siyah beyazlı kulüpte herhangi bir teklif gitmiş değil. An itibariyle orada zaten bir şişkinlik söz konusu. Thiago Jola ve Felix Udokaya'nın ayrılığını bekliyoruz. İki oyuncu eğer ayrılırsa siyah beyazlı kulüpten adil listede olan

Bir isim ve Ahmetcan Kaplan da aynı zamanda yerli olarak listede bulunan isimlerden bir tanesi. Stoper hattına siyah beyazlı kulüp, özellikle Önder Özen, bir yerli ve bir yabancı transfer yapmak istiyor hedef olarak. Bunu söyleyebilirim. Sol bekte ise şu hedefleniyor. +4 kontenjanında oynayabilecek bir isim. Siyah beyaz ekip sol bekte +4 kontenjanında oynayabilecek bir isme gidecek. Sağ kanatta da aynı şekilde öyle. Vaslav Çerni ile yola devam edilecek. Sağ kanatta da +4 kontenjanına gidilecek. Tekrardan zaten biz bu ismi vermiştik Galatasaray ekranlarından. Fatavo ismi gündemde. Leicester City'nin de Championship'ten küme düşmesiyle beraber aslında orada cazip bir şekilde duruyor, parlıyor. Dünya Kupası'nda forma giyecek. Genç bir oyuncu, önemli bir oyuncu. Beşiktaşlı yetkililer, scout ekibinin onayladığı ve beğendiği, onayını verdiğini, ardından daha sonrasında Vincenzo Italiano'nun da onayladığı isim Fatavu. Beşiktaş'ın en önemli sağ kanat adaylarından biri olarak yer alıyor. Onu söyleyebilirim. Ömer Saraç, tabii yavaş yavaş da sol kanata geçmek istiyorum. Trossard meselesi var siyah beyazlı kulüpte. Arsenal kulübü kendisini satış listesine koydu. Sayın Başkan Serdar Adalan'ın hayalinde olan bir isim demiştik daha önceki yayınlarımızda da burada. Sol kanatta geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminin son 10 gününde siyah beyazlı kulübün listesine gelmişti Trossard. Ama olmamıştı. Kulüp tutmak istemişti, Arsenal İngiliz kulübü tutmak istemişti ve zaten bu sezon içerisinde sağladığı katkıyla şampiyonluğu getiren önemli isimlerden biri oldu. An itibariyle kendisinin de bonservis bedeli 20 milyon euro olarak belirlenmiş. Onu söyleyebilirim Ömer Saraç. 6-7 milyon euroda bir kendisinin maaş beklentisi var. Futbolcunun, Trossard'ın, Belçikalı oyuncunun sorduğumuz zaman Türkiye'ye sıcak olduğu ve Beşiktaş'a ortak noktada kulüpler anlaşırsa gelmeyi kabul edeceği yönünde bir bilgi var. Onu verebilirim Ömer Saraç. Yani oyuncu Türkiye'ye gelmek istiyor. Siyah beyazlı formayı giymek istiyor. Burada artık tamamen iki kulübün arasındaki anlaşmaya baktığında dile getirebiliriz. Tabii kendisinin de takip eden önemli takımlar var. Tabii ama oradaki en etkileyici faktör siyah beyaz ekibin verdiği maaş. İspanya'dan Atletico Madrid kendisiyle ilgileniyor ama bu seviyelere kadar çıkamıyorlar maaş konusunda. O yüzden Beşiktaş kulübü an itibariyle Trossard transferinde bir adım daha önde İspanyol kulübüne göre diyebiliriz. Tabii o da Belçika'da bir Dünya Kupası serüveni var. İşleri aslında yavaşlatan konumda bu. Dünya Kupası serüveni biraz transferde Beşiktaş'ı frene bastırıyor ama Sayın Başkan Serdar Adalı burada tüm taşı elinin altına koymuş durumda. Bunun şekilde de transfer görüşmeleri yapılacak ve transfer çalışmaları geçtiğimiz sezondan bu yana bir değişiklik gösterecek, yüz yüze gerçekleşecek. Artık siyah beyazlı yetkililer İstanbul'dan oyuncularla görüşmeyecek, tamamen özel uçakta binecekler ve futbolcuların, kulüplerin olduğu yerlere giderek bir görüşme gerçekleştirecekler. Görüşmeleri yüz yüze gerçekleştirecekler. Forvet konusunda da Vincenzo Italiano'nun bir baba forvet isteği var. Özellikle o bölgede hem koşan, yırtan ve pivot tarzına daha yakın ama daha hareketli bir 9 numara istiyor. Ohyanyu'nun yanına kendisine değerlendirmek istiyor Ohyanyu'yu. Forvet hattını çok kuvvetli görmek istiyor ve dönüşümlü olarak kullanmak istiyor. O yüzden orada net bir golcü arıyor siyah beyaz ekip. Gidilen isimler de zaten bu profiller. Vlahović ilk bir temas kuruldu ama çok zor bir transfer. Oldukça isteğini var. İngiltere'den, İspanya'dan çok isteğini var kendisinin. Ama tabii o konuda şurada çıkmaza giriliyor. İstediği ücretler çok yüksek. O yüzden herhangi bir kulüple an itibariyle anlaşmış değil. Siyah beyazlı kulüp, Sayın Başkan Serdar Dalı bu transfer içinde elinden ne geliyorsa yapmaya çalışacak. Onu net bir şekilde söyleyebilirim. Para konusunda Beşiktaş'ın hiçbir çekincesi yok bu yaz transfer döneminde. Beşiktaş taraftarının özlediği o transferleri yapmak istiyor. Bu yüzden Sayın Başkan da elini taşın altına koyacak ve Vlahović transferinde de ne gerekiyorsa oyuncu ikna etmek için yapmaya çalışacaklar. Ama tabii çok zor bir transfer. İlk teması kurulduğunu söyleyelim. Vincenzo Italiano'nun listesinde olan bir isimdi Vlahović. Bir ön görüşme gerçekleşti. Tekrardan bir somut gelişme olursa biz tabii Aspor ekranlarından aktarmaya devam ederiz ama Mateta da siyah beyaz ekibin listesinde olan bir başka isim. Crystal Palace formasıyla önemli işler yaptı bu sezon içerisinde. Konferans liginde kupayı kaldırdı. Hatta o final karşılaşmasında gol atan isimlerden bir tanesiydi Mateta. Fransa milli takımının da havuzunda bulunuyor. 25 milyon euro gibi bir beklentisi var Crystal Palace'ın. Mateta'nın da 7 ve 8 milyon euro arasında bir beklentisi var maaş konusunda. Siyah beyazlı kulüp bu rakamları vermeye tamam diyebiliriz. Yani bir zorluk çekeceği bir durum yok siyah beyaz ekibin. Bu rakamlar Beşiktaş kulübünün verebileceği

0: rakamlar an itibariyle. Tabii oyuncuların da ikna olması gerekiyor. Kulübüyle herhangi bir görüşme gerçekleşmiş değil an itibariyle maddi tanın, ama listede olan Sayın Başkan Serdar Adalan'ın aklında olan isimlerden biri. Vincenzo Italiano'nun onay verdiği isimlerden bir tanesi Mateta. Beşiktaş'ın forvet hattını aslında süsleyen isimler bu iki isim diyebiliriz. Tabii yerli adaylar da var siyah beyaz ekipte. Orta saha bölgesinde Emirhan İkkan ismi gündemde. Siyah beyazı yöneticiler ve Önder Özen yerli kontenjanını arttırmak istiyorlar. Bu nedenden dolayı da Emirhan İkkan, Adil Demirbağ gibi, Ahmet Can Kaplan gibi milli formayı terletmiş etmiş isimlere gidecekler. Milli takım havuzundaki isimlere gidecekler. Emirhan İkkan da o isimlerden bir tanesi. Torino'da bu sezon içerisinde önemli işler yaptı ve bir senelik sözleşmesi uzatıldı kendisinin geçtiğimiz ay. Emirhan da tabii Beşiktaş altyapısından çıkmış olma nedeniyle de Avrupa Kupalarında Beşiktaş eğer boy gösterirse Emirhan İkkan'ı da kendi altyapısından yetiştirdiği oyuncu kontenjanına yazabildiği için bir tık önde görülüyor Emirhan İkkan ihtimali. Ama herhangi bir teklif yapılmış değil Torino'ya. Önder Özen'in beğendiği isimlerden bir tanesi. Kendisini ben sorduğumda, tabii Emirhan İkkan tarafıyla konuştuğumuz zaman bir teklif geldi mi ya da gelmedi mi, siyah beyazlı ekip tarafından herhangi bir teklif geldiğini onlar da doğrulamıyorlar. Kulüp tarafı da doğrulamıyor ama listede olan isimlerden bir tanesi Marsilya kulübünün Emirhan İkkan'ı takip ettiğini söylüyorlar. Ve İstanbul ekiplerinden iki tane takımımızın takip ettiğini dile getiriyorlar Emirhan İkkan'ı. Trabzonspor'un bir ilgisi varmış Emirhan İkkan'a. Marsilya dışında da Avrupa'dan Villarreal ve Monza kulübü ciddi şekilde Emirhan'la ilgileniyormuş. Onu da söyleyebilirim. Yani ama Beşiktaş burada devreye girerse Emirhan İkkan'ı kolaylıkla alabilir. Onu da dile getireyim Ömer Saraç. Zaten kendisi de verdiği bir röportajda siyah beyaz ekipte tekrardan oynamayı isteğini, tabii ilerleyen süreçlerde ne zaman gösterebilir bunu bilmiyorum dedi ama oynayabileceğini ve kendisi camiasının olduğunu belirtmiş. O yüzden Emirhan'ın da eğer Beşiktaş'ın devreye girmesiyle beraber siyah beyazlı formayı tekrardan giyebilme ihtimali oldukça yüksek. Zaten takip edilen, beğenilen ve yerli kontenjanı yükseltmek amacıyla listede olan isimlerden bir tanesi olarak yer alıyor. Kanatta da yerli isimler var Ömer Saraç. Yusuf Sarı ve Aral Şimşir. Aral Şimşir'in ben ailesiyle konuşma fırsatı yakaladım. Durumu nedir, Türkiye ihtimali nedir diye. Tabii siyah beyaz ekibin listesinde olan isimlerden bir tanesi ama Fransa'dan Lille kulübü Aral Şimşir'le ilgileniyor. Aynı zamanda Marsilya kulübü de Aral Şimşir'le ilgileniyor. Yurt dışındaki takımlarla temaslarının sürdüğünü belirtiyor Aral'ın ailesi. Siyah beyazlı kulüp herhangi bir adım atmış değil somut olarak ama Önder Özen'in verdiği listede bulunan isimlerden bir tanesi. Kendisinin de 15-20 milyon euro bandında bir takımı Danimarkalı kulübü Midland talebi var. 15 ila 20 milyon euro arasında kesinlikle düşmüyorlar bu rakamdan da. En düşük an itibariyle verdikleri rakam da Fransa'daki Lille kulübüne verdikleri rakam da 15 milyon euro. Bu beklentileri var. Tabii Beşiktaş herhangi bir girişim yapmadığı için orada net bir şey söyleyemiyorum ama listede olan isim 15 milyon euro net bir şekilde Midland kulübü, Danimarka kulübü istiyor Aral için. Yusuf Sarı için de aynı zamanda Başakşehir kulübü 5 ile 6 milyon euro arasında bir rakam istiyor. Siyah beyazlı kulübün listesinde olan isimlerden biriydi. Milli takımın havuzunda, milli takımla tabii Dünya Kupası'na gidemedi ama milli takımın havuzunda olan önemli isimlerden bir tanesi. Beşiktaş'ın da orada kanat bölgesinde özellikle yerli oyuncusu bulunmadığı için o da Yusuf Sarı da adaylar arasında bulunuyor Ömer Saraç.
1: Peki Efecan Öztaş, teşekkürler. Bayağı bir ismi konuştuk. Biz de stüdyoda konuşmaya devam edeceğiz diyelim. Ağzına sağlık. Okan, isimler böyle, çok isim var Beşiktaş'ta ama hani en net buradan sanıyorum çıkarılacak sonuç, Beşiktaş herhalde son yılların en önemli transferlerini yapacak gibi görünüyor. Yani Şövalye, Mamardaşvili, Trossard, Vlahovic, Mateta, bunlar olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama gidilen isimler oldukça değerli ve önemli isimler.
2: Çok isim var. Sebebi ne? Geçmişte 22-23 oyuncu alındı. Hala da oyuncuya ihtiyaç var. Demek ki bazı şeyler, planlamalar doğru yapılmadı değil mi? Yapılmadığı için çok isme ihtiyaç var. Ben her zaman söylerim. Bir takım oluşturuyorsan önündeki şampiyon olan takımın kadrosuna bakarım. Eldeki kadroya bakarım. Ona göre hamleler yaparım. Sonuçta şimdi şu anda önündeki takımlardan bir tanesi Galatasaray, bir tanesi Fenerbahçe. Trabzon'da önüne geçti. Senin de artık o hamleleri yapman gerekiyor. Kanatlara, forvete, santrafor, orta sahaya, her bölgeye. Oralarda onlarla yarışabilmek istiyorsan yapacaksındır da. Güzel şeyler, haberler duydum. Şimdi hoca ile ilgili kısa bir şey söyleyeceğim. Hoca efektif, keyif veren oyun, tempolu oyun, hareketli, baskılı, ön alan oyun oynatıyor. Tabii ki de bu oyunu oynayabilmen için de bu tarzda profillere, oyunculara ihtiyacım var. Bak başkan ne güzel söyledi mesela bizim sevgili Efecan. Başkan dedi gemileri yaktı dedi. Hı-hı. Bak doğru, bunun bilincinde olmak güzel bir şey yani. Gemileri yakmasan, çünkü taraftar öyle bir pozisyonda durumda ki okyanusu da limanı da yakacak pozisyona geldi Beşiktaş taraftarı. Çünkü geçmişte verilen vaatler geçmişte kaldı, söylendi edildi. Ama başkan bunun bilincinde olması beni tatmin ve mutlu ediyor sevgili Ömer. Bunlar güzel detaylar. Şimdi not aldım bazı yerlerde mesela. Bakıyorum şimdi birçok oyuncu çok önemli, iyi oyuncular, kaliteli oyuncular, olması gereken oyuncular. Şimdi Trossard, Sorklalıf'a düşünüyor. Sağ tarafa Big Bass'ı geçen isimlere bakıyorum. Mesela Senli kalacak, tamam. Senli de rotasyonlu bir kadroda alternatif olarak düşünülecek bir oyuncu. Ama senin orada delici, yaratıcı, iki yönlü, üç yönlü oynayabilecek, içeri kat eden, çizgiye basan, adamı geçebilen. Bunların bu profilde bir isim kim diye sorarsan sor bana mesela.
3: Gidiyor mu?
2: Kim gidiyor? Kim sorarsan diye sor bana mesela, örnek verir. Kim derim? Greenwood derim. Oraya onu koyarım. Sol tarafa da Trossard. Ön tarafa Vlahovic veyahut da farklı bir şey. Stopera da Lukumi'yi getir. Şövalye veyahut da Madarvashvili. Orta saha Orkun'un yanına bir oyuncu aldığın zaman, bir de 6 numara baba oralarda Atiba Joza. O zaman bak bakayım neler oluyor. Taraftarı da mutlu ediyorsun. Koltuğunu da sağlamlaştırıyorsun. Hoca ne dedi? Bir masa 4 bacaklı. Koltuk da 4 bacaklı. Beşiktaş artık başkanın koltuğun bir basamakla tutuyor, bir direkle tutuyor yani oradaki. Çünkü öyle bir pozisyona geldi. Onlara 4 tane daha direkt koymak istiyorsan bu profillere gitmen gerekiyor. Artık Beşiktaş taraftarı oyuncu istiyor, kaliteli oyuncu. Neyi bekliyor? Transfer bekliyor. Heyecanlandıran transfer. Yani isim olarak değil, icraat anlamında sahada seni hedefe götürecek. Bak, hedefe, karakter, mücadele, hissiyat, duygu, o formayı giydiği zaman o taraftarı anlayabilecek bir oyuncu topluluğu oluşturman gerekiyor. Bunun bilincinde olan sevgili Önder Özen'le başkan gereğini yapması gerekiyor. Çünkü hocaya oynattığı oyun sistemini ben Gençler Birliği'nde oynadım. Bazı takımlarda Manisa'da oynadım Ersun Yanal döneminde. Ama o oyunu oynayabilecek oyunculara ihtiyacım var. Tempolu oyuncu, karakterli oyuncu, seni hedefe götürebilecek oyuncu, yaratıcı oyuncu. Yani çalım atacak, geri geldiği zaman o bağlantılarda sorumluluk alabilecek. Her anlamda orada o profilde taşıyabilecek, yani o formayı taşıyabilecek oyuncular ihtiyaç var. Bunlar isimler önemli. Ben mesela bakıyorum sağ kanatta, tamam geçiyor bazı isimler ama seni nereye kadar götürebilir? 4 tane 5 tane öyle yarım oyuncuya gideceğine git sağ kanata koy baba bir tane. Net bir oyuncu sol tarafa koy, bir tane de kaliteli oyuncu ön tarafa forvet. Orkun'un da performansı artar. Orkun'un yanına ondan sonra gelmek için hep fırsat transfer dönemlerinde oyuncular can atar, sana haber yollar. Şimdi Osimhen'le ilgili ne yorum yaptım az önce? 2 sene şampiyonluk, attığı goller, forma satışı fiyat performansını karşıladı mı? Performans karşıladı. Fiyatını karşıladı mı? Fazlasıyla karşıladı Şampiyonlar Ligi geliri. Kaç paraya mal oldu Osimhen? 25-26 milyon yıllık maaş alıyor. Kaça bonservis?
3: 75.
2: Nereden baksan 100 milyona. Bak 2 senede gösterdiği performansla maliyetini bedavaya çıkarttı. Şu anda sattığın zaman 80'e mi, 100'e mi, 120'ye mi, o kardır. Değil mi? İşte gideceksin Greenwood 23-24 yaşında. Maliyeti yüksek deniliyor. Değil mi? Yüksek, doğru, kabul ediyorum. Abi bu tarz oyuncuya gittin, ihtiyacın var, yıllardır ihtiyacın var.
3: Greenwood'u iyi oyuncu ama ben almam yani.
2: He?
3: Greenwood'u iyi oyuncu ama ben
2: diyorum,
3: almam.
2: Sana saygı duyuyorum. O senin görüşün.
3: Ama tarz olarak dinliyorum seni.
2: Ben söylüyorum, ben sadece yorum yapıyorum. Oraya tartışırsın, oraya da gelelim bir tartışalım. Niye almadın diye söyle, ben sana niye alınacakla ilgili seni ikna etmeye çalışacağım. Edersem de ne mutlu bana. Şimdi şunu söylüyorum, niye? Al abi o tarz oyuncu. Bak bakayım oyuncu sana performans gösterdiği takdirde diğer oyuncularla beraber hedefe gidersin. Diğer oyunculardan da gelir elde, kazanç elde edersin. Çünkü atacağı paslarla onları da ön plana çıkarıyor. Asistleriyle gol krallığı yapıyor, gol attırıyor. Ne oluyor? Oyuncu 3 ise 10 oluyor.
3: Tabii.
2: Senin Greenwood bu ligde son 2 sezonda 60 gola istatistiğe imza atmış bir oyuncu. Burada da kalkıp sana o sezon 20-25 gola istatistik anlamda 15 gol, 10 asist, 10 asist, 15 asist, 10 gol diyelim ki istatistik olarak yakaladı mı tabelayı? Ne olacak babacığım? Şampiyonlar Ligi'ne gidiyorsun. Forma satışı oluyor. Bu sefer maliyetlerini karşılıyor. Beşiktaş kulübü burası kardeşim. Karşılayacaksınız. Bu maliyetler, bu seviyedeki bu profillere gitmeniz gerekiyor artık. Çünkü rakiplerin belli bir seviyeye geldi. Makas açıldı. Makası kapatmak senin elinde. Ne dedi? Bu sezonun dedi, belki bonservis olarak en bütçeli bir sezonu yaşayacak Beşiktaş dedi, değil mi? Harcama limiti olarak. Devre arası da yaşadı.
3: Tabii 50 milyon euro civarı.
2: Ligimizde belki hiçbir takım böyle bir bütçelerle transferler yapmadı. Maliyetlerle transferler yapmadı. Ama sonuç ne? Kupasız 4. bitirdin. Yapmasaydın yine kupasız yine 4. bitirme ihtimali yüksekti.
3: Doğru.
2: Çok yüksekti. He, demek para var. Para bulunabiliyor, harcanabiliyor, yapılabiliyor. Ama işte ben hep söylüyorum, olan taraftar oluyor. Doğru yer transferler yapmadığın zaman üzülen taraftar oluyor. Taraftar artık heyecanlanmak zorunda. taraftar artık istiyor, almak zorundasınız. İyi

0: oyuncu almak zorunda. Greenwood çok maliyetli. Ben bunu kabul etmiyorum. İki sezon performans gösterir, karşılar. Örnek mesela genç Mitova veya da farklı bir oyuncu. Gelir iki sene oynar, seni hedefe götürür. Ne olur biliyor musun bu sefer? Maliyetini karşılar. O sefer oyuncuyu bedavaya getirmiş gibi olursun, satarsın, kar etmiş olursun. Bir de taraftarını tatmin eder. Hedefe gittiğin zaman, Şampiyonlar Ligi'ne gittiğin zaman bu taraftarını mutlu edersin. Koltuğunu da sağlamlaştırsın. Başarılı bir başkan olarak anımsanırsın, benimsenirsin, kabullenilirsin. Ama bunlar yapılmazsa artık ne olur biliyor musun? Başkan gemileri yaktı ya. Taraftar okyanusta limanı yakacak pozisyona geldi. Bak ben camiamı iyi tanıyorum, biliyorum. Artık taraftar bunun bu pozisyonda, bu durumda. Ha, bunun bilincinde olan bir başkan, bir yönetim kurulu. Vialovic mi? Greenwood mu? İşte Lukumi mi? Madabashvili mi? Anladın mı? Bu seviyelerde oyuncuları ikna edeceksin. Etmek için mücadele değil. Edeceksin. Fedakarlık yapıp edeceksin bir şekilde. Çünkü başka türlü getiremezsin. Elinde çok değerli oyuncu var 2-3 tane. Oyuncuları da o pazara, o piyasa çıkartacak oyuncular da getireceksin. Orkun 30 aldı. Bak kimse konuşuyor mu? Kimse konuşmuyor.
1: Yok, öyle bir top oynadı çünkü. Yani, zaten
0: sen şimdi Orkun'un yanına koy bu saydığın profilleri. 60 gelecek, koyacaklar masaya belki. Orkun'un atacağı paslarla Greenwood 80 milyon mu harcadın? 120 olacak. Greenwood'un verdiği paslarla örnek forvet Vialovic. Bonservis eline fırsat transferi, maaşı yüksek, imza parası. Bir bakmışsın iki sene sonra adamın, bir sene sonra, iki sene sonra adam geldi sana 60 veriyorum diyecek, 50 veriyorum diyecek. Yok, elde kaliteli oyuncu yok dünya piyasasında, futbol piyasası. İşte bu kaliteli oyuncularla kaliteli bir takım oluşturacaksın. Teknik direktörün eline vereceksin abi. Ki o Beşiktaş taraftarını memnun tatmin eden bir oyun sistemi formasyonuyla beraber hedefe gidersin. Bu böyle 2-2-4 sabaha kadar anlatırım ben. Başkanım bak tekrar ediyorum lütfen. Sevgili kardeşini dinle. O ekran başında futbol akılları olarak şunlar bunlar böyle olması gerekiyor, şöyle yapılması, böyle planlamalar, böyle futbol yönetilmesi lazım gibilerinden yorum yapıp da sonra o koltuklara oturan insanlar, bir bakıyorum abi 3 maymun oynuyor, kaçacak delik arıyor. Sen dinle şu kardeşini. Bak benim öyle bir planım, projem, hiçbir şeyim yok. Ne hocalık, ne menajerlik, ne genel menajerlik, ne futbol bir kulübünde futbol aklı olayım gibi bir yolum, yordanım, bir amacım, bir ajandan planım yok. Git başkanım, dinle şu kardeşini. Git baba bir santrafor, sağ kanata. Greenwood'u alamıyorsan o profilde oraları yaracak, getirecek. Örnek Quaresma, örnek Prime Gezal. Sol tarafa Trossard'ı mı alıyorsun? Al. Orkun'un yanına bir tane baba, bir iyi 8-10, 6 numara. Bak son günlerde sana diğer oyuncular gelmek için can atacak, yalvaracak, haber yollatacak. İlk başta buraları doldursan. Yap abi. Artık Beşiktaş taraftan her zaman söylüyorum, sabrı hiçbir şeyi kalmadı. Yani öyle bir pozisyondalar. İnşallah başkan gemileri yakmış. Bakacağız, göreceğiz. O gemileri yaksın. Taraftar her anlamda, bak, her masada senin yanında olur. Her anlamda. Ne gibi masalar? Hakem faciaları. Sana bir şey söyleyeyim. Hadi bir maç yapsınlar bakayım.
2: Girme hakemi.
0: Bak bir dakika hocam. Hadi bakayım ne oluyor. Hadi bakayım ne oluyor o taraftar. 20 milyon Beşiktaşlı. Bak sana bir şey söyleyeyim. Artık Beşiktaş taraftarı sahada kaliteli, karakterli, mücadele eden, hedefe giden bir takım görsün. O takımının önüne engel, set olmaya çalışan bir herhangi bir unsur engel olmaya çalışsın. Bak bakayım neler oluyor sevgili başkanım. Bak sevgili kardeşin olarak söylüyorum sana. Sevgili başkanım, bir kardeşin olarak söylüyorum sana. Lütfen artık biz size inanmak zorundayız. Sonuçta karar merceği, yetki merceği sizde. Biz size inanmak zorundayız. Güvenmek zorundayız. Geçmişte çok hatalar yaptınız. Söylediklerinizin birçoğu gerçekleşmedi. Artık geçmişi taraftara unutturmak için, o söylediklerinizi unutturmak için artık icraat ve eylem zamanı. Yapacağınızı da umut ediyorum, bekliyorum. İnşallah olacaktır, olması da gerekiyor. Beşiktaş taraftarı bunu istiyor abi. Ben kendi adıma, benim çocuklarım, çevremde tanıdığım milyonlarca, binlerce Beşiktaşlı var. Konuşuyoruz sokakta, orada burada. Artık Beşiktaş taraftarı hedefe giden bir takım, şampiyonluğu oynayan bir takım ve o yarışın içerisinde son saniye, son düdüğe kadar karakter koyan bir oyuncu topluluğu görmek istiyor. İyi hoca, iyi futbolcularla, iyi futbolcular da iyi hocayla bir yere gelir. Sen iyi bir hoca yakaladın. O hocayla beraber o futbolcuların da fiyat, maddi manevi performansını artırabilecek bir teknik adamla, iyi bir kadroyla o hedefe gideceğini düşünüyorum. Bakalım, göreceğiz inşallah. Yani elinden ne geliyor, elinden ne geliyorsa yapacakmış başkan. Bak onu da söyledi mesela muhabir kardeşlerimiz söylüyor. Sonuçta onların işi görevi bu. Haber almak, öğrenmek, ne yapılması gerektiğiyle ilgili bilgi alıp insanlara anlatabilmek Beşiktaşlara. Artık elinden ne gerekiyorsa yapacak değil. Yapması gerekiyor değil. Yapacak artık. Yapacak. Yapması gerekiyor değil, yapacak yani. Yapması gerekiyor, yapacak. Bakalım biz bunları bekliyoruz. Hayırlısı olur inşallah. Ben rakiplerimde ne yaparım biliyor musun? Teraziye koyarım. Alırım bir terazi abi. Bakarım Fenerbahçe'nin merkez orta sahası çok güçlü. İkinci bölgesi sağ bek, stoper, kaleci. Kanatları fena değil. Galatasaray'a bakarım abi. Kaleci, stoperler, bekleri, orta sahası, kanatları, ön tarafı. Trabzon'a bakarım. Geri dörtlü muazzam. Orta saha iyi. Santofor'u çok iyi ligimize göre. Ben de bakarım benim elimde örnek sağ bek, sol bek hangi seviyelerde? Yakın mı, aynı mı? Sağ açık, sol açık. Bayağı mı aşağıda? Yakalayacağım kardeşim. O seviyeye çıkartmak için tak çekeceğim. Vereceğim parayı, tak çekeceğim. Santofor. Kim var rakiplerine? Osimhen mi var? Trabzon'daki
1: Onaç
0: mı var? Fenerbahçe Vedat Muriç de Dortmund'daki santoforu mu alıyor? Biraz. Gideceğim Vielovic'i çekeceğim. Ya bu şekilde hareket ederseniz o sizin yanınızdaki futbol akıllarıyla beraber bu tarzda, bu profilde o sahada seni hedefe götürebilecek, sorumluluk alabilecek karakterde oyunculara yönelirseniz biz siz her daim her kulvarda, her mecrada, statta, burada, sosyal medyada, sokakta alkışlarız. Bak bir Orkun'u getirdin. Ne oldu abi? Yurt dışında bir havalimanında taraftar ayaklarına kapandı, ayaklarına. Sevgili başkanım, bak ayaklarına kapandı, bir Orkun'u getirdin. İndir bunları, bak bu taraftar seni sırtında, omzunda, her yerinde taşır. Sana şampiyonluk da yakışır. Sen dinle şu kardeşini. Futbol basit bir meslektir. Basit bir iştir aslında. Yani tabii ki de oynamak çok zordur. O antrenmanlar, kamplar, onlar bunlar saniyeli kararlar ama onları yönetmek veyahut da onları bulmak çok basittir. Alım gücünüz, paranız ve böyle bir kulübe sahipseniz. Çünkü sizin talep edilirliğiniz var. Bu talep edilirliğinizden dolayı
2: müzikte
0: bu oyuncuları getirirsiniz.
2: Müzikte S diye bir şey vardır biliyor musunuz?
0: Getirirsiniz. O yüzden bunları yapmanız ve almanız gerekiyor. Yani hocam rahatsız oldu galiba çok fazla konuştum diye. Es vereyim hocam lütfen siz girin devreye. Siz konuşunca ben hiçbir zaman araya girip es verin falan demedim hocam. Çünkü dolmuşluk var.
2: Yarım saattir konuşuyor. Okan hala doymadı.
0: Dolmuşluk
2: devam
0: var.
2: Devam et devam.
0: Dolmuşluk var. Buyur hocam lütfen siz konuşun.
2: Baba Beşiktaş takımının oyuncularında özgüven hasarı var şu anda. Hep şampiyonluk hedefiyle giriliyor lige. Ondan sonra sonuca baktığın zaman kupasız bir sezon geçiyor. Ve lige erken havlu atılıyor. Şimdi böyle bir Beşiktaş'ın başına gelen bir teknik direktör var, İtalyano. Şimdi bu Beşiktaş'ı yeni bir seviyeye taşıyıp taşıyamayacağını bilmiyoruz şu anda, bilmiyoruz. İkna edebilecek mi Beşiktaş takımı, ne edemeyecek mi? Yani camianın beklentilerini karşılayan bir yolculuğa bu teknik direktör çıkarır mı çıkarmaz mı? O da bilinmiyor. Şu anda bilinmiyor Beşiktaş'ta hiçbir şey. Sadece Önder Özen'in doğru bir profil olduğu söylendi. Evet, ben aynı fikirdeyim. Yeni bir yapılanma olduğu zaman sen şimdi şampiyonluk yolunda kolay değil öyle. Alacağın transferler, uyum süreci, sezon başı en erken Beşiktaş açacak. Tabii. Öyle değil mi sezonu? Şimdi bu böyle bir pozisyondaki Beşiktaş'ın, ya geçen sene Beşiktaş'ın oyuncu grubunda takım olarak koşu mesafelerinde veya fiziksel seviyelerinde bir eksiklik var mıydı? Yoktu. Ama bir teknik direktör net bir oyun fikri yoktu.
0: Yaratıcılıkta da problem vardı.
2: Beşiktaş takımın doğru bir taktik şablonu yoktu. Şimdi Beşiktaş oyuncularının rol tanımları yoktu. Rotasyon zayıftı. Çerni gibi bir kaliteli oyuncu kayboldu. Elden çıkarılan bir Rafa Silva gerçeği vardı. Geldiğinden beri takıma en büyük katkı sağlayan bir adamdı bu. Şimdi bütün bunların sonrasında teknik direktörden bu işleri becerebilecek maharet ister. Onun için bekleyip göreceğiz yaratabileceği takım ruhunu. Yaratabilecek mi, yaratamayacak mı? Onun için bu parçaların yerine net oturtulması lazım. Şimdi yabancı teknik direktörler elbette ki bir evvelki teknik direktörün bir raporu vardır. Herhalde ona verilecek. Ama büyük camialarda sıradanlık çok hoş karşılanmaz. Net fikirleri olup, net oyun planı olup, net profillere, somut görevlerle Beşiktaş takımının şampiyonluk yolunda devamlı gitmesi lazım. Erken havlu atan, bu sene de erken havlu atan Beşiktaş olursa büyük kaos yaşanır yani.
3: Bu arada hocam, onun önce için hiçbir oyuncu, yani çok hani o özgüvenlerini kaybetti noktasında değil ya Beşiktaş'ta. Yani şöyle bakıyorum çünkü.
0: Yok, son dönemlerde performansları düştü. Yok, doğru söyle yani.
3: Oyuncular, performans ayrı bir şey de.
0: Şimdi ilk geldi mesela o Agbadu olayıtan mesela Senli ikinci yarı. Yani onları da söylemek istiyor orada.
2: Şimdi ayağında top tutabilen ondan doğru. Sonra sırtı dön-

0: oynayabilen pivot santrafor ihtiyacı mıdır o? Değildir. O koşucu bir forvettir aslında. Anladın mı? Topu tutamaması takıma ne yapar biliyor musun? Ekstra yük bindirir.
1: Ayağında top tutabilen bir oyuncu hocam. O yankıyor.
0: Vallahi bir de ben görmedim. Sen gördüysen bilmiyorum ya.
2: Saklayabilen bir oyuncu. Yok, sektör oyununu falan oynuyor. Zaman zaman oynuyor. Alıyor.
1: Sırtı dönüp topu alabilen
2: bir oyuncu. Ceko gibi diyor. O seviyelerde değil ama yine sırtı dönüp alıyor götürüyor.
1: Bence o noktası gol vuruşun yeteneğinden daha önemli.
2: Ya ben O'u nasıl değerlendiririm? Kanatlarda iki tane üreten kanatın olur. O zaman daha da iyi plana, ön plana çıkardı. Yani daha etkili olur mesela.
0: O zaman sezgisi yüksek bir adam.
1: Şöyle açayım hocam. Özgüven konusunu. Ersin bence mental bariyerinin çok yüksek olduğunu, taraftarın o tepkisine rağmen sezonun sonunu bence başarılı bir şekilde getirmesiyle kanıtladı. Onun dışında Mourinho yeni oyuncu zaten, bir özgüven sorunu niye yaşasın? Dünya Kupası'na gidiyor. Jallo zaten kariyeri ortada. Kendisini tercih etmeyen bir teknik adam vardı. Şimdi rahatlamıştır muhtemelen. Agüero'nun bence özgüveni olmaması gereken de bir özgüveni var. Normal özgüvenin üstünde. Endidi'nin özgüvenle bir ilgisi alakası yok zaten bence.
0: Onun için de takım olabilir.
1: Yani bilmiyorum, Endidi'nin futbolla da bir çok ilgisi alakası var mı? O da biraz soru işareti yani. Onun dışında Orkun zaten hani çok kalite, kendine güveni
0: Orkun
1: var.
0: Orkun en geç sonradan açılan bir oyuncu.
1: Olaytan zaten her türlü o mücadelesiyle özgüven eksikliği zaten yaşamayan bir oyuncu. Černý'e katılırım o konuda. Oyankyo'nun da kendine hani büyük bir güveni var. Kısa sürede geldi. 8 gol 2 asist yaptı. Zaten daha bir oyuncu ne yapacak? Yani şunu söyleyeyim.
0: Takım kaçıncı?
1: Sahada biraz fazla rehavet konusunda eleştirdiğim Endidi dışında ben Beşiktaş oyuncularının, hani işte Rıdvan'ı saymadım sol bek. Neredeyse bütün 11'i saydım. Bir de sol açık. Ama sol açık şu an belli değil. O yüzden hani bir şey saymadım. Ya Rıdvan da şampiyon kadroda olan bir oyuncu. Ya bu oyuncuların özgüveninin ben yani özgüveniyle ilgili bir sorun olduğunu düşünmüyorum.
0: Peki takım niye bu halde?
1: Yıpranmışsa da hemen geriye gelebilecek bir özgüven bu alınacak sonuçlarla birlikte.
0: Şimdi sana bir şey söyleyeyim. Büyük takımlar ne yapıyor? Kendine sınıf atlatacak oyuncu seçiyor değil mi? Beşiktaş takımı ligin dördüncüsü ise, çoktan koptuysa ligden, bu oyuncularda özgüven hasarı vardır abicim. Niye kendine olamıyorsun o zaman? Černý olsa, senin saydığın diğer adamlar kendi performansında olsa Beşiktaş'ta şampiyonluğu kovalar.
1: Hocam,
0: kovalayamadığına göre nedir bu?
1: 19 sene transfer yapmış hocam zaten Beşiktaş. Yani yetersizlik 19 sene dışarıdan gelen adam.
2: Şimdi yetersizlik de var. Yani şampiyonluk takım yarışında olabilmesi ya için yani o bölgelerde az önce saydığım kanatlarda, orta sahada, şimdi bakıyorsun oyunculara belli bir seviye maksimumuna çıktığı zaman oraları yakalamıyor. Rakiplerin o bölgelerin oyuncularını yakalamıyor.
0: Ben şimdi.
2: Sendeki oyuncular işte belli bir seviyede hocam. Ha Sendi konusunda sezon başıyla ikinci yarı arasındaki dağlar kadar fark var performans anlamında. Abi, çok kötü oynadı ligin ikinci yarısı.
0: Detaylandırmadan bak ben ne diyorum? Büyük takımın oyuncusunun hedefi nedir? Şampiyonluk. Bu yolda beni büyütebildi mi abi o senin saydığın adamlar, özgüveni sağlam dediğin adamlar? Ne yaptılar? Hiçbir şey yapmadılar. O zaman ayırırım ben yolları abi. Bana hocam, ne bu adamdan yani?
1: Futbol özgüvenle oynanmıyor.
2: Yok, işte, Mourinho, iyi oyuncular
0: neyle
2: var.
0: Oynanıyor futbol?
2: Mourinho, Akbato falan iyi oyuncular.
1: Futbol, ondan sonra futbol yetenek, özgüvenle mi oynanıyor? Yetenekle, fizik kaliteyle ve özgüvenle oynanıyor. Ama futbol sadece özgüvenle oynanmıyor.
0: Futbol karakter ve disiplinle oynanıyor.
1: Tamam hocam.
0: E ne yaptı Beşiktaş abi? Özgüven ne kaçıncı? Sen şampiyon takımdan mı bahsediyorsun?
2: Ya hocam şimdi Beşiktaş hocam, bu saatten sonra ne yapması lazım?
0: Abi Mourinho kimdir ya Mourinho? Ben bağlantı oyuncusu oyunculuğunu iyi yapar diye düşündüm. O da yapamadı.
2: Bek
0: sıradan bir oyuncu.
2: Bek Mourinho bek oyuncusu.
0: Hocam, öbürü öbürü ne orta sahadaki?
2: O olayı tanıdıyor.
0: Olay değil Mourinho'dan bahsediyor.
1: Hocam kafayı mı getireceksin? Kime getireceksin yani?
0: Yok Mourinho'yu diyor. Ömer yani
2: Mourinho
0: sağdaki şekilde ama saçma şimdi.
1: Ay şunu diyorum hocam.
2: Sağ bek.
1: Mourinho şu şartlarda.
0: Alabiliyorsan al o zaman kafayı.
1: Bulabildiğin iyi oyuncu yani.
2: Mourinho sağdaki hocam ligimizin sağdaki.
0: Daha hangi oyuncu alacaksın? Ne orta sahada bağlantı oyuncusu olan kim?
2: Aslani ile olay tanıdıyor.
0: Aslani.
2: Aslani diyor doğru Aslani.
0: Nedir abi Aslani? Sıradan bir oyuncu Beşiktaş'a ne katar o ya?
1: Hocam niye o zaman bizim Mourinho konusunda yordun?
2: O Mourinho'lu aslani isim şeyinden karıştırdı.
0: Mourinho sağ bek olanı.
2: Aynen o iyi sağ bek.
0: Demek ki o da aklına kalmadığına göre bir şey yapmamış.
2: Yok Mourinho iyi hocam ya.
0: Ne yaptılar baba bunlar Allah aşkına.
2: Bak şimdi hocam.
1: Hocam bir sağ bek ne
0: yapabilir? Senin Černý gibi bir adamı bak, kaybettin sen
2: bak
0: ya.
2: Bak hocam katıldığım çok doğru yerler var, tespitlerim var. Ama işte buradaki en önemli detaylardan bir tanesi bu oyuncuların bir de belli bir potansiyeli var. Yani o seni hedefe götürebilecek, şampiyonluğa götürebilecek potansiyelde oyuncular değil bunlar.
0: İşte
2: ben
0: bu
2: sana katılıyorum. İşte olması gerekenleri o yüzden sen dedin ya es ver. Çünkü yıllardır es vermekten bıktım artık. Bu saatten sonra es mes vermek. Çünkü Beşiktaş artık taraftarı es vermek istemiyor. Beşiktaş taraftarı yani hedefe giden bir ne istiyorsan onu istiyor. Anladın mı artık yani? Onu istiyor Beşiktaş taraftarı. Sen o olayıtan, Aslani tabii ki de bunlar. Aslani zaten gidiyor. Kalem uçtu ya elimden. Abi var ya artık tutamıyorum.
0: Yani. Gergin miyiz?
2: Ya gergin değil. Aslani zaten gidiyor. Olay itten de rotasyonda 20+4'te işte 10+4'te 24 yaş altı olduğu için o rotasyonda olabilecek bir oyuncu. İşte burada olması gereken de Mourinho iyi bir bek. Agbo'nun yanında iyi bir stoper alırsan mesela o az önce söylediğim isim neydi onun ismi? Lukumi'yi alırsan çok iyi olur ikili. Hmm. Sol tarafa bir sol bek. Ön taraflara kanat alacaksın. Rakipleri
0: de alacaksın. Geçen seneki kadro şampiyonluk kadrosu değil.
2: Değil değil.
0: Şampiyon olmak Ömer istiyorsan.
2: Ömer de onu söylüyor zaten.
0: Kaliteyi artıracaksın.
2: Ömer de onu söylüyor zaten.
1: Ama benim anlatmaya çalıştığım şu. 2 sene oturmuş bir takım olur. Ya da üst üste başarılar kazanmış. Sonraki sezon işler kötü gider. Sonra daha da kötü gider. O zaman derim ki bu takım özgüvenini kaybetmiş. Ama 19 transfer yapılmış hocam. 12'si ligin ilk yarısında, 7 tanesi ikinci yarısında. Yani zaten takımı tanıyan oyuncular değil çoğu. O yüzden diyorum hani özgüven konusu bence ilk sırada değil bu oyuncuların, yani özgüvenini kaybetmiş olmaları değil Beşiktaş'ın şu andaki sorunu.
0: Şimdi takım kurmakla takım olmak ayrı şey.
1: Tabii
0: kabul ediyorum. Şimdi benim söylemek istediğim, şimdi Oh'tan bahsediyoruz ya. Ha. Oh'un transferi bir önceki transfer döneminin yanlış olduğunun göstergesidir. Tamam, daha iyi bir transferdir. Ama net bitirici bir oyuncu değildir abi. Daha net doğru. Bitirici bir oyuncuya ihtiyacı var şeyin. Beşiktaş'ın, ben onu diyorum. Kaliteyi artırması lazım.
2: Tabii tabii, artıracak. Bir tık üstü gelecek, yenmesi gerekiyor.
0: Tabii şimdi zaten ben dedim ki fiziksellikle bir tık atladı Beşiktaş. Tabii. Bir seviye atladı. Ama yetmiyor abi. Onun yanına hocam, tekniği ve oyun zekasını da koyman gerekiyor.
1: Beşiktaş hem yaz transfer döneminde, geçtiğimiz yaz, hem de kış transfer döneminde bence santrofor konusunda şöyle bir hata yaptı. Ve bu hani anlatılırken de çok anlaşılmayan bir konu taraftar tarafından da. Hatırlar mısın? Geçen yaz çok konuşuyorduk bu konuları. Ne demişti Sayın Başkan? Dünya yıldızı alacağım demişti. Temi Abraham geldiğinde de ben şu konuyu bir türlü anlatamadım. Ya dedim ki Temi Abraham tabii ki çok iyi oyuncu.
2: Tam adamı da Temi Abraham'ı açıyorsun ya. Ya bir dakika. Ya ayıp seni ya. Hayır, şimdi bilerek mobbing uyguluyor sana.
1: Hayır bilerek falan.
2: Bir dakika. Değil,
1: hocam, bir dakika. İyi adam o ya.
2: Hoca dedi ya. Bak. Ya sen var ya çok
1: iyi. Hayır.
2: Hocam görüyorsun değil mi? Seni nereden yakaladın?
1: Buradan benim hiç anlamadım. Arka planım yok.
2: Ya bırak.
1: Vallahi yok ya. Ama şunu söyleyeceğim hocam.
0: Olmaz. Arka plan olmaz.
2: Ya ben espri yapıyorum. Onur da çok temiz, iyi arkadaşımız,
1: aynı
2: dostumuz.
1: Aynı şekilde teşekkür ediyorum. Temi Abraham geldiğinde ben dedim ki burada. Temi Abraham bir dünya yıldızı değil. Yıldız olabilir ama dünya yıldızı değil. Ya bu ikisinin arasında fark var. Ve taraftar çok kızdı, sinirlendi. Yani çok anlaşamadık Beşiktaş taraftarıyla. Olsun, canları sağ olsun. Aynısı Oyank Yu için de geçerli. Oyank Yu çok iyi bir oyuncu. Yani 16 maç dediğim gibi 8 gol 2 asist, 10 gole katkı yapmış. Bir devre arası transferinden daha neyi beklersin
2: hocam,
1: ama
2: bir şey
1: Beşiktaş 2'dir. İlk alacağı oyuncuyu almıyor.
0: Cevap tabii,
1: rotasyon oyuncusunu
0: cevap
1: onun önünde tercih ediyor.
0: Ben de diyorum ki bak şimdi Beşiktaş atletizmi, dinamizmi, ondan sonra tempoyu çözdü mü?
2: Kalemini verir misin?
0: Çözdü değil mi? Ama önümüzdeki sezon daha teknik, oyun zekası olan, onun anladın mı? Bir yıldız oyuncuya yönelmeli diyorum.
2: Hocam sana bir soru sorabilir miyim?
0: Sor.
2: Ya da bunu söyler misin? Senden başka bir şey istemem. Vlahovic, Greenwood.
0: Vlahovic.
2: Vlahovic de Greenwood'un Beşiktaş anca posterini alır der misin hocam?
0: Yani şu
2: niye biliyor musun?
0: Abi niye almadın?
2: Niye biliyor musun? Sen onu söyledin de alacağız büyük ihtimal.
0: Ha, Beşiktaşlıların ya, yararına olacak. Mecazi anlamda söyleyeyim.
2: Ya tamam, tabii bu mecazi anlamda biliyorum. Senin niyetin de biliyorum. O gün de konuştuk. Evet. Sonuçta muhteşem bir oyuncu. Yani zor imkanlar maddi anlamda zor olduğu için söyledin. Yoksa Beşiktaş'a dünya çapında Fenerbahçe Galatasaray geldi. Ya bu bir totem olsun. En azından bir öyle bir işte Greenwood'un bonservis, yani Beşiktaş alamaz gibilerinden bir ifadeni bulursa bari en azından bana güzel bir şey olur. Belki gelir. Değil mi şey?
0: Oyuncular geldi bak.
1: Neden olmasın?
0: Şimdi mesela Vlahovic Oh'la beraber rakip defansın korkulu rüyası
2: tabii,
0: olur.
2: Tabii.
0: Evet.
2: Bir de sağ tarafa Greenwood'u alıyorsun. Sol tarafa örnek neydi o Arsenal'li? Trossard
0: artık şey, bana göre var ya Trossard zor.
2: Sen ne demin oğlum? Beşiktaş Trossard, Vlahovic, Greenwood'un anca posterini alıp desene bir paket yapalım hocam. Ben burada üçünü bir hazırlatayım böyle. Vallahi bak hocam sana bütün Beşiktaşlar sonra var ya. Bak yemin ediyorum inanılmaz derecede teşekkür eder.
0: Kongresi yapalım.
2: Teveccüh gösterirler bak. Ben de üçünü hazırlayayım hemen. Şimdiden hazırlamaya baş. Ya bu işin ironisi tabii ki de. Yani inşallah olur. Hoca da istiyor. Baksana abi çekişmeli güzel bir lig olsun istiyor.
0: Hep iki tane takım alıyor götürüyor abi. Alttakilerle büyük farklar oluyor. Olmasın abi böyle. Şampiyonluk yarışı daha heyecanlı, daha güçlü şey olsun. Ya ki Beşiktaş takımı bak. Beşiktaş gibi takımlar, büyük takımlar çabuk ayağa kalkmasını bilir.
2: Tabii.
0: Şimdi birkaç transferdir bu oturamadığına göre yerine, demek ki planlamalarda yanlışlıklar var.
2: Evet.
0: Ha, geçtiğimiz senelere nazaran bak gene söylüyorum, daha atletik, daha çok kabul gören oyuncu grubuna sahip olur.
2: İşte yaratıcılık anlamında problem yaşıyor.
0: Ama abi kalite eksik.
2: Yaratıcılık kalite işte. Kalite eksikliği var. İşte bu kalite eksikliğinde nasıl gidersin? Trossard, Greenwood, Vlahovic gibi oyuncularla, anladın mı? Bunlarla bir oluştur 3. bölgeyi. Orkun'un yanına bir tane 8. Arkasına da bir 6 numara. O zaman seyret bakayım ne oluyor. Ya inşallah hocam, Beşiktaş taraftarı hep söylüyorum artık. Tabii ki de biz burada bu isimleri duyduğum zaman ben heyecanlanıyorum. Olma ihtimali var mı? Burası Beşiktaş kulübü. Tabii ki de olur ya. Sonuçta önemli olan ne kadar istemek, ne kadar maliyetler veyahut da imkanlar sunmak. Bunlar belirleyici detaylar olacak. Bakalım yani. Taraftar da artık heyecanlanmak istiyor. Biliyor musun, bir şarkı var, heyecandan tamam, her gece hayalini. Yani artık taraftar her gece, örnek bu hafta Vlahovic geldi. Öbür 2 gün sonra Green, 3 gün sonra işte Trossard.
1: Ve tam isimlerden bile mutlu ya, oluyor şu an.
2: Ben bile mutlu, heyecanlanıyorum
0: Volkan'ım,
2: abi ya.
0: Sen olması, şunu söyleyebilir
2: çünkü
0: misin?
2: Çünkü Beşiktaş'ın seviyesi bu. Bu seviye. Taraftar bildiği için bu seviyedeki oyuncuları istiyor. Bak alıyor rakiplerin. Rakiplerin o seviyedeki oyuncuları çekiyor. Ya Hakan Safi gelse, görmedim abi. Greenwood'la anlaşmış. Hakan Çalhanoğlu'yla anlaşmış. Neydi öbür adamın ismi? Santafor var ya, bir tane Portekizli. Brezilyalı mı ne? O Santafor'la anlaşmış. Abi bitmiş sözleşmeler, protokoller diyorlar yani. Anlaşmış yani sonuçta. Maddi manevi anlamda anlaşmış. Bunları getiriyor. Fenerbahçe getirebiliyor. Beşiktaş getirebiliyor, Galatasaray getirebiliyor, Trabzon da getirebiliyor. Ama işte getirebilmek için nasıl bir yani formül, yol veyahut da yani o imkanları sağlayabilmek için ne gibi fedakarlık yapılıyor? Ya bir sürü yönetici var kardeşim ya Beşiktaş'ta. Ne güzel Beşiktaş patates kartvizite CV'si taşıyorsunuz orada. Şimdi çıkın babacığım, fedakarlık yapın.
0: Okanım şimdi gene
2: Beşiktaşlılar cebe kasa şimdi kolaydı sağlayın.
0: Gene kızacaklar bana Beşiktaşlılar. Yani Beşiktaşlı oyuncular özel oyuncu değiller abi.
1: Çok kızmayacaklar hocam.
2: Yok, var özel oyuncular.
0: Vallahi
2: var.
0: Özel oyuncular.
2: Ya özel ne anlamda?
0: O yüzden bak, o yüzden çalışmak zorundalar.
2: Bak hoca
0: abi,
2: burada bir şey, bak hocam lafını biliyorum, yanlış anlaşılmasın. Beşiktaş'a özel oyuncular diyor ya hoca, diyor ya.
0: Değil abi.
2: Hoca şu anlamda diyor. Kardeşim diyor, oraya Vlahovic lazım. Heh. Daha iyisi lazım diyor.
0: Kalite
2: lazım. Seviyesindeki bir takım. Kalite o anlamda diyor yani. Ben tabii, senin demek istediğini anladım. Söylüyorum. Kızmaz Beşiktaş taraftan.
0: Bu şimdi Beşiktaş'ın yaptığı devre arası peki, transferler dahil. O oyuncular çalışmak zorunda olan tabii oyuncular. Tamam. Ama bir de
1: tamamlıyoruz.
0: Tamam.
1: Az bir süremiz kaldı ama tamamlarken de bizden sonraki programlara da bir konu bırakmış olalım. Fenerbahçe'den açıklama geldi. Şu ana kadar hiçbir teknik direktör ve ya da teknik ekiple bir anlaşma yapmadık diye evet, flash bir açıklama Fenerbahçe'den. Belki de Aykut Kocaman ismi açıklanmayacak, bilmiyoruz ama konuşuruz ilerleyen yayınlarda, arkadaşlarımıza konuşur diyelim. Zafer Tüzün'e ve Okan Koç'a teşekkür edelim. Spor gündemini tamamlıyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.

0: kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
1: Akakçe. Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
2: Arçelik futbol bayramını kahve keyfiyle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
3: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
4: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
5: Erkek için en iyisi.
4: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
6: O Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: A-Spor Radyo.
1: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
2: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın. Şansa kalmaz işiniz
1: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
3: ETS yaz fırsatları başladı. Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: A-Spor Radyo. Sporun radyosu.
5: Türkiye'nin her büyük adımında yarınlara uzanan her hayalin gerçekleşmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Sonsuz bir azimle ülkemizin geleceğini birlikte büyütüyoruz. Tam 100 yıldır aynı inançla, aynı güçle. Emlak katılım. Gücüne güven.
6: Petrol Ofisi'nden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
7: ister ol. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
1: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek.

0: Telekomlular turnuvada futbola doyuyor. TVBu Go ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol! Gol! Gol! Gol! Detaylar TVBu.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
4: Sevgili dostlar, ben Altan Erçekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV Enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7-24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde

0: yapmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev, enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl...

0: almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: FIFA Dünya Kupası heyecanı sahalarda, Peugeot heyecanı yollarda. Futbol dostu Peugeot Aktif İri Yıl 1.

0: Günaydın herkese, merhabalar. Ana haberle karşınızdayız sevgili seyirciler. Yaklaşık 2 saat boyunca günün öne çıkan gelişmeleriyle birlikte olacağız. Ve tabii ki günün futbolda, hatta dünyada belki de en önemli olayı, Dünya Kupası başlıyor. Bu akşam ev sahiplerinden Meksika'nın Afrika temsilcisi Güney Afrika'yı konuk edeceği mücadeleyle turnuva start alacak. Hazırladığımız haberi ekranlara getirelim. Sonrasında Dünya Kupası'ndan öne çıkan gelişmeleri A-Spor ekranlarında paylaşmaya devam edeceğiz.
1: ...2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Meksiko City Stadyumu, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Die Die isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: Kameralarımızı Miami'ye çevireceğiz sevgili seyirciler. Organizasyonu yerinde takip eden arkadaşımız Dündar Keşaplı Dünya Kupası öncesinde son gelişmeleri A Spor ekranlarında sizinle paylaşacak. Dündar Keşaplı söz sende.
2: Evet, teşekkürler. Nefesler tutuldu. Uzun bir bekleyiş oldu. 24 yıl aradan sonra Türkiye'miz, ülkemiz, milli takımımız Dünya Kupası'nda FIFA 2026'da mücadele edecek. 14 Haziran

Haziran günü ilk önemli sınavına çıkacak. Gerçekten tarihi bir gün, tarihi bir süreçten geçiyoruz. Heyecanla beklediğimiz süre geldi, çattı diyebiliriz. Amerika, Kanada ve Güney Amerika'da oynanacak bir ilk kez 3 ayrı ülkede oynanacak bir turnuva ve ilk kez 48 ülkenin katılacağı bir Dünya Kupası izleyeceğiz. Tabii her zaman olduğu gibi doğal olarak önemli bir turnuva. Yine geçen son Dünya Kupası Arjantin favori

0: İtalya'da özellikle İtalya teknik adamı olduğu için çok sevilen ve yakından takip edilen milli takımımıza destekler artarken Avrupa'da birçok otoriterler aynı zamanda Montella'nın bu başarısında ayakta alkışladığını söyleyebiliriz. Amerika'da bugün Miami'de gerçekten aşırı derece bir sıcaklık var. Nem oranı çok yüksek bir bölge bildiğiniz gibi. Ancak her şeye rağmen hayat devam ediyor ve bütün hazırlıkların tamam olduğunu söyleyebiliriz. Bu akşam Meksika Güney Afrika maçıyla İlk Dünya Kupası düdüğü çalacak. Ancak ilginç bir not vereyim hemen. 2010 yılında ise yine Güney Afrika'da oynanan Dünya Kupası turnuvasında yine iki ülke açılış maçında karşı karşıya gelmişlerdi. Bir ilk yaşanıyor Dünya Kupası tarihinde. Yani Meksika Güney Afrika bu akşamki karşılaşmada ikinci kez Dünya Kupası'nda yine açılış maçını oynayacaklar. Tabii polemikler de var. Bilet fiyatları yüksek, uçak, otel vesaire. Bunlar her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu Dünya Kupası'nda da yaşanan sorunlar arasında. Ancak her şey bir tarafa, bütün hazırlıkların tam olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle tabii bizi yakından ilgilendiren Türkiye milli takımımız olacak. 14 Haziran günü ilk önemli sınavını Avustralya karşısında verecek. Daha sonra Paraguay ve Amerika ile yapacağı mücadeleler sonrasında tek arzumuz var. Bir üst tura çıkması ki şu ana kadar sürpriz ülke, sürpriz takım olarak gösteriliyor Türkiye milli takımı. Evet, gerçekten büyük bir hazırlık yapıldı. Ancak tabii Dünya Kupası'nda, her Dünya Kupası'nda olduğu gibi bu yıl doğal olarak birçok yıldızlar göreceğiz. Birbirinden önemli oyuncular göreceğiz. Güzel goller göreceğimizi umut ediyorum. Ama her şey bir tarafa, 24 yıllık 2002'den bu yana beklediğimiz 24 yıllık hasret bitti ve Montella teknik direktörünün başarısıyla birlikte oyuncularımız Dünya Kupası'na hazır olduğunu söyleyebiliriz. Hatırlayacaksınız, Venezuela ile Miami'de hazırlık maçı oynamıştı. Oradaki atmosferde de gördük ki bütün oyuncularımızın morali en üst seviyede ve bu Dünya Kupası'na hazır olduklarını bir kez daha gösterdiler. Artık yeni sayım başladı. Nefesler tutuldu. Heyecanla ve keyifleyeceğimiz güzel maçlar olsun diyelim. Ama tabii her şeyden önemlisi Türkiye milli takımı en başarılı şekilde, en güzel şekilde turnuvadan ülkemize dönme arzusuyla. Kısaca şimdilik size Miami'den aktaracağım notlar bunlar da, ancak yine birlikte olacağız diyorum. Sorunuz yoksa söz İstanbul yollarında sizde.
1: Teşekkür ediyoruz Dündar Keşaplı'ya aktardıkları için. Meksika milli takımı teknik direktörü Javier Aguirre ve Güney Afrika'nın Belçikalı hocası Hugo Broos, Dünya Kupası açılış maçı öncesinde medya mensuplarıyla bir aradaydı. Bakalım neler söylediler.
2: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 50 yıllık futbol hayatımda evimdeki Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Futbolculuk kariyerimde de Aztek Stadında Dünya Kupası maçına çıktım. O zaman Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Bir futbolcu olarak o dönem hissettiklerimi şimdi oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Öğrencilerime de uzun zaman hatırlanacak bir başarı yakalayabileceğimiz fikrini aşılamak istiyorum. Umarım 1986'daki gibi iyi bir başlangıç yaparız. Turnuvayı 80 binden fazla taraftarın önünde açmanın getirdiği baskıya hazırız. Konu sadece futbol değil, duygusal dengenizi korumak da önemli. Maçın 90 dakika sürdüğünü unutmamalıyız. Her türlü senaryo için hazırlıklarımızı yaptık.
3: 48 takımla düzenlenecek bu turnuva biraz fazla büyük bir organizasyon. Ayrıca seyahat mesafeleri çok uzak. 40 yıl önce Dünya Kupası yine buradaydı ama sadece Meksika'daydı. Bu turnuva öncekilere göre daha yorucu olacak. Yapacak bir şey yok. Modern zamanlara alışmamız gerekiyor. Sportif tarafa gelince Meksika çok formda ve grubun en iyi takımı. Bizim için zor olacak. 5 yıl önce bu takım hiçbir şeydi. Bomboş statları oynuyorduk. Ama zamanla insanların heyecanı arttı ve tribünleri doldurduk. Ve şimdi beklentiler yükseldi. Bazıları Dünya Kupası'nı kazanacağımızı düşünse bile gerçekçi olmak lazım. Yine de onların sevgisini ve desteğini 14 bin kilometre uzaktan hissedebiliyoruz. I think we need to be on our best level.
1: A milli takımımızın başarılı oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.
4: İyiyim. Bir sakatlığım yok, çok şükür atlattık. Onun haricinde çok güzel bir kamp sürecimiz geçiyor. Biz de bunun farkındayız. 24 yılın ardından Dünya Kupası'nı tekrardan katılıyor olmak, ülkemizin bunu beklediğini, tüm ülkemizin bu an

0: beklediğini biliyoruz. Bunun farkındayız. Bizden beklenenlerin de farkındayız. O yüzden en iyi şekilde, en hazır şekilde turnuvaya hazırlanıyoruz. Umarım hepimiz için, ülkemiz için çok güzel bir turnuva olur. Biz de hem takım olarak hem de oynadığımız oyunla ülkemizi en güzel şekilde temsil etme fırsatı buluruz. O yüzden bir an önce biz de turnuvanın başlamasını bekliyoruz. Abilerimizin dünya üçüncülüğü hikayeleriyle büyüdük. Hepimizin hayaliydi. Şu an kadroda olan çoğu kişi belki maçları hatırlamıyor. Bazıları maçları hatırlıyor. Ama bu hikayelerle büyüdük. 24 yıl sonra bunu başarmış olmak, tekrardan ülkemizi Dünya Kupası'nda temsil etme fırsatını yakalamak bizler için büyük bir gurur aslında. Venezuela maçından sonra hem hocamızla konuştuk hem de saha içinde konuştuktan sonra soyunma odasında biz kendi aramızda da konuştuk. Bazı şeyler hazırlık maçlarında istediğiniz gibi geçmeyebiliyor. Çünkü zaten hava şartları pek alışık olmadığımız hava şartlarıydı o zamanlar. Şimdi biraz daha alıştık. Bir de hazırlık maçlarında ister istemez konsantrasyon kaybı da sürekli oyuncu değişikliğinden sonra olabiliyor. O maçta da zaman zaman sıkıntılar yaşadığımızı hepimiz biliyoruz. Ama bunlar tabii ki hazırlık maçları hepimiz için, herkes için hazırlık maçı olduğu için oradan çıkaracağımız dersler çok önemliydi. Biz de bunu çıkardığımızı düşünüyorum. Avustralya maçına da son 3 gündür toplantılarla birlikte hem taktiksel anlamda da başladık. Bayağı önceden başladık hatta. Bu da bence bizim ne kadar bu turnuvayı da ciddiye aldığımızı hem de rakibimizi de ciddiye aldığımızı gösteriyor. Dediğim gibi sadece buraya katılmak için gelmedik. Burada da başarılı olmak istiyoruz. Her türlü takım içindeki kaliteyi sahaya yansıtmak istiyoruz. Bunun için de çok yoğun bir çalışma sürecimiz, tempomuz var. Umarım karşılığını da en güzel şekilde alırız. Hoca hakkında, hocanın en başından beri geldiği ilk günden beri ve şu zamana kadar çok pozitif bir etkisi oldu takıma. Bu gözde de görülüyor. Biz futbolcular tarafından da çok fazlasıyla hissediliyor. Tabii ki sahaya performans olarak da yansıması bizleri ve ülkemizi çok mutlu ediyor. Hoca biraz fazla toplantı yapmayı seviyor. Bizleri biraz böyle zorlamayı bu konuda seviyor. Çünkü çok detaycı, çok fazla analiz ediyor rakipleri. Bizlere de her detayı göstermek istiyor. Bu biraz bizi tabii ki bazen futbolcu olarak sıkabiliyor, darlayabiliyor ama biz de halimizden memnunuz. Çünkü sahaya çıktığımız zaman rakip hakkında her şeye, her bilgiye sahip olmuş oluyoruz. Bu konuda ben çok büyük pozitif anlamda bize etki ettiğini düşünüyorum. İnşallah bu turnuvada da aynı etkiyi biz de sahaya çok güzel bir şekilde yansıtırız ve ülkemizi en güzel şekilde temsil ederiz.
1: Arkadaş ortamı, aile ortamı gayet iyi. Herkes birbirine çok iyi anlaşıyor. Bu da antrenmanlara yansıyor. Çok yani eğlenceli bir şekilde hazırlanıyoruz gelecek maça. Hazırız. Bir 2-3 günümüz daha var. Daha da iyi hazırlanıp ilk maça yani sabırsızlıkla bekliyoruz. En güzel hikayeyi burada yazmak istiyoruz. Onun içinde elimizden geleni yapıyoruz. Yani çok iyi hazırlanıyoruz. Herkes çok iyi odaklanıyor yani bu turnuvaya. Yani herkes bu turnuvanın önemini de biliyor. O yüzden çok yani güzel bir duygu Kerem'le yine burada olmak. İnşallah da çok güzel bir hikaye yazarak yolumuza bakarız. Tehlikeli olduğumuzu düşünüyorum şey olarak. Takım olarak anlattığım gibi çok yani kaliteli oyuncularla dolu bir takım. O yüzden yani her an ekstra bir şey yaratacak kapasite oyuncularımız var. Yani korkabilirler biraz. En çok istediğim şey de o. Yani maça çıktığımızda onlar bizden korksun. Öyle bir yani milli takım olmak istiyoruz. Çünkü dediğin gibi oyuncular olarak hepsi hepimiz üst seviyede oynuyoruz. Yani yıldız oyuncular var illaki ama takım olarak da ülke olarak da o hissi vermek istiyoruz. Yani tüm dünya yani milli takım hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
2: Dünya Kupası'nda

0: hakkında konuştuğunda biz de orada olalım istiyoruz. O yüzden güzel bir şey dediğin şey. İnşallah bu turnuvada iyi bir başarı elde edip o konuda daha da yükselmek istiyoruz.
1: Dünya Kupası'nda

0: Yardaysa en erken gol 2006'da gerçekleşti. Yine Almanya'nın Costa Rica'yı 4-2 mağlup ettiği mücadelede Philipp Lahm 6. dakikada çok ama çok güzel bir gol kaydetmişti. Ev sahibi ülkelerin açılış mücadelelerinde neler yaptığına bir göz atalım. 16 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Ev sahibi ülkeler Dünya Kupası'nda açılışı iyi neticelerle yapıyor. Azteca'daysa Meksika'nın o büyük şaşalı stadyumundaysa bu 3. açılış maçı olacak. 1970 ve 1986'dan sonra bakalım Meksika Güney Afrika karşılaşması bize neler getirecek. Hatta bir ilave de ben yapayım bu istatistiklere. 2010'da bu iki ekip bu kez Güney Afrika'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yine açılış mücadelesinde karşı karşıya gelmiş ve o maç 1-1'lik beraberlikle tamamlanmıştı. FIFA Başkanı Infantino'nun açıklamaları var. Malum Birleşik Devletler'in uygulamaları sebebiyle turnuva öncesinde çok fazla tatsız tablolar oluştu ve Infantino 2006 Dünya Kupası öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
1: Dünya futbolunun patronu Gianni Infantino, Dünya Kupası'na saatler kala basın mensuplarıyla bir araya geldi. FIFA Başkanı, daha başlamadan özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafıyla ilgili birçok eleştiriye maruz kalan Dünya Kupası'nın ev sahibi seçimiyle ilgili bir pişmanlık duymadığını belirtti. Ortaya çıkan sorunların bazen Meksika, bazen Amerika Birleşik Devletleri, bazen de Kanada'dan kaynaklandığını söyleyen Infantino, "Hiçbir şeyden pişman değilim. Son 30 yıldır etkinlikler organize ediyorum. Bu büyüklükteki bir etkinlik için bunlar normaldir" ifadelerini kullandı. FIFA'nın davetine rağmen Amerika Birleşik Devletleri'ne alınmayan Somalili hakem Omar Abdülkadir Arta'nın başına gelenleri talihsizlik olarak nitelendiren Infantino, "Her şeyi çözmeye çalışıyoruz ama her şeyi biz kontrol etmiyoruz. İngiltere, Almanya veya İsviçre'ye de vizesiz giremezsiniz. Dünya Kupası'na akredite olmuş 300 bin kişi var ve bunların çoğu Amerika Birleşik Devletleri dışından. Bazen hemen bağırmaya başlamak, çözüm bulmanın tam tersi bir etki yapar" dedi. FIFA Başkanı Amerika Birleşik Devletleri ile vize sorunu yaşayan, kamp yerini Meksika'ya taşıyan İran konusunda ise şunları söyledi. "İnsanlar İran'ın gelemeyeceğini söylüyordu, onlara söz verdim. Otobüsle Tahran'a gidip onları buraya kendim getirmem gerekirse de bunu yapacağımı söyledim. Onların cevabı ise gerekirse otobüse biner kendimiz geliriz. Hak kazandık ve oynamak istiyoruz" oldu. İşte futbolun ruhu budur. İran oynadığında stat dolu olacak ve umarım olumlu bir atmosfer olur. Çünkü futbol insanların kendi gerçeklerini unutup bir maça ve bir takıma odaklanmasıyla ilgili. Infantino, yüksek bilet fiyatları nedeniyle futbol severlerin turnuva dışında kaldığı eleştirilerine ise "Eğer biletleri daha ucuza satarsak kara borsaya düşerdi. O zaman da para futbola değil, kara borsa faaliyetlerini organize edenlere giderdi" şeklinde yanıt verdi.
0: Dünya Kupası'nda yaşanabilecek muhtemel sorunlar arasında iklim krizi de elbette yer alıyor. Oyunculardan seyircilere kadar tüm katılımcıları tarihin en sıcak turnuvasıyla karşılaşabilecekleri konusunda uyarıyorlar.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası tarihin en sıcak ve en nemli organizasyonu olarak kayıtlara geçebilir. Birleşmiş Milletler tarafından yaptırılan bir analizde dev turnuvanın küresel ısınmadan ciddi biçimde etkileneceği öne sürüldü. Rapora göre son olarak 1994 yılında Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Amerika Birleşik Devletleri iklim krizi nedeniyle artık çok daha sıcak bir ortalamaya sahip. 11 Haziran 19 Temmuz 2026 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek turnuvada toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların yaklaşık yarısının hem sahadakileri hem de tribündekileri rahatsız edebilecek derecede olması bekleniyor. Organizasyon yetkilileri Miami, Houston, Dallas, Monterrey ve Kansas gibi zaten sıcak olan birçok kentte özellikle öğleden sonra oynanacak karşılaşmalar için sıcaklık uyarıları yapmaya başladı bile. Artan riskler nedeniyle FIFA'nın hazırladığı önlemler arasında şu maddeler yer alıyor. Hakemler gerekli durumlarda her devrenin yaklaşık 22. dakikasında oyunu durdurarak futbolculara 3 dakikalık zorunlu su ve serinleme molası verecek. Risk altındaki 26 maçın 17'si iklimlendirme sistemlerine sahip

0: stadyumlarda oynanacak. Taraftarlar içinse ek gölgelik soğutma alanları ve ücretsiz su istasyonları hazırlandı. Bazı şehirlerde karşılaşmaların tamamı akşam saatlerine kaydırıldı.
1: Dünya Kupası'nda bugüne dek gerçekleştirilen 22 organizasyonu yaklaşık 44 milyon seyirci yerinde takip etti.
2: 1930'da başlayan Dünya Kupası bugüne kadar 22 kez düzenlendi. 22 organizasyonu 43.936.730 kişi izledi. Şu ana kadar 964 maçın oynandığı turnuva tarihinde karşılaşma başına seyirci ortalaması da 45.577 oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde 1994'te düzenlenen Dünya Kupası 3.587.538 kişi tarafından yerinde izlendi ve en çok seyirci toplayan organizasyon olarak tarihe geçti. Bu turnuvada oynanan 52 karşılaşmayı maç başına ortalama 68.991 kişi takip etti. İtalya 1934, 363 bin kişiyle en az taraftar çeken turnuva olarak dikkati çekti. Fransa 1938 ise 20.872 kişiyle maç başına en az seyircinin izlediği organizasyon olarak kayıtlara geçti. Katar'da düzenlenen son Dünya Kupası için ortalama 53.191, toplam 3.404.252 kişi statlarda yer aldı. Futbol dünyasının en eski statlarından Brezilya'daki Maracanã Stadı, Dünya Kupası tarihinde önemli bir yere sahip. Brezilya'da 1950'de oynanan Dünya Kupası son maçında Brezilya ile Uruguay Maracanã Stadı'nda karşı karşıya gelmiş ve 173.850 biletli taraftarın izlediği bu karşılaşma turnuvanın en çok seyirci çeken maçı olarak tarihe geçmişti. Müsabakayı izlemek için stada giren taraftar sayısının 200 bini geçtiği iddia edilmişti.
1: Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da maçlar 16 stadyumda oynanacak. Bu sayı 2002 yılından sonra rekor demek.
3: İlk kez 48 takımın mücadele edeceği 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihin en geniş katılımlı turnuvası unvanıyla Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Dört zaman dilimi ve üç ülkede toplam 104 karşılaşmaya sahne olacak dev organizasyonun açılış maçı 11 Haziran'da Mexico City'deki Azteca Stadyumunda gerçekleştirilecek. Kanada turnuvaya iki stadyumla katılıyor. Toronto'daki 45 bin kişilik stadı 6, Vancouver'daki 54 bin kişilik BC Place Stadyumu da 7 maçla Dünya Kupası coşkusuna ortak olacak. Meksika'nın Dünya Kupası şehirleri Mexico City, Guadalajara ve Monterrey olarak açıklandı. Mexico City'deki 83 bin kişilik Azteca Stadı Dünya Kupası açılışına 3 kez ev sahipliği yapan ilk stad olacak. İlginç dış yapısıyla Guadalajara ve yeni nesil stadyum olarak nitelendirilen Monterrey stadları da Meksika'daki diğer stadyumlar. Organizasyonu takip edecek futbol severler, ülkenin doğusundan batısına yaklaşık 6 saatlik uçuş gerektiği düşünülürse, turnuvanın hakkını vererek maç takip etmek oldukça yorucu olacak. Amerika Birleşik Devletleri New York'tan Los Angeles'a, Miami'den Seattle'a 11 kentte toplam 78 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. 2026 FIFA Dünya Kupası grup aşaması maçları şu stadyumlarda oynanacak: Toronto, Vancouver, Mexico City, Guadalajara, Monterrey, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas, Los Angeles, Miami, New York, Philadelphia, San Francisco ve Seattle. 94 bin kişilik kapasiteyle Dallas Stadyumu dev turnuvanın en kalabalık maçlarına ev sahipliği yapacak. Milli takımımız Dünya Kupası macerasına Kanada'nın Vancouver kentinde oynayacağı Avustralya maçıyla başlayacak. Ay Yıldızlar daha sonra dünyanın en yüksek teknolojiye sahip stadı unvanına sahip 1.2 milyar dolarlık San Francisco Stadyumunda Paraguay'la kozlarını paylaşacak. Milliler D grubunda son olarak Los Angeles'a geçerek ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri ile mücadele

0: mücadele edecek. Grup maçlarında ilk ikiye girecek takımlar, üçüncü sırayı alan en yüksek puanlı 8 takımla birlikte eleme turlarına devam edecek. Sonun 6 turu maçlarına Kanada ve Meksika'nın ikişer kentinin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri'nden 8 Dallas'ta oynanırken, yarı finallerin dev final öncesi son durağı Atlanta ve Dallas. 2026 FIFA Dünya Kupası New Jersey'deki 83 bin kişilik MetLife Stadyumundaki finalle sahibini bulacak.
1: Dünya Kupası'na dair haberleri noktaladık. Fenerbahçe'nin gündemine geçiyoruz. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç için Mallorca ile anlaşma sağladı. Kosovalı yıldızın kısa süre içinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi Vedat Muriç olacak. Aziz Yıldırım adaylık sürecinde Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldırım başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Mallorca'yla pazarlıklara hız verdi. Taraflar 15 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler bu ücreti Mallorca'ya 3 yılda ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan %10 pay maddesi de bulunacak. Kulüplerin de anlaşmasının ardından Vedat Muriç İstanbul'a gelmek için hazırlıklara başladı. Kosovalı forvetin İstanbul'da yaşayacağı ev ve çocuklarının eğitimiyle ilgili konular da çözüldü. Muriç ve ailesi kısa süre içinde şehre gelecek. Tecrübeli forvet önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başarılı oyuncu daha önce 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Muriç, en büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor. İtalyan ekibi Napoli'nin Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmek için sarı kırmızılı kulüple masaya oturacağı iddia edildi.

büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor. İtalyan ekibi Napoli'nin Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmek için sarı kırmızılı kulüple masaya oturacağı iddia edildi.

0: Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına da erken başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Juventus forması giyen Töyün Koopmeiners'e teklif yaptı. Tekli harekete geçen Galatasaraylı yöneticilere 28 yaşındaki yıldızdan cevap geldi. Hollandalı oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği için teklifi reddettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkan Koopmeiners bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
1: Beşiktaş, Belçikalı oyuncu Leandro Trossard'ın transferini gerçekleştirmek için Arsenal'la temas kurdu.
2: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok bölge için alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen siyah beyazlılar önceliği sol kanat bölgesine verirken bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı. İngiliz kulübü tarafından satış listesine koyulan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal'la Premier League futbolcunun Londra ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
1: Yeni sezon öncesi santrfor arayışlarına devam eden Beşiktaş'ta gündeme gelen oyunculardan biri Crystal Palace'lı Jean-Philippe Mateta.
2: Beşiktaş yönetimi teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlar Avrupa'da forma giyen birçok golcüyü yakından takip ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta. Değerlendirdiği santrfor adayları arasında yer alan Fransız golcü, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor.

0: Bu maçların 39'unda ilk 11'de sahaya çıkan Mateta 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. 1.92'lik santrfor Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle takımına kupayı getiren isim oldu. Transfer çalışmalarını farklı alternatifler üzerinde sürdüren Beşiktaş'ın santrfor operasyonunda şartların oluşması halinde Mateta için somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.
1: Trabzonspor Andre Onana'nın yeniden kiralanması ihtimali şu an için pozitif seyretse de kötü senaryoyu düşünerek B planını da yaptı. Bordo Maviller olumsuz bir durum oluştuğu takdirde kadrosuna üst düzey bir yabancı kaleci katmak istiyor.
0: İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kalması yönünde başlattığı girişimlerde önemli aşama kaydedildi. İngiliz kulübü Manchester United'la yapılan kiralama görüşmelerinde taraflar arasında ciddi bir pürüz yaşanmadığı ve transferin finansal çerçevesi konusunda ortak noktada buluşulduğu belirtildi. Onana'nın sözleşme süresi, maaş ve başarı bonusları dahil olmak üzere talep ettiği tüm şartlara olumlu yanıt verildiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi 30 yaşındaki kaleciden gelecek yanıtı bekliyor. Andre Onana transferinde süreç olumlu ilerlese de Bordo Mavili yönetim işi şansa bırakmıyor. Buna göre Onana olmazsa yönetim Trabzonspor listesindeki diğer isimlere yönelecek. Bordo Mavillerin kaledeki kalite standartını düşürmemek adına her halükarda aynı tecrübe ve kalitede üst düzey bir yabancı kaleciyi alacağı belirtildi.
2: Şatka vurduğu Onana!
1: Borsa İstanbul'da dört büyükler için gün nasıl geçti? Gelin hep birlikte göz atalım. BIST Spor Endeksinde %0.12'lik bir düşüş gerçekleşti. Devam ediyoruz. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş'ta durum sabit. Herhangi bir düşüş ya da yükseliş söz konusu değil. Fenerbahçe'de düşüş %0.30 puanda. Galatasaray ve Trabzonspor'sa günü sabit çizgide tamamladı sevgili seyirciler. Anadolu'dan bir haberle devam edelim. Kayseri Spor Teknik Direktörlük görevine Atilla Geri'nin getirildiğini duyurdu. Trendyol 1. Lig ekiplerinden Kayseri Spor'da teknik direktörlük görevine Atilla Geri'nin getirildi. Sarı Kırmızılılar 58 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu. Geçtiğimiz sezon Eyüpspor'u çalıştıran Atilla Geri'nin takımın başında çıktığı 20 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayarak 1.2 puan ortalaması elde etti. Tamamdır. Celtic yönetimi geçici olarak teknik direktörlük görevine getirdiği Martin O'Neill'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. İskoçya Ligi'nde son yılları domine eden Celtic teknik direktör Martin O'Neill'la sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada 74 yaşındaki antrenörle 1 yıl opsiyonlu 2 yıllık kontrat yapıldığı duyuruldu. Martin O'Neill 2000-2005 yılları arasında da Celtic'i çalıştırmış ve 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 7 kupa kazanmıştı. Tecrübeli antrenör geçtiğimiz sezon Celtic'le 56. şampiyonluğun yanı sıra İskoçya Kupası sevinci de yaşayarak kulüpteki kupa sayısını 9'a çıkardı. İmza töreninin ardından konuşan O'Neill, geride bıraktığımız sezon uzun süre anılarımızda yaşayacak. Kazandığımız başarılar, birlikte çalışmaya devam etmemiz için bize sezonun şampiyonluğu için çalışmaya başlıyoruz dedi. İskoçya'da 56 şampiyonlukla zirvede.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hayvancılık sektöründe gelir belirsizliğini ortadan kaldırmak amacıyla hayata geçirdiği gelir garantili besicilik projesi, küçük ölçekli üreticilerden yoğun ilgi gördü. Devletin hem besilik hayvan sağlayıp hem de alım garantisi verdiği tarihi model kapsamında 3600 üreticiye yıl sonuna kadar toplam 108 bin baş besilik hayvan dağıtılacak. Halkbank'ın katkı.

0: yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertisi yer alıyor.
1: Can you look to me?
0: 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor. Futbolcular artık İspanya'da olduğu gibi bonservis bedellerinin %5'ine sahip olacak. Yıllık geliri 150 bin euronun altında olan futbolcularsa bu haklarından feragat etse de nihai rakamı FIFA belirleyecek. Toplantıda alınan bir başka kararsa 18 yaşın altındaki futbolcularla 3 yerine 5 yıllık sözleşmeler imzalanabilmesi. Ancak bu sözleşmeler oyuncular belli bir süre altyapıda oynadığı zaman yapılabilecek ve kulüplerin hakkı sınırlı olacak.
2: Beşiktaş erkek basketbol takımı 3 sezondur başarılarını katlayarak sürdürüyor. Siyah beyazlılar baş antrenörü Duşan

0: katlayarak sürdürüyor siyah beyazlılar. Baş antrenörü Dušan Olimpijević yönetiminde katıldıkları organizasyonlarda 6. kez finale yükseldi.
1: Beşiktaş erkek basketbol takımı Sırp baş antrenör Dušan Olimpijević yönetiminde Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 2. kez adını finale yazdırdı. Playoff yarı final serisinde Bahçeşehir Koleji'ne 3-2'lik üstünlük sağlayan siyah beyazlılar finalde Fenerbahçe Beko'nun rakibi oldu. Baş antrenör Dušan Olimpijević ile son 2 sezonda ivme kazanan Beşiktaş finallerde başarı gösteremedi. Siyah beyazlar Sırp çalıştırıcının önderliğinde daha önce 2 Türkiye Kupası, birer Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Euro Cup'ta final oynadı.
2: Devon Dotson, Vito Brown, Brown içeriye, Kamagate!
1: Beşiktaş söz konusu finallerin 4'ünde Fenerbahçe Beko'ya, birinde ise Fransız ekibi Burg'a kaybetti. En son 2011-2012 sezonunda şampiyon olan siyah beyazlar daha önce 1974-1975 sezonunda da şampiyonluğa ulaşmıştı. Beşiktaş Gain finalde Fenerbahçe'yi geçerek 13 sezon sonra mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.
0: Basketbol Süper Ligi'nde final serisinin adı belli oldu. Cumartesi başlayacak serinin ilk maçında Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playofflarında yarı final heyecanı yerini finallere bırakıyor. Son maça giden ve büyük heyecana sahne olan ikinci yarı final serisinde Beşiktaş Gain evinde Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek final biletini aldı. Böylelikle Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı bir kez daha Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. İki ekip, ikisi playoff finali, ikisi Türkiye Kupası finali ve biri Cumhurbaşkanlığı Kupası finali olmak üzere 5. kez üst üste finalde karşılaşacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyonluğa ulaşacağı seride cumartesi Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayacak ve bütün maçların 20'de oynanacağı serinin programı şu şekilde. 15 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain. 17 Haziran Çarşamba Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko. İlk 3 maçta şampiyon belli olmazsa 19 Haziran'da 4. yine belli olmazsa 21 Haziran'da serinin 5. ve son maçı oynanacak.
0: Yunanistan basketbolunda final serisinde işler kızışıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos evinde Olympiakos'u 2 uzatma sonucu yenerek seriye bir kez daha denge getirdi.
3: Yunanistan Basketbol Ligi final serisi 4. maçında Panathinaikos başkent Atina'da Olympiakos'u konuk etti. Baş antrenörlüğünü Ergin Ataman'ın yaptığı Yeşil Beyazlar ezeli rakibi karşısında maça daha istikrarlı ve dirençli bir oyunla başladı. Ancak ilk 2 periyodu geride kapatan Olympiakos devre arasından sonra başka bir kimlikle sahaya çıktı. Konuk ekip son çeyreğe 4 sayı önde girerken Panathinaikos'un direnmesiyle maç uzatmaya gitti. Çekişmeli geçen dakika ların sonunda maçı 93-86 kazanan Pana seriyi 2-2'ye getirdi. Ev sahibi takımda Kendrick Nunn 23 sayıyla öne çıkarken Olympiakos'un Fransızlı yıldızı Evan Fournier 26 sayıyla sahanın en skorer ismi oldu. Kazanan takımın şampiyon olacağı serinin 5. maçı 13 Haziran Cumartesi akşamı Olympiakos'un evi Pire'de oynanacak.
0: NBA finallerinde heyecan giderek artarken tarihin en etkileyici geri dönüşlerinden birine şahit olduk. New York Knicks, San Antonio Spurs'u 29 sayı geriden gelerek mağlup etti ve seride farkı 2'ye çıkararak şampiyonluğa bir adım daha attı.
3: Dünya çapında sanatçıların da parkeden takip ettiği NBA final serisinin dördüncü maçı New York'ta Madison Square Garden'da oynandı. Seride 2-1 önde olan New York Knicks, tarihin en müthiş geri dönüşlerinden birine imza attığı maçta San Antonio Spurs'u ağırladı. Deplasmanda 20 bin Knicks taraflarının önünde maçı hızlı başlayan Spurs, ilk periyodu 19 sayı önde kapattı. Siyah beyazlar ilk bölümde buldukları 14 isabetli 3 sayılık atışla

0: playoff rekoru kırdı. Ritmini bozmayan ve ikinci periyotta farkı 29 sayıya kadar çıkaran konuk ekip seriye 2-2 eşitlik getirecek olmanın rahatlığıyla son dakikalara giriş yaptı. Ancak Knicks üst üste bulduğu sayılarla salonun havasını bir anda değiştirdi. Farkı önce tek haneye düşüren ev sahibi ekip, bitime 1 dakika 22 saniye kaldı. New Yorklular bu kez OJ Anunoby'nin sihirli dokunuşlarıyla maçı 107-106 kazanmayı başardı. Knicks 29 sayılık tarihi geri dönüşle NBA tarihinin geriden gelme rekoruna imza attı. Önceki rekor 2008'de Lakers'a karşı 24 sayıdan dönen Boston Celtics'e aitti. Jalen Brunson'un 36, OJ Anunoby'nin de 33 sayılı yıldızlaştığı tarihi galibiyetle birlikte Knicks seriyi 3-1'e getirerek farkı 2'ye çıkardı. Spurs tarafında Wembanyama 24 sayı, 13 rebound ve 3 blokla oynadı. Dallin Harper 21, De'Aaron Fox ve Devin Vassell 18'er sayı üretti. NBA final serisinin 5. maçı cumartesi gecesi San Antonio'nun sahasında oynanacak. Son şampiyonluğunu 1973 yılında yaşayan New York Knicks, Texas'tan galip çıkarsa 53 yıllık şampiyonluk hasretini bitirmiş olacak.
1: Atletizmden önemli bir haber var sırada. Erkekler 110 metre engelli rekoru tam 14 yıl aradan sonra kırıldı. Jacoby Sharp, Amerikan üniversite şampiyonaları eleme yarışlarında 110 metre engelli dünya rekorunu kırdı. Birleşik Amerikalı 20 yaşındaki sporcu, Oregon Eugene'deki Ulusal Üniversite Atletizm Birliği etkinliğinde 12.70 rekor olan 12.80 saniye, Eylül 2012'de Brüksel'de yine Amerikalı Aries Merritt tarafından kırılmıştı. Mevcut olimpiyat şampiyonu Grant Holloway ise 2019'da 12.98 saniyelik bir dereceyle önceki üniversite rekorunu kırmıştı. Tarp 50 yıl

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir. Akakçe.
3: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

atak. İyi paslarla geldik. Hadi.

0: Wi-Fi'yle sunar. Üstelik büyük ekranda sunar. Şimdi Arçelik televizyonlarda 12.999 liralık Imperium Barista Espresso makinesi hediye. Siz de turnuva heyecanını büyük ekranlarda kahve keyfiyle yaşayın. Arçelik'le futbol bayramına tam kadro hazır olun.
1: Kenan Yıldız, Kenan aldı, sağa doğru ilerliyor, şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş.
2: Jilet, erkek için en iyisi.
1: 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
4: M-Para, M-Para, bankanın güzeli.
3: Reklam.
5: A-Spor Radyo. Bir reklam.
6: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Bir reklam.
7: Yaşasın spor. A-Spor Radyo.
3: Reklam.
8: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve

0: Pepsi.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: indirim. Üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

0: geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol! Harikasınız, harikasınız.
1: Uzaklanan bitir, galibiyet getir. Şampiyonuz, şampiyonuz, şampiyonuz bitir.
2: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servisleri

0: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam.
3: Hakan abi ve milli takımdaki tüm abilerim, siz çok çok uzaktasınız. Ama biliyorum, sesimizi duyacaksınız. Bu şarkımız size gelsin.

0: Tahsildaroğlu Benim Peynirim milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
2: Ne istersen Neon1.
3: Siz de bakıp katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Bakıp katılım.
4: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Haziran ayında alışverişleriniz bankkartla kazanca dönüşsün. Bireysel bankkart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan bankkart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankkart Mobil'de, bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
6: İş Bankası'yla tüm ödeme çözümleri bir arada, hepsi İşPos'ta. Maksimum iş yerim şimdi İşPos oluyor. Posum cepte, linkte tahsilat, QR'lı ödeme ve çok daha fazla özellik tek bir uygulamada birleşiyor. Siz de hemen İşPos'u indirin, işletmenizin ihtiyaç duyduğu tüm POS çözümlerini keşfedin. Ayrıntılı bilgi işbank.com.tr'de.

0: yapacağız. Sarı lacivertli kulüp Vedat Muriç transferi için Mallorca ile anlaşma sağladı. Kosovalı yıldız futbolcunun kısa süre içinde İstanbul'da olması bekleniyor. Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi Vedat Muriç olacak. Aziz Yıldırım adaylık sürecinde Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldırım başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Mallorca'yla pazarlıklara hız verdi. Taraflar 15 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler bu ücreti Mallorca'ya 3 yılda ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan %10 pay maddesi de bulunacak. Kulüplerin de anlaşmasının ardından Vedat Muriç İstanbul'a gelmek için hazırlıklara başladı. Kosovalı forvetin İstanbul'da yaşayacağı ev ve çocuklarının eğitimiyle ilgili konularda çözüldü. Muriç ve ailesi kısa süre içinde şehre gelecek. Tecrübeli forvet önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başarılı oyuncu daha önce 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Muriç, en büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Okan Buruk'un listesinde yer alan Tayin Koopmeiners için Juventus'a teklif yapıldı. Hollandalı oyuncu hızlı bir cevapla bu teklifi reddetti. Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına da erken başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Juventus forması giyen Tayin Koopmeiners'e teklif yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Galatasaraylı yöneticilere 28 yaşındaki yıldızdan cevap geldi. Hollandalı oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği için teklifi reddettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkan Koopmeiners bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı. İtalyan ekibi Napoli'nin Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı transfer etmek için sarı kırmızılı kulüple masaya oturmaya hazırlandığı iddia edildi.
1: Gabriel Sara Avrupa kulüplerinin transfer radarında. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren İtalyan

0: Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi santrfor arayışları sürüyor. Siyah beyazlı kulübün hedeflerinden biri Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta.
1: Beşiktaş yönetimi teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlar Avrupa'da forma giyen birçok golcüyü yakından takip ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta oldu. Beşiktaş'ın değerlendirdiği santrfor adayları arasında yer alan Fransız golcü, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Siyah beyaz yönetimin hücum hattına tecrübeli ve fark yaratabilecek bir golcü kazandırmak istediği, Mateta'nın da teknik heyetin belirlediği kriterlere uygun isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi oyuncunun durumunu yakından takip ederken şu aşamada resmi bir girişim bulunmuyor. 28 yaşındaki Fransız santrfor geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 39'unda ilk 11'de sahaya çıkan Mateta, 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. 1.92'lik santrfor konferans ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle takımına kupayı getiren isim oldu. Transfer çalışmalarını farklı alternatifler üzerinde sürdüren Beşiktaş'ın santrfor operasyonunda şartların oluşması halinde Mateta için somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.
0: Beşiktaş Belçikalı yıldız oyuncu Leandro Trossard'ın transferi için futbolcunun kulübü Arsenal'la temas kurdu.
1: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok bölge için alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen siyah beyazlar önceliği sol kanat bölgesine verirken bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı. İngiliz kulübü tarafından satış listesine koyulan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal'la Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol atıp 10 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Londra ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Trabzonspor'da kaleci konusunda hedef Andre Onana'yı bir yıl daha kiralık olarak kadroda tutmak. Eğer bu işte Trabzonspor başarı sergileyemezse alternatifler hazır, B planı ortada.
1: İddialı bir kadro kurmayı hedefleyen Trabzonspor transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo Mavili ekibin Kamerunlu kaleci Andre Onana'nın kalması yönünde başlattığı girişimlerde önemli aşama kaydedildi. İngiliz kulübü Manchester United'la yapılan kiralama görüşmelerinde taraflar arasında ciddi bir pürüz yaşanmadığı ve transferin finansal çerçevesi konusunda ortak noktada buluşulduğu belirtildi. Onana'nın sözleşme süresi, maaş ve başarı bonusları dahil olmak üzere talep ettiği tüm şartlara olumlu yanıt verildiği öğrenildi. Trabzonspor yönetimi 30 yaşındaki kaleciden gelecek yanıtı bekliyor. Andre Onana transferinde süreç olumlu ilerlese de Bordo Mavili yönetim işi şansa bırakmıyor. Buna göre Onana olmazsa yönetim Trabzonspor listesindeki diğer isimlere yönelecek. Bordo Mavililerin kaledeki kalite standartını düşürmemek adına her halükarda aynı tecrübe ve kalitede üst düzey bir yabancı kaleci alacağı belirtildi.
2: Şatka vurdu Onana!
0: Kasımpaşa Fransa 3. Lig ekibi Sochaux'dan Elson Mendes'i kadrosuna kattı. Kasımpaşa orta sahasını Elson Mendes de güçlendirdi. Lacivert beyazlı kulüp Mendes'le sözleşme imzalandığını duyurdu. Yeşil burun adalı 20 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon forma giydiği Fransa 3. Lig ekibinde oynadığı 31 maçta 5 gol 2 asist üretti. Dünya Kupası'na dair haberleri ekranlara taşıyacağız şimdi.

0: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Amili Futbol takımımızın 2026 Dünya Kupası'ndaki şansını değerlendirdi.
1: Okan Buruk, Amili takıma büyük güven duyuyor. CNN Türkiye açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü, Ay Yıldızlıların Dünya Kupası'nda iz bırakacağını belirtti. Buruk, 2002 Dünya Kupası bizim için efsaneydi. Şu anda da aynı heyecanı yaşıyorum. Yeniden 2002 ruhuna döndüm. Bence heyecan verici bir turnuva olacak, dedi. Türkiye bu gruptan çıkar, diyen Okan Buruk, özellikle ilk maça iyi başlayacağımızı ve Avustralya karşılaşmasını kazanacağımızı düşünüyorum. Gruptan çıkma ihtimalimizi de %99 olarak görüyorum, ifadesini kullandı. A milli takımın iyi bir jenerasyona sahip olduğunu belirten 52 yaşındaki teknik adam, milli takım için bir sınır koymuyorum. Rakipler elbette önemli. İspanya gibi takımlar işleri değiştirebilir ama iyi bir jenerasyonumuz var. Çok başarılı olacağımıza inanıyorum, diye konuştu. 2002 jenerasyonuyla mevcut kadronun kıyaslanması hakkında gelen soruya ise Buruk, şu anki takımımız daha genç. Tabii ki 2002'yi geçmek final oynamak demek. O seviyeye ulaşmak kolay değil ama neden olmasın, her şey olabilir. Ben bu takıma güveniyorum, yanıtını verdi.
2: Bu dördüncü senemde de şampiyonluğa ulaştı.
0: İtalya milli takımının Dünya Kupası hasreti 3 turnuvaya çıktı. Peki İtalyan taraftarlar bu konuyla ilgili neler düşünüyor? Aynı zamanda İtalyanlar, A milli takım teknik direktörümüz Vincenzo Montella ve onların liglerinde forma giyen yıldız oyuncularımız hakkında nasıl görüşlere sahipler? Dündar Keşaplı sordu, İtalyanlar yanıtladı.

Dünya Kupası'na katılamayan İtalya, diğer yandan Türk milli takımını başarıya götüren teknik direktör Montella. İtalya'da Türk milli takımının başarısı konuşuluyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Ay Yıldızlı ekip 24 yılı sonra Dünya Kupası'na dönerken İtalya'da birçok futbol severler bu turnuvada Türk milli takımının sürpriz takımlardan biri olabileceğini

0: Allora intanto vabbè per l'Italia ci dispiace
1: öncelikle İtalya adına üzgünüz. Dünya Kupası'na bu kadar uzun süre gidememek bizim için gerçekten yürek yaralayıcı bir durum. Böyle büyük bir futbol ülkesi için bu kabul edilmesi zor bir tablo. Ancak İtalya'da oynayan birçok Türk futbolcu var. Ben Inter taraftarıyım ve Hakan Çalhanoğlu'nu yakından takip ediyorum. Bu nedenle Türkiye adına mutluyuz. İtalya ve Türkiye birbirine benzeyen iki ülke.
2: La Turchia è stata molto brava, sono molto contenta, se lo meritano sicuramente.
3: Türkiye çok iyi bir iş çıkardı. Gerçekten çok mutluyum çünkü bunu hak ettiler. Elbette biz İtalyanlar olarak üzgünüz. Özellikle genç nesiller arasında İtalya'yı Dünya Kupası'nda hiç izleyememiş çocuklar var. Bu durum bizi daha da üzüyor. Ancak Türkiye adına çok seviniyoruz ve kendilerini tebrik ediyoruz. Ben Barcelona taraftarıyım ama İtalya'da forma giyen Türk futbolcular olduğunda onları da destekliyoruz. Türkiye bu başarıyı hak etti.
4: Per l'Italia dispiace molto, diciamo che si può definire un bel disastro.
5: Açıkçası bunu büyük bir felaket olarak tanımlayabiliriz. Çünkü üst üste 3 Dünya Kupası'na katılamamak daha önce hiç yaşanmamış bir durum. Ortada kesinlikle ciddi bir sorun var. Şu anda İtalya'nın tam tersini temsil eden ülke ise Türkiye. Çünkü Türkiye'nin çok yetenekli ve güçlü genç oyuncuları var. Montella adına da ayrıca çok seviniyoruz. Tıpkı Ancelotti gibi o da İtalya'yı bir şekilde Dünya Kupası'na taşıyor. En azından Dünya Kupası'nda biraz İtalya olacak. Zaten bizim için sorun hiçbir zaman teknik direktörler olmadı. Bu yüzden Montella'nın çalıştırdığı Türkiye milli takımını da destekliyoruz. Montella çok başarılı bir iş çıkardı.
6: Ne yazık ki İtalya bir kez daha Dünya Kupası'na katılamıyor. Bu durum bizi gerçekten çok üzüyor. Üst üste üçüncü kez Dünya Kupası'nda İtalya'yı, yani mavi formayı göremeyeceğiz. Montella ise Türkiye'de çok büyük işler başardı. Roma'da da arkasında çok güzel anılar bıraktı. Bu yüzden hem Montella'yı hem de Türkiye'yi destekliyoruz. Türkiye'de onun kazandığı başarıları görmek bizim için büyük bir mutluluk ve heyecan oldu.
7: Güzel bir pas Arda'dan Barış Alper. Dalga dalga geliyor milli takım.
8: Dispiace tantissimo perché tutta la nazione in quel momento lì si unisce a tifare.
3: İtalya'da normalde taraftarlık kültürü çok bölünmüştür. Herkes farklı kültürleri destekler ve büyük rekabet yaşanır. Ancak söz konusu milli takım olduğunda bütün bir halk aynı takımın arkasında durur. Bu nedenle Dünya Kupası'na katılamamak bizim için gerçekten çok büyük bir hayal kırıklığı ve derin bir üzüntü kaynağı. Umarım en kısa sürede yeniden ayağa kalkar ve hak ettiğimiz yere döneriz. Montella'nın çalışmalarını ise son derece olumlu değerlendiriyoruz çünkü kendisine Türk milli takımında çalışması için zaman verildi. Takımı inşa etme ve birçok futbolcuyu deneme fırsatı buldu. Bu nedenle Türkiye milli takımında biraz da İtalya'dan izler görüyoruz. Ancak en önemlisi hepimiz Montella adına çok mutluyuz. Onun başarısından gurur duyuyoruz.
8: Buona fortuna a tutti gli italiani della Turchia.
9: 2026 Dünya Kupası bu akşam oynanacak Meksika-Güney Afrika mücadelesiyle perdelerini açıyor.
10: (Gülüyor) 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan başlıyor.

0: Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı turnuva A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçıyla perdesini açacak. Açılış karşılaşmasının oynanacağı 83 bin kişilik Meksiko City Stadyumu, 3. kez turnuvanın açılış maçına ev sahipliği yaparak tarihe geçmeye hazırlanıyor. Dev organizasyona start verecek seremonide dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, turnuvanın Day Day isimli resmi şarkısını seslendirecek. Törende ayrıca Burna Boy, Alejandro Fernandez, Belinda, Mana ve Danny Ocean gibi dünya müziğinin ünlü isimleri sahne alacak. 16 statta ve 4 farklı saat diliminde gerçekleştirilecek organizasyonda toplam 104 karşılaşma oynanacak. Bu maçların 78'ine Amerika Birleşik Devletleri ev sahipliği yapacak. Stadyumların en büyüğü 94 bin kişiyle Dallas Stadı olurken en az kapasiteye sahip statsa 45 bin kişiyle Toronto'da. Tarihte ilk kez 48 takımla düzenlenen 6 haftalık dev turnuvanın son durağı ise 19 Temmuz'daki finalin adresi New Jersey. Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda 7 milyar dolar gelir elde eden FIFA bu rakamın 2026'da 11 milyar dolara ulaşmasını bekliyor. Katılımcı sayısının 32'den 48'e çıkmasıyla birlikte Yeşilburun Adaları, Curaçao, Ürdün ve Özbekistan tarihlerinde ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmişti.
1: Dünya Kupası'nda açılış mücadelesi Meksika, Güney Kore, Güney Afrika ve Çekya'nın bulunduğu A grubunda başlıyor ve ilk karşılaşma Meksika ile Güney Afrika arasında oynanacak. Mücadele öncesi iki takımın teknik direktörlerinin açıklamaları ekranda.
2: Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki 50 yıllık futbol hayatımda evimdeki Dünya Kupası'ndan daha büyük bir heyecan yaşamadım. Futbolculuk kariyerimde de Azteca Stadında Dünya Kupası maçına çıktım. O zaman Belçika ile yüzleşmek için sahaya çıkarken sahip olduğumuz o özgüveni hatırlıyorum. Bir futbolcu olarak o dönem hissettiklerimi şimdi oyuncularıma aktarmaya çalışıyorum. Öğrencilerime de uzun zaman hatırlanacak bir başarı yakalayabileceğimiz fikrini aşılamak istiyorum. Umarım 1986'daki gibi iyi bir başlangıç yaparız. Turnuvayı 80 binden fazla taraftarın önünde açmanın getirdiği baskıya hazırız. Konu sadece futbol değil, duygusal dengenizi korumak da önemli. Maçın 90 dakika sürdüğünü unutmamalıyız. Her türlü senaryo için hazırlıklarımızı yaptık.
3: 48 takımla düzenlenecek bu turnuva biraz fazla büyük bir organizasyon. Ayrıca seyahat mesafeleri çok uzak. 40 yıl önce Dünya Kupası yine buradaydı ama sadece Meksika'daydı. Bu turnuva öncekilere göre daha yorucu olacak. Yapacak bir şey yok. Modern zamanlara alışmamız gerekiyor. Sportif tarafa gelince Meksika çok formda ve grubun en iyi takımı. Bizim için zor olacak. 5 yıl önce bu takım hiçbir şeydi. Bomboş statları oynuyorduk. Ama zamanla insanların

0: Heyecanı arttı ve tribünleri doldurduk. Ve şimdi beklentiler yükseldi. Bazıları Dünya Kupası'nı kazanacağımızı düşünse bile gerçekçi olmak lazım. Yine de onların sevgisini ve desteğini 14 bin kilometre uzaktan hissedebiliyoruz. I think we need to be on our best level.
1: Dünya Kupası'nda 4 farklı kıtadan takımların yer aldığı A grubunu gelin hep birlikte yakından inceleyelim.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası perdelerini A grubunda oynanacak Meksika-Güney Afrika maçlarıyla açacak. Meksiko City'deki Azteca Stadı'nda oynanacak karşılaşma 11 Haziran'da Türkiye saatiyle 22'de başlayacak. Grubun diğer temsilcileri Güney Kore ve Çekya ise ertesi gün Guadalajara'da karşı karşıya gelecek. A grubundaki 4 takım da Dünya Kupası'na 4 farklı kıtadan katılıyor. Dünya Kupası'na 3 kez ev sahipliği yapan ilk ülke olarak tarihe geçecek Meksika, organizasyona Javier Aguirre yönetiminde katılıyor. 67 yaşındaki Meksikalı teknik adam 2002 ve 2010'dan sonra ülkesine 3. kez Dünya Kupası'na liderlik edecek. Sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Edson Alvarez'in de forma giydiği 84 milyon euroluk Meksika kadrosunda Fulham'dan Raul Jimenez, Milan'dan Santiago Jimenez ve Guilherme Ochoa da yer alıyor. 6. Dünya Kupası'na katılan 40 yaşındaki kaleci Ochoa, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte rekora ortak olacak. Meksika turnuvaya ev sahipliği yaptığı 1970 ve 1986 yıllarında çeyrek finale kadar çıkmayı başarmıştı. Grupta Afrika kıtasını temsil eden Güney Afrika milli takımı Dünya Kupası'na Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Hugo Broos liderliğinde çıkıyor. Zulu dilinde çocuklar anlamına gelen Bafana Bafana lakaplı ekip turnuvadaki 4. sınavında ilk kez gruptan çıkmayı deneyecek. Güney Afrika milli takımı yaklaşık 53 milyon euroluk değeriyle A grubunun en düşük bütçeli takımı konumunda. Takımda en çok dikkati çeken isimlerse kaptan, kaleci Ron Van Williams ve Lyle Foster. Grubun Avrupa temsilcisi ise Çekya. Kırmızı beyazlılar 150 milyon euroluk kadro değerleriyle bu anlamda A grubunun zirvesinde yer alıyor. Turnuvaya daha önce Çekoslovakya ve Çek Cumhuriyeti isimleriyle katılan Çekya, Dünya Kupası'na 3. kez farklı isimle toplamda 10. kez katılıyor. 1934 ve 1962'de finale kadar yükselen Çekya milli takımının bu yıl en güvendiği isimler Patrick Schick, Adam Lojek, Tomáš Souček ve Pavel Schult. A grubunun en zengin kadrosu Güney Kore'si yaklaşık 145 milyon euro değeriyle öne çıkıyor. Asya temsilcisinin güçlü ve alternatifli kadrosunda Heung-min Son, Kim Min-jae, Lee Kang-in ve Beşiktaş'ın golcüsü Oh Yang-kyu gibi önemli futbolcular yer alıyor.

0: Teknik direktör Hong Yun-bo üst üste 4 Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra teknik adam olarak ikinci kez turnuvada boy gösterecek. Dünya Kupası'na 11. kez katılan Güney Kore milli takımı 2002'de Japonya ile ortak ev sahibi olduğu turnuvanın üçüncülük maçında Türkiye'ye yenilerek 4. olmuştu.
1: Sevgili seyirciler, Meksika'ya göz atıyoruz. Azteca Stadyumu'nun hemen dışında kalabalığın başladığını ve her geçen dakika arttığını ifade edelim. Meksikalı futbol severlerin mücadeleye tabii ki çok çok yoğun ilgisi var. Açılış karşılaşmasında ev sahibi ekiplerden Meksika, Güney Afrika ile kozlarını paylaşacak. Türkiye saatiyle 22'de oynanacak mücadeleyle birlikte kupaların kupası, Dünya Kupası da start alacak. 4 yılda bir gerçekleştirilen organizasyona tabii ki dünyadaki bütün futbol severlerin ilgisi son derece yüksek. Bu iki takımın 2010'da Güney Afrika'da düzenlenen organizasyonda da açılış maçında karşı karşıya geldiğini hatırlıyoruz. Hatta Shabalala'nın müthiş golüyle Güney Afrika öne geçmişti. Ancak Meksika beraberliği yakalayarak hanesine bir puanı yazdırmayı başarmıştı. Bugün oynanacak mücadelede

0: ev sahibi ekibin çok açık favori olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Güney Afrika milli takımı son dönemde gelişim kaydetse de kadro kalitesiyle, enerjik orta sahasıyla Meksika rakibine oranla mücadeleyi domine etmeye çok daha yakın olan taraf ve Azteca'nın da tabii ki Dünya Kupaları tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu hatırlatmak lazım. Dünya Kupaları tarihinde 3. kez bu stadyum bir açılış mücadelesine ev sahipliği yapacak. Biz de artık karşılaşmanın başlamasını heyecanla bekliyoruz. Sadece 2,5 saat kaldı dünyanın en büyük futbol organizasyonunun startının verilmesine. Yine Dünya Kupası'ndan haberleri ekranlara getirmeye devam edelim. FIFA'nın formasını siyasi içerikli bulduğu Haiti milli takımı tasarımını değiştirmek durumunda kaldı.
1: 2026 Dünya Kupası C grubunda yer alan Haiti milli takımının forma dizaynı değiştirildi. Orta Amerika temsilcisi FIFA tarafından üzerindeki görselin siyasi bulunmasıyla birlikte formasında güncelleme yapmak zorunda kaldı. Haiti Futbol Federasyonu formada 1803 yılında Fransız ordusuna karşı kazanılan savaş ve Haiti devriminden ilham alınan bir tasvire yer vermişti. Haiti Olimpiyat milli takımı da Şubat ayında İtalya'da düzenlenen kış olimpiyatlarından önce kayak kıyafetlerindeki bir tasvir nedeniyle Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin talebi üzerine değişiklik yapmıştı. Dünya Kupası'na 1974 yılından sonra ikinci kez katılma hakkı kazanan Haiti, 14 Haziran Pazar günü Türkiye saatiyle 4'te İskoçya ile karşılaşacak.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin ırkçı ve ayrımcı tavrı sebebiyle Dünya Kupası için ülkeye alınmayan ve maç yönetme hakkı gasp edilen Somalili Omar Abdulkadir Artan UEFA Süper Kupa maçını yönetecek.
2: FIFA tarafından Dünya Kupası'na davet edilerek ülkesinin tarihine geçen Somalili hakem Omar Abdulkadir Artan'ın sevinci yarım kaldı. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yola çıkan 34 yaşındaki hakem Miami Havalimanı'nda durduruldu. 11 saat boyunca sorguya çekilen başarılı hakemin ülkeye girişine izin verilmedi. Kamuoyunda büyük tepki çeken olayın ardından FIFA bir açıklama yayınlayarak vize konusu ev sahibi hükümetlere aittir. Bu nedenle Sayın Artan Dünya Kupası'nda maç yönetemeyecektir bilgisini paylaştı. Gelişme üzerine İstanbul üzerinden ülkesine dönen Omar Abdulkadir Artan, FIFA ve Somali halkına desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Her şeye rağmen moralim iyi. Kariyerimde karşıma çıkacak yeni zorluklara odaklandım dedi. Genç hakem Somali'nin başkenti Mogadishu'da ise adeta bir kahraman gibi karşılandı. Spor Bakanı ile Savunma Bakanı'nın bizzat karşıladığı Artan, bir sonraki FIFA Dünya Kupası'nda görev yapacağıma söz veriyorum ifadelerinin ardından havalimanından ayrıldı. Somali, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump yönetiminin seyahat yasağı listesinde yer alıyor. Afrika Futbol Konfederasyonu tarafından 2025'te yılın hakemi seçilen Artan, Dünya Kupası tarihinde görev yapacak ilk Somalili hakem olmaya hazırlanıyordu.
0: Dünya Kupası'na dair haberlerimizi noktaladık. Basketbola geçiş yapacağız. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde final eşleşmesi belli oldu. Cumartesi başlayacak serinin ilk maçında Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain'i ağırlayacak.
3: Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playofflarında yarı final heyecanı yerini finallere bırakıyor. Son maça giden ve büyük heyecana sahne olan ikinci yarı final serisinde Beşiktaş Gain evinde Bahçeşehir Koleji'ni 80-71 yenerek final biletini aldı. Böylelikle Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı bir kez daha Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain oldu. İki ekip, ikisi playoff finali, ikisi Türkiye Kupası finali ve biri Cumhurbaşkanlığı Kupası finali olmak üzere 5. kez üst üste finalde karşılaşacak. 3 galibiyete ulaşan tarafın şampiyonluğa ulaşacağı seride saha avantajı normal sezonu zirvede tamamlayan Fenerbahçe Beko'da olacak. (Gülüyor) Cumartesi Fenerbahçe Beko'nun ev sahipliğinde başlayacak ve bütün maçların 20'de oynanacağı serinin programı şu şekilde. 15 Haziran Pazartesi Fenerbahçe Beko Beşiktaş Gain. 17 Haziran Çarşamba Beşiktaş Gain Fenerbahçe Beko. İlk 3 maçta şampiyon belli olmazsa 19 Haziran'da 4. yine belli olmazsa 21 Haziran'da serinin 5. ve son maçı oynanacak.
0: Sevgili seyirciler, stüdyodan kameralarımızı haber merkezine çevireceğiz. Taha Sürmen bizi bekliyor. Basketbolda hakikaten çok ama çok heyecanlı gelişmeler var. Türkiye'de, Yunanistan'da ve Birleşik Devletler'de gündeme beraber göz atacağız. Taha hoş geldin.
4: Hoş bulduk Kerem Can Bulat. Nasılsın?
0: İyiyim. Sen nasılsın? Her
4: teşekkür
0: şey yolunda
4: ederim.
0: Mı?
4: Her şey yolunda. Böyle basketbol maçları izledikçe de keyfim yerine geliyor gerçekten.
0: Hakikaten keyiflerin yerine gelmemesi imkansız. Ben önce de biraz ülkemizden bahsedelim. Derbi heyecanını yaşayacağız final serisinde. Fenerbahçe Beko ve Beşiktaş Gain cumartesi seriye başlıyor. Beşiktaş Bahçeşehir'i eledi. Fenerbahçe Efes'i geçti. Bizi ne bekliyor Taha bu seride?
4: Evet, bizi bu seride ya şöyle söyleyeyim Kerem Can Bulat. Beşiktaş'ın şansı var mı? Öncelikle bunu konuşmanın daha doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü basketbolda gardınla uzunun iyi olacak Kerem Can Bulat. Nasıl futbolda atanla tutanın iyi olacaksa basketbolda da gardınla pivotun iyi olacak. Beşiktaş önce İsmail Kamagate'yi kaybetti. Ondan sonra da Zizic'i kaybetti. Fenerbahçe'nin kaybettiği maçlara da baktığımız zaman Fenerbahçe genelde rakibin 5 numaralarından sıkıntı yaşadığı maçlarda sorun yaşıyordu. Çünkü Fenerbahçe'nin Sarunas, Yesikevicius'un klasikleşmiş adam değişme savunması vardı. Şimdi Beşiktaş öyle bir size'a geldi ki bu size sayesinde Fenerbahçe her şeyi değişerek savunma yapabilecek. Beşiktaş'ın bu maçları kazanmak için yapması gereken en önemli şey inanılmaz bir şut formu yakalaması. Bu da her maç 40 dakika boyunca yapabileceğiniz bir şey değil. Beşiktaş'ta bazı şeyler iyiydi Bahçeşehir Koleji serisinde. O da onların da başında gelen iki isim var. Birincisi Devin Dotson inanılmaz bir seri geçirdi. Özellikle son maçta attığı 26 sayıyla takımını galibiyete taşıdı. Öbür tarafa baktığımız zaman da tabii ki Brown. AJ Brown inanılmaz bir oyun oynadı ve bu sayede de son periyotta attığı 10 sayıyla takımını finale taşıdı. Öncelikle Beşiktaş'ı tebrik etmem gerekiyor. Çünkü bir Euroleague takımı olmamasına rağmen, bütçesi düşük olmasına rağmen Türkiye'de oynanan 6. final üst üste Fenerbahçe'nin rakibi oluyor. Bunların hiçbirinde kupa kazanamadı. Kimse de Fenerbahçe karşısında Beşiktaş'a kupa kazanamadığı için bir şey söylemeye hakkı yok. Buralarda olmak, bu finallere bu kadar bütçeli takımların ardından gelmek çok büyük bir başarıdır. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Biraz da Fenerbahçe'ye değineyim. Fenerbahçe bence iyi bir yarı final, iyi bir çeyrek final serisi geçirmedi. Euroleague Final Four'undan sonra Fenerbahçe'de bir düşüş oldu ama yaptıkları savunma sayesinde maçları kazanıyorlar. Çünkü savunma, şut her gün girmez, iyi hücum edemezsin ama savunmayı her gün yaparsın. Sarunas Yesikevicius oyuncularını o kadar iyi savunma yapmaya hazır tutuyor ki hepsi çok akıllı bir şekilde savunma yapmaya devam ediyor. Güzel bir seri bizi bekliyor. Fenerbahçe'nin evinde açılacak seri saha avantajı olacak. Üçte biteceğini hatırlatmakta fayda var. İki takımımıza da başarılar diliyorum. İyi bir basketbol olmasını diliyorum.
0: Taha Ergin Ataman'ın Yunanistan'daki varlığı tabii ki orada da final serisini, klasik rekabet, Panathinaikos Olympiakos maçlarını yakından takip etmemizin en önemli nedeni. Zaten hemen hemen her sezon bu iki takım finalde karşı karşıya geliyor ve sürekli olarak yıllar geçiyor, gerginlik ve onun ateşi hiç azalmıyor. Yine acayip olaylara sahne olan seride son durum ne Taha?
4: Evet. İlk maçtan sonra Ergin Ataman'ın bir açıklaması var. Onunla başlayayım öncelikle. Ergin Ataman maçtan sonra dedi ki Yunanistan'da basketbol dedi diziler gibi dedi. Her hafta farklı bir bölüm yayınlanıyor dedi. Gerçekten kendisine katılıyorum. Her hafta inanılmaz şeyler izliyoruz. Her maçta inanılmaz şeyler izliyoruz. Olympiakos kendi evinde 64 tane foul atmış. Panathinaikos ise 19 foul atmış. Hakem düdüklerinde Ergin Ataman'a katılıyorum ve seriyi 2-2'ye getiren son maça değinmek istiyorum. Şimdi Ergin Ataman gerçekten benim uzun yıllardır ülkece takip ettiğimiz bence Avrupa'nın son 10 yılının en başarılı koçu. Dün bir sekans. Uzatma 2-0-5 var. 5 sayı geride Panathinaikos. Fournier Olympiakos oyuncusu topu çembere atarken bir foul çalındı. Ergin Ataman'ın challenge'ı yoktu. Hakemlere itiraz ederek pozisyonun atış halinde olmaması gerektiğini söyledi. Hakemler Ergin Ataman'a güvenerek pozisyonu izlemeye gidip pozisyonu izledikten sonra atış kararını iptal etti. Orada serbest atış çizgisine gelse Fournier 2 dakika kala takımını 7 sayı öne geçirecekti. Ergin Ataman bu challenge'ı yaparak 2 atıştan kurtardı takımını. Sonrasında da uzatmaya gitti. Bir uzatmaya daha gitti. İkinci uzatma sonunda da bütün sezon eleştirdiği TJ Short sayesinde maçı kazandı. Yani 5. maç gerçekten inanılmaz olacak. Olympiakos'un ev sahipliğinde oynanacak. Ama Ergin Ataman bu tip maçları kazanmayı şey edinmiş bir koç. Yani huy edinmiş bir koç. Ama bu sene gerçekten bu tip maçları kazanamadı. Ne yapacağını, takımının ne yapacağını çok merak ediyorum. Tabii ki gönlüm Panathinaikos'tan yana olacak. Güzel bir son bizi bekliyor. İzlemek için sabırsızlanıyorum. Cumartesi günü hatırlatmakta fayda var.
0: Taha, basketbolda ülkemizde önemli bir final serisi var. Yunanistan'da yaşananlardan bahsettik ama bir yandan da dünyanın gözü NBA'de. Çünkü organizasyonun en ikonik kulüplerinden New York Knicks 1973'ten sonra ilk şampiyonluğuna artık çok ama çok yakın. Ama buraya da nasıl geldiklerinden, dün gece yaşananlardan zannediyorum biraz bahsetmek lazım.
4: Kesinlikle. Eşi benzeri görülmemiş bir şey yaşattılar gerçekten New York Knicks. Saat gece 3.30 suları Kerem Can Bulat. Keyifli bir şekilde televizyonumu açtım. Maç başlayacak. Tabii 10 dakika gecikmeli başlıyor her zamanki gibi NBA'de. Maç başladı. Bir anda 14 üçlük attı, bir ilk periyodu geride bıraktık San Antonio'nun. İlk yarıdan maç 30 oldu. 30 sayı fark var. Oh dedim, çok güzel, artık uyuyabilirim, sabah işe gideceğim. Uyudum, uyandım. Bir baktım New York Knicks maçı kazanmış. Yani eşi benzeri görülmemiş bir seri. 29 sayı geriden gelip final serisi, ilk iki maçı kazanmışsın, evindeki üçüncü maçı kaybetmişsin. Kaybetsen bir anda büyük bir kriz ortamı ulaşacak. 2-2'ye gelecek. Bir daha San Antonio'ya gideceksin. Oradan bir galibiyet daha alamazsan 3-2 geri düşeceksin. Sekanslar, düşünceler oyuncuların kafasından silindi. 3. periyotta ve 4. periyotta toplamda San Antonio Spurs sadece 30 sayı attı. New York Knicks öyle bir savunma yaptı ki bunun başında gelen isimse OJ Anunoby. Gerçekten Anunoby inanılmaz bir zeka koyarak, inanılmaz bir enerji koyarak takımının 29 sayı geriye dönmesinin İlk ismi oldu. Tabii ki şimdi ekrana da geliyor, bakın. Tip yapıyor, görüyor musunuz? Bunun hemen öncesinde San Antonio oyuncusu De'Aaron Fox'ı önce blokladı 13 saniye kala. Sonrasında da gidip bu tipi yaptı. İşte bak tekrar ekranlarda. Ya bu topun ruhu vardır Kerem Can Bulat. O topu ne kadar istediğin, o topa ne kadar mücadele ettiğin seni ödüllendirir. Bu tamamen oydu. Bu arada son seti de San Antonio güzel çizmişti. Kısa oyuncusuna alley-oop yapmayı düşünmüştü. Pası çok kötü verdi. İnanılmaz bir seri oldu ya. Gerçekten kazanılan maçlar, kaybedilen maçlar, yapılan seriler bilmiyorum. Ama ben San Antonio Spurs'u destekliyorum. Çünkü Victor Wembanyama'nın basketbol, NBA'in kaderini değiştiren bir oyuncu olduğunu görebiliyorum. İzlediğim şeyler çok farklı. O yüzden ben San Antonio'yu destekliyorum ve San Antonio'nun da seriye geri dönebileceğine inanıyorum. Çünkü 30 sayı farkı açtığı bir sekansta oynanan basketbol var. Bu basketbolu yanlışlıkla biraz daha uzun tutabilirse her gün 30 sayıdan geri dönemezsin. O günlük bir şeydi. Ama her gün bu basketbolu oynayıp evet, o farkı 30'a bağlayabilirsiniz. Böyle Kerem Can Bulat, keyifli bir hafta sonu bizi bekliyor. Bol bol basketbol izleyeceğiz.
0: Taha, çok teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi seninle konuşmak. Basketboldaki son gelişmeleri Taha Sürmen'le değerlendirdik sevgili seyirciler. Ana habere de noktayı koyuyoruz. Fenerbahçe'nin gündemindeki isimlerden Seru Girasi'nin birbirinden güzel golleriyle veda ediyoruz sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın, hoşça kalın. Borussia Dortmund atakta, Girasi vurdu kafayı, durum 1-0. Asist Marcel Sabitzer'den.

Ederson. Çok güzel bir orta ve gol. Girassi kafayla topu köşeye gönderiyor, ağları buluyor. 33. dakika.

sahnede 2-1. Rierson ceza sahasını ortaladı. Girassi kafayı vurdu ve ev sahibi takım 1-0 öne geçiyor. Dakika 10. Dortmund köşe vuruşunu kullandı. Girassi bir kez daha sahneye çıktı.

0: Spor Radyo. Spor'un radyosu.
1: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne istersen
2: ol. Kenan Yıldız, Kenan aldı. Sağa doğru ilerliyor. Şimdi yeniden sola döndü. Kusursuz bir geçiş ve inanılmaz bir tıraş. Jilet, erkek için en iyisi. 30 tıraşa kadar üstün performansıyla yeni Jilet Pro Glide.
3: Haziran ayında alışverişleriniz Bankart'la kazanca dönüşsün. Bireysel Bankart kredi kartınızla 1-30 Haziran tarihleri arasında elektronik ve beyaz eşya alışverişlerinizde 7500 TL'ye, mobilya alışverişlerinizde 8500 TL'ye, havayolu bilet alımlarınızda 6000 TL'ye varan Bankart lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve detaylı bilgi Bankart Mobil'de, Bankart.com.tr'de. Bankart, seni düşünür o.
4: Spor Radyo.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
7: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
5: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
6: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
4: Bir reklam.
8: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Bir reklam. Yaşasın spor. Aspor Radyo. Reklam.
9: Anahtar teslim mutluluk.
10: Emlak katılım tasarruf finansmanla dilediğiniz evi ve aracı alırken kredi de yok, faiz de yok. Bütçenize uygun taksitlerle kredi çekmeden, faiz ödemeden ev ve araç sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım tasarruf finansman. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde sizi bekliyor.
11: Anahtar teslim mutluluk.
12: Bizim çocuklar sahada, Ülker hep yanlarında.
13: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Bankam Tombank kartıma bin.
4: Aspor Radyo. Sporun Radyosu.
2: Turnuva boyunca golleri istediğin yerden izlemek...

0: Romlular turnuvada futbola doyuyor. TVMugo ile her yerde her saatte ücretsiz olarak internetinden de yemeden maçları izleyebiliyor. Bu bir gol. Gol, gol, gol. Detaylar TVMugo.com.tr'de.
1: Reklam.
2: A-Spor Radyo.
3: Parafın katkılarıyla
4: 1965 yılı Türkiye'deki pek çok şehir takımının kuruluş yılıdır. Çünkü 1959'da başlayan ve yalnızca İstanbul, Ankara, İzmir takımlarının bulunduğu profesyonel liglere Federasyon Başkanı Orhan Şeref Apak döneminde şehir takımlarının da katılması teşvik edilmiş. Bu nedenle hemen her ilde amatör kulüpler birleşerek o şehrin takımını oluşturmuştur. Her spor dalında varlık göstermiş illerimizden Eskişehir'in 3 eski kulübü, Akademi Gençlik, Yıldız Tepe ve İdman Yurdu birleşerek Eskişehir'in adını daha güçlü duyurmak için Eskişehir Spor'u kurdular ve renklerini kırmızı siyah olarak belirlediler. İşte o Eskişehir Spor çok yakın bir gelecekte Türkiye 1. Ligi'ne yükselecek, Kırmızı Şimşekler adıyla ün yapacak ve ilk golünü atan Fethi Eper de Türkiye Ligi'nde gol krallığına kadar yükselecektir.
1: Güzellikler Dünyası. Paraf'ın katkılarıyla.

0: Sildaroğlu Benim Peynir'in milli takımımıza başarılar diler.
1: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
2: Ne istersen Neon 1.
3: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.

Aran indirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te.

Dedirten Haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: Spor Radyo. Sporun Radyosu.
1: Dünya Kupası başlıyor. Hoş geldiniz değerli izleyenler. 4 yıldır bekledik ve bugün 11 Haziran 2026 turnuvanın startı verilecek. 1930'da Uruguay, 34'te İtalya, 38'de Fransa, 42 ve 46'da 2. Dünya Savaşı sebebiyle yapılmadı. 50'de Brezilya, 54 yılına geldiğimizde 54 yılda ilginç bir turnuvaydı. İsviçre, 58 İsveç, 62 Şili, 66 İngiltere, 70 yılına geldiğimizde yine Meksika var ki Meksika 3. kez ev sahipliği yapacak. 74 Almanya, 78 Arjantin, 82 İspanya, 86 Meksika, 90 İtalya, 94 Amerika Birleşik Devletleri, 98 Fransa, 2002 Güney Kore, Japonya, 2006 Almanya, 2010 Güney Afrika, 2014 Brezilya, 2018 Rusya, 2022 Katar ve 2026 23. Dünya Kupası Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'da düzenlenecek. Biz de Dünya Kupası'na dair tüm detayları konuşacağız. Taner Karaman, Burak Kural, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Promptörsüz saydığını buradan ifade ederek hakkını teslim etmek istiyorum.
1: Promptör yok. Evet, bir daha sayabilirim yani.
3: Yok. Gerçekten mükemmeldi. Güzel.
1: Teşekkür ediyorum. Ya Dünya Kupası, yani dünya futbolunun en büyük kumpanyası.
3: Doğru. Evet.
1: 4 yılda bir geliyor. Geçmişiyle, bugünüyle, her haliyle çok özel. Tabii biraz hani geçmişinde konuşabiliriz. Yani bugün belki çok farklı anlamlar yükleniyor ama yani 1950'lere kadar, hatta işte bu 58'deki İsveç'teki turnuvaya kadar Dünya Kupası olimpiyatların daha gerisinde. Olimpiyatlar daha önemli ve daha eski bir turnuva. Ama 58'den sonra işte o Pelé'nin yükselişiyle birlikte, Pelé'nin ilk ortaya çıktığı turnuvayla birlikte Dünya Kupası da bambaşka bir hal alıyor. Tabii Dünya Kupası demişken işte düzenleyen ülkeler, o ülkelerin işte ev sahipliği, dediğim gibi 42-46 2. Dünya Savaşı sebebiyle yapılamıyor. Orada farklı faktörler.
3: Doğru.
1: İşte Şili'deyken hani bambaşka yönetimler, işte 34'te Mussolini, işte 66'da dediğim şey 62'de Pinochet, hani böyle yönleri de var turnuvanın. Yani hem siyasi figürleri var, olumlu olumsuz. Hem dediğim gibi geçmişteki bambaşka noktaları var. İşte 1950'de Maracanazo var. O meşhur Maracana stadyumda. Aslında Maracana'nın Maracana olduğu maç yani. Uruguay'ın Brezilya'yı finalde mağlup ettiği ve
3: iki böylelikle... tane finali var o stadyumun
1: taşı. Evet yani o Brezilyalı o futbolcuların, yani o grubun bugün bile Brezilya'da adının anılmadığı bir final var. Yani düşünüyorum, ha bu arada şey geldi aklıma. Tabii daha uzun konuşuruz da o maçla ilgili, 1950 finaliyle ilgili. Golü atan Uruguaylı oyuncu şöyle söylüyor, adını unuttum şimdi. O gün diyor Maracana stadyumunu 3 kişi susturabilirdi. Papa, Frank Sinatra, bir de ben diyor. Yani böyle hani anıları olan, böyle hikayeleri olan, ki 2026'da da çok fazla hikaye var. Bunların hepsini konuşacağız tabii ki. Dünya Kupası bambaşka bir sahne açacağız.
3: Tabii 2026'da ülkeye alınmayan hakem var ya. Yani. Çok hızlı bir şekilde.
1: UEFA Süper Kupası'nda
3: yani UEFA resmen olacak. FIFA'ya rajon kesti.
1: Evet.
3: Yani sen hakemine sahip çıkamadın dedi.
2: Şaka gibi bir olay ya. Sadece o değil ki, diğer çok milli enteresan takımlara yapılanlar.
3: Tabii.
2: Bekletmeler falan.
3: Özbekistan'a çok, yapılanlar.
2: Çok gereksiz şeyler açıkçası. Hani yine ben hani sağ içinde kalmak adına ben de şeyi söyleyebilirim. Hazır nostaljiden girdim. Ben 84'lüyüm. İlk büyük turnuvam 92 İsveç. 90 hatırlamıyorum hocam. 6 yaşını hatırlamıyorum. 94 Amerika. Yine Amerika. Çok ilginç bir turnuvaydı. Hatta şöyle, çocuğuz ya. Yani maçlar

0: oyuncuları tabii ki vardı ama Romario o dönemin en önemli oyuncularından biriydi bizim açımızdan. Tabii sonrasında zaten hepimiz 98 Zidane, yani Zidane'ın tek başına belki de Brezilya'yı mağlup ettiği turnuva finali. Ben biraz nostalji, sen çok iyi biliyorsun, meraklısı olduğumdan dolayı ara ara açıp açıp.
1: Yok, nostalji iyidir. Biz de yani yayın boyunca nostaljiyi tabii yaparız yani. Tabii bu arada belgeseli zaten yeni yayınlandı. 94'teki Brezilya'nın o şampiyonluğuna giden hikayenin. Ama şunu söylemek lazım, yani belgeselde de var. Yani daha önce zaten Baresi ile Massaro penaltıyı kaçırıyor. Aslında Roberto Baggio kaçırdı da. Hani son, İtalya kaybettiği gibi bir şey yok aslında. Yok. Tamam yani.
0: Ama o, son penaltıyı kaçırdı. Atsa devam ediyordu çünkü.
1: Ama hocam şöyle bir şey var. Çeyrek final, yarı final. Baggio müthiş işleri imza atıyor. Hatta çeyrek final maçında olması lazım. Bulgaristan karşısına geriden gelip kazanıyor İtalya. Yanlışım yoksa.
0: Ama Baggio zaten o dönemin en iyi
1: Bulgaristan futbolcusu. Olmayabilir. Bulgaristan yarı finale çıktı.
2: Aynen. Yani. Ama finalinde nasıl başladın değil, nasıl bitirdin hatırlanıyor işte. Bu da öyle,
1: öyle ama
2: yani.
1: Normalde sakat,
2: final hatırlanıyor.
1: Sakatlığından dolayı oynayamayacak aslında. Hani fedakarlık yapıp oynuyor. Maç içinde sakatlanıyor, çıkmıyor. İğneyle devam ediyor. O penaltıyı da bayağı bir kasık ağrısıyla atıyor aslında yani.
0: Bir de son penaltıda yani zaten çok sıcak bir hava. Gündüz oynanmıştı.
1: Baggio benim kırmızı çizgim. Bilgisayarımda hala ekran olarak o penaltının kaçtığım var. Ben çocuktum. İlk izlediğim turuma çok üzülmüştüm yani.
0: Çok büyük futbolcuydu ama hocam. Çok ya büyük. O dönemin bir numarası oydu.
1: Tabii tabii.
0: Tam Romario da çok büyük oyuncuydu ama Baggio bir tık daha önündeydi bence.
1: Peki gelelim bugüne, ama dediğim gibi sık sık geçmişe döneceğiz zaten. Meksika Güney Afrika maçıyla organizasyon start alacak.
0: Evet.
1: Meksika Güney Afrika 16 yıl önce de açılış maçını oynamışlardı. 2001 Dünya Kupası'nın, evet. Şalabala mıydı?
0: Evet, öyle bir oyuncusu vardı. Öyle bir şey.
1: Bu da enteresan, şöyle daha içeri girerken stüdyoya Şabalala. Heh, onu doğru söyledim, bu yayında yanlış söyledim, onu söyleyecektim. Kendi kendime Şabalala atmıştı falan diyordum. Şabalala vardı. Güney Afrika 1-1. 2010'un açılış maçı Meksika'yla. 16 yıl sonra açılış maçı tekrarlanıyor. Bu da enteresan.
2: Güney Afrika'nın hocası da
1: Javier Aguirre.
2: Aguirre de 40 yıl önce Belçika'dayken Meksika'ya karşı açılış maçındaydı futbolcu olarak.
1: Aguirre zaten ya büyük bir Meksika efsanesi.
2: 86 yaşında.
1: 86'da bu statta oynadı. Bugün maçın oynanacağı statta oynandı.
2: 66 Dünya Kupası'nın 66 mıydı? Pardon, 66 olmaz. 40 yıl önceki Dünya Kupası'nda tabii yani bu
1: 86'da oynuyor. Şeyde 80, Meksika'da
2: 86'da
1: oynuyor.
2: 86'da belki.
1: Evet.
2: Tabii Meksika'ya karşı oynuyor.
1: Yok, Meksika'da oynuyor.
2: Meksika'da oynuyor. Pardon. Yani evet. Böyle açılış maçında öyle bir şeyi de var.
1: Bugünkü Azteca'da oynuyor. Azteca zaten çok özel bir stat.
2: Tarihe geçti. Bugün, tabii. Bugün tarihe geçti daha doğrusu.
1: Üçüncü kere Meksika'nın başında Javier Aguirre. 2024'te Gerardo Martino'dan sonra görevi devraldı. Bakalım neler yapacak. Meksika için çok önemli bir teknik adam. Ama şöyle bir röportajı vardı. Ben de merak ediyorum biraz. Şimdi bu Dünya Kupası hava şartları olsun, oyun temposu olsun biraz soru işaretleri barındırıyor bu anlamda. Hani düşük tempo olur mu diye. Ama Javier Aguirre şöyle bir açıklama yapmıştı. Bugün akşam yansımalarını göreceğiz. Demişti ki ben Meksika'nın topa sahip olan hani bir temposuz demeyeyim ona, yavaş bir oyunu benimsemesini istemiyorum. Hı hı. Mümkün olduğu kadar kaleye hızlı giden bir takım yaratmak istiyorum demişti. Hı hı. Şimdi bir tarafta böyle bir Meksika olacak, bir tarafta hava şartları, maçın oynanacağı anda Meksika'da saatin yerel saatle gündüz 1 olacağını söyleyelim.
0: Tam sıcağını anlıyorlar.
1: 24 derecelik bir sıcaklık ama %25 nem olacak, onu söyleyelim.
2: Orada ben şunu söyleyeyim.
1: Nem çok değil.
2: Oradaki mevzu şu, bir kere Meksika ligini erteledi. Yani Dünya Kupası sebebiyle.
1: Yani bu görüntüler canlı bu esnada, onu da söyleyeyim.
2: Aguirre'in isteğiyle birlikte Meksika'da ligler ertelendi. Çok uzun süredir herkesten daha fazla hazırlık maçı yaptılar.
1: Çok erken bitirdiler ligi. Evet.
2: O yüzden bitti yani. Hoca dedi ki Dünya Kupası'nı mı önemsiyorsunuz? Ligi mi dedi? Ligi erteletti ya hoca. Öyle bir güce sahip Meksika'da. Evet,
0: evet. Ligi de iyidir bu arada.
2: 2200 metrede bu stadyum şu anda. Yani Güney Afrika'nın hiç alışık olmadığı bir mesafeler şu anda. Yani Güney Afrikalı oyuncular şu anda belki de birçok kariyer maçında oynamadıkları yükseltti, bu maça çıkacaklar.
1: Tabii.
2: Bu yüzden de Meksika'nın oyuncuları burada fiziksel anlamda çok daha rahat olacaklar. Muhtemelen koşu performansları, dirençleri bambaşka seviyede olacak. Buna çok alışıklar. Ve bu stadyumda da dediğin gibi şimdi 3. Dünya Kupası finali, tarihe geçtiler. Maracana ile birlikte 2-2 idi. Şimdi 3. ve ben şunu söyleyeyim. Benim

0: futbol bakış açımda bu doğal bir akış değil. Yani evet, Bolivya'sı var, Kolombiya'sı var, Meksika'sı var, belli yükseltide stadyumlar var ama insan sağlığı için standartlarınızı belli bir rakımda tutmanız gerekiyor. Yani ben vereyim, tamam ver de arkadaş, 2200 metre yükseklikte futbol oynamaya her futbolcu da alışmak zorunda değil.
1: Bolivya bir ara hiç kaybetmiyordu içeride. Hatırlıyor musunuz?
2: Evet, yani 4500 metre.
0: İlaç kullana kullana çıkıyorlardı. Kullandığı ilacı biliyorsunuz yani. O öyle şey yaparsan şimdi bunlar sağlıklı değil. Bu mesafelerde bu futbolları oynatmamak gerekiyor. Kendi ülkende oyna ama belli bir standarda getirmezse bu Güney Afrikalı oyuncular için, yarın başka daha böyle deniz seviyesindeki takımlar için sağlık riski bunlar.
2: Şöyle, ev sahibi avantajını bayağı bir hani hissedecek olan bir de yani 100 bin civarı seyirciyle bir Meksika olacak. Tabii.
0: Grupta yani. Meksika'dalar. Tabii. Yani grup maçlarında tabii. Meksika'dalar. Gitmiyorlardı. Son 16 itibariyle gidecekler Amerika taraflarına. Hep yükseltide oynayacaklar. Yükselti avantajını kullanacaklar. O zaman burada bir adaletsiz bir durum var şimdi.
2: Evet, grup bu şekilde. Meksika, Güney Kore, Güney Afrika ve Çekya. Meksika, Güney Afrika 22'de. Çekya, Güney Kore maçı da Türkiye saatiyle sabaha karşı 5'te. Hatta sabah 5'te diyelim biz ona. Evet.
1: Kafa kafaya bir grup ama. En azından kağıt üzerinde.
2: Çok denk bir grup evet. Açıkçası. O yüzden alınacak her puanın önemi var. Bir de 12 grupta en iyi 8 tane üçüncünün çıkacağını düşündüğümüz zaman
0: tabii her yani maç
2: önemli oluyor. Biraz daha, ya tabii her maç kendi için ayrı hikayeyi barındırır ama takımlar biraz daha temkinli yaklaşabilir maçlara.
1: Ben de ondan çekiniyorum, biliyor musun? O da bizim keyfimizi, yani aman yenilmeyelim mantığı olursa o şey olacak. Hazırlık maçlarında öyle bir şey yoktu ama turnuvada biraz onu görebiliriz.
2: İş değişebilir. Şimdi herkes tabii genelde Meksika tarafından bakıyor. Yani Güney Afrika zaten uzun yıllardır hani dünya futbolunda belki çok fazla söz sahibi değil. Yani kendi düzenledikleri turnuvada da gruptan çıkamadılar. Yani.
1: Yıldız oyuncu da yetiştiremiyorlar. En son bir Benny McCarthy'yi hatırlıyorum.
2: Benny McCarthy, aynen öyle.
0: Burnley'den,
2: o da ne kadar yıldızı tartışılır zaten.
0: Santiforları Burnley'den.
2: Life Foster, evet.
0: 3 gol mü attı bu sezon? Öyle bir performansı
2: ama
0: var.
2: Ama Güney Afrika'nın en büyük şansı bu sezon, Afrika Şampiyonlar Ligi finallerini takip ettim. Mamelodi Sundowns, Afrika'nın zaten hani Orlando Pirates ile birlikte önde gelen takımlarından bir tanesi. O çekirdekten 6-7 tane oyuncu ilk 11'de oynuyor.
1: Evet.
2: Bu çok önemli. Yıllar öncesinden hatırladığımız Aaron Mokoena'nın oğlu Todibo Mokoena oynuyor. Mokoena çok önemli bir oyuncu Güney Afrika'da. Bugün evet. İzleyeceğiz onu 4 numaralı formasıyla. Ve kanatlarını oluşturan isimler de Güney Afrika Ligi'nde şampiyon olan Orlando Pirates'ten çok iyi sezon geçiren iki oyuncu var o noktada. Yani baktığımızda birbirine çok aşina oyunculardan kurulu bir Güney Afrika takımı var. Bu da Meksika'yı bence zorlayacak bu akşam.
0: Şunu yapmıyorlar. Yani bu tabii ellerindeki fırsatla da alakalı. Mesela Katar gitti 2022'deki Dünya Kupası'nda gruplardan çıkamayınca bu turnuvaya 13 tane oyuncusunu değiştirerek geldi.
2: Evet.
0: Çok köklü bir değişiklikle geldi. Güney Afrika bunu yapmıyor, senin de dediğin gibi. Biraz daha standartla gidiyor. Ve aslında başarılılar mı? Şunu söyleyeyim. Şimdi elemelerde Nijerya'nın bir puan önünde bitirdiler. Üstelik 3 puanları silindi biliyorsun. Yani cezalı oyuncu oynatmaktan. Buna rağmen geldiler. Zayıf halka gibi gözükse bile bu grubun dengesini ve liderini belirleyecek takım bence Güney Afrika. Alacağı puanla ya da puanlarla. Sürprize çok açıklar. Her şey olabilir. Onu söyleyeyim. Ve bu karşılaşmada bir sürpriz beklemiyorum açıkçası ama Güney Afrika'nın bundan sonraki iki maçında bir puan alma ihtimali var. O da zaten en iyi üçüncülük kısmını özellikle çok belirleyecektir.
2: Ya şimdi bu üçüncü olma konusu şöyle bir şey yaratacak turnuvanın sonuna kadar. Yani ilk iki maçını kaybeden takımlar bile çok farklı kaybetmemişse eğer son maçta böyle bir galibiyetle gruptan çıkma şansını yakalayabilir. Bunu göreceğiz muhtemelen. O yüzden turnuvanın hani grup maçlarında en azından son maçına kadar bir heyecan yaşanacağı net yani.
0: Hatırlamaya çalışıyorum. Öyle bir takım vardı hatırlarsınız. Tek galibiyetle en iyi üçüncü olarak çıkmıştı geçti 2022'de ama hangisi olduğunu şu an hatırlayamadım. Hatırlayınca izleyenleri de hatırlatırım. O yüzden bir galibiyet alıp da gruptan çıkan göreceğiz büyük ihtimal.
2: Bence de olacak. Çok büyük ihtimalle olacak. Ama yani en dengeli gördüğüm gruplardan bir tanesi bu. Zor değil ama dengeli bir grup. Tabii böyle grubun takımlar için şöyle bir avantajı da var. Yani bir de olursun, dört de olursun.
1: Tamam, her şey olabilir. Burada tabii biraz Çekya ve Meksika sanki ön plana çıkıyor ama Kore'yi de, Güney Kore'yi de atlayamaz. Çok disiplinli, çok çabuk oynayan bir takım. Burada kağıt üzerinde tabii en zayıf halka Güney Afrika gözüküyor. Sen de orada Sundowns'un oyuncularından da bahsettin. Güney Afrika Ligi oranın en kaliteli.

0: kaliteli ligi.
1: Evet.
0: Yani Güney Afrika'nın en kaliteli ligi, yani kıta olarak en kaliteli ligi ve bahsettiğim gibi Pirates'te Sundowns oranın en iyi takımları ve bugünkü ilk 11'de de oradan 5-6 oyuncu var.
1: Hocam bu buyur lütfen hocam devam et sonra bu, ben
0: şey. Senin dediğin gibi çok büyük bir avantaj tabi. Ama ya Meksika'da hep bir arada oynayan oyuncular bu arada. Onlar da Meksika'nın da ligi mesela iyidir. Çok para harcarlardı zamanında yani. Hani mesela Meksika'da böyle ben scoutluk yaptığım dönemlerde Meksika'dan çok iyi oyuncular bulurdum mesela. O kontağa geçtiğin zaman oradan böyle gazetecilerle falan. Hani oyuncular oradan çıkmıyordu o dönemler.
1: Doğru.
0: Meksika'nın kendi içerisinde ciddi bir hani ekonomik de kendince futbolla ilgili belli takımlarda gücü olduğu için oradan oyuncular çıkmadığından dolayı Meksika Ligi'nde belli kalitesi her zaman vardır. O anlamda kendi evinde de oynama gerçeğini de düşündüğümüzde sanki orada bugün zaten bence mutlak favori Meksika ve grubunda favorilerinden biri Meksika diye düşünüyorum. Ama tabii Dünya Kupası her zaman sürprizlere açık.
1: Yani şöyle Meksika Güney Afrika maçı ile birlikte başlıyor ve ben birçok hani sürpriz göreceğimizi düşünüyorum açıkçası. Dediğim gibi Meksika Ligi zaten hani iyi bir lig ve birçok oyuncu da Meksika Ligi'nde oynamaktan keyif alıyor. Biraz şey, Meksikalı oyuncular da yerel ligden çok çıkma taraftarı olmuyorlar açıkçası. Evet. Onu çok fazla görmüyoruz yani Meksika
0: i̇yi
1: Ligi'nde de.
0: İyi para kazanıyorlar
1: hani,
0: ya bizim Türkiye
1: onu diyeceğim,
0: gibi
1: ücretler
0: düşün.
1: De çok iyi.
0: Evet. Yıllardan beri öyle yani.
1: Fakat Güney Afrika ile ilgili benim böyle bu maçta çok kolay lokma görülmemesi taraftarı olduğum nokta şu. Şimdi genelde Afrika Şampiyonlar Ligi'ni Tunus takımı hani kazanır, Mısır takımı kazanır. Hı hı.
0: Doğru.
1: İşte Esperance kazanır.
0: Doğru. Esperance Tunus kazanır. Bir ara üst üste 3 sene kazanmış.
1: Aynen. El Ahli kazanır, Zamalek kazanır. Ya baktığımızda genelde Tunus ve Mısır takımları hani bu konuda iyidir. Hatta böyle İşte Mazembe falan böyle arada bir çıkış yapabilir. Zor deplasmandır ama.
0: Tanzanya takımıydı değil mi o?
1: Kongo.
0: Kongo.
1: Demokratik Kongo. Ama baktığımızda Güney Afrika takımları çok uzun zamandır söz sahibi değildi. Afrika Şampiyonlar Ligi'nde. Bir Güney Afrika takımının hem de finalde bir Fas takımını, FAR Rabat'ı geçtiler iki maçta. Geçmesi ben çok önemsiyorum. Çünkü dediğim gibi o maçları da takip etme şansı buldum. Atmosferi de biraz final olunca güzel hani seviyorum.
0: Rövanşlı mı şampiyonlar final onda?
1: Afrika'da
0: Fas deplasmanı en pis deplasmanlardan biri
1: tabii,
0: zaten.
1: Tabii. Yani orada bugünkü kaleci Williams penaltı falan çıkardı. Güney Afrika kalecisi Sundowns formasıyla.
2: Williams 4 tane penaltı kurtarışı yok muydu tek maçta? Tabii öyle bir
1: olabilir. Rekoru varsa 4 bilmiyorum
2: tane,
1: olabilir.
2: 4 tane kurtarışı olan bir kaleciye sahipler. Tek bir elemede. Tabii bu da bir rekor onlar adına.
1: Yani hem penaltılarda etkili kaleci hem bugün izleyeceğiz muhtemelen önemli kurtarışlara imza atacağını. Yani turnuvada ben iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ve az önce bahsettiğim etkenler yani hem oyuncuların Afrika Şampiyonlar Ligi'ni kazanan o Nüven'in 6-7 oyuncusunun burada olması. Hem işte kanat oyuncularının aynı takımda oynuyor olması.
0: Ve
1: iyi bir kaleciye sahip olmaları. İyi de skor yaptılar.
0: Demin onu kontrol ediyordum uygulamadan. Bayağı ciddi 20-40 gole falan katkıları var ikisinin de.
1: Tabii biri asist 10 gol 8 asist, diğeri de ona yakın bir şey olması evet. lazım. Yani hani insanların zihninde Güney Afrika belki Dünya Kupası'na daimi katılan bir ekip olarak olmayabilir özellikle 2000'lerden sonra ama bu turnuvada biraz daha ben fark yaratabilirler diye düşünüyorum ama tabii yani sahaya çıkınca belli olacak her şey onu da orada göreceğiz.
2: Ya çok zor gruba geldiler. Öyle söyleyeyim. Yani Meksika'nın, Çekya'nın, Güney Kore'nin olduğu yere gelmelerinin biraz dezavantajını yaşayacaklar. Özellikle ev sahibi takıma gelmiş olmaları.
1: Bence mutludurlar ya Tanel.
2: Ben birazcık daha dezavantajları olduğunu düşünüyorum. Yani burada aslında futbolun dışındaki etkenler de etken. Yani bu nedir? Az önce bahsettim sözüme ilk girdiğim yerde. Yükseltide oynayacak olmalarının verdiği bir dezavantajı yaşayacaklar.
1: Doğru, doğru.
2: Meksika'da oynamanın verdiği bir dezavantajı işte bu yüzden yaşayacaklar. Ev sahibiyle oynuyorsun. Doğal bir gruptan çıkma favorisi. Meksika'nın son turnuva hariç, son turnuvada gruptan çıkamamışlardı Katar'da. Ondan önceki 8 turnuva diye hatırlıyorum ya da 6 turnuvada hepsinde son 16'da elendiler. Yani bir şekilde çıkıyorlar. Hatta ne derler? Quarto Pestera mıydı? 5'in kabusu.
1: Ya sürekli yani, evet çeyrek final kabusu yaşıyorlar.
2: Evet yani o 4'e gelip 5'i bir türlü görememe gibi bir kabusları var. Onu da burada aşmaya çalışacaklar evlerinde. Şimdi Meksika o kadar hazır geliyor ki buraya. Yani Meksika'nın bugünkü hedefi çeyrek final gibi. Yani çok rahat. Yani son 16'yı geçme hedefiyle buraya geliyorlar. Yani Güney Afrika'ya deseler ki hangi grup bence burayı seçmezlerdi.
1: Ha, şundan dolayı dedim ben de yani. Mesela Güney Afrika

0: Afrika hocası olsam.
1: Sen Güney Afrika'yı tutuyorsun onu anladım. Bugün Güney Afrikalısın.
2: Yani, sempatim var Güney Afrika'ya.
1: Afrikalılara daha eğlenceliler diye mi?
2: Ya işin tadını... Yo, Meksika'yı da severim ama hani biraz bu Güney Afrika kadrosunun görünenden daha çok şey yapabileceğini düşünüyorum. Biraz da istiyorum yani bu grubu karıştırmalarını haliyle. Şöyle yani Hugo Broos olsam Güney Afrika'nın teknik direktörü, ben de şu açıdan mutlu olurum. Yani İngiltere'ye düşmedim, İspanya'ya düşmedim. Yani ne bileyim işte bu Hollanda Japonyalı grup var mesela, oraya da ya düşmedim. Hani en azından bir
3: Panama falan
2: ya, öyle ya da böyle denk getirip bir galibiyet alabileceğim bir gruba düştüm diye düşünürdüm ben. Bilmiyorum.
3: Ben az önce bu arada hocaları karıştırmışım. Ben Hugo Broos'tan bahsedecektim. 1986 Dünya Kupası'nda Belçika formasıyla Meksika'ya rakipti.
2: Karşılıklı oynadılar. Futbolcu Javier Aguirre de Meksika'da merkezde orta sahada oynuyordu.
3: Şimdi burada da tesadüf ikisi bu sefer böyle teknik adam olarak açılış maçına karşı karşıya geliyorlar.
1: Şöyle bence.
0: Arada az önce gördüm tabii. Ochoa da bir Dünya Kupası efsanesi müthiş ilgi görüyor, onu söylemek lazım.
3: 6. Dünya Kupası. Messi, Ronaldo ile birlikte 6. Dünya Kupa.
2: 6 parmağı var değil mi?
1: Evet. O da
3: o da doğru.
1: Çıkmıyordu o da. Salvador Cabanyas vardı o takımda.
2: Cabanyas uzun saçlı.
1: Evet, Humberto Suazo vardı yine. O aynı jenerasyon. Evet. Ochoa, onlar kolay kolay çıkmadı. Fransa Ligi'ne çıktı galiba Ochoa belli bir dönemden sonra. Çünkü çok
2: şeye gitti. Korsika'ya gitti, Ajax'a gitti.
1: Toulouse'da oynadı sanki.
2: Şimdi Ochoa da o kadar enteresan bir kaleci ki.
1: Boyu da kısadır.
2: Abi turnuva oluyor, inanılmaz oynuyor. Turnuvadan sonra transfer oluyor. Hiç ortada yok.
3: Evet.
2: Oynamıyor hatta. 4 yıl sonra bir daha turnuva oluyor. Bir daha oynuyor. Efsane bir turnuva geçiriyor ve ondan sonra yine yok ortada.
1: Bıçak
2: yani.
1: Sırtı bir şey ya. Değişik bir oyuncu. Biraz da çılgın bir kaleci.
2: Evet.
1: Zaten Güney Afrika'nın en önemli biliyorsun çılgın kalecileri. Chilavert, Higuita, Campos, Meksikalı o da.
2: Şimdi hocam saymasaydın böyle aporta bekliyordum. Tamam. Diyecektim ki Hugo Campos'u saymayacak mısın diye. Yani, Campos bir de acayip bir forması vardı, hatırlıyor musun? Evet, renkli işte böyle.
1: 2000 bahsettiğimiz 94 Dünya Kupası. Hatta orada bir de sarışın santrafor var, hatırlayacak mısınız? Bir Luis Hernandez. O da çok yani saçıyla
2: imajıyla
1: çok damga.
2: Bir de Blanco'yu da sayalım o zaman.
1: O özel çalımı vardı
2: tabii,
1: onun.
2: Tabii. Yani topu böyle tabii iki ayağın arasına sıkıştırıp yukarıdan zıplayarak iki oyuncunun arasına.
1: 10 numaralı forma ondaydı.
3: Çocukken çok yapmaya çalışırdık bu çalımları da hiç becerememişiz.
2: Ben işte Blanco yüzünden mahallede seke seke geziyordum.
3: Ön çaprazımı kopardım.
1: O da çok önemli
3: yüzünden.
1: Şeyi söyleyecektim. Burada Güney Afrika'nın bence dezavantajı şu. En önemli dezavantajı. Meksika ev sahibi olması ve bir arada uzun yıllardır oynayan bir takım olmasının avantajı var. İkincisi yani Meksika'nın avantajı, Afrika'nın dezavantajı Güney Afrika'nın. İkincisi de Çekya ve Güney Kore gibi çok disiplinli.
2: Evet.
1: Bir arada oynamaya alışkan ve taktiksel melekeleri gelişmiş iki takımla eşleşmiş oluruz. Arada bir Ürdün'ü olsaydı, bir Panama'sı olsaydı, yani biraz daha anlatabiliyor muyum? Daha bir zayıf halkı olsaydı grupta, üçüncü olarak bence de çok rahat çıkabilirlerdi. Ha yine çıkabilirler. Bir sürprize bakar.
2: Tabii
1: biliyorsun
2: tabii.
1: Rakip kırmızı kart görür. Çıkarken kaptırır, iki tane sürpriz gol olur. Her şey olabilir. Ama en önemli iki dezavantajının bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü Çekya falan da görüntü olarak güzel, yani göze hoş gelen bir futbol yok ama çok disiplinler hocam. Çok kompakt oynuyorlar. Belli yıldız oyuncuları var. İşi bir şekilde çözüyorlar. Hakeza Kore'de, Güney Kore'de biliyorsunuz zaten çok çabuk, çok disiplinli, taktiksel sadakati üst düzey bir takım.
0: Şimdi Meksika'nın tabii santrafor hattından da bahsetmek lazım. Raul Jimenez, Santiago Jimenez ve Irving Lozano. Yani hücum hattı gerçekten çok özel iyi yeteneklerden bezeli. Fakat ya bu hücum hattı hem çok yetenekli ama hem de biraz böyle hafif zamanı geçmiş ve sakatlanmaya da çok müsait bir hücum hattı aynı zamanda.
3: Ya bu karşılaşmada bir kere şunu göreceğiz. Güney Afrika, ben bekleyen tarafta olacağı kanısındayım. Ama bu bekleyen taraf şu, geriye kapanan değil, biraz daha böyle oyunu ceza sahası dışında karşılamaya çalışan bir Güney Afrika olacaktır. Ama eğer ilk yarıda Meksika'nın kilidini bir şekilde Güney Afrika çözebilirse, ikinci yarıda biraz daha böyle kontrataklarla gelmeye çalıştılar ama Jimenez gibi isimlerin de ilk yarıda Güney Afrika'nın bu bekleyen oyununu aşabilecekleri çok özel yetenekler olan oyuncular. Yani bunu bir şekilde ve Meksika'nın buraya gelirkenki yol haritasında da çok fazla varyasyonları var. Yani Güney Afrika'yı bir şekilde geçmeyi başarabilecekleri sadece birkaç tane varyasyonla oynayan bir takım değil.

0: Farklı formülleri var ve bunu yapmak için de zaten liglerini ertelediler. Yani bunları denemek için, görmek için ve takımı çok bir arada tutmaya çalışan bir teknik direktörler olması da zaten bu karşılaşmada her ne kadar oyuncuların artık dönemi kapanıyor gibi gözükse bile, işte Ochoa'dan bahsediyor, kapanmaya yüz tutsa bile hala oyun olarak buraya gelirken de çok iyi seviyede geldiler. Yani muhtemelen de bu karşılaşmayı da 88 bin kapasite yanılmıyorsam stadyum, yani çok dolu tribünler önünde şov yaparak oynamaya çalışacak bu isimler.
1: 88 azaltılmış hali ama ben hani bugün
0: iki zaten kolta, bir kolta iki kişi falan diye.
1: Çok dolu göreceğiz. Yani 88 falan asla olmaz. Ben muhtemelen 100 bin sınırında bir taraftar bekliyorum Meksika'da. Tabii onun dışında stadyumdan bahsetmişken 65 yılında eğer yanlış hatırlamıyorsam yılında olması lazım. Şöyle ilginç bir olay da yaşanıyor. İşte çok o dönemin stadyumdaki stadyumu işleten birimi diyeyim, parasal anlamda bir krize giriyor. İşte ne yapalım ne yapalım diyorlar ki stadyum, yani staddaki bütün locaları uzun bir süreliğine kiralayalım ve buradan bir gelir yaratalım. Gerçekten de yaratıyorlar ama sıkıntı şu, 100 yıllık kiraya veriyorlar. Oy. Ve Azteca'daki bütün organizasyonlar için kiraya veriyorlar. Bayağı yani işte maç, konser,
0: kulübün geleceğini.
1: Evet, ya herhangi bir şey için yani.
2: 100 yıllık kira mı olur hocam?
1: Oluyor işte.
0: Onu bir de çok düşük fiyata vermişlerdir, sıkıntıdalar diye.
1: Yani o dönem için işlerini görüyor ama sonrasında şöyle bir enteresan konu oldu. Yani şimdi FIFA maç biletlerini satışa çıkarırken tabii böyle bir durum ortaya çıkıyor. Sonrasında yani haliyle FIFA'da para kazanmak istediği için organizasyondan her türlü bu işi bir çözmeye çalışıyorlar ama hani şimdi 100 yıllık şeyleri var ve her türlü organizasyon dahil olmak üzere bu anlaşma yapılıyor. İşte adamlar da diyor ki bizim burada locamız var. Biz bu stadyumdan hani geliriz, maçlarımızı izleriz. FIFA da diyor ki bilet almak zorundasın. İşte değilim derken konu mahkemeye taşınıyor. Uluslararası mahkemeye taşınıyor ve uluslararası mahkeme loja sahipleri hakkında karar veriyor. Onları haklı buluyor. Bugün o loja sahipleri de Azteca'da
0: hala
1: hiçbir ücret ödemeden maçlarını izleyecekler ki yapılan sözleşmede de şu var, yani o an imzalayanlar ve ailelerinden, evet, varislerden olan kişiler bu maçları izleyebiliyor.
0: Peki FIFA'nın ısrarla locasından gelir elde edemediği stadyum 3. finali veriyor olması da, ya
1: o da ilginç.
0: Açılışı yani, veriyor, evet, olması da, o da enteresan yani. Tabii bu stadyum biliyorsun işte Maradona'nın o eli, Pele'nin bir önceki turnuvası finali yine bu. Yani
1: bu stadyum aynı zamanda Maradona'nın ilk kupasını kazandığı stadyum.
0: Yani
1: ilk
0: bu stadyumdan kitap yazılır. Yazılmıştır da.
1: Ya bu stadyum hani
0: müze, bu stadyum ya.
1: Futbol severlerin, evet, ki işte böyle yol haritası olan diyeyim, futbol severlerin hep aklında olan, benim de inşallah bir gün gitmek
0: inşallah
1: aklımda var. Tabii böyle bir maç hani denk gelip de gitseydim ne güzel olurdu ama bakalım göreceğiz. En azından bir Club America Cruz Azul maçı olabilir. Guadalajara maçı, tabii, olabilir. Bir derbi olabilir o şekilde.
2: Orada çok güzel. Ya bir de atmosferi güzel hocam oraların yani.
1: Evet, evet.
2: İşte az önce şeyden, Fas'tan bahsettin mesela, işte Casablanca i̇şte derbileri.
1: Stada kadar gitmek sıkıntı hocam. Doğru yolu bulmak lazım. Oralar, Meksika'da doğru yoldan gitmek
2: oralar
1: lazım.
2: Oralar sıkıntılı. Hatta bir kere böyle bir arkadaşımla konuşuyorduk, dedi yani ben dedi seni Casablanca'da derbiye falan götüremem dedi. O gün dedi biz sokağa çıkmıyoruz dedi. Yani oralardaki o atmosferin
1: sıkıntılı.
2: Meksika'da doğru, altta kalırdı. Ya bir de biliyorsun Latin Amerika falan futbol deli gibiler. Yani futbola aşık ülkeler. Onun için oralar, ama futbolda öyle güzel, taraftarla güzel bu hocam.
1: Ya tabii ki ya bugün göreceğiz. Yani ne olursa olsun oyun temposu düşük de olsa, ki o kadar düşük beklemiyorum bugün. Ne olursa olsun dolu tribünler, bir gündüz maçı oraya göre, yani izlerken ben keyif alacağımızı düşünüyorum açıkçası. Şimdi bu grubun diğer maçını da kısaca bir konuşalım, sonra şöyle genel bir turnuva değerlendirmesi yaparız. Sabaha doğru da, ya da sabah diyelim, Güney Kore ile Çekya karşı karşıya gelecek.
2: Evet, o maçta bence o maç da güzel bir maç olur. İki disiplinli, bir arada oynayan, kompak oynayan, taktiksel sadakati üst düzey takımın mücadelesi. Tabi orada muhtemellere de bakmak lazım. Bir saniye müsaadenle bir açayım. Aşağı yukarı orada da muhtemeller çıkmıştır. Tabii orada da önemli bir defa son var. Sonun herhalde son Dünya Kupası.
1: Sonun son Dünya Kupası muhtemelen.
2: O da çok önemli bir oyuncu bence.
1: Yani kariyerinin sonbaharında.
2: Yine Fenerbahçe'de çok önemli performans göstermiş. Kim Mince

0: oynamasını bekliyoruz. Orada gerçekten önemli oyuncular var. Yine Kun Kang In Lee, Paris Saint Germain'in oyuncusu. Birçok aslında orada önemli oyuncu oynayacak. Kore takımı da bence fena değil. Avrupa'nın hep iyi takımlarında forma giyen oyunculardan kurulu ve formda bir takım. Karşısına Çekya, Çekya'nın da en önemli yıldızlarından biri Patrick Schick zaten. O da muhtemelde gözüküyor. O da bence Sufal var yine. Bir de turnuva takımı Çekya. Tabii o eski bizim çocukluğumuzun o Nedved'li, Poborski'li, işte Simicher'li, Patrick Berger'li, öyle bir efsane bir kadrosu. Onun çok gerisinde tabii ki. Ama yine de bence iyi bir kadrosu var. İki tarafta üçlü savunmayı daha fazla oynayan takımlar.
1: Poborski de vardı o kadroda.
0: Saydım.
1: Saydım hocam. Tabii,
0: hatta estağfurullah. Ben herhalde yani izlediğim en süratli oyunculardan biriydi. Yani motor gibiydi ya.
1: Pavel Kuka.
0: Tabii Pavel kalecileri Sörniçek vardı.
1: Sörniçek.
0: Hatırlarsan. Ama
1: Birov'un altın golüyle kaybetmişlerdi.
0: Evet, finale kadar çıkmışlardı. Orada Berger de çok sükse yapmıştı. Herhalde orada Nedved, Berger, Poborski. O da Poborski de inanılmaz ama inanılmaz oynamıştı Poborski ya. Hatta hatırlıyor musun? Bir top vardı soldan. Avuta doğru çıkacak. Hani normalde koşana hani iş olsun diye koşuyor derler ya. Adam gitti o topu çizgiden
1: çok üst düzey bir oyuncuydu
0: almıştı. Çok önemli bir oyuncuydu onları da.
2: Yani şöyle şimdi Çek takımı çok yani enteresan bir takım. Merkezde güçlüler ama tecrübeli oyuncular var. Bu tabi tecrübe ilerleyen maçlarda ya da maçın ilerleyen dakikalarında zaman zaman
3: ya da hayatın ilerleyen
2: fizik olarak hayatın ilerleyen yaşlarında fizik olarak zor durumda bırakabilir oyuncuları.
3: Evet, o yüzden de şu an Çekyas'ta biraz o evreye doğru girdi.
1: Çok yenilemediler takımı.
3: Yenilemediler. Evet. O jenerasyonu bir türlü çıkartamadılar aslına bakarsanız. Yani Hırvatistan da bunu yaşadı. Yani bence Hırvatistan da o jenerasyon yenileme sürecini biraz ağır alıyor şu anda. Birilerini entegre etmeye çalışıyor ama zorlanıyor. Bu anlamda mesela Meksika biraz daha yeni isimleri deniyor. Hatta 17 yaşındaki Mora olması lazım. Belki de kadroya girecektir bugün. Yeni isimler var.
1: Bir sakatlığı var ama muhtemelen turnuvada oynayacak.
3: Turnuvada yani oynadığı anda zaten Dünya Kupası tarihinin en genç oynayan 6 ya da 7. oyuncusu falan olur. Yani kaçıncı maçta oynadığına göre değişir. Ama işin finalinde Çekya'nın yaşadığı durumda bu. Çok uzun zamandır da Dünya Kupası hasretleri var zaten. Şimdi geldikleri bu turnuvada da hedefleri gruptan çıkmak. Hele bir de bu kadar çıkmanın daha rahat olduğu bir turnuvada da onlar da bir sirkelenmek isteyeceklerdir.
2: Şimdi Pavel Suluk var. Lyon'da oynuyor. Çok çok çok iyi bir sezon geçirdi. Pilsen'den sonra gitti. 14 gol 7 asist yaptı Lig 1'de. Bence Çekya'da özel oyunculardan bir tanesi olacak. Çekya'nın dünya futboluna yeni takdim ettiği isimlerden bir tanesi. Ama hani bakıyorum iki takımda da çok tecrübeli oyuncular var. Kang In Lee, sen söyledin hocam. Hang Min Son, evet. Yani kanatlar oldukça işlevsel. Güney Kore'de. Yani santrafora baktığımda belki orada Beşiktaşlı Yang Yoo var ama muhtemelen sonradan dahil olacağını düşünüyoruz.
0: Wolverhampton'la oyuncu
2: Wolverhampton, evet evet. Wang Ae-chan var.
0: Ama illa girecektir diye düşünüyorum. Yani hamle en önemli hamle oyuncularından. Yani öncelikli hamle oyuncularından biri olur diye düşünüyorum. O.
2: Ya onun dışında işte Mainz'da oynayan yine Sung var. Hani ya bayağı aslında kaliteli bir kadro.
3: Kim Min-jae'den bir kadro ortaya çıktı. Evet, evet. Kim Min-jae'de sen de söyledin. Yani dünya özellikle 2002 Dünya Kupası'ndan sonra Avrupa'ya açılan bir Güney Kore futbol piyasası ortaya çıktı. Yani o Dünya Kupası'nı yarattığı piyasayla birlikte ortaya çıkarttığı ambiyansla beraber ve dünyada daha fazla Güney Koreli oyuncular görmeye başladık. Ve bu da aslında şunu yarattı. Oyuncular kendi iç piyasalarından dünyaya açılarak kendi ülke futbollarını da yukarıya çektiler. Özellikle milli takım seviyesinde. Ve bugün bu kadar üst üste bu kupaya katılmayı başaran bir Güney Kore ve her turnuvada da ortalamanın üstünde bir oyun ortaya koymalarının en büyük sebebi de az önce işte saydığımız gibi Bundesliga'da da oyuncuları var. La Liga'da da var. İtalya Serie A'da da var. Her yere oyuncu gönderebiliyorlar. Bu kalibreye ulaştılar. Ve bu biraz aslında bizi de yani bizim futbolumuzla ben biraz benzetiyorum. Bizim de futbolumuzun özellikle milli takım seviyesinde son yıllarda bir seviye atlamasının en büyük sebebi oyuncu ihraçlarımızın o 14 yerli kuralıyla beraber artması ve sonrasında orada yakalanan

0: deneyimle beraber milli takımın da oyununu yukarıya çekmesi. Yani bunların hepsi böyle zincir halkası gibiydi. Güney Kore bu aslında ihraç ettiği oyuncuların performansıyla burada grubu, yani ilk iki beklemiyorum Kore'den ama Güney Kore'den en iyi üçüncülükten bir yukarıya gidiş muhtemelen yaşayacaktır.
1: Şimdi kaleci Japonya'da, evet, Tokyo'da oynuyor. Onun dışında savunmaya baktığımızda zaten Kim Min-jae Bayern'de oynuyor. Kore Ligi'nden bir oyuncu var.
2: Sol stoper değil mi?
1: Evet, sol stoper. Midtjylland. Hani bakıyorum Feyenoord, Avusturya Wien, Mainz, hani orta saha Kızıl Yıldız. Zaten hücum hattı da bir tarafta Los Angeles Hengminson, diğer tarafta Paris Saint Germain'li Kangin Lee ve Wang da Wolverhampton'dan hücum hattında var. Yani baktığımızda
0: çok güçlü,
1: çok Avrupa'yı bir kadro açıkçası, bir Asya takımı olsa da. Bu maçta çok dengede görünüyor, yani terazinin çok dengede olduğu, evet, bir maç. Evet. Çok ufak hataların ya da hataların belirleyeceği bir maç gibi. Onun dışında şöyle gruplara genel bir bakalım isterseniz.
0: Tabii bu maçı kazanan bu arada ikinciliğe oynar. Kaybeden en iyi üçüncülükler oynayacak. Yani Çekya, Güney Kore maçının açıkçası zaten iki takım potansiyel ikincilik üçüncülük yarışında olacak iki takım olduğu için maçın kaybedeni en iyi üçüncü olmaya çalışacaktır. Kazanan da ikinciliğe oynar.
1: Bugün bu grupta kazanan takımların ben net olarak çıkacağını düşünüyorum. Yani bu grupta zaten hani 3 puanla başlamak baya işi kolaylamak anlamına gelecek. Çünkü hani diyelim ki sonraki maçlarını belki kaybetseler bile ben bu grupta herhangi bir takımın çok averaj takımı olacağını düşünmediğimden dolayı en iyi üçüncü de bu gruptan çıkabilir.
0: Çıkabilir.
2: Evet. Çok denk grup. Çünkü hocam bazı gruplar baya bir güç farkı var.
1: Var. Geleceğiz şimdi, evet, oraya.
2: Ama bu grup, ya Güney Kore Çekya maçı da çok böyle şey, çok denk bir maç ya.
0: Tabii o denklik en iyi üçüncülük açısından avantaj mı dezavantaj mı kısmına bana biraz dezavantaj gibi de geliyor. Yani bir tane mümkün takımın üstünden averaj ya da skor yükünü çıkartabilmeniz çok mümkün değil burada. Yani burada bir Panama'nın olduğu grup gibi bazı gruplar
1: ya da işte Curaçao, Haiti gibi.
0: Misal yani.
2: Tabii orada 4 puanı rahat yakalayabilirsiniz.
0: Demokratik Kongo. Yani bazı takımlar açısından bakarsak bazı gruplarda çok büyük gol averajları ortaya çıkacak. Orada 3. sıradaki takımlar belki de skor yükünü çok yük çekecekler orada. O yüzden bu tarz denk maçlarda en iyi 3. olmak bana biraz daha zor gibi geliyor.
1: Doğru. Ya biraz da şu mantıkla söyledim ama yani bunların tabii hepsi kağıt üstü senaryo.
2: Kağıt üstünde yani ne olacağını bilmiyorum.
1: Ya şimdi gider
2: çıkar bugün Güney Afrika yener Meksika'yı, bambaşka bir şey konuşuruz.
1: Tabii o zaman yani çok yani fazlasıyla şey değişmiş olur. Ya mesela Almanya Curaçao grubu var.
0: Evet.
1: Ekvador var o grupta. Dördüncü takımda kimdi? Hemen söyleyeyim. Dördüncü takımda E grubunda Fil Dişi. Şimdi ben bu arada Almanya Ekvador'un, hani geleceğiz o gruba da örnek vermek için söyledim tamamen. İlk iki çıkacağını düşünüyorum. Şimdi Fil Dişi de enteresan bir takım. Bence Ekvador'da adının hakkını vermiyor son yıllarda. Her ne kadar Afrika hani Uluslar Kupası'nı kazansa da yakın bir dönemde. Şimdi mesela Fil Dişi Curaçao'yu gidip 4-5 farklı yenebilir. Bu anlamda bir gücü var. Ama Fil Dişi Almanya'dan da 4 fark yiyebilir. Yani hani biraz böyle dengelerin de olabileceği bir durum olabilir. Ama tabii 3. maçlar gelince bakmak lazım. Bir de 104 maç var. 72'si grup maçı yani. Bu ilk defa yaşayacağımız
2: tabii
1: bir şey.
2: Tabii.
1: Enteresan bir tecrübe olacak. Şimdi bakalım gruplara. Zaten A grubunu değerlendirdik. B grubunda Bosna, Kanada, Katar, İsviçre var. Ya bu da çok dengeli grup.
2: Evet.
1: Ev sahibi de Kanada.
0: Bosna, Kanada, İsviçre. Yani orada tabii İsviçre ağır basıyor. Katar zayıf halka. Yani burada ikincilik yarışta aslında Bosna Ersek'le birlikte bir ikincilik yarışı, üçüncülük yarışı göreceğiz orada.
2: Ya bence de İsviçre hem turnuva takımı, klasik bir laf olacak ama en son Almanya ile maçlarını da izledim. Hazırlık maçlarını. Yani iyi takım. Bir defa çok önemli oyuncular var. Embolo gibi. Çok çok önemli bir santrafor. Yani top santraforlardan biri bence. Bir de milli takım performansı da üst düzey. Onların da yine en önemli noktalardan biri, hep vurguluyorum, bir arada oynamak çok önemli. Şimdi bizim milli takımımız da o moda geldi ya.
1: Tabii.
2: Bir arada oynadıkça güçleniyor. Her takım güçlenir. Milli takımlar ayrıca güçleniyor. Bir şeyi de var. Alışkanlığı da var İsviçre'nin. Ben de burada İsviçre'yi favori görüyorum. Bosna Ersek, Kanada, Katar burada sürpriz olur yani. Üçüncü olursa sürpriz olur bence. Bosna Ersek ile Kanada'da yine ikincilik için mücadele edebilir diye düşünüyorum. Kanada-Bosna Ersek maçı belirler olayı sanki.
1: Şimdi yarın Kanada-Bosna maçı var. İlginç olan şu, 35 bin kişilik bir stadyumda oynanacak.

0: Toronto'nun da MLS'e maçlarını oynadığı stadyum. İşin ilginci şu, Boston forumlarına bakıyorum biraz. 30 bin Boston'ın orada olacağı konuşuluyor.
1: Çok fazla.
0: Şimdi Kanada'nın ev sahibi olup da 35 bin kişilik bir stadyumda oynadığı maçta 30 bin Boston'da olursa futbol tarihinde de herhalde, değil mi, ilk defa böyle bir şey görüyor oluruz.
1: Çok göçmen var. Yani Kanada'da nasıl Türk göçmen sayısı çok fazla olsa, Bosna Hersek'ten de çok fazla göçmen var. Çok da böyle bir ülkelerini orada görünce de mutlaka yoğun ilgi olacak. Bizim milli maç için de geçerli bu. Meksika'da uçağı kadroda yok.
2: Göreceğiz. Ya şeyin de ilginç.
0: Uçağı yok, evet.
1: İlginç. Uçağı yok. Galardo, Vasquez, Montes, Reyes, Lira, Filardo. Yani kadro aslında çok büyük sürpriz değil ama biraz daha hücumu düşünen bir planla çıkıyor gözüküyor.
0: Quiñones'e dikkat etmek lazım. Evet, çok müthiş bir sezon geçirdi Suudi Arabistan Ligi'nde. Ondan önce de Club Amerika'da çok iyi oynuyordu. Güney Afrika'da 5-3-2 diye diziliyor ama yani 3-5-2, 5-3-2.
1: Biraz bekleyen bir kadro oldu. Yani Modiba ile Mudau ön tarafta değil, biraz daha geriye doğru muhtemelen öne çıkan bir iki kanat oyuncusu gibi değil de daha çok savunmayı destekleyen iki bek gibi oynayacaklar diye düşünüyorum ki az önce yorumumda da belirtmiştim zaten. Yani biraz daha Güney Afrika ceza sahası dışında orayı biraz kitlemeye çalışacak.
0: Ya iyi bir omurgası var bu arada Güney Afrika'nın. Yani Williams beğendiğim bir kaleci. Savunmada Okon ilerleyen yıllarda bence adından daha fazla söz ettirecek. Bu turnuvada öne çıkabilir. Mokoena, dediğim gibi ilk bölümde konuştuk. Babadan oğula gelen bir evet. Bence babasından daha yetenekli bu arada. Bugün izlerken onu da göreceğiz. Ve ileride Foster, yani baktığımızda savunmadan yani kaleden hücum hattına kadar iyi bir omurgasında olduğunu söyleyelim.
1: Evet.
0: Ama tabii yani Meksika hani şartları itibariyle, kadro itibariyle, oyuncu potansiyeli ve yetenek itibariyle önde. Ama bu da Dünya Kupası ve bir açılış maçı.
1: Evet, tabii.
0: Her zaman bir sürpriz olabilir.
2: Senegal mi Fransa'yı açılış maçında yenmiş? El Hadji Diouf'lu kadroyla.
0: Papa Buba Diop atmıştı golü. Papa Buba Diop da rahmetli oldu galiba. Öyle hatırlıyorum, yakın bir dönemde.
2: Öyle sürprizler olur ya. İlk maçlar çok zor olur hocam bütün turnuvalarda.
0: Meksika, Fransa, Senegal yine aynı grupta. Yine açılış maçını oynuyorlar. Kendilerinin tabii, turnuvanın değil.
2: Evet ama tabii şimdi Senegal'de iyi takım da tabii şimdi Sadio Mane de var ama ne bileyim Diouf daha şey bir oyuncu. Mane tabii daha iyi bir oyuncu da Diouf da çok çılgın bir adamdı ya. Bir turnuva oynadı zaten. Liverpool'a transfer yaptı.
0: Elhaji Diouf değil mi?
2: Tabii. Çok özel.
0: Ama orada da Fadiga falan hani Omar Daflar tabii iyi
2: şimdi
0: bir kadro.
2: Hatırlamıyorum yani da kadroyu. Fadiga 10 numaralarıydı
0: evet,
2: galiba.
0: Evet, evet.
2: Çok iyi futbolcuydu. Vardı iyi oyuncular.
0: Yönetmenimiz Ali de diyor ki Suudi Arabistan Arjantin maçı
1: tabii,
0: diyor.
1: O daha büyük sürpriz.
0: O da ilk maçlardan.
1: Bence Dünya Kupası tarihinin en büyük sürprizlerinden bir tanesi.
2: O kalecinin dişlerinin çenesinin
0: evet,
2: dağıldığı
0: evet,
2: değil
0: evet.
2: mi? Muhal hayatının maçını oynadı adam.
1: 2-1 mi bitmişti? 1-0.
0: 2-1.
1: 2-1 bitmişti. 2-1
0: Suudi
1: tabii.
0: Arabistan.
1: Yani, bence kupa tarihinin en sükseli bir galibiyeti.
0: Bir de Arjantin öne geçti.
1: Tabii çevirdiler maçı bir de. Yani çok büyük sürprizdi o. Yani muhtemelen Suudi Arabistan o maçtan sonra biz bu tarafa bir yatırım yapsak diye düşünmüş olabilir.
2: İyi maçtı ya.
1: O maçın reaksiyonuyla birlikte bu düşünceye kapılmış olabilirler.
0: Şimdi B grubu, yani dediğim gibi Katar bence burada çok şans yok. Tek şansları Lopetegui orada hani öyle ya da böyle bir sistem inşa etmeye çalışıyor ama tamamen yerel kadroyla geldiler zaten.
1: Çok dönüşler
0: zaten.
1: Dediğim az önce 13 tane farklı oyuncusu var bir önceki turnuvaya göre. Yani bambaşka bir Katar var. Yani kadrolarını baştan aşağı kendi ülkelerinde oynanan maçta gruptan çıkamayınca değişime gittiler. Ve bu kadar fazla değişim de biraz fazla tabii ama bir şey deniyorlar. Onlar da yol kat etmeye çalışıyor.
0: Yani Kanada, Bosna çok ortada. İsviçre önde görünüyor ama İsviçre'nin de son Avrupa Şampiyonası performansı ben hiç beğenmedim. Yani elemelerde yine bir şekilde geldiler ama bakalım göreceğiz.
2: Ya total olarak baktığında en zayıf gruplardan biri. Yani total dördünün toplam
0: evet, evet.
2: gücü anlamında bence en zayıf gruplardan biri.
0: Brezilya, Haiti, Fas ve İskoçya grubu. İyi grup ama...
1: Bir daha söyleyeyim. Brezilya, Haiti, Fas, İskoçya.
0: İskoçya. Bu Haiti buradan çıkabiliyorsa hemen çıksın bu gruptan bence. Ya Brezilya tabii ki burada favori ama Brezilya ile ilgili en ilginç noktalardan bir tanesi şu. İlk defa bir Brezilya takımı oyuncularından ziyade teknik adamıyla ön planda.
2: Değil mi?
1: Tabii doğru.
2: Tabii. Yani, Ancelotti o önemli bir
0: Ancelotti
2: sınav
0: biraz Avrupa'yı bir takım. Bu sefer Latin Amerika takımı olarak gelmiyorlar sanki de. Hani daha bir Avrupa takımı olarak geliyorlar isimlere baktığımızda.
1: Doğru.
0: Yani öyle sükseli

0: yıldızlar çok fazla yok. Daha takım oyunu oynamaya çalışan bir Brezilya var. Ya Brezilya'nın hikayesini de çok merak ediyorum açıkçası.
1: Ama iyi kadroları var ya. Bu Fransa maçlarını izlemiştim. Siz de izlemişsinizdir mutlaka. Yenildiler orada. 2-1 kaybettiler galiba. Ama yani iyi oynadılar ki Fransa turnuvanın en önemli favorilerinden biri. Ve çok önemli bence isimler var. Yani belki Brezilya futbol tarihinin, tabii hani ben öncesini bilemiyorum da, benim izlediğim kadarıyla en iyi kalecilerinden biri yani. Alisson. Çok çok iyi bir kaleci bence. Gelmiş geçmiş en büyük kalecilerinden biri Brezilya'nın. Bence Dida'nın falan önünde yani. Kalecilik olarak bahsediyorum.
0: Marcos vardı bizim oynadığımız yılda kalede.
1: Marcos 2002. Vardı. Öncesi Taffarel vardı.
2: Brezilya'nın
1: Zetti vardı.
2: Sorununun şu olduğu kanısındayım. O bizlerin çok yakınen takip ettiğimiz, herkese heyecan uyandıran Arjantin-Brezilya o rekabetinin yıllarca 90'larda, 80'lerde, hatta daha geçmişte devam ettiği dönemlerde Brezilyalı oyuncular Brezilya'da oynuyordu çoğunlukla. Brezilya'nın kendi futbol ekosistemi içerisinde eğlence daha ön plandaydı. Oyunu oynamak daha bireysel, daha yetenekle oynanan bir oyundan. Bu oyuncular ne zaman ki 18 yaşına geldikleri anda Avrupa'daki kulüplere transfer olmaya başladılar. O Avrupa'nın mekanikleşmiş oyununun bir parçası haline gelince Brezilya'nın o heyecan veren futbolu da geriye gitti.
0: Bir virgül koyalım. Konuşmaya devam edeceğiz ama ara zamanı saat başında karşınızdayız.
3: A Spor Radyo. Sporun radyosu.

0: İndirim, üstelik yaza özel kupon fırsatları ve seçili ürünlerde 5000 TL'ye 500 TL indirim. Alışılmadık alışverişin adresi İdefix'te. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

0: sonuna geldik. Hadi, hadi, vurdu ve gol!
1: Bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Ankara. En iyi müziği 90.2 Radyo Turkuaz'dan dinliyor. Radyo Turkuaz. Reklam.
1: A Spor Radyo. Bir reklam.

bir reklam. Yaşasın spor. A Spor Radyo.

0: Az bir süre kaldı açılış maçına. Bir saatten az kaldı. Meksika ile Güney Afrika Kupa'nın açılış maçında karşı karşıya gelecekler. Biz de konuklarımızla birlikte stüdyoda grupları konuşmaya devam ediyoruz değerli izleyenler. En son sanıyorum ki C grubunda kalmıştık, Brezilya'nın evet. grubunda.
1: Brezilya'dan bahsettik biraz, istersen Fas'tan da bahsedebiliriz.
0: Fas'tan hocam, benim gönlüm Fas'a biraz kırık.
1: Aa, niye?
0: O yüzden sen bahset istersen.
1: Tamam, ben biliyorsun.
2: Fas'a trip attık şu anda.
0: Fas'a.
1: Fas'ı severiz biliyorsun.
0: Fas ofise bunlar artık benim gözümde.
2: Allah.
0: Ya bu Senegal olayından sonra ben biraz soğudum Fas'tan ya.
1: Boş ver, soğuma ya. Bizi çok severler
0: çok
1: orada.
0: Aşırı hani...
1: Bizi severler ama.
0: De, yani ne bileyim böyle bir... Ya Fas çok şey bir turnuva geçirdi. Ha, tamam, ev sahibi kullanır da yani o kadar da olmamalı dedirten bir turnuva geçirdi açıkçası.
1: Ya Afrika biliyorsun sıkıntılı bir yer ya. İşte Afrika Şampiyonlar Ligi'nde de biliyorsun yani zamanında çok izledim ben. Biraz değişik bir kıta.
0: Evet.
1: Heyecanlı ama. Mesela faul çalınmıyor orada. Şimdi bir arkadaşım, scout bir arkadaşım maç izliyor.
0: Üşeniyor hakem düdük üflemeye.
1: Ahmet, kulaklaşmasın Ahmet Mert. Bir video attı bana. Ya hocam %100 kırmızı kart, hakem faali vermiyor. Ya hakikaten, hatta Sierra Leone maçıydı bak. Bir eleme maçıydı. Çok değişik bir kıta. Sierra Leone deyince de ilk aklına hangi futbolcu geliyor?
0: Muhammed Kallon.
1: 3 numara ne? Şimdi Fas tarafına gelince de Fas'ın da yine oturmuş bir kadrosu var hocam. En son da maçı burada yayınlamıştık. Burada da yine iyi oyuncular var. Ama tabii biraz orada Santafor'da alışıp El Gabi oynadı. Evet. Biliyorsun.
0: El Gabi oynuyor artık.
1: En-Nesyri oynuyordu. Şimdi orada
0: En-Nesyri turnuvaya davet almadı.
1: Tabii işte En-Nesyri oynuyordu. İşte sonra El Gabi oynamaya başladı. Sonra yine bu turnuvada da yine oynamama durumu var. El Gabi rotasyonda da olabilir. Yedek de olabilir. Buraya baktığında çok tanıdık oyuncular da var. Tabii takımın en önemli yıldızı Brahim Diaz. En önemli oyuncularından biri. Kalecisi yine çok çok önemli. Son turnuvada damgasını vuran oyuncuydu. Dediğim gibi evet, tabii ki de hani şöyle dediğim, tabii biraz ileri uç olduğu için onu söyledim. Bence takım yıldızı Eşref Hakimi bu arada. Bir numaralı yıldızı. O da bence şu an dünya futbolunun en iyi 3 sağ bekinden biri. Müthiş kesin, bir oyuncu. Kesin. Çok önemli bir istikrar. Öbür beki de iyi. Mazraoui de çok iyi. Yani beki, böyle iki beki çok iyi olan nadir takımlardan biri Fas takımı. Bir de coşkulu bir takım. Yani her an her sürprizi yapabilen bir takım. Yapabilecek bir takım. Ya Brezilya'dan fark da yiyebilir hocam. Brezilya yene de bilir yani bence. Böyle bir bıçak sırtı bir takım.
0: Ya ben İskoçya'dan da bu arada iyi iş bekliyorum.
1: Hocam İskoçya çok az gol yiyor.
0: İlk defa dominant gidiyorlar yani. Zaten hani çok katılamıyorlardı ama.
2: Neredeyse ilk defa gidiyorlar gibiler.
0: Evet. Tabii 98'den sonra yanlışım yoksa ilk defa gidiyorlar. 98'de Norveç'te Brezilya'nın olduğu gruba düşmüşlerdi.
1: Avrupa'ya gidiyorlar. Avrupa Şampiyonası'na hemen hemen hep gidiyorlar ama orada da şey var tabii. Yani onların en önemli özelliği çok gösterişsiz, hatta keyifsiz bir futbol oynuyorlar ama rakibi çok kitleyen bir takım. Çok sert savunma yapan, duran toplarda etkili olan
0: orada
1: bir takım.
0: Orada bütün hikaye muhtemelen McTominay'ın üzerine kalacak.
1: Yani, o bile ne kadar üretken bir oyuncu tartışırız yani. McTominay çok da öyle üretken bir isim değil.
0: Ya da Aston Villa'daki McGinn.
1: Yani, gibi. Ama bence burada Brezilya Fas biraz daha ön plana çıkıyor. İskoçya belki biraz oyunu bozabilir sertliğiyle, agresifliğiyle. Zaten Haiti'nin bence hiç şansı yok maalesef.
0: Biraz Fas İskoçya maçındaki skor ikinciyi belirler gibi geliyor bana.
2: Tabi o da az önceki grup gibi. Yani ikincilik, üçüncülük yarışı Fas İskoçya maçı. Hep Haiti üstünden bir averaj elde etmeye çalışacaklar. Yani en iyi üçüncü, bu grubun üçüncüsü en iyi üçüncü olarak çıkar yukarıya. Haiti'den dolayı.
0: Mümkün.
2: Yani Haiti'nin bir direnç gösterme ihtimalini çok yüksek görmüyorum. O yüzden hepsi Haiti üstünden skor averaj elde edecekler. Bol gollü bir Haiti maçı izleyeceğiz gibi gözük hepsinde. Hedefleri de tabii ki de az önceki grup gibi 4 takımın

0: Kere yapmamış oldum.
1: Haydi yani. Gidelim. Haydi. Haydi.
0: Evet. Bizim gruba gelelim. D grubuna. Avustralya, Paraguay, Birleşik Devletler. Tabii ya bence iyi bir gruba düştük. Daha kura çekilirken hani benim de istediğim gruplardan bir tanesiydi. Ama açılış maçında Avustralya'ya geçmek çok önemli olacak. Tabii Avustralya ya bakıyorum öyle Avustralya ile ilgili, Paraguay ile ilgili biraz hafife alınan yorumlar yapılıyor. Çok, bunlar çok doğru çok. Yorumlar değil bence. Ha inşallah futbol bu. Yani iki takımı da inşallah geçeriz ama bir kere Paraguay attığından daha azını yiyerek kupaya gelen tek takım konumunda. Onu söyleyelim. Yani çok
1: sertler.
0: Evet, çok sertler. Çok kısır bir döngüde oynuyorlar ve Dünya Kupası atmosferini de yani maalesef kabul edelim ki bizden daha iyi bilen bir ülke. Ya da Avustralya'da öyle. Biraz Avustralyalıların hani yani ne yazıyorlar ne çiziyorlar ona baktım. Bize karşı en büyük avantajlarını Dünya Kupası'nda sürekli olmaları olarak gösteriyorlar.
2: Ben kendi basını. Kabul etmiyorum biliyor musun? Niye biliyor musun? Ya şimdi jenerasyonlar değişiyor ya. Şimdi adam gitmiştir üst üste. Şimdi şu okey. Örnek veriyorum. Aynı jenerasyonla işte İsviçre'nin gittiği gibi 3 turnuva gidersin. 2 turnuva gidersin. Okey ama ya bu şey bir şey değil ki. Kalıtımsal bir durum değil ki hocam. Mesela şimdi bizim kadromuz okey ama bizim kadromuzun kalitesinin hiçbir yanına Amerika Birleşik Devletleri dahil hiçbir yaklaşamaz bizim kadronun kalitesine. Bizde 3 tane süperstar var. Hiçbir döneminde bizim çok iyi milli takımlarımız oldu ama Avrupa'da ismi geçen bu kadar iki tane wonderkid hiçbir zaman bizim takımımızda olmadı.
0: Evet, evet.
2: 2002'de bile olmadı yani çok önemli iki tane isim var baktığında. Şimdi burada tabii ki tecrübe önemli de Avustralyalı oyuncular bakalım buradaki mesela Avustralya kadrosu da belki sen daha iyi biliyorsundur belki. Kaç tane oyuncu 2. Dünya Kupası'nı oynuyor? Hiç 3 tane Dünya Kupası oynayan var mı?
0: Yok.
2: Gibi gibi. Hani Avustralya'nın böyle sürekli turnuva alışkanlığı olması kendileri bağlayan bir durum bence. Çünkü jenerasyon jenerasyon bakmak daha doğru diye düşünüyorum. Tabii bu benim düşüncem.
0: Ya bu arada o hani Avustralya jenerasyonunu hatırlıyoruz herhalde değil mi? Tim Cahill, Mark Viduka, Harry Kewell, Lucas O'Neill.
2: Bresciano da vardı değil mi o kadro?
0: Evet evet.
1: Ya bu grup aslında şöyle bir grup. Bu grup kazaya yer yok grubu. Yani burada olur da bir şekilde kaza yaşarsak yolda kendimizi 3. sırada bulduğumuz anda en iyi 3. olmadan gitme ihtimalimiz olabilir. Öyle söyleyeyim. Yani bu grupta ki Paraguay'ı da çok dediğin gibi küçümseyenler var. Ben şimdi bazı hocalarımızla konuşuyorum. Böyle Paraguay futbolunu falan takip eden milli takımlardan hocalarla da konuşuyorum. Diyorlar ki yani Paraguay böyle basit takım değil. Herkesin söylediği gibi. Yani şey zannediliyor yani Paraguay'ı 3. dünya futbol ülkesi gibi düşünenler var. Aslında öyle bir şey değil. Çok fiziksel oyunu iyi oynayan güçlü bir takım Paraguay. Ve burada dediğim gibi herhangi bir yol kazasında grubumuzda böyle Haiti'dir, işte Panama'dır, Özbekistan'dır biraz daha rahat geçilecek takım olmadığı için olur da yol kazası yaşar ve bir anda 3. sırada kendimizi bulursak grubun sonunda en iyi 3. olarak çıkamama ihtimali var. Çünkü diğer birçok takımda averaj takımlar var.
0: Doğru.
1: Yani diğer grupların büyük bir bölümünde averaj ekipler olduğu için bizim grubumuzda averaj ekibi yok. O yüzden biz bir anda skordan ya da averajdan kendimizi en iyi üçüncüler arasında bulamama ihtimalimiz var. O yüzden bizim grubumuz kolay bir grup değil. Çok yaşa.
0: Hep beraber.
1: Bizim grubumuzun böyle hani çantada keklik görenler yanlış yaparlar. Yol kazası yaşamamamız lazım. Buradan çıkacak bir yenilgi bir beraberlik bir anda biz bütün hesaplarımız alt üst eder.
0: Ya şu da var bu arada. Şimdi Avustralya'yı hani böyle sadece dümdüz bakıp küçümseyen insanlar için söylüyorum. Hani Japonya'yı genelde biz hani yere göğe sığdıramıyoruz ya. Şimdi o yere göğe sığdıramadığımız Japonya ile deplasmanda berabere kalıp kendi evinde yendi Avustralya. Abi Japonya'yı ben de beğeniyorum ama Avustralya'nın gerçekten küçümsenmemesi gereken bir takım olduğunu hani anlatmak için söylüyorum.
1: Alttaki yazı işte.
0: O Japonya'dan 4 puan aldılar. Evet Popovic de resmi maçlarda şu ana kadar namağlup ama biraz Popovic'in de eleştiri aldığını söyleyeyim. Çok oynuyor kadroyla. Sürekli 11'i değiştiriyor. Bu anlamda biraz eleştiri alıyor. Onun dışında Suudi Arabistan'ı yine deplasmanda mağlup ettiler. Yani Avustralya zaten artık Okyanusya elemelerinden gelmiyor. Asya elemelerinden geliyor. Daha sıkı bir elemeden geliyorlar ve Japonya'ya karşı aldığı sonuçlar, oynadığı oyun. Bunlar çok önemli tabii ki. Yani bunları da açıkçası

0: söylemek lazım Avustralya kısmı ile ilgili. Evet, bir jenerasyon, yeni bir jenerasyon. Kesinlikle 2010'daki, 14'teki kadroları çok daha iyi kadrolardı. Ama bu kadroda çok dinamik bir kadro, dikkat etmek lazım. Biraz da Avustralya fizikli bir takım olduğu için Paraguay'da da aynısını yaşayacağız. Açmakta zorlanırsak dakikalar geçtikçe bizi daha da zora sokacak bir görüntüsü var.
1: Ya bizim bence burada en önemli noktamız bizim gol yemememiz lazım. Biz bu takımlara bir şekilde iyi kapanıyorlar ama bir şekilde gol bulabiliriz. Çünkü çok yetenekli bir takımız. Gol bulma noktası mesela Kosova da çok fiziksel bir takım, iyi kapanan bir takım. Ama defansif zaafları olan bir takımdı. Orada çok zorlandık mesela. Romanya tamamen kapandı. Romanya maçında da zorlandık. Şimdi bizim en önemli problemimiz bence kapalı takımlara karşı hücum etmekte. Üretken oyuncumuz olmasına rağmen artık net bir santraforumuz olmadığından mı dersin? Ne bileyim veya işte bilemiyorum. Yani oturup uzun uzadıya izleyip üzerinden durdurup izleyip analiz etmek lazım. Hani bizim de öyle bir görevimiz hem de vaktimiz olmadığı için o anlamda çok net bir şey söyleyememekle birlikte o problemimiz var açıkçası. Ama bizim de şöyle bir özelliğimiz var. Mesela Gürcistan maçları da çok sert. Bence Gürcistan hem Romanya'da hem Kosova'dan daha iyi bir kadroya sahipti. Daha önemli oyuncuları vardı ama mesela iki maçta da tamam, Gürcistan'daki maçta son anda çok zorlandık ama biliyorsun ilk başta farklı skorlar elde etmiştik. Yani ilk golü erken bulabilirsek bu iki takıma karşı ben rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Ama rakiplerin özellikle disiplinli oluşu, işte Paraguay'ın fiziksel, her zaman fiziksel bir takım oldu bu arada Paraguay. Her zaman kapanan takım oldu. Hiçbir zaman çok büyük oyuncular yetiştirmedi. Yani Roque Santa Cruz'dur herhalde en büyük yetiştirdikleri oyuncu. Üçüncü bölge anlamında baktığınızda. Buradaki maçların bahsetmiş olduğum gibi özellikle açılışların ilk devrelerin çok önemli olduğunu düşünüyorum ben. Buralarda bulabileceğimiz goller, işte bunun için de duran toplar çok önemli. Orada bizim Arda gibi, Hakan gibi çok iyi atışlarımız var. Merih gibi, Abdülkerim gibi, Zeki gibi iyi duran topta vurucu oyuncularımız var. Bunları avantaja çevirebileceğimizi düşünüyorum. Ben genel olarak grubumuzun tabii ki kolay, çok kolay bir grup yok ama ya bu kadronun bu kadar, dediğim gibi Hakan gibi tam kariyerinin en olgunluk döneminde, İtalya'nın en önemli kulübünde şu an için oynayan bir oyuncu, dünyanın en önemli kulübünde ilk 11'de banko oynayan Arda Güler, yine İtalya'nın en önemli kulüplerinden birinde oynayan ve yıldızı olan Kenan Yıldız gibi 3 tane çok önemli oyuncumuzun olduğu bir noktadayız. Uğurcan çok formda geliyor, Ferdi Kadıoğlu çok formda geliyor, çok özel bir oyuncu bence. Dolayısıyla Barış Alper belki milli takım performans çok iyi değil ama muazzam bir sezon geçirdi. Onun da bir şekilde performansını arttırdığı noktada ben bu grupta açıkçası Amerika ile birlikte favori olduğumuzu, hatta Amerika'nın da 2 tane hazırlık maçını yayınladık. Hatta biri seninle yaptık. Orada da bir şekilde izleme şansı, fokuslanma şansı bulduk. Ben Amerika'dan da daha iyi bir takım olduğumuza inanıyorum. Onun için ben bu grupta, tabii zor bir grup ama liderlik noktasında bizim favori olduğumuzu düşünüyorum.
0: Ya Amerika dağınık oynayan bir takım, onu söylemek lazım. Çok önemli bir ön hattı var. Pulisic, Pepe oynamadığında Balogun, Des, yani evet, değişerek oynuyorlar, çok tehlikeli.
1: Ama mesela bizim üçüncü bölge mi, onların üçüncü bölge mi sence?
0: Yani bizim üçüncü bölge mi? Vallahi hocam biraz kararsızım. Çünkü Pepe de Balogun da gerçekten çok iyi 9. Ya biz hani 9'da oynayıp oynamamak çok benim dert ettiğim bir konu değil bizim ülke kadar. Ben o kadar dert etmiyorum yani. Bence sonuçta
2: kabul etmemiz lazım.
0: Evet, yani buraya bu şekilde geldiysek ve bu şekilde başarılı oluyorsak, yani Avrupa Şampiyonası'na çeyrek final yapmışız, yarı finalin kapısından dönmüşüz. Doğru. Dünya Kupası'na gelmişiz. Playoff'lara geçmişiz. Onun dışında Uluslar Ligi'nde lig atlamışız. Orada da playoff geçmişiz. Yani ben çok dert etmiyorum ve Montella'nın da bu arada ihtiyaç olması halinde hani Denizli'de kullanacağını düşünüyorum. Yani motamot bir teknik direktör değil yani Vincenzo Montella bence. Çok pragmatik bir teknik adam değişik yani.
1: Ama bir şey söyleyeyim, Pepe ya da Vedat Muriç mesela. Vedat Muriç bizim şu an milli takımımızda 9 numaramızda olsaydı ben bir şey söyleyeyim, çok bak Pepe ya da
0: tamamen tamamlanmış yani olurdu Cumartesi.
1: Balogun'u saymıyorum da Balogun'dan çok hoşlanmıyorum. Yani futbolundan çok hoşlanmıyorum. Pepe ve ya da Muriç, ikisi de farklı oyuncular ama yani önemli olan bir tane 9'un olması, iyi bir 9'un olması.
0: İyi bağlantı.
1: O ikisi mesela bizde olsa veya Aslanoviç, işte Aslanoviç diyorum ya, diğer oyuncu neydi? Aslani mi diğer?
0: Fistik Aslani.
1: Nur için.

0: ya da o bizde olsa evet, mesela uzak ara biz gruptan rahat çıkardık diye düşünüyorum yani. Yani
1: çok iyi bir ön bölüm var. Tyler Adams işte Bournemouth'ta müthiş bir sezon geçirdi Iraola ile birlikte. Ama geriye geldikçe yani savunmadan top çıkarırken işte Tim Ream olsun 38'lik ya da savunmadaki diğer isimler olsun çok hata yapıyorlar. Hataya çok yatkınlar.
2: Biz işte orada devreye giriyoruz.
1: Oradaki baskımızda sonuç alabiliriz ama son maça da şöyle bir 4 puanla gelsek çok da hani kaygılanmadan gelsek de açıkçası bizim için mükemmel senaryo olur.
2: Yani 4 puan bizi kaygılandırmayabilir evet ama çok da böyle rahat gitmeyiz. En temizi böyle 2'de 2 ile son maça gelip hiç arkamıza bakmamak ama tabii ki de yani 4 puan çok büyük avantaj oluşturur. Burada bizim tabii Amerika karşısında senin de söylediğin gibi daha hataya müsait bir geri hat olduğu için bizim gibi bu kadar dinamik bir 3. bölge takımına karşı orada baskıyla orada çok fazla top alıp kontratak ya da buna benzer aksiyonlarla skor çıkartma şansımız var. Ve mümkün olduğunca zaten rakiplerimizin üçünü de olabildiğince ceza sahamız çevresinde tutmamaya çalışacağız. Bu Montelli Hoca'nın da her karşılaşmada yapmaya çalıştığı şey. Ama biliyoruz ki belli bir seviyenin üstündeki takımlara karşı da bizim de kendimiz yaptığımız hatalar var. Milli takımımızın özellikle az önce evet Amerika'dan bahsediyoruz hata yapıyorlar vesaire ama bizim de azımsanmayacak kadar birinci bölgeden çıkışlarda ya da bir şekilde o bölgede yaptığımız hatalardan yediğimiz goller ya da verdiğimiz pozisyonlar var. Yani bizim de burayı bir kere kontrol altına almamız lazım. Yani gerçekçi bir hikaye bakacaksak bu hikayede bizim de eksilerimiz artılarımız kadar var. Biz de savunma oyununda bireysel hatalar yapıyoruz. İyi bir kalecimiz olması bazen bunun çok göze batmamasına sebebiyet verebiliyor ama burada gerçekten de hücumumuz, savunmamız, daha doğrusu savunmamız, hücumumuz kadar da ben hazırım mesajı her zaman vermiyor.
1: Peki, yani grubu zaten ilerleyen yayınlarda dediğim gibi daha da geniş konuşmaya devam edeceğiz ama ben milli takımımızın ilk iki içerisinde inşallah da grup lideri olarak tabii yani çıkacağını düşünüyorum ama İnşallah. İlk Avustralya maçı, yani ilk maçımız 3 puanla oradan çıkmak çok önemli.
2: Çok.
1: Ya orada bir engeli geçersek hem bence zihinsel olarak hem de hani gruptaki puan tablosu açısından önemli bir engeli geride bırakmış olacağız.
2: Şöyle bir durumumuz da var. Biz çok yıkıcı bir kamuoyu etkisine sahip olduğumuz için olası bir ilk 90 dakikanın sonrasında gelecek bir yenilginin ardından açıkçası oyuncuları bu kamuoyu etkisinden izole etmek zorundayız. Ve bunu başaramazsak eğer zaten özellikle dijital medya üzerinden görecekleri mesajlar açıkçası ikinci maç öncesi çok büyük moral kaybına sebebiyet verebilir. Yani biz böyle biraz 90 dakikalar üstünden gittiğimiz için her şey bitti duygusuna kapılabilir izleyenler. O yüzden de biraz oyuncuları da izole etmeyi başarmamız lazım.
1: Evet, Real Madrid'de bu esnada Jose Mourinho'yu açıklamış. O da enteresan bir
2: iyice 2007'ye gittik.
1: Dönem olacak yani.
2: Evet.
1: Yani bu arada bir tane bilgi geldi şimdi. Yarın hatta maçta olacak bir izleyicimizden. Toronto'nun stadyumu 46 bin kişilik olmuş.
2: 35 dediğimiz demişler. 35 dediğimiz 46 mı olmuş?
1: Evet 46 olmuş. BMO Field olması lazım stadyumun ismi. 46'da 30 bin de yani. Çok onu söyleyeyim. 35 düşüktü zaten de 46'da 30 bin taraftarda çok acayip bir etki olur ama yarın göreceğiz tabii.
2: Dünya Kupası için mi arttırdılar acaba kapasiteleri?
1: Öyledir muhtemelen.
2: Orada bir kota sınırı var olabilir.
1: En düşük stadyum olarak değil mi?
2: Evet, kota sınırı olabilir.
1: E'ye bakalım, fil dişi, Curaçao, Ekvador ve Almanya E grubunda. Önceki yıllar kadar ya Almanya bu grubu siler süpürür diyemiyoruz hocam.
0: Burada Ekvator bence dikkat çeken ve
1: Ekvador'u bir bile bitirebilir bence.
0: Evet, Ekvator burada dikkat çeken bir performans sergiledi Güney Amerika elemelerinde. Onlar da klasik fizikli görece biraz da yani mesela Paraguay'a göre falan daha böyle hücum anlamında etkili oyuncuları da olan disiplinli bir takım. Ama doğal fit olmaları yani işte Kolombiya olsun, Ekvator olsun buradaki oyuncular doğal fit hocam. Yani stoper oyuncuları bile belli atletik kapasitede olan ülke. Ivan Hurtado vardı, hatırlıyor musun kaptanları?
1: Hatırlamam mı?
0: Çok iyi bir stoperdi.
1: Ama şimdi çok iyi bir stoper hattına sahipler. Yani William Pacho'yla Hinkapi'ye, yani baktığımızda bir tanesi Paris Saint-Germain, diğeri Arsenal. Yani bu iki

0: stoper birbirine karşı final oynadı.
1: Ekvator kariyerinin herhalde en iyi ikilisidir.
0: Stoper olarak. Ekvador tarihini bilmiyorum ama kesin en iyi ikilisidir yani.
1: Çünkü çok önemli bir ikili baktığında burada. Bu takım da yine uzun süredir bir arada oynuyor. Bence buranın tabii ki Almanya her ne kadar çok formda gözükmese de İsviçre'ye işte bir 4-3 yendiler. Amerika maçında mesela ikincileri hiç yoktular son hazırlık maçında. Yani en iyi performansı Sané gösterdi bence. Biraz daha dağınık bir takım ve üretkenlikten çok uzak. Yani ancak Musiala'ya top gelince üretkenliğin arttığı bir takım noktasında. Virs de çok formda değil açıkçası. Yani sezonu da çok iyi geçirmedi biliyorsun. Aslında çok önemli bir oyuncu. Ama yine burada yani burada da bence lideri Almanya Ekvator maçı belirleyecek. Evet. Ama dediğin gibi Ekvator'da bir sürpriz yapabilir yani. Almanya'dan puan çıkarıp diğer maçlarda da iyi skorlar arası liderliği de alabilir diye düşünüyorum. Ama sanki diğer gruplara göre burada da ilk iki burada asıl en ilk ikinin en belirgin olduğu grup sanki bu grup.
2: Şöyle değil mi ya? Evet. 90'ların sonunda işte Klinsmann, Matthäus, 2000'lerin başında Balak, işte devamında Mesut, onun devamında baktığımızda Kroos.
1: Öncesinde hani, Andreas Möller, Klinsmann'ların
2: Möller, yani bu Gerd Müller'e kadar gider. Evet. Almanların bu sefer böyle yıldız ya da taşıyıcı bir kolonu yok açıkçası kadroda.
3: Yok yani orada da bir dönüşüm var ama ben de Ekvador'dan yine biraz müsaadenizle küçük bir devam edeyim. Şimdi Ekvador'la alakalı bu turnuvada şöyle bir gerçek var. Bir kere az önce Meksika ile ilgili bahsettiğimiz avantaj bugün Ekvador'da oluşmayacak. Çünkü çok yüksek bir ülkeden geliyorlar.
4: Tabii.
3: Quito'da 2850 metrelerde antrenman yapan takım şimdi deniz seviyesinde Kuzey Amerika'da maçlara çıkacak. Az önce ilk yayının başında söylediğim o durum Ekvador için tam tersine. Yani yükseltide oynasa belki Almanya'ya karşı çok daha net bir fiziksel artı sağlayabilirler ama o avantaj birincisi ellerinden gitti. Hatta burada biraz daha farklı olarak Kuzey Amerika'daki o teknik heyet burada şunu yapıyorlar. Oyuncuların kan değerlerini korumak için hipoksit maskeler ve simülasyon odaları kullanıyormuş Ekvador. Yani buraya özel. Oyuncuları biraz daha bu şekilde hazırlıyorlar. Onlar için zor tabii. Bu kadar yükseltide oynayan bir takımın biraz daha deniz seviyesini ya da deniz seviyedekileri yükseliğe çekmek gibi bunlar çok büyük dengesizlikler. Ama set hücumunda gol beklentisi takımı 0.95. Ama topu kaptıktan sonra 6 saniye kuralı diye adlandırdıkları bir oyun anlayışları var. Topu kapıyorlar. 6 saniyede dikine ceza sahasına girmeye çalışıyorlar. Bu oyun tarzında gol beklentileri bir Opta raporuna göre 1.85. Yani eğer bir şekilde fil dişi Almanya gibi ekipler top kaptıran bir oyun oynarlarsa buna Ekvador çok yüksek bir ihtimal skora dönüştürmeye eğilimli. Ama biraz daha topu ayağında tutan oyun oynamayı başarırlarsa Ekvador'un set hücumunda çok da etkin bir hücum performansı olmadığını görüyoruz. Bu yüzden fırsat kollayan bir Ekvador olacak. Yani savunması iyi ama hücuma çıkarken eğer sen ona bu avantajı vermiyorsan top kaybı yaşama oranı çok düşükse bu 0.85'lere düşen bir gol ortamı doğuruyor onlara. Ama top kaybıyla oyunu oynayan bir rakiple karşı karşıya ise eğer Ekvador o zaman burada kaptırdıkları yerde rakibin kaptırdığı topta 6 saniye içerisinde ceza sahasına girmeye çalışıyorlar. Bu da 1.85 gibi yüksek bir gol beklentisine sebebiyet veriyor onlarda. Bu yüzden burada aslında maçın kaderini ya da turnuvanın grubun kaderini ne kadar hata yapacak Almanya ile Fidiş'i. Yani doğal oyun akışlarında hataya çok meyilli olurlarsa Ekvador bunu fırsata çevirir ve grubu lider tamamlar. Ama az hata set hücumlarıyla oynanan bir oyun olursa Ekvador burada ikinci sırada ya da belki de üçüncü sıradan en iyi üçüncülerden gider.
2: Vallahi ben Ekvador'u her zaman iyi bir yerde görmek isterim.
1: Sonuçları çok özür dilerim bir katkı yapabilir miyim?
2: Tabii hocam.
1: Sonuçlara da tekrar baktım. 1-0 1-0 takımı ya adamlar.
3: İşte o da bahsettiğim mantık.
2: Ekvador
3: işte.
2: Mu?
1: Tabii. Yani gol yemiyorlar bir defa. Zaten az önce Preciado da var bu arada Sparta Prag'tan bildiğimiz.
2: İlk ne geliyor hocam Bekleri, Ekvador deyince aklına?
1: Ekvator deyince aklıma ne geliyor? Yani alakası yok da coğrafi bu Ekvator var ya o geliyor.
2: Taner senin?
3: Bilmiyorum şey yani Ekvador'lu
2: ya. Dünya muz ihracatının üçte birini yapıyorlar.
3: Bana Ekvador'lu bisikletçiler aklıma geliyor. Çok güzel. Onlar da çok dünya bisikletini domine ediyorlar. O da tabii ki oksijen kapasitelerinden dolayı.
1: Mesela son... Antir. Çok özledim. Son 5 maçlarına Dünya Kupası elemelerine gol yememiş adamlar.

0: düşünebiliyor musun?
1: İyi bir savunma.
0: Şimdi Paraguay'a işte Paraguay mesela işte ve Avustralya'nın baktığınızda maçlarına ve hazırlık maçlarına çok üst düzey maçları yok. Ama Ekvador'un hazırlık maçlarına da baktığınızda hep üst düzey takımlarla oynamışlar.
1: Ekvador yani, bu arada
0: Hollanda'yla da berabere kalmışlar. Yani mesela adamlar Arjantin'i yeniyor, efendime söyleyeyim. O şeyleri üst düzey. Yani Ekvator bence bu turnuvanın ne diyelim plase takımlarından, sürpriz takımlarından biri.
2: Kesin öyle. Bu arada hazırlık maçı demişken hocam, Avustralya'nın da Ekvador'u 3-1 ile mağlup ettiğini söyleyelim. Mart ayında. Yani hani Ekvador'u ne kadar övüyorsak, bu Avustralya'yı az önce söylediğim gibi yine hani bir dikkat etmeliyiz konumuna koyacağımız bir skor açıkçası.
0: Hiçbir takımı küçümsemek lazım hocam. Yani hatırla, 2002'de Costa Rica'yı yenemedik, berabere kalmadık mı?
2: Favoriyiz, bunu kabul ediyorum ama küçümsemek başka bir
0: Costa Rica ile berabere kalmadık mı hocam?
2: Evet, yani. Hocam Van Çöp golü atsaydı boş kaleye biz bugün hani öyle bir dünya üçüncülüğünden bahsediyor olmayacak yani. Hatırlayalım yani.
3: Şimdi fil dişine de küçük bir parantez açmak istiyorum. Fil dişinin de dünya futbolunda çok büyük bir etkisi vardır. Birincisi 2005'te Dünya Kupası vizesi aldıklarını da hatırlayalım. Drogba'nın soyunma odasında kameralar karşısındaki ülkesindeki iç savaşa dönük söylemleri savaşın durmasının bir sebebi olmuştu. İkincisi de fil dişi sahilleri biraz daha ruhani olarak birçok hazırlık evresinden de geçiyorlar. Yani kendi gelenekleriyle kupaya hazırlanan da bir ülke. Yani Almanya gibi veriler, analizler değil. Özellikle bazı oyuncuların, ki Seko Fofana bunlardan bir tanesi.
2: Çok iyi oyuncu.
3: Takımın içerisinde bir dini ritüeller yapan kimliği de var. Ve takımı hazırlarken burada fil dişi sahillerinde Fofana gibi bazı oyuncular antrenmanlar öncesinde ya da sonrasında kamplarda oyuncuları bir odaya toplayıp orada dini ritüeller yapıyorlar. Bu da takımın içerisinde belki bilimsel anlamda veriler, analizler değil ama burada takımın bir arada olma duygusunu da başka bir şekilde sağlamaya çalışıyorlar. Yani fil dişi sahillerin de kendi içinde bir iklimi var ve bu grubun en özel noktası şu: Almanya'yı çok veri, analiz, bilim bambaşka seviyeden değerlendiriyoruz. Fil dişi sahillerine biraz daha o ruhani yaklaşımları, daha önce iç savaşı durduracak kadar Drogba'nın duruşu, yaklaşımları, Ekvador'un keza o yükseltileri ve kendi içinde sen de az önce saydın bir kimliği var. Quaisaro da zaten, o da başlı başına Dünya Kupası tarihinin en küçük ülkesi. Büyük bir hikaye.
2: Yalnız yani ya, müthiş de klip yapmışlar falan. Quaisaro çok eğleniyor. Yani bu 48 takımlı Dünya Kupası'ndan en çok keyif alma sebeplerinden bir tanesi. Şimdi eleştiriliyor ama
3: niye eleştiriliyorlar?
2: İşte yani çok takım var diye eleştiriliyor ama ben biraz işin keyifli tarafına bakmak istiyorum. Yani Quaisaro olsun, Haiti olsun, yani böyle bir futbol ikliminde bu takımları, bu ülkeleri izleme şansımız da hiçbir zaman için olmayacak eğer takım sayısı genişlemeseydi.
3: Ya orada şu bir gerçek ama, yani mesela hakem seçimlerinde de aynı şey geçerli. Hakem seçiyorsun, her kıtanın belli kotası var. Şimdi Afrika Kupası kıtasından hakem seçiyorsun. Avrupa kıtasında aslında daha iyi bir hakem varken Avrupa kıtasının kotası dolduğu için
2: doğru.
3: O hakemi almıyorsun. Afrika kıtasında daha alt kademe bir hakemi oraya götürüyorsun.
2: Ama işte
3: bu da böyle. Aslında bakarsan belki de seçimle alakalı bir şey. Evet, herkes olsun o zaman tamam ama şimdi daha iyisi varsa burası dünyanın en büyük futbol ortamı. O zaman dünyanın en iyilerinin daha iyi olmak konusunda seçildiği bir yerse bence burada en iyiler olması gerekiyor. Yani eleme metotlarını da değiştirmemiz lazım. Yani Türkiye Asya Şampiyonası elemelerinden gitse Dünya Kupalarında her sene olan bir ülke olacakken
2: kesin
3: 20-25 yılda bir gidebildiğimiz bir ortam doğdu. İşte bu adaletli bir yaklaşım mı? Bir tarafta Suriyeliler vesaireler eleme yaparken biz diğer tarafta Almanya'ya geçip kupaya gitmeye çalışıyoruz. O zaman bu eleme aşamalarıyla alakalı da ben çok adaletli görmüyorum. Hakem elemesi, hakem seçimleri, takım seçimleri. Şimdi görüyoruz yani ekipleri. Ya,
2: şöyle tabii biz
0: Güney Amerika'dan da çok takım gidiyor bence hocam. O 10 takımın 8'i gidiyor.
2: En saçma olanı yani 10 takımın 6'sının direkt gitti. 7.sinin de playoff oynadığı bir kota olmamalı bence. Yani
3: burası Dünya Kupası, FIFA başkanının seçimlerde delegelerden oy almak için herkese bir parmak bal çaldığı bir platform olmaması lazım.
2: İşte FIFA denilince de bunlar hep ortaya çıkıyor. Ha şu var ya, biz istesek bu arada Asya elemesine geçebiliriz ama hani bunda bir sorun yok. Tabii. Sonuçta Asya'da toprağımız var. Başvuru yaparız. Tabii. Asya'ya geçeriz ama
0: Şampiyonlar Ligi
2: Asya Şampiyonlar Ligi oynamak durumunda kalırız.

0: Böyle de bir durum var yani.
1: Keyif vermez, o yüzden yapacak bir şey yok.
2: Bu arada Fil Dişi'nin orta sahasında çok ufak ben de şey yapayım. Fil Dişi'nin çok iyi oyuncuları var. Özellikle orta sahası çok çok kuvvetli. Onun da altını çizmek lazım. Ama belki hani sanki 3. bölge biraz daha iyi olsaymış daha iddialı olabilir. Biraz, öyle bir jenerasyon olsaymış diye.
0: Hızlanacağız gruplarda. 7 grup kalmış çünkü. Bayağı bir grubumuz var.
2: Çok takım olunca.
0: Japonya, Hollanda, İsveç, Tunus. Bu benim yani en karmaşık gördüğüm gruplardan bir tanesi. Yani ben hani ölüm grubu tabirini çok sevmiyorum ama düğüm grubu diyeyim yani. Bu tam bir düğüm grubu.
3: Ya da düğün grubu. Güzel maçlar seyrederiz.
0: Ha, o açıdan da bakarsak düğün grubu yani.
3: Yani evet, düğün grubu. Güzel maçlar var burada.
0: Şimdi
3: bir sıralama yapamıyorum ben burada.
0: Ya ben Hollanda'nın önceki turnuvalara nazaran, ki bence Katar'da hiç fena iş çıkarmadılar. Yani Arjantin neredeyse 2-0'dan gelip 2-2 eleyeceklerdi. Son Avrupa Şampiyonası'nda biz Hollanda'ya takıldık. Biz de geçebilirdik Hollanda'yı ama sanki bu turnuvada böyle daha yukarı çıkabilecek, yani Hollanda'dan beklentinin biraz az olduğu bir turnuva ama daha yukarı çıkabilecek bir Hollanda takımı görüyorum ben açıkçası.
2: Bence de burada İsveç çok formsuz hocam.
0: İsveç yani, hocam formsuzdu da ya Ukrayna'yı playoff'ta 3-0'la geçtiler. Sonra final maçında hemen söyleyeyim, finali unuttum. Danimarka olmaması lazım da. Finalde de yine zor bir takımı geçtiler. Hemen onu
2: elemelerde sonuncu oldular diye biliyorum.
0: Ha, finalde de Polonya'yı geçtiler. Elemelerde sonuncu oldular ama sonuncu biraz oldular. Değiştiler şu anda.
2: Açıkçası onlar da çok şey. Tunus inanılmaz formsuz. Yani Tunus'ta teknik direktör çok eleştiriliyor. Çok farklı kaybettiler bu hazırlık maçlarında. Bence hani Banko Tunus hiç şans yok. Ya zaten
0: Tunus'ta da eski oyuncu teknik direktör Sabri Lamouchi.
2: Evet. Fransa milli takımında oynuyordu değil mi Lamouchi? Ama orada işte bir sıkıntılar söz konusu bence. Bir de genelde Tunus hep, yani geçen Dünya Kupası da öyle hatırlıyorum, hep çok zor kurallar çekiyor. Bence en zor kurallardan birini çektiğini, zor ters bir grup. Bence Tunus sonuncu olur burada. Hollanda'nın da lider olacağını düşünüyorum. Japonya ile İsveç arasında da.
0: Japonya'yı hep çok beğenirim ama bir his olarak söylüyorum. Bir hayal kırıklığı yaratabilir gibi sanki bu turnuvada ama
3: onlar da ülke futbolunu çok yukarıya taşıdı.
0: Evet evet, kesin.
3: Yani öyle bir durum var. İsveç'te de Potter var. Osterschult'ta hatırlayalım.
0: Graham Potter. Evet.
3: Graham Potter'ın bu Galatasaray'la Osterschult
0: eşleşmesi.
3: Teknik direktör.
0: Hatırlar mısın? İsveç'te Tudor'un basın toplantısının sonrasında. Evet, ortadaki yani, yangın yerine dönmüştü.
3: Orada da İsveç'te İbrahimovic'den sonra çok büyük dengeleri değiştirdi. Yani orada çok konfor alanında olan oyuncular vardı. Ve yaptığı röportajlar var. Hem Osterschult'ta yaptığını benzerini burada İsveç milli takımında da yapmaya çalışıyor. Takım yani oyuncularına tiyatro oynatıyormuş.
0: Çok zeki bir teknik adam.
3: Yani tiyatro oynatıyormuş. Modern danslar yaptırıyormuş. Kitap okuma seansları düzenletiyormuş. Yani böyle farklı denemeler yaparak başarılı olmaya çalışıyor.
2: Potter'la ilgili bir de ben bir şey ekleyebilirim. Ben webinar'a katılmıştım Potter'ın. Hiç taktikle ilgili bir şey konuşmadı. Hep İnsan yönetiminden bahsetti. IQ'dan, duygusal zekadan bahsetti.
0: Şu an ve o kadar hoşuma gitti ki duyduklarım. Hani getir hocam elini öpeyim noktasında. Öyle. Çünkü yani şunu anlayan insanlar ben hayatta başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece teknik adam olarak değil yani. Bir insanın o işi yapabileceğine yeterli olup olmaması o insan sadece bilgi ya da donanımından geçmiyor. Aynı zamanda hayat tecrübesinden geçiyor. Potter bence biraz bunu çözmüş yani.
2: Kesin hep onları anlattı. İşte adam yönetimi, oyunculara nasıl davranılması gerektiğini. Burada zaten şeyin mantığı, yani taktik, zaten hocaysan taktiği bileceksin diyor. Asıl farkı oluşturacak şeyler bunlar demişti. Ben de burada kaydetmiş olayım.
3: Şey, İsveçliler de iyi bir psikolog diye tanımlıyor oyuncu, hocayı. İnsan yönetimi, ki burada Gökeres gibi, Alexander Isak gibi isimler, o yüksek egolu oyuncuları bu metotları onlara uygularken İsveç'te çok aslında hoca da tırnak içinde biraz alay konusu olmuştu ama sonra Dünya Kupası bileti gelince artık işte. Ona şey demeye başladılar, hatta takımı yeniden bir aile yapısına büründüren psikolog tabiri yapıyorlar.
0: Diğer gruba bakalım. Belçika, Mısır, İran ve Yeni Zelanda.
2: Bu da çok ilginç bir grup.
0: Şimdi bu gruptaki tabii daha fazla takip sebebimiz İran olacak. Çünkü Meksika'dan maçlara gidip gelecekler. Çok evet. Çok zor bir evet. Yani konaklama diyeyim, aynı zamanda ulaşım diyeyim.

0: İran'ı bekliyor.
1: Çok yorgun olacak.
0: Buna verecekleri cevabı çok merak ediyorum açıkçası.
1: Ekstra motivasyon da olabilir ama bir şey söyleyeyim mi sana?
0: Öyle düşünüyorum. Bence bir de şöyle bir şansları var. Yeni Zelanda ile başlıyorlar. Muhtemelen 3 ile başlayacaklar. 3 puanla başlamaları da onlara turnuvada tabii bence başka bir moral verecektir. Fikstürleri iyi çünkü.
1: Ben kadroya bakıyorum. Taremi yok mu kadroda?
0: Var var. Metin Taremi var.
1: Tamam, sonda gördüm, evet.
0: Taremi var. Onun dışında ne dersiniz gruba? Yani işte Mısır'da yine belli. Hani Salah ön planda olacak. Evet. Ama Belçika'da hani yıllarca böyle altın jenerasyon olmadı.
2: Son şans artık. Altın jenerasyon da son şans.
0: Altın jenerasyon da değil bence artık ama daha dengeli bir kadro bence bu arada.
1: Yani şu an... iyi oyuncuları var ya. Evet. Dokusu, Trossard'ı yani kalecisi zaten bence dünyanın en iyi kalecilerinden biri.
2: Tabii yani... şimdi Tielemans'ı var, Onana'sı var, Kevin De Bruyne var. Hala daha çok iyi oyuncuları kadroda var. Giden kadrodaki isimler tabii ki Belçika doğal favori grubun. Ki bu grupta Yeni Zelanda biraz daha tabii grubun son sırasına daha çok aday gibi gözüküyor. Mısır'la İran arasındaki rekabette biraz olay Muhammed Salah'ın ayağına bakacak. Yani biraz daha Mısır eğer ikincilik koltuğunu alacaksa bu tarz bireysel birkaç oyuncusunun öne çıkması gerekebilir. Ama burada da ikinci ve üçüncü çok belirgin değil ama en iyi üçüncü yarışı en iyi üçüncülerden bir tanesi de bu gruptan gelir gibi gözüküyor. Yani Belçika, Mısır, İran muhtemelen kendisini üst tura atarlar bu gruptan.
0: Yani biraz şeyi merak ettim. Rudi Garcia Belçika'da nasıl bir hücum planı oluşturacak? Acaba işte dokuyu mu daha çok hani en uçta kullanacak? Sürekli gezen kanat oyuncularıyla mı oynayacak yoksa Lukaku'ya şans verecek mi? Çünkü yani ligde 40 dakika süre aldı Lukaku. 6 maç oynadı. Hani neredeyse boş geçti sezonu.
1: Doğru.
0: Yani nasıl bir plan oluşturacak onu da merak ediyorum açıkçası.
2: 2022'de Belçika, Fasır, Hırvatistan, Kanada'ydı grup. 3 puan aldılar sadece.
0: Hatırlıyor musun nasıl bitti o?
2: 4 puan aldılar. 3. sırada bitirdiler.
0: Son bir Belçika Hırvatistan maçı vardı. Lukaku'nun direkt dibinden defalarca golü atamadı. Sürekli işte kaçırdı. Acayip goller kaçırmıştı o maç.
2: Doğru, doğru.
0: Bayağı dalga konusu olmuştu yani. Bu grubu da geçelim. Gelelim biz. Yeşilburun, Suudi Arabistan, Uruguay ve İspanya grubuna.
1: Bu grupta da İspanya, Uruguay uzak ara favori gözük.
0: Bu grubun adresi belli zaten.
1: Yani.
2: İspanya.
0: Ama ya İspanya, Uruguay bir kere çok hani ön plana çıkıyor. Yani
1: diğer gruplarda bu kadar iki takım sanki sıyrılmıyor iki takım yoktu. 2 ile 3 böyle yakın gibiydi. Bu grup biraz gösteriyor açıkçası.
2: Ya sadece burada şuna dikkat etmek lazım. Suudi Arabistan yine bir sürpriz yapabilir mi? Yani Almanya'ya karşı aldığı galibiyet gibi bir galibiyet buradan çıkartırsa en iyi üçüncülük yarışını çok alt üst eder. Grubun değil sadece diğer grupların da üçüncülük hesaplarında bazı takımların ayağına çelme takmış olabilir. Yani Suudi Arabistan burada en iyi üçüncü olmaya çalışacak elbette. Bunu yaparken de Yeşilburun Adaları'na karşı onlar bir üstünlük sağlarlar. Ama mutlaka İspanya'dan ya da Uruguay'dan nasıl Almanya'dan puan aldılarsa, galibiyet hatta çıkarttılarsa yine bir galibiyet çıkartmaya çalışacaklar. Ama farklı bir skorla alınmış bir Yeşilburun Adaları galibiyetiyle eğer grubu tamamlarlarsa en iyi üçüncülüğü elde ederler. Yani Suudi Arabistan kendini yukarıya atar.
0: Bu arada Suudi Arabistan'da Yorgos Tonis geldi göreve. Yakın bir zamanda onlar da teknik adam değişikliği yaptılar. Ve geldikten sonra hazırlık maçlarındaki skorlar hiç fena değil. Yani Ekvador'a baya bir kafa tuttular. 2-1 mağlup oldular. Porto Rico'yu yendiler. Tamam burada güç farkı var ama Senegal'le de berabere kaldılar. Yani Suudilerin ben burada 3. sırayı almasını bekliyorum. Yani Yeşilburun Adaları mücadeleci bir takım. Evet takım oyununda iyi oynayan bir takım. Bu arada sağ bek sol bek Trabzonspor'dan. Pinayla evet. Kavral bu da enteresan olacak.
1: İyi oyuncuları var ama ya ileride de
0: var,
1: iyi
0: var var ama sanki Suudi Arabistan tecrübesi bir adım önde gibi geliyor bana ama tabii Yeşilburun da burada Suudi Arabistan'ı mağlup ederse ona da çok fazla şaşırmam.
1: Da Costa da var Kasımpaşalı kadroda.
0: Da Costa var.
1: Başakşehir'de oynadı son sezon da.
0: Rodriguez var.
1: Mendes var Iğdır Fethi.
0: Brian Mendes.
1: Çok oyuncu var bizde.
2: Uruguay kısmında da tabii Uruguay'ın da hücum performansının son Dünya Kupası'nda sıkıntılı olduğunu unutmayalım yani. Gol avarajıyla atamadıkları gol sayısından dolayı elenmişlerdi 2022'den. Doğru. Onların da skor bulma konusunda biraz dertleri var. Eğer o dertlerini çözememiş durumda olurlarsa da İspanya birinci sırayı Uruguay'a kaptırmaz zaten. Ve biraz evet Yeşilburun Adaları bilemiyorum.

0: oradan da bir sürpriz çıkartırsa.
1: Uruguay'da kenarda Godfather var ama.
0: Bielsa.
1: Marcelo Bielsa var. Bakalım
0: 26 Haziran belirler grubun liderini. İspanya, Uruguay.
2: Ama Uruguay biraz iyi kura çekmiş, onu söyleyelim. Son birkaç dakikamız, o yüzden kısa kısa geçeceğiz kalan grupları. Fransa, Irak, Norveç, Senegal.
3: Çok net Fransa turnuvanın da favorilerinden. Ama öbür taraf karışık. Norveç, Senegal. Irak zayıf olduğunu düşünüyorum ben.
2: Şöyle söyleyeyim, bu grupta yani bir sürpriz Senegal açısından olur mu bilmiyorum. Muhtemelen Irak son sırayı alacak gibi görünüyor. Ama Senegal'i hiç beğenmedim hazırlık maçlarında. Hı hı. Bayağı da kötü sinyaller veriyorlar. Çok özellikle dağınıklı savunmada. Yani biraz bu hani Afrika Uluslar Kupası'ndan sonra yaşanan süreç, işte teknik adam uçağa binmedi, bir dünya konu. Evet. Ya biraz erken dağılabilir ya da beklenenden daha erken bir veda olabilir Senegal'de.
0: Şu olacak yani, mümkün olduğunca golsüz bir Senegal-Norveç maçı, olabildiğince az gol yedikleri bir Fransa maçı, olabildiğince çok gol attıkları Irak maçıyla en iyi üçüncü olmaya yani çalışacaklar.
2: Fransa'nın da ben önceki turnuvalar kadar dev adımlarla favori gösterildiğini sanmıyorum.
0: Evet.
2: Neyse tamam, geçelim Cezayir, Arjantin, Avusturya, Ürdün grubuna. Ya yani burada da herhalde Arjantin burada zaten net favori ama
3: sonra Avusturya, işte Cezayir.
0: Evet, burada da bir averaj takımı var.
2: Var. Ürdün var ama Cezayir Avusturya'nın üstüne çıkabilir bu grubun hani. Tamam. Çok da sürprizi olmaz bana göre. Yok. Sürpriz gibi nitelendirilir ama Cezayir Avusturya'nın üstüne çıkabilir.
0: Yani Messi'nin izlendiği son Dünya Kupası. Yani bu grubu biraz öyle izlemek lazım.
2: Evet.
3: Özellikle Amoura, Riyad Mahrez, iki tane çok iyi oyuncusu var Cezayir.
2: Saint-Gilloise da oynuyordu Amoura.
3: Wolfsburg değil mi?
2: Sonra Wolfsburg değil mi? Arjantin Portekiz eşleşmesi imkanı var.
0: Var ve bu turnuva
2: hakikaten bir son dansı olabilir yani.
0: Birçok oyuncunun son dansı bu arada. Bu turnuva sadece Messi ile Ronaldo değil, birçok oyuncunun son dansı olacak.
2: Kolombiya, Demokratik Kongo, Portekiz, Özbekistan. Ya yani burada da çok iyi iki tane takım yani. Portekiz, Kolombiya. Kolombiya ama Demokratik Kongo da hani bence sıkı bir takım. Burada mesela bir Kongo-Kolombiya maçı da Kolombiya için çok kolay geçmez.
0: Kongo 55 yıl diye hatırlıyorum.
2: Evet.
0: Değil mi? 55 yıl sonra geldiler. Özbekistan tarihlerinde ilk kez geldi. Burada ilk iki belli aslına bakarsın ama
2: 56'da ama 55'de sana 55 olur.
0: Teşekkür. Yani burada en iyi üçüncülük yarışında Özbekistan ne yapacak çok kestirmek mümkün değil ama Kongo-Özbekistan maçı peki, performansı en iyi üçüncülükte belirleyici olur.
2: Hırvatistan, İngiltere, Gana, Panama. Burada da hocam ilk iki evet, bayağı böyle ayrılmış gibi görünüyor.
3: Belki evet. Hırvatistan, Gana bir sürpriz yaparsa belki Gana. Düşük ihtimal. Hani ikinci olursa.
2: Orta sahasında da bizim yaşımızda evet, arkadaşlar oynuyor zaten. Baya baya baya hani emekli olmayı unutmuş.
3: Hırvatistan'dan yani, da çok
2: direkt Brozovic var
3: bu turnuvada. Ama İngiltere bence genel olarak turnuvada favorilerden biri.
2: İngiltere son aşamaya kadar gidebilir gibi hissediyorum.
3: Bilmiyorum. Favorilerden biri.
2: Yani bence benim nazarımda Fransa'dan daha büyük favori.
0: Kim?
2: İngiltere.
0: İngiltere.
2: Ama evet, işte İngiltere bu.
0: Ama İngiltere de çok böyle ilginç puan kayıpları yapıyor. Turnuva takımı değiller bence hiç.
2: Ya onu olmayı başaramadılar.
3: Bence ben yine Fransa benim favorilerimden. Yani çok çok formda oyuncuları var. Ama İngiltere de yüksek takımlardan biri. Arjantin, İngiltere, Portekiz, Fransa bu dördü ve Brezilya bu beşi.
2: Peki. Dünya Kupası'nın başlamasına artık dakikalar kaldı. Yani dileriz keyifli bir kupa olur.
0: İnşallah.
2: Ve tabii ki milli takımımızın da yolu açık olsun. Bir kez daha milli takımımıza başarı dileğinde bulunalım. Taner Karaman ve sevgili Burak Hocam, ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Programın sonuna geldik. Mutlu akşamlar.

0: Spor Radyosu.
1: A Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A Spor Radyo.

0: Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Transfer raporuyla karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Zeki Uzundurukan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemini bu ekranlarda sizin için değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zeki Uzundurukan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Galatasaray'la bir açılış yapalım. Sarı kırmızılı takım transfer için kadroyu geliştirmek adına çalışmalarına muhakkak devam ediyor ama aynı zamanda Galatasaray'ın ilgi çeken oyuncuları da var. Bunlardan biri muhakkak ki Gabriel Sara. İtalyan ekibi Napoli'nin Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahasını transfer etmek için sarı kırmızılı kulüple masaya oturma niyeti var.
2: Gabriel Sara Avrupa kulüplerinin transfer radarında. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan basınındaki haberlerde Napoli'nin son bir yıldır takip ettiği 26 yaşındaki orta sahayı transfer seçenekler arasında tuttuğu ve kısa sürede sarı kırmızılılarla görüşeceği iddia edildi. Geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Sara'nın Galatasaray'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transferde adı İngiliz ve Fransız kulüpleriyle de anılan Sambacı, geçen sezon 31 ilk 11'de olmak üzere 42 maçta forma giyerken 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
0: Galatasaray'da Sara'ya talip var. Daha önce Brezilyalı oyuncunun adı Premier Lig ekipleriyle özellikle Aston Villa'yla da anılmıştı. Ama şu anda Napoli'nin devreye girdiğine dair arkadaşlarımız bizi bilgilendirmiş durumda. Zeki Uzundurukan, Galatasaray'da muhakkak takımdan ayrılacak oyuncular evet. Olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılı ekip göz doldurdu. Bazı bireysel performanslar da öne çıktı. Sara'nın da iyi maçlarını izledik ve bu durum oyuncuların da biraz ilgi çekmesine neden oluyor. Sara'nın ayrılık ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Napoli, Brezilyalı'nın yeni adresi olabilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim. Bir defa tabii ki işin içine girince, yani Galatasaray'ın içine birazcık girince detayların çok daha farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Geçen hafta ben Dursun Özbek'le bir sohbet gerçekleştirmiştim. Uzun soluklu, hatta o sohbette Abdullah Kavukçu, Adnan Polat ve Eray Yazgan da vardı. Orada bayağı off the record şeyler de konuşuldu. Ama dün yine Başkan Dursun Özbek'i makamında ziyaret ettiğimde hem bir sohbet toplantısı hem bir röportaj yapmıştım. Şampiyonluk gazetesi vereceğiz. Galatasaray'ın şampiyonluğunun gazetesini vereceğiz. Onun için roman tadında bir röportaj, bir sohbet yaptık. Orada değerli bilgiler verdi. Şimdi transfer kısmına gelirsek bir sürü soru sordum mesela. Başkan UEFA'dan bir teşekkür mektubu aldığını, 2 yıldır teşekkür mektubu aldıklarını söyledi. Bizzat kendi Dursun Özbek, yani Dursun Özbek'in nazarında UEFA teşekkür mektubu gönderiyor. Niye? Harcama limitlerine harfiyen uydukları için. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunu söyledi. Bir, harcama limitleri bizim için olmazsa olmaz. Çok değer veriyoruz bu kriterlere. Asla sapmaya izin vermez. Onu açacağım biraz sonra. Diğer taraftan Okan Hoca'dan hocamız bir çalışma yaptı dedi. Bugün için yani yarın elime ulaşacak dedi o rapor. O raporda ne var peki? Okan Hoca'nın işte çok değerli Türk televizyonlarında bu raporu ilk kez açıklıyorum. Keşke herkes toplansa da bütün Galatasaraylılar şu an söylediklerimi duysalar, ilk kez söyleyeceğim. Tabii ki önemli. Yani transfer raporu ve A-Spor farkı.
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: Onu söyleyeyim. Raporda neler olduğunu sorduğumda takımın son durumu, geçen yıl performansından memnun olmadığı futbolcularla ilgili rapor ve o futbolculara ne yapılması gerektiği, işte kiraya mı verilecek, satılacak mı, gönderilecek mi, bir yıl daha mı kalmasını isteyecek Okan Hoca, o var. 2, eksik mevkiler için, hem Türkiye'de bizim ligimiz için eksik mevkiler için bir transfer listesi, hem de Şampiyonlar Ligi için. Niye Şampiyonlar Ligi için? Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki başarımızın üzerine çıkmak zorundayız dedi. Şöyle bir algı oluştu dedi. Bu bizi dedi ateşliyor dedi. Zor durumda bıraksa da ateşliyor dedi. Nedir o dedim. Şunu söyle.

0: Aslında da kiralık gelecek oyuncularla ilgili Okan Hoca'nın raporu önemli dedi. Ve 10 artı 4 kuralı ile ilgili, yabancı kuralı ile ilgili olarak dedi. Geçen yıl itirazımızı yapmıştık federasyona dedi. Tekrar dedi başvuracağız dedi. İtirazda bulunacağız dedi. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bütün kulüplerin dedi konfor alanını elini kolunu bağlıyor bu dedi. Yani biz dedi 23 yaş altı 4 oyuncuyu almaya kalktığımızda dedi yetenekli geleceği olan yıldız sıfatındaki oyuncuları almak zorundayız dedi. Ama dedi Galatasaray istediğinde bu oyuncuları ve kulübü genelde dedi maddi durumu iyi olan kulüpler talip olduğumuz bu tip yıldızları örnek veriyorum Arda Güler gibi, Kenan gibi, Kenan Yıldız gibi yani potansiyelli oyunculara talip olduğumuzda bizim için en pahalı oyuncular bunlar oluyor dedi. Yani bir belli ki bir nabız yoklamışlar. Bizim için en pahalı transferler dedi. İşte 23 yaş altı o 4 oyuncu. Ya yani biz oraya dedi iş olsun diye transfer yapmayacağız dedi. Ya yani biz hani rakiplerle yarışabilmemiz için Avrupa'da buna itirazımız var dedi. Ya yani şu örneği verdi çok güzeldi. Hatta gülümsedim ve içimden yani ne kadar yaratıcı bir başkan dedim. Şöyle dedi. Beni federasyon dedi ya da sistem dedi savaşa gönderiyor dedi. Benim dedi elimde kılıç kalkan veriyorsunuz dedi benim elime. Rakibimin elinde dedi füze var dedi. Yani ben dedi adil bir şekilde yarışamam ki dedi. Beni kısıtlıyorsunuz dedi. O yüzden dedi itiraz edeceğiz. Hatta dedi bu itirazı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu itirazda bulunacak dedi. Yani Dünya Kupası sonrasında kalması dedi bizim dedi transferde işimizi zorlaştıracak dedi. Bir belirsizlik olacak dedi. Acaba bu konuda bir serbestlik mi olacak yoksa işte böyle mi devam edecek? O yüzden dedi hani bizi yoran bir durum var dedi. Yani bu kural bizi çok yoracak dedi. Ve en pahalı transferleri eğer bu kural uygulanırsa federasyon dedi geri adım atmazsa bu genç oyuncular en pahalı oyuncular olacak. Bizim için alması en zor oyuncular olacak dedi.
1: Trabzonspor'u nasıl alıyor o zaman?
0: Ya şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi için diyorum ben hani. Bizim zaten dedi belli yabancılarımız var. Hani omurgayı korumak istiyoruz dedi. Biz dedi 4'te 4 yaptıysak dedi. Omurgayı koruma stratejimiz. Takımın iskeletini hiç bozmadık dedi. Yani orada konu Osimhen'e geldiğinde 150 milyon euro da verseler dedi. Osimhen'le ilgili asla masaya oturmayacağım dedi. Çünkü biz Osimhen'i satmak için almadık dedi. Ve Osimhen hiçbir yerde olmadığı kadar burada çok mutlu. Aklının ucundan bile başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor dedi. Hatta ben dedim ki işte Real Madrid, Barcelona hani üst düzey bir City gibi böyle bir takımdan teklif gelirse gitmez dedi. Yani o gitmeyeceğini biliyorum dedi. Icardi konusuna gelirsek, Icardi konusunda başkan ilk kez ben son 4 yılda hep şampiyonluk sonrası röportajlar yaptım. Icardi konusunda biraz sert olduğunu gördüm başkanın. Şöyle dedi, teklifimizi yaptık, tatilini yaptıktan sonra karar verecek. Peki dedim, Icardi geldi, ben Galatasaray'da kalmak istiyorum derse tutumunuz ne olur dedim. Biz kendisine şartları sunduk. Bizim şartlarımızı kabul ederse kalır, kabul etmezse gider dedi.
2: Sara konusunu sonra ayrıca konuşuruz. Evet. Zeki Uzun Durukan çok daha geniş kapsamlı bir
0: çok
2: anlatımla
0: var.
2: Geldi. Yani benim de duyduğum, burada Abdullah Hoca'ya da döneceğim. Öyle 5 milyon euro civarında bir yıllık bir kontrat.
1: Kime?
2: Icardi'ye. Teklifi olduğuna dair bir şeyler duyduk. Burada siz iki sorum olacak. Galatasaray'ın yerinde olsaydınız Icardi'ye böyle bir kontrat önerir miydiniz? Icardi'nin yerinde olsaydınız bu teklifi kabul eder miydiniz?
1: Önce kontratın ne anlama geldiğini anlamak lazım. Bir kere süresi artı transfer teklif edilen para miktarı. Tek yıllık ediliyor.
0: Evet.
1: Ve 5 milyon euro teklif ediliyor.
2: Duyduğumuza göre.
1: Hayır, senin söylediğine göre ben cevap vereceğim. Evet. Ben buradan şunu anlıyorum. Kalsan da olur, kalmasan da olur. Bizim için öncelik değilsin anlamına geliyor. Ki Sayın Zeki Müdür'ün söylediği orada çok kritik bir cümle var. Dedi ki ilk kez başkanı bu kadar Icardi konusunda sert gördüm dedi.
0: Evet.
1: Biliyorsun daha önce Icardi'ye hep sahip çıkan,

0: Ki Icardi de bunu hak etmiştir. Özellikle Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunda önemli rol oynamıştır. İlk üç oyuncusundan bir tanesidir. Ama gelinen noktada futbol artık daha başka yerlere evrildi. Yani Icardi'nin fiziksel anlamda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a katkı anlamında çok fazla bir şey katamayacağını bence onlar da biliyor. Ben Icardi'de kalsa bile Galatasaray'ın oraya bir tane santrafor transferi yapacağını da düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle şu ortaya çıkıyor. Çok fazla ısrarcı değiliz. Biz ama yine senin yaptığın emeklerden dolayı biz sana teklifimizi yaptık. Gel kararını ver. Geç kalma. Ama ben içten içe de bir arayış içerisinde olduklarını bir düşünüyorum ve biliyorum.
1: Aynen. Neden? Bravo. Lafını kestim, özür dilerim. B planınız var mı? B planımız tabii ki var dedi.
0: Yani akıl mantık da bu yönde. Böyle gitmesi gerekiyor o transfer sürecinin. Icardi gelir, öncelikle ikinci santrofor, belki üçüncü santrofor olacağını anlar. Arıza çıkarmadan devam eder. Arıza konusunda hemen açayım. Özellikle o kullandığı ve gelmediği fazla izinlerle ilgili arıza diyorum. Sakın yanlış anlaşılmayayım. Devam eder. Burada çok da kıymet görüyor. Çok seviliyor. Der böyle bir yol izleyeyim. Veya der ki ya ben artık Galatasaray'a olan hizmetim bitmiştir. Bana önemli transfer teklifleri var. İşte belki İtalya'dan, belki İspanya'dan, bilmiyorum. Ha, orada da kafayı oynayan takımlardan Icardi'ye net bir teklif geleceğini de açıkçası çok düşünmüyorum. Sonuç itibariyle Sayın Başkan'ın ve bence Okan Hoca'nın da bilgisi dahilinde yürütülen bu transfer çalışması Icardi üzerinden gayet net ve doğru.
1: Evet. Yani Icardi'nin vurdum duymaz bir tutum sergilemesi de tabii kızdırıyor yönetimi.
0: Bence en büyük neden yani, o olabilir.
1: O da ne yapıyor? Süre kazanıyor, teklif. Ama bak, birer birer kapılar kapanıyor. Ben şunu anlıyorum. Hani devre arasında işte lig bitene kadar Boca Juniors, River Plate hep oralardan Icardi'ye talibiz. Icardi'yi istiyoruz ama paramız yok derken şu anda ilgilenmiyoruz demeye başladı iki kulüpte. Yani demek oralarla görüştü. Oralardan da iyi para istedi. Bence menajeri Pina. Kapılar kapandı yüzüne. Bu süreçte ne kadar çok süreci uzatırsam şansım artar. Hani bir takım talip olur giderim düşüncesinde ama o bence o kontratları alamayacak. Yani o istediği para, istediği takımı alma şansı olmadığı için bence Galatasaray'a gelecek diyecek ki kalmak istiyorum ama anladığım şu, bir kuruş artırmayacaklar. Galatasaray kuralı koymuş, bu kuraldan asla taviz vermeyecek. Yani burada güçlü olan bu kontratta Galatasaray kulübü.
0: Ben müdürüm şöyle düşünüyorum. Bu sene olmasa bile seneye Icardi'nin Galatasaray macerası biter.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Yani biter. Yapılan teklif, konular, yani Galatasaray'ın artık Icardi'ye bence teşekkür etme zamanı da gelmiştir.
2: Uzatmaya gerek yok mu diyorsunuz?
0: Ya uzatmaya gerek yok. Neden yok? Oyuncu gelecek. Okan Hoca'nın birinci santraforu Osimhen. Dediğim gibi oraya bir santrafor alacaklar. Belki 2, belki 3'e düşecek. Mutsuz olacak. Biliyorsun Icardi mutlu olduğu zaman iyi performans sergileyen bir oyuncu. Okan Hoca bence çok açıklama yapmıyor ama mutlaka şunu da düşünüyor. Artık Icardi'nin özellikle bu izin sonrası yaptığı olaylar da hatırı sayır şekilde de çok oldu. Onun için dediğim gibi yani bu sene olmasa bile seneye Icardi defteri herhalde Galatasaray'da kapanır, öyle gözüküyor.
1: Okan Hoca yaklaşık 15 gündür bir sunum hazırlıyor. Transfer raporu hazırlıyormuş yönetime.
0: Evet.
1: Yönetimde de işte Sayın Abdullah Kavukçu bu konunun üzerinde titizlikle duruyor ve sohbetten anladığım çok böyle Galatasaray transferde seçici olacak. Yani dediğim gibi iş olsun diye transfer yaptık diye transfer yapmayacak ama Başkan şunu bekliyor. Bence

0: isimler az çok belli. Harcama limitlerinden hani şunu söylüyor. Her sene değişiyor kriterler diyor. İşte bazen sapma %30 oluyor, bazen %40, bazen kiralıklarla ilgili, yabancı oyuncularla ilgili bir takım transfer kriterleri oluyor, limitler oluyor. Bu limitleri hesaplanması lazım. Federasyonun bu konuda bize bilgi vermesi lazım. Hepsini önümüze geldikten sonra biz atışlarımızı yapmaya başlayacağız, gaza basacağız. Ama Dünya Kupası'nda izleyen, oradan izleyen bir ekibimiz var. Hani Dünya Kupası'ndan oyuncular var mı dediğim gibi, elbette ki Galatasaray gibi takımların Dünya Kupası'ndaki en üst düzey takımlardan da listesinde oyuncular olmalı. Var elbette dedi.
1: Ama yani, bu artı 4 mesela, bence Galatasaray'ın elini çok kötü bağlıyor. Artı 4 olayı var ya. Çünkü neden kötü bağlıyor? Evet, işte, Galatasaray'da tabii, hedef büyük.
0: Tabii.
1: Yani yatırımı daha iyi oyunculara, daha böyle kalibresi yüksek aynen, oyunculara yapmak istiyorlar.
0: Aynen.
1: Ama bu artı 4 işi aynen. Ama bakalım, ben orada Ertuğrul Bey de konuştuk. Kulüplerin böyle evet, bir talebi var. Bunu değerlendireceğiz. Aynen. Ama Sayın Federasyon Başkanı da çok net ifade etti. Dedi ki bir değişiklik düşünmüyoruz. Açıkladık bir sene önce, devam edeceğiz.
0: Bence
1: dedi.
0: Ama sonuçta olmalı.
1: Yani sonuçta bu federasyon kulüplerin federasyonu. Galatasaray çıtayı son 16'ya kadar yükseltti. Belki 8'e koyacak hedefi. Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Burada da bir sürü düşündüğü net oyuncular var. Bunların yaşı tutmazsa bu Galatasaray'ın problemi değil ki.
0: Ya federasyon şunu düşünmedi. Bu artı 4'te kulüpler, özellikle yarışmacı kulüpler gidip yabancı futbolcular, yabancı genç futbolculara mı yöneliyorlar? Yoksa Türk oyuncular, genç Türk oyuncuları alıp yetiştirecek mi? Yok. Hepsi %100'ü direkt.
1: Buradaki sıkıntı şu bence.
2: Yabancıya gidiyor.
0: Yabancıya gidiyor. Hayır. Başkanın bence, söylediği şu. En pahalı oyuncular da onlar diyor.
1: Hayır, bence nasıl sıkıntı alalım? Şu. Genç oyuncu bulma konusunda bence sıkıntı yok.
0: Yok, sıkıntı yok.
1: Ama
0: pahalı
1: oynatma
0: diyor.
1: Konusunda sıkıntı
0: bir
1: var.
0: Bir de pahalı diyor.
1: Hayır, şu planlanabilir. Türkiye Ligi'nde kullanılabilir. Alınan artı 4'e girecek oyuncular. Şampiyonlar Ligi'ne de bence daha işte kalibresi yüksek oyuncular alınabilir. İşte ya, en azından bu iş çözülmezse işte, hayır cevabı gelirse bir çözüm yolu bu olabilir. Mesela Galatasaray'ın şu an kadrosunda bir tane oyuncu. Herhalde tutuyor?
0: Renato tutuyor.
1: Evet,
0: Renato Niyaga.
1: Ona da Okan Hoca çok süre vermedi. Ya en azından bu Türkiye Ligi'nde zaman zaman kullanılabilir yani.
0: Bizim zaten diyor kadroda 11 tane oynattığımız oyuncu var diyor. Bizim derdimiz diyor o artı 4'ü de diyor orada diyor yaş kriteri olmazsa diyor biz Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle daha iyi savaşırız diyor. Biz şimdi oraya transfer yapacağız diyor. Ama diyor oraya alacağımız işte dediğim gibi az önce örneğini verdiğim gibi Arda Güler gibi hani genç ama ışıl ışıl parlayan parıltılı gençler. En pahalı da onlar diyor ve bizi en çok zorlayacak diyor o oyuncular olacak diyor. Çünkü diyor karşı taraf satmak istemeyecek, biliyor potansiyeli diyor, satarsa da diyor büyük paralara satacak. En pahalı oyuncularımız onlar olur diyor. Tabii, o yüzden diyor biz itirazımızı biraz, yine yapacağız diyor.
1: Trabzonspor'unki biraz daha farklı.
0: Tabii.
1: Çünkü onlar
0: tabii,
1: Avrupa'da yoklar, onlar şimdi planlamayı biraz daha geniş yapıyorlar ama tabii, Galatasaray'a acil başarı.
0: Şimdi Avrupa'da varlar ama...
1: Yok bu sene var.
0: Bu sene.
1: Ama
0: tabii,
1: planlamayı
0: tabii,
1: geçen seneden aynen, taşıyorlar.
0: Bravo, ama Şampiyonlar Ligi farklı. Yani beklenti çok arttı Galatasaray için. Başkan da diyor ki bir serbestlik olsun ki biz işte dediğim gibi füze örneğiyle kılıç kalkan örneğini verdi. Yani biz nasıl savaşalım o zaman diyor. Bir de şey tabii ki Galatasaray'ın geçen yılki bütçesi 450 milyon euro. Biz diyor bu bütçeyi 600-700 milyon eurolara çıkaracak projelerimiz var diyor. Yani şunu gördüm, Galatasaray ve başkanın böyle bir şey olamaz. Geçen yıl şampiyon oldular. Bir gün sonra Kemal Urgaz'la başkanla buluşmuştuk. Bütün çalışanlara izin vermişti, tek başınaydı. Güvenlik görevlisi, hatta çaycı bile izinliydi. Güvenlik görevlisi falan herhalde oradaki çay yapmıştı. Bir asistanının söylediği, bir dakika bile boşluğu yok başkanın, gerçekten öyle. Sürekli randevular, sürekli gelenler, sürekli işte bütçe toplantıları, işte sponsorluklar, ziyaretler ve şimdi kıramayacağı Avrupa'daki dernek ziyaretleri. O kadar zorluyormuş ki başkanı, her taraftan Avrupa'nın her ilinde Her ülkesinde

0: de hatırı sayılır büyüklükte dernekler var. Ve o derneklerle ilgili projesi de tek çatı altında toplamak dernekleri, tek ses tek yürek olmak, Avrupa'da da işte mağaza gelirlerini artırmak. Bir sürü projesi var. Yani ben o yüzden diyorum Türk futbolunda bence 25 yıl önden giden bir vizyona sahipler. Yani
1: transfer dışında da yoğun çok, bir gündemi var.
0: Kesinlikle. Yani
2: bir de şöyle en sıkıntısız takım Galatasaray.
0: Evet.
2: Yani değil mi? Kadrosu oturmuş. 2-3 tane takviyeyle daha iyi şey kalite anlamında.
1: Belki de durum böyle olduğu için hocam başka şeyleri de düşünebiliyor.
2: Tabii tabii. Değer katmak için bir sürü opsiyonları evet. kullanıyorlar. Mesela bugün eğer doğruysa o mesela Galatasaraylı taraftarları artık Galatasaray kulübü götürecek gibi bir şey başlatmışlar. Bir tur organizasyonu adı altında mesela bence o da çok yakın zamanda çok rağbet evet. görür.
0: Online gezi projesi online üzerinden tatil projesi.
2: Kafe yani, projeleri var.
0: Nasıl ülkemizde sayılı şeyler turizm şirketleri var. Galatasaray'da öyle bir GS hatta neydi bakmam lazım onu söylerim ismini de biliyorum hatta ama asıl proje yüzyılın projesi dediği Aslantepe projesi oradan elde edecek gelirler işte 4 yılda bitecek bir proje yaklaşık 200 milyon euroya mal olacak %20'lik bölümüne Galatasaray uzun vadeli 10 yıllık kredi kullanacakmış bu proje ile birlikte işte basketbol, voleybol, yüzme, amatör sporlar hepsini Aslantepe'ye topluyorlar. Hepsi göz önünde olacak. Galatasaray ruhuyla oyuncular yetişecek ve 24 saat işleyen dev bir spor kompleksi olacak. İşte mağazalar, restoranlar, kafeler, devasa bir proje. Aslantepe Vadi Projesi. O da Galatasaray'ın geleceği adına yılda 80-100 milyon euroluk gelirler getirecek bir proje. 4 yılda tamamlanacakmış. Zaten temel atıldı. Çalışmalar sürüyor.
1: Bir oyuncu ile ilgili soru sorayım mı?
0: Tabii.
1: Can Uzun'la alakalı bir hamle bekliyor musunuz?
0: Can Uzun'la ilgili söylediği şu aslında off the record'tu. Ben onu direkt sohbette sorduğumda Can Uzun evet değerli bir oyuncu ama bu paraları verirsek biz Osimhen'deki gibi olmaz. Biz Can Uzun'dan para kazanamayız. Direkt söyledikleri o. Can Uzun'u alırsak o paralara biz Can Uzun'dan para kazanamayız. Osimhen farklıydı.
2: O paralara dediği rakam kaç?
0: İşte 50'ler, 40'lar, 40'lar. Galatasaray o rakamlara
2: yani
0: çıkmaz.
2: Yani 40'a bir şey
0: Eintracht
2: diyemem
0: Frankfurt,
2: de.
0: 50 milyon euro benim duyduğum. Sonra 40 yazıldı. Alman basında da çıkanları söylüyorum.
2: Kaça aldılar onu Nürnberg'de? 11'e mi?
1: 11.
2: Ha? 11 aldılar değil mi? Ama çok iyi oyuncu.
1: Çok.
2: Değil mi?
1: Gerçekten öyle yani.
2: Tam da Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir oyuncu değil
1: evet,
2: mi?
1: Evet.
2: Ve uzun yıllarda orada oynayabilecek.
1: Çok. Bence uzun yıllar oynamaz da yani.
2: He?
1: Gider bir şekilde.
2: Yani.
1: Yani kar edilebilecek de bir oyuncu. Ama hakikaten tabii. farklı bir oyuncu.
0: GS tatil projesi. Evet. Online proje. GS tatil. Oradan tatil rezervasyonlarını yaptırıp gidebilecekler.
1: Gidebilecek oyuncularla ilgili biraz konuşalım
0: tabii,
1: isterim.
0: Tabii.
1: Burada Sara mevzusunu açmıştık.
0: Evet, Sara'yı konuşalım.
1: Ekranlara
0: tabii.
1: Taşımıştık. Hocaya ilk olarak sormak isterim. Sizin kafanızda Sara'nın Galatasaray takımı içerisinde nasıl bir yeri var? Olmazsa olmaz olarak görüyor musunuz? Ayrılık söz konusu olursa orada tabii başka bir profile de yönelmesi gerekecek kulübün. Doğru adım ne olur?
2: Ya olmazsa olmaz anlamında görmüyorum açıkçası. Hı-hı. Yani zaten Galatasaray Sara'yı transfer ederken bugünleri düşünerek transfer etti. Mutlaka onu tekrar değerlendirmek için transfer ettiler. Zaman zaman sakatlıkların verdiği etkiyle beraber hakikaten bir bocalama dönemi yaşadı ama oynadığı dönemde de özellikle duran top organizasyonlarında çok kıymetli bir oyuncu. Sara sonra çok da yaşlı bir oyuncu değil Kerem 99 doğumlu yanılmıyorsa bildiğim kadarıyla. Şimdi Saray'a teklif gelmesi çok da doğal adam Brezilya milli takımının geniş havuzunda bulunan bir oyuncu. Galatasaray tabii Saray'dan çıkarsa mutlaka oraya Saray olsa da dahi bir takviye yapmayı düşünüyorlar. Saray'dan çıkarlarsa bence oranın profili biraz değişir. Çünkü Lemina Torreira önü Saray oynuyordu zaman zaman. Oranın sanki oraya biraz daha ofansif bir ortam

0: orta saha oyuncusu bulma çabaları oluşacak diye düşünüyorum. Ama tabii burada konu bence teklif edilen rakam. Okan Hoca'nın biraz önce Zeki Müdür'ün söylediği gibi raporunda Sara gidebilir var mı? Planları dahilinde. O yüzden bekleyip göreceğiz. Yani eğer rakam Galatasaray'ı tatmin eden bir rakam olursa Galatasaray bu transferi, bu çıkışı bence gerçekleştirir.
1: Ben şöyle söyleyeyim, 18'e almıştı. Hatta Sara'nın transferi sırasında şu eleştirilmişti: Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu, işte Premier Lig'den değil, bir alt ligden, Championship'ten de, değil mi? Hı-hı. İkinci ligden. Norwich'ten olmamalı diye eleştirilmişti ama kısa sürede fark yaratmıştı o dönemde. Herkes işte öz eleştiri yapmaya başlamıştı. Hatta ben de öz eleştiri yapmıştım. Yani bu kadar para verilmemeliydi demiştim. Sonra dedim ki beni yanılttı. Çok çok iyi bir performans gösterdi ama inişli çıkışlı, son dönemleri inişli çıkışlı oyuncunun. Ama Galatasaray'ın iskeletini oluşturan, omurgadaki oyunculardan biri, değerli oyunculardan biri, ama eğer 20 milyon euronun üzerinde 25 milyon euroluk gibi bir teklif gelirse ya da daha fazlası, minimum 25 milyon euroluk bir teklif gelirse Galatasaray Sara'dan çıkabilir. Ama 25 milyon euronun altında bir rakamı asla bırakmaz. Hatta belki de 30 milyon euro, ama bilmiyorum. 25 milyon euroları rahat görür diye düşünüyorum.
0: Napoli ben, verir mi o kadar? 25.
1: 25 ve, yani bir şekilde verir. Niye vermesin? Taksitler halinde verebilir. Ben şu çok konuşulan şeyi sorduğumda, aslında burası değerli. Bernardo Silva çok konuşulmuştu ama Bernardo Silva'ya Galatasaray çok sıcak değil. Hani bizim yarıştığımız rakiplerin beğenmediği oyuncuları almayacağız. Yani boşa çıkardığı oyuncuları almayacağız. Ekstra kontrat yapmadığı oyuncuları almayacağız gibi bir düşünceleri var. Ki markada son dakika haberi olarak geçiyor. Real Madrid'e gidiyor diye Bernardo Silva. Bundan yarım saat önce görmüştüm haberi. Mourinho'nun takımına gidecek herhalde. Zaten Atletico Madrid'i çok istiyordu. İspanya'da kalmak istiyordu. İspanya'da bir takıma gitmek istiyordu. Atletico Madrid değil, Real Madrid olacak gibi duruyor. Mourinho zaten her tarafa saldırıyor şu anda. Bakalım. Ama Galatasaray'ın şunu biliyorum. Maksimum çekirdek kadroyu kurursa maksimum 4-5 futbolcu alacaklar. Ama bu futbolcular kaliteli oyuncular olacak. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak oyuncular olacak. Şeyi rahatlatacaklar. Geçen yıl sürekli oynayan kadroyu rahatlatacaklar. Çünkü yoğun tempoya karşı sakatlıklar oluyordu. Ama bir 10 numara düşünceleri yine de var. Onu söyleyeyim. Ama bu başka bir oyuncu bence. Bilmediğimiz Dünya Kupası'ndan bir oyuncu. Ki Dünya Kupası'na fokuslanmış durumdalar. Yani bugünden itibaren Dünya Kupası'nı Galatasaray'dan işte scout ekipleri orada yerinde izliyorlar. Medyada bizlerin yazdığı, çizdiği, burada söylediği oyuncuların dışında sürpriz oyuncu transferleri bekliyorum ben Galatasaray'dan. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın harcama limitleri belli olmadan hiçbir oyuncuyla masaya oturmayacaklar.
0: Bekliyorlar? Kaç para bekliyorlar?
1: Başkan bilemiyoruz diyor. Hayır, her sene değişiyor
0: ortalama,
1: diyor.
0: Yok, değişiyor da yani ortalama bir rakam biliyorlardır aşağı yukarı.
1: Onu açıkçası ben ne söylesem boş olur. Çünkü ben burada titizim diyor. Yani benim diyor Şampiyonlar Ligi'ni riske atma şansım yok diyor. Geçen yıl 65-70 milyon euro para kazanmış Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden. Ben UEFA ile karşı karşıya gelemem. Dediğim gibi teşekkür mektubu alıyor kriterlere birebir uydukları için. Benim kırmızı çizgim bu kriterlere uymak diyor. Ona göre hareket etmek zorundayız diyor. Ama Okan Hoca'nın günlerdir bir rapor hazırladığı ve dün söylediği yarın işte en geç masamda olacak. Değerlendireceğiz hep birlikte. Üst üste toplantılar yapacağız şeklinde.
2: Galatasaray'da transfer planlaması üstüne konuşuyoruz sevgili seyirciler ve sarı kırmızılı kulüp tabii ki şu ana kadar bir hamle yapmasa da önünde epey uzun bir dönemin olduğunu da ifade edelim. Bugün Aspor ekranlarında ana haberde de görüntüye taşıdığımız bir konu vardı. Coop Miners konusu. Galatasaray'da Okan Hoca'nın futbolcuya özellikle bir ilgisi olduğu

0: Ama Juventus'un oyuncuyu, daha doğrusu Hollandalı oyuncunun burayı düşünmediğine dair bir bilgi geldi. Ben çok böyle aslında şaşırdım biraz Coop Miners gibi bir gündemin olmasına. Yani kötü bir oyuncu değil ama tam kafamda hem Galatasaray'ı oturtamadım hem de belki bizim Galatasaray'ı görmek istediğimiz seviyenin biraz altında mı buldum? Ayıp mı olacak yani bu tip bir
1: Yo,
0: oyuncu için bunu
1: çoğu
0: söylemem?
1: insan da bence böyle görmüştür.
0: Ne dersiniz hocam?
1: Ya tabii şimdi Juventus'la ismi çok anılıyor. Hatta bitme aşamasına kadar geldiği söyleniliyor. Ama tabii Okan Hoca'nın burada biraz önce Zeki Müdür'ün söylediği gibi verdiği raporda acaba ismi geçiyor mu? Mühim olan o. Bir de şöyle düşünüyorum. Hedef çok yüksek. Bence en büyük hedeflerden bir tanesi geçen seneki Şampiyonlar Ligi başarısının daha yukarı çıkarılması. Bu hedef doğrultusunda bu oyuncu o kadroya doğru mu? Orada benim açıkçası soru işaretlerim var. Ben daha net oyunculara gidileceğini tahmin ediyorum. Biraz önce de Dünya Kupası örneği verildiği için ben Galatasaray'ın mevcut kadrosunun 4-5 takviye ile beraber hem Türkiye Ligi için hem de Şampiyonlar Ligi için yine çok iddialı olacağını düşünüyorum. Ama ismi geçen Coop Miners ismi bu kadronun gelişiminde çok ön alacak bir oyuncu mu? Orada benim açıkçası biraz soru işaretlerim var.
2: Ya bu bir ay önce Calcio Mercato web'de çıkan bir haberdi öncelikle. Orada da şunu yazıyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet, yani iki takım da, iki Türk devi de Coop Miners'e talip. Dün yanılmıyorsam ya da bugün olabilir, Corriere dello Sport'ta Galatasaray'ın Coop Miners'i istediği haberi var. Ama dediğim gibi Galatasaray'da bugünden itibaren Okan Hoca'nın raporuna göre elbette ki Coop Miners'te listede olabilir. Sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu bu arada, değil mi? Bildiğim kadarıyla
0: Evet.
2: solak bir oyuncu.
0: Ya,
1: var
0: ya,
1: da
0: çok skorer değil.
2: değil.
1: Yani
2: Ama şöyle söyleyeyim. Avrupa basınında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlarla ilgili bakıyorum, transfer sitelerinde fazlaca haber yapılıyor. Yani sadece Galatasaray için değil, diğer Şampiyonlar Ligi takımları için o kadar çok haber var ki, hatta saat saat yenilenen o transfer sitelerinde saat saat haberler yapıyorlar. Yani nasıl oluyor, sürekli bir oradan bir oraya mı gidiyor takımlar futbolcu talip olmak için? Menajerlerden daha çok böyle bu haberlerin uçurulduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray'da ya, bu süreçte rapor gelene kadar da boş durmamışlar. Yani scout ekibinin belirlediği isimler var, yönetimin, işte menajer önerileri, hepsi aslında Okan Hoca rapor verirken aslında scout ekibinin de raporu, işte Sayın Abdullah Kavukçu ve ekibinin raporu, yönetime gelen isimler, hepsi de o ekstra transfer toplantısında değerlendirilecek isimler. Yani belki Okan Hoca'ya diyecekler ki senin raporunda şu şu isimler var ama bu isim almamız zor, pahalı geldi.
1: Ya
2: Ya da
1: asisti golü yoktu
2: hayır,
1: adamı
2: Coop
1: ya.
2: Miners'i demiyorum. Yani Coop Miners'i
1: Ben onu
2: demiyorum.
1: söylüyorsun
2: Oradaki
1: zaten.
2: başka isimlerle ilgili. Hocam bak, böyle bir öneri geldi. Fırsat transferi. Yani kulübün paraya ihtiyacı varmış ya da kulübüyle sorun yaşıyormuş. Bize önerdiler, ne dersin? Genelde hep bu olur. Hocaya önerirler. Hocam bak, böyle bir fırsat çıktı önümüze.
1: Genelde de Fener'i de yazarlar yanına.
0: Tabii.
1: Veya Beşiktaş'ı, biliyorsun öyledir
2: Evet.
1: yani bu, özellikle özür dilerim lafını kestim. Bu aylarda hep böyledir bu işler yani.
2: Ya asıl bomba bence çok önemli. Türk futbolunda çok şeyler olacak. Yani Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle, yani daldan dala atlıyoruz belki ama Başkan Dursun Özbek arayıp çok böyle samimi ve Aziz Yıldırım'ın çok memnun olduğu bir telefon görüşmesi yapmışlar. O Şampiyonluk Gazetesi'nde yer alacak. Birkaç şey söyleyeyim. Naklen yayın ihalesi olacak önümüzdeki yıl, 2027'de. Naklen yayın ihalesi için birlikte hareket edecekler. Yani 170 milyon dolara indi, 550 milyon dolardan. O konuda Aziz Yıldırım özellikle ve Galatasaray birlikte hareket edip yayıncı kuruluştan Süper Lig'in marka değerine yakın bir gelir almayı hedefliyorlar. Bütün kulüpler aslında ihya olacak bu gelir tekrar artarsa. Öyle bir durum var.

0: kulüplerin menfaati gereği biz Türk futbolunun lokomotiviyiz, birlikte hareket etmeliyiz. Sözü de önemli. Yani biz lokomotifsek birlikte hareket edeceğiz Türk futbolunun ve bizim kendi menfaatlerimiz için. Bunu yapmadığımız için buralara geldi marka değeri. Yani orada da bir güç birliği oluşturacaklar. Aziz Yıldırım bu konularda biliyorsun Kulüpler Birliği Başkanı iken söke söke naklen yayın ihalesinde değeri oralara kadar getirmişti. O başrol oynamıştı. Havuzdan herkes o zaman daha fazla para alıyor. Ya bunlar da tabii ki önemli transfer kadar. Çünkü yani sadece işte sponsor tam Galatasaray'ın ekstra geliri Galatasaray zaten şu projelerle birlikte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yetişme şansı yok. Ekonomik olarak en azından bir 5 yıl sürekli araya atacak projeler üretiyorlar. Yani ben bu başarının sırrını sorduğumda başkana enteresan kulağıma da küpe yaptım aslında o sözü. Dedim ki ya bu kadar başarılısınız, bu kadar ya hiç rehavetiniz yok, şimdi çalışıyorsun, az sonra başka bir görüşmeye gireceksin. Ya bu tempoya can dayanmaz, niye tatil yok, niye kendinizi ödüllendirmiyorsunuz? Bizim başarının sırrı dedi çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Biz çok çalışmak zorundayız dedi. Yani zannediyorlar ki mesela dışarıdan baktığında taraftarlar şampiyon oldular, şimdi işte Hawaii'de, orada burada tatilde. Hayır, çalışıyor. Yani Kemal Uğaz'la Aslantepe arasında mekik tokuyorlar, biliyor musun? Hep bütün o yönetim katındaki bütün odalar dolu, herkes harıl harıl çalışıyor. Yani başarı aslında tesadüf değil. Yani yapıymış bilmem neymiş hiçbir şey yok. Bence işin sırrı çok çalışmak. Doğru adımlar atmak, doğru işler yapıyor Galatasaray.
1: Bir de üst üste tabii başarılı olunca, yani başarılı birkaç sezon geçirince attığınız adımların yanlış olma olasılığı da bir noktada düşüyor. Tabii, ya da size zarar verme tabii, ihtimali düşüyor.
0: Tabii tabii. Beklenti de yükselince
2: tabii. Bir de aslında Galatasaray Sayın Başkan'la beraber hiçbir başarıyı böyle bir limit olarak görmüyor. Daha üstünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Ve çok ciddi rakamlara ulaştı yani Galatasaray. Bunu da şu anda başkan bence bunu sürdürülebilir hale getirmek için Şampiyonlar Ligi'ne çok büyük önem veriyor. Onun için gittikleri isimler hep net. Şampiyonlar Ligi'nin gelirini de düşünerek, yani Süper Lig şampiyonluğunun aldığın gelir başka, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığın maç geliri başka. Bence Sayın Başkan işin bu tarafını çok doğru yönetiyor. Onun için kadro, Galatasaray örnek 4 tane oyuncu aldı. O aldıkları oyuncular hep ilk 11 oyuncusu olacak bence.
1: Hocam bir araya gidelim.
2: Tamam.
1: Bir araya gidelim, dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.

A Spor Radyo, Türkiye'nin spor radyosu.

0: transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde ağırlıklı olarak Galatasaray'a dair konuştuk. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da da son derece yoğun bir gündem var sevgili seyirciler. Bu gündemle ilgili de değerlendirmelerimiz olacak. Dünya Kupası da başladı. Bir yandan Meksika, Güney Afrika mücadelesini de takip ediyoruz. Yan gözle de olsa bunu yapıyoruz sizin için. Tabii ki kısa da olsa değerlendirmelerde bulunup sonrasında transfer gündemine bir dönüş yapacağız ve Fenerbahçe'deki teknik direktör meselesini bir masaya yatıracağız. Bunu yapmamız gerekiyor. Transfere dair de gelişmeler var. Özellikle Vedat Muriç'in ismini artık daha rahat bir şekilde zikredebiliyoruz. Kosovalı oyuncunun çubuklu formayı giyme olasılığı son derece yüksek görünüyor. Daha önce de Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergilemişti Vedat Muriç. Lazio sonrası Mallorca'da da özellikle İspanya'daki performansıyla son dönemde doruk noktasına da ulaştı. Bu arada Meksika Güney Afrika mücadelesinde de ilk yarıyı Meksika ev sahibi takım 1-0'lık üstünlükle tamamladı ve Güney Afrika'ya karşı açıkçası iyi iş çıkardılar. Daha farklı bir netice de ortaya çıkabilirdi. Hocam sürpriz bir başlangıç değil zannediyorum Dünya Kupası'na. Quiñones'in kaydettiği golle soyunma odasında Meksika 1-0 önde gidiyor. Nasıl gözlemlediniz ilk iki takımı?
1: Ya çok zorlayamadı Güney Afrika. Yani konuşulanlar gibi özellikle oyunun ilk yarının son bölümünde kaçırdığı goller var. Direkten dönen top var Meksika'nın. Kolay değil. Rakım yüksek. Öğlen vakti, açılış maçı.

0: Ben dörtlü bekliyordum. Hoca formasyonu beşliye çevirmiş. Hugo Broos ki eskiden Trabzonspor'da da çalışmış bir hoca, çok deneyimli. Evet. Tabii 1-0 gitmek riskli bir skor oyunun kazanımı açısından ama görünen o ki Meksika ikinci devre bence tempoyu biraz yükseltirse skor daha farklı şeye getirebilir. Öyle görünüyor.
1: Daha farklı bir gidişat bekliyorsunuz.
0: Yani çünkü Güney Afrika'nın şu pozisyon dediğimiz pozisyonu yok açıkçası.
1: Evet. Yok evet. Fırsat tanımadılar. Evet. Toplu oynama oranları birbirinden çok farklı değil ama Meksika'nın üretkenliği ve özellikle orta alandaki baskıları onları neticeye daha rahat bir şekilde taşıyabilir. Kısa pasla çıkmaya çalışırken gol yedi bu arada Güney Afrika.
0: Evet, işte tercih ettiği bir şey değildir aslında.
1: İkimizde de sık sık üstüne konuştuğumuz bir konu, yaşandığı takdirde değerlendirmelerde bulunduğumuz bir husus ve Meksika o baskısıyla, agresyonuyla hemen aslında maçın başında diyebiliriz. 9. dakikada istediğini aldı Zeki Uzundur.
2: Evet, ben özellikle şuna dikkat ettim. Tabii Meksika zaten maç öncesinde %99 galip gelir şeklinde yorumlar yapılıyordu. Ve turnuvanın 48 takım içinde en zayıf halkalarından biri. Güney Afrika, şuna dikkat ettim. Biliyorsun Dünya Kupası'nda ilk kez uygulanacak kurallar vardı. Tempoyu düşürmemek için, tempolu maçlar oynansın diye. İşte kalecilerin 5 saniye kuralı, taç atışlarının 5 saniye içinde kullanılması, işte oyuncuların yerde yatmaması gibi kurallar hızlı bir şekilde uygulanıyor. Hatta bir pozisyonda bayağı bir sert ikili mücadele oldu. Oyuncu yerde kaldı. Rakip oyuncu yerdeki oyuncunun çok canı yanmasına rağmen oyuncu, canı yanan oyuncu elini uzattı. Rakip oyuncu kaldırdı hemen. Çünkü ne oluyordu? Mesela orada bizim ligimizde olsa o oyuncu sakatlandım diye yerde kıvranır, taklalar atar, sonra işte gelir müdahale edilir, kenara alınır. Kenara alındı da biliyorsun oyunu durdurduğu için o oyuncu bir dakika ceza kuralı var. O takıma 10 kişi kalacak o bir dakika içinde. O yüzden itina ile kurallara uyuluyor. Şu ana kadar kural ihlali, ya bu yeni uygulanan kurallarla ilgili birebir uyuldu. İki takım uydu şu ana kadar. Bakalım bundan sonra ne olacak? Tartışmalar olacak mı bu kurallarla ilgili? Açıkçası merak ediyorum ama Meksika ikinci yarıda fark açacaktır. Hocamın da dediği gibi direkten dönen topu var. Net pozisyonları var. Bir defa çok fizikli, hızlı oynayan bir takım Meksika. Tribünler muhteşem. Açılışta 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda Türk bayrağının dalgalanması seremonide açılışta çok güzeldi. Güzel bir açılış oldu. Tabii ki göreceğiz. Yani şu an için Dünya Kupası'na yakışır tek taraflı bir maç oluyor. Hızlı bir oyun var. Keyifli, bol pozisyonlu. Meksika adına bol pozisyonlu bir maç.
0: Ben bu kural üzerine bir şey söylemek
1: tabii
0: istiyorum.
1: Tabii ki hocam.
0: Hani bu sakatlanan oyuncu bir dakika çıkıyor ya dışarıda. O süre zarfında kendi takımı 10 kişi oynuyor.
2: Evet.
0: Özellikle bu turnuvalarda çok büyük avantaj ama benim anlamadığım bir şey var. Oyuncu hakikaten harbiden sakatlanıyorsa ne olacak? Yani mesela orada da mesela sakatlandı. Yani şey yapmıyor, oyunun temposunu düşürmek için yapmıyor, şeyden yapmıyor, hilekarlık yapmıyor. Sakatlandı. Nasıl olacak onun
2: kuralı
0: yine bir dakika.
2: Evet doğru.
0: Nasıl oluyor?
2: Öyle.
1: Hocam, şimdi konuşmak istemiyorum ama bu Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz her şey bir şov. Hı. Her şey şov. Tamam, hayat şov, da savaş şov, her şey şov. Futbolda, tam futbolda bir şov tabii ki, futbolda bir gösteri. Tamam. Ama illa böyle bir farklı bir şeyler yapmak zorunda hissediyorlar
0: ama
1: kendilerini.
0: Ama hayır, bunu uygulayacaklar eğer okey alırsa.
2: Tabii tabii.
1: Umarım almaz.
2: İFAB'la FIFA'nın kafa kafaya verip bu uygulamaları, yani tempolu oynansın, hızlı oynansın, oyun durmasın, böyle cezalar veririm ama büyük tartışmalar olacak. Zorluk derecesi yüksek. Eleme maçlarında ortalık yangın yerine dönecek, maç içinde göreceksin. Ve o kural bizim liglerde, bizim ligimizde ebedi uygulanmaz.
0: Hayır,
2: zaten uygulama şansı yok.
0: Ben sana daha devam edeyim, bir İleride. Şey daha söyleyeyim. Bir şeytanın avukatlığını yapayım. Aynı anda aynı takımdan iki kişi sakatlandı.
1: ne olacak? 9 kişi mi devam edecekler?
2: Bir dakika, 9 kişi devam edecek.
0: Hayır, 2 kişi aynı anda sakatlandı.
2: İkisi de kenara geldi.
0: 11'e 9 bir dakika oynanacak.
2: Tedavi oldu, bir dakika.
0: Değil mi?
1: Bir dakika. Uzun bir süre.
2: Ya en yani, önemlisi de şu hocam.
0: Bir şey deniyorlar ama yani altını doldurabilecekler mi? Verim alabilecekler mi? Yürürlüğe koyabilecekler mi?
1: Ya çok fazla şu bak, oyunun doğasıyla oynaması.
2: Şu da çok tehlikeli.
1: Gerçekten öyle.
2: Masumane oyuncular tartıştı diyelim. Tabii ki dudak okuma üst düzeyde artık. Teknoloji çok gelişti. Oyuncu ağzını kapattı ya da formasını böyle yaptı. Rakip oyuncuyla konuştu diyelim. Orada hakem gelip kırmızı kart gösterebiliyormuş.
0: Evet.
2: Ama çok tehlikeli. Alışkanlık var.
0: Çok tehlikeli.
2: Alışkanlık var yani.
0: Biz de müdürüm onu anlatıyordu.
2: Belki diyecek yani, ki ya arkadaş yani bu kadar sert girmeseydin.
0: Ama ha,
2: bunu
0: hayır,
2: dedi diye kırmızı bak, kart mı görecek?
0: Ama
2: bu,
0: yani işin tuhaf yanı nerelere gidecek konu. Ben şunu anlatayım. 11'e 9 oynanıyor yarı final maçında.
2: Evet.
0: Yarı final maçı oynanıyor. 11'e 9, 11 oyuncuyla devam eden takım gol attı. Hadi çözün bakalım.
1: Hocam şu tip tartışmalar da var. Salt Dünya Kupası özelinde değil ama özellikle genç jenerasyonların, Z kuşağı dediğimiz kuşağın futbolla çok ilgili olmadığını, oyun sürelerinin fazla aslan, uzun evet, geldiği, oyunun akışının insanları mutlu etmediği ya da tatmin etmediği, bunlar üstüne çok konuşuluyor.
2: Doğru.
1: O yüzden bir şeyleri değiştirme gibi bir niyetleri var. Ama biz yani sevdiğimiz futbol hala bayağı bir değişse de
0: tamam, 3 tane 30
1: böyle kalsın
0: oynatalım
1: istiyoruz açıkçası.
0: 3 tane 30 oynatalım.
1: 3-30 mu olur yoksa 90 dakika 60 dakikaya mı iner?
0: O çok az.
1: Bununla
0: olur,
1: ilgili tartışmalar var. İşte bugün gördük su molası verildi. Zannediyorum 28-29. Dakikalarda.
2: Evet, genelde
1: 2 dakikalık bir reklam arasına gidildi.
0: Evet. O zaten
1: show business.
0: Onu açıkladılar evet.
1: Tabii. Money talks evet, kısacası.
0: Ama biz de sahanın içinde kalmak istiyoruz yani.
1: Evet. Mümkünse. Meksika ve Güney Afrika arasındaki mücadeleyi takip ediyor olacağız ama karşılaşma A-Spor ekranlarında son sayfa programında tabii ki daha detaylı değerlendirilecek. Maçı izleyen ve şu anda bize dönen futbol severlerimiz varsa onlar için biraz da yine transfer gündemine bir geçiş yapalım isterim. Özellikle Fenerbahçe'de ciddi anlamda hareketlilikler söz konusu. Teknik direktör konusunda bir gelişme bekliyoruz. Aykut Kocaman'ın kulübe imza atma olasılığını yüksek görüyoruz ama kulüpten de yapılan bir açıklama oldu.
2: Evet.
1: Zeki Uzundurukan. Herhangi bir teknik adamla anlaşma olmadığına dair.
2: Ya,
1: bu size ne düşündürdü?
2: Ben bugün sosyal medyada bazı hesapların net olarak sanki imzalar atılmış gibi bütün Aykut Hoca'nın yardımcılarına tek tek ücretleriyle birlikte açıklamaları belli ki Fenerbahçe yönetimini çok kızdırmış. Yani doğru değil. Artık bu sosyal medyada ipin ucunu kaçırıyor bazı hesaplar gerçekten. Kulüp işlerine karışacak derecede işler yapıyorlar, yorumlar yazıyorlar. Burada Fenerbahçe şunu söylemeye çalışıyor. Yani teknik direktör konusunda bir şey söylemiyor. Yardımcılar konusunda çok bilgi kirliliği var. İşte o sportif direktör, o kaleci antrenörü, yok o kondisyoner. Ya ne oluyor arkadaş, Fenerbahçe kulübü açıklamamış. Sen bu bilgileri nereden aldın? Yani kulübün içinde bunu Aziz Yıldırım söylemiyorsa yeni başkan ki asla söylemez. Bunu Oğuz Çetin söylemiyorsa ki söylemez. Önce kulübün açıklamasını bekler. Bunu Aykut Kocaman söylemiyorsa ki söylemez. Bunu belli ki bazı menajerler söylüyor. Çok doğru değil. Menajerler konusunda da evet, ülkede bir temiz eller operasyonu yapılması lazım. Yani o kadar çok haberler uçuyor ki, o kadar garip haberler çıkıyor ki sosyal medyada, ya akıl tutulması dersin bazı transfer haberlerine, yok artık dersin ya, nereden çıktı bu? Yani bazen başkanlarla sohbet ettiğimizde onlar da yani çok şaşırıyoruz bu haberlere, nasıl oluyor, nasıl bu şekilde ciddi bir şekilde bu haberlerin peşinden gidiliyor, bunları söylüyorlar. O yüzden Fenerbahçe'nin yalanlamasına bu konuda ısrar ederseniz kanun haklarımızı kullanacak, kullanırız diyecek derecede bunaltıldı iki günde. Aziz Yıldırım göreve geldiğinde mazbatasını aldıktan sonra bu iki günlük süreçte yani her yerden, her futbolla ilgisi olsun olmasın, parmağı klavye tutan, işte cep telefonunda klavyeyi bulup yazı yazmayı bilen herkes Fenerbahçe'nin hocasını, Aykut Kocaman ve yardımcılarını tek tek yazmaya başladı. Ya bu olmaz ya, bırakın Fenerbahçe bir açıklasın. Yani tamam gazetecidir, söyler ama net olarak maaşına varana kadar söylemek ayıp be kardeşim. Yani görevini söylüyorsun, görev bölümü yapıyorsun. Ya sen Fenerbahçe

0: Sabata'yı aldıktan sonraki aldı Fenerbahçe Aziz Başkan. Çok kısa sürede, çünkü zamanı yok Fenerbahçe'nin, biliyorsun. Evet. Yaklaşık 20-25 Haziran arası sezonu açmak zorunda. Bir açıklama geldi, işte herhangi bir hocayla anlaşmadık. Merak ettim, yani bu neden böyle bir açıklama yapar kulüp? Zeki Müdür'ün dediği gibi acaba bu sosyal medyada çıkan haberlerden çok mu rahatsız olmuş? Benim iki tane bunun altında söyleyeceğim sebep olabilir diye düşünüyorum. Çok şey değil, bilgi değil ama düşünce olarak şu olabilir. Birincisi, hakikaten teknik kadronun oluşumunda isimlerin daha net olmadığı, tartışılan veya başka düşünülen hocaların olduğu yönünde bir düşünce olabilir. Veya şu olabilir, belki yönetim kurulunda Sayın Aykut Kocaman'ın ismi üzerinde tam anlamıyla bir uzlaşma olmayabilir. Yani bu iki sebep benim aklıma geliyor. Onun da bence bir süresi vardır. Ona da zaten Fenerbahçe kısa zamanda cevap verir diye tahmin ediyorum. Ama benim bu açıklamadan sonra ya düşündüm, niye böyle bir şey olmuştur? Çünkü Aziz Bey özellikle Aykut Kocaman'ın performansı hakkında çok net bilgiler verdi. Sizin yanlış düşündüğünüz bir sürü konu var, esasında konu böyle dedi. Dedikten sonra bugün böyle bir açıklama, dediğim gibi ben altında belki bu sebepler olabilir diye düşünüyorum.
1: Evet, yani bir de o kadar şey ki transferi yapacak profiller de yazılmaya başlandı. Yani bu bir anlamda da şey, yani siz açıklayamıyorsunuz, bak biz açıklıyoruz. İş oraya getirdiler. O yüzden Fenerbahçe'de durun bakalım ya.
0: Bize işimizi öğretmeyin dediler.
1: Bu iş kolay mı ya? Transferden sorumlu. Evet. Profillerin ismini de açıklıyorlar ha. İşte Oğuziyet'in sportif direktör ama transferi operasyonunu yönetecek isimler de şunlar. Ya biliyorsan da tamam da ya yönetime de bir saygınız olsun. Bir yönetim açıklasın. Olmuş bitmiş gibi. İşte şu anda Samandıra'ya gitti, göreve başladı. Ya bunlar yazılıyor. Ya Fenerbahçe'de haklı olarak ya durun diyor. Bir belirleyelim ama şunu biliyoruz ki Fenerbahçe bir aydır çalışıyor zaten. Yani Aziz Yıldırım da başlamıştı çalışmaya. Kaybeden başkan adayı da başlamıştı. Fenerbahçe'de çalışma yürütülüyor ama görev bölümü yapıp hepsiyle anlaşıp belli ki toplu bir fotoğraf verecekler. Toplu olarak medya karşısına çıkacaklar. Onu bekliyorlar bence. İşte teknik direktörümüz şu, yardımcı hoca, teknik ekip şu, işte transfer komitesi şu, antrenör Samandıra sorumlusu şudur budur, hepsini açıklayacaklar, onu bekliyorlar.
0: Bence bu işi hemen açıklarlar.
1: Ben yani yarın ya da pazartesi bekliyorum. Yani bir süreç bunlar, çünkü yabancı oyuncular da var belki, eski oyuncular, onların gelişini bekliyorlar. Onlarla anlaşma ve yapılan protokoller kolay değil. Aileleri ev bakacaklar, görecekler. Hepsi okeyi verdikten sonra açıklanacaktır. Ben öyle düşünüyorum. O yüzden yani bugünkü yalanlamada şunu diyorlar. Yani biz karar verici olan biziz, anlaşan biz olacağız. Biz açıklarız. Bizim söylediklerimizi dikkate alın demişler. Ama teknik direktörün belli olduğunu düşünüyorum. Sportif direktör belli. Oğuz Çetin, teknik direktör Aykut Kocaman. Bunun dışına çıkarlarsa bil ki, yani diyelim ki son dakikada şok, herkes ters köşe oldu. Medya ters köşe oldu. Aykut Kocaman olmadı. Oğuz Çetin olmadı. O zaman bu profiller anlaşamamış ya da
0: tercih edilmemiş
1: olur. Ama ben bu saatten sonra, bu raddeden sonra bunun olacağını düşünmüyorum. Çünkü olsaydı Mazmata'yı aldıktan sonra çıkardı Sayın Aziz Yıldırım. Arkadaşlar, evet biz Aykut Kocaman'ı koruduk. Seçim çalışması boyunca çok değerli, çok sevdiğim bir profil. Oğuz Çetin çok değerli, çok sevdiğim profil. Ama bizim hoca tercihimiz yabancı ya da X hoca. O yüzden daha fazla bu isimleri dinlendirip yıpratmayalım derdi. Demediğine göre bu isimler üzerinden yürüyor işler, operasyon.
2: Daha farklı bir olasılık bekliyor musunuz?
0: Vallahi ben bu açıklamanın çok masumane olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Enteresan.
0: Evet. Yani ben neden düşünmüyorum? Çünkü bu takım ön eleme oynayacak. Çok kısa bir süresi var.

0: Ben hemen mesela Sayın Başkan'ın imza yetkisi aldıktan sonra hemen Aykut Kocaman'ın açıklamasını beklerdim. Ama tabii belki Zeki Müdür'ün söylediği, belki benim dediğimden de olabilir. Ya bu sonuç itibariyle bu çok önemli bir karar. Hedef büyük, şampiyonluk. Onun için
1: ama hocam, yani hedef büyük dedin ya, özür dilerim. Gelecek olan teknik direktörün de sorumluluğu çok büyük. Çünkü Aziz Başkan, beni şampiyon yapacaksın diyecektir gelen teknik direktöre. Tamam, yapabilirsen gel, tamam, yapamazsan. O,
0: benim dediklerimi güçlendiriyorsun.
1: Evet,
0: işte
1: onu
0: yani. O yüzden ya 2 gün 3 gün öğreniriz.
1: Çünkü
0: ya,
1: hocam ne dedi? Biz şampiyon olmaya mecburuz.
0: Evet.
1: Bu sezon mecburuz şampiyon olmaya dedi. Ya o da stres ister istemez yerli bir teknik direktörde büyük stres yaratır ya. Beni şampiyon yapacaksın, buna mecbursun.
0: Yabancıda da yaratır.
1: Yabancıda zaten yaratır. Ama yabancı şunu düşünür. Ya öyle der, tamam yaparız der de yapamayınca da parayı alır gider.
0: Yani inşallah öyle
1: olmaz. Öz evlatlar yani için çok zor olur o. Çok ağır bir yük olur. Yani şimdi Aykut Kocaman bu sorumluluğu alırken stresle yaşar. Ama ben Türk futbolunu tanıdığı için, Fenerbahçe'yi genlerine kadar
0: çok
1: bildiği için.
0: Çok avantajları var.
1: Tabii yani. Aykut Kocaman ya da İsmail Kartal. Yani bunlardan biri olmalı ki Aykut Kocaman'ı istiyor belli ki Aziz Yıldırım. Saygı duyuyorum. Daha önce şampiyon yapmışlığı var Fenerbahçe'yi. İsmail Kartal da tabii ki hep Fenerbahçe'yi bekliyor. Başka takımla anlaşmıyor. Bakalım göreceğiz.
2: İsmail Kartal.
1: Bekliyor İsmail Kartal da.
2: Hala
1: tabii. Niye, ne var? İsmail Kartal Abdullah Hocam geçenlerde bir yayında söylemişti. Hani Aykut Kocaman'la ilgili çok da beğendim yorumunu. Hani Aykut Kocaman işte Türk futbolundan işte uzak uzun süredir teknik direktörlük yapmıyor. Onun evet, melekeleri kaybolmadı ki, melekeleri hala duruyor demişti.
0: Evet.
1: İsmail Kartal için de o geçerli. İsmail Kartal daha dinç şu anda, daha dingin. Ama şu var, gerçekten Aziz Yıldırım, biz şampiyon olmaya mecburuz, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya geldim dedi. Gelen teknik direktör ateşten gömlek giyecek. Evet, çok şaşalı bir kadrosu olacak ama kolay iş değil. Yani Galatasaray'la, işte daha güçlenmiş Beşiktaş'la, sezonun en iyi takımlarından Trabzonspor'la, o da güçlendi. Yarış çok zor olacak yani bu sene.
0: Evet.
1: Bir de o taraftan bakmak lazım. Baskı altına girdi yani şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıracak teknik adam Aziz Yıldırım'ın büyük bir baskısının altına girmiş durumda.
0: Baskı iyidir ya belli bir oranda.
1: İyidir ama
2: Aziz Yıldırım'dan gelen belli bir oranda mı, yoksa genel anlamda?
0: Hayır ya, performans alabilmek için baskı iyidir.
1: Şu
0: yani
1: tehlikeli hocam.
0: Aziz Yıldırım'dan yani gelen değil tabii. Genel
1: yani şu tehlikeli, bizim futbol ikliminde Okan Hoca için bile 3 yıldır şampiyon yapıldı. Bu sezon bir maç kaybettiğinde gitsin. Yani bu Fenerbahçe'de olmayacak mı? Aykut Kocaman gitsin, o gitsin, bu gitsin. Ya hangi takım olursa olsun belli bir kesim var sosyal medyada. Hemen dar ağacına götürüyorlar. Bir başarısız sonuçta takımı, hocayı, yönetimi. O yüzden gerçekten zor yani Fenerbahçe'nin.
0: Bence en zor konu şu, bir antrenör seçilecek ki Aykut Hoca tabii çok yakın buna.
1: Ben de öyle düşünüyorum.
0: Orada en önemli konu bence acaba başlarız değiştirir miyiz konusu başarısız olunca. O zaman ligi kaybeder.
1: Ligi kaybediyor genelde
0: onun
1: öyle
0: için,
1: hocalar.
0: Evet, onun için ince elip sık dokuyorlar. Belki bu kararın gecikmesinde de bence bu da etkili olmuştur. Dediğim gibi yani çok kolay bir karar değil. Galatasaray'ın 4 sene şampiyonluğu var. 5. şampiyonluk için en büyük aday. Oturmuş bir kadrosu var. Fenerbahçe'nin artı bir bu sene girmesi gereken bir Şampiyonlar Ligi var. Ya bunlar tabii çok kolay konular değil. Onun için çok dikkatli, ince eleyip sık dokuyorlar. Ben çok normal karşılıyorum bu açıklamaları. Ama 1-2 gün içerisinde de açıklamaları gerekiyor. Zamanları yok yani.
2: 2 gün içinde bir açıklama bakalım gelecek mi Fenerbahçe'den, onu da göreceğiz. Aykut Hoca'nın olmadığı bir senaryoda, Zeki Uzundurkan söylediği için soruyorum bunu. Ya da olmadığı senaryo içinde Aziz Yıldırım'ın ondan vazgeçmesi ya da düşünmüyor olması
0: yabancı
2: gerekiyor
0: olur.
2: Arada. Yabancı olur diyorsunuz.
0: Evet.
2: Tamam. Sorumu sormama gerek bile kalmadı.
1: Şöyle Aziz

0: İsmail Kartal dedi Zeki Müdür de ben de aksine yabancı olur diye.
1: Şöyle
0: eğer Aykut abiden vazgeçeceklerse Aykut Kocaman'dan daha kaliteli bir yabancıyı getireceklerini düşündükleri için vazgeçerler.
1: Şöyle diğer başkan adayı Hakan Safi'nin biliyoruz ki kendi söylemiydi. Hani Conte ile bir anlaşma noktasına geldiğini biliyoruz ki Aykut Aziz Yıldırım'ın da beğendiği bir teknik adam profili. Gittiği takımlarda da gider gitmez Tottenham hariç bütün takımları gittiği takımları şampiyon yapan bir hoca. Ama biliyoruz ki sınırsız transfer bütçesi, takımı kendi kurması, yani zor bir hoca ama seni başarıya götürecek bir teknik adam, böyle bir şey olur mu? Açıkçası düşünmedim değil ama ben yine de %80 %90 Aykut Kocaman olduğunu düşünüyorum.
0: Ya bir de tabii Hakan Safi çıtayı çok yükseğe koydu. Açıkladığı isimler Lewandowski'ler, Greenwood'lar falan. Şimdi bunun üzerine Aziz Bey biraz daha herhalde düşünmüştür yani.
2: Bir isim üstüne o zaman madem konuşalım. Greenwood değil tabii bu isim. Vedat Muriç.
1: Girassi'de.
2: Ve Girassi. Evet. Yani o iki oyuncunun adı geçiyor ama tabii, Muriç tabii daha kolay noktalanabilir bir operasyon gibi görünüyor.
1: Bence Girassi için şunu söyledi. Biliyorsun direkt isim vermedi ama Saadettin Saran yönetim için.
2: Öncesinde tabii. Gayret gösterilmiş.
1: O yüzden pazarlık yapamıyoruz dedi. Teklif verilmiş dedi.
2: Bu arada mesela Luis Suarez'in adı da geçiyordu. Hakan Safi'nin transfer stratejisi kapsamında diyelim. Yani Girassi'yi alabiliyorsa
0: hemen alsın.
2: Hemen. Yani Luis Suarez'den bir sezon çok iyi performans sergilemiş olabilir ama mukayese dahi kabul edemez.
0: Aynen. %100 katılıyorum.
1: Hemen Girassi 30-35 milyon euro gibi bir rakam.
2: Vedat'ın da daha iyi performans verebileceğini düşünüyorum Suarez'den.
0: 30-35 ise eğer hemen alsınlar.
1: 30-35 milyon eurolardan bahsediliyor.
0: Santrafor'da o rakamlar bence çok değil.
1: 2-3 yerde söylediği şu, diğer yönetim, bizden önceki yönetim görüşüp fiyat teklif etmiş, bir ön anlaşma yapmış, söz almış, oyuncu tarafı tamam, kulübüyle de imza aşamasında gibiyiz. Yani her an açıklayabiliriz dediği isim Girassi. Borussia Dortmund'un golcüsü. Bence de çok değerli bir oyuncu, Fenerbahçe alacak diye düşünüyorum. İki santrafor istiyorlardı. Biri Vedat Muriç, biri de Girassi olacak. Aziz Yıldırım'ın golcüleri öyle görünüyor.
0: Ama şimdi tabii
1: iki tane de stoper adayı
0: var. Girassi'nin ismi kamuoyuyla paylaşıldığı zaman adamı Aston Villa, Milan hepsi istiyor. Yani şimdi transfer aslında müdürün söylediği gibi o zaman protokole bir dökülseydi şimdi daha kolay olurdu. Ama şimdi Avrupa'daki çok ünlü büyük takımların hepsi istiyor. Girassi, Milan istiyor, Aston Villa istiyor.
2: Bu arada adı çıkmayan oyuncular da olabilir ki Aziz Bey zaten çok fazla isim vermedi ki doğru olan da sanki buydu.
0: Hayır, Hakan Bey isim verdi.
2: Tamam. Onu söylüyorum. Ayrı bir konu. Tamam. Ben hani Aziz Yıldırım cephesinden baktığım zaman
1: Aziz Yıldırım işaret etti.
2: İfade etmek istedim.
1: Ama sonuçta işaret ediyor.
0: Adamın
2: çünkü söylediğin oyuncuyu alman için oyuncunun kulübünün beklentisini de artık çok net karşılaman gerekiyor. Çünkü her şey gözler önünde yaşıyor.
0: Tabii avantaj oyuncunun kulübüne ve oyuncuya geçiyor böyle açıklama olduğu zaman. Senin tabii pazarlık şansın da çok azalıyor.
1: Zaten söyledi, pazarlık yapamıyoruz dedi. Çünkü dedi bir fiyat teklif edilmiş. Hani daha fiyatın artmaması için ismi söylemiyorum ama dedi. Yani anlaşacağız. Öyle görünüyor.
2: Fenerbahçe'de özellikle Muriç ve Girassi'nin adı transferde ciddi şekilde geçiyor. Sizin duyabildiğiniz başka bir isim oldu mu farklı pozisyonlar için Zeki Uzundurukan?
1: Yani stoper için Ake ve Sar var. Bunlar konuşuluyor. Bir de yani başkan olmadan önce Aziz Yıldırım'ın hayallerinden biri Charlotte'tu. Ama Charlotte'un gelemeyeceğini anladılar. Yani Türkiye'yi düşünmüyor oyuncu zaten. Ve Atletico Madrid'de çok büyük paralar istiyor. Bugün 150 milyon euroya Julian Alvarez'i vermiyor mesela. Barcelona istiyor. Ben Charlotte'u da kullandığı için Diego Simeone'nin öyle 25-30 milyon eurolara yazıyorlar ya, öyle bırakacağını asla düşünmüyorum. Bir 40-50 milyon euro da Charlotte için isterler.
0: İsmi de geçiyor. Raheem Diaz'ın ismi de geçiyor Aziz Bey'in çok istediği yönde.
1: Evet.
0: Ama var tabii gerçekliği.

0: var mı bilmiyorum tabii de.
1: Enteresan olur.
0: Ya çok enteresan olur yani.
2: Ben Aziz Yıldırım'ın Brezilyalı oyuncuları çok sevdiğini biliyorum. Yani Brezilya'dan belki transfer yapabilir.
0: Ake'yi istediğini ben de duydum. Ake, çünkü biliyorsun, evet, Hollandalı. Tabii. İki bölgeye de alternatif olur.
2: Orada Kayt'ı kullanıyorlar.
0: İyi de oyun kurar. Şey, bir de daha önce Kim Min-jae'nin ismi geçiyordu. Tabii. Belki Dünya Kupası'ndan sonra tekrar bir iletişim kurulabilir. Fred, bunlar iyi isimler mesela, yani Fenerbahçe'nin tabii mevcut oyununu ve kadrosunu güçlendirecek isimler. Ama tabii olabilirlikleri konusunda bilmiyorum yani.
2: Archie Brown, Osterwolde ve Fred'in ayrılmak istediği, hatta Asensio'nun da iyi bir teklif halinde gitmek istediği söyleniyor. Ayrılacak oyuncular da var. Yani bence işin o kısmıyla da çok uğraşıyor şu anda Aziz Yıldırım yönetimi. Asıl zorlayacak kısım bu Fenerbahçe yönetimini. Çünkü gidecek oyuncular belirlendikten sonra transfer operasyonunu yapmanın daha doğru olduğunu düşünüyorlar. Çünkü oyuncular var, gitmek isteyen oyuncular var diye kendi söyledi. Hatta iki oyuncu kalmayacak gibi duruyor. Ya onların orada, biri Osterwolde.
0: Orada şeye
2: biri de Archie Brown. Yani Nene'yi mesela Bundesliga'dan isteyen kulüpler var. Dorgeles'te ne gidiyor? Ya Bundesliga'da 3-4 takım istiyormuş ki onunla yollar ayıracaklar. Aslında Dorgeles Nene'nin çok böyle değersizleştirildi ama oyuncu gol asist anlamında 20'den fazla gol katkısı var. Yani istatistikleri çok parıldılı Dorgeles.
0: Ben ama orada şey yani Asensio'nun mesela Fred ben orada gider diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Fred'in gittiği bir ortamda Asensio'yu Fenerbahçe bırakmaz.
2: Bırakmaz işte.
0: Bırakmamalı da zaten. Yani
2: çok iyi bir teklif
0: oyun
2: gelirse.
0: Oyun kadro mühendisliği konusunda çok eksik kalır.
2: Evet.
0: Mesela Nene konusunda da bence benim tahminim Nene kalır, Musaba gider. Öyle bir şey olursa Fenerbahçe bir kanat forvet alırsa bence Nene kalır, Musaba gider.
2: Teklif olduğu için yani onu direkt satılacak hemen.
0: Ha yok, ben kadro olarak planlamasını düşünerek konuşuyorum.
2: Kaç? Ben 20'den fazla gol asist katkısı var. Enteresan bir oyuncu. Dorgeles Nene.
1: Süper Lig 10 gol, 3 asist. Türkiye Kupası 1 gol, 1 asist. Avrupa Ligi 2 asist. O kadar.
2: Yani yine de bir 20'ye yakın 6, katkısı var.
1: Evet. Fena 17 gol.
2: Ya 17 golle katkısı var ve Fenerbahçe'nin en değersiz oyuncusu olarak
0: en değersiz değil
2: en
0: de.
2: Değersiz oyuncu yabancılarından biri olarak. Yani ne işi var gitsin denen bir oyuncu. Ama piyasası varmış
0: ama
2: demek
0: ki satılacak. Ama Fenerbahçe'nin de öyle çok Kerem böyle o çifhaneli rakamlarda bir transfer yapacağını beklemiyorum ben.
2: Nasıl?
0: Ya şey mesela 10 tane falan oyuncu almayacak
2: yok,
0: Fenerbahçe.
2: Yok, tabii.
0: Fenerbahçe aksine limit aç daha geniş hale getirebilmek için içeriden oyuncu satacak.
2: Aynen.
0: Daha rahat hareket edebilmek aynen için.
1: Ciddi satışlar bekliyor musunuz mevcut kadroya göz önünde bulundurduğunuzda?
0: Biraz önce mutsuz olan oyuncular saydı. O oyunculardan bir iki tanesine ciddi rakamlar bekliyorum. Mesela biz de çok eleştirdik. İstikrar sorunu oldu, sakatlık sorunu olduğu için Archie Brown'u. Mesela orada bir çıkış olabilir. Eğer Aytin Ağa'yı alabilirse Fenerbahçe hem sol stoper alternatif hem sol bek alternatif olarak oradan bir çıkış olur. Oradan da iyi gelir alır Fenerbahçe. Çünkü o aynı zamanda 10+4'e de tutuyor. Archie Brown'un yaşı. Çok genç bir oyuncu. Sezon başı da Milan'ın listesinden döndü Fenerbahçe'ye. Oradan eğer olursa o bir transfer oradan ciddi manada bir gelir olur kulübe diye düşünüyorum.
2: Harcama limitleri için bir pencere açtı. Mesela Hakan Safi şunu söyledi, biliyorsunuz, harcama limitlerine takılmamak için sözleşmeyi minimum tutup oyuncuyla bol bonuslu sözleşmeler yapılırsa orada harcama limitlerine takılmaz kulüpler diye. Hatta ben ufkunu açayım, kulüplerin tarzında bir şey söylemişti yanılmıyorsam bir konuşmasında. İşte 5 milyon euro. Ne bileyim oyuncu 20 milyon euro mu istiyor mesela, harcama limitlerine takılıyorsun. 5 milyon euro yazıyorsun sözleşmeye. Ondan sonra da bol bol bonus ekliyorsun.
0: Ondan sonra kulübe ceza geliyor.
2: Bonusla kurtarıyorsun işi.
0: Öyle
2: oyuncuyla
0: yani
2: anlaşıyorsun. Bu şu anlama geliyor. Aslında ekstra bir sözleşme daha yapıyorsun oyuncuyla. 5 milyon euro.
0: Onu peki ya, FIFA kabul ediyor mu?
2: Ya onu bilmiyorum işte, öyle bir kolaylık var çözüm gibi bir şey söyledi. Yani çözüm üretmiş o. Hani sordular çünkü bu kadar paraları hani harcama limitlerine
0: takılmaz mısın? Ama Hakan Safi'nin açıkladığı isimlere de yani o rakamlara çok minimuma tutacak değil mi? Ya İmkansız. Greenwood'un ismi açıklandı. Şeyin açıklandı. Suarez'e
2: 80 milyon.
1: Orada Greenwood'u da 50 falan yani 45-50 falan verip bir daha sonra satma ihtimaliniz de yoktu yani.
2: Asıl bomba Suarez'de serbest kalma maddesi. Kulübün Sporting Lisbon'un sert çıkması.
0: Sonra
2: 80 milyon euro.
0: Sonra en son şeyi açıkladı Hakan Bey, eğer yanlış hatırlamıyorsam. Arse Trossard'ı mı açıkladı?
2: Yok, Greenwood'u açıkladı en son.
0: Trossard'ı açıklamadı değil mi?
2: Trossard'ı açıklamadı.
1: Yok. Yok, ama Trossard'la birisi, ilgili bir Beşiktaş'ın gündemi
0: Beşiktaş mı
1: var.
0: Fener galiba?
1: Beşiktaş. Hatta Beşiktaş'ın. Onu konuşalım istiyorum da.
0: Ha.
1: Evet. Hatta onu konuşacaktık. Yani, aslına bakarsanız.
0: Oraya geldik.
1: Konu evet, iyi
0: ya,
1: bir yere.
0: Çok beğendiğim bir oyuncu özellikle. Çok.
2: Evet.
0: Ki Beşiktaş'ın tam da ihtiyacına cevap olur, ilaç olur.
2: Şampiyonlar Ligi finalinde oynadı.
0: Artı Beşiktaş'ın kanat evet. problemi var. Kanat ama oyuncu problemi ama
2: pahalı
0: rakam demek. İşte ki Beşiktaş'ın bu sene harcama limiti bence çok iyi durumda ama bir oyuncuya o kadar çıkarlar mı bilmiyorum. Ama eğer alırlarsa çok önemli bir transfer.
2: Hocanın
0: hatta
2: şeyini...
0: orada şeyin kalecinin de ismi geçiyor.
2: Şövalye'yi diyeceksin.
0: Yok, Gürcü kalecinin de ismi.
1: Mamardaşvili'nin
0: ismi de geçiyor. Şövalye de iyi kaleci
2: bizim
0: bence.
2: Bizim A-Spor Beşiktaş muhabiri Şövalye'ye ilk o verdi biliyorsun. Evet. Ben çok zor görüyorum yani. Şövalye sakatlık yaşadı biliyorsun.
0: Ama en azından ama çok, isimler çok doğru yani bence.
2: Kulübün değer verdiği, bir isim. Şövalye transferini zor görüyorum ama Beşiktaş iyi bir kaleci alacak. O kaleci herhalde yabancı olacak. Zaten Ersin'e Arabistan'dan teklifler varmış. Arabistan'a gider diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Tabii burada Italiano'nun transfer stratejisini gerçekten
0: Vlahovic'in
2: çok merak
0: ismi
2: ediyorum.
0: Geçiyor.
1: Evet.
2: Hocanın transfer politikası nasıl olacak? Mesela bir basın toplantısıyla açıklasa hani nasıl bir düşüncesi var? Nasıl bir bütçe? Serdar Adalı'ya, Sayın Serdar Adalı şunu söylüyor başkan. Biz hocamızın istediği her oyuncuyu alırız. Bizim gerekirse 200 milyon euro da harcarız transfere. Yani böyle taraftarın beklentisini yükseltiyorlar. Çok zor yani, bu kadar paralar harcamak gerçekten zor. Nasıl adlandıracaksın? Nasıl anlatacaksın? Finansal fair play kriterleri diyorsun. Sonra UEFA ile anlaşma yapmak zorunda kalıyorsun. 3 yıllık, 5 yıllık. Büyük cezalar alıyorsun sonra oyuncuların ücretlerini ödemiş. Adana Demirspor'un kaç eksi kaç 90 puanları falan vardı biliyorsun.
1: Evet.
2: O kadar çok cezalar aldılar ki. Yani kulüplerin bu konuda aslında işin şakası yok. UEFA biraz esneme yapmış. Infantino özellikle ilk dönemler çok sıktık takımları. Kalite düştü demişti yarışmacı takımlarda. Biraz kemerleri açıyoruz, gevşetiyoruz dedi. Bizimkiler şey olarak düşündü. Artık harcama limiti yok.
0: Uçuşa geçiyoruz.
2: Saldır bütün. Öyle düşündüler.
1: Zeki Uzundur
0: bir tane bir bilgi buyur vereyim hocam. De bir tane Fenerbahçeli bir arkadaşım var.
2: Evet.
0: Enteresan bir şey yazmış da bu bilgi olarak tabii. Aziz Bey önümüzdeki günlerde Hakan Bey'i kulübe davet edip beraber çalışalım noktasında bir çağrıda bulunacakmış.
2: Güzel.
0: Bence bu da Fenerbahçe'nin menfaati için çok doğru bir düşünce ve güzel düşünülmüş bir olay diye düşünüyorum.
1: Bakalım olur mu, pozitif
0: yani,
1: bir geri dönüş söz konusu
0: eğer,
1: olur mu?
0: Hayır, sonuçta Aziz Bey'in diyor ki hep beraber olalım diyor. Fenerbahçe'nin menfaati neyse bence Hakan Bey de buna herhalde şey karşılıksız bırakmaz diye düşünüyorum.
1: Zeki Uzundurkan, Beşiktaş'ın 100 milyon eurolarda harcama yapmasını bekliyor musunuz?
2: Bekliyorum.
1: Transferde.
2: Bekliyorum.
1: Bonservis için soruyorum.
2: Bekliyorum. Akbatu'ya 18 milyon euro verdiler ve devre arasında dünyada en çok transfere para harcayan 5. kulüptü Beşiktaş. Çok para harcadı. Başkanın söylemiyle gerekirse 200 milyon euro harcarız. Yani onu finansmanı var demek ki harcayacaklar. Ama doğru harcamak çok önemli. Sonuçta mesela ben bir Getson sürprizi bekliyorum. Hani Galatasaray'a da çok yazılıyor ama devre arasında oyuncunun gelip beni alın, İstanbul'u, Beşiktaş'ı çok özledim demesi aslında Beşiktaş'ı harekete geçirmeli. Yani orta sahaya Orkun'un yanına Getson, işte bir de Rafa Silva profilinde bir oyuncu aldın mı 10 numara profiline, Beşiktaş çok iyi takım olur. Yani Beşiktaş'ın 10 tane oyuncu almasına

0: gerek yok ki. Beşiktaş'ın bir sol kanat oyuncusuna çok ihtiyacı var.
1: Bence santrafor ihtiyacı.
0: Santrafor tabii ki var. Alacaklar zaten. O tabii orada doğru.
1: Orta sahaya iki boylu tane oyuncu ihtiyacı
0: pivot
1: var.
0: Pivot bir santrafor düşünüyorlar.
1: Sol bek işte, düşünmeleri lazım.
0: Şomurodov ya Fenerbahçe'ye ya Beşiktaş'a, Başakşehir'deki Eldor Şomurodov gidecek gibi duruyor. Yani iyi para verecekler, iyi paraya satacak Başakşehir bu oyuncuyu, öyle görünüyor.
1: Şomurodov da kaç doğumlu ya? Bu 30 artı galiba.
2: Değil.
0: 30 değil var mı?
1: Onun Roma'sı falan da var ya.
2: 27-28 gibi hatırlıyorum. 30 olmuş hocam, evet.
0: Bravo sana hocam ya.
2: Doğru.
0: Takip 30 yaş, yine 3 yıl oynar hocam ama.
1: Yok, oynamasında değil tabii. De.
2: Haziran, yaş 29 olan. Haziran'da 31 oluyormuş hatta.
1: Tabii. Çünkü çok gol kralı oldu adam. Onaçu'yla gol krallığını paylaştı.
0: Evet. Başakşehir'de bir de.
1: Çok bravo bir de Başakşehir'de ama. Geçen şeyde de programda da konuştuk ki Kerem, gerçi konu dağılmasın sonra söylerim. Başakşehir Konferans Ligi'nin ciddi bence şampiyonluk olabilir, adayı olabilir.
0: Olabilir.
1: 2-3 transferli.
2: Eğer mevcut oyuncuları tutarsa
1: yani
2: bir şekilde üstüne de doğru takviyeler yapılabilirse.
1: Bence oyunu daha da gelişecek. Olabilir. Yani hocanın çok büyük eli de değdi. Bence istediği oyun, yani 3-4 takviyeyle Başakşehir'i Konferans Ligi'nde ben çok şanslı görüyorum.
0: Katılıyorum. İyi oynuyorlar. İyi takım zaten Başakşehir. Ama tabii transfere ihtiyacı var onların.
2: Hocam santrfor adayları arasında Crystal Palace'lı Jean-Philippe Mateta'nın da adı geçiyor, evet. Beşiktaş için. Yani çok
1: Blaovic'in de ismi geçiyor.
2: Yani çok iyi bir isim olabilir.
1: Ya olabilir. Sizi farklı yerlere götürebilir.
2: Götürebilir. Yani Blaovic için bilmiyorum, onu garanti etmek kolay değil ama.
1: Tabii son dönemlerini insanlar şey yaparak değerlendiriyor ama iyi bir golcüdür yani. Sonuçta oynadığı ligler belli. Mateta tabii daha güncel.
2: Evet.
1: Daha yıpratıcı. Yani sizi farklı bir oyuna yönlendirebilir ki Sayın Italiano'nun ön alan baskısına çok önem verdiğini düşünürsek ön plana çıkabilir ama Kerem, isimler doğru da rakamlar çok yüksek. Yani konuşulan isimlerin hepsi doğru. Yani Beşiktaş'ın yaptığı hatalardan sonra izlediği en doğru transfer politikası ama isimleri işte getirebilecekler mi? Mühim olan o. Beşiktaş'ın normalde bu oyuncularla beraber çok büyük level atlar.
2: Ya konuşulanlar güzel.
1: Ya şunu söyleyeyim, en kötü ihtimalle yani Kasım'da şey Beşiktaş havlu atmaz. Bu isimler, işte kaleci isimleri, konuşulanlar ama çok yüksek maliyetli oyuncular bunlar. Çok mesela Orkun'un yanına iki tane oyuncu almanız lazım. Yani orası Aslani ile Endidi ile falan artık şampiyonluk yarışında geri kalırsınız. Oraya çok net bir tane 6 numara, mümkünse 8 oyunu oynayacak, Orkun'un oyununa da yardımcı olacak bir orta saha. Sonuçta bir santrofor alternatif veya bence Ohun da önünde bir oyuncu almanız lazım. Sonunda bek alacaksınız, kaleci alacaksınız. Hatta bence bir tane de stoper alacaksınız. Gerçi Jalo Sergen Hoca'dan memnun değildi. O gittikten sonra kalmayı düşünüyor. Ama son şeyde Beşiktaş'ın bir dezavantajı da ligi de erken açacak.
0: Evet.
1: Trabzonspor'un kupayı almasıyla. Sonuçta kolay değil bu işler. Planlama, Önder Hoca'nın işi hakikaten çok zor. Ama hepsinin bir çaresini bulacaklar. Ama konuşulan isimler bence çok doğru isimler.
2: Önder Özen'in bu görevin altından kalkacağını düşünüyor musunuz?
0: Ya bütçe meselesi. Evet. Bence Önder Özen değil, burada Italiano, yeni teknik direktörün istediği isimler önemli. Yani Önder Özen kalkıp da bu Beşiktaş'a çok faydalı olur hocam gidip de isim önereceğini düşünmüyorum. O zaman hoca zaten gelmezdi.
1: Bence yani, beraber yapacaklar.
0: Tabii beraber yapacaklar ama yine de hoca kafasındaki isimleri söyleyecektir. Ona göre hareket edeceklerdir. Ama şöyle olursa ki bazı teknik direktörler mevkiyi söyler, isim söylemez. Scout ya da işte Önder Özen gibi profiller hocanın önüne işte sol bek mi, sol kanat mı arıyorsun? 3-5 tane isim getirir hocam. Bunların şartları şu şu şu, maliyetleri şu şu şu, şunu alabiliriz, buna B plan olarak bunu düşünüyoruz der, hoca seçer. Ama ben İtalyan'ın onu diyeceğini düşünmüyorum. Zaten gidip konuştular, başkan da dahil, Önder Özen de dahil. Hocanın bir listesi vardır, o listeye göre hareket edecekler. Ki transferin şu anda sürecin uzaması, ben Beşiktaş'ın hemen hoca gelir gelmez transfer açıklayacağını düşünüyorum ama belli ki hoca tek tek oyuncuları, takımdaki oyuncuları bir tanıyayım, oyuncuları bir dinleyeyim, ondan sonra transferleri yaparız demiştir. Acele etmeyelim
1: bence
0: demiştir.
1: Bence Dünya Kupası'nda Beşiktaş'ın elini kolunu bağlıyor
0: %100,
1: bence. %100. Hatta Fenerbahçe için de, bu Galatasaray için.
0: Tabii Galatasaray zaten öyleymiş. Yani
1: Trabzon'un izlediği politika farklı olduğu için onun için net konuşamıyorum.
2: Beşiktaş'ta santrfor arayışında Mateta'nın adı geçiyor dedik. Leandro Trossard'la ilgili konuştuk. Siyah beyazlı ekibin ciddi bir bütçesi de olacak. Bu kesin. Evet. Beşiktaş'tan haberleri ilerleyen günlerde değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Trabzonspor zaten transfere hızlı bir giriş yapmıştı. Evet. Ama kaleci konusunu netleştiremedi henüz. Bordo Mavili kulüp Andre Onana'nın yeniden kiralanma ihtimali var. Sanki bir ay öncesine göre bu durum daha olumlu seyrediyor hocam.
1: Evet.
2: Ama emin de değiliz. Siz Onana'nın genel hatlarıyla performansını nasıl buldunuz? Öncesinde ne vereceğini düşünüyordunuz?
1: Ya Onana'nın gelirken tabii bazı konularda sıkıntısı vardı. Biliyorsun konsantrasyon. Maçlarda yaptığı bazen bariz hatalar ama gelinen noktada Trabzonspor özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nın kazanılmasında çok büyük rol oynadı. Çok iyi maçlar oynadı. Fatih Hoca kalede özellikle güven veren bir kalecinin olmasını çok istiyor. O yüzden tekrar teklif yaptılar. Ve ciddi bir rakam teklif yaptılar. Yani geçen sene aldığı rakamın üzerine bir teklif yaptılar. Ama buradaki sıkıntı şu. Onana'nın Manchester'la olan sözleşmesi devam ediyor. Yani bu sözleşme 28'e kadar taşınıyor.
0: Evet, 28.
1: Yani Onana'yı Trabzonspor bonservisiyle alamaz. O zaman konuşulan rakamlar 30 artıya gidecek. Şimdi burada Onana'dan da bir beklenti var. Haber göndermiş, gelmek istiyorum diyor ama aynı zamanda da Avrupa'da kalabileceği, gidebileceği bir kulüp de kovalıyor. Manchester'da diyor ki ya bu adamın zaten bizde bir senesi var. Biz bunun artık bedelini ödemek istemiyoruz, aldığı maaşı. Bir türlü çıkmak istiyoruz. Aslında Manchester Onana'yı satmak istiyor. Yeni gelen Areola da satmak istiyor. Yani burada Trabzonspor'un tabii mutlaka bir B, C planları olması gerekiyor. Hem gelirse zaten sıkıntı yok ama gelmezse bir de Kerem şöyle bir şey var. Kiralık bir oyuncuya verebileceğiniz maksimum parayı Trabzonspor verecek Onana'ya ve aynı konuları tekrar gelecek sene tekrar konuşacak. Bunları göze alacak mıyız? Farklı bir oyuncuya mı yöneleceğiz? Bu yerli olur, yabancı olur kaleci konusunda.
2: Yabancı olur deniyor onun olmasına.
1: Yani dediğim gibi kaleye Fatih Hoca net bir oyuncu istediği için bence yerlilerden onun herhalde gözünü dolduran olmadığı için yabancıya gidecekler öyle gözüküyor.
0: Başkan söyledi.
1: Ama onun bence bir B planını da çizmeleri gerekiyor bir an önce. Çünkü böyle askıda kalan mesela Sigankov transferi de öyle. Çok istiyorlar. Hoca çok beğeniyor. Çok ben Trabzonspor'un sağ kanadının çözümü olacağını düşünüyorum. Evet. Ama o da mesela Danimarka ile oynanan hazırlık maçından sonra kararını vereceğini söylüyordu. Maç oynanalı geçeli 4 gün oldu. Oraya da bir alternatif bulmak lazım. Aslında Trabzonspor gelinen noktada toplam 8 tane oyuncuya imza attırmış. Bunun 4 tanesi Türk. 2-3 tane oyuncuyu aldıktan sonra transferi kapatacaklar. Ya takımlar transfere başlarken belki Trabzonspor transferi kapatacak. Ama herkes şunu bekliyor. Ya başkan her hafta bir oyuncu açıkladığı için niye 3-4 gündür açıklanmıyor diyor. Böyle bir durum oluştu hakikaten. Bazen hani verirsin vermezsin suçlu olursun ya. Ya ne oldu? Niye gelmiyor? Bitiremediler bu tarafı. Ya durun be kardeşim. Adam 8 tane transfer yapmış. Kadro derinliği yaratmış. Türk oyuncu sayısını arttırmış. Alacaklar. Alternatifleri de var. İyi de çalışıyor scout ekibi.
2: Bu arada ayrılabilecek bazı oyunculardan da ekstra para kazanma olasılığı söz konusu.
1: Tabii orada karar vermişler. 3 tane oyuncunun bir tanesiyle çıkış yaptılar Zubkov'la. Evet. Orada Augusto var, Olay var. Olay'daki konu da Dünya Kupası'ndan önce mi sonra mı? Rakam olarak ne alabiliriz? Oradan da beklenti 30 ve üzeri. Zaten Augusto'nun büyük ihtimalle Zenit'e transferi bugün yarın açıklanır. Beklenen rakam 20 milyonlar civarında. Enteresan. Bir de Trabzonspor'un mevcut oyuncularına da mesela Pina'ya teklif var. Adam iyi oynuyor. Ama başkan diyor ki o kalacak diyor. Evet. Seneye bakarız. Niye bakarız? Çünkü bu takım Avrupa Ligi'ne girerse Pina'yı 15'e vereceğine 25'e vereceğim. Yani onun için Trabzonspor'da aslında işler yolunda gidiyor. Ama taraftar çok sabırsız. İşte o, Sigankov konusu olmayınca ya niye olmadı, bizi işte gelmeyecek mi falan. Ya mutlaka bir alternatifini bulurlar. Ben doğru planlamanın doğru zamanda olduğunu da düşünüyorum.
2: Son 1,5 dakikamız içinde miyiz? Arkadaşlarıma sorayım, doğrudur. 1,5 dakika Zeki Uzundurukan için kısa bir süre aslında ama sona geldik gibi.
0: Evet. Ya ben Onana'nın kalacağını düşünüyorum. Hı-hı. Hatta Manchester United'da 7,5 milyon euro teklif edilmiş. Kabul etme durumu varmış. Bugün İngiliz gazetelerinde var. Sonrasında belki bir opsiyon konulacak. Tapusunu alacak. Bilemiyoruz. Öyle bir anlaşma da olabilir. Kalmasını istiyorlar. Olmazsa yabancı kaleci olacak zaten dedi. B planımız hazır dedi Sayın Başkan Ertuğrul Doğan. Victor Sidankov konusunda da o transferin biteceğini düşünüyorum. Orada menajer komisyonunu yükseltti diye iddialar var. Uçuk kaçık komisyonlar istiyormuş.
1: O Cabral'da da oldu ya. Aynısı.
0: Cabral'da bilmiyorum ama Sidankov'da öyle bir durum varmış. Aşarlar. Burada asıl mesele şu. Taraftarın ilgi göstermesi lazım. 8 transfer yapmış Trabzonspor. Hala sattığımız kombine sayısı 3500 dedi başkan. Yani kombinelerin bitmesi lazım. Tribünlerin dolması lazım. Trabzonlu iş adamlarının Trabzonspor'a sahip çıkması lazım. Loca alması lazım. Kombine almaları lazım. Formalara hücum etmeleri lazım. En önemlisi sponsor olmaları lazım. Ertuğrul Doğan'ı bu kadar yalnız bırakmasınlar.
2: Çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Zeki Uzundurukan, ağzınıza sağlık. Abla hocam, teşekkürler.
1: Ben teşekkür ederim.
2: Sevgili seyirciler, transfer raporuna noktayı koyuyoruz. A-Spor ekranlarından ayrılmayın. Herkese mutlu geceler diliyorum. Hoşçakalın.
3: Türkiye'nin spor radyosu.
4: A-Spor Radyo. Türkiye'nin spor radyosu. A-Spor Radyo.

0: ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Güvenç Kurtar ve Mehmet Özcan stüdyoda konuklarım. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Sen de hoş geldin.
0: Teşekkür ediyorum. Başladı artık Dünya Kupası. Artık son saniyeleri maçında çok hareketli bir maç bu arada. Kartlar havada uçuştu. Biraz da agresyonu yüksek olduğu diyelim bir maç. Bitmek üzere. Meksika-Güney Afrika karşılaşması 2-0. Meksika'nın üstünlüğü var. Tabii ki Dünya Kupası'nda konuşacağız. Tabii ki gündemdeki haberleri de konuşacağız. Çok konuşacak şeyimiz var ama önce bir konuklarıma dönmek istiyorum. Hocam öncelikle nasılsın?
1: Şimdi maç başladı. 3 dakika küsürdü. Dedim ki bu şeyden dedim bir alt olmaz. Ne o bu? Güney Afrika'dan. Yalan yanlış oynuyorlar. Yeri pası dönüyor. Adam öne gitmiyor.
0: Şey dedim. Hocam maçı konuşuruz. Sen nasılsın?
1: İşte ben çok iyiyim ya maşallah.
0: Maçı konuşuruz.
1: Ya neyse. Şimdi ben geçen gün Babeski'ye gittim. Bizim başsavcımız Levent Özkan Bey İsmet Saçlı başsavcı vekilimiz. Yemek yedik orada. Senin de kulağını çınlattık.
0: Teşekkür ediyorum. Sonra. Selamlar. Sevgiler.
1: Şeydi ama Babeski'de yemek yedik tamam. Ondan sonra gittik. Seni de davet ettiler. Herkes seyrediyor ya. Çok selam gönderiyor. Herkes selam gönderiyor.
0: Bizden de herkese selam.
1: Oradan işte geldik bir şey. Şurayı gördün değil mi
0: Hiçbir
1: zaten?
0: Hiçbir şey olsun hocam. Biliyorum.
1: Neyse ondan sonra. Başka bir şey. Tabii şeylerim vardı. Adını söyle. Davalar vardı falan filan işte burası.
0: Onlara da geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim. Evet. İyiyiz ya. Allah şükürler olsun ya.
0: Anlayacağız zaten Allah, hocam. Programın Allah, içinde ne kadar iyisin anlaşılıyor senin.
1: Allah bu günlerimizi aratmasın öyle dedim.
0: Amin. Tabii ki. Mehmet sen nasılsın?
2: Ben izninle ilkokul öğretmenimi dün kaybettim Hüseyin İltaş. Ona rahmet diliyorum. Bir de ben yani bir kasaba Ayrabolu'da doğup büyüdüğüm için babamın da arkadaşıydı zaten. Hatta şöyle hala hatırlıyorum Melike. Yani babam eczanemiz vardı işte oradan yürüdük okula gittik. 1B'deydim. Hüseyin Hoca 1A olunca hocam 1A'yı al Mehmet dedi. Sınıfımı kaydırdı. Sonra dedi ki dönersin eve dedi yani sana okulu gösterdim dedi. Genelde şimdi İstanbul'da okula giden herkes hani işte toplu taşıma olur, ebeveyn olur. Bizde öyle değil yani. Sadece ilk giderken babamla gittim. Dönüşü kendim yaptım. 5 sene okudum. Sadece okuma yazma öğretmek gibi düşünmeyeceksin matematik. Ben şeyi çok iyi hatırlıyorum o sekans aslında. Hocam öyle aklıma geldi. Eczanemize özel gelip bana peynir yedirmeye çalıştı hocam. Ben peynir yemiyorum. Ve hani peynir yemeyen bir çocuk olarak işte kahvaltı kültürüm yoktu. Ona da çok böyle hoca mesai harcamıştı. Fenerbahçeliydi. Bir rahmetli onu tekrar anayım. Leburgaz'da bugün defnedildi. Babeski deyince hocam aslında aklıma Leburgaz'da geldi. Çünkü emekliliğinde orada yaşıyordu.
1: Ben de bugünlerde pardon ne aklıma geldi biliyor musun? Hani böyle bir şeyler diyor ya ilkokul öğretmenin adı falan filan. Benim öğretmenim adı biliyor musun? Güzide Balıkçıoğlu'ydu. Ama rahmetli olmuştur mutlaka. Nur içinde yatsın.
0: Nur içinde yatsın.
1: Hiç unutmuyorum onu biliyor musun? Yani ilk şeyini.
0: Unutulmaz. İlkokul öğretmenleri
2: bilmiyorum
0: çok
2: önemli. Bilmiyorum tabii Melike. Benim 5 sene hep aynı öğretmende. Seninle mi?
0: Ben hep söylüyorum ya.
2: Şimdi biraz değişiyor tabii. Hani,
0: şimdi
2: yerlerimden
0: dolayı. Öğretmenle bir bağ kuruyorsun.
2: Tabii.
0: Tabii benim de öyleydi. 5 yıl Hasan hocam. Ve zaten hep söylüyorum ya. Benim böyle futbola sevgimi de daha fazla pekiştiren. O da bir Fenerbahçeliydi bu arada. Bir insandı. Bize böyle maçlarda izletti. Sonra da maçlar hakkında sınıfta tartışma yaptırırdı. Seviyordu bunu yani. Haberler üzerine de yaptırırdı.
2: Ama sen şeysindir Melike, mavi önlüksündür. Ben siyah önlük.
0: Evet,
2: son. Mavi önlük. Benden bir alt devre mavi önlüğe geçmişti hocam.
1: Öyle mi? Ben hatırlamıyorum.
2: Siyah önlük.
1: Yazık.
2: Üniforma sabit yani.
0: Evet, şimdi maç da bitti bu arada. Onu da söyleyelim. Dünya Kupası'nın açılışı Meksika 2, Güney Afrika 0. Dediğim gibi kartları konuşacağız, maçı konuşacağız ilerleyen dakikalarda. Ama açılış maçını Meksika kazandı. Şu zili niye koydum biliyor musunuz bugün? Size böyle Dünya Kupası ile ilgili enteresan sorular soracağım.
1: Eyvah, çalışsaydık keşke.
0: Bilenler basıp bilmeye
2: İlk
0: çalışacak.
2: İlk şampiyon Uruguay hocam.
1: Hadi ya.
2: Öyle biliyorum. Okuduğum o kalmış aklımda.
0: Evet ilk öyle doğru ama öyle değil. Daha çok güncel şeyler soracağım ama ilerleyen dakikalarda. Şimdi açılışı nasıl buldunuz? Öncelikle onu söyleyeyim. İlk maçta bitmişken çok güzel bir şov da vardı. Maçı da konuşuruz ama çok güzel bir şov vardı. Özellikle Shakira'nın şarkısı. Zaten Dünya Kupası demek Shakira demek.
1: Hakikaten yani gene mi Shakira vardı?
0: Evet hocam. Bak, ve birçok dilde hadi hadi diyor böyle. Çok
2: ama bir
0: tatlı,
2: şey soracağım Melike bak seninle ayrıştık. Hocam çok güzel yerden yakaladı. İyi demiş Shakira artık biraz.
0: Ama
1: yok hayır ben açıdan demedim.
2: Dua Lipa olsun hocam.
1: Ya bir dakika. Ha,
0: Dua Lipa. 2000... Dua Lipa yeni evlendi şimdi ama ya. Balayı.
1: 2006'da da ben şeydeydim ya. Dünya evet, Kupası'nda evet. Benim önümdeydi Shakira.
0: Dünya Kupası demek Shakira demek yakışıyor, oldu artık. Yakışıyor yani. Bence sen de. Bir figür oldu. Daha kaç yıl daha böyle dans edecek, şarkı söyleyecek zaten. Figür oldu yani. Bir
1: ya.
0: De tek başına olmuyor bu arada. Onu da söyleyelim. Yani başka şarkıcılar da eşlik ediyor ama... özellikle ana figürüne olmasına alıştık ve şarkıları akılda kalıyor bence.
1: Şeyden de ayrıldı mı kocasından?
0: Hocam
2: Pike'den çok oldu
1: ya. Çok üzüldüm ona ama ya.
0: Hocam o çok oldu ha? Yani. Şimdi magazine geçeriz ama ben öyle bir nasıl buldunuz açılışı onu bir sorayım. Mehmet seninle başlayayım.
2: Ya şöyle yani Amerika, Kanada, Meksika ortaklaşa düzenlenen bir turnuva. Ben bir kere şu noktada iki detaya takıldım. Birincisi maç tam 22:00'da başlamadı.
1: 6 hani, dakika yetiyordu.
2: Genelde
0: evet.
2: Baktım. Türkiye'de çok Türkiye'de o tarz suistimallere çok alışkınız. Aynı standart ne yazık ki olumsuz anlamda. FIFA'nın bu organizasyonda üstüne hocam bilmiyorum yani ben

0: dediğim gibi uzun uzun diyor. Konuyu çok saptırmak istemiyorum.
1: Yani hani. Yapmayın.
0: Spor ülkesi olmaya çalışıyoruz. Mesela son uygulama hoşuma gitti. Fenerbahçe Beşiktaş basketbol finali var mesela. Bir şifresiz yayın olacak mesela. Güzel. İnsanları madem hani böyle diğer sporları teşvik etmeye çalışıyoruz. Bazen ben kendi adıma söyleyeyim. Final Four'u takip ederim Fenerbahçeli mesela. Yani tamam Fenerbahçeli ama Final Four'u izlemek isterim. Biraz zahmetli oluyor Melike biliyorsun. Yani bizim ülkemizde spor zaten kutudan.
2: Evet.
0: Keza şimdi biz yayıncı kuruluşu izleyemiyorum. A-Spor'daki kupa maçlarını YouTube'dan da takip edebilirsin. Yani her türlü imkan var. Bir şekilde ulaşabiliyorsun. Keşke diğer branşlarda veya diğer böyle Avrupa tarzı turnuvalarda uygulamalar devam edebilse diyelim. İlk günün günahı olmaz. Beklediğimiz Meksika galibiyeti geldi.
2: Evet, favori olan.
0: Hugo Bros hocam hatırlamadı. Muhtemelen Süper Lig'de rakip bile olmuş olabilir. Trabzonspor hocasıydı.
2: Ben şeyi soracaktım. O zaman hadi. Türkiye'ye gelen Meksikalı futbolcular.
0: Güzel soru.
2: Zile basın ama.
1: Alvarez işte.
0: Hocam Alvarez'in bu sezon Fenerbahçe'deki en kritik pozisyonu. Böyle ya, bir sekans. Ben. Orkun'un kırmızısı benim bir tek o aklımda değil mi? Orkun'un vardan dönen kırmızısı Edson Alvarez'ti. Onu hatırladım.
1: Başka var mı ya? Ben bir...
0: Zaten... bir tane de Galatasaray golü vardan döndü hocam.
2: Zaten çok fazla faydalanamadı.
0: Son 10 dakika oynadı.
2: Fenerbahçe onu söyleyelim.
1: Ama sakatlandı ya. Ben
2: evet,
1: iyi bir adam.
2: Faydalanamadı.
1: Yani ben nereden geliyor aklıma biliyor musun? Samsun maçında Fenerbahçe var ya Alvarez, Talisca, Asensio çıkmış.
0: Merkez doğru.
1: 10 tane falan yerdi golü vallahi ya. Nasıl öyle bir şey çıkarttı şey bu hoca? Bir de diyorlar ki genç hoca al sana genç hoca. Bir de şey var ya hani Aykut işte 5 sene antrenörlük yapmadı da falan filan diyorlar ya. O yapana da gördük. O Tedesco'dan ne yaptı yani?
2: Hocam şimdi Tedesco'ya gelmeden.
0: İki tane isim var. Almaguer bir. Fatih Hoca getirdi. Başarısız transferdi. İkincisi Giovanni Dos Santos.
2: Dos Santos. Ben de onu söyleyecektim. Nasıl gelmez aklınıza değil. Benim Dos Santos anım var. Tabii ki kendisiyle değil ismiyle. Ben kimimdeki ilk zamanlarım, A-Spor'daki ilk zamanlarım yani. Bir izleyici doğru cevap Dos Santos ve biliyor ben izleyicimizin adını bildi diye okuyacağım ama Dos Santos diye cevabı vermiştim yanlışlıkla. Ve öyle de o kayıtlara geçmişti. Yanlışlıkla cevabı okumuştum. O yüzden unutamıyorum. Galatasaray'a gelmişti.
0: Ben o zaman Dos Santos'la ilgili anımı anlatayım. Galatasaray muhabiri olmadan önce Galatasaray editörüydüm. Biraz agresif zamanlarım. Rekart dönemi Galatasaray şampiyonluktan da kopmuştu. Dos Santos'un da bir bakabilirsin golü yoktu. Giovanni Fos Santos başlatmıştım. Öyle hani Fosları kelime oyunları yaparız ya hocam. Giovanni Dos Santos'u biraz olumsuz ama şeydi izlemesi keyifli oyuncuydu Melike. Başka düşünüyorum başka yok benim aklımda var mı? Meksikalı
2: çok teşekkürler.
0: Başka.
2: Diego Reyes.
0: Doğru.
2: Güvenç hocam sever yazmışlar.
0: Diego Reyes doğru.
2: Murat Bey yazmış. Dos Santos yazmış herkes. İlk akla gelen.
0: Başka var
2: Denigris.
0: Meksikalı mıydı Denigris?
2: Denigris.
0: Toprağı bol olsun.
2: Bakalım başka. Edson Alvarez.
1: Öldüğünü bile hatırlıyor. Görüyor musun Mehmet?
0: hocam çok o kalp krizinden sanırım Yunanistan'da erken yaşta. Sağda öldü diye
2: çok
0: biliyorum.
2: Da yok yani ama Türkiye'ye gelen Meksikalı böyle işte sayıyoruz az az. Yani bir Uruguaylı gibi, Arjantinli gibi, Brezilyalı gibi çok yok.
0: Asıl hadi bir kendimi ateşe atayım mı? Bana bir de normal say desen zaten.
2: Meksikalı dünya.
0: Chicharito var. Marquez vardı.
2: Chicharito'ymuş.
0: Chicharito. Stoperi vardı Marquez Barcelona. Barcelona'da stoper vardı Marquez.
1: Bir tane kalecisi
0: vardı böyle çok renkli kıyafetler giyerdi.
1: Campos.
0: Genç Campos, Campos. Böyle çok değişik kaleci kazağı vardı.
2: Evet. Ben de onu hatırlıyorum. Hatta bunun fotoğrafını.
0: Sarışın bir forveti vardı Melike. Kaleciye benzeyen. İzleyicilere sorar mısın? Luis Hernandez miydi ismi? O da çok. Bir de Branco vardı hocam solak. Branco'yu hatırlaman gerek.
1: Kaleciyi hatırlıyorum da. Kaleci.
0: Kaleciye benzeyen forveti vardı.
2: Bir isim geldi ama gerçekten bilmiyorum. O yüzden şimdi bir bakacağım. Ona göre sizi teyit edeceğim.
0: Ben yetişemedim. Serkan Korkmaz bugün bana söyledi. Hugo Sanchez hocam. Meksikalıymış. Real Madrid'in forveti. Benim Hugo Sanchez.
2: Kim bu? Bir santrfor gelmiş. Eskişehir Spor'a Benfica'dan.
0: Kim?
2: Hadi bakayım ben kimim yapıyorum şu anda.
0: Kimmiş?
2: Rogelio Funes Mori.
0: Hatırladım.
2: Meksikalı forvet.
0: Ama Meksikalı olduğunu bilmiyordum.
2: Evet Eskişehir'de oynamış. Murat Bey teşekkür ediyoruz. Mori Eskişehir diye başka bir Fenerbahçeli izleyicimiz

0: yazmış, ne kadar güzel. Biliyorsunuz bunları. Herhalde bunları bulabileceğiniz bir yer yoktur öyle tek tek yazıp. Gerçi bulunur. Artık her şeyi yapay zeka yazıyor. Ama yapay zekaya güvenmeyin. Öyle her şeyi de bilmiyorlar. Hocam nasıl buldun ilk maçı sen? Bir şeyler anlatıyordun ya başta. Evet.
1: Kızdı.
2: Ya şimdi başladı. Şey, bizim Orhan Topaç vardı. Şey vardı. Neyse. Ondan sonra Özgür vardı. 3 dakika küsuratı vardı. Dedim ki bunlardan bir şey olmaz. Bak şimdi. Hele bu dedim Afrika var ya, Güney Afrika'dan dedim ya, pasları yalan yanlış veriyorlar, çıkamıyorlar. O zaten o kaleci şeyi, golü yedirdi. İkinci yarıda aynı pozisyonda aynı pası yine attı. Şimdi seneler evvel bu Leipzig'in antrenörü vardı. Şimdi Bayern Münih'in antrenörü mü oldu?
1: Nagelsmann. Alman milli takımından.
2: Alman milli takımı mı? Alman milli takımından hayır gelmez. Şimdi ne yaptı biliyor musun? Onu takımı, işte çok bet ediyorlardı o zaman onu. Aynı böyle ortaya pas attı, tamam mı? Dedim ki hiç bu iyi antrenör değil. Benim futbolcum oraya pas atamaz. Şöyle çok goller yenildi yani dünyada.
1: Sanki Beşiktaş o rakipti. Belki o meşhur maç var ya, kulakları zarar görmüştü. Werner'in, Leipzig.
0: Yani, Leipzig
2: yani sonra işte şimdi milli takım antrenörü olmuş, hiç ümitsizim. Yani ben o gün, bak kaç sene oldu, belki 8-10 sene oldu, kaç sene oldu bilmiyorum Leipzig'in antrenörü olduğu zaman. Oraya pas atılmaz. Benim futbolcum oraya pas atamaz. Atamaz yani. Bırak onu, benim şeyim, stoperim, liberom neyse, oradaki de gene orta sahadaki adama öyle pas atamaz. Zaten öyle arka dönük adam top alamaz. Ya olamaz böyle bir şey. Bu kaleci aynı ikincisi yine yaptı. Şimdi bize diyorlar ya, yenilik var futbolda. Ne yeniliği var ya? Bir yenilik dediğim bu top kaptırma yeniliği yani. Nasıl top kaptırırız yeniliği? Yani buna bir yenilik diyor. Dünyadaki futbolun gelişmesinde yenilik dedim mi bu. Rezillik yani, yenilik değil de. Ya herkes yapmaya çalışıyor, kaptırıyor. Ya dünya kadar gol yiyorsun, dünya kadar top kaptırıyorsun. Ya böyle bir yenilik olur mu ya? Ondan sonra da şimdi Aykut'ta geçen şey diyorlar ya, 5 senelik antrenör yapmadı. İşte acaba futbol ne olur? Şimdi bizim arkadaşlarımız burada yeniliği görüyor. Yani bizim arkadaşlarımız takip ediyor ya medyadan. Medyadan yeniliği görüyor ama Aykut göremiyor onu. Veya çalışmayanlar göremiyor. Böyle bir saçmalık var. Sen de diyorsan ondan vazgeç. Bak söylüyorum sana. Yani sen şimdi burada yeniliği görüyorsun. Aykut veya çalışmayan adam göremez mi ya? Yenilik dediğinde rezillik. Yani top kaptırması. Var mı bildiğin yenilik, varsa söyle, benden bu kadar. Başka bir yenilik var mı?
1: Hocam duran topları çok işine katlar. Taçlar zaten, falan artık çalışılıyor bayağı.
2: Ya zaten ya ben aldığım ya. Benim antrenmanlarım vardı biliyor musun? Penaltı yaptırtmama idmanı. Öpücük idmanı. Duydunuz mu hiç?
0: Hayır hocam.
2: Duymadın mı? Öpücük idmanı ne biliyor musun? Şimdi bunlar taç falan, ben senelerle 30 sene evvel yaptırıyordum. Şimdi adama tekme atıyorsun, tamam mı? Evet. Adam yerde yatıyor, gidiyorsun, hala hakem geliyor, hala üzerine falan filan. Herif sana çıkartıyor şey, hakem kırmızı kartı diyor. Ya diyorum ki kardeşim kaldır adamı bir öp. Ya benim mahalle arkadaşım bilmem ne de, tamam mı? Yani sana kart göstermesin. Hocam benim mahalle arkadaşım Mehmetçim çakşuk bir öp. Vallahi ben onları söylüyordum bak kaç sene ben. Üçüncülükte çalışırken öpücük idmanı. Ya öbür türlü yapıyor herif. Zaten atacak, bir de zart turt ediyor böyle falan filan. Güm dışarı, hadi güle güle. Yani bunlar taç idmanları falan filan, bunları yaptırıyorduk zaten. Ama yeni yeni tabii piyasaya çıkıyor bunlar. Korner, duran toplar bilmem ne. Gene frikik çalışması yok. Bizim milli takımda diyor göremiyorum ben, bir frikik çalışıyor. Ya kadınlarım var. Kadın futbolunda bir frikik çalışmaları var, inanamazsın. Bir korner çalışmaları var veya şeylerin. Şimdi Afrika Kupası'nda şampiyon oluyor şey Mısır. Bir frikik çalışması var. Evet, sen onu bir takip et. Sen de lütfen. Müthiş ya. Onu yemeyen yani o çalışmayı hiçbir takım olamaz. Ama ufak tefek tabii şeyler var. Nüanslar var, tamam mı? Yani o ayrıntıları yapsın. Ya göremedim ben ya. Öyle bir çalışma daha yok. Ya belki 1-2 senedir hiçbir takımda friki çalışması göremiyorum. Belki bir tane görmüşündür. Var mı özel bir friki çalışması?
0: Vardır hocam.
2: Ha?
0: Vardır hocam.
2: Nerede gördüm? Ben görmedim. Bizim milli takımda da vardı. Yok, görmedim. Hiç görmüyorum ben. Ne Fenerbahçe'de, ne Galatasaray'da, ne şurada, ne burada.
0: Hocam her çalışmayı göremezsin zaten.
2: Olur mu? Maçları seyretmiyor muyuz? Ya bir frikik çalışması derken orada uygulamayı göreceğiz. Bir gün bak Bülent Uygun.
0: Hocam bazen
2: Sivas Spor'da yaptırdı o gol attı.
0: Çalışılmış diyoruz yani. bazen de hatta ya. Sonra maçlardan sonra

0: paylaşıyorlar ya.
1: Bir tane ya 40 geldi yani bir tane.
0: Her zaman karşılığını göremeyebilirsin hocam yani.
1: Ya hayır
0: top
1: ama
0: kazanmak da kolay.
1: Bir tane çalışılmış diyorsun, şu bir hareket çalışılmış.
0: Şimdi
1: ama
0: Meksika demişken demiş Selman Bey, aklı ilk gelen Ochoa Meksika kalecisi, adam 29 Şubat gibi 4 yılda bir beliriyor. Sadece Dünya Kupalarında var, sonrasında 3 yıl 11 ay adını duymuyoruz. Bugün de yedekte vardı bu arada, 40 yaşında Ochoa.
2: 2006 Messi ile birlikte, hatta Ronaldo ile birlikte 6 yaptı.
1: Şey ama o zaman göremedi. Keşke o formayı giyseydi, hatırlardık onu. Değil mi?
2: Ochoa'dan önceki hocam benim dediğim Campos sanırım ya. O Ochoa'dan
0: onu
2: önceki jenerasyon.
0: Onu da yazın. Ochoa da kötü
2: yani,
0: olmuş.
2: Rica edeceğim editörümüz ya. Meksika unutulmaz kaleci yazsa, hakikaten ilginç kaleci kaza vardı böyle, rengarenk.
1: Ne çocuk? Hemen ya, damalı
2: rengarenk
1: falan.
2: Yani Campos olabilir Melike isim. Meksika'nın yani benim hatırladığım yani. Hakikaten çok kendisine özgü bir kaleci kaza var.
0: Ben de hatırlıyorum.
2: Günümüzde çok izin vermeyebilirler.
0: 2014'te konuştuk bunu sanki yayınlarda.
2: Nedeni şu, artık biraz kaleci hakemlerin de
0: tamam buldum. Campos. Jorge Campos.
2: Jorge Campos.
0: Çok korkuyorum. Şimdi telefonumla göstereceğim ama bir şey ben buldum bakın. Şöyle bir bildirim gelmeden şöyle.
1: Bakayım.
2: Evet. Ben
0: hayalet ekran bakı benimki böyle gözükmüyor.
1: Bu değil değil mi yedek olan şimdi?
2: Yok.
0: Ay, hayır.
2: Ondan sonra o şu an devraldı kaleyi.
0: Ha. Bir şey söyleyeceğim. Bakar mısınız? İşte böyle.
2: Bildirim geliyor Melike. Heyecan yaptı.
0: Hemen bıraktım. Ya ne olacak, gelsin. Aspor iletişimden gelebilir, gelirse yayın sırasında. Bir de tabii ki sizden Twitter, yani X'ten mesaj gelebilir elbette. O işin şakası.
1: Keşke öyle bir
0: bak tam şimdi mesela geldi Aspor'a mesaj mesela.
1: Kaleci öyle bir
0: ve bir gelişme var, bir transfer geçmesi var. Bakın, eğer bir saniye daha bekletseydim gerçekten Aspor koordinasyon sayfasına gelen mesajın bildirimini göreceksiniz. Sevgili Efecan Öztaş birazdan bağlayacak arkadaşlarım. Bir transfer gelişmesi var. Bekleyin. Hemen Beşiktaş'tan transfer gelişmesini paylaşacağız sizinle. Yani eli kulağındaymış dedim ve oldu. Gerçekten. Birazdan paylaşacağız. Evet, Campos yine doğru hatırladın bu arada. Ben de şeyi doğru hatırlamışım. Kaleci formasını. Gerçekten çok enteresan, rengarenk.
2: Bir de geniş bir kesim.
0: Evet, çok farklı bir tasarımı da var. Onu da doğru hatırlamış oldum. Bugün bu arada X'de bana çeşitli Dünya Kupası saç modelleri tasarladılar. Teşekkür ediyorum size. Bugün onları da konuşuruz. Yani bana tasarladıklarınızı değil tabii ki, futbolcuların tarzlarını konuşuruz. Zaten Dünya Kupası boyunca eminim ilgimizi çekecek olanlar olacaktır maçlarda. Tabii beni hocam Ümit Davala, Ronaldo Nazario saçlarıyla, artık yapay zeka ve Photoshop çok ilerlediği için her türlü saç modelini denemişler üzerimde. Korkunç, görmen lazım yani.
1: Nerede göreyim, şey koyayım ben ona ya.
0: Hocam yok. Hocaya atmayın sakın. Yani neler var neler.
1: Açın atın bana.
0: Şimdi siz yazın yine. Dünya Kupası sıkıcı başladı, beğenmedim maçı demiş izleyicimiz mesela. Çok savunma hatası vardı diye yazmışlar.
2: Efecan, öncesi ben bir o zaman izleyicilere soru sorabilir miyim Melike?
0: Tabii ki.
2: Hangi açılış maçı güzeldi? Genelde açılış maçları sıkıcı oluyor.
0: Benim 2010 öyle, Dünya Kupası da diye geldi
2: benim
0: kulağıma.
2: Benim ilk hatırladığım hocam bir Arjantin-Kamerun maçı vardı. Son saniyede Kamerun gol atmıştı Maradona'lı Arjantin'e. Büyük sürpriz olmuş. Hani sürpriz çıkar. Ama öyle çok futbol anlamıyla aman aman maçları izlemiyorsun ilk açılış maçlarında. Biraz iki tarafta kaybetmemeye konsantre
0: olup sahaya
2: çıkıyor.
0: Yani daha çok işin şov kısmının verdiği baskı da olabilir. Hani o öyle başlıyor ya. O konsantrasyon eksik kalabilir.
2: Kaybetmemeyerek
0: o da
1: kötü bir takımın yani maçını verdiler ya, yine Afrika kötü bir takımın ya.
0: Bir öncekinde Ekvador Katar maçı kötü değildi ama ya.
2: Ben şeyi hatırlıyorum ama Melike. Yani şimdi bak, 86'ya Arjantin kazanmış ki 90'ın açılış maçı Arjantin'inde. Son şampiyonlar açılış maçı oynatılırdı. 2002 Fransa Senegal'di benim hatırladığım. 1-0 Senegal kazanmıştı.
0: Evet.
2: Yine Brezilya'nın bir maçı vardı 98 açılış sanırım, İskoçya ile onlar oynamıştı, 2-1 kazanmışlardı. O da hani biraz daha güzel maç seçilebilirdi aslında, hocamla hemfikirim. Meksika ev sahibi olduğu için tabii açılış maçı
1: oynattılar. Meksika yine fena değil yani, adamlar var. Tamam, baktım Moskova'dan falan adamlar var ama öbüründe var ya, bakıyorum. Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Adamın üstüne basıyorum. Nerede oynamış? Kaç para? Ona bakıyorum, tamam mı? Bunlar hepsi şeyde, Güney Afrika'da eski aslında iyi futbolcular olurdu. Şimdi hep bakıyorum garibanlar. 3 milyon, 5 milyon falan filan. Bizi kesmiyor tabii. Biz basıyoruz şeye. 180 milyon Haaland, 220 milyon bilmem kaç eurolar. Bunlar böyle iyi bir takım değildi ya. Bir de yani hoca, Ya nasıl

0: Şimdi acaba başkan Trabzonspor'da zaman nasıl
1: Sadir
0: buldunuz
1: Şener.
0: Ya? Sadir
1: Belçikalı
2: evet.
1: Hoca.
2: Evet. Ve ekranda transfer gelişmemiz. Telefonda Efecan Öztaş var dedik. Beşiktaş'tan yeni bir gelişme var diye. Hoş geldin Efecan.
3: Hoş bulduk Melike Çelik. İyi yayınlar diliyorum sana ve konuklarına.
2: Teşekkür ediyoruz. Ben tam böyle telefonumdan bir şey gösterirken dedim ki A-Spor'dan bildirim gelebilir ve geldi saniyeler sonra. Sendeyiz, dinliyoruz.
3: Tabii Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürüyor. Sayın Başkan Serdar Dolu ve Önder Özen Sportif Direktör, Teknik Direktör Vincenzo Italiano ile anlaştıklarından sonra transfer çalışmalarına start verdi. Yerli oyunculara da yöneliyor siyah beyaz ekip. Özellikle yerli kontenjanının oldukça zayıf olduğu bir ekip siyah beyaz ekip. Gurbetçi oyunculara yöneliyor siyah beyaz ekip. Bu transfer döneminde de oldukça yoğun bir şekilde hem gurbetçi isimlere gidecek hem de Süper Lig isimlere gidecek. Bu isimlerden bir tanesi Beşiktaş'ın ilgilendiği isim Plerman forması giyen genç gurbetçi oyuncu İlhan Fakıllı. Siyah beyazlar yerli oyuncu havuzunu güçlendirmek adına çalışmanı sürdürürken İlhan Fakıllı için de girişimlere başladı. 20 yaşında Ümit Milli Takım'da oynuyor. Önemli işlere imza atıyor. Fransa 2. liginde forma giyiyor. Clermont'ta Beşiktaş'ın ilgilendiği ve an itibariyle de görüşmelere başladığı bir isim. Genç bir yetenek. Önder Özen'in listeyi aldığı ve daha sonrasında girişimlere başladığı genç bir oyuncu. Sol kanatta da Beşiktaş'ın oldukça yoğun bir şekilde boşluğu bulunuyor. Sol kanat oyuncusu yok siyah beyazlı ekibin. Bu nedenden dolayı da o bölgeye en az 2 transfer yapılması bekleniyor ama İlhan Fakıllı orada genç olarak düşünülüyor. Yani İlhan dışında da Beşiktaş oraya 2 yabancı oyuncu daha transfer edecek. Bu isimlerden birinde İlhan Fakıllı Melike Çelik.
2: Efecan çok teşekkür ediyoruz. Gece bu saatte bile transferle ilgili gelişmeler olabilir yani. Takipte kalmanız lazım onu anladık. Kolay gelsin diyelim sana. Evet, yerli oyunculara yöneldiğini Beşiktaş'ın söyledi. Efecan Öztaş genç de bir isim. Mehmet seninle başlayayım. Bilgileri de aldık. Tabii devamı da gelecektir. Şu anda sadece bir temas var. Tabii.
1: Şimdi Önder Özen göreve geldi. Hoca seçimiyle işe başladı. Italiano, İtalya'da çıkışta olan bir teknik direktör. Tıpkı zamandaki Bilic hamlesine benzetebiliriz. Ve işin futbolcu kısmına, planlamasına geleceksek zaten bence Beşiktaş kadrosunun handikapı. Yani şu anda hani mevcut amil takıma baktığımızda Orkun dışında Beşiktaş'tan oyuncu yok bildiğim kadarıyla. Çünkü Demir Ege de sezon ortasında gitse de Portekiz'e, o da kadrodan çıkartıldı. Keza Semih yok, Emirhan yok, Rıdvan Ersin altyapıdan Beşiktaş'ın. Beşiktaş'ın bence yerli oyuncu kalitesini yukarı çekmesi gerek. Hani bu noktada genç oyunculara yatırım, ki muhakkak Önder üzerinde burada bilgisi ve yönlendirmesi vardır, olumlu buluyorum. Çünkü hani 10+4 kuralından da bağımsız. Bugün yabancıyı serbest yapsanız da bence kadronuzda bir iskelet kadroyu kastediyorum. 3-4 yerli oyuncunun oynamasında fayda var, o takım aidiyeti. Çünkü büyük takımlar aralarda ödemeler aksayabilir. Orada o soyunma odasında huzuru korumanız gerekebilir. Bir yerli oyuncunun önemi var. Hele ki böyle genç oyuncuları oldu mu gurbetçi muhakkak. Yani 3 deneme yapsanız biri tutsa zaten işin finansal kısmında gayet karlı yatırım yapmış oluyorsunuz.
0: Sabek aldılar bir tane geçen sene.
1: Hiç oynatmalar hocam. Yani ya çok az Tayland.
0: Yani Tayland az. Çok epey de para verdiler galiba. İyi adamları bulmak lazım ya. Ben şimdi ne yapıyorum biliyor musun Mehmet? Gidiyorum Almanya işte 3. ligi veya neyse, bakıyorum takımları, basıyorum, tamam mı? Tırırık Türk şeyleri bakıyorum oradan. Kim var kim yok, tamam mı? Böyle bu adamları bulmak lazım ama gidip de izlemek lazım ondan sonra da onları. Çünkü biraz şey de bizim orada Türk futbolcuların yani bazıları da diyor ki ya işte bizi pek tercih etmiyorlar kendi oyuncularına, yani o Alman doğumlu şey futbolcuları tercih ediyorlar falan diyorlar babalar falan, ama ne kadar doğru bilmiyorum. Ama iyi futbolcuları da oradan seçebilirsiniz. Oynayan futbolcuları buraya getirebilirsiniz. Bazıları da çok genç olarak, mesela soruyorum kaç yaşında, 18 yaşında, 19 yaşında. Ya diyorum ki bir daha evvel de galiba bizde birileri gelmiş geri gitmiş falan. Mesut Özil gelmiş de göya, bilmiyorum ne kadar doğru, geri gitmiş falan. Çok genç yaşta da gelmesinler istiyorum. Ama onlara bakılır yani ya. Yanlış şey değil ama. Yani Almanya değil ki. Avusturya'da var, Belçika'da var, Fransa'da var. Hollanda'da var bir sürü. Ya buralardan bizim gurbetçi futbolcularımız Türk futbolcu.
1: Hollanda'dan çok var. Deniz Türüç, yani, Ömer Bayram hemen aklıma geldi benim. Oğuzhan yani, yine aynı şekilde İngiltere aktarmalı geldi ama Hollanda'da yetişti.
0: Ya işte

0: Şimdi de zaten oynuyorlar mesela bunları daha evvelden şimdi Can'dı şuydu buydu falan filan bunları daha evvelden bulup almak lazım.
1: Fransa'da 4 gol 3 asisti var ve 20 yaşında. İyi transfer, hiçbir genç transfere hayır demem, sadece genç transfer politikası olmadığı sürece, Burak Bey yazmış.
2: Ben bir ek yapayım o zaman Melike, biraz izleyicilerle birlikte beyin jimnastiği yapalım. Ben hani bizim ligin şifresi olarak görüyorum Fransa'yı, oradaki çünkü Fransa'nın sömürgeleri diyeceğiz işte o. Evet, devşirme zaten oyuncularla altyapılarda o fiziksel mücadeleye giriyorsun. Bizim ligde kimler var Fransa'dan? Aklıma ilk Emre Akbaba geliyor. Benim bildiğim kadarıyla Serdar Gürler, hatta en son alt ligde galiba Çorum'daydı. Yine Oğuz Aydın sanırım Hollanda çıkışı, ama Fransa'dan buluruz. Yani gurbetçiler var. Fransa liginde Umut Bozok yine bildiğim kadarıyla çıkış yaptığı yer Fransa diye biliyorum Umut'un. Var yani o sayıyı. Her türlü genç ve hani oynayan oyuncuyu almak muhakkak hani işin tabii bu yaşlarda oynatmanız önemli. Yani hocam demin Tayland dedi mesela, 6 milyon euro yatırım yaptın ama 3 maç kulübede 1 maç oynattığında oyuncudan çok performansı çıkmıyor.
0: Çıkmaz tabii, özgüvenini kaybeder futbolcu.
1: Evet.
2: Önder Özen ve İtalyanoğlu bir planlamada, ben bu konuda hani bir eleştiri de yapayım aslında Melike. Yani hocam alınmasın lütfen üstüne ama Okan Hoca özelliği olabilir. Ben yabancı teknik adamların bu yüzden bu tarz genç kulübeçler için daha şanslı olduğunu düşünüyorum. Ya tamam, Fenerbahçe kariyerinde için bugün lafı geçti mesela Mourinho. Hayal kırıklığı ama beğenmeyen Yusuf'u oynattı. Jesus, İsmail Yüksel'i oynattı yani. Eminim ben İtalyanoğlu bir genç oyuncu olsun oynatır. Semih'i de oynatan sanki Santos olabilir böyle ilk 11'in bankosu yapan. O yüzden de hani Beşiktaş'taki bu yapılanmada bu tarz genç oyuncular gelmek isteyebilir.
1: Evet, şu an için tabii temas var, gündemde sadece diyelim. Başka isimler oldukça da sizinle paylaşacağız. Bu arada evet, Önder Özen'in gurbetçi oyuncu konusunda daha önce de Feda dönemindeki transferlerine dikkat çekmiş izleyicimiz. Yine aynı şekilde doğru, bakalım. Göreceğiz. Öyle bir beklenti de var. Orada da aslında büyük bir şeyin temelini atmıştı. Sonrasında o oyuncuların da dahil olduğu kadro Şenol Hoca ile şampiyonluk yaşamıştı.
2: Doğru.
1: Önder Özen'in o gurbetçi oyuncu transferleri sonrası. Evet, yine Beşiktaş'a döneceğim. Takım takım gitmiyoruz. Her takımdan haberimiz var, konuşacağız ama birkaç detay var yine Dünya Kupası'na bir geçeceğim. Sonra yine konuşuruz. Bir kere tarihte bir ilk oldu. Meksika-Güney Afrika maçında hakem Sampaio gösterdiği 3 kırmızı kartla kupa tarihinin en çok kırmızı kart çıkan açılış maçına imza atmış. Ama bundan daha ilginç olan şey ise şu. 2022 Dünya Kupası'nda turnuvada toplam 4 kırmızı kart çıkmış. Ve bu maçta, açılış maçında 2026 Dünya Kupası'nın ilk karşılaşması 3 kırmızı çıktı.
2: 2022 mi 4?
1: Evet.
2: 2022 ama bak şöyle ayıracağız. Bu noktada belki hocamla ayrılacağız ama 2022 zaten sezon ortasında gerçekleşen tek Dünya Kupası'ydı. Biraz oyuncular bence performans olarak tam maksimum dönemlerinde gitti. Şimdi bu turnuvada bence yorgunluk göze çarpacak. Çünkü çok yıpratıcı bir sezonu geride bıraktılar. Sadece kulüp takımı, Şampiyon Ligi, Avrupa Ligi gibi düşünmeyin. Milli maçların da hepsi resmi maç kıvamındaydı artık. Uluslar Ligi'nde hani işin içinde öyle çok lay lay lay maçlar olmadı. Yani o fiziksel düşüş kartları da yansıyor bakarsan. Zamanlama hatası yapıyorsun. Mesela işte Meksika'nın gördüğü kırmızı kart gibi.
1: Ama ilk açılış maçında da 3 kırmızı gerçekten.
0: Şimdi bak, medyada işte arkadaşlarımız, kardeşlerim, Mehmet hemen yorgunluğa vurdu. Ben de başka şeyi vurayım. Şimdi o da bana hak verecek.
2: Sıcak da olabilir.
0: Bak sıcak ya, tamam sıcak şey de. Şimdi maç oynanırken hop VAR'dan haber geldi. Gitti şeyi adama attı. Çok güzel bir olay.
2: Yani 2022'de de vardı ama hocam var.
0: Var, öyle değil. Burada oyunu kesip hemen çak diye durdurdu.
1: Sen yeni kurallar var ya.
0: Kurallar var
1: yeni
0: ya.
1: Yeni kurallardan
0: Mehmet,
1: bahsediyor.
0: Yok ben herhalde.
1: Nasıl, hocam hep konuşuyoruz oraya, yayınlarda.
2: Evet, hayır.
0: Onu atladın.
2: Yok, 2018'de yok. De hani var vardı, onu demek istiyorum.
0: Var değil, bu var başka.
2: Anladım.
0: Var. Bu hayır, hakiki var.
2: Hayır, var da genel anlamda evet, ama, kartı ama arttırdı.
0: Bu hayır, bu maç oynanırken adamın eline geldi. Sırası kafasına geldi, VAR çağırdı, tık dedi attı. Yani bundan sonra bu atılımlar çok olabilir. O
1: evet, bu turnuvada sana farklı
0: yani
1: olabilir.
0: Yorgunluk bir yana kalacak. Sıcaklık, sıcaklığa sana katılıyorum ya. Bu sıcak nedir biliyor musun? Terleme, bak bir şey şey ol, yorgun ol, bilmem ne ol, su iç, kendine gelirsin. Su kaybı çok önemli. Biz hep öyle şey yapmışlardır. 15-20 dakikada bir o antrenmanı durdurun, su verin. Sıcakta su kaybı olur. Şimdi soğuk havada kimse yorulmaz da.

0: daha çok. Niye? Su kaybı çok az. Bu sıcakta var ya, inan var ya, yani lanet olsun dersin ya. O kadar halsiz kalır insan. Onun için de galiba iki defa mı durdurdular, ne yaptılar, öyle bir şey oldu yani.
1: Artık, artık buna alışın. Her devrenin tam ortasında su molası.
2: Ama bu bunun hani bu nedeni kadar... sıcaklıktan da ziyade reklam. Yani o tüm dünya için geçerli. Çünkü bazı maçlar iklim olarak nispeten evet, daha...
1: Bu yeni kural bakalım nasıl işte yansıyacak.
2: Atıyorum, bizim milli takımımızın olduğu yer biraz sıcak bir yer. Zaten evet, o yüzden Arizona. İşte akşam saatlerinde milli takım oynayacak. Bizler de sabahın erken saatlerinde maçları takip edeceğiz ama hani... Üç farklı ülke, bazı noktalarda iklim nispeten elverişli olacak maçlara.
0: Ya olsun, gene su içsinde fark etmiyor. Bizim mesela...
1: Bugün hocam bir halı sahada bir çekime gittim Beşiktaş'ta. Bu arada gerçekten futbol konusunda çok küçükken, tabii küçükken hatırlamıyorum. Hani oynuyorduk da yıllardır hiç öyle denememiştim şut çekmeyi falan yani... Rezaletim bu arada yani. Rezaletim yani, onu söyleyeyim.
0: Nasıl rezalet?
1: Çok, ama sıcak gerçekten, bugün çok sıcaktı. Allah sabır versin ya o antrenmanlarda evet. Futbolcuları dedim. Bizim Samet Kocabaş var, çok iyi, çok başarılı zaten, o içerikler üretiyor böyle. Yani topla böyle neler yapıyor yani. Orada kendimden utandım gerçekten. Ben burada devam.
0: Ya yani ben hiç de
1: o işlere girmeyeyim.
0: Ben de halı sahada şimdi tanıdık tabii herkes falan, dedim ki santra gol yedik, açılın da dedim, tamam mı? Yani kaleye vuracağım, top görülmez öyle yani, ben hissediyorum kendimi. Kaç senedir de oynamamışım. Ya topa bir vurdum Mehmet, kaleye zor gitti.
1: Eyvah. Yani, diyecekler ki sen mi yıllarca
0: ya
1: top oynadın?
0: Ben ama diyorum top görülmeyecek ya, bir vurdum bitmişim ya de okey dönüyorum öyle derler.
1: Ben
0: ya.
1: De şey zamanlama problemi var zaten, bütün spor dallarında o konuda çok zorlanıyorum. Teniste de çok zorlanıyorum. Onu yine yaşadım. Bir de aynı anda birkaç şeyi yapamam. Bunu kayak sporunda da çok problemi yaşadım ama öğrendim mi de çok iyi yapıyorum.
0: İyi de 4-5 tane kadar. De şey hemen burada şey
1: yani denedim, dalında. Deniyorum tabii. Hiçbirinde çok başarılı değilim. Kayak da fena değilim. Tenis hala öğrenemedim. Artık herkes padele döndü. Ben de belki o kolay.
2: Ben şimdi arada hocama göstereceğim şutumu.
1: Tamam.
2: Biz şeyde son Galatasaray kampında baktık, takım daha gelmemiş hocam, Kaya Temel'le hemen dur dedim, Kaya beni çek, vurdum topu alt 90'a git, dur dedim bir tane de üst 90'a atayım, hiçbir olmadı hocam, ilk videoyu paylaşmak durumunda kaldım.
1: Mehmet Bey ayak içi vuracaktınız demiş, önce ayak içi denedim, ben zaten ayak içi pas atıyorum hep ama zorlandım çok, ayak üstü yine daha iyi oldu inanın, ama yok ben o işlere girmeyeyim, hiç girmeyeyim. Şimdi bunu demişken Vedat Muriç, hemen haberimizle devam edelim. Yoksa bu konular bitmez. Dünya Kupası'na yine enteresan sorularımızla döneriz. Ama Fenerbahçe Vedat Muriç için Mallorca ile anlaştı. Kısa süre içerisinde tabii ki karşılarız. İstanbul'a gelecek Vedat Muriç, detaylar haberde.
3: Fenerbahçe'de yeni sezonun ilk transferi Vedat Muriç olacak. Aziz Yıldırım adaylık sürecinde Vedat Muriç'le her konuda anlaşmaya varmıştı. Yıldırım başkanlık koltuğuna oturduktan sonra Mallorca'yla pazarlıklara hız verdi. Taraflar 15 milyon euro bonservis bedelinde anlaşmaya vardı. Sarı lacivertliler bu ücreti Mallorca'ya 3 yılda ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sonraki satıştan %10 pay maddesi de bulunacak. Kulüplerin de anlaşmasının ardından Vedat Muriç İstanbul'a gelmek için hazırlıklara başladı. Kosovalı forvetin İstanbul'da yaşayacağı ev ve çocuklarının eğitimiyle ilgili konular da çözüldü. Muriç ve ailesi kısa süre içinde şehre gelecek. Tecrübeli forvet önce sağlık kontrolünden geçecek ve ardından Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşmeye imza atacak. Başarılı oyuncu daha önce 2019-2020 sezonunda sarı lacivertli formayı giymiş ve 21 milyon euroya Lazio'ya transfer olmuştu. Muriç, en büyük hayalim dediği şampiyonluk için Fenerbahçe'ye geri dönüyor.
1: Fenerbahçe'de ikinci Aziz Yıldırım dönemi. Fenerbahçe'de yine Aykut Kocaman dönemi.
2: Üçüncü olacak.
1: Fenerbahçe'de, evet. Fenerbahçe'de Vedat Muriç
2: i̇kinci.
1: Dönemi. Böyle tekrarlar. Hani nasıl olur? Bir konuşalım bunu. Hocam seninle başlayayım.
0: Ya şimdi bakıyorum. Galatasaray 77 gol atmış. Fenerbahçe'de 77 gol atmış. Santfor yok diyorlar. Şimdi Talisca en çok gol atan adam herhalde.

0: Tamam mı? Şimdi Talişka'nın, şimdi biraz evvel şeyde de konuştum. Şimdi 10 tane maçta Talişka'nın ve Asensio'nun, tamam mı, 10 numara oynadığı 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş Fenerbahçe. Şimdi bunu herhalde Aykut da görecek, bilecek veya soracak. Yani Talişka ve Asensio'nun 10 numara oynadığı maçta 10 tane maçta 18 puan kaybetmiş. Şimdi sen santrforu aldın, Talişka'yı 10 numara oynatıyorsan benim görüşüm eyvah yani, eyvah. Muriç'i aldın, oynatacaksın. Ya biz de hemen, ben olsam almazdım yani. Almam. Şimdi Şerif var, genç bir şey, yetenek, yetenek diyeyim, ileride iyi olacak o, ama yani Fenerbahçe takımında işte o birinci adam olmaz. Şimdi Tedesco diye ki işte hamle oyuncusu aldı mı dedi, ama en kritik iki tane maç var, Rize ile Galatasaray maçında bank oynattı. O da hem söyledi ya, yaptığı şeyle işte bir olmadı. Yani neticede şimdi Muriç'i aldın, eğer şimdi Talişka'yı 10 numara oynatırsan eyvah, yine eyvah. Eyvah yani. Şimdi Aykut Kocaman'ın yani o zamanki felsefesinde diyorlardı Josef'le Mehmet Topal yan yana oynamaz. Biliyor musun? Halbuki süper iş yapmış. Şeyi gönderdi ya. Alex'i gönderdi Aykut. Alex'i gönderdi yani. Yani 10 numara Alex de baktığın zaman bak reji bize bulsun. 300-400'e yakın şeyi var. Gole dahli var yani. Kaldı senelerde. Öyle bir şey yok yani, istatistik yoktur yani. Fenerbahçe'nin gelmiş geçmiş, belki gelecekte de olmaz yani. O 300 küsürdür kesin yani. O bak rejiden bir çıkarsınlar. Yani o Alex'i gönderdi. Yani 10 numara.
1: Bu zaten hep eleştiriliyor.
0: İşte her neyse. Şimdi burada Talişka'yı o zaman kenarda bırakacaksın ya da hamle oyuncusu santfor olarak düşüneceksin. Öyle de şey yapıyorum ben. Ha, 10 numara bırak onu. Asensio'nun da oynadığı maçlarda gene kaybetmiş. Hatta Asensio gol atmış, bir Kasımpaşa maçı var. Kasımpaşa 10 kişi kalmış. Gene 1-1 kalmışlar. Ya onun için ben şimdi bu santfor işini ben aklım sırrım ermiyor. Aykut'a Allah kolaylık versin. Hayırlı uğurlu olsun. Atın öldüğü de başkana da hayırlı uğurlu olsun. Ama işte ne diyecek? Belki Aykut'la konuştu mu, konuşmadı mı? Şimdi bana sorsa, ben teknik direktör olsam az başkanı derim ki ya başkan bir frene basalım daha, dur başlamadan yani gaza basma, bir frene bir bas duralım, tamam mı? Bir bakalım yani ne yapacağım, ne edeceğim? 10 numara Asensio var yani, bu istatistikleri kim görüyor, biliyor? Medyadan kimse, ben bunu kendim çıkarttım, tamam mı? İşte Fenerbahçe'nin maçlarını gösteriyor, işte sarı, kırmızı, yeşil, yeşillere basmıyorum. Sarılara basıyorum, puan kaybetti. Bir basıyorum orta sahaya, ya Talisco oynamış ya Asensio. Kırmızıya basıyorum, ya Talisco oynamış ya Asensio. Zaten kırmızı az var gerçi de. Yani Galatasaray maçı o normal zaten, yendi falan. Yani neticede işte ne olacak bilmiyorum ya. Ben almazdım yani, hemen almazdım. Biraz bir düşünelim.
1: Mehmet ne düşünüyor acaba?
2: Ya, hocamla şu konuda hemfikirim yani, tamam. Çok Fenerbahçe'nin forvet sorununa dikkat çekiliyor ama nihayetinde Fenerbahçe'nin gol atma problemi yok. Şöyle düşüneceğiz. Talişka istatistiği çok iyi. Asensio keza öyle. Kerem her şeye rağmen sezon artı 20 gol kapadı. Vedat Muriç o anlamda ben negatif bakmıyorum. Hani Vedat kendisi öyle çok son sezonu Mallorca artı 20'ler olsa da artı 20 garantisi olan bir forvet değil. Yani işin santrafor tiplemesi, öyle söyleyelim yani. Vedat biraz daha etrafını oynatır. O yüzden de Fenerbahçe'nin sistemi için ben gayet işletebilir, ama tahminim o ki Aziz Yıldırım bir de Vedat'ın önünde işte Gisler, tam ismini doğru telaffuz edemiyorum, Dortmund'un forveti Melike çok konuşuluyor. Muhtemelen bir tane daha forvet takviyesi yapacak Vedat Muriç dışında. Ama tabii 6 sene önce Fenerbahçe bayağı da iyi rakamlar, 17-18 milyon euroya göndermişti. Şimdi 6 yaş almış Vedat'ı 14-15'lere geri getirmek, hani işin finansal kısmı çok karlı bir transfer mi? O tabii ki tartışmaya açık, ama performans olarak bence katkı verir muhakkak. Hele ki ikinci forvet rolünde.
0: Mehmet bir şey soracağım. Şimdi sen Dortmund'dan, pardon, kimi alacak dedin? Forvet mi, santrafor mu?
2: Santrafor hocam.
0: Alacak bir tane daha.
2: Evet, hep o konuşuluyor.
0: Tüm oyuncu, Allah Allah.
1: Muriç, Jurasi ve Jurasi. Hakan Safi'nin söylediği isimler dahil. Hepsi Fenerbahçe'nin şampiyonluğu için çok değerli demiş Burak Bey. Yeterli demiş. Bunlardan da

0: önemli olan hocanın etkisi. Aykut Hoca, Kocaman'la anlaşıldı haberi diyor. Biraz orada karışıklık var demiş. Hocanın yine aklı sırrı ermiyor. Allah yardımcımız olsun yazmış Kadir Bey. Aykut Kocaman gelmesin diyoruz. Peki yerine hangi yerli hoca gelir veya gelmeli? Mehmet Bey de onu yazmış.
1: Ya şimdi Fenerbahçe'de ne bileyim işte Trabzon'da Fatih geldi mesela, Fatih Tekke. Şimdi İsmail Kartal var. Şimdi kim var Fenerbahçeli olup da orada şey yapacak? Bülent Uygun var. Bizim Abdullah Ercan var. Şenol Usta Ömer var. Cem Pamiroğlu var. Başka Fenerbahçeli yani aklıma,
2: Zafer Hocam var hocam.
1: Zafer evet. Ondan sonra yani ne bileyim yani kim alacaklar başka bilmiyorum. Başka almazlar. Ya şimdi esasında bir anket yapsalar kim birinci çıkar biliyorsun değil mi? Fenerbahçe hocası olarak
0: Yılmaz Vural.
1: Yılmaz Vural çıkar kesin. Vallahi bak anket yapsalar belki de bir şey deseydi Hakan Sabri Başkan Yılmaz Hoca'yı alacağım diye teknik direktör alacağım deseydi var ya.
0: Bir gün olacak, bir gün olacak.
2: Hocam Dortmund'daki istatistiğine baktım son konuşulan forvetin 22 gol jüresini 22 gol 6 asist. Yani Vedat'la ikisi de 30'a yakın gol katkısı. Yani iyi sezon geçirmiş.
0: Ana felsefesi savunma olan hatta iki çapa 6 numarayla oynayan Aykut Kocaman kadroda Kerem, Nene, Asensio, Talisca, Vedat bir de as forvet. Artık Jurassic mi olur, başkası mı olur? 5-6 hücum oyuncusuyla nasıl kadro kuracak demiş Selma Bey.
2: O da işin diğer boyutu. Selma... Kenar forvet de alabilirsin. Örnek
1: Selman Bey Allah aşkına parayı Aykut alacak. Sen fazla hiç düşünme. O düşünsün. Yani hakikaten doğru söylüyor. Yani ben şimdi hoca olsam ya kolay değil. Bak bir futbolcu şimdi şeyi aldın. Dortmund'daki futbolcu değil mi? Ya çift santfor oynayamaz. Öyle şey yok ya. Çift santfor artık çok ha 3-5-2 oynarsın. Doğru. Tamam bak. İki tane de stoper alırsın. Stoperlerden 3-5-2 dersen ancak çift santfor oynayabilirsin. Ha 4-4-2 oynadığın zaman da bak şimdi ben bunları tecrübe olarak çok yaşadım. Şu kenarda oynadığımız hani 4-4-2 santfor ya. Şu iki kenarda oynayan adamlar ve orta şu dörtlü var ya. Yani şöyle söyleyeyim 13 kilometre koşacak bir tanesi. Öyle bir tempolu orta sahanı olacak yani. Ancak onları iki tane bir de bunlardan bir tanesi de yere çok koşacak yani yardım edecek. Ancak o şekilde tedarik edebilirsin yani orada orta sahadaki eksikliği. Öyle kolay değil yani. O tempoyu falan ve yaratmak öyle kolay değil.
0: Fenerbahçe'nin 19 yabancısı var. Bunun 3 tanesi artı 4'ü uygun oyuncu. Yani 16 oyuncu kalıyor. Fenerbahçe 4 transfer yapmak için 10 oyuncunun gönderilmesi gerekecek. 10 artı 4 yabancı kuralında bu nasıl olacak? Oyuncu almak yarı ayrı, yollamak ayrı maliyet. TFF kuralı değiştirmezse kulüplerin işi zor demiş Murat Bey'le.
2: Bilmiyorum hani zamanımız kaldım. Bence Fenerbahçe yabancıları bir sayıp konuşmak gerek aslında Melike. İyi bir beyin jimnastiği olur. Hayır 16 yabancı diyor ya. Yani hangileri kalır diye örnek veriyorum şimdi. Ederson 1, Skriniar 2, Kante 3, Gündoğan 4, Asensio 5, Talisca 6. 6 tane direkt saydı. Ben Semedo'yla Brown'u da sayarım. 8. 8. Neneyi sayalım mı hocam?
1: Yani satarım da Neneyi.
2: Yani. 10 yabancı ya. Yani. Nene bu arada
1: ama
2: bilmiyorum
1: işte
2: şeye uyuyor mu.
1: Şeyleri oluyor ya.
2: Ha, bu arada sanırım Brown artı 4'e uyuyor.
1: Öyle mi? Şey öyle.
2: Brown 2003'lü diye biliyorum hocam.
1: Şerif?
2: Ha, Şerif zaten Şerif o da zaten. Artı 4.
1: Artı Şerif 4 falan kalacak mı yani? Şerif sen kontenjan. Şimdi bu kadar iki tane santfor. Ya ben vallahi bak. Aykut'a Allah kolaylık versin. İki tane santfor alırsa hangisi oynayacak ya? Çift santrafor.
2: Bak Osterboy'da unuttum.
0: Osterboy'da.
2: Bak Freddy unuttum.
0: Tabi gidecek olanlar var aralarında ama
2: kiralıktan dönecekler var diye Carlos.
1: Amrabat. Eyvah eyvah.
2: Diyor Carlos. 16 yabancı ilginçmiş izleyicimiz söyledi.
0: Fenerbahçe Vedat Muriç'i hem ilk 11'de hem de yedek kulübesi için aldığını düşünüyorum. Bence çok iyi bir hamle. Asıl forvet jurası olacak. Aykut Kocaman bu takımı şampiyon yapmak için geliyor demiş. Güvenç Hoca diyor bana sorsalar diyor ya diyor gitsin o çalıştırsın diyorlar hocam.
1: Çalıştır, keşke çalıştırsam ben bunları almam o kadar biliyorsun. Ya bak şimdi dışarıdaki bizim izleyiciler şöyle düşünüyor. O da gelsin bu da gelsin. Bu adamları kenarda oturtmak kadar zor bir şey yok. Bu futbolcu şimdi Yedip de Muriç burada...

0: Orada gol krallığına ikinci olmuş, tamam mı? İspanya'da burada gelip yedek oturmaz yani adam. Oturursa eyvah yani. Ondan sonra da ne olur biliyor musun? Form düşüklüğü olur. Yani yarı yamalak oynarsa bir futbolcu, tamam mı? Onun için ben diyorum ki maç adetleri 20 olsun. Türkiye Kupası zaten Ziraat Kupası maçları işte fazla oynansın. En azından şöyle. Şimdi B takım ligleri falan filan diyorlar ya, olmaz. Adam yedek soyunmaz ama Ziraat Türkiye Kupası'nda isterse Erzincan Spor'da oynasın.
1: Hocam.
0: Yine oynar.
1: Devam edeceğiz. Başka oyuncu isimleri önerenler de var. Konuşacağız hepsini. Bir araya gidiyoruz. Aranın ardından buradayız.
2: İki takım seremoni için oyun alanına geldi. Yerlerini aldı. İşaret geldi. İlk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu. Pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Berkowski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttık. 16. dakika. Kontra atakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Şimdi Kaan Ayhan bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü. Şimdi Kaan yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Yine rakip yarı sahadayız bütün atlarımızla. İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da. Çok güzel bir gol daha. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'dan. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Canuzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.

0: Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. İrfan Can Kahveci, iki rakibi vardı karşısında, geçemiyor İrfan Can. Kaptırdık topu, sol tarafta şimdi hareketlenen Mendoza, topla buluştu Abdülkerim var karşısında. Mendoza cezalarına girdi, Mendoza toparlarda gol.
1: Mendoza oyunun başından beri belli etti o bölgeyi iyi kullanacağını. Açıkçası burada da milli takımımız için kolay bir gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım. Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
0: Orada kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
1: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
0: Contreras. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Ardından önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Contreras.
1: İyi fırsattı milli takımımız adına.
0: Dakika 44, Arda topun başında. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambolağını toparlarda gol. 1-1 eşitliği yakalıyoruz.
1: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
0: Herkes
1: bir bakalım o
0: sonda,
1: şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
0: Müthiş kullandı kaleci Contreras'la. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu.
1: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
0: evet.
1: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
0: Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü aldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye-Venezuela mücadelesinde. İsmail bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Ceza alanında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon toparlandı.
1: Bayrak kalkmadı mı?
0: Evet. Offside. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor.

0: ardından yeniden beraberiz. Bugün tabii 2 saatlik. İlk saati geride kaldı. Hızlı hızlı gitmemiz lazım. Şimdi bir Galatasaray'a bakacağız. Galatasaray'da hareketlilik var. Bir süredir böyle biraz sessiz ilerliyorduk. Sadece kim gider, kim kalır üzerine konuşuyorduk ama artık isimler de gelmeye başladı. Transfer çalışmaları devam ediyor Galatasaray'da. Okan Buruk'un listesinde yer alan isimlerden biri Kop Miner. Ona bir teklif yapıldı. Cevap da geldi. Bir haberimize bakalım.
1: Süper Lig'de üst üste 4. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray yeni sezonun transfer çalışmalarına da erken başladı. İtalyan basınında yer alan habere göre sarı kırmızılılar Juventus forması giyen Tuan Kop Miner ise teklif yaptı. Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste doğrultusunda harekete geçen Galatasaraylı yöneticilere 28 yaşındaki yıldızdan cevap geldi. Hollandalı oyuncunun kariyerine İtalya'da devam etmek istediği için teklifi reddettiği belirtildi. Geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 45 resmi maça çıkan Kop Miner bu mücadelelerde 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı sağladı.
0: Evet, Mehmet Özcan'la başlayalım. Daha başka haberlerimiz de var Galatasaray'dan. Konuşacağız ama önce Kop Miner.
2: Galatasaray'a 2 gol atmıştı. 5-2 biten maç. Orta saha stoper de oynayabiliyor. Çok yönlü bir oyuncu, Hollandalı. Ama asıl iki hedefin Kamavinga ve Thuram olduğunu söyleyebilirim. Hani burada biraz da İtalyan medyasının haberine dayandırılarak tabii ki izleyicilerle paylaşılmış. Şunu söyleyeyim Melike, ben o kadar hani yüksek perdeden konuşamayacağım. Şu an Haziran'ın 11-12'si, Haziran ortasındayız. Bence bir Haziran sonuna kadar çok hareket beklemiyorum Galatasaray'da. Bunun sebebi bir kere halihazırda bir 9 yabancının artı Niega, 10 yabancısı var Galatasaray'ın ki bir de kiralıktan dönecek isimler var. Ki onların da dönüşüne çok olumlu yaklaşılmıyor. Nelson, Yelert gibi. Kuese, Frankowski devam ediyor. Zanyo

0: Bu da muhtemelen Udinese'ye kalıcı olarak katılacak. Tekrar hani Galatasaray'ın işin planlama kısmını özetleyeceksek bir mevcut kadrodan olası teklifler. Yani Gabriel Sarı'yı konuşuyorduk. Mesela değerlendirmek ister Galatasaray. Salla için teklifleri görmek ister. Bir Dünya Kupası var şimdi. Sanchez, Jacobs. Özellikle Sanchez oynayacak orada. Hani Komu'nun ilgisi konuşuluyor ama bir Dünya Kupası performansı rakam anlamında işin boyutunu değiştirebilir. Bir de tabii Barış Alper gerçeği var. Barış Alper piyasası olan bir oyuncu. Dünya Kupası'na takip edilecek. Ben biraz Galatasaray'ın planlamasını eldeki oyuncular, yani zaten ana hedef mevcut kadroyu korumak ki Icardi'ye yapılan teklif de bu minvalde, yani Başkan Dursun Özbek tarafından. Ama hani işin Kopenmayers'ten daha iyi isimler, yani Turan ve Kamavinga öyle isimler. Galatasaray'ın gündeminde bir 10 numara transferi çok kritik Galatasaray açısından. Neden kritik diyorum? Bence direkt olarak Leroy Sané'nin performansı da etkileyecek alacağınız 10 numara. Bernardo Silva'yı hep konuşuyorduk. İlkay Gündoğan'ın sezon içinde Galatasaray için konuştuğu isimdi ama gidişat İspanya'ya gidecek gibi ki kararını da Dünya Kupası sonrasına bırakmıştı ama yani Mourinho'lu Real Madrid teklifi yapacaksa muhtemelen kabul eder, bir Barcelona hayali vardı. Can Uzun bu yüzden Galatasaray'ın çok net şekilde gündeminde. Çünkü 3 yıl için 40 milyon euro bir bütçe ayırmışsınız Bernardo Silva'ya. O parayı belki Can'ın bonservisinde kullanabilirsiniz ki 2005 doğumlu 20 yaşında bir oyuncudan bahsediyoruz. Ama her şeyden de öte, yani programın başında aslında konuştuk. Ben hocamla aynı noktadayım o konuda. Yani bizler çok böyle transfer odaklı düşünüyoruz ama bazen mevcutu korumanız da sizin en azından hani oyuncular birbirini ezberliyor. Galatasaray'ın tek yapması gereken, benim bu fikrim, işte Icardi'ye devam etmemesi gerekiyordu. Bence Lemina'ya devam etmemesi gerek. Yani kadroyu biraz fırsatı varken gençleştirmesi gerek. Ben bu 10 artı 4'ü de Galatasaray açısından bir kere, eğer Süper Lig konuşuyorsak Galatasaray'ın çok avantajına. 10 artı 4 devam ederse, örnek veriyorum, yani yabancı serbestse %60 diyorsam Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali, 10 artı 4 devam edecekse bence %70. Çünkü bunun nedeni Uğurcan, Barış, Abdülkerim, Yunus, İlkay, Eren, hatta Kazımcan, yani ilk 11'de kullanabileceğin yerli sayısı çok fazla. Hele ki nitelikli A klas diyeceğimiz Uğurcan gibi, Barış gibi, Abdülkerim gibi oyuncuları var. Keza Yunus gibi. Göreceğiz. Yani gözüken şu, başkanın da biz gazetecilerle yaptığı sohbetlerden de çıkardım. Mevcut kadroyu koruyoruz diyor. Galatasaray satış yaparsa transferde daha fazla hamle yapacak. Mevcut kadroyu korursa da muhakkak, ama orta saha merkezi diyebiliriz ama 10 numara diyebiliriz, yüksek bonservisi transfer hakkını o bölgelerde kullanacak ki doğrusu bu. Yine bir yedek forvet arayışı var. Ha, benim fikrimi soruyorsan ben yani Icardi'nin misyonu tamamladığını düşünüyorum. Genel görüşüm takım için değil. Bir anda ilk 11'in yarısını da atamaz mesela. Torreira devam etsin diyorum ama örnek, Abdülkerim ve Sanchez'in artık daha onlarla rekabet edebilecek bir stoper gerek. Singo değil o isim. Geçen sene gördük. Singo'yu bence, hatta hocamla en fikrim o konuda, sağ bekte kullanacaksınız. Çünkü Salahi'nin zorluk seviyesi yüksek maçlarda sağ bekteki defosu ortaya çıkıyor. Yani ligde hep önde oynadığım maçlarda Salahi o ön tarafa verdiği destekli işi götürüyor ama Şampiyonlar Ligi diyorsak orada Singo olmalı. Artı Torreira ve Lemina'dan daha genç, daha ısıran, İşte Turan ve Kamavinga aslında bu profiller. Böyle bir orta sahaya ihtiyaç var ve tabii ki de 10 numaranın, benim bahsettiğim 3 transfer. Dördüncüsü kulübe için yedek forvet olur mevcut kadroyu koruduğunda.
1: Çok güzel aslında tarif ettin. Güvenç Hoca nasıl yorumlayacak merak ediyorum. Şimdi, dikkatle de dinledi.
2: Kupmayners'e baktım, 2 gol Galatasaray'a attı da koca ligde de 45 maç oynamış. 20,
0: arada 28. Stoper de oynuyor hocam.
2: Neyse, yani 28, orada da 2 gol bir asist atmış, asist yapmış. Yani ne diye alacak bunu merak ediyorum ben şimdi. Galatasaray şimdi orada Barış var, gitmeyecekse Sané var. Yani bunlardan daha iyi değil veya işte aynı ayarda diyelim hadi. Tamam mı? Bunu dünya kadar para verecek ya. Nereden baksan bunu 15-20 milyon maliyeti var. Bana göre lüzumsuz yani şu. Buraya ben, yani bu kesin bilgi mi acaba, merak ediyorum bunu. Menajerlerin bir şey mi, ne bileyim, sosyal medyadan.
0: İtalyan basında bir hocam, çok benim haberim değil.
2: Yani neyse, tahmin etmiyorum ben bunu, böyle bir şey teklif etsin Galatasaray.
1: Yani, peki.
2: Şimdi ben Salah'ı bir kere kesinlikle satması lazım Galatasaray'da. Ona 20 milyon falan veriyor, böyle bir şey var mı?
0: 20 yok hocam. Ha? 15 milyon euro da bence değerlendirilebilir.
2: Bravo bak. Mehmet

0: sen buna bir tane takım bul, biz buna gerekli şeyi indirim yaparız falan deyip onu vermek lazım. Yani yazık, günah. Sonra şimdi Mehmet 10 numara diyor ama artık 10 numara falan yok ya. Yani 10 numara koşan bir tane adam alacaksın. Veya işte Salah şey Gabriel Sara giderse, yani oraya yani yeni Gabriel Sara iki yönlü oynayabiliyordu.
1: Geliyordu. Ben kimi isterim hocam biliyor musun Galatasaray'a? Beşiktaş'ta izledik mesela Rafa Silva, ki Galatasaray istedi zaten Mertens son
2: evet.
1: sezonda.
2: Ama yani o zaten o profil. Türkiye'de ya olmakla yok. İlgili bir.
0: Bak ya Rafa, sen beni hiç dinlememişsin. Bak Beşiktaş Fenerbahçe'yi iki defa yendi, Galatasaray'ı bir defa yendi.
1: On numara gibi düşünmeyeceğiz. Rafa Silva kenarda oynar. Gezilen oyuncu.
0: Kenarda bak bu
2: hocam,
0: üçlünün önünde oynadı.
2: Hocam,
0: İşte ama yok. Olma, hayır ama yok. Galatasaray olmaz. Oraya olmaz. Şampiyonlar Ligi'nde çift santrafor oyna daha iyi. Tamam Rafa Silva çabuk şubu falan ama almam yani.
2: Sara Napoli'ye gider mi peki? Biraz da onu konuşalım.
1: Napoli ilgisi doğru, Aston Villa'nın da ilgisi var. Ben Sara için zaten en doğru zamanın bu transfer dönemi olduğunu düşünüyorum. Melike, bunun nedeni de Brezilya milli takımı görmesi, o formayı bir kere de olsa giymesi, üstüne Şampiyon Ligi'nde iyi bir sezon geçirdi. Bence 30 milyon euro üzeri teklif değerlendirilmeli gelecekse. Bence de.
0: Yani daha
1: ya ben çok yüksek 20... perdeden konuşmuyorum Melike. Yani bizim ligimizde kolay değil rakamlar. Osimhen'e 75 verdim. Bir tek Osimhen için konuşursun. Yani daha fazlasını 100, işte 100'ün üstü. Ya ligin değeri ortada. Ferdi ile Saşa Boy 30 milyon euro. Cenk Tosun 20 yani. Ne yazık ki böyle bir gerçek var. Yani oyuncu Napoli'nin oyuncusu olsa, Frankfurt'un oyuncusu olsa rakamı farklı. Türkiye'deki takımların oyuncularına bakış açısı farklı.
2: Ozan Zeybek bizi izliyor. Hocam sana diyor ki hoca bu taktikleri Mehmet'e değil bana versin.
0: Ozan canım, özledik seni ya. Hiç ne arıyor
2: geçen
0: ne soruyor.
2: Geçen buradaydı. Aa,
0: vallahi hiç ben şimdi arar görmüyorum
2: seni.
0: De ya.
2: Şimdi arar seni. Yunus, Barış ve Uğurcan eğer milli takım Dünya Kupası'nı iyi geçirirse Galatasaray'da kalmaları çok zor bence demiş. Özellikle Barış, Burak Bey'in yorumu.
1: Barış'a katılıyorum ben.
2: Yeni
1: de, ben
2: yabancı
1: de.
2: Kuralıyla beraber Galatasaray'ı çok zor kararlar bekliyor. Galatasaray için transferden çok kalacaklar için sınav vereceği bir sene olabilir demiş. Murat Güloğlu da diyor ki Sara satılıp yerine Kamavinga ve Turam ikilisi alınırsa nasıl olur diye düşünüyorum. 10 numarasız çift sekizli bir oyun. Kamavinga, Torreira, Turam orta sahası nasıl olur? Güvenç Kurtar hocam.
0: Güzel nasıl olur. İyi olur. Yani bak şimdi nereden geleceğim biliyor musun? Icardi'ye geleceğim. Şimdi Mehmet diyor gitti, tamam gitsin de kimi alacaksın şeyin yerine aşağıda, yani oturacak kalitede. İyi bir kalitede, yani Icardi kalitesinde bir futbolcu alacaksın oraya. Tamam mı? Icardi şimdi eski şeyini buldu, fizik olarak buldu. Yani en son maçta da zaten bunu hani ondan evvel ispat edemedi diyelim. En son maçta yaptığı hareketlerle o fiziği zaten yani önümüzdeki sezon hazırlık kamplarıyla birlikte bulur. Şimdi onun yerine alacağın santrafor çok önemli. Hem iyi bir santrafor olacak hem kenarda oturacak.
2: Nasıl çok oturacak?
0: Zor. Zor yani.
1: O adayın da John Duran olduğunu söyleyelim.
0: John evet. Duran'la. John Duran oturuyor mu? Sen şey ne yaptı Tedesco'ya biliyor musun?
1: Yani. Galatasaray'a gelecekse hocam Osimhen'in yani. Arkasına oturacağını bilecek.
0: Yani gelmez.
1: O
0: ya.
1: Kadar fantezi yapmaz
0: ya,
1: herhalde.
0: Ya
1: ben Osimhen'i keserim oynarım.
0: Şimdi ya tamam da yani sana göre öyle geliyor. Adam gitti 80 milyona şeye Arabistan'a, oradan geldi 20 milyonları kiraya gitti. Tamam orada yine bir şeyde yine bir kavga falan çıkartmış duyduğumuz kadarıyla.
1: Rusya'da.
0: Rusya'da. Yani
2: biraz
0: adam biraz
2: uyuşturuyor.
0: Tahmin etmiyorum. Yani John Duran dedin. Onun haricinde kim gelecek? Hani dedim hadi bir yarı yeşile Vedat Muriç alır mı alır değil. Olmaz arkadaş. Kimse gelip de burada arkasından oturmaz. Şeyi Dortmund'da ne çocuğun ismi?
1: Cisar.
0: Kaç gol attı Jurassic. Dünya?
1: Jurassic. Söyleyemedik. Ya bir şey ismi Jurassic G ile yazılıyor.
2: Ama öyle okuyoruz. Jurassic diye okuyoruz.
1: Jurassic.
0: Evet. Jurassic Park'tan aklımıza evet. gelsin. Jurassic gel bak. Jurassic geldi. 24 gol atmış. Gelir mi adam buraya oturmaya ya? Ya o kadar basit değil bu işler. Yani
1: belki
0: adam. Yani
1: Jurassic Park dedik bir konuşalım. Ben ilk böyle aydınlanma yaşamıştım o sahnede. Dinozorların gözüktü. Çocukluğumda izlerken çok etkilenmiştim filmden hocam. Efsane. Matrix gibi yani böyle bir şey oluyor.
2: Sevdiğim filmlerden biri benim ya. Ben de severim yani Jurassic Park.
1: Matrix, Jurassic Park böyle bir bizim için farklı hani benim jenerasyon için en azından
2: evet,
1: o tarz filmler.
2: Evet, sevdiğimiz filmler. Ne var başka?
1: Göremiş Tehlikeye Gitmişliğim var.
2: John Wick var.
1: James Bond'a var. Yüzüklerin Efendisi, o seriye
2: Harry
1: çok
2: Potter.
1: Gitmiştik. Harry Potter ben
0: Charlie'nin
1: diyorum.
0: Melekleri geçen gün.
2: Hocam daha...

0: eskiye gittin. Çok öyle daha mi? Eski.
1: Ya sen onları ya inanılmaz ya evet, bir action'ları vardı.
0: İzledim.
1: Müthiş ya. Şey görevimiz tehlike. Evet, eski meski. Hepsi güzel. Bütün James Bond filmleri güzel.
0: İzleyicimizden Kuzey Bey'den bir mesaj var. Galatasaray Samsunspor'da oynayan Holse iyi bir seçenek olmaz mıydı? Nihayetinde olur. İyi biliyor ve çok iyi bir sezon geçirdi.
2: Katılıyorum. Büyüklerin hepsine olur Holse. Çok da iyi kulüp oyuncusu olur. Rotasyonda müthiş iş yapar.
0: Ravşan Bey, Sara Championship oyuncusu, bize Premier Lig seviyesinde 10 numara lazım Şampiyonlar Ligi için. Ligde zaten yeterli oluyor. Kanatlarımız bile 10 numarayken demiş.
1: Kim 10 numara var Bayern Münih'te?
2: Musial oynuyor Musial. Ama geziniyor. Ha? Geziniyor. Musial her yerde oynuyor.
1: Tamam.
2: Ve
1: da
2: sabit 10 yok artık.
1: Alır doğru. Mısın?
2: Alamayız. Alamazsın hocam Galatasaray.
1: Musial'i alırsan onu al yani bana göre. Ha?
2: Bir de Bernardo Silva var işte en son City'den. Evet. Real Madrid istiyor.
0: Ya aslında Galatasaray'ın böyle yani yarışların içinde olacağı bir durum bekleniyor.
1: Ama beklenti bunları öyle. Alırım ben alırsam. Başka almam ki. Aklıma gelmiyor. O kadar da ben futbolcu fazla bilmiyorum. Tanımıyorum yani. Alabileceğim Musiala yani belki sakatlıktan falan çıktı ya.
2: Belki. Yok hocam.
1: Gelemezler mi?
2: Gelemez. Çok ufak.
0: Selman Bey de şey yazmış. Telaffuz etmekten keyif aldığınız McTominay ile takas olacaksa neden gitmesin Sara?
2: Oo güzel.
0: Scott McTominay. Evet, telaffuz etmeyi seviyorum. Evet, o güzel olur tabii ki ligde izlemek ama kolay transferler değil tabii ki. Bunların hiçbiri. Herkes çok farkında mısınız? Çok çıta yükseldi yani Galatasaraylılar isim beğenmiyor. Yani Sara gidecekse diyor daha iyisi gelsin.
1: Şimdi dedin
0: Barış giderse daha iyisi gelsin.
1: Galatasaray'da hareketlilik var dedin. Hareketlilik ben Juventus'ta futbolcu saymıyorum hareketlilikten yani. Galatasaray bir frene bastı duruyor.
0: Hocam bekliyor. Can Uzun'u istiyordu Galatasaray işte. Ama bunlar hepsi Dünya Kupası'na bağlı yani, transferler.
1: Fark etmez Can'ı zaten alamaz ya. Yani gelmez o en az 40'tır onun şeyi. 40-50'dir yani.
0: Galatasaray toplamda ne kadarlık bir harcama yapmayı planlıyor transfere mi?
2: Bence artık bu transfer dönemi satış yapması gerek. Satış yapmazsa 40-50 milyon euroyu geçmemesi gerek bence. Çünkü geçen transfer dönemi 75 Osimhen, 30 Uğurcan, 30 Singo zaten 135 bile Jakobs'un opsiyonu vesairesi. 140-150 var oyuncu satışı yapmadan. Bu sefer oyuncu satışı yapmadan aynı rakamları harcamaması gerek zaten. Ya bu işin sonu yok. Ben o anlamda da artık hani bu tarz kadrolarda bir doğru ifade devir daim mi olacak hocam yani? Bir döndüreceksiniz kadroyu. Teklif geliyorsa Saray'a. Şimdi Uğurcan'a Osimhen demiyorum. Uğurcan Osimhen senin atan tutanın. Onlar senin kadronda olduğumuz zaman otomatikman yine ligi götürüp yine Şampiyon Ligi gelirini garantileceksin ama diğer bölgelerdeki her oyuncular için bence teklifler açık olacaksın. Rakam olarak da uçmayacaksın. Bak, bir gerçek var.
1: Bir de şu var. Bak 4 sene şampiyon oldun. Bir doymuşluk olabilir biliyor musun?
2: Değiştirmek yani gerek arada. Yani evet hocam.
1: Ben ona da inanıyorum. Çünkü en ufak şimdi bak ben Fenerbahçe medyasının yerinde olsam var ya Galatasaray'la ilgili hep bu haberleri yaparım. Anladın mı? Çünkü bak rahmetli Hınca Luç Aykut'lu zamanında bir şey yazdı. Tamam mı? Ortaya bir şey attı. İşte Fenerbahçe işte savunma oynuyor, kötü oynuyor, yakışmıyor falan filan diye Fenerbahçe'ye allak bullak etti. Allah rahmet eylesin. İnan bana. Biz bunun şeyini de kursunu da gördük. Menajerlik seminerinde bir seminerde. Böyle şeyler adını söyle beyanatlar öbür takımı bozabilir. Hele bir tane mağlubiyette Galatasaray'ın bir kötü oyununda işte doymuştuk şu bu falan bir yap Galatasaray karışır yani. Ya iki futbolcu da inanabilir. Ya 4 senede şampiyon olduk. Hadi bu senede olmasa da olur gibilerinden.
0: Yani Avrupa'da onun için başarı bekliyorlar zaten. Ravşan Bey demiş ki Pedri nasıl olur? Barcelona'dan da bir oyuncu alalım para varken Pedri demiş. Şimdi para varken derken. Para var diyemiyoruz aslında genel olarak.
1: Ya bir de bir şey daha ikinize de soruyorum. Hiç borç ödeyen diyen bir tane takım duymadım Trabzon ben Spor. Ya. Trabzon'un haricinde pardon. Onda para var ama ya müthiş işler yapıyor. Onları tebrik ediyorum tekrar başkanı da yönetiminde. Ya şimdi hani bir şu borcu da şu kadar da para ayıralım da tamam mı?
0: Ya 40-50 milyonluk bir transfer yapmayı planlıyor ya Galatasaray. Diyelim ki 25-30 milyonluk da bir satış geliri oldu. Bu arada mütevazı bir satış geliri.
2: Yok ben daha şey o konu noktada ne eleştiri gibi algılanacak. Tamamen Galatasaray'da bir sosyal medya rüzgarına çok kapıldığı için şimdi şöyle bir şey 4 sezon şampiyon olmuş.

0: bu sezon geride bıraktığım sezon Avrupa'da başarılı olmuş bir takımı eleştirmek gibi ama hep iyi şeyleri hatırlıyoruz Melike yani şimdi. Osimhen iyi ki aldı Galatasaray. Uğurcan iyi ki aldı ama bir takım zaten 4 senede sağ ve sol bekine bu kadar para harcamamalı. Cafu ile Daniel Vesim alıyoruz doğru. Yani örnek veriyorum. Roberto Carlos'u mu alıyoruz? Yani Yelertleri 9, Frankowski öyle, en son Singo'yu 30. Ben kendi adıma eleştiri yaparım. Yani ki yapmak durumundayım. O yüzden de tamam taraftarın isteğini anlıyorum. Kamavinga Turam ama bir yerde artık bunun sonu yok. Yani ben olacağı söylüyorum.
1: Çok özür dilerim. Görüntüler canlı milli takımımızın görüntüleri Amerika'dan otele gidiyorlar değil mi? Otele giriş yapıyorlar şu anda. A milli futbol takımımız. Evet takım otobüsünden iniyorlar. Görüntüler canlı. Bakın ekranda Kenan Yıldız var. Evet A milli futbol takımımız. Dünya Kupası'nda ilk maçını Avustralya ile oynayacak. Otellerine giriş yapıyorlar şu an. Orada da bir bekleyenler, fotoğraf çekenler, taraftarlar var bu arada.
2: Melike sakatımız yok değil mi?
1: Hocam Kenan Yıldız'ın bir sakatlığı vardı. Kimin? Ama Kenan Yıldız'ın bir sakatlığı vardı. Çalışmalarını fitness'ta yapıyordu ama yani ciddi bir durumu yok. Kerem zaten iyileşti biliyorsun ki. Şimdi de bakın Arda Güler Çağlar Soyuncu ekranda. Otele giriş yapıyorlar. Şu anda ilk maç Kanada'da Avustralya ile oynanacak. İkinci karşılaşma San Francisco'da Paraguay'la ve gruptaki son maç Los Angeles'ta Amerika Birleşik Devletleri'nde devletleriyle oynanacak. İlk karşılaşma Avustralya'yla. Hocam lider çıkar mıyız gruptan? Görüntüler canlı tekrar hatırlatalım.
2: Ben çıkarız diye. Ya Melike sen biliyorsun şimdi ben orada iki tane bizim futbolcumuz var onlar oynamazsa %100 çıkarız. Yani sonradan da girerlerse saatli bomba eyvah yani.
1: Evet taraftarların görüntüleri bakın sesleniyorlar takıma.
2: Ne kadar heyecanlı baksana şu çocuğa bak ya. Kerata maşallah bak
1: bak. Şu an tam olarak saat Kanada'da kaç arkadaşlar onu da bir öğrenebiliyor muyuz?
2: Kanada'da.
1: Telefondan bakıp öğrenebiliyoruz.
2: Hakan o bizi seyrediyor zaten.
1: Telefondan bakarak. Milli takım Avustralya maç öncesi Kanada'da konaklayacağı otele vardı. Saat 16.20.
2: 7 saat mi?
1: Vancouver'da fark ediyor olabilir evet. 15.20 evet saat farkı. Gündüz saatleri. Bakın nasıl coşkuyla karşılamışlar Kanada'da konaklayacağı otele gelen futbolcularımızı taraftarlar. Çoluk çocuk hep evet, birlikte gitmişler. Ya. Orada yaşayanlar, turnuva için gidenler. Takımı böyle bayağı nerelerde olacağını hesaplayarak da konaklamasını ona göre ayarlayan oraya turnuva için gidenler de var. Orada yaşayanlar da var bakın.
2: Sanki hepsi Türkiye'deki gibi baksana.
1: Kırmızı beyaz. Şey. Ay duygulandım şu an. Çok güzel. Şu an bilseler Aspor canlı yayında ekrandalar. Evet. Hoş geldiniz yazıyor bakın. Hoş geldiniz, gururumuz sunuz, başarılar. Doğru okudum herhalde. Türk bayrağıyla birlikte hoş geldiniz yazısıyla Kanada'da A milli futbol takımımızı konaklayacağı otelin önünde karşılayan taraftarların görüntüsünü canlı olarak görüyorsunuz. Otobüslerinden indiler az önce de canlı olarak getirdik ekranlarınıza. Otele giriş yaptı futbolcular.
3: Geçir, geçir.
2: Ben olsam gelirim.
1: Getirin diyor futbolculara.
2: Ama doğru yani. Ya
0: bayağı insanlar bayağı milli takım forması var yani. Tamam 2-3 tane Galatasaray forması gördüm.
1: O evet da Fenerbahçe forması da vardı. Bir tane Galatasaray forması vardı ama daha çok milli takım formaları. Adana Demir forması değil mi o? Ben de emin olamadım bir Adana
0: bak,
1: Demir
0: forması. Bak şu milli forma güzel Melike. Evet. Yani göğüste beyaz kırmızı yani. Ben komple
1: biraz
0: kırmızı.
1: Retro.
0: Ben komple kırmızı da hayır orada beyaz olmalı o şerit.
1: Şerit bak, bak, bak. Şimdiki böyle
0: şimdikiler öyle.
1: Güzel ama bir orada işlemi var güzel bence. Ben bu seferki formayı beğendim. Uğur getirsin. Evet. Ya taraftarlar şundan orada bulunan Amerika'da yaşayan ve dediğim gibi turnuva içinde Amerika'ya giden, Kanada'ya giden pek çok taraftar milli takımı otelin önünde

0: karşılamak için saat orada 3-3.5 suları şu an. Bekliyorlardı. Şimdi şarkılarla, tezahüratlarla milli takımı karşıladılar. Takım, bu arada oyuncular otele girdi ama tezahüratlar devam ediyor. Onu söyleyelim. Hatta çıksın istiyorlar bir yandan da. Pankartlar açmışlar.
1: Takımı. Kaptan olsam
0: hocam,
1: veya hoca olsam.
0: Bir yorgunluk da vardır.
1: Ya ne olacak yani, 2 dakika. Şöyle bir çık, bir araba diyeyim falan filan. Ya görmüyor musun şu heyecanı ya? Ve Türkiye'deki gibi şu kalabalığa bak,
0: evet,
1: ya.
0: Çok ciddi değil bir mi? Kalabalık var şu
1: müthiş
0: an Kanada'da.
1: Ya. Milli bravo yani oradakilere.
0: Kalacağı otelin önünde. Evet, ilk maç Avustralya'yla ve otele vardı millilerimiz. Biz de canlı olarak getirdik görüntüleri ekranlarınıza. Ne kadar coşkullardı.
1: Evet ya.
0: Bir de maç günü düşünün. Yani inanılmaz bitti. Olacak. Ben de sabırsızlanıyorum görmek için gerçekten. Bu tabii Kanada'daki maçı görebilecek.
1: Sen de oradan
0: bir
1: elmel salla, biz bakarsın buraya.
0: Ben tabii
1: yayında olursun.
0: İnşallah.
2: En garanti maçta yoksun Melike. Avustralya.
0: Ya işte bütün maçlarımız garanti olsun.
2: Yok için. Ben biraz şeyim, tamam
0: biraz
2: gruptan çıkarız
0: ben
2: ama ben 3'te 3 zor görüyorum, kolay
1: ben,
2: değil.
1: Ben yaparız diye düşünüyorum.
2: Hadi inşallah hocam.
0: İnşallah.
2: Ama Avustralya maçını 3 yazıyorum, öyle Paraguay ile Amerika'ya kafadan öyle 3-3-6 yazmıyorum.
1: Ya son maçı zaten kardeş oynarız.
0: Ya önemli olan gruptan çıkmamız. İyi futbol, güzel futbol izleyelim. Önemli olan bu. Yani 3'te 3 tabii işin şov kısmı ama ben de inşallah Paraguay ve Amerika maçlarını takip edebileceğim orada. Ama en çok merak ettiğim gerçekten taraftarların o fan zone dedikleri alanda buluştukları, tezahürat yaptıkları yerleri, oradaki o havayı çok merak ediyorum.
1: Sana da tezahüratın orada. Melike diye bakıyor. Mehmet Melike,
0: hocam milli takım oradayken bizi kim tanır ya hocam. Aa, gerçekten.
1: Tanımaz mı
0: bizi
1: ya?
0: Bizi kim tanır?
1: Fanların var
0: ama,
1: ya deli misin?
0: Gerçekten büyük bir kalabalık, büyük bir coşku. Hani hep şey diyorduk ya, Almanya'da turnuva olunca gerçekten öyleydi. Orada da Düsseldorf ve Dortmund'a gittiğimde en son 2024'te sanki İstanbul'dayız ya da Türkiye'nin başka bir şehrindeyiz gibi. Yoğun zaten Türk nüfusu olduğu için hep ev sahibi gibiyiz diyorduk ama Amerika'da da çok yoğun Türklerin yaşadığını söyleyebiliriz. Bir de Kanada'da da aynı şekilde. Bir de şöyle bir şey var. Gerçekten hani oranın herhangi bir yerinde yaşayanlar turnuva için bayağı böyle ev tutup bir aylığına maç oynanacak bölgelere gidenler var. Yani kendisi ülke içinde de maç için turistik o seyahati yapan ve bunu göze alanlar var yani. O yüzden çok kırmızı beyaz, çok ay yıldız göreceğiz. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Meksika'da, onu hatırlatalım. Evet, şimdi devam edelim isterseniz. Milli takımı da karşıladık, otele yerleştirdik. Devam edelim. Bir Beşiktaş'tan da zaten bir transfer haberini canlı canlı son dakikayı vermiştik. Başka neler var, bir onları konuşacağız. Şimdi Trossard'ın transferi için resmi temas kurulmuştu. Ayrıntılara haberimizde bir bakalım.
3: Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmeyi hedefleyen Beşiktaş transfer çalışmalarına hız verdi. Birçok bölge için alternatifli bir liste üzerinden ilerleyen siyah beyazlar önceliği sol kanat bölgesine verirken bu transferi kısa süre içinde sonuçlandırmak istiyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Arsenal forması giyen Leandro Trossard için İngiliz kulübüyle resmi görüşmelere başladı. İngiliz kulübü tarafından satış listesine koyulan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Beşiktaş'ın sol kanat transferindeki en önemli adayları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sezon Arsenal'la Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Trossard çıktığı 50 karşılaşmada 8 gol atıp 10 asist yaptı. Yıldız futbolcunun Londra ekibiyle 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.
0: Evet, başka haberlerimiz de var bu arada. Santrafor arayışı da var Beşiktaş'ta. Bir ona da bakalım. Bütün haberleri ekrana getirelim, onun üzerine konuşalım yine. Yine gündeme gelen isimlerden biri de Felipe Mateta. Bir ayrıntılara göz atalım.
3: Beşiktaş yönetimi teknik direktör Vincenzo Italiano'nun talebi doğrultusunda hücum hattına önemli bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah beyazlar Avrupa'da forma giyen birçok golcüyü yakından takip ediyor. Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden biri de Crystal Palace forması giyen Jean-Philippe Mateta oldu.

0: Beşiktaş'ın değerlendirdiği santrfor adayları arasında yer alan Fransız golcü, güçlü fiziği, hava toplarındaki etkinliği ve ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Siyah beyaz yönetimin hücum hattına tecrübeli ve fark yaratabilecek bir golcü kazandırmak istediği, Mateta'nın da teknik heyetin belirlediği kriterlere uygun isimlerden biri olduğu belirtiliyor. Beşiktaş cephesi oyuncunun durumunu yakından takip ederken şu aşamada resmi bir girişim bulunmuyor. 28 yaşındaki Fransız santrfor geride kalan sezonda Crystal Palace formasıyla 50 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların 39'unda ilk 11'de sahaya çıkan Mateta, 16 gol ve 3 asistlik performans sergileyerek takımına önemli katkı sağladı. 1.92'lik santrfor Konferans Ligi finalinde Rayo Vallecano'ya attığı golle takımına kupayı getiren isim oldu. Transfer çalışmalarını farklı alternatifler üzerinde sürdüren Beşiktaş'ın santrfor operasyonunda şartların oluşması halinde Mateta için somut adımlar atabileceği ifade ediliyor.
1: Evet, Mehmet Özcan seninle başlayayım. Yani Beşiktaş'ta da kadro bayağı büyük ölçüde değişecek gibi görünüyor. Bu arada.
2: Şimdi başarısız bir sezon. Burada Sergen Yalçın anlamında eleştiri yapmalıyız. Çünkü işin işte yorumculuk kısmında Van Bronckhorst olsun, Solskjaer olsun. Kolay değil o süreçlerde o eleştirileri yapıyorsunuz. Göreve geliyorsunuz. Göreve de hatırlatalım yani Sergen Hoca Tedesco'dan önce geldi Beşiktaş'a. Sadece ligde bir maç kaçırdı. O maçı da Beşiktaş Eyüpspor'u mağlup etmişti baktığımızda. Sonrasında hem Sergen Hoca geldikten sonra bir panik hamleleri yapıldı. Cengiz Ünder olabilir, Gökhan Sazlar üstüne. Ara transferde de zaten süreç devam etti. Akbodu'ya iyi bir bonservis verildi. Yine onun da ücreti çift haneli bonservisle geldi. Beşiktaş tuzsuz futbol diyeceğiz. Aralarda sezonda o şampiyonluk hedefi kaçtıktan sonra o rahatlıkla arada iyi maçlar da oldu ama en basit işte kupayı yarı finalde iç sahada bir Konyaspor'a karşı kaybederek veda ettiniz ki hani tamam penaltı belki Konyaspor'un son dakika kazandığı tartışabiliriz ama hani Eybilay Türen uzaktan şut dışında öyle çok Konyaspor kalecisinin devleştiği Bahadır'dı sanırım o maç kaleci. Bir maç izlemedik. İşin büyük maç performansına geleceksek ilk kez Beşiktaş yani uzun zaman sonra yıllar sonra 2005-2006 20 yıl sonra iç sahadaki 3 büyük maçı da kaybetti. Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor'a karşı hep bunlar da eksi yazıyor. Bir değişim şarttı. İşin yönetim kademesi, başkan kademesi kısmında bir istikrar söz konusu ki zaten Beşiktaş 5 sezondur sürekli başkan ve yönetim artı hoca değiştiriyordu. Artık umarım İtalyano ile bir uzun vadeli planlama yapılır. Ben hocaya şu anlamda dinliyorum. Bir kere Avrupa Ligi olmazsa konferans yine kendisini atarsa muhakkak orada ilkbahar ayını zorlayacaktır. Ki zaten hani CV'sinde yönetimleri 2 sene konferansta finale çıkması önemli referans. Bologna'lı kupayı kazanmasını önemsiyorum. Önder Özel'in tabii ki yönlendirmesi olacak. Sen de ifadenin transfer ama şimdi mevcut kadroyu düşünelim. Akbadu'ya dokunmuyorum. Murillo'ya dokunmuyorum. Orkun'a dokunmuyorum. Ben Çerni'ye dokunmuyorum. Ama bir 4-5 takviye sayısı olarak hem nicelik hem de bir de üstüne yedek kulübesi. Yani yedek kulübesinden de Beşiktaş son dönemlerde öyle çok aman aman oyuncular atamıyordu. Nihayetinde kolay bir süreç beklemiyor umarım. Taraftar camia İtalyano'ya o sabrı gösterir.
1: Hocam.
3: Şimdi iki tane transfer ismi geçti. İkisine de baktım. Arsenal'daki de şeydeki de Crystal Palace'daki de baktım şeylerine istatistiklerine çok çok iyi. Yani Beşiktaş ya bırak onu Beşiktaş Fenerbahçe'de de oynarlar. Onlar Galatasaray'da da oynarlar. O iki tane adam çok çok iyi.
2: Trossard her takıma geçti hocam ismi.
3: Öyle mi? Yani.
2: Belçikalı. Evet.
3: Yani o çok iyi. İkisi de iyi.
1: Beşiktaş yani, bu sezon çok başarılı bir sezon geçirecek, şampiyon olacağını düşünüyorum. Burak Bey'in yorumu bu şekilde. Burak Alkan'ın yorumu.
3: Allah alacaklar mı ama bunları işte? Mesela bu iki isim çok önemliydi benim için. Mesela Juventus'lu futbolcu ben iyi, o da iyi ama almazdım. Ama bunların baksana istatistiklerine. Müthiş yani. Alır mı acaba? Bir de paraları da çok galiba. 30'ar milyon falan galiba ya. Ha?
2: Trossard'da biraz daha rakam düşük hocam.
3: Öyle mi? Ya, ama Trossard bu Arsenal yani öyle deme ya.
1: Mateta konferans ligine bu sezon damga vurdu demiş Mehmet Bey. Gelirse evet. Ligde tozu dumana katar bir tarafta Osimhen, bir tarafta Mateta, bir tarafta Jurassic, kuzeyde onu açıyor. Lige bakar mısınız bir tarafta deyince dedim hayırdır, ama tabii şeyden bahsediyor, bütün takımlardaki oyunculardan. Tabii bütün takımlar iyi transferler yaptıkça ligin değeri de artıyor. İzlemesi, seyir zevki de yüksek oluyor.
2: Bir şey söyleyeceğim Melike, bence sen Mateta ismini telaffuz etmekten hoşnut olursan, McTominay kadar olmasa evet, Mateta da güzel.
1: Mateta güzel ya, kolay olabilir. Melike Hanım demiş Nuri Bey. Ne demiş? Jadson Fernandes orta sahaya, 10 numara içinde Greenwood, forvet içinde Dusan Vlahovic alınmalı. Zorunlu satın alma opsiyonlu Kamavinga kiralanmalı. Oho! Sen takım değiştirdik şu anda. Şalay, Jacobs ve Icardi'den çıkılmalı. Torreira Şampiyonlar Ligi'nde zayıf halka, çıkabiliyorsan yerine Turam. Bütün Galatasaray kadrosunu değiştirdi izleyicimiz Nuri Bey.
2: Yalnız tespitleri dikkat çekici, hem fikir olduğum husus var mesela.
1: Hangisi mesela? Tekrar okuyayım.
2: Torreira. Ben Torreira'yı çok seviyorum. Gerçekten mi? Torreira bence zam da yapılsın, kalsın. Ama bir gerçek var. Şampiyonlar Ligi özellikle o fiziksel olarak o boy dezavantajını bence deplasman maçlarında Galatasaray çok yaşadı. Yani Torreira çok hükmedemedi deplasman maçlarında. Galatasaray'ın biraz sindiği oyunları oldu. City deplasmanı sanırım o maç yedekti ama. İşte Juventus ve Liverpool son 2 yani playoff ve son 16 turundaki maçları kastediyorum. Yani Juventus'a karşı 3-0 geri düştün. Kosovalı oyuncu Zergov 4'ü atamadı. 4-0 doluyordu o maça az kalsın. Liverpool 4 tane attı, bir 2-3 tane daha atabilirdi hocam baktığımızda. Orada daha sert defansif iki yönlü. Biraz artık ben Torreira'yı tek yönlü yorumluyorum. Biraz da 6 numara artık bence bizim ligimiz için. Çok 8 numarada o enerjisini bir şey de diyemiyorum. 4 sezon maç kaçırmadı zaten. Torreira'yı o kadar sevme sebebim, beğenme sebebim de bu, ama hani eğer Şampiyonlar Ligi çeyrek finali diyorsam orta sahanda Lemine'nin Torreira'dan daha iyi oyuncuların olacak, bu gerçek.
3: Şimdi hemen ben sana karşı çıkıyorum Torreira ile ilgili. Ya Torreira var ya, yanındaki şimdi.
1: Hocam sen Icardi'yi de göndermiyorsun.
3: Göndermem de ya, yanındaki adamlarla beraber iyi oynar. Ya Lemine oynamadığı zaman Torreira, orada şimdi kim oynayacak? Gabriel Sara, Yunus Torreira, eyvah. Eyvah yani, ben oynamam Torreira'nın yerinde olsam. Çünkü zayıf bir orta saha. Onların yerine de koşacağım, formsuz görünürüm. Çünkü şimdi Liverpool maçını oradaki bakıyorum. Salah zaten bir fiyasko, yedirdiği golleri bir bak kademelere girmiyor. İlk yediği penaltı gol, şey korner golü zaten Torreira ile alakası yok. Öyle bir hatayı yani bir takım yapamaz. Yani Okan orada kendini bir şey yapması lazım. Öz eleştiri yapması lazım. Adam neredeyse penaltının
1: hocam,
3: oradan.
1: Hocam peki 2 yıllık sözleşme
3: attı.
1: Yapar mıydın Icardi ile?
3: Ya Icardi ile ya bu para da önemli. 2
1: yıl istiyormuş ya. Ha? 1 yıllık sözleşme.
3: Niye 2 yıl ya? Ya kaç yaşında? 30 yaşında mı?
1: 94'lü ya da 3'lü.
2: Kaç? 33 yaşında.
3: 33 yaşında. 30, ya ne olacak? Santifor 35'e kadar oynadı. Ya bırak 39'a kadar oynadı. Ne oldu? Şeyde Ceko'ya hep salladılar. Onu dediler. Bunu da eleştirdiler. Adam gitti orada da gol attı. Yani bizde hemen bak. Şu da var yani. Bizde herkes ya menajerlerin tanıdıkları var. Arkadaşları var. Şeyden türbün liderleri var. Tamam mı? Yani bunlara tesir ediyorlar. Onlar hemen transfer. Geçen Ramazan'da şeye gittim ben. Seran Türk'ü kulağı çınlasın, tamam mı? Bir Galatasaray'ın yemeğine gittim, şeyine, iftara gittim. Dursun Özbek geldi falan. Şimdi o sırada da bir tane maçta şey yapmıştı. Dursun Özbek başkan şeye çıktı televizyona. İşte camiadan şudur budur falan. Ya başkan dedim, sen niye 3 senedir şampiyon olmuşsun? 4. şampiyona gidiyorsun, Şampiyonlar Ligi'nde bilmesin. Niye böyle bir şey söyledin dedim. Yani taraftarlardan özür dileriz gibi bir şeyler konuşmuştu. Ya da işte tam hatırlamıyorum şimdi. Al işte dedi, bak dedi bunlar dedi. Ne diyor dedi, tamam mı? Öyle bir heyecanlı bir şey var ki. O şeye, Dursun Özbey'e yakın bir kişi gelmişti. 40-50 kişi yani, tamam mı? Ya 60 kişi diyelim, tamam mı? Hı. Onlar öyle bir şey yapıyorlar ki, ya başkan niye bunu yapmıyorsun, niye söylemiyorsun, niye işte hakkımızı yediriyorsun, veya buna rağmen inanılmaz bir baskı vardı başkana. Al işte dedi, bak bunlar dedi. Şimdi transferlerde de öyle şimdi. Ha onların menajerlerle alakası yoktur belki, ama yine işte şunu al, bunu al, bunu gönder, şunu sat, bunu sat. Ya tekrar söylüyorum, ben Icardi ile de yaparım 2 sene. Ha şimdi Dortmund'daki adamı alabiliyor musun? Gelip kenarda oynar mı? Jurassic mi? Jurassic Park var ya.
1: Jurassic.
3: Yani Jurassic'i alıyor musun mesela? Ya bu adam da mesela şimdi Arsenal'daki de Trossard.
1: Evet. Yani
3: şeydeki de iyi. Gelir mi mesela Crystal Palace'tan adam? 16 gol 3 asisti var şeyde.
2: 20 gol.

0: yakın tabela.
1: Yani gelir mi, yedek kalır mı? Arka bu kadar kolay değil yani. Bizim o şimdi bizim izleyiciler oraya yazıyor şu gelsin bu gelsin de.
2: Tabii canım.
1: Olmaz. Yani tamam geldi adamı tuttur bakayım kenarda.
2: Hocam Mateta yedek kalır mı?
1: Kalmaz.
2: Ya niye kalsın ama zaten Beşiktaş'ın kadrosunda.
1: He?
2: Beşiktaş'ın kadrosunda niye kalsın yedek?
1: Ya o tamam.
2: Aslında ya, yok, Oengü yedek kalır.
0: Oengü kenar forvet oynayamaz mı hocam?
1: Temposuna bağlı. Adam kovalıyor mu? Yani iki yönlü oynuyor mu? Barış gibi gidip gelecek mi yani? Anladın mı? O da önemli. Ya o da hocanın şeylerin. Bak hocayla ilgili birisi burada bir yayında bizim arkadaşlardan beraberdik. Ben tabii o kadar takip etmiyorum. Bologna takımı dedi ki çok oturmuş bir takımdı dedi. Tamam mı? Yani iki sene oturmuş yani. Kadro oturmuş bir takıma geldi dedi yani. Şimdi Beşiktaş öyle değil dedi. Yani oturmuş bir kadroda başarılı olmak tamam mı? Daha kolay dedi. Yani burada zorlanabilir diyor. Yani ben hani bilmiyorum tabii Bologna'nın kadrosunu ne yaptı ne etti adam. Bir de hiçbir şeyi hiçbir maçta aynı
0: 11 kadro, istikrarı yok.
1: Yok kaç yüz maçta hiçbir tanesini veya 50 maçta neyse aynı 11 ile çıkmamış. O da enteresan. Şimdi burada o şeyi yapabilecek mi? Yapayım derken yüzüne gözüne bulaştırır mı?
2: Ama sen genel olarak yani, hocanın şeyini beğendin.
1: Tamam da yani ya beğendim der ki ya şimdi adam bakıyorsun başarısına tamam. Ya Mourinho da öyleydi biliyorsun. Mourinho buraya geldi şaşırdı. Şaşırdı yani Mourinho inanamadım
0: bir
1: ben.
0: Bir şey söyleyeceğim Mourinho. Real Madrid almakla kalmış bir de 3 yıllık kontrat vermiş Melike 3 yıl diye okudum Mourinho'nun. Tam Real Madrid sitesine bakmadım ama gördüm Mourinho'yu 3 yıl imzalamışlar.
1: Bak şuradaki şeyini bilse o başkan buradaki performansını neler yaptığını inanamam yani. Almaz ya hiç almaz zaten. Üste para verse almaz. Ya burada Mourinho şimdi gelirken hep ben şimdi bizim Kerem haricinde herkes okey vermişti Mourinho'ya. Tamam mı?
2: İsim yani.
1: Yani ama adam burada yaptıkları var ya olacak şey değil ya. Yalan yanlışlar yaptı yani.
2: Yahu Mehmet ne? Abi demiş Selman Bey. Hadi Icardi'yi anladık. Torreira'dan ne istedin? Üst yok. Katta yaşayan kardeşimden bir tık az sevdiğim adama laf etme.
0: Torreira hayır ama Torreira Süper Lig. Ben Şampiyonlar Ligi yani bir izleyicimizin yazdığı yorumu hemfikirim. Şampiyonlar Ligi deplasmanlarından çıkmak Torreira Lemina'dan daha iyi. Zaten 2 senedir turnuvayı kim kazanıyor? Paris Saint Germain.
2: Evet.
0: Daha iyi kalecisi mi var? Rus kalecisi. Daha iyi forvet Dembele tartışırız. Ama en iyi orta saha Paris Saint Germain'de. Vitinha'sı, Fabian Ruiz'i, Oğan Eves'i. PSG'nin üçlü orta sahası müthiş hepsinden yani Galatasaray'ın o anlamda hocamla fikrim Yunus'la İK ile çıkamazsın o yani o merkezi öyle oluşturduğunda hakim tamam, bek
1: ya, yani
0: o da orta saha destek yani. Doğru
1: sen
0: hocam
1: sen Şalay'a bak Eşref Hakimi'ye bak yani ya adamı var ya izliyorum geliyor içeri
2: hocam hayran
1: yani.
2: ya
1: gene adamı bir seyrettim gene geldi sol açığa geldi biliyor musun sağdan aldı geldi ondan sonra bir şut attı şey dedi ne o hakim attı dedi Allah Allah ne işi var bunun sola çıktı diyorum yani tamam mı ya adam santfor gibi şey gibi ne ekstra bir adam oldu neyse ya şimdi bir de bizim ya şeydi bu Şalay'ın Allah'tan akrabası falan yok beni dinleyen biliyor musun diyor be var ya ya çok ya çok eksikmiş çok eksiğimiz var yani onun için yani şeye kalana kadar ne o Torreira'ya kalana kadar arkadaş oralarda eksiğimiz var.
2: Nuri Bey yazmış Melike Hanım Icardi yerine bonservisi olmayan yıllık ücreti aynı olacak ama henüz 26 yaşında olan Vlahovic'e şimdiye kadar imza attırmamak Galatasaray'a ihanettir. Sadece frikikten 5-10 arası gol atar. Güvenç hocam Vlahovic'i gördükten sonra Icardi sırtında yollar demiş.
1: Bir görsem baksam yani.
0: Vlahovic birinci forvet olarak düşünür büyük takımlara. Çok iyi oyuncu.
2: Ya
0: Juventus'ta uçmadığı sezonlar bile ortalaması 15
2: neden Galatasaray Vlahovic'i alsın ki Osimhen varken?
1: Ya oturur mu kenarda?
2: Ya biz ona hoca da ona
0: katılıyorum hocam.
1: Yani al ya Melike bak şu yani
2: bence zaten aslında şu var. Icardi işte bir fırsat doğdu geldi transfer edildi. Sonra bir fırsat doğdu Osimhen transfer edildi. Orada şöyle bir şey oldu. Biri sakatlandı diğeri oynadı. Bir şekilde denk gelmediler eğrisi doğrusunu buldu gibi oldu hani ikisi aynı anda yoksa nasıl olacaktı
1: 3-5-2 son sezonda
2: da son sezonda yani. Da aslında bunun zararını gördü aslında oyunculardan biri o da Icardi o oynamama o ritmi kaybetme oyuncuyu da geri götürdü bence
1: şimdi tabi 3-5-2 oynarsan yoksa çift santfor oynarsın
2: hani şunun için söyledim bunu bilmediğiniz bir şey olduğu için dedi. Hani bilerek Galatasaray'ın transfer tercihi iki oyuncuyu da birlikte almak değildi aslında normal şart

0: şartlar altında yine bunu yapmaz ki Galatasaray. Yine Icardi'nin konumuna o seviyelerde olabilecek bir oyuncuyu düşürmez diye düşünüyorum.
1: Ya Vujovic gelip de oturmaz. Melike
0: daha yedek
1: orada.
0: Ama yine kulübeden iyi katkı verecek. İşte belki kariyerinin biraz daha sonlarına öyle doğru. Mi? Mesela Gomis bu anlamda çok iyi bir isimdi son dönemde.
1: Ya o bile üstü koydu bir ara.
0: Ya ama son döneminde yani, işte geldiğinde.
2: Barış oynadı diye oynamıyorum diye.
1: Evet yani.
0: Ya Gomis bile yaptı bunu evet ama o Barış'a yaptı hani. Kalkıp da Osimhen gibi bir isme ya da Icardi'ye yapmaz.
1: Yok futbol için fark etmez. Bak inan bana fark etmez. Adamı ya öyle kolay değil. Bu arkadaşların yazıyor şu gelsin bu gelsin de getir bakayım adamı buraya bir oturttur göreyim. Suratası ya var ya. Ya ben şimdi sebep bir şeyim var. Bir gün Kocaeli Spor'a geldim ben. Ya süper flash transfer geldim. Avni abi kulağı çınlasın var ya. Abi bir baktım beni yedek soyuyordu tamam mı? Çektim gittim. Durmam yani orada ne yedi? Zaten yine direkt oynadım hep gol kral oldum falan ama o gün için neyse bıraktım gittim soyunma odasını. Bakıyorlarmış ben nerede? Olmaz. Yani bırak benim yerime kim olursa olsun orada yani şu var olmaz futbolcu. Şey de öyle ya Ortega da aynı şey yapmış biliyor musunuz? Ortega şeyde yedek
2: Fenerbahçe.
1: Fenerbahçe'de gelmemiş şeye. Bir bakmışlar Ortega yok otobüste.
0: Ortega'nın ama başka sıkıntıları vardı.
1: Tamam fark etmiyor. Yedek soyundurmuş hoca onu. Şeyde açıklamış kadroyu.
0: Alışamamıştı o Türkiye'ye.
1: Şeyde ne o? Tesislerde açıklamış kadroyu. Otobüste gelmemiş. Ben var ondan beri var hiçbir kadroyu şeyde açıklamam. Gelmez.
0: İlyas Bey diyor ki Icardi'ye vefa gösterelim diyen bir kitle var. Peki Icardi yaz kampları döneminde ne kadar vefalı davrandı? Sadece istatistiklere bakıp duygusal mı düşünmeliyiz? Kamavinga, iştahı kabaranlar, Jetson'a niye kapıları kapatıyor? Daha az maliyetli olmaz mı? Bakın,
1: kim yapacağız. Bunu aynı adam mı söylüyor?
0: Yok başka bir izleyicimiz.
1: Ama çok güzel söylemiş şeyi. Bak Icardi tamam beğeniyoruz ama adam yok yani. Yok
0: kamplarda,
1: olmaz.
0: Kamplarda yok. Bak hoca da aynı tarafa geldi.
1: Ama
0: hocayı
1: yok.
0: Etkilediniz.
1: Ha etkiledi değil. Orada doğru söylüyor ya. Doğru söylüyor. Gelecek kampına katılacak. O fiziksel olarak... Ya o sakatlandığı sezon da zaten bir hiç doğru düz çalışmadı. Ben hatırlıyorum yani. Değil mi? Geldi gelmedi bir sürü şey. Ondan sonra sakatlandı zaten.
2: Jetson'la ilgili bilgi vereyim izleyiciye belki tabii. Merak eder. Spartak Moskova'nın belirlediği bonservis bedeli 25 milyon euro. Jetson'da Türkiye için yıllık ücret beklentisi 5 milyon euro. Zaten o 5 milyon euroyu Beşiktaş'tan ayrıldığı süreçte Beşiktaş Orkun'a vermişti. Biraz Jetson işin hani ücret skalasında Orkun'un çok gerisinde kalmasından sonra ayrılmakta diretti ve Spartak Moskova'nın hayalini kurduğu bir takım bir lig değildi. Rusya'da mutsuz onu söyleyeyim Melike ama hani Galatasaray Jetson'u düşünür mü? Biraz son opsiyon olur öyle görüyorum.
0: Ya bir kere daha bir böyle hep eskilere gidilmesi durumu açıkçası bana artık çok doğru gelmiyor ya. Bir hep bir şey var. Ezber var. Ezberlenen oyuncu işte programı zaten Muriç'te açtık. Bu arada son birkaç dakikamız ne diyeceğim biliyor musunuz? Maçlar, sabah maçları tekrar bir Dünya Kupası'na dönüş yapacağım. Şöyle bir maçlara bakmak istedim.
2: Çekya maçı var Kore'yle.
0: Güney Kore Çekya maçı çok güzel bir maç. Saat 5'te ben zaten uyumuyorum. İzlerim mesela. Uyumayabilirsiniz yani. Güzel maç varmış sabaha karşı. Ve yine bakayım ondan sonra akşam saat 22'de Kanada Bosna-Hersek mücadelesi oynanacak. B grubunda o maçta. Sonra 13 Haziran'a girildiğinde sabaha karşı 4'te de onu zaten gece yine konuşuruz. Gruptaki rakiplerimizin ABD, Paraguay'ın maçı var. Saat 4'te oynanacak o karşılaşmada. Heyecanlandırıyor ya şu anda. Sabaha karşı 5 maçı. İlk sınavımızı vereceğiz şimdi. Normal bir maçla başladı. Ya,
2: tur sıkmayayım da Güney Kore Çekya için de uykusuz kalmam o kadar değil. Tamam. Birinci
0: ben uyumuyorum zaten. Ben o yüzden izleyeceğim dedim.
2: Hocam uyumazsak izleriz ama hani çok şimdi ABD Paraguay'ı izlerim.
0: Bu zaten saati de. Hani
2: Paraguay'ı görmek
1: Güney
2: gerek.
1: Güney Kore'deki futbolu da çok çabuk ya. Ben onları daha başarılı.
2: Bir de onlarda şey de var hocam. Eliminasyonda konfederasyon bulundukları o şanstan hep düzenli katılar turnuvalara.
0: Evet, düzenli.
2: Japonya da öyle. Japonya şansımız... Japonya artık gayet iyi oynuyor zaten.
0: Evet, Japonya çok
2: ezberledik artık.
1: Ama benim en çok korktuğum futbolcular çabuk futbolcular.
2: Evet.
1: Ya bak ben bu şeyi Kore'de olsam var ya çok başarılı olurum. Önemli olan oradaki taktik idmanları onları verdiğin zaman var ya çabuk seri adamlar ya. Onlar daha başarılı olması lazım. Hayret ediyorum ben onları ya.

0: kupayı bile alırlar.
1: Hocam siz Bursa'dayken bir tane vardı Güney Koreli. Yani size denk gelmedi mi? O bir, Bursa'da bir forvet vardı Güney Koreli. Hatırlar Bursa Sporlu izleyiciler.
0: Yok.
1: Sizde yani, Sercan falan vardı hatırlıyorum.
0: Sercan, Volkan onlar yeni yeniydi. Şey ne o bizim?
1: Ozan İpek.
0: Yok bende Ozan yok.
2: Peki Türkiye'deki Koreliler, Güney Koreliler diye sorsam.
1: Kim Mi-jae dışında Oyengu. Lee vardı Trabzonspor'da sol bek. Yine Trabzonspor'da bir forvet vardı. Porto'dan almışlardı. Ama ismini unuttum. Rock ismini unuttum. Bursa Spor'da vardı. Şimdi Konya Spor'da var orta saha.
2: Evet.
1: Şu an aktif. Bir de Alanya Spor diye bir oyuncu var. Orta sahadan Galatasaray'a gol atıyordu.
2: Peki Çekyalı?
1: Çekyalı buluruz ya. Çok buluruz. Çok var. Çok var. Çekyalı. Slovak çok var.
2: Slovak da.
1: Çek de buluruz ama yani. Çek benim en beğendiğim stoperlerden de Urfa Luji müthiş oyuncuydu.
2: Urfa Luji evet. İzleyicilerimiz de yazsın.
1: Kadleç Fenerbahçe Çek olması gerek. Slovak değildi galiba. Rebic en son Beşiktaş'a geldi. Çek değil miydi Melike?
2: Rebic. Asıl aklına Beşiktaş'ta Çerni nasıl gelmedi?
1: Aa doğru.
2: Çerni var yani. Başka başka. Yazın bakayım.
1: Rada vardı Beşli Trabzon stoper.
2: Kagawa Japon arkadaşlar. Evet. Ayberk Bey. İsimleri yazıyorsunuz da isim telaffuzundan korktuğum için onları okumadım. Yoksa evet, şey diyorum.
1: Taca çıkmayalım.
2: Konya'da oynayan, Bursa'da oynayan, orada oynayan diye. Tabii. Öyle söylüyoruz ki taca çıkmayalım.
0: Azerbaycan'da biliyorsun değil mi? Ne yazıyorsa öyle okunuyor. Bilmiyor musun?
2: Evet hocam XH diye okunur.
0: Ya hayır Azerbaycan, ha o başka da yabancılar. Nasıl yazılıyorsa,
2: geliyor çünkü.
0: Nasıl yazılıyorsa öyle okuyorsun.
2: Şikirtel yazmışsınız, Çekya değil, Slovakya. Onu düzeltelim. Yazmışlar, bekle Slovakya diye yazmışsınızdır. Veda edeceğiz. Artık sona gelmişiz. Sabah 5 maçını biraz konuşalım isterim ama vakit kalmadı. Güney Kore Çekya maçı. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ediyoruz.
2: Hocam ağzına sağlık. Bütün gün yine Dünya Kupası'na dair, maçlara dair gelişmeler Aspor ekranında olacak. Transfere dair yine spordan tüm haberler. Sadece biz şimdi yayınımızı noktalıyoruz. Gün içinde görüşeceğiz. Hoşçakalın.

İki takım seremoni için oyun alanına geldi, yerlerini aldı. İşaret geldi, ilk düdük. Başarılar bizim çocuklar. Baskı var, kazandık topu. Deniz'e doğru. Deniz topla buluştu, pasını da verdi. Gol pozisyonu, direkten geri döndü top. Can Uzun'la gole çok yaklaştık. Henüz ilk saniyelerde. Orkun görüntüde. Baskıyla başladık. İşte böyle direğe takıldık. Can'ın vuruşunda. Mert de katıldı hücuma. Şimdi son çizgi. Gol pozisyonu ve gol! Orkun Çöpçü! Henüz ilk dakikayı geride bırakmışken 1-0 öndeyiz. Orkun Çöpçü'nün golü. Baskıyla başladık. Nefes aldırmadık Makedonya'ya. İşte böyle savunma arkasına koşu. Orkun Çöpçü'nün bitirici vuruşu. Milli takım 1-0 önde bu golle. Vincenzo Montella'nın gol sevinci. Baskılı başladık. Can'la direğe takıldık. Orkun'la golü buldum. Can, Eren, Eren Elmalısı kale sahasına doğru bir elle temas bekledi. İspanyol hakem hayır diyor, gördüm dedi. Elif Elmas geriye döndü. Velkovski. Sol çizgide Alyoski ileri çıktı. Atanasov. Yerden bir vuruş dışarı gidiyor. Atanasov görüntüde. Adeta ip gibi vurdu. Savunmada Ozan'a da çarptı top. Velkovski ayağından açtı. Şimdi Salih Özcan. Bıraktı Can'a doğru. Eren sol kanattan ileri çıktı. Şimdi Eren Elmalı'ya. Eren ceza sahasına girecek. Can Uzun. Can Uzun şut ve gol. Can Uzun'un golü, farkı ikiye çıkarttı. 16. dakika. Kontratakta çok etkili geldik. Can Uzun'la farkı ikiye çıkarttık Kadıköy'de. İşte bu top kaybı. Ya ardından Eren Elmalı'nın bindirmesi. Eren'den Can Uzun'a, Can Uzun'dan bitirici vuruş. Çağlar. Savunmanın derinliğinde Ozan var. Savunma arkasına Yunus Akgül'e doğru. Yunus yükseldi ama topu kontrol edemedi. 2-0 önde bizim çocuklar Kadıköy'de. Deniz'e doğru. Şimdi Orkun o bölgeye hareketlendi. Pasını da verdi Can'a. Can Uzun. Orkun Köpçü. Soldan destek var. Orkun vuracak. Vurdu üstten dışarıya. İşte Orkun Köpçü böyle denedi şansını. Güzel bir pas orada Oğuz'a doğru. Oğuz yerden bıraktı. Boşta kalan top. Gol pozisyonu dışarıya. Yunus Akgün. Biraz fazla girdi topun altına. Can bıraktı. Oğuz'un pası Yunus Akgün. Çizgide Mert Müldür. Orkun yanına sokuldu. Mert'in ortası, Deniz'e gelmeden bir müdahale. Zaykov'tan. Boşta kalan top Yunus Akgün. Yunus gidiyor. Kale sahasında son anda bir hamle var. Faul. Can'ın hareketi için. Düdüğünü çaldı. İspanyol hakem.

0: Kwiatkowski yerde kalmıştı.
1: Oyun hareketleriniz de çok iyi Ender.
0: Top yapıyor Kuzey Makedonya. Pas hatası, işte bunları iyi değerlendiriyor milli takımımız. Şimdi sağ kanattan Oğuz Aydın sarkıyor. Oğuz üzerine gidiyor rakibinin. Top hala kendisinde. Deniz aldı, göğsüyle yumuşattı. Deniz vurdu. Savunmadan sekti top. Kaleci Dimitrevski. Can Uzun da geliyordu. Belki ona bıraksa daha etkili bir pozisyon olabilirdi. Ama tabii pozisyonun içindeyken onu fark etmek kolay değil. Zeki Çelik, bir kez daha Yunus Akgün. Oğuz araya hareketlendi. Son çizgi. Oğuz'un ortası, gol pozisyonu. Sekti top. Mert geliyor kale sahasına doğru. Savunma uzaklaştırıyor Kuzey Makedonya'da. Şimdi Elif Elmas. Elif Elmas da geliyor Kuzey Makedonya. Aryovski bindirme yaptı. Sağ kanatta boşluk var. O bölgede Miyovski. Çağlar karşılıyor. Aryovski boş kaldı. Gol pozisyonu. Kalecimiz Altay. Ve top dışarı gidiyor. Bravo Altay. Bir de elle temas belirledi İspanyol hakem. Bravo Altay. Önemli pozisyondu gerçekten. Aryovski kendini unutturdu. Altay böyle çıkardı. Sonrasında burada bir elle temas belirledi. Çağlar'la başlatacağız oyunu. Orkun ilk yarıda artık son anlar. Orkun'un pası Oğuz'a doğru. Oğuz Aydın girdi ceza sahasına. Oğuz üzerine gidiyor. Oğuz vurdu Dimitrevski. Oğuz Aydın şu ana kadar maçın iyi isimlerinden biri. Oğuz
1: ilk 45 dakika kötü oynayan da yok. Takım çok istekli hocam. Bir kere coşkulu, hareketli.
0: Elif Elmas boşta kaldı. Elif Elmas, Çağlar çok çabuk geldi. İkinci yarıya milli futbol takımımız başladı. Can yine girdi araya. Can Uzun. Can gidiyor. Pasını da verdi. Şimdi Kaan. Yanında Oğuz var. Sağdan bindirme. Oğuz vurdu dışarıya. Son anda bir temas var. Dakika 52, Kadıköy'de 2-0 öndeyiz. Kale sahasına doğru. Şimdi Kaan Ayhan. Bir ortada sağ taraftan. Salih aldı. Bütün atlarımıza rakip yarı alandayız. Can Uzun. Ceza sahası. Deniz vurdu ve gol! Deniz Gül'ün golü, milli takımımız farkı 3'e yükseltiyor Kadıköy'de. Vincenzo Montella 32. sınavında Makedonya karşısında Vincenzo Montella ve 19. galibiyetine imza atmak üzere İtalyan teknik adam. İşte Can Uzun'un asisti, Deniz Gül'ün golü.
2: Türkiye'nin 3. golü. 53. dakika, 9 numara.
0: Farklı açılardan tekrar izliyoruz Portolu Deniz Gül'ün golünü. Musliu. Serafimov. Savunma arkasına doğru. Ristovski o bölgede. Ristovski vuracak. Çok kötü vuruyor. Out. Ristovski ile şansını denedi Kuzey Makedonya. Şimdi Kaan. Yerden Arda'ya doğru. Arda sol tarafa bıraktı. Aral. Aral'ın pası. Arda çekti, çok güzel bir hareket. Arda yine. Arda Güler bir hareket daha. Köşe vuruşu, büyük alkış alıyor. Elezi'yi sıkıntılı duruma düşürdü açıkçası. Arda Güler işte bu şık çalımlarla. Aral

0: Bişir ara pasını da verdi. Mert ortasını yaptı, savunmadan döndü. Arda'nın ortası, şimdi gol pozisyonu dışarıya. Montella nasıl kaçtı diyor. Meri Demiral. Çok fazla opsiyonumuz var hocam.
1: Evet.
0: Yani çok hep önemli yıldızlarımız var.
2: Bu da oyuncu havuzunun bu kadar opsiyonun fazla olması tabii Montella açısından çok iyi.
0: İrfan Can kazandı. Arda aldı. Arda vuracak. Arda vuruyor. Savunmadan seken top dışarı gitti. Korner. 69. dakika. Yine rakip yarı sahadayız. Bütün atlarımızla İrfan Can Kahveci. İrfan Can çok güzel bir pas Arda'dan. Barış Alper! Dalga dalga geliyor milli takım. Barış Alper Yılmaz'la 4-0'ı yakaladık 70. dakikada. Çok güzel bir hücum organizasyonu da, çok güzel bir gol da. Bu kez gol Barış Alper Yılmaz'la. İrfan Can Kahveci aldı atledi. Barış da bu ikramı affetmedi.

0: Sol taraftan Aral Şimşir ile geliyoruz. Yine Aral üzerine gidiyor rakibinin. Bir de çalım. Aral Şimşir bıraktı Mert Müldür'e doğru. Yeniden Aral aldı. Aral Şimşir vuracak. Aral vurdu. Son anda kalecinin müdahalesi var. Kaleski. Demir Ege'den Mert'e doğru çok iyi çıktık. Barış Alper top istiyor. Sevdiği toplar bunlar. Barış Alper Yılmaz geliyor. Barış Alper pasını verdi. Biraz hızlı o bölgede Arda var. Yani gerçekten çok fark koyuyor ortaya. Ve son düdük geldi. İspanyol José Luis Manuera'dan. Milli takımımız Dünya Kupası öncesi ilk hazırlık maçında Kuzey Makedonya'yı 4-0 mağlup ediyor. Goller Orkun Can Uzun, Deniz Gül ve Barış Alper Yılmaz'dan.
1: Hakemler ve takımlar hazır ve Türkiye-Venezuela hazırlık mücadelesi Miami'de başlamak üzere. Milli takımımızın vuruşu maçı başlatıyor. Venezuela ile Birleşik Devletler'de karşı karşıya geliyor A milli futbol takımımız. Uğurcan. Hemen topu oyuna soktuk Uğurcan'la. Bugün farklı bir 11 milli takımımızda. Şimdi etkili geldi milli takımımız. Deniz ceza sahasında. Top kalecide kalıyor. Contreras. Milli takımımızın yine o baskısı sonuç getirdi. Yine etkiliyiz. Cezalarında tehlike, baskımız sürüyor. Son anda bir müdahale var. Top oyun alanını terk ediyor. Orkun Kökçü pozisyonun içindeki isimdi. Orkun sol tarafa. Barış Alper sevdiği toplardan biri. Barış Alper cezalarında tehlike. Defansif müdahalesi. Ceza sahası dışına gönderdiler topu. Şimdi atak tazeleyeceğiz. Zeki. Baskı var Zeki'ye. Top bizde kaldı yine. Arda geçemedi rakibini. Müdahale geldi Herrera'dan. Eren. Orkun orada geldi. Baskı vardı. Kaptırdık topu. Etkili geldi Venezuela. Ceza alanında tehlike. Top dışarıya gidiyor. Bir anda Mendoza hemen girdi ceza alanına.

0: 7 gol oldu. Mendoza'nın bitirici vuruşunu, o goldeki klasını kabul etmek lazım.
1: İsmail'den Abdülkerim'e. 15 dakika geride kaldı. 16. dakikanın içindeyiz. Venezuela'nın 1-0 üstünlüğü var Abdülkerim. Ozan Kabak. Zeki bomboş bir alan önünde. Zeki topla birlikte cezalarını yırdı. Zeki son anda defansın müdahalesi, korner.
2: Meksikalı hakem faul verdi. Bir bakmak lazım.
1: Hakemi. Evet, bir müdahale var. Dakika 20, Arda Güler topun başına. Serbest vuruş kullanıldı. Kafayla uzaklaştırılan top. Gelişine Orkun vurdu dışarıya. İrfan Can bir kez daha Zeki.
0: İyi geldik şimdi.
1: Şimdi güzel bir top. Arda Güler. Arda iki rakibine kart etti. Arda şık hareketler. Sol tarafa gönderdi Eren Elmalı. Ceza alanında tehlike. Kafa vuruşu, top kalecide kalıyor. Konteras.
0: Yani burada Ozan gibi, Abdülkerim gibi etkili oyuncularımız var köşe vuruşlarında.
1: Arda kullandı. Kafa vuruşu, boşta kaldı top. Sonrasında dışarıya gidiyor. Ozan da geldi orada. Ozan Kabak.
0: Kaleci çıkarmış. İyi refleks.
1: Konteras. Orkun Kökçü. Eren. Barış Alper yerde kalıyor. Meksikalı kalk diyor.
0: Biraz fazla ezdi topu orada. Venezuela'da oyuncu. Bunlar işte fırsat bizim için.
1: Şimdi Barış Alper. Barış açtı ödünü. Barış vurdu. Dışarıya gidiyor top. Korner. Defansı müdahalesi var. 2-4-5 oyuncumuz ceza alanında. Orkun kullandı. Arka direğe Barış Alper kafayla indirdi. Defans yükseklik kazandırdı topa. Baskısı devam ediyor milli takımımızın. Arda'dan önce bir müdahale, ters bir vuruş geldi. Şimdi Zeki vurdu. Top dışarıya gidiyor. Konteras.
0: İyi fırsattı milli takımımız adına.
1: Ozan sağ tarafa, İrfan Can Kahveci var orada. İrfan Can Kahveci baktı cezalarına, yaptı ortasını Deniz. Top dışarıya gidiyor. Dakika 44, Arda topun başında. Arda Güler korneri kullandı. Arka direkten döndü top. Boşta kaldı. Karambol anı topu alardı, gol. 1-1 eşitliğe kalıyoruz.
0: Öyle bir köşe vuruşu kullandı ki Arda. Yani yarım gol oldu zaten.
1: Herkes
0: bir bakalım o son
1: da,
0: şeye, son temasa. Ama arka direğe belki belli bir ölçüde, çizgi üzerinde de gitti. Hani işi bitiren o Arda'nın köşe vuruşuydu.
1: Müthiş kullandı kaleci Konteras da. Şaşkın gözlerle bakıyor. İşte Arda Güler bu. Dünya tanıyor. Daha da iyi tanıyacak. İşte gol. Bir kez daha ekranlarda. Barış Alper de orada.
0: Yani direkten sonra Barış'a çarpmış ama
1: evet.
0: Hani Venezuela'nın kalecisi de stoperi de ne olduğunu anlayamamış ki. Öyle bir kavis aldı ki, falso aldı ki top.
1: Baskımız devam ediyor. Arda Güler, Arda ceza alanında yerde kaldı. Orada bir itme de var. Herrera'nın bir itmesi, devam kararı geldi. Şimdi onlar Mendoza ile geliyor yine. Mendoza, Ozan var bu defa karşısında. Yerde kaldı, kalk diyor hakem. Pozisyonda devam ediyor, baskısı da devam ediyor. Venezuela'nın ceza alanı tehlike. Gol pozisyonu, top dışarıya gitti. David Martinez. Son kontrolleri yapıyor Daniel Quintero. Maçın hakemi kronometresini ayarladı. Düdüğü çaldı. İkinci yarı başlıyor. Türkiye Venezuela mücadelesinde. Şimdi milli takımımız etkili geldi.
0: İyi geldi Zeki.
1: Zeki çevirmek istedi. Müdahale geliyor. Korner. İsmail.

0: bizde kaldı. Arda pası güzel, şut şansı, şut ve gol.
1: Mükemmel bir gol.
0: Yunus Akgün.
1: Böyle gollerine alışık olduğumuz bir isim Yunus. Çok güzel vurdu, ayağına da çok iyi oturdu ve üstünlüğü yakalamamızı sağladı. İyi de oldu. Güzel dakikada geldi. Venezuela'nın da böyle bu son dakikalardaki kibirli tavrına yakışan bir cevap oldu bence.
0: 1-0'dan 2-1'e Yunus Akgün oyuna girdi. Golünü attı. Milli takımımızı Venezuela karşısında 2-1 öne geçiriyor. Yunus'un sevinci, milli takımın sevinci, Türkiye'mizin sevinci. İşte gol bir kez daha ekranlarımızda. Yunus böyle düzeltti. Müthiş vurdu. Topu ağlarla buluşturdu. Milli takımımızı öne geçirdi. Yine etkili geldik. Uzaktan bir vuruş, kalecide kaldı Arda.
1: Bazı oyuncuları korumak isteyebilir Montella. Ne bileyim, belki Arda'yı çıkartabilir. Biraz sertleşti çünkü oyun. Bazı oyuncuları korumak adına belki değişiklikler yapabilir.
0: Şimdi Zeki, top bizde kaldı. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu. Top dışarı gidiyor Zeki. Contreras.
1: Zeki de ikinci yarıda çok daha etkili ilk yarıda nazaran.
0: Yepes cezalarımıza gönderdi. Gol pozisyonu Uğurcan'da kalıyor.
1: Şimdi iyi çıkalım.
0: Arda Güler sıyrıldı rakibinden. Arda Güler şimdi pasını verdi. Etkili geldi milli takımımız. Cezalarında tehlike. Gol pozisyonu kaleci. İkinci pozisyon Deniz. Üçüncü pozisyon kalecide kalıyor Contreras. Sol tarafa gönderilen top. Mert orada. Mendoza'nın karşısında. Mendoza bu defa çok kötü vuruyor. İyi de yapıyor. Top dışarıya gitti. Şimdi milli takımımız Can Uzun'la geliyor. Barış Alper'i düşündü Can. O top da geçmedi. Barış Alper'e. Martinez. Martinez topla birlikte bizim yaralarımıza geçti. Martinez pasını da verdi. Ceza alanında tehlike. Top direkten döndü. İkinci pozisyon topa alandı.
1: Ayrak kalkmadı mı?
0: Evet. Offside.
1: Ya biz İstanbul'dan gördük.
0: Dakika 71. Kaptan Azubentini de taktı Hakan Çağlanoğlu. Baktı ceza sahasına. Korner kullanılıyor. Kullanıldı. Kafa vuruşu dışarıya gitti. Evet, Martinez. Martinez. Şık hareketler sonrasında Meyas topla buluşturdu. Martinez şimdi hareketlendi o topa. Martinez Melih peşinde. Martinez ayağından açtı topu Uğurcan. Can. Hakan Çalhanoğlu. Etkili geldi yine milli takımımız. Eren cezalarını gönderdi. Gol pozisyonu Röşatel'e çıkarlar. İkinci pozisyon Yunus Akgün. Cezalarında tehlike, defansa çarpıyor. Top kornere gitti.
1: İyi şanstı.
0: Milli takımımız 3. gole çok yaklaştı.
1: Önce Kerem, sonra Yunus.
0: Martinez geçmiyor top. Dönen top yine onlarda kaldı. Bir kez daha Martinez. Ceza alanına girdi. Tehlikeli geldiler. Kayarak bir müdahale, korner. Eren. Hakan. Mert. Mert buraya sol tarafa geldi.
1: Evet.
0: Şimdi sağ tarafa gönderilen top. Milli takımımız 3. golü arıyor. Barış Alper. Barış. Top hala kendisinde. Barış Alper baktı arkadaşlarına, şimdi pasını verdi. Milli takımımız yükleniyor. Can Uzun. Can ceza alanına girdi. Rakibinden sıyrılamıyor. Meyaz. Top kornere gidiyor. Hayır, out kararı geldi. Hakan Çalhanoğlu. Korneri kullanıyoruz. Maçta da 86. dakika. Hakan. Ceza alanında bir kafa, top dışarıya gitti. Yeniden izliyoruz. Mert. Kafa vuruşu çok iyi bir noktaya düştü. Ceza alanımızda tehlike. Gol pozisyonu, zamanında bir müdahale geliyor orada ama baskı da devam ediyor. Uzaktan bir vuruş, top dışarıya gitti. Hakan serbest vuruşu kullanıyor. Dakika 90, Hakan. Kafa vuruşu kaleci. Graterol. Quintero. Pozisyon sonrasında, bu atış sonrasında maçı bitiren düdüğü çalabilir. Hakan topun başında.
1: Vurdurmadı.
0: Atışı kullandırmadı. Son düdük geliyor. Venezuela'yı hazırlık maçında milli takımımız 2-1 mağlup ediyor. Galibiyet, 2 galibiyette Dünya Kupası biletini
1: evet, almıştık. Evet, artık bundan gidiyoruz. Sonrası devamı Dünya Kupası'nda gelsin diyoruz.
2: Bu ülke sadece futbol oynamaz. Bu ülke futbolu yaşar. Türkiye'de futbol bir oyundan fazlasıdır. Tribünde başlar, sahada hayat bulur. Milyonlarca yürek tek bir tutku. Son düdükte ya sevinç ya da gözyaşı. Rekabet burada serttir. Ama sevda ölene kadar. Türkiye'nin futbolu tüm heyecanı, tüm gerilimi tarihi anlarıyla bu ekranda. Futbol burada yaşanır. Burası A-Spor. Burada kaybeden olmaz.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Spor ekranlarından herkese mutlu akşamlar diliyorum. Transfer raporuyla karşınızdayız. Abdullah Ercan ve Zeki Uzundurukan konuklarımız yaklaşık 2 saat boyunca transferin gündemini bu ekranlarda sizin için değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Zeki Uzundurukan hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Galatasaray'la bir açılış yapalım. Sarı kırmızılı takım transfer için kadroyu geliştirmek adına çalışmalarına muhakkak devam ediyor ama aynı zamanda Galatasaray'ın ilgi çeken oyuncuları da var. Bunlardan biri muhakkak ki Gabriel Sara. İtalyan ekibi Napoli'nin Galatasaray'ın Brezilyalı orta sahasını transfer etmek için sarı kırmızılı kulüple masaya oturma niyeti var.
2: Gabriel Sara Avrupa kulüplerinin transfer radarında. Gelecek sezon için çalışmalarını sürdüren İtalyan ekibi Napoli, Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. İtalyan basınındaki haberlerde Napoli'nin son bir yıldır takip ettiği 26 yaşındaki orta sahayı transfer seçenekler arasında tuttuğu ve kısa sürede sarı kırmızılılarla görüşeceği iddia edildi. Geride bıraktığımız sezonda Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini çeken Sara'nın Galatasaray'la 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Transferde adı İngiliz ve Fransız kulüpleriyle de anılan Sambacı, geçen sezon 31 ilk 11'de olmak üzere 42 maçta forma giyerken 6 gol 5 asistlik performans sergiledi.
0: Galatasaray'da Sara'ya talip var. Daha önce Brezilyalı oyuncunun adı Premier Lig ekipleriyle özellikle Aston Villa ile de anılmıştı. Ama şu anda Napoli'nin devreye girdiğine dair arkadaşlarımız bizi bilgilendirmiş durumda. Zeki Uzundurukan, Galatasaray'da muhakkak takımdan ayrılacak oyuncular evet. olacak. Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde sarı kırmızılı ekip göz doldurdu. Bazı bireysel performanslar da öne çıktı.

0: Sara'nın da iyi maçlarını izledik ve bu durum oyuncuların da biraz ilgi çekmesine neden oluyor. Sara'nın ayrılık ihtimalini nasıl görüyorsunuz? Napoli Brezilyalı'nın yeni adresi olabilir mi?
1: Şöyle söyleyeyim, bir defa tabii ki işin içine girince, yani Galatasaray'ın içine birazcık girince detayların çok daha farklı olduğunu görebiliyorsunuz. Geçen hafta ben Dursun Özbek'le bir sohbet gerçekleştirmiştim. Uzun soluklu, hatta o sohbette Abdullah Kavukçu, Adnan Polat ve Eray Yazgan da vardı. Orada bayağı off the record şeyler de konuşuldu. Ama dün yine Başkan Dursun Özbek'i makamında ziyaret ettiğimde hem bir sohbet toplantısı hem bir röportaj yapmıştım. Şampiyonluk gazetesi vereceğiz. Galatasaray'ın şampiyonluğunun gazetesini vereceğiz. Onun için roman tadında bir röportaj, bir sohbet yaptık. Orada değerli bilgiler verdi. Şimdi transfer kısmına gelirsek bir sürü soru sordum mesela. Başkan UEFA'dan bir teşekkür mektubu aldığını, 2 yıldır teşekkür mektubu aldıklarını söyledi. Bizzat kendi Dursun Özbek, yani Dursun Özbek'in nazarında UEFA teşekkür mektubu gönderiyor. Niye? Harcama limitlerine harfiyen uydukları için. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunu söyledi. Bir, harcama limitleri bizim için olmazsa olmaz. Çok değer veriyoruz bu kriterlere. Asla sapmaya izin vermez. Onu açacağım biraz sonra. Diğer taraftan Okan Hoca'dan hocamız bir çalışma yaptı dedi. Bugün için yani yarın elime ulaşacak dedi Oropar. Oropar'da ne var peki? Okan Hoca'nın işte çok değerli Türk televizyonlarında bu raporu ilk kez açıklıyorum. Keşke herkes toplansa da bütün Galatasaraylılar şu an söylediklerimi duysalar, ilk kez söyleyeceğim. Tabii ki önemli. Yani transfer raporu ve A-Spor farkı.
0: Tabii
1: bu
0: ki.
1: Onu söyleyeyim. Raporda neler olduğunu sorduğumda takımın son durumu, geçen yıl performansından memnun olmadığı futbolcularla ilgili rapor ve o futbolculara ne yapılması gerektiği, işte kiraya mı verilecek, satılacak mı, gönderilecek mi, bir yıl daha mı kalmasını isteyecek Okan Hoca, o var. 2, eksik mevkiler için, hem Türkiye'de bizim ligimiz için eksik mevkiler için bir transfer listesi, hem de Şampiyonlar Ligi için. Niye Şampiyonlar Ligi için? Şampiyonlar Ligi'nde geçen yılki başarımızın üzerine çıkmak zorundayız dedi. Şöyle bir algı oluştu dedi. Bu bizi dedi ateşliyor dedi. Zor durumda bıraksa da ateşliyor dedi. Nedir o dedim? Şunu söyledi. Sadece Galatasaraylıların değil, Türkiye'deki bütün futbol severlerin beklentisi arttı dedi. Ve şunu söylüyorlar dedi. Avrupa'dan bir kupa daha gelecekse onu ancak Galatasaray getirir. Yani bunu sadece Galatasaraylılar söylemiyor dedi. Fenerbahçelisi, Beşiktaşlısı, Trabzonsporlusu, Bursasporlusu. O yüzden sorumluluğumuz büyük dedi. Diğer taraftan Okan Hoca'nın listesinde dediğim gibi iki ayrı liste verecekmiş. Biri Şampiyonlar Ligi için liste. İkincisi Süper Lig'de şampiyonluğa 5'te 5 yapacak oyuncular listesi. Sonrasında da kiralık gelecek oyuncularla ilgili Okan Hoca'nın raporu önemli dedi. Ve 10 artı 4 kuralı ile ilgili, yabancı kuralı ile ilgili olarak dedi, geçen yıl itirazımızı yapmıştık federasyona dedi, tekrar dedi başvuracağız dedi, itirazda bulunacağız dedi. Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden bütün kulüplerin dedi konfor alanını, elini kolunu bağlıyor bu dedi. Yani biz dedi 23 yaş altı 4 oyuncuyu almaya kalktığımızda dedi yetenekli, geleceği olan yıldız sıfatındaki oyuncuları almak zorundayız dedi. Ama dedi Galatasaray istediğinde bu oyuncuları ve kulübü genelde dedi maddi durumu iyi olan kulüpler talip olduğumuz bu tip yıldızları, örnek veriyorum Arda Güler gibi, Kenan gibi, Kenan Yıldız gibi, yani potansiyelli oyunculara talip olduğumuzda bizim için en pahalı oyuncular bunlar oluyor dedi. Yani bir belli ki bir nabız yoklamışlar. Bizim için en pahalı transferler dedi. İşte 23 yaş altı o 4 oyuncu. Ya yani biz oraya dedi iş olsun diye transfer yapmayacağız dedi. Ya yani biz hani rakiplerle yarışabilmemiz için Avrupa'da buna itirazımız var dedi. Ya yani şu örneği verdi, çok güzeldi. Hatta gülümsedim ve içimden, yani ne kadar yaratıcı bir başkan dedim. Şöyle dedi. Beni federasyon dedi ya da sistem dedi.

0: savaşa gönderiyor dedi. Benim dedi elimde kılıç kalkan veriyorsunuz dedi benim elime. Rakibimin elinde dedi füze var dedi. Yani ben dedi adil bir şekilde yarışamam ki dedi. Beni kısıtlıyorsunuz dedi. O yüzden dedi itiraz edeceğiz. Hatta dedi bu itirazı Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta bu itirazda bulunacak dedi. Yani Dünya Kupası sonrasında kalması dedi bizim dedi transferde işimizi zorlaştıracak dedi. Bir belirsizlik olacak dedi. Acaba bu konuda bir serbestlik mi olacak yoksa işte böyle mi devam edecek? O yüzden dedi hani bizi yoran bir durum var dedi. Yani bu kural bizi çok yoracak dedi. Ve en pahalı transferler eğer bu kural uygulanırsa, federasyon dedi geri adım atmazsa bu genç oyuncular en pahalı oyuncular olacak. Bizim için alması en zor oyuncular olacak dedi.
1: Trabzonspor nasıl alıyor o zaman?
0: Ya şimdi Galatasaray Şampiyonlar Ligi için diyorum ben hani. Bizim zaten dedi belli yabancılarımız var. Hani omurgayı korumak istiyoruz dedi. Biz dedi 4'te 4 yaptıysak dedi. Omurgayı koruma stratejimiz. Takımın iskeletini hiç bozmadık dedi. Ha, orada konu Osimhen'e geldiğinde 150 milyon euro da verseler dedi. Osimhen'le ilgili asla masaya oturmayacağım dedi. Çünkü biz Osimhen'i satmak için almadık dedi. Ve Osimhen hiçbir yerde olmadığı kadar burada çok mutlu. Aklının ucundan bile başka bir takıma gitmeyi düşünmüyor dedi. Hatta ben dedim ki işte Real Madrid, Barcelona hani üst düzey bir City gibi böyle bir takımdan teklif gelirse gitmez dedi. Yani o gitmeyeceğini biliyorum dedi. Icardi konusuna gelirsek, Icardi konusunda başkan ilk kez ben son 4 yılda hep şampiyonluk sonrası röportajlar yaptım. Icardi konusunda biraz sert olduğunu gördüm başkanın. Şöyle dedi, teklifimizi yaptık, tatilini yaptıktan sonra karar verecek. Peki dedim, Icardi geldi, ben Galatasaray'da kalmak istiyorum derse tutumunuz ne olur dedim. Biz kendisine şartları sunduk. Bizim şartlarımızı kabul ederse kalır, kabul etmezse gider dedi.
2: Sara konusunu sonra ayrıca konuşuruz. Evet. Zeki Uzun Durukan çok daha geniş kapsamlı bir
0: çok
2: anlatımla
0: daha bilgiler var.
2: Geldi. Yani benim de duyduğum, burada Abdullah Hoca'ya da döneceğim. Öyle 5 milyon euro civarında bir yıllık bir kontrat.
1: Kime?
2: Icardi'ye. Teklifi olduğuna dair bir şeyler duyduk. Burada siz iki sorum olacak. Galatasaray'ın yerinde olsaydınız Icardi'ye böyle bir kontrat önerir miydiniz? Icardi'nin yerinde olsaydınız bu teklifi kabul eder miydiniz?
1: Önce kontratın ne anlama geldiğini anlamak lazım. Bir kere süresi artı transfer şey teklif edilen para miktarı. Tek yıllık ediliyor.
0: Evet.
1: Ve 5 milyon euro teklif ediliyor.
2: Duyduğumuza göre.
1: Hayır, senin söylediğine evet, göre evet. Ben cevap vereceğim. Evet. Ben buradan şunu anlıyorum. Kalsan da olur, kalmasan da olur. Bizim için öncelik değilsin anlamına geliyor. Ki Sayın Zeki Müdür'ün söylediği orada çok kritik bir cümle var. Dedi ki ilk kez başkanı bu kadar Icardi konusunda sert gördüm dedi.
0: Evet.
1: Biliyorsun daha önce Icardi'ye hep sahip çıkan. Ki Icardi de bunu hak etmiştir. Özellikle Galatasaray'ın ilk iki şampiyonluğunda önemli rol oynamıştır. İlk üç oyuncusundan bir tanesidir. Ama gelinen noktada futbol artık daha başka yerlere evrildi. Yani Icardi'nin fiziksel anlamda özellikle Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a katkı anlamında çok fazla bir şey katamayacağını bence onlar da biliyor. Ben Icardi'de kalsa bile Galatasaray'ın oraya bir tane santrafor transferi yapacağını da düşünüyorum. Yani sonuç itibariyle şu ortaya çıkıyor. Çok fazla ısrarcı değiliz. Biz ama yine senin yaptığın emeklerden dolayı biz sana teklifimizi yaptık. Gel kararını ver. Geç kalma. Ama ben içten içe de bir arayış içerisinde olduklarını bir düşünüyorum ve biliyorum.
0: Aynen de, bravo. O, lafını kestim özür dilerim. B planınız var mı? B planımız tabii ki var dedi.
1: Yani akıl mantıksa bu yönde böyle gitmesi gerekiyor o transfer sürecinin. Icardi gelir öncelikle ikinci santrofor belki üçüncü santrofor olacağını anlar. Arıza çıkarmadan devam eder. Arıza konusunda hemen açayım. özellikle o kullandığı ve gelmediği fazla izin

0: ürünlerle ilgili arıza diyorum. Sakın yanlış anlaşılmayayım. Devam eder. Burada çok da kıymet görüyor. Çok seviliyor. Der böyle bir yol izleyeyim. Veya der ki ya ben artık Galatasaray'a olan hizmetim bitmiştir. Bana önemli transfer teklifleri var. İşte belki İtalya'dan, belki İspanya'dan bilmiyorum. Ha orada da kafayı oynayan takımlardan Icardi'ye net bir teklif geleceğini de açıkçası çok düşünmüyorum. Sonuç itibariyle Sayın Başkan'ın ve bence Okan Hoca'nın da bilgisi dahilinde yürütülen bu transfer çalışması Icardi üzerinden gayet net ve doğru.
1: Evet. Yani Icardi'nin vurdum duymaz bir tutum sergilemesi de tabii kızdırıyor yönetimi.
0: Bence en büyük neden yani, o olabilir.
1: O da ne yapıyor? Süre kazanıyor. Teklif ama bak birer birer kapılar kapanıyor. Ben şunu anlıyorum. Hani devre arasında işte lig bitene kadar Boca Juniors, River Plate hep oralardan Icardi'ye talibiz. Icardi'yi istiyoruz ama paramız yok derken şu anda ilgilenmiyoruz demeye başladı iki kulüpte. Yani demek oralarla görüştü. Oralardan da iyi para istedi. Bence menajeri Pina. Kapılar kapandı yüzüne. Bu süreçte ne kadar çok süreci uzatırsam şansım artar. Hani bir takım talip olur giderim düşüncesinde ama o bence o kontratları alamayacak. Yani o istediği para,
0: alma
1: istediği
0: yok.
1: Takımı alma şansı olmadığı için bence Galatasaray'a gelecek diyecek ki kalmak istiyorum ama anladığım şu, bir kuruş artırmayacaklar. Galatasaray kuralı koymuş, bu kuraldan asla taviz vermeyecek. Yani burada güçlü olan bu kontratta Galatasaray kulübü.
0: Ben müdürüm şöyle düşünüyorum. Bu sene olmasa bile seneye Icardi'nin Galatasaray macerası biter.
1: Evet, öyle görünüyor.
0: Yani biter. Yapılan teklif, konular. Yani Galatasaray'ın artık Icardi'ye bence teşekkür etme zamanı da gelmiştir.
2: Uzatmaya gerek yok mu diyorsunuz?
0: Ya uzatmaya gerek yok. Neden yok? Oyuncu gelecek. Okan Hoca'nın birinci santraforu Osimhen. Dediğim gibi oraya bir santrafor alacaklar. Belki 2 belki 3'e düşecek. Mutsuz olacak. Biliyorsun Icardi mutlu olduğu zaman iyi performans sergileyen bir oyuncu. Okan Hoca bence çok açıklama yapmıyor ama mutlaka şunu da düşünüyor. Artık Icardi'nin özellikle bu izin sonrası yaptığı olaylar da hatırı sayır şekilde de çok oldu. Onun için dediğim gibi yani bu sene olmasa bile seneye Icardi defteri herhalde Galatasaray'da kapanır öyle gözüküyor.
1: Okan Hoca yaklaşık 15 gündür bir sunum hazırlıyor. Transfer raporu hazırlıyormuş yönetime.
0: Evet.
1: Yönetimde de işte Sayın Abdullah Kavukçu bu konunun üzerinde titizlikle duruyor ve sohbetten anladığım çok böyle Galatasaray transferde seçici olacak. Yani dediğim gibi iş olsun diye transfer yaptık diye transfer yapmayacak ama başkan şunu bekliyor. Bence isimler az çok belli. Harcama limitlerinden hani şunu söylüyor. Her sene değişiyor kriterler diyor. İşte bazen sapma %30 oluyor. Bazen %40. Bazen kiralıklarla ilgili yabancı oyuncularla ilgili bir takım transfer kriterleri oluyor, limitler oluyor. Bu limitleri hesaplanması lazım. Federasyonun bu konuda bize bilgi vermesi lazım. Hepsini önümüze geldikten sonra biz atışlarımızı yapmaya başlayacağız, gaza basacağız. Ama Dünya Kupası'nda izleyen, oradan izleyen bir ekibimiz var. Hani Dünya Kupası'ndan oyuncular var mı dediğim gibi. Elbette ki Galatasaray gibi takımların Dünya Kupası'ndaki en üst seviye takımlardan da listesinde oyuncular olmalı. Var elbette dedi.
0: Ama yani, bu artı 4 mesela, bence Galatasaray'ın elini çok kötü bağlıyor. Artı 4 olayı var ya. Çünkü neden kötü bağlıyor? Evet, işte, Galatasaray'da tabii, hedef büyük.
1: Tabii.
0: Yani yatırımı daha iyi oyunculara, daha böyle kalibresi yüksek aynen. oyunculara yapmak istiyorlar.
1: Aynen.
0: Ama bu artı 4 işi. Aynen. Ama bakalım ben orada Ertuğrul Bey'le konuştuk. Kulüplerin böyle evet. bir talebi var. Bunu değerlendireceğiz. Aynen. Ama Sayın Federasyon Başkanı da çok net ifade etti. Dedi ki bir değişiklik düşünmüyoruz. Açıkladık bir sene önce devam edeceğiz.
1: Bence
0: dedi.
1: Ama sonuçta olmalı.
0: Yani sonuçta bu federasyon kulüplerin federasyonu. Aynen. Galatasaray çıtayı

0: son 16'ya kadar yükseltti. Belki 8'e koyacak hedefi. Şampiyonlar Ligi için konuşuyorum. Burada da bir sürü düşündüğü net oyuncular var. Bunların yaşı tutmazsa bu Galatasaray'ın problemi değil ki.
1: Ya federasyon şunu düşünmeli. Bu artı dörtte kulüpler, özellikle yarışmacı kulüpler gidip yabancı futbolcular, yabancı genç futbolculara mı yöneliyorlar? Yoksa Türk oyuncular, genç Türk oyuncuları alıp yetiştirecek mi? Yok. Hepsi %100'ü direkt.
0: Buradaki sıkıntı şu bence.
2: Yabancıya gidiyor.
1: Yabancıya gidiyor. Hayır. Başkanın bence, söylediği şu. En pahalı oyuncular da onlar diyor.
0: Hayır, bence nasıl sıkıntı alalım? Şu. Genç oyuncu bulma konusunda bence sıkıntı yok.
1: Yok, sıkıntı yok.
0: Ama
1: pahalı
0: oynatma
1: diyor.
0: Konusunda sıkıntı
1: bir
0: var.
1: Bir de pahalı o, diyor.
0: Hayır, şu planlanabilir. Türkiye Ligi'nde kullanılabilir. Alınan artı dörde girecek oyuncular. Şampiyonlar Ligi'ne de bence daha işte kalibresi yüksek oyuncular alınabilir. İşte ya en azından bu iş çözülmezse işte, hayır cevabı gelirse bir çözüm yolu bu olabilir. Mesela Galatasaray'ın şu an kadrosunda bir tane oyuncu. Herhalde Niang mı şey mi tutuyor?
1: Renato. Niaga
0: tutuyor.
1: Renato Niaga.
0: Ona da Okan Hoca çok süre vermedi. Ya en azından bu Türkiye Ligi'nde zaman zaman kullanılabilir yani.
1: Bizim zaten diyor kadroda 11 tane oynattığımız oyuncu var diyor. Bizim derdimiz diyor o artı dördü de diyor orada diyor yaş kriteri olmazsa diyor biz Şampiyonlar Ligi'nde rakiplerle daha iyi savaşırız diyor. Biz şimdi oraya transfer yapacağız diyor. Ama diyor oraya alacağımız işte dediğim gibi az önce örneğini verdiğim gibi Arda Güler gibi hani genç ama ışıl ışıl parlayan parıltılı gençler. En pahalı da onlar diyor ve bizi en çok zorlayacak diyor o oyuncular olacak diyor. Çünkü diyor karşı taraf satmak istemeyecek, biliyor potansiyeli diyor, satarsa da diyor büyük paralara satacak. En pahalı oyuncularımız onlar olur diyor. Tabii, o yüzden diyor, biz itirazımızı biraz, yine yapacağız diyor.
0: Trabzonspor'unki biraz daha farklı.
1: Tabii.
0: Çünkü onlar
1: tabii.
0: İş Avrupa'da yoklar. Onlar şimdi planlamayı biraz daha geniş yapıyorlar ama tabii. Galatasaray'a acil başarı.
1: Şimdi Avrupa'da varlar ama
0: bu sene var.
1: Bu sene.
0: Ama
1: tabii,
0: planlamayı
1: tabii.
0: Geçen seneden
1: aynen.
0: Taşıyorlar.
1: Bravo. Ama Şampiyonlar Ligi farklı. Yani beklenti çok arttı Galatasaray için. Başkan da diyor ki bir serbestlik olsun ki biz işte dediğim gibi füze örneğiyle kılıç kalkan örneğini verdi. Yani biz nasıl savaşalım o zaman diyor. Bir de şey tabii ki Galatasaray'ın geçen yılki bütçesi 450 milyon euro. Biz diyor bu bütçeyi 600-700 milyon eurolara çıkaracak projelerimiz var diyor. Yani şunu gördüm Galatasaray ve başkanın böyle bir şey olamaz. Geçen yıl şampiyon oldular. Bir gün sonra Kemal Urgaz'la başkanla buluşmuştuk. Bütün çalışanlara izin vermişti. Tek başınaydı. Güvenlik görevlisi hatta çaycı bile izinliydi. Güvenlik görevlisi falan herhalde oradaki çay yapmıştı. Bir asistanının söylediği bir dakika bile boşluğu yok başkanın. Gerçekten öyle. Sürekli randevular, sürekli gelenler, sürekli işte bütçe toplantıları, işte sponsorluklar, ziyaretler ve şimdi kıramayacağı Avrupa'daki dernek ziyaretleri. O kadar zorluyormuş ki başkanı her taraftan. Avrupa'nın her ilinde, her ülkesinde hatırı sayılır büyüklükte dernekler var. Ve o derneklerle ilgili projesi de tek çatı altında toplamak dernekleri. Tek ses, tek yürek olmak. Avrupa'da da işte mağaza gelirlerini artırmak. Bir sürü projesi var. Yani ben o yüzden diyorum Türk futbolunda bence 25 yıl önden giden bir vizyona sahipler. Yani
2: transfer dışında da yoğun
1: çok,
2: bir gündemi var.
1: Kesinlikle. Yani
0: bir de şöyle en sıkıntısız takım Galatasaray.
1: Evet.
0: Yani değil mi? Kadrosu oturmuş. 2-3 tane takviyeyle daha iyi şey kalite anlamında.
2: Belki de durum böyle olduğu için hocam başka şeyleri de düşünebiliyor.
0: Tabii tabii. Değer katmak için bir sürü opsiyonları aynen. Kullanıyorlar. Mesela bugün eğer doğruysa o mesela Galatasaraylı taraftarları artık Galatasaray kulübü götürecek gibi bir şey başlatmışlar. Bir tur organizasyonu adı altında mesela bence o da çok yakın zamanda çok rağbet
1: evet.
0: Görür.
1: Online gezi projesi o online üzerinden tatil projesi.
0: Kafe yani, projeleri var.
1: Nasıl ülkemizde sayılı şeyler turizm şirketleri var. Galatasaray'da öyle bir GS hatta neydi bakmam lazım onu söylerim ismini de biliyorum hatta ama asıl proje yüzyılın projesi dediği Aslantepe projesi oradan elde edecek gelirler işte 4 yılda bitecek bir proje yaklaşık 200 milyon euroya mal olacak.

0: %20'lik bölümüne Galatasaray uzun vadeli 10 yıllık kredi kullanacakmış. Bu proje ile birlikte işte basketbol, voleybol, yüzme, amatör sporlar hepsini Aslantepe'ye topluyorlar. Hepsi göz önünde olacak. Galatasaray ruhuyla oyuncular yetişecek ve 24 saat işleyen dev bir spor kompleksi olacak. İşte mağazalar, restoranlar, kafeler, devasa bir proje. Aslantepe Vadi Projesi. O da Galatasaray'ın geleceği adına yılda 80-100 milyon euroluk gelirler getirecek bir proje. 4 yılda tamamlanacakmış. Zaten temeli atıldı. Çalışmalar sürüyor.
1: Bir oyuncu ile ilgili soru sorayım mı?
0: Tabii.
1: Can Uzun'la alakalı bir hamle bekliyor musunuz?
0: Can Uzun'la ilgili söylediği şu, aslında off the record'tu. Ben onu direkt sohbette sorduğumda, Can Uzun evet değerli bir oyuncu ama bu paraları verirsek biz Osimhen'deki gibi olmaz. Biz Can Uzun'dan para kazanamayız. Direkt söyledikleri o. Can Uzun'u alırsak o paralara biz Can Uzun'dan para kazanamayız. Osimhen farklıydı.
2: O paralara dediği rakam kaç?
0: İşte 50'ler, 40'lar, 40'lar. Galatasaray o rakamlara
2: yani
0: çıkmaz.
2: Yani 40'a bir şey
0: Eintracht
2: diyemem
0: Frankfurt,
2: de.
0: 50 milyon euro benim duyduğum, sonra 40 yazıldı. Alman basında da çıkanları söylüyorum.
2: Kaça aldılar onu Nürnberg'den? 11'e mi?
1: 11.
2: Ha? 11 aldılar değil mi? Ama çok iyi oyuncu.
1: Çok.
2: Değil mi?
1: Gerçekten öyle yani.
2: Tam da Galatasaray'ın ihtiyaç duyduğu bir oyuncu değil mi?
1: Evet evet.
2: Ve uzun yıllarda orada oynayabilecek.
1: Çok. Bence uzun yıllar oynamaz da yani.
2: He?
1: Gider bir şekilde.
2: Yani.
1: Yani kar edilebilecek de bir oyuncu. Ama hakikaten tabii, farklı bir oyuncu.
0: GSE tatil projesi. Evet. Online proje. GSE tatil. Oradan tatil rezervasyonlarını yaptırıp gidebilecekler.
1: Gidebilecek oyuncularla ilgili biraz konuşalım
0: tabii,
1: isterim.
0: Tabii.
1: Burada Sara mevzusunu açmıştık.
0: Haberi evet, Sara'yı konuşalım.
1: Ekranlara
0: tabii.
1: Taşımıştık. Hocaya ilk olarak sormak isterim. Sizin kafanızda Sara'nın Galatasaray takımı içerisinde nasıl bir yeri var? Olmazsa olmaz olarak görüyor musunuz? Ayrılık söz konusu olursa orada tabii başka bir profile de yönelmesi gerekecek kulübün. Doğru adım ne olur?
2: Ya olmazsa olmaz anlamında görmüyorum açıkçası. Hı-hı. Yani zaten Galatasaray Sara'yı transfer ederken bugünleri düşünerek transfer etti. Mutlaka onu tekrar değerlendirmek için transfer ettiler. Zaman zaman sakatlıkların verdiği etkiyle beraber hakikaten bir bocalama dönemi yaşadı ama oynadığı dönemde de özellikle duran top organizasyonlarında çok kıymetli bir oyuncu. Sara sonra çok da yaşlı bir oyuncu değil. Kerem 99 doğumlu yanılmıyorsa bildiğim kadarıyla. Şimdi Sara'ya teklif gelmesi çok da doğal. Adam Brezilya milli takımının geniş havuzunda bulunan bir oyuncu. Galatasaray tabii Sara'dan çıkarsa mutlaka oraya Sara olsa da dahi bir takviye yapmayı düşünüyorlar. Sara'dan çıkarlarsa bence oranın profili biraz değişir. Çünkü Lemina Torreira önü Sara oynuyordu zaman zaman. Oranın sanki oraya biraz daha ofansif bir orta saha oyuncusu bulma çabaları oluşacak diye düşünüyorum. Ama tabii burada konu bence teklif edilen rakam. Okan Hoca'nın biraz önce Zeki Müdür'ün söylediği gibi raporunda Sara gidebilir var mı? Planları dahilinde. O yüzden bekleyip göreceğiz. Yani eğer rakam Galatasaray'ı tatmin eden bir rakam olursa Galatasaray bu transferi, bu çıkışı bence gerçekleştirir.
0: Ben şöyle söyleyeyim, 18'e almıştı. Hatta Sara'nın transferi sırasında şu eleştirilmişti. Galatasaray tarihinin en pahalı oyuncusu işte Premier Lig'den değil bir alt ligden, Championship'ten de değil mi? Hı-hı. İkinci ligden. Norwich'ten olmamalı diye eleştirilmişti ama kısa sürede fark yaratmıştı o dönemde. Herkes işte öz eleştiri yapmaya başlamıştı. Hatta ben de öz eleştiri yapmıştım. Yani bu kadar para verilmemeliydi demiştim. Sonra dedim ki beni yanılttı. Çok çok iyi bir performans gösterdi ama inişli çıkışlı son dönemleri inişli çıkışlı oyuncunun ama Galatasaray'ın iskeletini oluşturan omurgadaki oyunculardan biri, değerli oyunculardan biri ama eğer 20 milyon euronun üzerinde 25 milyon euroluk gibi bir teklif gelirse ya da daha fazlası minimum 25 milyon euroluk bir teklif gelirse Galatasaray Sara'dan çıkabilir. Ama 25 milyon euronun altı

0: Bir rakamı asla bırakmaz. Hatta belki de 30 milyon euro ama bilmiyorum. 25 milyon euroları rahat görür diye düşünüyorum.
1: Napoli ben, verir mi o kadar? 25.
0: 25 yani bir şekilde verir. Niye vermesin? Taksitler halinde verebilir. Ben şu çok konuşulan şeyi sorduğumda aslında burası değerli. Bernardo Silva çok konuşulmuştu ama Bernardo Silva'ya Galatasaray çok sıcak değil. Hani bizim yarıştığımız rakiplerin beğenmediği oyuncuları almayacağız. Yani boşa çıkardığı oyuncuları almayacağız. Ekstra kontrat yapmadığı oyuncuları almayacağız gibi bir düşünceleri var. Ki markada son dakika haberi olarak geçiyor. Real Madrid'e gidiyor diye Bernardo Silva. Bundan yarım saat önce görmüştüm haberi. Mourinho'nun takımına gidecek herhalde. Zaten Atletico Madrid'i çok istiyordu. İspanya'da kalmak istiyordu. İspanya'da bir takıma gitmek istiyordu. Atletico Madrid değil Real Madrid olacak gibi duruyor. Mourinho zaten her tarafa saldırıyor şu anda. Bakalım. Ama Galatasaray'ın şunu biliyorum. Maksimum çekirdek kadroyu kurursa maksimum 4-5 futbolcu alacaklar. Ama bu futbolcular kaliteli oyuncular olacak. Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynayacak oyuncular olacak. Şeyi rahatlatacaklar. Geçen yıl sürekli oynayan kadroyu rahatlatacaklar. Çünkü yoğun tempoya karşı sakatlıklar oluyordu. Ama bir 10 numara düşünceleri yine de var. Onu söyleyeyim. Ama bu başka bir oyuncu bence. Bilmediğimiz Dünya Kupası'ndan bir oyuncu. Ki Dünya Kupası'na fokuslanmış durumdalar. Yani bugünden itibaren Dünya Kupası'nı Galatasaray'dan işte scout ekipleri orada yerinde izliyorlar. Medyada bizlerin yazdığı, çizdiği, burada söylediği oyuncuların dışında sürpriz oyuncu transferleri bekliyorum ben Galatasaray'dan. Ama dediğim gibi Galatasaray'ın harcama limitleri belli olmadan hiçbir oyuncuyla masaya oturmayacaklar.
1: Her liste var. Bekliyorlar, kaç para bekliyorlar?
0: Başkan bilemiyoruz diyor. Her sene değişiyor
1: ortalama,
0: diyor.
1: Yok değişiyor da yani ortalama bir rakam biliyorlardır aşağı yukarı.
0: Onu açıkçası ben ne söylesem boş olur. Çünkü ben burada titizim diyor. Yani benim diyor Şampiyonlar Ligi'ni riske atma şansım yok diyor. Geçen yıl 65-70 milyon euro para kazanmış Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden. Ben UEFA ile karşı karşıya gelemem. Dediğim gibi teşekkür mektubu alıyor kriterlere birebir uydukları için. Benim kırmızı çizgim bu kriterlere uymak diyor. Ona göre hareket etmek zorundayız diyor. Ama Okan Hoca'nın günlerdir bir rapor hazırladığı ve dün söylediği yarın işte en geç masamda olacak. Değerlendireceğiz hep birlikte. Üst üste toplantılar yapacağız şeklinde.
2: Galatasaray'da transfer planlaması üstüne konuşuyoruz sevgili seyirciler. Ve sarı kırmızılı kulüp tabii ki şu ana kadar bir hamle yapmasa da önünde epey uzun bir dönemin olduğunu da ifade edelim. Bugün Aspor ekranlarında ana haberde de görüntüye taşıdığımız bir konu vardı. Coop Miners konusu. Galatasaray'da Okan Hoca'nın futbolcuya özellikle bir ilgisi olduğu ama Juventus'un oyuncuyu, daha doğrusu Hollandalı oyuncunun burayı düşünmediğine dair bir bilgi geldi. Ben çok böyle aslında şaşırdım biraz Coop Miners gibi bir gündemin olmasına. Yani kötü bir oyuncu değil ama tam kafamda hem Galatasaray'ı oturtamadım hem de belki bizim Galatasaray'ı görmek istediğimiz seviyenin biraz altında mı buldum? Ayıp mı olacak yani bu tip bir oyuncu için bunu söylemem?
1: Çoğu insan da bence böyle görmüştür.
2: Ne dersiniz hocam?
1: Ya tabii şimdi Juventus'la ismi çok anılıyor. Hatta bitme aşamasına kadar geldiği söyleniliyor. Ama tabii Okan Hoca'nın burada biraz önce Zeki Müdür'ün söylediği gibi verdiği raporda acaba ismi geçiyor mu? Hı hı. Mühim olan o. Bir de şöyle düşünüyorum. Hedef çok yüksek. Bence en büyük hedeflerden bir tanesi geçen seneki Şampiyonlar Ligi başarısının daha yukarı çıkarılması. Bu hedef doğrultusunda bu oyuncu o kadroya doğru mu? Orada benim açıkçası soru işaretlerim var. Ben daha net oyunculara gidileceğini tahmin ediyorum. Biraz önce de Dünya Kupası örneği verildiği için ben Galatasaray'ın mevcut kadrosunun 4-5 takviye ile beraber hem Türkiye Ligi için hem de Şampiyonlar Ligi için yine çok iddialı olacağını düşünüyorum. Ama ismi geçen Coop Miners ismi bu kadronun gelişiminde çok ön alacak bir

0: oyuncu mu? Orada benim açıkçası biraz soru işaretlerim var.
1: Ya bu bir ay önce Calcio Mercato web'te çıkan bir haberdi öncelikle. Orada da şunu yazıyordu. Galatasaray ve Fenerbahçe arasında rekabet, yani iki takım da, iki Türk devi de Kopma inerse, Teun Kopma inerse Talip, dün yanılmıyorsam ya da bugün olabilir, Corriere dello Sport'ta Galatasaray'ın Kopma inerse istediği haberi var. Ama dediğim gibi Galatasaray'da bugünden itibaren Okan Hoca'nın raporuna göre elbette ki Kopma inerse de listede olabilir. Sol ayağını iyi kullanan bir oyuncu bu arada, değil mi? Bildiğim kadarıyla evet. Solak bir oyuncu. Yani,
2: var da, çok skorer değil.
1: Değil. Yani. Ama şöyle söyleyeyim. Avrupa basınında özellikle Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek takımlarla ilgili bakıyorum. Transfer sitelerinde fazlaca haber yapılıyor. Yani sadece Galatasaray için değil, diğer Şampiyonlar Ligi takımları için o kadar çok haber var ki. Hatta saat saat yenilenen o transfer sitelerinde saat saat haberler yapıyorlar. Yani nasıl oluyor, sürekli bir oradan bir oraya mı gidiyor takımlar futbolcu talip olmak için? Menajerlerden daha çok böyle bu haberlerin uçurulduğunu düşünüyorum. Ama Galatasaray'da bu süreçte rapor gelene kadar da boş durmamışlar. Yani scout ekibinin belirlediği isimler var, yönetimin, işte menajer önerileri, hepsi aslında Okan Hoca rapor verirken aslında scout ekibinin de raporu, İşte Sayın Abdullah Kavukçu ve ekibinin raporu, yönetime gelen isimler, hepsi de o ekstra transfer toplantısında değerlendirilecek isimler. Yani belki Okan Hoca'ya diyecekler ki senin raporunda şu şu isimler var ama bu isim almamız zor, pahalı geldi.
0: Ya da asisti golü yoktu.
1: Hayır, Kopma inerse demiyorum. Yani Kopma inerse demiyorum.
0: Ben onu söylüyorsun.
1: Oradaki başka isimlerle ilgili, hocam bak böyle bir öneri geldi, fırsat transferi. Yani kulübün paraya ihtiyacı varmış ya da kulübüyle sorun yaşıyormuş. Bize önerdiler, ne dersin? Genelde hep bu olur. Hocaya önerirler. Hocam bak böyle bir fırsat çıktı önümüze.
0: Genelde de Fener'i de yazarlar yanına.
2: Tabii.
0: Veya Beşiktaş'ı, biliyorsun öyledir. Evet. Yani bu özellikle, özür dilerim lafını kestim, bu aylarda hep böyledir bu işler yani.
1: Ya asıl bomba bence çok önemli. Türk futbolunda çok şeyler olacak. Yani Aziz Yıldırım'ın gelmesiyle, yani daldan dala atlıyoruz belki ama Başkan Dursun Özbek arayıp çok böyle samimi ve Aziz Yıldırım'ın çok memnun olduğu bir telefon görüşmesi yapmışlar. O Şampiyonluk Gazetesi'nde yer alacak. Birkaç şey söyleyeyim. Naklen yayın ihalesi olacak önümüzdeki yıl. Aha. 2027'de. Naklen yayın ihalesi için birlikte hareket edecekler. Yani 170 milyon dolara indi, 550 milyon dolardan. O konuda Aziz Yıldırım özellikle ve Galatasaray birlikte hareket edip yayıncı kuruluştan Türk Süper Lig'in marka değerine yakın bir gelir almayı hedefliyorlar. Bütün kulüpler aslında ihya olacak bu gelir tekrar artarsa. Öyle bir durum var. Kulüplerin menfaati gereği biz Türk futbolunun lokomotiviyiz, birlikte hareket etmeliyiz. Sözü de önemli. Yani biz lokomotifsek birlikte hareket edeceğiz Türk futbolunun ve bizim kendi menfaatlerimiz için. Bunu yapmadığımız için buralara geldi marka değeri. Yani orada da bir güç birliği oluşturacaklar. Aziz Yıldırım bu konularda biliyorsun Kulüpler Birliği Başkanı iken söke söke naklen yayın ihalesinde değeri oralara kadar getirmişti. O başrol oynamıştı. Havuzdan herkes o zaman daha fazla para alıyor. Ya bunlar da tabii ki önemli. Transfer kadar. Çünkü yani sadece işte sponsor, tam Galatasaray'ın ekstra geliri. Galatasaray zaten şu projelerle birlikte Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın, Trabzonspor'un yetişme şansı yok. Ekonomik olarak en azından bir 5 yıl sürekli araya atacak projeler üretiyorlar. Yani ben bu başarının sırrını sorduğumda başkana, enteresan, kulağıma da küpe yaptım aslında o sözü. Dedim ki ya bu kadar başarılısınız, bu kadar, ya hiç rehavetiniz yok, şimdi çalışıyorsun, az sonra başka bir görüşmeye gireceksin. Ya bu tempoya can dayanmaz, niye tatil yok, niye kendinizi ödüllendirmiyorsunuz? Bizim başarının sırrı dedi, çok çalışmak, çok çalışmak, çok çalışmak. Biz çok çalışmak zorundayız dedi. Yani zannediyorum.

0: Diyorlar ki mesela dışarıdan baktığında taraftarlar şampiyon oldular. Şimdi işte Hawaii'de, orada burada tatilde. Hayır, çalışıyor. Yani Kemal Uğaz'la Aslantepe arasında mekik tokuyorlar, biliyor musun? Hep bütün o yönetim katındaki bütün odalar dolu, herkes arıl arıl çalışıyor. Yani başarı aslında tesadüf değil. Yani yapıymış, bilmem neymiş, hiçbir şey yok. Bence işin sırrı çok çalışmak. Doğru adımlar atmak, doğru işler yapıyor Galatasaray.
1: Bir de üst üste tabii başarılı olunca, yani başarılı birkaç sezon geçirince attığınız adımların yanlış olma olasılığı da bir noktada düşüyor. Ya da size zarar verme ihtimali düşüyor.
0: Tabii tabii. Beklenti de yükselince
2: bir de
0: tabii.
2: Aslında Galatasaray Sayın Başkan'la beraber hiçbir başarıyı böyle bir limit olarak görmüyor. Daha üstünü istiyor. Daha büyüğünü istiyor. Ve çok ciddi rakamlara ulaştı yani Galatasaray. Bunu da şu anda başkan bence bunu sürdürülebilir hale getirmek için Şampiyonlar Ligi'ne çok büyük önem veriyor. Onun için gittikleri isimler hep net. Şampiyonlar Ligi'nin gelirini de düşünerek, yani Süper Lig şampiyonluğunun aldığın gelir başka, Şampiyonlar Ligi'nde kazandığın maç geliri başka. Bence Sayın Başkan İşin bu tarafını çok doğru yönetiyor. Onun için kadro, Galatasaray örnek 4 tane oyuncu aldı. O aldıkları oyuncular hep ilk 11 oyuncusu olacak bence.
1: Hocam bir araya gidelim.
2: Tamam.
1: Bir araya gidelim, dönüşte kaldığımız yerden devam edeceğiz sevgili seyirciler. Bizden ayrılmayın.

0: artık kulüplerinin üzeri tamamen çizildi.
1: Her hafta bekliyorum. Bu hafta mı acaba çıkış yapacak?
2: İğneyi kendine batıracaksın. Sen ne yap?
3: Yok oyuncuları eksik. Yok şu oynamadı. 30 kere yener.
0: Yalan çiçek gibidir ama meyve vermez.
4: Türkiye yeni güne uyanırken spor severler gözünü sabah sporuyla açıyor.
0: O beklediğiniz rekabet ortamı gelecek mi acaba?
5: Öyleyse kritik anda kaybetmemeniz gerek.
0: Bir senede Avrupa olmasa mı?
4: Dünden kalanlar, güne yansıyanlar.
6: Detaylı olmadığını bir kez daha görmüş olduk.
7: Hiç kimse bizim takımlarımızdan büyük değildir.
0: Oyunu okuyamamasından mı bahsetmeliyiz?
4: Gazete başlıkları, canlı bağlantılar, stüdyo konukları.
0: Çok iyi bir ritim yakalamış gibi duruyor.
4: Nabzı sporla atanlar sabah sporunda buluşuyor.
5: Bazen verilen sözler kazanılacak paradan daha kıymetlidir.
0: Gençlere bir dönüş var mecburen.
3: Oyuncular maç seçiyorsa puan kaybediyorlar.
0: Hedeflerine ulaşmak için önemli adımlar atıyor ki bunlardan biri prim.
8: Gerçek taraftar profili bu değildir.
7: Bir transferi yapıyorsanız oynatmak için almanız lazım.
1: İnişli çıkışlı grafikler adamı mahvet.
0: Konuşulacak konular var. Hangi hikayeler netleşecek?
4: Demet Gedik'in sunduğu Sabah Sporu hafta içi her sabah 8'de Aspor'da.

transfer raporu kaldığı yerden devam ediyor. İlk bölümde ağırlıklı olarak Galatasaray'a dair konuştuk. Tabii ki Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'da da son derece yoğun bir gündem var sevgili seyirciler. Bu gündemle ilgili de değerlendirmelerimiz olacak. Dünya Kupası da başladı. Bir yandan Meksika, Güney Afrika mücadelesini de takip ediyoruz. Yan gözle de olsa bunu yapıyoruz sizin için. Tabii ki kısa da olsa değerlendirmelerde bulunup sonrasında transfer gündemine bir dönüş yapacağız ve Fenerbahçe'deki teknik direktör meselesini bir masaya yatıracağız. Bunu yapmamız gerekiyor. Transfere dair de gelişmeler var. Özellikle Vedat Muriç'in ismini artık daha rahat bir şekilde zikredebiliyoruz. Kosovalı oyuncunun çubuklu formayı giyme olasılığı son derece yüksek görünüyor. Daha önce de Fenerbahçe'de başarılı bir performans sergilemişti Vedat Muriç. Lazio sonrası Mallorca'da da özellikle İspanya'daki performansıyla son dönemde doruk noktasına da ulaştı. Bu arada Meksika Güney Afrika mücadelesinde de ilk yarıyı Meksika ev sahibi takım 1-0'lık üstünlükle tamamladı ve Güney Afrika'ya karşı açıkçası iyi iş çıkardılar. Daha farklı bir netice de ortaya çıkabilirdi. Hocam sürpriz bir başlangıç değil zannediyorum Dünya Kupası'na. Quiñones'in kaydettiği golle soyunma odasında Meksika 1-0 önde gidiyor. Nasıl gözlemlediniz ilk